0: tarafta bulunuyorum. Bir de iletmek istediğim bir başka mesaj var. Onu da toplayayım. İsrail'in Begin doktrini var. 1980'li yıllardan itibaren eski İsrail Başbakanı Menachem Begin'in 81-82 Menachem Begin'in yazdırttığı bir doktrin var. Bu doktrin İsrail'li komandoların Natanz ve Fordow bölgesine ilk önce şiddetli bir şekilde hava bombardımanının yapılmasını, arkasından İsrail'li komandoların yerin altına girerek hem siber felç etme, siber saldırıyla, arkasından da İsrail'li komandoların santrifüjleri çıkartılarak kurşun levhalı kolilerle çıkartması gibi bir askeri doktrini ve planlamasının olduğunu da hatırlatayım. Ama burada son not olarak şunu söyleyeyim. Burada hiç beklemediğimiz bir olasılık var. Amerika'nın siber komutanlığı, hı hı, bu daha önce gördüğümüz Stuxnet 2 versiyonunun bir üst versiyonu olan 3. versiyonunun aktif edildiğini duyurmuştu. Bu da şu demek, İran'ın nükleer tesisleri, bu biz göğe bakarken bu cihazlar, vanalar ya da bu ekipmanlar, İran'ın geneline yayılmış ekipmanlar, kendi kendilerini patlatabilecek bir siber saldırıya, imha edebilecek bir siber saldırıya, yani Stuxnet 3 versiyonu olabilir. Bu da çok ciddi bir ihtimal.
1: Bu da bir hazırlık aşaması. Oral Hocam, siz tabii İran'ı çok yakından da takip ettiğiniz için bir hazırlık var mı? Yani bir savaş saldırı beklentisi var hala İran'da. Çünkü tabii, zaten müzakerelerin tıkandığı yerde Amerika'nın saldırmazlık garantisi bir türlü vermemesi. İran o yüzden ısrarla biz Amerika'ya güvenmiyoruz ama müzakere masasından da kalkmıyoruz diyorlar. Bir saldırı ihtimali sizin için bitti mi, yoksa hala masada mı?
2: En başından beri ben bu ihtimali hiç ortadan kalkmadığını düşünüyorum. Yani saldırı ihtimalinden öte hep söylemeye çalıştığım şey, sorunlar çok yapısal. Hı hı. Meseleler çok yapısal olduğu için çözüm de yapı sökümle ancak gerçekleşebileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla buradaki yapı sökümde işte karşılıklı vuruşlar, artık rejim değişikliği, tabii karşı tarafın stratejik hedefi bu. İsrail tarafında stratejik hedeflerinden bir tanesi rejim değişikliğinden önce belki bir harmanlayarak İran'ı tamamen ekonomik olarak, sosyal olarak, sosyal krizlerin, ekonomik krizlerin içine ittirerek, baştan başa siyasal krizlerin içine ittirerek bir hiçbir şeyle uğraşamayan, vekil güçle, füze kapasitesiyle, nükleer uğraşamayan bir fragile state yaratmak, bir kırılgan devlet yaratmak, fazlasıyla kırılgan bir devlet, belki fail state'e doğru eşikte duran bir devlet yaratmak üzerine bir şeyleri var. Dolayısıyla sorun çok yapısal olduğu için böyle bir haftalık konuşmalar, 24 saatlik konuşmalar çok çözüm getirebilecek bir şey yok. Çünkü her ne olursa olsun işte 12 günlük çatışma döneminde de şu anda da baktığımızda İran'ın verebileceği her türlü taahhüt, işte 20 yıl sonrasında tekrar sahaya dönmeyeceğinin garantisini vermiyor. Dolayısıyla İsrail'in güvenliğini siz, amiyane tabirle söylüyorum ve onların perspektifi, yani hasımların, İran hasımların perspektifiyle söylüyorum, konjonktüre emanet etmiş oluyorsunuz. Hı hı. İsrail'in güvenliği konjonktüre emanet etmemek için bu işi en sonuna kadar taşımak gerekiyor. En son denilen nokta ne? İşte az önce söylediğim o istikrarsızlığı sürekli olarak kendiliğinden yaratacak. Gene amiyane tabirle harmanlanacak, sürekli olarak her 6 ayda bir sorun çıkacak, protestolar patlayacak, işte siyasi kavgaların çok fazla şiddetleneceği bir İran yaratmak. Hı hı. Bu da ancak sistemik felçte var olabilir. Sistemik felcinde en önemli şeylerden, aşamaların bir tanesi de elektrik altyapısının vurulmasıdır. Dolayısıyla bütün bu kadar masrafın, yani maliyet bağlamında zamansal, işte askeri veya işte maddi manada bütün masrafın sonuca erdirmeden geri dönmek çok olası gözükmüyor benim nazarımda.
1: Şimdi tabii burada bir görüntü paylaşacağız. Bu görüntü bugün dünya basınında da çok konuşuldu. İran televizyonlarındaki silah eğitimi.
2: Evet.
1: Bu silah eğitiminin görüntülerini paylaşalım. Bunun tabii biraz psikolojik boyutunu sormak istiyorum. Bir izleyelim görüntüyü Mete Bey. Şöyle gelin isterseniz.
0: Tabii.
1: Şimdi olası bir kara savaşına hazırlık ve sivillerin de bir öz savunma yapabilmesi için aslında. Şimdi burada hepinizden değerlendirme isteyeceğim. Çünkü bu işin psikolojik boyutu var, işte askeri boyutu var, hocam birazdan anlatırsınız. Temel silah kullanımı eğitimi bir devlet televizyonunda. Oral Bey, önce hani bunu psikolojik harp açısından tabii da sormak isterim. İran'ın içeride hem devlet yapısını hem halk yapısını çok iyi biliyorsunuz. Neden böyle bir görüntü, neden böyle bir eğitim? Bu işin arka tarafında ne var aslında?
2: Ya bu işin arka tarafında İran İslam Cumhuriyeti'nin felsefi manası, kuruluş felsefesinde, hı hı, halka dayanma şeyi çok yüksek. Yani işte Besiç Teşkilatı'nın kurulması da bununla alakalı. Şu an bu eğitimler sadece canlı yayınlarda verilmiyor. Belli işte meydanlarda veriliyor. Venek Meydanı'nda az önce işte gördüm, verildiğine dair şeyler var, haberler var. Keza besiçler şu an zaten kendi...
1: Özel böyle meydanlarda, billboardlarda,
2: yani,
1: değil mi?
2: LED ekranlarda. Artık böyle bir hazırlama şeyi var. Yani
1: LED ekranlarda
2: olarak,
1: açıyorlar.
2: Her şey olabileceği için. Yani elektrik altyapısı vuruldu diyelim. İletişim, haberleşme tamamen karartıldı diyelim. Ve tamamen artık Kasım'la karşı karşıya kaldığınız bir senaryoda. Doğrudan oradaki oranın köylüsü, kasabalısını örgütleyecek şekilde bir savunma şey var, harp planı var İranlıların, yani bir savunma planı var. Dolayısıyla bu onun bir parçası ve şu an işte besiç teşkilatları içerisinde bu eğitimler zaten veriliyor. Yani zaten belli bir çekirdek grup bu eğitimleri alıyordu ama bunu yaymış durumdalar. Hatta 12 günlük çatışmada da şimdi yer belirtmeyeyim spekülasyon olması diye ama belli yerlerde, belli köylerde ve... anlaşmalı aşiretlerle diyeyim silah dağıtımı yapılmaya başlanmıştı.
1: Onu soracaktım. Yani yerel halka silah dağıtımı mı yapılıyor?
2: Şu an yapılıyor mu bilmiyorum. Hı. Haber daha çıkmış değil. Ama 12 günlük çatışma sırasında, savaş sırasında belli bölgelerde o kontrolün kaybedilme ihtimaline karşı İran'da silah dağıtımı gerçekleştirildi.
3: Zavros'ta yapılmıştı mesela. Belli Zavros bölgesi.
2: Zaten o bölge şimdi yani şeyden itibaren bizim İran sınırımızdan aşağı doğru indirdiğimizde haritayı, hı hı, o bölgenin kültürel yapısında da böyle silah zaten çok merkezi olduğu için herkesin evinde bir silah var aşağı yukarı. Yani çok silaha bigane, böyle silah bilmeyen bir işte şey değil, halk değil özellikle o bölgede.
3: Aşinalar, doğru.
2: Yani Amerika'nın olası tırnak içerisinde çıkartma yapacağı, vuracağı söylenen alandaki insanlar zaten silahla çok haşir neşir, kültürlerin çok merkezinde silah olan insanlar. Dolayısıyla silah böyle çok bilmedikleri bir konu değil. Ama işte buradaki hani bu hazırlık aşaması zaten bir seferberliğin bir parçası. Şu an İran her yönden, hı hı, bir seferberlik hali içerisinde. Yani iktisadi manada da, işte askeri manada da, siyasi bağlamda da bir seferberlik ruhu içerisinde şu an hareket ediliyor. Dolayısıyla, hı hı, hazırlıklar bu bağlamda okumalı.
3: Biraz farklı düşündüğüm bir mesele var. Ben şimdi BESİÇ tabii sadece bir askeri yapı değil, sivil toplum kuruluşu gibi sivillerin
2: tabii,
3: üye olduğu bir yapı Merve Hanım.
2: Sporcularım bile BESİÇ'i var.
3: Tabii. Yani böyle bir yapılanma. Ben biraz farklı düşündüğüm dediğim orolojiye değil. Ben burada rejimi destekleyen, Tahran yönetimi destekleyen insanların olası bir isyan, olası bir ayaklanmada çok şiddetli bir şekilde, örneğin düzenli ordu Arteş'in halkın safına geçmesiyle beraber oluşabilecek Tahran'a karşı bir yapı, bir sessiz darbe gibi bir girişimde, hmm, sivillerin hazırlanması manasında bir okuma yapıyorum. Açık söylemek gerekirse. Ha,
1: içeride birbirine muhalif gruplar
3: olabilir,
1: da mı?
3: Olursa şey eğer olabilir. Halk ayaklanmalarına karşı.
1: Mantövür, bunu tabii bir hani gazeteci gözüyle nasıl yorumlarsınız devlet televizyonunda böyle bir eğitimin yayınlanmasını?
4: Şimdi
1: psikolojik harp açısından da.
4: Şimdi anlattılar zaten. Şimdi İran savaşta bir ülke. Yani şu anda iki tane, birisi dünyanın en hegemon devleti Amerika'nın, diğeri bölgeyi bir biçimde kaosa sürüklemeye çalışan İsrail'in direktmen saldırdığı bir ülke. Yani burada normalde her ülkenin seferberlik, işte hoca söyledi, tehdit dairesi vardır. Daha iyi bilir. Yani bütün toplumu bir olası iç ya da kara hareketine karşı, bir saldırıya, bir işgale karşı, hı hı, bir her devletin kendi hazırlığı vardır. İran'da bunu zaten savaşın içinde hazırlığı vardır. Tabii Mete Bey'in söylediği şey de mümkündür. Yani sonuçta Amerika'nın bazı grupları, İran muhalefet, rejime muhalif olan grupları harekete geçirmek istediği, silah verdik, para verdik ama karşını alamadık dediklerini de biliyoruz. Ona karşı da bir hazırlık yapılabilir. Ama ben tabii başta şunu söyleyeyim. Yani bu tabii Çin-ABD görüşmesi üzerinden buraya geliyoruz. Yani şimdi ne olacak da Amerika, İsrail tekrar buraya saldıracaklar. Yani İran'ın kapasitesini büyük oranda düşürdüğünü düşünüyorum Amerika'nın. Yani ben bir Çin görüşmesiyle beraber şunu düşündüm. Yani bir yalancı bahar havası esebilir bir süre. Yani bir önümüzdeki 4-5 ay içerisinde seçime giden bir Amerika'da bu savaşı daha derinleştirmek istemeyebilir diye düşünenlerdenim. Hı hı. Ama şimdi gazetelerin yazdığına falan bakınca herhalde bir hazırlık var ki istedikleri hedefe, yani istedikleri iç kargaşanın çıkmasını sağlayan bir, hı hı, perspektif var, bir strateji var Amerika'nın. Yani şu ana kadar istedikleri noktaya ulaşamadılar. Çünkü İran dik duruşuyla ya da işte en azından direnişiyle bir Amerika'ya teslim olmadığı gibi bir, hı hı, hava var ve olumlu da bir hava var ve oradan bölge açısından İran'ın kazandığı gibi bir hava var. Şimdi bunu, hı hı, biraz belki de karizmasını çizmeye çalışan bir Amerikan aklı var. Hı hı. Ben ama şunu da söyleyeyim. Amerika istemeden bence İsrail buraya saldırmaz. Çünkü bu proje aslında bir Amerikan projesidir. Yani İran'a yönelik saldırı, İran'a yönelik savaş İsrail kışkırtması olabilir. İsrail'in çok işine geliyor olabilir.

0: İsrail'in birinci hedefi olabilir. Hı hı. Ama bana göre Amerika'nın hedefidir aslında. Çünkü belki biraz tura ayrıntısını konuşuruz. Yani Çin'in yollarını kesmeye çalışan bir Amerika var.
1: Evet.
0: Burası da önemlidir. Yani
1: bu da yolun bir kısmı orası. Diyorsunuz.
0: Evet. Peki. Buna benzer başka hesaplar da vardı. Yani 2017'de bile Xi Jinping'in söylediği bir şey vardır. Biz Malaka Boğazı'nda risk bekliyorduk. Yani Malaka Boğazı'nda risk beklerken Hürmüz Körfezi'nde, Aden Körfezi'nde, şeyde, Kızıldeniz'de böyle beklentileri zaten vardı. Hazırlık yapıyorlardı. Şimdi bu o yüzden Amerika-Çin görüşmesi başa baş bir görüşme oldu. Yani bir sonuç çıkan bir görüşme değildi. Muazzam bir zirve falan olmadı. Hiçbirinin kazanmadığı ama pozisyonlarını koruduğu bir görüşme oldu. Hı hı. Onun buraya yansıması olabilir diye düşünüyorum. Yani ben çok saldırı beklemiyorum.
1: Bekleyen tarafta değilsin.
0: Ama hazırlık yaparlar. Tabii yapacaklar.
1: Şu an yapıyorlar. Bir görüntü paylaşmak istiyorum. Şimdi bu saldırının, daha doğrusu bu silah eğitimi görüntüsünün bir Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırı, bayrağı hedef alan bir saldırı görüntüsü var. O görüntüyü bir getirelim ekrana.
2: اشکی لخط نشانه
3: بله بز پرچم امارات رو بگیرم
2: احسن
3: خب
2: تشکیل خط نشانه رو بدین حبس نفس
3: آتش
2: با نام و یاد الله آتش
3: یا الله
2: عالی اشکی لخط نشانه
3: بله بز پرچم امارات رو بگیرم
2: احسن
3: خب
2: تشکیل خط نشانه رو بدین حبس نفس
3: آتش
2: با نام و یاد الله آتش
3: یا الله
1: عالی Evet, orada diyor ki, şimdi bak diyor, Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını hedef alıyorum. Nefesini tut Allah'ın adıyla diyor ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ateş, bayrağı ateş ediyor Hüseyin Hocam.
4: Yani şaklabanlık yapıyorlar. Yani devlet televizyonunda şaklabanlıktan başka bir şey değil. Yani bir Kalaşnikov silahı ile ilgili, tabi asker kimliğini gizlemeye çalışıyor da, bir eğitim verilmesi televizyon ekranlarından mümkün değil. Yani bunlarla ilgili eğitim almak için sayısız YouTube videosu var. Gerekirse onu kullanırsın.
5: Mesela burada gösterebilir miydiniz hocam getirseydik?
4: Yani.
5: Şimdi, ben yanınızda getirirsiniz diye düşünmüştüm ama.
4: Şimdi burada İran'ın asker sıkıntısı yok ki. Yani 600 bin civarında Arteş düzenli ordunun var. 190 bin Cumhuriyet muhafızları var. Bunlar savaşmadılar ki şu ana kadar. Yani hazır bekliyorlar. Seferberlik ne demek? İlavesiz diyelim ki 400 binde asker olursanız onların bir maliyeti var. Bu maliyeti kim karşılayacak? Yani zaten ülkenin ekonomisi yerlerde. İlave askere şu anda İran ordusunun hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Zaten ilave bir kara harekatının çıkma olasılığı da çok zayıf. Şimdi bu ortamda bu görüntü sadece Birleşik Arap Emirlikleri'ne muhtemelen hani İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni özdeş gördüklerini ve namlunun ucunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğunu halka göstermek uğruna bir mizansen gibi duruyor. Onu sergilemişler. Ama burası ne eğitime hizmet eder, halkın dayanışmasına da hizmet etmez. Tabii ki burada şu da olabilir. Bu 5 Nisan'daki pilot kurtarma operasyonunda 200 civarında özel kuvvet mensubunu ABD 2 uçakla, onlarla beraber 2 adet de MH-6 helikopteriyle indirdi. Tamam, pilotu kurtardı ama aynı zamanda gerçekten de bir tatbikat yaptı. Yani İran'ın söylediği doğru. O tatbikatta bu işin ne kadar zor olduğunu gördüler. Oradaki 2 uçak yara aldı. Helikopterler zaten monte edilmişti. Hiç uğraşmadılar. Onları da bıraktılar. Gelen 3 DH-8 uçağıyla bütün personeli aldılar. Orada belki de ölenler de var. Bilmiyoruz. Hiç onlar açıklanmadı. Ve ABD oradan çekildi. Şimdi ABD, hı hı, mesela zenginleştirilmiş uranyum elde etmek için, yani onları bir şekilde bulup alabilmek için böyle bir operasyona ihtiyacı var mı? Var. Ama o dönemde şunlar görüldü. 5 Nisan'dan bahsediyorum. İran halkı, avcılar, eli silah tutanlar saldırılarda bulunduğu o zaman servis edildi, haberlerini gördük. Dolayısıyla halkın silahlı olması, halkın herhangi bir şekilde bu tür herhangi bir noktaya ABD tarafından yapılacak operasyonlara yönelik hazır olması ve eli silahlı vaziyette beklemesine yönelik bir psikolojik harekat olabilir. Bir, evet, İran'ın propagandası olabilir. Ona hizmet eder. Halka hazır bulunmuşluk adına, hı hı, güzel bir belki mesaj olmuş olabilir.
1: Şöyle bir değerlendirme yapmanızı istesem olacağım. Şimdi bu tabii ne kadar radikal olduğunu da aslında şu an yönetimin bir bakış açısını da gösteriyor bize, değil mi? Bu kadar sert bir politika izle.

0: noktasında 2005'ten beri İran'ın hissettiği, yani bu 2003'teki işgal ve 2001'deki Afganistan işgali, Irak ve Afganistan işgali sonrasında 2005'ten beri İran'ın peyderpey zaten sertleştirdiği bir güvenlik mekanizması vardı. Hazırlıklar vardı. Bütün bu hazırlıklar 2005'ten bu yana getirilen hazırlıklar esasında. Dolayısıyla çok anlaşılabilir. Yani gerçekten çok anlaşılabilir şu anki İran'daki bu haleti ruhiye. Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri noktasında şunu söyleyeyim. Şimdi ben videoyu ilk izlediğimde dinlediğimde bana şey gibi geldi. Spontane o an işte Arap Emirlikleri bayrağını görünce sunucu oraya çevirmiş gibi geldi. Ama bunun arka planı var. Şöyle bir tarafı var. İran açık bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ni artık hasım sınıfına koydu. Bunu deklar etti. İsmini şu an hatırlayamayacağım. Parlamentodan sanırım güvenlik şeyindeydi. Konseyinde olan şey. Hatırlayamayacağım şu an ama bizzat kendisi demişti ki yani Birleşik Arap Emirlikleri artık bizim için Irak Kürt bölgesel yönetimi gibidir. Yani bu şu anlama geliyor. Nasıl ki biliyorsunuz süreç boyunca sürekli olarak Irak'ta vuruşlar yaptı. Kürt bölgesine, Erbil'de, işte Süleymaniye'de bazı suikastler, bazı drone vuruşları bütün bu 2023'te, 24'te, 25'te sürekli olarak gördük. Artık İran dönem dönem Birleşik Arap Emirlikleri'ne de bazı faaliyetler, saldırılar gerçekleştirebilir. Çünkü artık hasım şeyine koydu ve bunu alenen deklar etti.
1: Ama Birleşik Arap Emirlikleri de zaten tabii, bunu artık destekleyecek şeyler de yaptı. Direkt olarak saldırdı baktığınızda iki hafta önceydi.
2: Hem o var hem de İsrail'le çok iç içe bir Birleşik Arap Emirlikleri var.
1: Amerika'yla.
2: Sadece İran'a yönelik değil de Afrika'ya yönelik eğilimlere baktığınız zaman da bütün İsrail'e İran bile bilinçli yapıyor onu bile.
1: Tabii.
2: Yani onu tabii kendi kitlesine göstererek hakikaten o ilişkiyi İsrail'le Birleşik Arap Emirlikleri ilişkisini de göstererek motivasyon kaynağı da yaratmaya çalışıyor.
0: Ya zaten orada bir Birleşik Arap Emirlikleri bayrağının bulunması arkadaki görsele bakarsanız zaten fotoğrafı veriyor. Yani
1: tesadüf değil.
0: Şeyi yapması hani namluyu çevirmesinden öte orada zaten bir şey var ama İran için artık Birleşik Arap Emirlikleri bir hasım ülke. İsrail neyse Amerika neyse Birleşik Arap Emirlikleri o. Aynen. Dolayısıyla ona göre pozisyonlanma var şu an İran perspektifinde.
1: Siz nasıl yorumlarsınız Mete Bey?
3: Yani İsrail Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşmasında şöyle bir sorunlu alan var. Bütün Türkiye'yi de ilgilendiren bir bölüm var. Biz İsrail'in nükleer programıyla alakalı hiçbir bilgiye sahip değiliz dünya olarak. Ve bu maalesef Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Bereke nükleer santrali var. Sivil kullanımlı olarak gözüküyor ama muhtemelen İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgede bir nükleer güç olabilmesi, belki de gizli bir nükleer silah başlığı edinebilmesi için o bilgisini ve teknolojisini Dubai'ye aktarması muhtemel. Çünkü özellikle nükleer tıp alanında ya da başka alanlarda ilginç işbirlikleri var Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le beraber ve bu işbirliği anladığımız kadarıyla Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten de ayrılmasıyla Körfez'den bağımsız bir politika güderek artık ikili anlaşmalarla örneğin Amerika ile ikili bir savunma paktı, İsrail ile savunma paktı gibi böyle bir farklı yol arayışına gidecek Arap Emirlikleri.
1: Peki bir virgül koyacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Günü yürüyüşü için paylaştığı bir video mesaj var. Hemen o mesajı paylaşalım.
4: Türk-Amerikan toplumunun değerli mensupları, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Amerika'nın dört bir yanından New York'a gelen siz kıymetli vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin selamlarını iletiyorum. Aziz kardeşlerim, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır. Sizler girişimleriniz, akademik başarılarınız, sivil toplum çalışmalarınız ve ekonomik katkılarınızla Amerika'ya değer katarken Türkiye ile olan gönül bağınızı da sürdürüyor. Türkiye'nin sesi, vicdanı ve temsilcisi oluyorsunuz. Bu yönünüzle her birinizi

0: Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak görüyor, çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz. İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz. Sizlerden beklentimiz bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Unutmayalım ki bizler mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağa sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu düşüncelerle 43. Türk Günü yürüyüşünün hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Günü yürüyüşü vesilesiyle bir video mesaj paylaştı ve o mesajın ayrıntılarını taşıdık ekrana. Şimdi az önce İran televizyonlarındaki o silah eğitim görüntülerini ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrağının hedef alınması görüntülerini paylaşmıştık. Bir de bu eğitimi alan, yine daha doğrusu bunu ekranda yapan bir hanımefendi var, bir sunucu hanımefendi. Onu da bir getirelim ekrana, bir bakalım.
2: از میدان ونک برای منم اسلحه فرستادن که بنده مثل همه شما مقابل دشمن بایستیم و از خاک مقدسمون، از سرزمین مادریمون، از موطنمون که همه عشقمون هست با جان و دل دفاع بکنیم. دشمن بدونه ما نه عقب میکشیم. از میدان ونک برای منم اسلحه فرستادن که بنده مثل همه شما مقابل دشمن بایستیم و از خاک مقدسمون، از سرزمین مادریمون، از موطنمون که همه عشقمون هست با جان و دل دفاع بکنیم. دشمن بدونه ما نه عقب میکشیم.
1: Evet, şimdi bu hanımefendinin, tabii benim de diyor bir sunucu olarak diyor, silah kullanmayı öğrenmem gerekiyor diyor.
3: Evet Merve Hanım, siz de haftaya bir AK-47 ile biz de değerli hocam F-16 savaş uçağından.
4: Bizim evet. Silahımız kalem.
1: Nasıl?
4: Bizim silahımız kalem dedim, şey değil.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Tabii. Kutsal toprağımızı, ana vatanımızı yürekten savunmaya hazırız. Düşman bilmelidir ki biz geri adım atmayacağız ve onlardan korkmuyoruz. Aslında evet, yani savaş halindeki bir ülke ve savaş halindeki insanlar ne olursa olsun biz vatanımızı koruyacağız diyorlar. Aslında bunların hepsi bir mesaj. Yani benim de bir sunucu olarak bu silahı kullanmayı öğrenmem gerekiyor diyor. Ki hatırlatalım, İran Devlet Televizyonu değil mi, İlk saldırının hedefinde olan da yerdi İsrail saldırılarında geçen sene. Önce bu burası vurulmuştu. Bu sene de vuruldu.
4: Bayağı da sert vuruldu. Yani bu bu görüntüler, dediğim gibi Hayati Rüya'yı anlamak çok şey değil, anlaşılmaz değil. Yani savaş var ve bu savaş 30 yıldır olacağı söylenen savaş. Amerika ile bir gün elbet karşılaşacağız.
1: Artık bu, o savaş bu savaş mı diyor İranlılar? Yani hatta şöyle şeyler de söyleniyor İran halkı. Bu arada İran'da röportaj yaptığımızda, Ekber'in röportajlarında bunları da söylüyor insanlar canlı yayında. Diyorlar ki biz düşmanla barışmak diye bir şey yok. Bu durumda gelip bizi deviremediler. Biz buradayız hala ve buradan geri dönmeyelim de diyor aslında İranlılar.
4: Asimetriyi zaten harekete geçirdiler. Yani mesela Hürmüz, birçok kriz yaşandı bugüne kadar. İran'da Şeriat Medarı diye bir adam vardır. Bu Keyhan Gazetesi'nin de genel yayın yönetmenidir falan. Önemli, etkili bir isimdir. Her vukuatta sürekli şey derdi, yani artık dalga geçilir hale gelmişti. Hürmüz'ü kapatın, Hürmüz'ü kapatın diye sürekli şey yapardı. Hürmüz Medarı diyorlardı ona da, yani böyle şeriat, Hürmüz Şeriat Medarı diyorlardı, o kadar şeydi. Hani bu Hürmüz meselesi 1980'lerden beri şeyin, İranlıların gündeme getirdiği, hani hazırlıklarını yaptıkları işte bir konuydu ve şu an aktif edildi bu konu. Hı. Artık harekete geçildi.
1: Son kozu da, son kartı
4: bu koz kullanıldı artık. Hı. Ve 15 bin hedeften bahsedildi. 15 bin hedef vuruldu. Artık bu faaliyet

0: Masaya geçildi, bu kozlar kullanıldı, masaya açıldı. Haliyle buradan İran'ın geri dönmesi için İran'ın sağlam bir şeyler alması gerekiyor. Ve ülkesinin özellikle İran'ın iki tane savaşı var. Bir tanesi bu konvansiyonel olan. Ve konvansiyonel olanla İran'ın hani istenilen stratejik hedeflere ulaşılamayacağı İran'da düşünülen ortada. Yani mesela rejimi değiştirmek bunlardan bir tanesi. Ama İran ikinci savaşı esas askeri kapasite, yani şeyler bittikten sonra, bütün bu hikaye bittikten sonra ülkenin yeniden inşası noktasında. Yani İranlar da bunun farkındalar. Şimdi mesele bitti, gemiler çekildi, Amerikan gemileri gitti. İran tabii ki zaferini ilan edecek çünkü kale kuşatıldı, düşmedi. Bunu daha önce de konuşmuştuk burada. Ama ülkenin yeniden inşası meselesinde, yani nasıl ki 12 günlük çatışma 28 Aralık protestolarına engel olmadı ve büyük olaylar patladı. Benzer şeylerin tekrar ve tekrar yaşanmaması ve yaşanmama esnasında da ülkenin kaybettiği kritik altyapıları yeniden ayağa kaldırması gibi bir savaş var önünde. Rafsanjani işte bu şey bitince, İran-Irak savaşı bitince buna inşa cihadı adını koymuşlardı. Yani bir cihat gibi mevzuyu evet. Şey yapmışlardı. Şimdi bunu anlattım. Şöyle, İran'ın ciddi bir maddi girdiye ihtiyacı var. Siyasi ambargoların bir şekilde kalkması, ekonomik ambargoların bir şekilde kalkması, dondurulmuş varlıkların tekrar serbest bırakılması, Hürmüz'den gelecek bir gelir kalemi, milyar dolarlardan bahsediliyor malum. Dolayısıyla bu paralarla ancak burası ayağa kaldırılabilir. Bu bir. İkincisi, bir serbestlik olacak ki girdilerde çıktılarda istenilen kritik altyapıları ayağa kaldırırken ihtiyaç duyulan parçalar vesaire de girebilsin ülkeye. Dolayısıyla İran bunları masadan almadan zaten bir masa olsun istemiyor. Yani bunları sürekli dayatmasının sebebi
1: buraya gelmişken bunu alayım artık.
0: İşte bütün kartları kullanmış evet. durumda, yani mesele şu an bu.
2: Bir hatırlatma yapabilir miyim?
1: Buyurun.
2: İslamabad'dan geçtiğimiz haftalarda bu dondurulmuş fonlarla ilgili ben bir bilgi almıştım. Bir kez daha haberde söylemiştim, bir kez daha tekrarlayayım. Bu dondurulmuş fonlar meselesinde epey bir para var. 150-200 milyar dolardan bahsediliyor ama ilk etapta ne kadarlık bir rakam bırakılırsa bırakılsın serbest, bunun nakit olarak İran'a ödenmemesi yönünde bir kanaat var. Yani bunun yerine insani yardım altında yiyecek içecek bedeli olarak o paranın karşılığı malların teslim edilmesi direkt İran'ın hesaplarına, işte Güney Kore üzerinden ya da Katar üzerinden bir örneğin bir 5 milyar doların geçmemesi gibi bir Amerika'nın duruşu var. Yani bu parayı verirsek gene çift kullanımlı askeri harcamalara bunlar harcar diye. Hayır, biz size 2-5 milyar dolarlık işte çay, yemek, gıda, zeytinyağı, pirinç vesaire, gidin işte Güney Kore'den ya da bir başka ülkeden bunu satın alın. Hatta Güney Kore'den çekilecekti bu para. Fakat Güney Kore ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı böyle bir miktarı ödeyemeyeceğini, onun karşılığında Güney Kore ürünü olan, örnek söylüyorum rakamı, 5 milyar dolarlık bir yemek, içme, insani ilaç, işte yardım vesaire, çocuk bakım ürünleri, kadın bakım ürünleri gibi evet. bir paketi İran'a teslim edebileceğini söyledi. Sanıyorum düğüm noktalarından bir tanesi bu. Oral Hoca'nın söylediği, İran nakit para isterken Amerika Birleşik Devletleri tarafı hayır, bunu silah için kullanabilirsin.
0: Şey yani.
2: Git marketten buyurun. İstediğini buyurun. Al Güney Kore'den.
0: Şimdi burada önemli bir kısım şu var. Şimdi İran konvansiyon olarak bu savaşı kazandığında, tırnak içerisinde söylüyorum. Hı-hı. Yani amaçlar gerçekleşmediği için İran zaferini ilan etti. Zaten ideolojik olarak güçlenmiş bir İran göreceğimizi söyleyebiliriz rahatlıkla. Bir de buna ekonomik olarak bu şekilde besleyebilecek bir şeyi verirse eğer Amerika ve İsrail, bu sefer gerçekten 20 yıl sonra bambaşka bir İran, bambaşka bir maliyet yaratacağından evet. dolayı bütün bunların gerçekleşmemesi için ne gerekiyorsa yapılacağını öngörmek çok da
1: evet, yani değil. Bir de şöyle bir şey, benim paramı bana veriyorsunuz, bunun nasıl harcayacağımı ben karar veririm diyor doğal olarak.
2: %176 şu an enflasyon var.
1: Evet.
2: İran'da bir doların 1.450.000 tümen olması bekleniyor. Şimdi yani o kadar
0: durum kötü İran'da.
1: Bir açıklaması peki, var. Abbas Arakçı'nın, buyurun bir şey mi ekleyecektiniz?
3: Şimdi tabii burada öyle bir şey ki, yani İran'a bu kadar tahribat yapan, kapasitesini bu kadar aşağı çeken bir Amerika bu tür ilişkilere girmez diye düşünüyorum. Yani niçin girecek hocam, mesela Oral Hoca'yı merak ediyorum. Yani Hürmüz'ü aşmak için. Hürmüz zaten Amerika açılmasını zorlaştırmak için her şeyi yapıyor. Niye? Çünkü petrol fiyatları yükselsin. Şimdi bu işin arka planında bakıyorsun, Çin ciddi şekilde etkilendi. Bakmayın şimdi etkilenmemiş gibi görünüyor ama dünya petrol fiyatları, sadece petrol de artmadı. Gübresinden memnesine kadar hepsi arttı. Bu Amerika bu hegemon yapısını sürdürmeye çalışıyor. İran başka bir formül bulmak zorunda. Yani ne formül bulacak? Amerika üzerinden değil, bölge ülkeleriyle belki bir ilişki. Çünkü Çin'e mesela hepimiz şöyle beklenti içindeydik. Ya Çin bu işi bir biçimde İran

0: arkasında durarak çözebilir gibi bir şey düşünüyorduk, değil mi? Hiçbir şey olmadı. Tamamen Çin kendini geri çekti neredeyse. Öyle. Bakıyorsun ki İran şu anda yalnız kaldı. Çünkü Amerikan stratejisi, yeni bir stratejisi, Çin'i Rusya'yı da yanına alarak, işte başka ülkeleri de yanına alarak Çin'i yalnızlaştırmak, yani Çin'in üzerine gitmek. Bu durumda İran'ı çok güçlü hale getirir mi? Getirmez. Bir, iki, İsrail zaten bunu hiç istemez. Burada İran'ın oturup başka bir şey düşünmesi gerekiyor.
1: Yeni bir çıkış yolu.
0: Ben bu işi nasıl aşarım?
2: Orada ben Amerikan derdinin Hürmüz olduğunu düşünmüyorum. Onu şey yapayım.
0: Nasıl? Peki.
2: Amerikan derdinin şu an Hürmüz olduğunu düşünmüyorum. Şu an.
1: Asıl dert Hürmüz değil diyor Alto. Tamam, onu da konuşalım.
3: Ben Hakkaslar Hazar'a
1: ama
3: kadar giden bir...
1: Şöyle bir şu mesajı bir paylaşayım. Arakçı'nın mesajı önemli. Şimdi az önce söylemiştim. İran her türlü senaryoya en başından beri hazırlıklı. Bu savaş başlamadan önce de başladıktan sonra da zaten masaya varız demişti ama şimdi diyor ki Abbas Arakçı, biz her iki senaryoya da hazırlıklıyız. Savaşalım derlerse savaşırız. Masaya oturalım, müzakere yapalım derlerse ona da varız diyor. Bir o ayrıntıyı taşıyalım ekrana.
4: Şu anda ateşkes halindeyiz. Bu ateşkes çok kırılgan olsa da diplomasiye şans vermek için ateşkese sadık kalmaya çalışıyoruz. İran'a karşı askeri bir çözüm yok. Bizi birçok kez sınadılar. Ancak biz asla baskıya veya tehditlere boyun eğmedik. Bu nedenle şu anda en önemli konu güven meselesidir. Amerikalılara hiçbir şekilde güvenemeyiz. Müzakerelerle ilgileniyoruz. Ancak yalnızca karşı taraf ciddiyse. İran savaşa geri dönmeye de diplomatik çözümlere de hazır.
1: Evet, biz isterseniz müzakere masasına döner, diplomasi yolunu deneriz. Bizim için müzakerenin de bir farkı yok. Savaşın da bir farkı yok bu saatten sonra. Tamamen iki tarafa da hazırlıklıyız. Karşı tarafın neyi nasıl seçeceğine bağlı diyor. Şimdi bu Amerikan basının, New York Times'ın haberi üzerinden biraz daha gitmek istiyorum. Çünkü neden? Aslında hani belki şimdi izleyicilerimiz şunu da söyleyebilir. Yani New York Times bir haber yapıyor, siz de bunu anlatıyorsunuz gibi bir bakış açısı da olabiliyor bazen bu konuşmalarda. Ama şöyle bir şey var. Bu yazılanlar özellikle belli başlı kuruluşların içeriden sızdırdığı bilgiler olduğu için, mesela ben çok net hatırlıyorum, New York Times şöyle bir haber yapmıştı savaştan bir ay önce. Amerika, hatta biz bunu ekranda da vermiştik dün gibi hatırlıyorum. Amerika İran'a haftalarca vuracak. Hatta o zaman demiştik ya, olmaz böyle bir şey. Yani yaparsa da birkaç yeri hedef alır. Böyle haftalarca bir savaş olmasını Amerika da istemez gibi bir bakış açısı vardı ama içeriden sızdırılan şeyler o kadar maalesef doğru çıkıyor ki sonrasında. Biz de bunu şu an konuşmak zorunda kalıyoruz. O yüzden İran'a saldırılar yakın ve bu saldırılarında belli başlı operasyonu kapsayan hedefleri var diyor. Hüseyin Hocam, isterseniz biraz harita üzerinde anlatalım istiyorum. Nereler hedef alınacak? Biz bunu daha önce de konuşmuştuk sizinle. Şimdi belli enerji tesisleri ilk hedeflerin başında gelen yerler baktığınızda, evet, değil mi? Zaten asıl istediği şey Amerika Birleşik Devletleri'nin.
5: Şimdi ondan önce isterseniz şunu yapalım.
1: Buyurun.
5: Şimdi bakın, burada ABD açısından kara savaşı dediğimiz, o Vietnam'da gördüğümüz gibi bir savaş şu anda öngörülmüyor.
1: Nedir bu kara savaşı denilen şey?
5: Kara
1: peki?
5: Savaşı işte diyelim ki şuradan şu oklarla gösterdiğiniz gibi, yani şöyle yapalım. ABD kırmızı yapalım ki onlar saldırıyor. Şuradan şeyi sokacaksınız. Diyelim ki şuradaki Basra Körfezi'nin oradaki boşluktan, şurada Zagros Dağları var.
1: Evet.
5: O bölgeye asker sokacaksınız.
1: Güney değil mi?
5: Ha, mesela buradan asker sokmak. Mesela bu tarihi olarak büyük bir hata. Mesela böyle bir şey ABD yapamaz. Niye yapamaz? Bunu zaten Irak-İran Savaşı'nda gördük. Hı hı. 1500 kilometre uzunluğundaki Zagros Dağları'nı bir ordunun eğer içeriden bir destek yoksa, yani içeride çeşitli muhalif gruplar olursa aşmak kolay. Ama direnç varsa aşmak buradan mümkün değil. Şu bölgeyi de geçemezsiniz. Elburz Dağları var. Yaklaşık 700 kilometre uzunluğunda. Oradan herhangi bir harekat yapamazsınız.
1: Zaten kuzey
5: bu bölgede
1: hiç yok
5: çok zor. Tabii,
1: değil mi?
5: Burada kullanabileceğiniz tek bölge şu Mekran bölgesi. Şu bölgeyi kullanabilirsiniz. Burası nispen müsait. Yani şu bölgeler de dağlık ama sonra da şurada o Lut Gölü var, hı hı, ve bir de Lut Çölü var, bir de Kebir Çölü var. Yani şimdi buraya, İran'a gelecek, tarihi olarak da baktığımızda hep akınlar nereden geliyor? Şu bölgeden geliyor bakın. Yani bizim Moğollar, Türkler İran'a hep doğudan gelerek
1: Fethetmiş. Ama

0: Şimdi o zamanla bu zaman bir mi?
1: Hayır. İskender mesela abi. İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslar ve İngilizler İran'ı işgal ediyorlar. Onlar yine buradan giriyorlar. Yani şu bölgelerden giriyorlar. Ama o zaman hem içeride destek var hem de şahlık o dönemde bu kadar kuvvetli değil. Yani İran kuvvetli değil. İran şu anda neredeyse işte 47 yıldır bu savaşa hazırlanıyor. Hı hı. Çünkü büyük şeytan küçük şeytan. İşte şeytanlar bir araya gelmiş İran'ı yok etmeye karar vermiş. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Mesela.
1: Evet.
0: Şimdi burada petrol tesisleri var. İran'ın önemli evet. Değil mi? Özellikle buraların hedef alınacağına dair yani İran'ın önemli petrol tesislerinin hedef alınacağı.
1: Ya o zaman şu bölgelere vuracaklar. Ahvaz bölgesine
0: vuracaklar. Ahvaz'da evet. Daha fazla. İsfahan'ın tamamını tabii. Kapattım ama İsfahan'daki
1: Abadan rafinerisinin olduğu bölgeyi
0: vuracaklar. Çünkü zaten galiba değil mi hocam çoğunluğunun burada evet. Olduğu mu tahmin tabii, tabii. Ediliyor?
2: Petrol bölgeleri Ahvaz şu bölgede yani. Ekseriyette.
0: Evet.
1: Yani, şunlar hepsi bir de,
2: Hazar Denizi tarafında var ama esas şey evet. Ahvaz. Petrol evet. Ve doğalgaz evet. Yatakları hep orada.
1: Yani füze bütün Abadan falan hepsi burada.
0: Peki burası nereden hedef alınabilir? Yani buraya bir saldırı yapmak istiyorsun.
1: Ya
0: diyelim.
1: Uçak gemilerinden uçakları kaldırsanız çok rahat vurabilirsiniz.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii ki. Yani burada Ürdün'de zaten uçakları var. İsrail'de uçakları var. Çok rahat şekilde vurabilirler.
0: Ha, şimdi bir soru.
1: Tomahawk füzeleri var biliyorsunuz.
0: Şimdi bir soru. Acaba burada bir Körfez ülkesindeki üs mü kullanılır yoksa buradaki
1: yok,
0: gemilerden mi bu?
1: Körfez ülkelerindeki güce ihtiyaçları yok. Yani böyle cerrahi operasyon için noktasal bir yere vurmak için hem İsrail'in elindeki uçaklar fazlasıyla yeter, hem ABD'nin uçak gemilerindeki uçakları yeter. Yani burada herhangi bir şekilde Suudi Arabistan'daki uçakların veya Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki uçakların kullanılmasına ihtiyaç yok. Onlara ne zaman ihtiyaç var? Sadece şu bölgeye büyük bir harekat yapacaksanız o zaman ihtiyaç var. Pardon. Ha.
0: Şöyle yapalım.
1: Evet. Şu bölge, benimki olmadı. Buradan yapalım.
0: Evet.
1: Tamam. Şöyle yaparsa bakın savaşın ağırlık merkezi ABD açısından aslında hiç Trump'ın telaffuz etmediği rejimin değişmesi. Bakın bu savaşlar yani hem Venezuela'da hem İran'da hem de Küba'da yıllardır ABD'nin başı belada olan rejimler var. Bu rejimlerin üçünü de Trump değiştirmek istiyor. Ama bu rejimleri değiştirmeye çalışırken gerekçelere ihtiyacı var. Birincisi zenginleştirilmiş uranyum.
0: Hocam burayı diyelim ki kara saldırısıyla hedef aldı Amerika Birleşik evet. Devletleri. Ne geçecek eline? Ne yapacak burada yani?
1: Şimdi bakın şuradaki şu bölge var ya yaklaşık 1800 kilometre uzunluğunda bir İran'ın sahili var. Şuradaki Körfez ülkelerinin bulunduğu Körfez'in çıkış noktası kapalı. Yani sizin 1945 yılında Roosevelt ile İbn-i Suud arasındaki bir anlaşma var. Sen bana diyor petrolünü ver, beraber işleyelim. Hı hı. Bunun karşılığında Suudi Arabistan'ın güvenliğini ABD olarak ben sağlayacağım diyor. Süveyş kanalındaki bir savaş gemisinde Roosevelt ile İbn-i Suud bir araya geliyor ve sıkışıyor. O günden bu yana ABD bu bölgenin hamisi. Körfez ülkeleri de Suudi Arabistan üzerinden aynı hamiliği almış durumdalar. Şimdi güvenlik diye bir şey kaldı mı? Yani Körfez ülkelerinin hepsini bombalayan bir İran var.
0: Evet.
1: ABD burada eğer ki gerçek manada bölgede tekrar kendi durumunu güçlendirmek istiyorsa bu ülkelerin güvenliğini yeniden tesis etmek durumunda. Veya diyecek ki ben çekiliyorum. Aynı yani Trump yaptı ya Rusya-Ukrayna savaşında. Zelenski'ye dedi hadi dedi toprakları ver dedi bu işi bitirelim dedi. Biden bizi kötü bir savaşa soktu dedi. Burada onu da söylemiyor. Bu savaşa kendisi soktu. Şimdi bu ülkelerin İran'a boyun eğmelerini mi istiyor ABD? Eğer istemiyorsa veya bu ülkelerin birleşerek İran'la savaşmasını mı istiyor? Yani onlar savaşsınlar biz kenara çekilelim. Biraz gidişat çünkü o yönde. Yani Birleşik Arap Emirlikleri bütün o Körfez ülkelerini bir araya getirip Arap milliyetçiliğinde kullanmak suretiyle İran'a beraber saldıralım diyor. Suudi Arabistan falan akıllı durduğu için şu anda herhangi bir sorun yok. Yani Birleşik Arap Emirlikleri burada sistemi manipüle ediyor. Bu çok yani gidişat açısından kötü ama ABD Hürmüz Boğazı'nı açmak zorunda mı değil mi? Kocaman bir soru işareti.
0: Bunu konuşalım.
1: Evet.
0: Şimdi bir risk alıyorum ve Oral Hoca'yı buraya davet ediyorum. Hazır mısınız?
1: Sizin yanınızda dursun.
0: Hayır, sizin yanınızda duracak hocam.
1: Gel hocam ya, gel.
0: Oral hocam, biz kısa değiliz. Oral Hoca biraz fazla.
1: Bari şurada dursun.
0: Şöyle yapalım Oral hocam.
1: Gel hocam.

0: Hüseyin hocam, size de kıyamadım. Şöyle çekmeyin arkadaşlar.
1: Maşallah.
0: Şöyle yapalım. Şimdi İran'ı soracağım. Mesela İran hazırız diyor ya. İran hazırız, biz karşı saldırı ediyor. Burada İran'ın özel koruma kuvvetleri var. Şimdi siz de söylüyorsunuz 47 yıldır bu savaşı bekliyorlar diye. Burada ayrı bir donanması var devrim muhafızlarının. Burası için ayrı yetiştirirler. Burada İran ne yapabilir karşı, bu saldırıya karşı koymak için?
2: Havadan gelenler için pasif savunma konseyi diye bir konsey kuruldu 2005 yılında. Hava saldırılarına karşı işte tesislerin sertleştirilmesi ve işte gıda zincirinin bozulmaması kadar, gıda tedarik zincirinin bozulmaması kadar onlarca şey yaptılar. Zaten bu dağların altındaki tesislerin üstlenen gene bu konsey şey yaptı. Kara savaşı için zaten başından beri hep söylüyoruz, işte mozaik savunma üzerine, işte bu silah eğitimleri gibi konular üzerine halkı silahlandırma, besici harekete geçirme, her devrim muhafızı birliğini kendi içinde daha özerk davranması gibi şeyler var. Deniz noktasında da eğer bir deniz harekatı gibi bir şey söz konusu olsa, bu öldürülen tank Siri vardı, devrim muhafızları komutanı, deniz kuvvetleri komutanı Bender Abbas'ta öldürüldü hatta geçtiğimiz ay. Onun üzerine koydu işte, kimdi ismini şu an hatırlayamayacağım ama yaklaşık bir 2-3 halefi boyunca devam eden bir silsilenin şeyi, deniz besici gibi konseptler geliştirdiler. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Onlar da hem Çin'den aldıkları, şimdi SİDA teknolojileri de var. Bu Keşm Adası'nın altında çeşitli tünellerde olduğu söyleniyor. Keza aynı şekilde ben şu hat üzerinde de sürekli şey, uçak koymuş oldum ama.
0: Şöyle mi? Şurası.
2: Şu hat boyunca evet. Yani oralar dağlık zaten. Zagros hattı bu yukarı doğru sürekli şey yapıyor. Dolayısıyla buralarda ciddi deniz, denize açılan tüneller olduğu, yani buralardan da işte SİDA'ların serbest bırakılabileceği gibi şeylerden bahsediliyor.
0: Hocam mesela şöyle deniliyor ya, siz söylüyordunuz hatta değil mi? O asker indirme.
3: Tabii.
0: Mesela buralara asker indirme gibi.
3: Oraya değil de şu tam
0: nereler?
3: Şu bölgeye.
0: Şu küçük adalar.
3: Bender Abbas'ın arka tarafı, şu bölgeye.
0: Mesela bunlar mümkün mü burada çok? Yani Amerika buraya asker indirirken İran ne yapar gibi?
2: Büyük kayıp yaşar. Yani çünkü İranlılar hazır buna. Bir de dediğim gibi vatan savunması meselesi var. İranlılarda
0: tabii şuralarda
2: vatan...
0: hep, çünkü burası arka tarafı hep asker dolu değil mi hocam? Bir ordu...
2: Asker birlik... olmasına gerek yok. Şöyle söyleyeyim. Yani az önce de söyledim. Vatan savunması şu an İranlıların perspektifinde yaşanıyor. Dolayısıyla bir vatan savunması olduğu için artık herkes asker gibi düşünebiliriz. Yani ilçesinden köyüne, kasabasına, bir de tabii ki hazırlıklar da ona göre. Bir kara operasyonu ben açıkçası çok, yani bu indirme şeklinde olacak bir şey, ben asker değilim ama çok bir sonuç yaratacağını da açıkçası öngöremiyorum. Yani aklıma yatmıyor. Ama şu adalar, yani şu Keşm Adası başta olmak üzere en şey ada burası zaten. Kilit ada şu Keşm Adası.
0: Evet.
2: Yani burada yerleşik bir nüfus da var.
3: Yaklaşık... Siz elini deyince uçak çıktı.
2: Ben...
0: Güzel oldum.
2: Yerleşik bir nüfus da var burada. Ve
3: 150 bin civarında insan yaşıyor.
4: Sünni nüfus var orada özellikle. Sünni ağırlıklı bir nüfus var Keşm'de.
3: Evet.
2: Yani işte bu yerleşik nüfusun dışında iyi de silahlandırılmış bir yer burası. Yani şeyin zaten kilidi, dikkat ederseniz bakın, yani boğazın direkt kilit kısmı direkt burası karşılıyor. Gene buradaki diğer adalardan işte Hürmüz Adası vesaire falan ve arkadaki işte Ebu Musa'lar, bunlar ikinci kademe ve üçüncü kademe şeklinde gidiyor şu şekilde. Dolayısıyla kilit burası. Hikaye burada. Stratejik anlamda da en kritik yer Bender Abbas. Yani üst olarak olsun işte... dış ticaretin %70'i burada Şehit Recai Limanı'ndan dönüyor. Gene ikinci bir liman daha var. Aynı şekilde devrim muhafızların ana karargahı burası, Erteş'in ana karargahı burası, denizli kuvvetleri bağlamında. Az önce de söyledim zaten, Tank Siri de burada öldürüldü. Yani burası denizciliğin, İran denizciliğinin kilit şehri.
0: Siz Bender Abbas'ı vururlar mı diyorsunuz?
2: Zaten vuruyorlardı.
0: Yani daha... Tamamen o saldırı olursa Bender Abbas'a olur.
2: Yani deniz kuvvetlerine ise eğer, hikaye ki öyle, Bender Abbas'ın vurulmaması çok anlamsız olur. Çünkü bütün zaten güç yığınağı burada, yani şey olarak. Komuta kontrol vesaire noktasında da aynı şekilde. Keşm Adası, Bender Abbas karşılıklı zaten bunlar. Malum geçen de işte bir ses geldiğinden vesaire bahsedildi burada, Behmen Limanı'nda yanlış hatırlamıyorsam, Keşm Adası'nda. Hani buralar askeri anlamda en çok darbe alacak, en çok hikayenin gelişeceği yerler zaten, ama zaten vardı. Yani bu çatışma sürecinde de 28 Şubat'ta da 12 günlük savaşta da ikisinde de buralar zaten yoğun vuruldu. Dolayısıyla bir operasyon olacaksa, Hürmüz merkezli bir operasyon gerçekleşecekse, Bender Abbas da Keşm Adası'nın zaten birinci hedefi olduğunu haritaya bakmak göre söylüyor.
0: Peki ne alır Amerika mesela Keşm Adası ve Bender Abbas'ı vurdu diyelim ve orayı aldı? Stratejik olarak tamam, Bender Abbas limanının önemini biliyoruz ama hani bir de askeri olarak da baktığınızda korumak var ya burayı. Mesela burada ne kadar kalabilir? Kalabilir mi ya
3: kim
0: da ne yapar?
3: ABD mi diyorsun?

0: Evet.
1: İşgal bağlamında düşünmüyorum ben. Buraya yapılırsa indirme, yani sığınak gelici bombalar nüfuz edemediği için buradaki dağın altındaki tünellere vesaire, buraların imhasına ve yok edilmesi yönelik olursa. Kapasite aşağı çekmek açısından. Yani indirme yapılır.
0: Tutmaya çalışmayacak elinde.
1: Tutamaz zaten. Yani çok uzun süre tutabilecek, dediğim gibi asker değilim ama yani baktığımda gördüğüm şey tutması çok zor. Çünkü bir kere coğrafyası bir kere İran'ın silah her şeyden öte. İkincisi zamansal baskı zaten İran'ın lehine çalışıyor. Hala buraya bir indirme yapılacaksa tabii ki önce bir yumuşatma yapılır. Tabii, güzelce vuruşlar yapılır vesaire. Çok ağır bir hava saldırısının ardından indirildikten sonra da bu kişiler, askerler şeye giderler. Yani oradaki tünellere hedeflerler diye düşünüyorum. Çünkü başka bir stratejik anlamda bir çıktısı bana çok şey yapmıyor, hitap etmiyor.
0: Bir gidelim Tahran'a. Tahran'da devlet televizyonlarında da yayınlanan bu görüntüleri konuştuk. Yeni açıklamalar var mı? Özellikle tabii ki bu Amerikan basında çıkan haberler sonrası nasıl bir hazırlık var? Hemen soralım. Ekber Karabağ Tahran'da hazır. Ekber hoş geldin yayına.
2: Teşekkür ederim Merve.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bu Trump-Xi Jinping görüşmesi sonrası da Tahran'dan gelen mesaj önemliydi. Hatta bu hafta sonu belki Pakistan'da bir görüşme olabilir deniliyordu. Şimdi tam tersi hafta sonu, bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonunu işaret ederek de tekrar saldırıların başlama ihtimali var. Neler konuşuluyor Tahran'da? Evet.
2: Teşekkür ederim Merve. Sana, değerli konuklarımıza iyi yayınlar diliyorum. Evet, yani saldırı olasılığından bahsediliyor. Esasında bugün Tahran'da, İran'da yaşanan havanın 28 Şubat tarihi öncesi yaşanan havayla hemen hemen aynı olduğunu ifade edebilirim. O tarihlerde de biz ekranlara sürekli çıkıyorduk. İşte bu gece o gece midir yönünde soruları yanıtlamaya çalışıyorduk. Ve o zaman da o tarihte 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar söz konusu oldu. Şimdi de benzeri bir durumun söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü müzakerelerden bir sonuç çıkmadı. Ciddi anlamda bir sorun var. Bu sorunun işte çözülmesi gerekiyor. Ancak bir çıkmaz söz konusu. Müzakerelerden, diplomasiyle bu taraflar bunu çözemedi. İran'ın verdiği son yanıtı Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump beğenmedi. Bu kabul edilebilir değildir. Fazla sabrımız yoktur yönünde ifadeler kullandı. Yine Çin ziyareti söz konusuydu. Esasında Çin ziyaretinden de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran konusunda tam olarak istediğini alabildiğini söyleyemeyiz. Bazı ifadeler söz konusu oldu. Donald Trump dedi. Onlar artık silah satmayacak, işte Hürmüz'le ilgili veya İran nükleer faaliyetleriyle ilgili bazı ifadeler kullandı. Ancak bu ifadelere bakıldığında daha ziyade tek yönlü ifadeler olduğunu ifade edebiliriz. Yani Çin tarafından kesin bir şekilde onların altı çizilerek bir açıklama yapılmadı. Yani Çin ziyaretinden böyle elle tutulur somut bir sonuç Amerika Birleşik Devletleri için olmadı. Şimdi ise Amerikan medyası, işte İsrail medyası yeni bir savaş olasılığından bahsediyor. Siz ve değerli konuklarımız da az önce değerlendirdi. İran'da nereler vurulabilir? Yeni hedefler neresi olabiliyor? Tabii İran da yeni hedefler açıklıyor. Sadece söz konusu ülkeler için değil, aynı zamanda işte bölge ülkelerinin de ciddi şekilde bu sefer hedef alınacağı belirtiliyor. Mesela örnek vermem gerekiyorsa bugün ülke liderinin danışmanlarından Muhammed Muhbir'in bir açıklaması söz konusu oldu. Biz savaş boyunca, bu 40 günlük savaş boyunca İşte bölge ülkelerine karşı, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'e karşı işte bazı sebeplerden dolayı itidallı davrandık. Ancak bundan sonra aynı şekilde davranmayacağız. Özellikle son zamanlarda İran'ın hedefindeki ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu söyleyebiliriz. Az önce bir görüntüyü yayınladınız. O görüntüde görüldüğü üzere oradaki sunucu Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrağını hedef alarak işte ateş açıyor. Geçtiğimiz günlerde bazı detaylı ortaya çıktı. Savaş boyunca esasında sadece İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri değil, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin de İran'ı bombaladığını, özellikle Lavan Adası'nı, Es-Seyluye bölgesini, Güney Pars bölgesini bombaladığına ilişkin bilgiler ortaya çıkmıştı. Hatta savaş boyunca Benjamin Netanyahu bazı askeri yetkilerin de gizli bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğine ilişkin bazı detaylar geçtiğimiz günlerde masaya İşte gündeme gelmiş oldu. İran da buna tepki gösterdi. Bu affedilebilir bir İsrail ile işbirliği yapılması affedilebilir bir mesele değil yönünde İran'ın da açıklama geldi.
0: Ekber, Mete Sohtoğlu'nun bir sorusu var. Buyurun Mete Bey.
3: Ekber, mevsimsel şartlar bize artan yüksek hava sıcaklıkları, şamal rüzgarları vesaire Mayıs sonunu, Haziran ilk haftasını işaret ediyor ama

0: kısa zaman dilim içerisinde özellikle ABD ya da İsrail tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu denkleme sokulmak istendiğini ben anlıyorum. Burada benim anladığım direkt biraz sert bir soru olabilir ama bu devasa dalgalı İsrail saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıya katılmayıp İran'dan gelebilecek füzeleri önleme görevini üstlenip ama bu esnada Birleşik Arap Emirlikleri'nin biraz önce A Haber yayınında konuştuğumuz örneğin Sünni nüfusa sahip Keşm Adası'nı ele geçirme gibi küçük ya da büyük Tunp Adaları'nı ya da Ebu Musa Adası gibi bu adalardan bir tanesini ele geçirerek o 1971'deki statükoyu kalıcı olarak bozma gibi bir niyet anladığım kadarıyla Dubai yönetiminde var. Bu konuda İran yönetiminden yüksek sesle senin algıladığın bir tehdit algılaması var mı? Ya da bu konu Tahran sokaklarında yankılanıyor mu bu iddia?
1: Değerli hocam, katılıyorum size. Hatta gelen bazı iddialar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a kara indirmesi yapmak yerine bunun için kendileri asker indirmeyip Birleşik Arap Emirlikleri askerlerinden yararlanacak. Özellikle Lavan Adası'na ki az önce de bahsettiğim üzere geçtiğim bu 40 günlük savaş boyunca ise Birleşik Arap Emirlikleri savaş uçakları tarafından da vurulduğu ortaya çıktı. Oraya yönelik Birleşik Arap Emirlikleri askerlerinin indirilmesi yönünde bir eylem yapılması olası da bahsediyor. Yani ABD askerler yerine onların askerlerin kullanılması. Tabii böyle bir şey söz konusu olursa İran'da boş durmayacaktır. Yani onlar ciddi anlamda açık hedef alına gelmiş olur. Hatta bazı iddialar vardır. İşte 3 ada konusunda Büyük Tüm, Küçük Tüm ve Ebu Musa ile ilgili ki biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri aynı zamanda onlarla ilgili hak iddiasında da bulunuyor. Onlar İran'ın değil benimdir diyor Birleşik Arap Emirlikleri. O bu adalara yönelik de bir saldırının kara saldırısının işte askerlerin indirilmesi söz konusu olabilir. Ancak dediğim üzere bu da çok kolay bir mesele olmayacaktır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri koskoca ordusuyla geldi orada özgürlük projesini başlattı. Ancak 36 saat sonra yani sadece 2 gemi 36 saat içinde oradan geçebildi ki bunun kendilerinin iddiasıydı. Yani İran'ın orada ciddi anlamda bir yığılması, tahkimatı söz konusu ve asker indirilmesi halinde de bu karşı taraf için ciddi kayıp söz konusu olacaktır. Şimdi Mete Hocam şunu da söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde İran devrim muhafızları Tahran'da bir tatbikat yaptı. 5 gün boyunca bu tatbikat sürdü. Ve o tatbikatta ben görüntülerini izledim. Birebir eğer asker indirilirse İran'a askerler ne yapacak? İran askerleri ne yapacak? Onu tatbik etti masada. Onu uyguladı. İşte mesela bir helikopter konu, temsili bir helikopterin mesela fotoğrafı konuldu. İşte helikopter inerse o helikopter nasıl imha edilecek? Ve diğer işte nasıl ona karşılık verilecek? Tamamıyla o birebir tatbik edildi. Görüntüleri de gördük az önce. İran Devlet Televizyonu'nda işte vatandaşlara işte bu şekilde açılır silah, bu şekilde kapatılır falan filan eğitim verildi ve sunucu da bilinçli olarak Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına işte ateş açtı. Hatta bir kadın spiker de aynı zamanda işte bizim eğer erkeklerimiz yetersiz kalırsa onlar savaşa gidip ölürlerse biz elimize bunu alıp götüreceğiz. Tahran'daki bazı meydanlarda da silah eğitimi de yapılıyor. Yani İran karadan savaş yapılma olasılığını gündemden kaldırmıyor. Daha önceki gün bir milletvekili, üst düzey milletvekili bazı adalarımızı da işgal edebilirler. Bu yönde de teşebbüsleri söz konusu olabilir. Yönünde ifadeleri söz konusu olmuştu. Ancak dediğim üzere bu ciddi anlamda yani eğer böyle bir şey yaşanırsa karşı taraf için belki kayıp da söz konusu olabilir.
2: Ekber, bireysel silahlanma yüksek mi? Yani bu savaştan sonra bir artış var mı? Buna dair bir bilgin var mı?
1: Merve şöyle söyleyeyim, bireysel silahlanma yok, o kadar yüksek değil ancak vardır. Yani herkese gel silah al savaş yönünde bir çağrı söz konusu değil. Ancak mesela ben bir İran vatandaşıyım, ben kontrol noktasına gideceğim, orada işte nöbet tutacağım desem kayıt altına alıp işte besiç milisi olarak elime silah verip orada görev yapabiliyorum. Ben mesela bu kontrol noktalarında çok sayıda hatta küçük yaşlarda insanlar da görebiliyorum. Küçük yaş derken mesela 14 yaş, 15 yaş, 16 yaş yani 18 yaş altı insanları, erkekleri de oralarda görüyorum. Köylerin çıkışlarında benzeri bir durum söz konusu. Mesela o köylülerden katılanlar da söz konusu oluyor. Ancak böyle ciddi anlamda herkese silah dağıtılması falan söz konusu değildir. Az önce Ural Hocam iyi bir... öyle bir durum söz konusu değil. Zaten ihtiyacı da yok. Değerli hocalarım az önce de söylediler. İran ordusundan bahsetti değerli hocam az önce. Çok sayıda mensubu vardır. Yani oraya belki hiç gerek olmaz. Bu bir şekilde moral motivasyonu yüksek tutmak amacıyla. İşte vatandaşı da bu sürece dahil etmek için yapılan bir eylemdir. Az önce Ural Hocam söyledi. Yani İran'ın bazı bölgelerinde, özneyin mesela Kürtlerin yaşadığı bölgede veya Türkiye sınırına yakın Batı Azerbaycan bölgesinde Türkler değil de mesela Kürtlerin elinde ciddi anlamda, hatta sivillerin elinde silah vardır. Var yine aynı şekilde yani aynı şekilde Pakistan sınırının yakınındaki işte bölgelerde oradaki Beliçlerin elinde de, yani onlar bu silahı kullanma konusunda da aşinalar. Yani yabancı da değiller.
2: Elvan, bir soru da Hüseyin hocamdan var. Buyurun.
0: Çok affedersiniz. Çok kısa bir şey merak ediyorum. Herhalde can alıcı bir soru bu. Ekber, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Berekah nükleer santrali var. Sivil kullanımlı olarak gözüküyor. Son dönemde İsrail'le olan Arap Emirlikleri'nin işbirliğini düşündüğün zaman hiç sessiz sedasız İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu Berekek nükleer santralini, santrifüjlerini vurmak için bir planlama yaptığına kanaatin olur mu? İnanır mısın böyle bir şeye? Ben vuracağını düşünüyorum çünkü.
1: Olabilir hocam, olabilir. Zaten İranlılar isim vermiyor. Mesela bu nokta, bu noktayı vuracağız. Ancak hedef işte noktalarımızı yeniledik. Hangi noktalar vurulacak? Diyor ki İranlı yetkililerden gelen açıklamada, biz bu 40 günlük savaş dolayısıyla bazı nedenlerden dolayı bazı noktaları vurmadık. Örnek vermem gerekiyorsa mesela ben bugün gördüm. Nur News, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne bağlı Nur News haber sitesinde bu 40 günlük savaş boyunca bazı noktalar karşı tarafta bilinçli olarak işte bazı sebeplerden dolayı vurulmadı. Ancak yeniden bir savaş başlaması durumunda artık İran o 40 günlük savaştaki politikasını uygulamayacağını ve ciddi anlamda onlara zarar vereceğini ifade etti. Hatta mesela ilginç bir ifadeyi de İran eski Dışişleri Bakanı Menachem Muttaki kullandı. Ya öyle vuracağız ki konuşmayı bile unutsunlar. Tabii biraz amiyane tabir oluyor. Öyle yönde de bir ifadeler söz konusu. Mesela bir başka İranlı yetkili, onlar öyle vurur ki bu balıkçılık devrine geri dönecekler. Biliyorsunuz bu 40 günlük savaş boyunca da en çok vurulan, hatta İsrail'den çok füze ve insansız hava aracı Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik atıldı. Ve dikkat eden husus, bu ateşkes sürecinde de yine vurulan noktaların başında Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Hem Fujairah vuruldu, hem başka noktalarına yönelik füzeli ve insansız hava araçları saldırı oldu. Gerçi İran diyor ben vurmadım, o benim işim değil dese de, yani ateşkeste de o nokta hedef alındı ve öyle görünüyor ki eğer yeniden bir savaş söz konusu olursa İran zaten bunun emarelerini de vermiş oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri bana saldırsa ben hiç dikkat etmeyeceğim kim bana saldırıyor. Ben o noktaları vuracağım diyor.
2: Son bir soru Hüseyin hocamdan. Buyurun hocam.
3: Ekber Bey, şimdi sanki İran'daki yansıtılan hava gerçek bir savaşın böyle biraz çok aşağı seviyelerde düşünüldüğü, yani ABD'nin elindeki güç yapısının biraz göz ardı edildiği. Şuna gelmek istiyorum. Ya bu savaşta ABD gelip kendi askerinin ölmesine izin vermez. Her ne kadar eli silahlı insanlar bekliyor da olsa, İran halkına özellikle Tahran merkezli muhtemelen bir yerlere halı bombardımanı yaparlar. O enerji altyapısını vurmak, enerji üretim tesislerini vurmanın yanında ve bu işler taktik nükleer silah kullanımına kadar gidecek gibi gözüküyor. Yani İran'daki o 1979'da yaşanan taştan sarığa ve şu anda da görebildiğimiz kadarıyla sarıktan miğfere geçen bir yönetim var. Ama yönetimin anlayışı biraz... sert durması, İran'ın kendini savunması gerekir. Bunların hepsine kimsenin itirazı olamaz ve öyle de olması lazım. Ama sanki savaşın gidişatını çok okunmayan ve böyle Vietnam tarzı ABD askeri girecek, biz onları dağlarda savunacağız gibi bir hava var. Öyle bir savaş olmayacak. Başka bir savaşa İran'ın hazırlanması lazım. Adamlar büyük çekiç ismini verdikleri bir savaşla geliyorlar. Yani önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak savaştaki kullanılacak silahların dozajı o 40 günden daha farklı olacak. Buna yönelik İran'daki hazırlık anlayış sanki biraz zayıf gibi geliyor. Ne dersiniz?
1: Hocam şimdi Amerika'nın gücünü İran küçümsüyor mu? Şimdi biz gerçeği söylemek gerekiyorsa biz 40 günlük savaş boyunca ABD'nin tabii İran'a önemli darbeler vurdu. Ancak o istediği tam hedeflere ulaşmadı. İsrail de ulaşmadı. Daha bugün İsrail'in eski savaş bakanının bir açıklaması, ismini unuttum. Bir açıklaması vardı diyor. İsrail hiçbir hedefine ulaşmadı. Gerçeğe bakılırsa Donald Trump her gün açıklama yapıyor. Biz bu kadar vurduk, o kadar vurduk falan filan yaptırın diyor. Ama gerçek anlamda istediklerini elde edemedi. Şimdi İran bunu küçümsüyor mu, küçümsemiyor mu? Bunu bir kenara bırakalım. Geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne bir soru yöneltildi. Karşınızda bir süper güç var. Siz nasıl bununla baş edeceksiniz? Verdiği cevap şuydu. Onlar süper güçse biz de süper güçüz dedi. İran'ın tabii elinde önemli kozlar var. Tabii karşı tarafın da elinde kozlar var. Tabii iki tarafta bu 40 günlük savaş boyunca birbirinin elini okumuş oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güçlü taraflarını biliyor. İşte zayıf taraflarını biliyor. Mesela İran'ın birkaç noktada zayıf tarafı var. Hava savunma sistemleri yeterince çalışamıyor. İşte uçaklara karşı ondan sonra işte bazı diğer mesele uçakları yoktur, gemilerin çoğu, Donald Trump sürekli diyor gemileri battı, esasında doğru da söylüyor. Yani İran an itibariyle elinde pek bir gemi kalmış değil, ancak İran o basit botlarla dahi karşı aynen tarafa ciddi darbeler vurmayı da başarıyor. Ben ek olarak Hüseyin Hocam şunu da belirteyim, esasında biz bu diplomasiden de biz savaştan bahsediyoruz da diplomasi de tam olarak tüken diyemeyiz. Bugün İran'a bir önemli bir işte ziyaret söz konusu oldu. Pakistan İçişleri Bakanı İran'a geldi ki gelen bilgilere göre işte Pakistan hem Amerika Birleşik Devletleri'nden ve hem İran'dan biraz esneklik göstermelerini isteyecektir. Bu işte çağrı kapsamında bu mesajı getirmek için İran'a geldiği ifade ediliyor Pakistan İçişleri Bakanı. Esasında Donald Trump da Çin ziyareti sırasında sanki biraz İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili bir esneme göstermiş oldu. 20 yıllıktan bahsetti. Diyor ki İran nükleer faaliyetlerini 20 yıl dondursun. Halbuki daha önce ne gördü? Tamamıyla ortadan kalkması gerekiyor. Biz herhangi bir şekilde buna müsaade etmeyeceğiz. Ancak İran tarafı diyor ki yok, şimdilik benim nükleer meselemi görüşmeyelim. Başka konuları görüşelim. İşte Hürmüz'ün durumunu görüşelim. Savaşın durdurulmasını görüşelim. Bunları çözersek o konuya gelelim.
2: Evet. Çok teşekkürler Ekber. Çok sağ ol. Önemli bilgiler paylaştın. Verdiğin açıklamalar da önemliydi. Yani Ekber açık açık diyor ki şu an 28 Şubat öncesi, savaştan önce nasıl evet, bir ilginç durum varsa şu an öyle bir hazırlık var. Çok teşekkür ediyorum Ekber. İyi akşamlar diliyorum. İyi geceler diliyorum. Sağ ol. Kolaylıklar. Teşekkür ederim. Şimdi efendim Mossad başlığı açacağız. Çünkü Mossad'ın başkanı değişiyor. Bu beyefendiyi biraz anlatalım istedik. Kim olduğunu. Çünkü sanıyorum geçen senenin sonuydu. 2025 sonu gibi Mossad adaylığına Netanyahu bu beyefendinin geleceğini açıklamıştı. Yeni başkan Roman Goffman. İlginç bir isim çünkü istihbarat kökenli değil. Asker kökenli aslında. Hatta biraz biyografisine bakarsanız görürsünüz. Siyaset bilimi mezunu ve Aşdodlu. Gazze'de yaşananlarla ilgili önemli bir rolü var. Belarus doğumlu, istihbarat kökenli değil, ordunun en şahin komutanlarından biri olarak görülüyor. Operasyonel geçmişi tartışmalarla dolu. Az önce söylediğim bu Gazze'de Hamas'la olan çatışmada bir ağır yaralandığına dair değil mi haberler doğru paylaşılmıştı. Sonrasında da asıl kritik nokta bu. Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak
0: danışmanıydı.
2: Görev yapıyor uzun zamandır. Yani zannediyorum 2 senedir bu doğru. 2024'te bu yaralanma olduktan sonra Netanyahu'nun general rütbesine terfi edip askeri sekreteri olarak görev almaya başladı. Ve zaten ona çok sadık bir isim. Yani Netanyahu mutlak sadakatiyle öne çıkan bir isim. Burası önemli. İran'a dair daha sert hamleler olduğu söyleniyor ajandasında. Hatta kaynaklarda şöyle geçiyor. Düşmana dair çok derin bilgileri var. Yani İran'ı kastederek bunu söylüyorlar ve işte az önce benim de söylediğim 7 Ekim 2023'te Hamas'la olan çatışmalarda dizinden vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Sonrasında işte 2 senedir Netanyahu'nun yanında görev yapıyordu ve geçen sene sonunda da zaten bu Mossad adaylığı, Mossad başkanlığı adaylığını açıklamıştı Netanyahu. Oral hocam sizi böyle alayım. Bu isim tabii İran'a dair ne değiştirebilir ve neden bu isim? Neden hani istihbarat kökenli olmaması da çünkü bir tartışma konusu oldu şu an.
4: Netanyahu'nun diğer yaptığı atamalar da bu profilli atamalar. Polis teşkilatına başta olmak üzere diğer kritik kurumlara da yaptığı atamalar da bu bağlamda. Sadece İran özelinde düşünmemek lazım. Netanyahu'nun bir de yolsuzluk dosyaları var. Hı hı. Ve olası seçim mağlubiyeti sonrası oluşabilecek şeylerde kendisine sadık bir ekip oluşturmaya çalıştığına dair tevatürler dönüyor İsrail iç kamuoyunda. Dolayısıyla hani Goffman'ın meselesi, tabii ki İran dosyası önemli, oldukça önemli. Bazı skandalları da var bu

0: bunun. Yani işte 17 yaşında bir çocuğu kullanma gibi, istihbarat faaliyetlerine gibi bir sürü skandallar da çıktı. Hı-hı. Çok böyle tepkide karşılan bir isim olarak geldi. Ama dediğim gibi bu Netanyahu'nun sadık halkayı oluşturmasının sebeplerinden bir tanesi en başta belki de kendi kişisel ikbaliyle alakalı oluşabilecek, gelecekteki sorunların da önüne geçebilecek bir yapı inşası var. İran perspektifinden bakarsak mesela, yani İran dosyası üzerinden bakarsak, kendisi özellikle bu meselenin ilk turda da konuştuğumuz üzere İran'ın sürekli olarak hani harmanlanması, sürekli istikrarsızlaşması konusunda kendisi de bu fikirde böyle olması gerektiğini söylüyor ve sürekli olarak suikast, sabotaj sarmalı içerisinde İran'ın bir istikrarsızlığa, yani istikrarsızlık sarmalında çıkamaması şeyi var, perspektif olduğu söyleniyor. Hı hı. İşte İngilizce bilmediği söylenir. İşte Rusça bildiği için
1: Rusça
0: daha çok şey
1: konuşuyor. Zaten
0: işte
1: Belarus doğumlu.
0: Gene İbranicesinin daha bir kırık olduğu vesaire söylüyor. Tabii uzmanları daha iyi bilir.
1: Hatta Esad'ın devrilmesi döneminde Rusya ile olan temasları da çok iyi Rusçası olduğu için
0: onun işlettiği söylenir.
1: Kendisi
0: evet.
1: Yapmış öyle.
0: Dolayısıyla İran konusundaki perspektifi uzun vadeye yayarak meseleyi, devrim, yani İran'da oluşacak bir karşı devrimi oluşturmanın zaman alacağını söyleyen isimlerden bir tanesi ve dedi az önce de tekrar edeceğim. Bir sabotaj suikast dalgasının sürekli olarak İran'da işletilmesi. Yani bir döngüsel şekilde.
1: Bundan sonraki plan.
0: Tabii yani işte uçak gemileri çekildi, hı hı. Uçaklar gitti, kritik altyapılar vuruldu, her şey bitti. İran'da şu an diyelim ki bir işte siyasi istikrarsızlık durumu, kavga ortaya çıktı. Bir grupla kavgaya girişti diyelim. Bu siyasi dizayn nasıl ki zamanında Lübnan'a yapmaya çalıştılar, çeşitli ülkeler yapmaya çalıştılar. İran'da da düzenli olarak bunu sürdürülmesi gerektiğini söyleyen bir isim. Haliyle biz eğer görevde kalırsa ve konjonktür bu şekilde devam ederse İran'da biz belli başlı sabotajlar ve saldırıları, suikastleri devamını görme ihtimalimiz var. Yok değil.
1: Sadece İran özelinde mi diye sorayım o zaman.
0: Yani ben işin daha çok İran tarafına odaklı, hı-hı, olduğum için İran kısmını şey yapıyorum. Hani bunun dışında diğer bölgelerle alakalı, Lübnan'la alakalı şeyler olduğu söyleniyor. Bunu, hı-hı, da şey yapayım. Suriye faslı var tabii. Şimdi Suriye uzmanları bu konuyu çok daha fazla değerlendirecektir. Suriye, Lübnan ve İran şu anki zaten İsrail'in en yakın gördüğü 3 tehdit ama sıcak dosya, açık dosya şu an Lübnan ve İran. Özellikle şey için, İsrailliler için. Ana hatları da bu şekilde söyleyebilirim.
1: O zaman açık açık İran'da bir suikast dalgası tekrar.
0: Çatışmalardan sonra, bütün bu savaşlardan sonra istikrarsızlığı harmanlayacak her şey. Sadece suikast olarak görmeyin. Yani sabotaj da olabilir bu. Hı hı. Bir limanın patlaması mesela dış ticarette büyük zarar verebilir misal daha önce olduğu gibi. Yani tekrar inşaya giriştiklerinde yıkılan altyapıları, bu, hı hı, kritik altyapıların tekrar inşa edilemez hale gelmesi, sevkiyat zincirinin işte bozulması, sevkiyat zincirlerine sızılarak başka türlü işte çağrı cihazı gibi birçok operasyonun gerçekleştirilmesinin devam edebileceğini söyleyebiliriz İran için.
1: Buyurun Mete Bey.
2: Ben bu kişinin de ben de ilerleterek devam edeyim. Çağrı cihazları saldırısı gibi daha sofistike saldırıları beklemek gerekiyor. Hı hı. Hem Lübnan sahasında, hem Gazze sahasında, hem İran sahasında. Fakat burada ben ilk defa gündeme getirmek istediğim bir mesele var. Bu Roman Goffman'ın bu koltuğa geçmeden önce Gazze'de ilginç, İsrail ilk defa bir başka durumu uyguluyor. Bu da şu, daha önce Fransa'da gördüğümüz bir lejyon sistemini İsrail Gazze topraklarına, Filistin topraklarında uygulamaya başladı. Gazze'de ateşkesle çizilen sarı çizgi olarak bilinen hattın ilerisine İsrail ordusunun korunmasında sözde Filistinli olduğu söylenen ve Hamas ya da El-Kassam Tugayları karşıtı, hı hı, olduğu söylenen 5 tane silahlı grup sarı çizginin ilerisine geçirildi. Şimdi bu adamın gelişiyle beraber ben Filistinlilere sorduğum zaman bunların Filistinli olmadıkları, hatta ilginçtir bugün Maariv gazetesinde Shalomo Mouz'un bir makalesiyle bir İsrail yabancı lejyonunun kurulması meselesini gündeme getirmişti. Hı hı. Çünkü ultra ortodoks işte Haredi Yahudiler kabul etmiyor. Bir 15 bin kişilik açık var. Öğlen saatlerine itibaren ben bu makalenin işin peşine düştüğüm zaman ortaya farklı bir tablo çıktı. Bakın burada 8-10 bin dolarlık bir yabancı milis gücü oluşturuyor. Hı hı. Afrika boynuzundan, Somaliland'den, Somali'nin ayrılıkçı bölgelerinden, Gürcistan'dan, Ukrayna, Rusya'dan, aynı zamanda özel asker şirket personeli denince akla ilk gelen yer olan Latin Amerika'da, Kolombiya, Peru, El Salvador'dan adam devşirmeye çalışıyor. Unutmayalım, Kolombiya'da emekli olan komandoların şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nde güvenlik görevlisi olarak kadrolarda yer aldığını, evet, eğitim danışmanlığı yaptığını altını çizeyim.
1: Peki.
2: Ve burada bu rakamları da ilk defa ben vermiş olayım. Burada İsrail'in askeri yapısında 15

0: bin tane açık var ve 9 bini doğrudan muharif, savaşçı sınıf. Daha da ilginci bu 7 ülkeyi tehdit etmesi İsrail'in, aynı zamanda Yahudi yerleşimlerinin, sömürgeci yerleşimlerinin açılmasıyla 134 tane açılmış.
1: Evet.
0: Bunların ek güvenliğe ihtiyacı var. Şimdi geldik en önemli bölümüne. Burada İsrail 7.365 asker olarak toplamış. Köken dağılımı da %52'si yurt dışında yaşayan Yahudi ailelerin çocukları, %48'i tam anlamıyla paralı asker. Vatandaşlık dağılımında da %30 ABD, %12 Fransa, %7 Ukrayna ve devam ediyor. 4000 dolar maaş alıyorlar. Ama burada İsrail bunu gizlemek için ne yapıyor biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Çifte vatandaşlar deyip, aynı zamanda İsrail vatandaşları deyip paramiliter güç konuşlandırıyor Filistin topraklarını.
1: Evet. Yani zaten İsrail vatandaşlarının ya da Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının orada çatışmayacağını biliyoruz. Böyle de bir gerçek var. Şimdi keskin bir geçişte aslında tüm bu İran meselesini konuştuktan sonra Tayvan meselesine artık şöyle bir başlık açalım istiyorum. Çünkü Donald Trump'ın bu ziyareti sonrası konuşulan, tartışılan şey şu dünya basınında da. Acaba Çin İran'dan vaz mı geçti? Amerika'nın Tayvan'dan vazgeçmesi karşılığında. Amerikan başkanı çıktı kameralar karşısında dönerken, dedi ki Çin çok büyük ve çok güçlü bir ülke. Orası ise çok küçük bir ada. Biz zaten düşünün çok uzaktayız Tayvan'dan. Bizim Tayvan'da bir işimiz yok. Burası biraz zor bir denklem, dedi. Tayvan uzakta açıklaması ne anlama geliyor? Bir konuşalım, bir bakalım Donald Trump'ın açıklamalarına.
2: You know, when you look at the odds, China is a very, very powerful big country. That's a very small island. It's, you think of it, it's 59 miles away, 59 miles. We're 9,500 miles away. That's a little bit of a difficult problem. With all of that being said, you know, if you look at the history of Taiwan, Taiwan was developed because we had presidents that didn't know what the hell they were doing, because if they would have put tariffs on chips coming in, they would have never left. Everything was about Intel and everything was about our chip companies. They stole our chip industry. So I've said that for years. I said, you know, for years they stole our chip. If we would have had one of our presidents just say, we're going to say, we're going to put 100% chip. You can leave, you can build in Taiwan, but we're going to, you sell it back into the United States. We're going to put 100% or 200% tariff. We would have never lost a chip. We lost the chip industry. It's all coming back. And I do say this, Taiwan would be very smart to cool it a little bit. China would be very smart to cool it a little bit. They ought to both cool it.
1: Evet, en son ihtiyacımız olan şey şu an 9500 mil ötede bir savaş, diyor Amerikan Başkanı Donald Trump. Mahmut Övür, İran çok mu yakın Amerika'ya?
3: Ya ilgisi yok diye düşünüyorum. Yani yakınlık, uzaklıkta ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Şu anda görünen ya da açık kaynaklarda söyleyebileceği şeyleri söylüyor. Arka planda nasıl bir derin plan yaptıkları bambaşka bir şeydi. Yani aslında biz sadece söyledikleri kadarını biliyoruz. Arka planı bilmiyoruz. O yüzden hani şimdilik Tayvan'dan vazgeçiyor falan değil. Yani Trump'ın bu açıklamasına bakmayın. Çünkü çok temelde baştan beri de söylüyorum. Yani Hürmüz dahil, bütün o kuşak yol projeleri dahil, Amerika 2017'den sonra bu tek kutuplu sürecin bir biçimde bitmeye başladığı, kendilerini ilan ettiği için söylüyorum. Bittiği noktadan sonra 2016-2017 Trump'ın ilk iktidar döneminde sonra çok açık bir şekilde Amerika çok agresif bir şekilde Çin'i enerji yollarıyla, vergilerle, ticaret savaşlarıyla kuşatmaya çalışan bir strateji izliyor. Bunu yaparken de şöyle, bugün bizim Bercan da yazmış bunu, bence hem tarihsel geçmiş açısından da çok anlamlıdır. Çünkü 70'lerde mesela Nixon Çin'le ilişki kurmaya başladığında 2,5 savaş stratejisi diye bir şey uyguluyorlardı. Ne demekti? Bir Sovyetler vardı, Çin vardı ve diğerleri vardı. Yani 2,5 savaş diye bir konseptleri vardı. Fakat Çin'i kazanmak üzerinden Sovyetlerle Çin'in arasındaki gerilimi fırsata dönüştürüp 1,5 savaş stratejisini devreye soktular ve Çin'le ilişki kurdular. Yani ne yaptılar? Çin'i yalnızlaştırdılar. Sovyetleri yalnızlaştırdılar. Ne oldu? Sovyetleri hakikaten 90'larda yıktılar. Yani Sovyetler yıkılmış oldu. Şimdi aynı şeyi Çin için uyguluyorlar.

0: Hem onun önünü kesmeye çalışır. O yüzden hani Tayvan meseleleri ertelenmiş değil. Hem Pasifik'te hem Orta Kuşak sürecinde hem Körfez, Hürmüz Körfezi üzerinden Çin'e yönelik enerji koridorlarını kesmek, zayıflatmak hem de vergi ticaret savaşlarını sürdürmekte bence çok daha sert bir sürece gireceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi burada bir konuşulan bir konu var. Aslında biraz bunu tabii Amerika-Çin savaşı üzerinden yani ekonomik olarak da sormak isterim. Çünkü mesela şöyle bir tarihte yaşanmış Tukidides tuzağı diye bir şey var biliyorsunuz. İşte evet. Zamanında Atina ile yükselen güç Amerika arasında bu siyaset biliminin tartıştığı bir kavram. Yükselen bir güçle mevcut hakim gücün eninde sonunda bir savaşa gireceğini söylüyor bu. Bunun tabi zamanında olanı var, olmayanı var. İşte tarihte Portekiz-İspanya çatışması vesaire.
0: Evet. Araştırmış 16 benzer ilişkide.
1: Evet.
0: 12'si savaşta.
1: Evet, şimdi bu hafta çok yazıldı, çizildi bu siyaset bilimciler tarafından bu Tukidides tuzağı. Tekrar olur mu? Yani bir süper güçle yükselen güç çatışır mı diye. Böyle bir beklentiniz var mı? Yani bir de tabii bunu bugüne uyarlamak lazım. Çünkü bunlar hani milattan önce ortaya atılmış eski zaman savaş kavramları. Şimdi bugün bakıyorsunuz ülkeler arasında bir kere karşılıklı süper güçlerin bir çatışması yok. Hep üçüncü ülkeler üzerinden bir çatışma. Çatışmaya giriyorlar. Bir de Çin'le ilgili şunu söyleyebilirim. Mesela bu tabii hani benim gözlemim biraz da. Mesela Türkiye'de yatırım yapan ve Türkiye'de dolan çok büyük Çinli markalar var. Geçen sene yine böyle Türkiye'de çok büyük bir markanın başındaki bir beyefendiyle bir yerde denk geldik. Tabii Amerika-Çin rekabetine orada böyle masada konu açıldı. Dedim ki siz ne düşünüyorsunuz? Dedi ki biz siyasete bakmıyoruz. Çünkü siyaset bizim işimiz değil. Biz ülke olarak şuna odaklandık. Tek bir amacımız var. Amerika'yı geçeceğiz. Biz bunun için çalışıyoruz gece gündüz. Bu yüzden bu teknolojiyi bu kadar geliştirdik dediler. Yani şimdi biz söylesem kim olduğunu herkes biliyor. Çok meşhur işte Türkiye'de de olan çok meşhur bir Çinli marka işte telefon, saat vesaire her şeyi yapan. Bizim tek amacımız bu dedi. Yani biz ülke olarak şu an sadece Amerika'yı geçmeye odaklandık ve göreceksiniz biz bir olacağız dedi.
2: Geçmek nedir peki?
1: Ekonomik güç yani dünyanın süper gücü olmak. Zaten yani dünyanın süper gücü olmak açısından her anlamda.
2: Çin'in yapmaya çalıştığı tek bir şey var bakın burada. Siz devam ediyorsanız şey yapalım.
1: Evet buyurun.
0: Yok, yok,
1: buyurun
0: hocam. Bak,
1: buyurun.
0: Siz devam edin.
1: Buyurun hocam.
2: Şimdi Çin'in burada yapmaya çalıştığı tek bir şey var. Üretimle, finansla böyle kılcal damarlarına kadar her ülkeye girip orayı ele geçirmek istiyor. Savaşarak değil. ABD'den farklı. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, Afrika'da tabii ki borçlandırma mekanizması falan var ama gidiyor liman satın alıyor. Gidiyor herhangi bir ülkedeki yerleşim alanlarıyla ilgili bütün mekanizma şeyi topluyor, arsa topluyor. Panama kanalını işletmeye kalkıyor. Yani ABD borsasını ele geçirmeye kalkıyor. Yani şimdi buradaki Çin klasik İngiliz veya ABD'nin yaptığı gibi son 200 yıldaki o küresel güç mantığı biraz daha farklı. Yani savaşmadan tüm dünyayı ele geçirmek istiyor. Sanki Çin bunu yapmaya çalışıyor. Öbür türlü zaten baktığımızda Çin'in şu andaki gidişatını askeri manada yani bir ABD'ye geçebilmesi için belki 50 yıla ihtiyaç var. Eğer ki gerçek manada savaşa hazırlanıyorsa. Yani buradaki Pasifik'teki hegemonyasını eğer ki tesis edemezse ABD'yi ve dünyayı işgal etmesi veya bir yerlere gelmesi Çin'in mümkün değil. Ama ABD'nin Çin'i bastırmadan yani dünyayı kontrol etmeden mevcut durumunu muhafaza ettirmesi de mümkün değil. Dolayısıyla her zaman için ABD'nin karşısında Çin bir tehdittir ve Çin'i çevrelemekten başka çaresi yok ABD'nin. Hem bunu kendi etrafında coğrafyasında yapacak hem uzaydan yapacak. Yani tek rakip yani bir ABD penceresinden bakarsak tek rakip Çin. Onun haricinde başka birisi
1: buyurun,
2: yok.
1: Mahmut Övür'ü konuşturamadım. Pardon. Buyurun Mahmut Övür.
0: Ya şimdi zaten iki farklı yürüyüş var. Yani bir yaklaşım var. Çin farklı yaklaşıyor. ABD farklı yaklaştı bugüne kadar. Ama şunu göz ardı etmeyelim. ABD halen zayıflamasına rağmen, düşüşe geçmesine rağmen dünyanın en büyük hegemon gücü. Tabii. Silah açısından böyle hani teknolojide Çin geçti falan deniyor ama teknolojide de çok güçlü. Bakın o yanında götürdüğü adamları boşuna götürmedi oraya.
1: Tabii.
0: Orada bir gösteri yaptı, bir şey söyledi.
3: 12 trilyon dolarlık varlık çalıştı. O yanındaki adamların taşıdığı.
0: Evet. Hı. Şimdi buradan şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın biz de, hani kuşak yol projesi diyoruz. Çin 2000 sonrası özellikle

0: 2000 sonrası Amerika'nın da desteğiyle öyle bir hamle yaptı ki, kuşak yol projesi dediğimiz sadece orta kuşak, bizim buradan geçen kuşak falan değil. Buz kuşak yolundan siber kuşak yola kadar. Yani bugün Körfez'den geçen fiber kabloların %60'ı Çin'e ait. Şimdi böylesine güçlü bir şey. Yani mesela şimdi pil teknolojisinde %70'lerde ilk sırada geliyor. Güneş panellerinde ilk sırada geliyor. Çin bu şekilde geliyor. Fakat dediğim gibi Çin ABD ile aynı yöntemi kullanmadığı için sadece ekonomik açıdan limanları alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor. Amerika da bunu gördü. Xi de zaten bunu söyledi. Amerika devlet başkanının yüzüne söyledi. O dediğin tuzak örneğini vermese budur. Yani biz yükseliyoruz, siz üçe geçtiniz. Bunu da söyledi yüzüne karşı. Ama bu işin henüz geçme aşamasına geldiğini göstermiyor. Daha çok yol alması
1: gerekiyor. Daha çok fazla için.
0: Çünkü
1: yol vardı.
0: Amerika hakikaten çok güçlü. Yani 2001'de yazılan bir strateji kitabını okuduğumda şunu gördüm. Yani o kadar çok askeri silah tesisat var ki sayma 4 sayfa evet. 5 sayfa silahı anlatmışlar. Amerikan hı-hı. silahını anlatmışlar.
1: Evet, yani rasyonel olarak Çin Amerika'yı geçti demek evet, doğru değil şu an. Doğru.
0: Ama Amerika bunu gördüğü için evet. Çin'in yükselişini gördüğü geliyor. İçin Çin'i yalnızlaştırmaya çalışıyor, önünü kesmeye çalışıyor. Panama'yı durduk yerde almadı, Venezuela'yı durduk yerde almadı. Bence Körfez'i de aynı şekilde. Dediğim gibi 2017'de Çin'in İşbirliği örgütündeki konuşmasında şunu söylüyor. Biz Malaka'daki kriz bekliyoruz, Malaka Boğazı'nda. Ama geldiler, Körfez'den kriz çıktı. Ama sonuçta neye yol açtı? Yani bir defa petrol fiyatlarını şu anda Çin etkilenmemiş görünüyor ama en az %17-20 arasında ciddi bir şekilde etkilendiğini gösteriyor. Hı hı. Enerji çok önemli. Bu çok ciddi bir durumdur. Yani imalat sayında Çin çok öndedir, doğru. Evet. Ama Amerika'da başka alanlarda peki. öndedir. O yüzden bu yarış evet. devam edecek.
1: Peki. Şimdi bu Tayvan Cumhurbaşkanlığı ofisinden bir açıklama var. Diyor ki orada konuşan hanımefendi, Pekin'in Tayvan üzerinde herhangi bir hak iddia etme yetkisi yok. Tam da hemen sonrasında bu ziyaretin bu açıklamayı bir getirelim ekrana.
2: (gülüyor) 至于外界所关注的军购议题，众所周知的是，中国持续升高军事威胁，这才是台海与印太区域唯一的不安全因素。
1: Evet, yani böyle bir hak iddia etme yetkisi yok derken Tayvan ordusu da Çin kıyısı yakınlarında yeni bir tatbikat düzenledi. O tatbikatın görüntülerini de hemen getirelim ekrana. Sonra biraz tabii işin arka kısmında konuşulanlara bakalım. Evet, tam da Çin kıyılarına çok yakın bir noktada bu neyin mesajı sorusu da soruluyor tabii. Mete Bey, buyurun isterseniz şöyle geçelim biraz.
3: Merve Hanım, bakın bu görüşmelerden önce birincisi ABD Başkanı Trump'ın herhalde Çin'de yaptığı konuşma devlet adamı olarak ilk defa doğru düzgün yaptığı derli toplu konuşma oldu. Çin medeniyetine övgülerle beraber. Fakat şu hatırlatmayı da yapmam lazım. 2022 yılında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Çin'in tüm tehditlerine rağmen Tayvan'a inmiş. Vurmakla Çin tehdit etmişti. Eğer inerseniz vururuz demişti. Ve ABD savaş uçakları, ABD donanması, uçak gemisi, F-15'ler Nancy Pelosi'yi koruyarak indirmişti. Şimdi burada bir tezat var. Fakat burada şu mesele artık açığa çıktı. Çin İran'ı dizginleyecek ve muhtemelen biz önümüzdeki hafta artık Çin'in son arabuluculuk denemelerini göreceğiz. İran meselesinde karşılığında Çin dual use olarak bilinen, yani bugüne kadar Beidou, ilk defa haberde duyurmuştuk Çin navigasyon sistemi, ya da yörüngede teslimat demiştim, bir uyduyu yörüngeye Çin atarak kodlarını, kullanım rehberini İran'a teslim edip yörüngeye de teslim ettiği sivil bir uyduyu İran askeri anlamda kullanıyordu. Yani çift kullanımlı, hem sivil hem askeri olarak kullanabilecek hiçbir malzemeyi muhtemelen artık satmayacak. Bu 800 milyar dolarlık bir anlaşma var ABD ile Çin arasında. Bakın Çin'in 2025 rakamı 1,5 trilyon dolar ve bunun 800 milyar doları ABD ile, 200-300 milyar doları da Çin lehine. Çin mi önemli, İran mı, ABD mi dediğiniz zaman Çin ABD'yi tercih eder. İşin acı gerçeği bu. Burada da önümüzdeki dönemde Tayvan meselesinde de Amerika Birleşik Devletleri

0: eskisi kadar Tayvan'ı silahlandırmayacak. Ve gene de açık söyleyeyim şimdiden, daha önce Hong Kong'da gördüğümüz bir senaryoyu önümüzdeki kısa bir süre içerisinde, 1-2 yıl içerisinde Tayvan'ın Çin tarafından yutulduğunu, daha açık bir ifadeyle söyleyeyim, Çin'in ağzını açtığı, ABD Başkanı Trump ya da diğer ülkelerin Tayvan'ı Çin'in ağzının içine bu şekilde bıraktığı bir duruma geleceğiz. Tayvan'ın Çin için bir önemi kalmıyor. Çip meselesi vardı. Artık Çin'in bu ABD ile olan görüşmeleri süremiz kısıtlı. Ama artık Çin kısa bir süre içerisinde Tayvan'ın dünyaca meşhur mikroçiplerini üretebilecek bir sisteme kendini kavuşturdu. Yüksek katma değerli.
1: Kim, Çin mi?
0: Evet.
1: Ama Çin hala bağlı değil mi ya? Bu kadar çok çok yüksek bir kısmı Tayvan'da. Nasıl hemen Çin bunu çok kısa bir sürede yaptı? Bakın Tayvan'da 2-3 sene önce bir kriz oldu hatırlayın. Evet. %60'ı 70'i orada yapılıyor şu an. Otomotiv üretiminde de Çin aslında bir yerde Tayvan'a bağlı.
0: Bağlı. Şu an bu teknoloji için kendi açısından bunu geliştirmekte. Burada Tayvan normal bir ada değil. Sürekli Çin ablukasında ve Çin'in istediği gemilerin yaklaştırıldığı, istemediği gemilerin yaklaştırılmadığı, İran'da gördüğümüz abluka diye Hüseyin Hoca'nın, Mahmut Bey'in, Oral Bey'in, sizin, benim, hepimizin konuştuğu ablukanın daha beteri şu an Tayvan'da var. Hava sahası kapalı, deniz sahası kapalı, gümrükleri kapalı, her tarafı kapalı. Ve Çin'in bunu donanmasıyla yapmıyor, milis güçleriyle yapıyor. Çin'in bu bölgede balıkçı teknesi görünümlü, sivil tekne olarak gözüken, okyanus balıkçılığı görünümünde bine yakın teknesi var. Ve bunlar sürü halinde bir gemiyi çevirdikleri zaman, örneğin ABD donanması bir ticari gemiyi korumak için geldiğinde, bu balıkçı tekneleri nedense oralarda avlanmaya başlıyor.
1: Peki bir şey sorabilir miyim?
0: Bu bir milis gücü şey. Yani burada bir abluka var. Gösterdiğiniz kırmızı işaret, hiçbir gücün Çin'in izni olmadan giremeyeceği bir bölge. Bir de şunu özellikle vurgulayayım. Çin emperyalist bir ülkedir. Kimse de kusura bakmasın. Çin'in devlet doktrininde 9 kesik çizgi doktrini vardır. Çin bu gördüğünüz haritada masum bir ülke olarak gözükse de şu an haritanın büyüğüne bakın. Çin'in sınır problemi yaşamadığı bir tane ülke yoktur. Çünkü hak iddia ediyor. Karasular üzerinden, dağlık araziler üzerinden, Çin'in bütün komşularından toprak ve hak talebi var. Hem su bazlı, hem dağ bazlı, hem toprak bazlı, hem de o toprakların altındaki zenginliklerden. Merak eden bakabilir, 9 kesik çizgi doktrini. Çin aynı ABD gibi, yöntemleri farklı olsa da ekonomi üzerinden dünyada koridorları şekillendirerek kendi, düşünsenize, 1,5 milyar kişiyi sabah, öğle, akşam doyuracaksınız. Onların arabasına benzin koyacaksınız. Onların gittiği, çalıştığı iş yerlere elektrik sağlayacaksınız, doğalgaz sağlayacaksınız, bilimsel araştırma yapacaksınız. Günde 100 binlerce öğün yemek yedirmek zorundasınız. Bir de 1,5 milyar kişiyi maaş ve çalıştırmak zorundasınız.
1: Şimdi Tayvan meselesinden çıkmayalım. Çünkü şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi Tayvan benim bildiğim kadarıyla 2 sene önce son rakam değişmiş olabilir ama %60-65 civarında bir çip üretimine sahip. Dünyanın bütün çip üretimini Tayvan karşılıyor. Bu yüzden çok kritik bir yer. Şimdi yıl başında sanıyorum Donald Trump dedi ki gelin bir kısmını buraya taşıyın. Onlar da sıcak bakmadılar. Yani bir yerde bir bağlama hamlesi kendine ekonomik anlamda da. Şimdi oradan sonra zaten Tayvan'ı tehdit etmeye başladı tekrar. Bu arada şimdi Trust Social'dan Donald Trump'ın bir görüntü paylaştığını söylüyor arkadaşlarım. Kendisini yapay zeka ile çizmiş ve "It was the calm before the storm."
0: Fırtına öncesi sessizlik. Evet. Ya muhtemelen önümüzdeki hafta, biraz önce hemen 2 dakika önce söylediğim, Çin'in bu arabuluculuk denemesi...
1: Social mı dedim? Özür diliyorum. Trump Social demişim. Trump Social diyeceğim.
2: Aynı şey.
1: Özür diliyorum. O da aynı şey zaten.
0: Elon Musk'ın ekibinden zaten aynı şeye gidiyor. Evet. Muhtemelen bu Çin'in denemesinden sonra ya navigasyon özgürlüğü diye ya İngiltere merkezli başka bir operasyon ya da birleşik, neticede seri sefer özgürlüğü adı altında ben Mayıs'ın son haftası maalesef bu fırtına öncesi sessizliğin kum saatinin başladığını söylemek durumundayım.
1: Bir konuşalım, bu ne anlama geliyor Oral Hocam?
2: Aslında bütün program konuştuğumuz şeyi bir yerde teyitliyor işte Mete Bey'in de söylediği gibi. Yani çünkü hazırlıklar zaten tamamlanmış durumdaydı. 2 hafta öncesi Trump bir radyo yayınında kendisi söyledi. Biz bu süreçte hazırlıklarımızı yaptık. Belki İranlılar da yapmıştır diye bir şey söyledi açık açık. Bir radyo

0: programlara katılmayı sevdiği için Trump öyle bir cümle bir şey geçirdi orada. Dolayısıyla böyle bir hazırlanma, tekrar bir tahkimat durumu söz konusu. Komutan da bahsetmişti, yani daha farklı mühimmatlarla vurulma durumu da olabilir. Dolayısıyla bu mühimmatların tekrar işte yerine yerleştirilmesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hazır hale getirilmesi.
1: Optimizasyon.
0: Tabii. Bütün bu hazırlık süreci diyelim biz buna toplu bir şekilde.
2: Bitti tamam. Demek.
0: Çünkü yani İran'ın cevabı da sert olacağı söylendi. Malum yani kabloların kesilmesine kadar, bu internet kabloların kesilmesine kadar giden şeylerden bahsediliyor. Bütün bunların önüne geçebilecek bir önleyici bir vuruş gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla yani doğrudan bu nasıl diyeyim yani 12 günlük savaşta da bir anda ateşkes geldi ve bugüne kadar bir hazırlanma süreci oldu. Tatbikatlar oldu İsrail'de vesaire Ağustos ayında. Aslında bütün bu hengame içerisinde. Ve sonrasında da işte aynı şey tekrar oldu. İnisiyatif tekrar hasma bırakılmadı. Amerika kendini tutmaya devam ediyor saldırı inisiyatifini. Şu an tekrar Amerika'nın hamlesi bekleniyor ve bu hamleyi yapana kadar da belli hazırlıkları şu an tamamlamış durumdalar büyük ölçüde.
3: Ya ben burada bir şey söyleyebilir miyim? Ben size bir şey sorabilir miyim? Siz kaç Amerikan başkanı görmüşsünüzdür? Hiç böyle yapay zeka... Hayır şöyle. Yapay zekayı bu kadar güzel kullanan... Nasıl?
4: O kadar da değil. Çünkü
3: o kadar değil ama biraz gördünüz şimdi. Yapay zekanın bu kadar kullanılması Amerikan başkanı tarafından biraz ilginç değil mi? Yani bu fotoğrafları muhtemelen birileri yapıyor. Bu arada bizim editörümüz Hüseyin Alemdar, kendisi çok iyi bir yapay zeka fotoğraf üreticisi. Biz onu yaptıklarını ekrana yansıtmıyoruz. Genelde haber merkezine asıyoruz ama herhalde Hüseyin hazırlıyor bunları diye düşünüyorum ben. Evet, bu kadar iyi bir tek o yapabiliyor çünkü.
2: Trump'ın sinsi danışmanı.
3: Trump'ın ekibi de çok iyi.
0: Merve Hanım. Çok özür dilerim.
3: Hüseyin Social.
0: Bir cümle bir şey söyleyeceğim. İkinci Dünya Savaşı'ndaki bu şey posterleri bana çok anımsatıyor Trump'ın bu tavrı.
3: Değil hani mi? Bir politika var burada aslında, verdiği bir mesaj var bu.
0: Zaten orada şey İkinci Dünya Savaşı'ndan meşhur şey var ya Uncle Sam.
2: Evet. Şu bölge.
0: O görüntü.
4: Ya Amerika kendisini hep güç üzerinden tarif etti. Yani sinemasıyla, görüntüleriyle, şimdi bilgisayarıyla, sosyal medyasıyla sürekli böyle şeyler yapan bir Amerika var. Trump da buna çok uygun düşen bir devlet başkanı. O yüzden bunu kullanacaklar. Ben burada bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Şimdi hocam deminden beri konuştuğumuz şeylerde mesela Amerika'nın İran'a asker çıkarma gibi bir derdi olamaz diye düşünüyorum. Bu kadar bütün hesapları yapan küresel hesap yapmaz bunu. Vietnam Savaşı gibi bir yerden çıkmış bir Amerika, yenilgi yaşamış bir Amerika buna girmez. Şöyle bir şey olabilir. Yani işin belki son noktasını koymak için demin Hüseyin Hoca söyledi. İşte nükleer silah kullanmak gibi bir şey. Oraya o ne de öyle bir şey yapabilir şu aşamada. Çünkü diyelim ki altyapıyı vurmaya kalktı Amerika. Değil mi? Şimdi İran'ı daha da zayıflatmak, içeriği kargaşa yaratmak, toplumu ayaklandırmak için. Vurdu, birkaç yeri çökertti. İşte kapasitesini %90'larla çökertti. İran da boş durmayacak. İran da bütün körfezi ateşe verebilir. Onu göze alabilir mi? Ben alacağını sanmıyorum. Ya gerçekten çok vahim bir şey yapacaklar böyle tam anlamıyla hiç kıpırdamayacak, İran'ı kıpırdatmayacak bir hale getirecekler. Aksi halde bulunmazlar. Ben bir arka planda da şöyle düşünüyorum. Amerika bugün şu haliyle istediğini elde etmiş zaten. Hangi istediğini? Çin'e yönelik istediğini, bence dünyaya yönelik istediğini elde etmiş. İran'ı zayıflatmış. İran mesela bundan sonra 20 yılda kendini toparlayamaz diye düşünüyorum. O yüzden demin dedim ki İran artık kendi bölgesinde orta bir yol bulması gerekir. Kendi bölgedeki ülkelerde Pakistan'la, Türkiye'yle, Suudi Arabistan'la, Amerika'yla devreye girip tekrar bir görüşme masasına oturması gerekir. Amerika'nın umurunda değil. Amerika vurup geçmek isteyen bir devlet. Bugüne kadar bütün her yere girdiğinde askeri gücüyle giren bir Amerika. Ha Çin meselesinde hani emperyalist falan dedi de orada da henüz onu bilmiyoruz. Yani şundan bilmiyoruz. Yani Çin tamam hazırlık yapıyor ama şurada
2: hocam,
4: görüyoruz.
2: Hocam bütün sınır
4: yani,
2: ülkeleriyle kavgalı siz bilmiyoruz ya diyorsunuz. Işte, Hindistan askeri gibi taşlı sopalı.
5: Ben onu sormaya çalıştım Mahmut Bey. Siz doğru bir noktaya takıldınız. Yani İran'daki mevcut yönetim artık aklı selime gelmek durumunda. Evet. Yani gelemezse olan İranlılar oluyor. Yani bu zaten rejimin değişmesine inatlaşmaya tamam devam ediyorlar ama yani buradaki büyük gücün kullanıldığında zarar görecek olan rejim değil, İran halkının kendisi.
3: Hocam Amerika, yani Çin İran'ı verdi, Tayvan aldı diyor musunuz?
5: Hayır öyle bir şey demiyorum. Çin'in İran'ı verdiğine dair bir şey yok.
4: Hiçbir şey
5: yani İran Çin bir şey vermek durumunda değil. Mevcut durumda Çin'in savaşı yok. Yani Çin...
3: Ben desteği kesiyorum.
5: Petrolü garanti edecek şekilde, akışı sağlayacak şekilde bir sürü anlaşmalar var. Dünyada 1 milyar 400 milyon varil stratejik rezerve olan başka ülke yok. ABD'nin 409 milyon varil. Yani Çin zaten mesela Türkiye'nin yani 4 katı yıllık şeyin kullanım ihtiyacının 4 katını bir anlamda depolamış bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla ben buna katılmıyorum.
3: Tayvan başka bir konu.
0: Yani ben İran'ın çok irrasyonel bir devlet gibi okunmaması gerektiğini düşünüyorum en başta. Yani Amerika'nın niyetlerini kötü bir perspektif okuyorlar. Yani kötüden kastım en kötü senaryoyu şekli okuyorlar. Bunu 2005'ten beri okuduk. Konuştuk zaten. Dolayısıyla İranlıların çatışma beklentisinden kaynaklı olarak gösterdiği bir tavır bu. Yoksa teslimiyet aklı selimlik değil. Yani teslim olmayacaklardı.
3: Peki. Mahmut Övür, son cümlenizi alayım. Buyurun.
4: Bence de İran teslim olur mu? Olmaz. Teslim yani. Olmak değil. Ben... Evet. Kara savaşını İran'ın çok istediğini düşünüyor. Çünkü İran kara savaş olursa Amerika'yı rezil edeceğini düşünüyor. Ki doğru da düşünüyor. Çünkü kara savaşına girdiği anda İran'ın, Amerika'nın derleme şansı yoktu.
5: Tabii canım, Amerika'da kara savaşına girmez.
4: Büyük bir, eğer olacaksa büyük bir savaş. Ama ben tabii bir yalancı bahar havasının devam edeceğini düşünenlerden.
3: Evet, buyurun Mete Bey.
2: Ben son cümle hiç değinilmeyen bir şey söyleyerek tamamlayayım. Çin devlet doktrininde İran çok önemlidir. Bakın, bu kötümser bir senaryo. İran'ın başına bir şey gelirse Çin devleti özellikle İran'daki başıbozukluktan dolayı kendilerinin Şincan Uygur Özerk Bölgesi olarak dediği Doğu Türkistan bölgesinin buradan İran üzerinden bazı grupların bu bölgeye sızarak bu bölgeyi karıştırmasını bir tehdit olarak algılıyor. O yüzden İran bariyerinin yıkılmasını Çin asla istemez. Ama bu hafta içerisinde Çin ne kadar izole edebilirse İran'ı bu meseleden artık sonucunu göreceğiz. Ama ben Çin'in gene de bir ağırlık koyacağını düşünüyorum. Kötümser değilim. Ama buna rağmen de Mayıs'ın son haftası İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldıracağını da öngörüyorum.
3: Hala saldırı var masada diyorsunuz. Peki. Çok teşekkür ederim Mete Sohtaoğlu geldiğiniz için, yayına katkı için. Sayın Mahmut Övür, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Oral Toğa, Oral Hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için, bu akşam yayına katkı için. Ve Sayın Hüseyin Fazla Hocam çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Böylece satır arasını da bu akşam noktalıyoruz. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum bu saati kadar bizleri izlediğiniz için. Yeniden görüşmek üzere, iyi geceler, hoşçakalın.

0: efendim. Merhabalar. Ajans hafta sonundasınız. Saatlerimiz 5. Yeni günün ilk ışıklarıyla gündemin en önemli gelişmeleriyle başlayacağız. Ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo'da gündemin en önemli gelişmelerini sizler için aktaracağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Bir Tayland'a gideceğiz efendim. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta. Hemzemin geçitten geçen yük treni otobüse çarptı. Otobüs alev topuna dönerken kazada 8 kişi ise hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi de yaralandı. Dehşet anları ise kameraya bakın nasıl yansıdı.
1: Trenin çarptığı otobüs alev topuna döndü. Çok sayıda kişi can verdi. Dehşet anları Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kayda geçti. Herkes birkaç saniye sonra yaşanacak faciadan habersizdi. Yoğun trafik nedeniyle hemzemin geçitte duran halk otobüsü rayların üzerinde mahsur kaldı. Hemen yanında çok sayıda motosiklet ve otomobil de vardı. Tam o sırada yük treni kaçacak alanı kalmayan otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs, yanındaki motosiklet ve araçlar raylar boyunca metrelerce sürüklendi. Ardından alev topuna döndü. O dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.
2: Otobüs kırmızı ışıkta sıkışıp kalmıştı. Araçlar ilerleyemiyordu. Görevlilerle tren sürücüsü arasında nasıl bir koordinasyon vardı bilmiyoruz. Yük treni hiç yavaşlamadan rayların üzerine

0: otobüse doğru geldi. Çarpmanın ardından araç bir anda alev aldı.
1: Kaza başkent Bangkok'taki Makassan bölgesinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Alevler ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınabildi. Kazada en az 8 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla yaralıysa çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tayland basınında yer alan bilgilere göre yaşamını yitirenlerin tamamının otobüsün içindeki yolcular olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Venezuela'nın kuzeybatısındaki Maracaibo Gölü'nde bulunan bir doğalgaz tesisinde yangın çıktı. Alevlere teslim olan komplekste 2 kişi ise yaralandı.
3: Gölün üstündeki tesiste yangın çıktı. Suyun yüzeyini alevler sardı. Görüntülerin adresi Latin Amerika ülkesi Venezuela. Ülkenin kuzeydoğusundaki Maracaibo Gölü'nde bulunan devlete ait Lamargas doğalgaz tesisinde yangın çıktı. Kompleksin alevlere teslim olmasıyla yangından kaçan bazı çalışanlar suya atlayarak kurtuldu. Yakınlardaki bir tekneden kaydedilen bu görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ülkenin en eski üretim sahalarından birindeki sıkıştırma merkezinde bulunan boru hattında patlama meydana geldiği, yangının da bu patlamadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Özellikle ülkenin batısında bulunan ve Caracas hükümetine ait eskiyen petrol ve doğalgaz tesislerinde son yıllarda sık sık yangın ve elektrik kesintileri yaşanıyor.
2: İstanbul Arnavutköy'de sosyal medya fenomeni olan bir kadın trafikte tartıştı, başka bir sürücüye kafa attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Trafikte tartıştığı kadına kafa atıp saldırdı ama cezasız kalmadı. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. Sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez trafikte başka bir kadın sürücüyle tartıştı, tansiyon yükseldi. Araçtan inen Sönmez kadın sürücüye kafa attı. Saldırıya uğrayan sürücü şikayetçi oldu. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Sosyal medya fenomenine toplam 180 bin lira trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca Sönmez'in aracı da trafikten men edildi.
2: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var efendim.
4: Onun yağışına bak, adam kar yağmış.
5: Adana'da etkili olan dolu tarım arazilerini vurdu. Onlarca dönüm arazideki ekili mahsulü zarar gördü.
4: Patates bitmiş abi, patates.
6: Karpuz tarlası burası.
5: Burası da Osmaniye. Şiddetli yağış sonrası dereler taştı. Çok sayıda evle tarım arazileri su altında kaldı. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
7: Herkes tarlasının suyunu çektirme işiyle uğraşıyor.
5: İstanbul'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Yıkımı yapılan bina bitişiğindeki binanın üzerine çöktü.
8: Öğretideydik, tam masaları toplayacaktık. Sonra üstümüze düştü. Sonra da kaçtık.
5: Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken bir bina tedbir amacıyla mühürlendi. Bursa'da bindiği otobüste fenalaşan yolcu baygınlık geçirdi. Şoför güzergah değiştirip direksiyonu hastaneye kırdı.
9: Amca bayıldı, ayıltmaya çalıştık. Bakarsanız sevinirim.
5: Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumu iyi.
10: Bir şey oldu diye korktum açıkçası. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum.
5: Ters yöne girdi, direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda bekleyen yayaların arasına daldı. Eskişehir'de kayda geçen kazada 35 yaşındaki Gökçe kurtulmuş.

0: hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.
1: Araba çok süratliydi, yani resmen caddeden uçtu.
2: Tabii ya, bu kuyruğu da 25 kilo.
3: Bir baktım yukarıya, pat etti. Acayip bir şey. Korktum ben.
0: Samsun'un İlk Adım ilçesi güne büyük bir gürültüyle uyandı. Herkes panikle sokağa kaçtı. Gerçekse çok geçmeden anlaşıldı. Paniğe neden olan düşen insansız hava aracıydı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler kime ait olduğu belli olmayan insansız hava aracına ait parçaları topladı. Turun son görüntüsü Bursa'dan. Okul çıkış saatinde elektrikler gitti. Asansör çalışmayınca tekerlekli sandalyedeki öğrencinin yardımına müdür yardımcısı Abdullah Akgüneş yetişti. Öğrencisini sırtlayan müdür yardımcısı merdivenlerden 3 kat aşağı indirdi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar izleyen herkesin takdirini topladı.
4: Tekirdağ'da yeni evlendikleri öğrenilen bir çift sokak ortasında kavga etti. Eşini yumruklayarak yerde sürüklediği kadını çevredekiler kurtardı. Öfkeden gözü dönen adamsa sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.
5: Evde bir ton hazırlık yapmadık mı?
6: Yumruk attı, saçından tutup sürükledi. Sokak ortasında ödüresiye dövdü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yeni evli oldukları öğrenilen bir çift tartışmaya başladı. Sokak ortasında öfkeden gözü dönen adam eşine yumruk attı, yere düşürüp sürükledi. Aldığı darbeler yüzünden acı çeken genç kadın yerden aldığı taşla kendini korumaya çalıştı. Kadının yardımına mahalle sakinleri koştu.
5: Maniye ayak kaldırır.
6: Onlar sayesinde kadın adamın elinden kurtuldu. Olay yerinden ayrılan kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. Saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.
4: Dünyanın deniz seviyesinden en yüksek noktası olan Everest Dağı'nda dev bir çığın geliş anları kameraya yansıdı. Bölgede tırmanış yapan dağcılar çığdan çadırlara sığınarak korundu. Dünyanın çatısı olarak da bilinen Everest Dağı'nda devasa bir çığ meydana geldi. O anlar kameraya yansırken dağcılar çığdan korunabilmek için çadırlara saklandı. Olayda neyse ki bir yaralanma bildirilmedi. Himalaya sıra dağlarının en yüksek noktası olan Everest Dağı'nın zirvesi deniz seviyesinden 8848 metre yükseklikte yer alıyor. Everest Dağı'nda yıl boyunca irili ufaklı yüzlerce çığ yaşanıyor. Sırada dünyadan derlediğimiz haber turumuz var.
7: Görüntüler Hindistan'dan. Fırtınaya yakalanan bir adam çatıya tutundu. Ancak fırtına o kadar şiddetliydi ki o devasa çatıyı da yerinden savurdu. Çatıya tutunan adam yaklaşık 15 metre havaya uçtu. Neyse ki korkulan olmadı. Metrelerce yükseklikten düşen adam yaralı kurtuldu. O anlar böyle kayda geçti. Kazanın adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaleti. Küçük bir uçak pistte az bir mesafe kala kontrolden çıkarak eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçak ve ev alev aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Evde bulunan 4 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Uçağın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tanker kontrolsüzce demir yoluna girdi. Feci kaza meydana geldi. Burası ABD'nin Virginia eyaleti. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tanker takla atarak yan yattı. Neyse ki paramparça olan tankerin sürücüsü yaralı kurtuldu. Çin'in Guangzhou kentinde şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Yolların nehre dönüştüğü kentte 5 yaşında bir çocuk selde sürüklendi. Durumu fark eden 5 kişi hemen yardıma koşarak çocuğu böyle kurtardı. ABD'nin New Jersey eyaletinde bir ayı evin bahçesindeki ağaca çıktı ve uyudu. Yaklaşık 12 metre ağaca tırmanan ayıyı indirmeye çalışan polis ekipleri, fıstık ezmesi, elma ve donut denilen şekerli çörek kullanarak ayının ilgisini çekmeye çalıştı. Ekipler yiyecekleri ayıyı yakalamak için kafesin içine koydu. Ayı bir süre sonra ağaçtan inerek yiyecek kokusunu takip etti ve kafese girdi. Yetkililer hayvana zarar vermeden güvenli bir şekilde yakaladı.

0: İstanbul Maltepe'de haftalardır kayıp olarak aranan 68 yaşındaki İran uyruklu kadının sır dolu kaybı apartmanın WhatsApp grubuna atılan bir mesajla aydınlandı. Ferhunde ile son kez görüşen erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti. Ekipler katilin ifadeleri üzerine iki kişiyi daha gözaltına aldı.
1: Kayıp kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kan donduran cinayeti WhatsApp mesajlarındaki detay aydınlattı. İstanbul Maltepe'de yaşayan İran uyruklu Ferkonde Gaem Makami'den 11 Nisan'dan beri haber alınamıyordu. Ekiplerin incelemesinde dikkat çeken detay apartmanın WhatsApp grubu oldu. Makami'nin genellikle sesli mesaj gönderdiği ancak 18 Nisan'da ilk kez tatildeyim yazısı paylaştığı belirlendi. Bu detaydan şüphelenen polis kadının son görüştüğü kişinin Esenyurt'ta yaşayan Erkan B. olduğunu tespit etti. Şüphelinin 14 Nisan'da Makami'yi evinden alıp Büyükçekmece'de bir restorana götürdüğü ve birlikte yemek yedikleri belirlendi. Gözaltına alınan Erkan B.'nin ilk etapta suçlamaları reddettiği, daha sonra ise cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
2: Şey vardı, köpeğin tasması vardı işte. Tamam. Arada tartıştık. Ben onu daha önceden evine götürmek istedim. Bostancı'ya. Tamam. Götürdüm, Bostancı'da inmedi. En son arabada köpeği vardı zaten, onun tasması vardı. Tasmayla bana vurmaya, tasma herhalde, ben de saçına falan giydim boyunla. Ondan sonra baktım nefes almıyor.
1: Şüphelinin araçta tartıştığı kadını boğarak öldürdüğü, cesedi ise Kırşehir'in Mucur ilçesindeki boş araziye attığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
0: FM Başkan Erdoğan Kazakistan ziyaretini tamamladı ve yurda dönüş yolunda da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünya gündemine dair açıklamalar yaptı ve Orta Doğu'da yaşanan krizlerin ana sebebi İsrail dedi. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi ile ilgili de bilgi verdi Erdoğan ve son dönemde CHP'den AK Parti'ye geçen isimler de soruldu elbette. O soruya ise manidar bir yanıtla devamının geleceğinin sinyalini verdi.
3: İsrail yönetimi tamamen kontrolü kaybetmiştir. Orta Doğu'daki tüm ülkeler İsrail hükümetinin pervasız tehditlerine muhatap oluyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere Orta Doğu'da yaşanan gerilimleri hatırlattı. Krizin ana sebebi İsrail dedi. Kanlı oyunu birlikte bozmalıyız diyerek dünyaya seslendi.
5: Dünya barışı ve istikrarına önem veren hiçbir ülke bundan böyle İsrail'in haksız yere bölgemizde yaktığı ateşe odun taşımamalıdır.
4: Bölgesel krizlerle ilgili yeni bir dünya kuruldu vurgusu yapan Erdoğan, sözü Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesine getirdi. Ankara'da ittifakın geleceğine yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz dedi ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız diye de ekledi.
5: Zirvede ittifakı güçlü şekilde geleceğe taşıyacak önemli kararlar almayı ümit ediyor. Bunun altyapısını şimdiden oluşturuyoruz.
4: Son yıllarda küresel krizlerin çözümünde Türkiye'nin başarılı arabulucu rolüne de dikkat çeken Erdoğan, mesajlarında Avrupa Birliği'ni es geçmedi. Türkiye yük olan değil, yük alan bir ülkedir vurgusu yaptı. Bizim içinde yer aldığımız her platform yükselen bir değer.

0: Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır dedi.
1: Bugün karşı karşıya olduğumuz müşterek sınamalar Avrupa ile ortaklığımızın stratejik değerini bir kere daha ortaya koymuştur.
0: Erdoğan açıklamalarının rotasını iç politikaya çevirdi. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceklerini dile getirip kararlıyız, bunlara fırsat vermeyeceğiz dedi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ivmelenmesi için de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalıştığını sözlerine ekledi.
1: Önce terörsüz Türkiye'yi, inşallah ardından da terörsüz bölgeyi coğrafyamızda kuvveden fiile çıkaracağız.
0: Yeni anayasa için AK Parti'nin hazırlığını tamamladığını da açıklayan Erdoğan, siyasi partilere metni birlikte inşa edelim çağrısı yaptı. 15 yaş altında sosyal medya sınırı getiren düzenlemelerle ilgili de konuştu. Sanal dünya için getirilecek ek tedbirlerin sinyalini verdi. Ve CHP'den AK Parti'ye yapılan transferler. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular dedi Erdoğan. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları, biz hizmet etmek istiyoruz, bu CHP'de mümkün değil, CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik yönünde oldu dedi. Bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdoğan transferleri CHP'den gelen eleştirileri ise dün arkasından ağladıklarına bugün utanmadan küfredebiliyorlar, dün öve öve bitiremediklerini bugün tükürük yağmuruna tutabiliyorlar diyerek tepki gösterdi. Yıllarca beraber oldukları yol arkadaşlarına bunu yapanların vatandaşa neler yapacağını varın siz hayal edin dedi.
2: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalın, CHP genel başkanı Özgür Özel ve parti yöneticileriyle mesajlaşmalarını delil olarak savcılığa sundu. O mesajlarda milyonluk para transferlerinden kurultay sürecindeki delege pazarlıklarına kadar uzanan dikkat çeken ayrıntılar var.
3: Rezillikler olduğu için büyük sıkıntı içindeyim.
0: CHP'de yalım krizi büyüdü. Özgür Özel'le ilgili ek ifade vermek için savcılığın yolunu tutan Özkan Yalım, telefonunun şifresini emniyette açtı. Mesajlaşmalarını delil olarak sundu. Yazışmalarda mavi valizle yapılan para transferlerinden delege pazarlıklarına kadar pek çok başlık yer aldı.
4: Özkan Yalım geliyor, Özgür Bey'e diyor ki 200 bin TL verdim, 1 milyon da diyor gittim diyor Denizli'de, yanındaki bacına sayılır. İşte akrabasının uşak şeyde biliyorsun gözaltına alındı. Evet,
0: evet. Özkan Yalım önceki ifadesinde Özel'in sağlam bir paket yapıp Denizli'de mavi valizimin içine koy talimatı üzerine 1 milyon lirayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini iddia etmişti. BTK teknik incelemede ismi geçen kişilerin telefonlarının aynı saatte aynı konumda olduklarını raporladı.
5: Özkan Yalım'ın üzerindeki havlu gerçeği ne kadar kapatıyorsa Özgür Özel'in savunmaları da yolsuzlukları ancak o kadar kapatabilir.
0: Söz konusu yazışmalarda Özel'in grup başkan vekilliği yaptığı dönemde 3 kişilik işe alım listesi gönderdiği de ortaya çıktı. Yalım'ın birinci sıradakini işe aldırdım yanıtını verdiği, sonrasında attığı ses kaydında da bunu teyit ettiği görüldü.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'ni fabrika ayarlarına, yani geleneklerine uygun hale getirmek için hiç kimse görevde kaçınamaz.
2: Kemal Bey de dahil.
6: Elbette yani can çekişiyor parti.
0: Özgür Özel'in Yalım'a birazcık da Mansur'u övün, Mansur'u zarar görmeyeceği korumalı bir alanda tutuyoruz, sorun yok mesajı da soruşturma dosyasına girdi.
7: Ama Mansur Bey kuvvetli bir seçenektir. Günü geldiğinde her şey böyleyse, kendi de isterse.
0: İBB meclisinde ise bağış tartışması vardı. İBB CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnallı, Fatih Belediyesi İmamoğlu Suç Örgütü davasının firari sanıklarından Murat Gül İbrahimoğlu'ndan 5 milyon lira bağış aldığı iddiasında bulunmuştu. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan kürsüden belgelerle o iddiaları yalanladı.
8: 2023 yılında ve 2025 yılında Fatih Belediyesi'ne bir bağış yapılmamış. Müfettiş raporunda gelen hanesinde gözüken rakamları giden hanesinde gören rakam olarak burada gelip bunlara bağış yapılmış dediniz.
0: Ortaya çıkan belge

0: Seferin ardından CHP'li inanlı hatasını kabul etti.
1: Orada bir sehven hata yapılmış ama ben hata yaptığım zaman da söylerim.
0: CHP'de altılı masa döneminde yapılan pazarlıklarla ilgili ise dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
2: MYK toplantısında Özgür Özel 39 vekil verileceği söylenince Kemal Bey'e efendim gerekirse 60 milletvekili verin diyor. Yani %10.
3: Efendim Başkan Erdoğan Kocaeli'de bir gençlik şöleni programına katıldı. Etkinliğin yapıldığı Turka Kocaeli Stadyumu ise hınca hıç doluydu ve coşku da zirvedeydi. Erdoğan'ın konuşması zaman zaman sevgi tezahüratlarıyla kesildi. Programdan kameraya yansıyan o görüntüleri getiriyoruz şimdi ekrana.
4: Zincirleri kıran, Ayasofya'yı açan, dünyaya meydan okuyan adam Recep Tayyip Erdoğan.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı gençlik şöleni programı için gittiği Kocaeli'de coşkulu kalabalık karşıladı.
4: Davanın lideri bellidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
5: Etkinliğin yapıldığı Turka Kocaeli Stadyumu hınca hınç doluydu.
6: Kocaeli Stadyumu doldu taştı ve işte beklenen o an geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle buluşuyor.
7: Herkes çok mutlu, herkes çok heyecanlı. Yani ya, küçüğünden büyüğüne kadar burada.
8: Atmosfer gerçekten inanılmaz. Yalnızca Türkiye'de değil dünyanın eşi benzeri olmayan bir program. Gerçekten emeği geçenlerin herkesin emeğine sağlık.
9: Çok mutluyuz. Gençler burada eğleniyor. Reisimiz sağ olsun yapıyor.
10: Çok güzel bir etkinlik. Atmosferi çok güzel. Çok heyecanlı geçiyor tabii ki. Cumhurbaşkanımız da bize beraber eşlik ettiği için çok mutluyum.
4: Millet kenetlenmiş. Devlet asıl misyonuna kavuşmuştur.
5: Başkan Erdoğan'ın konuşması zaman zaman sevgi sloganlarıyla kesildi. Stattaki dev pankartlar dikkat çekiciydi. Etkinlik kapsamında sanatçılar sahne aldı, katılımcılar müziğin ritmine hep birlikte alkış tuttu.

0: Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu'nun arazi tipi motosikletle sergilediği performans büyük alkış aldı. Etkinlikler gece geç saatlere dek devam etti.
1: Özgür para gözün, namustur her sözün, senin alnın yüzün.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sonrası gözler bir kez daha İran'a çevrilmiş durumda. Amerikan basınına göre ABD ve İsrail'de yoğun bir savaş hazırlığı var. New York Times'a konuşan iki Beyaz Saray yetkilisi İran'a saldırıların önümüzdeki hafta gibi kısa bir süre içerisinde başlayabileceğini öne sürdü. ABD Başkanı Trump'tan da bu iddiaları doğrular nitelikte bir paylaşım geldi. Trump sosyal medya hesabından fırtına öncesi sessizlik mesajı verdi.
0: Amerikan basını İran'a saldırıların kısa sürede yeniden başlayacağını yazdı.
3: Biz istesek iki gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
0: ABD Başkanı Trump'tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump, yapay zeka ile hazırlanmış yeni bir görsel paylaşarak fırtına öncesi sakinlik mesajı verdi. Görselde Trump'ın arkasında fırtınalı bir denizde ilerleyen İran bayraklı savaş gemileri yer aldı. ABD basınına göre ise İran'a saldırılar önümüzdeki hafta başlayabilir.
3: Hiçbir şeyi hafife almadım. Biz onları inanılmaz güçlü bir şekilde vurduk. Köprülerini ve elektrik şebekelerini sağlam bıraktık. Biz istesek iki gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. Amerikan basınına göre Washington ve Tel Aviv İran'a yönelik olası bir operasyon için yoğun hazırlık içerisinde. New York Times gazetesi Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaşın devamına ilişkin planları tamamladığını yazdı. Gazeteye konuşan iki yetkili ABD ve İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını söyledi. İran'a yönelik saldırıların gelecek hafta gibi kısa bir sürede yeniden başlayabileceği öne sürüldü. Ancak haberde henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar verilmediğine de özellikle vurgu yapıldı. Habere göre bir taraftan da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump'ın zafer ilan etmesi ve Amerikalı seçmeni İran'a yönelik operasyonun başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor. Trump'ın saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi halinde ise İran'ın askeri ve sivil altyapı hedeflerine yönelik daha agresif bombardımanların gerçekleştirileceği öngörülüyor. Trump'ın Çin dönüşü İran'a savurduğu son tehditte bunu doğrulayan detaylar arasında.
3: Hiçbir şeyi hafife almadım. Biz onları inanılmaz güçlü bir şekilde vurduk. Köprülerini ve elektrik şebekelerini sağlam bıraktık. Biz istesek iki gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
0: Diğer yandan İsrail basınında da benzer iddialar var. Valla haber sitesine göre İran'a saldırıların başlaması için ABD ile koordinasyonu sürdüren Netanyahu yönetimi savaş hazırlıklarına hız verdi. Şimdi ise gözler ellerin tetikte beklediği İran'a çevrilmiş durumda.
2: İşte İran'da savaşın ikinci perdesine yönelik gergin bekleyiş devam ederken bir yandan da devlet televizyonlarında sıra dışı görüntüler kayda geçiyor. Canlı yayında ellerinde saldırı tüfekleriyle çıkan sunucular vatanımız için ölmeye hazırız mesajı veriyor. O programlardan birinde Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına nişan alınarak ateş edilmesi de dikkatleri çekti.
4: تشکیل خط نشانه
5: بله بذار پرچم امارات رو بگیرم
4: احسنت
5: خب
4: تشکیل خط نشانه رو بدین حبس نفس
5: آتش
4: با نام و یاد الله آتش
5: یا الله
4: عالی
0: Canlı yayında saldırı tüfeği eğitimi verildi. Sunucu Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına ateş açtı.
4: با نام و یاد الله آتش
5: یا الله
4: عالی
0: Sıra dışı görüntüler İran devlet televizyonlarında kayda geçti. Sunucuların ellerinde saldırı tüfeğiyle yayına çıktığı 3 ayrı programda silah kullanımı ve atış tekniklerine ilişkin kapsamlı bilgiler verildi.
6: Benim de bu silahı kullanmayı öğrenmem gerekiyor. Ülkem için, halkım için, vatanım için canımı vermeye hazırım. Erkeklerimiz gibi bu ülkenin kadınları da silahlanıp düşmana karşı gelmeye hazır.
0: Ancak bunlardan en dikkat çekici olansa sunuculardan birinin Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını hedef yaptığı program oldu. Abu Dhabi'nin alevler içerisinde olduğu bir görseldeki Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına nişan alan sunucu ardından da canlı yayında tetiğe bastı.
4: Ateş.
5: Ya Allah.
4: Ali.
0: Sosyal medyada viral olan o görüntüler İran yönetiminin olası bir ABD işgaline karşı halkı silahlandırmaya hazırlandığı iddialarına yol açtı. Bazı uzmanlarsa bunun fiili bir silahlanma öncesi eğitimden çok ABD ve İsrail'e verilen bir gözdağı mesajı taşıdığı görüşünde.
6: Kutsal toprağımızı, ana vatanımızı yürekten savunmaya hazırız. Düşman bilmelidir ki biz geri adım atmayacağız. Onlardan korkmuyoruz.
2: İşte ABD ve İran arasında o gerilim devam ederken şimdi bir de ortaya casusluk krizi çıktı. FBI 2013'te İran'a kaçan ve ABD'nin gizli istihbarat programlarını ifşa eden eski subay Monica Witt'in başına $200,000 ödül koydu. Witt, ABD'nin ulusal savunmasına ağır zarar vermek ve meslektaşlarını tehlikeye atmakla suçlanıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki sular durulmuyor. İki ülke şimdi de casusluk soruşturmasında karşı karşıya geldi. CNN'in haberine göre FBI İran'a sığındığı iddia edilen eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat uzmanı Monica Witt'in izini sürmeye devam ediyor. Yapılan değerlendirmelerde Witt'in 2013'te İran'a kaçtığı, o tarihten bu yana da Tahran yönetimiyle işbirliği yaptığı ileri sürülüyor. Soruşturma dosyasına göre görev yaptığı dönemde Pentagon'a ait kritik askeri programlara erişen Witt, elde ettiği gizli savunma bilgilerini İran'a aktardı. İddialar arasında ABD'li bir karşı

0: istihbarat görevlisinin kimliğinin VİT tarafından ifşa edildiği de yer alıyor. FBI halen İran'da olduğu ve devrim muhafızlarıyla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen eski askeri istihbarat uzmanı Monica Witt'in başına $200,000 ödün koydu. Soruşturma uluslararası boyutta devam ediyor.
1: Karayip ülkesi Küba, ABD'nin ablukası nedeniyle enerji kriziyle boğuşuyor. Havana hükümeti ülkenin %70'inde zorunlu elektrik kesintisinin uygulanacağını duyurdu. Öte yandan ABD'nin Küba'nın simge isimlerinden eski devlet başkanı Raul Castro'yu yargılamaya hazırlandığı iddia edildi.
2: Yakıt yok. Elektrik yetersiz. Sokaklar çöplerle dolu. Karayiplerin en büyük ada ülkesi Küba, ABD ambargosu nedeniyle zor zamanlar yaşıyor. Ülke Trump'ın tehditlerinin de hedefinde.
3: Bildiğiniz gibi yardıma ihtiyaçları var ve gerileyen bir ülkeden bahsediyorsunuz. Gerçekten de onlar gerileyen bir ulus. Yani göreceğiz. Küba hakkında konuşacak çok şeyimiz var ama belki bugünlük değil.
2: Havana hükümeti son olarak elektrik sisteminde yaşanan arızalar nedeniyle ülkenin %70'inde zorunlu kesinti uygulanacağını açıkladı. Küba'nın karanlığa gömülmüş hali uydu görüntülerine de yansıdı. Ülkede derinleşen kriz protestoları da tetikledi. Başkent Havana'da binlerce kişi sokağa döküldü. Küba halkı temel ihtiyaçların karşılanmaması nedeniyle tencere ve tavalarla Havana hükümetini protesto etti. Bazı noktalarda da sokakta biriken çöpler ateşe verilerek yollar kapatıldı. Küba Enerji Bakanı Vicente de la Olevi, bazı bölgelerin günde 20 ila 22 saat elektriksiz kaldığını açıkladı. Bize yakıt satmak isteyen herkese açığız diyerek dünyaya seslendi. Öte yandan ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in direktörü John Ratcliffe başkanlığındaki heyet, Havana'da Küba İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.
4: Toplantıda Küba'nın terör veya aşırılık yanlısı örgütlere ev sahipliği yapmadığı, bu yapıları desteklemediği bir kez daha ortaya konmuştur. Ülkede herhangi bir yabancı askeri tesis veya istihbarat üssü bulunmamaktadır. Küba, ABD'ye karşı hiçbir zaman düşmanca faaliyetleri desteklememiş, topraklarının başka bir ülkeye karşı kullanılmasına da asla izin vermemiştir.
2: CIA direktörü Havana'nın mesajını Trump'a iletti. Washington ise temel değişiklikler gerçekleşmesi halinde Küba ile ekonomi ve güvenlik konularında müzakereye hazır olduklarını açıkladı. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde ABD'den tansiyonu yükseltecek bir hamle geldi. ABD'nin Küba'nın simge isimlerinden eski devlet başkanı Raul Castro'yu 1996'daki uçak düşürme olayıyla bağlantılı yargılamak amacıyla iddianame hazırladığı öne sürüldü.
1: Orta Doğu'daki o gerilim birçok sektörde olduğu gibi tarımı da etkiledi. Gübre stoklarının azalmasını fırsat bilen sahtekarlar Kayseri'de 2 milyon değerindeki 24 ton sahte gübreyi piyasaya sürecekti ki jandarmanın dikkati sayesinde yakayı ele verdiler.
5: İran'daki savaşla birlikte tedarik zincirini sekteye uğratınca sahtekarlar krizi fırsata çevirmek için üreticiye tuzak kurdu.
6: Sahte gübre toprakla buluşsaydı toprağı öldürürdü. İyi ki de yakalanmış yani.
5: Tam 24 ton sahte gübre üreten çete çuvallar dolusu zehri piyasaya sürmeye hazırlanırken yakayı ele verdi.
7: Bu toprağa zarar, bu üretime zarar, bu çiftçiye zarar. Bu mahsulün yok olması demektir.
8: Sahte gübre demek denetlenmeyen, sertifikasız, izlenebilirliği olmayan, kontrolü olmayan, içerisinde ne olduğu belli olmayan gübrenin toprağa koyulması demek.
5: Sahte gübre tezgahı jandarmanın dikkatiyle bozuldu. Kayseri Develi'de durdurulan tırdaki piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca sahte gübreye el konuldu.
9: Türkiye'ye de yazık yani, biz yıllarca bunlara uğraşıyoruz, didiniyoruz, çabalıyoruz. Çiftçilere zarar vermeyi bıraksınlar gayrı.
10: Yakalanan tonlarca ağırlıktaki sahte gübre eğer toprakla buluşsaydı o yılın mahsulünü kurtabilirdi. Dahası toprakta geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilirdi.
6: Buraya tarlamıza vursaydık o gübreyi belki de biz 200 sene ürün alamayacaktık.
7: Bu tür dolandırıcılara 2-3 kuruş daha ucuz diye itibar etmemek lazım. Bunlar açgözlü insanlar. Köyünün çiftçinin ekmeğine göz diktiler.

0: sanayilerden almak lazım. Bu tür kötü niyetli insanlara fırsat vermemek lazım.
1: Toprak yoksa üretim yok. Toprak yoksa gıda yok. Toprağı korumamız lazım.
2: Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı efendim. Filios limanından Türkkale 16 kuyusuna hareket eden gemi sondaj faaliyetleri yürütecek.
3: Yeni keşifler için rotasını Karadeniz'e çevirdi. Yıldırım ilk görevine çıktı. Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin Türkiye'nin enerji filosuna katılımı için 4 Aralık 2025'te ilk adım atılmıştı. 21 Ocak'ta Mersin'den yola çıkan gemi, 27 Ocak'ta Zonguldak Filios'a ulaşmış, göreve hazır hale getirilmişti.
4: Türkiye'nin enerji filosunun en genç katılımı olan Yıldırım derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemide 200 personel yaşam alanında bulunuyor.
3: 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Filios limanından demir aldı.
4: Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için Filios Limanı'ndan ayrıldı.
3: Sondaj gemisi ilk görevini Türkkale 16 kuyusunda yapacak. Alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.
2: "26 yıldır çözülemeyen Türkiye'nin en karanlık faili meçhul dosyalarından biri Çağla Tuğaltay cinayeti. Dosya raftan indi, çok titiz bir inceleme yürütülüyor. Ailenin o dönemki komşularından biri de ilk kez ifade verdi. Arkadaşlarımız komşuya ulaştı, cinayet günü nelere tanık olduğunu anlattı.
5: Uygun bağırıyordu, Çağla'yı kesmişler diye. Oradan çıktık biz dışarıya, zaten paldır küldür. Kanları anlattım. Kan vardı apartmanda.
6: 26 yıldır çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik tanık ilk kez ifade verdi. O gün apartmanda olan, çığlıkları duyan, kan izlerini gören o komşu ATV Haber'e konuştu.
5: Geldiler, yeminli ifademi aldılar. Gittim orada kan yerini de gösterdim.
6: Evinde boğazı kesilerek öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı Çağla Tuğaltay. 26 yıl sonra dosya yeniden açıldı. Katilin bulunması için tüm imkanlar seferber edildi. Ailenin karşı komşusu o korkunç günü tüm detaylarıyla anlattı.
7: 26 yıl sonra ilk kez ifade veren tanık komşu öncelikle olay günü Çağla'nın sesini duymadığını söyledi. Ardından Çağla'nın annesinin sesini duyunca bizler dışarıya çıktık ve dışarıya çıktığımızda da Çağla'nın babasını gördük dedi.
5: Ya evin içinde polisler varken adamı kapıya oturtmuşlar. Adam öyle oturuyordu. Üzüldüm. Karamsar, düşünceli. Elleri başında oturuyordu. Annesi alt katta komşuya alındı.
6: Tanığın anlattıklarına göre apartmanda büyük bir panik vardı. Herkes şok içindeydi.
7: Bir tanığın ifadesi vardı. Hani babayı balkonda elinde bıçakla ve kanlı bir şekilde gördüm diye. Siz peki elinde kan gördünüz mü babanın?
5: Babayı gördüm, evet. Elinde falan kan da görmedi. Karşı apartmandan biri de görmüş eli kanlı. Ama sonra içeri girdim diyor, ellerimi yıkadım diyor adam.
7: Tanık komşu olay günü kan lekeleri gördüğünü, hatta merdivenlerde, yerlerde ve kapıda kan lekeleri vardı dedi.
5: Otomatikte vardı, altta vardı, bir de kapı çıkışında vardı kan. Yani yapan kişi zaten kaçmış tahmin ediyorum. Çünkü kan damlaları vardı. Dışarıya kadar vardı.
6: Çağla'nın öldürüldüğü apartmanın yanı başındaki evde de ilk kez keşif yapıldı. Ekipler saatler süren incelemenin ardından 7 delil torbasıyla çıktı. İfade veren komşunun o evle ilgili de çok çarpıcı bir iddiası var.
5: Yani ne çıkacak bilmiyorum. İyi bir şeyler çıkar. Yandı yani o ev, yandı. Çağla olaydan sonra o ev yandı. Tekrar yapıldı.
6: O evde yaşayan komşu da dahil 4 kişiden daha DNA örneği alınması talep edilmişti. İstenen örnekler alındı, rapor bekleniyor.
2: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabeş'in ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanlığı

0: Baz istasyonuna analizi yapmak için özel bir ekip kurdu. Ekip Van'da çalışmalara başladı.
1: Adalet Bakanı çok büyük umutlar verdi bize. Yani gerçekten tarih konuşmalar yaptı.
2: Özel ekip Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili sır perdesini kaldırmaya çalışacak.
3: Siz bir hata yaptığınızda ben size bağırıp kızsam gerçekten benden nefret edersiniz. İşte çocuğunuzun size karşı böyle bir şey besliyor maalesef.
2: Van 100. Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabayiş, 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, genç kızın cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Molla Kasım mahallesinde Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Kabayiş'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmişti. Bu kapsamda 2500 kişiden DNA örneği toplanıyor.
1: 2500 kişinin DNA'sına bakılacak. Biz bunu çoktandır talep ediyoruz.
2: Adalet Bakanlığı genç kızın ölümüyle ilgili özel bir ekip de kurdu.
4: Rojin Kabayiş'in ölümünün aydınlatılmasına yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bakanlık tarafından özel kurulan baz ekibi Van'da çalışmalara başladı.
2: Baba Nizamettin Kabayiş, kızının cep telefonundaki 15 dakikalık görüntünün silindiğini öne sürdü. Bu iddia ile ilgili incelemeler de sürüyor.
4: Adalet Bakanlığı'nın özel olarak kurmuş olduğu ekip, Kabayiş'in kaldığı yurt, cep telefonu ve cansız bedeninin bulunduğu noktaya kadar araştırma yapacak.
2: Rojin Kabayiş'in cep telefonu teknik inceleme için yakın zamanda Çin'e gönderilecek.
0: Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele kapsamında 64 ilde operasyon düzenledi. Son 5 günde 1021 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 319'u tutuklanırken 48 milyar lira değerinde mal varlığına ise el konuldu.

0: Emniyet Genel Müdürlüğü, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günün büyük bir operasyonu gerçekleştirildi.
1: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde 1021 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların 319'u tutuklanırken 192'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
0: İl Emniyet ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri 64 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilere yasa dışı bahis ve kumar oynatma, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etme, müstehcen çocuk görüntüsü barındırma ve siber dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi. Adliyeye sevk edilen sanlılardan 319'u tutuklandı. 192 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Zanlıların vatandaşları tuzağa düşürmek için kullandıkları yöntemler ve suç detayları da tek tek belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri ve sosyal medyada ortalama siteleri üzerinden araç kiralama, TOKİ projeleri, akıllı telefon satışı ve yatırım ortaklığı vaatleriyle vatandaşları dolandırdıkları saptandı. Yürütülen çalışmalar sayesinde suç örgütlerinin elde ettiği yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu.
2: İsrailli şirketler Starlink kullanıcılarının konumunu ve kimliğini ortaya çıkarabilen yeni bir yazılım geliştirdi. Sistem uydulara sızmak yerine internetteki reklam verilerini analiz ederek kişisel bilgilere ve hareket verilerine ulaşabiliyor.
3: Elon Musk'ın uydu internet ağı Starlink, uzun süredir savaş bölgelerinde, kriz anlarında ve sansür uygulanan ülkelerde özgür iletişimin simgesi olarak görülüyordu. Ancak İsrail merkezli şirketle ilgili ortaya çıkan yeni bir araştırma, bu sistemin kullanıcıları için ciddi bir güvenlik tartışmasını gündeme taşıdı. Haaretz gazetesinin araştırmasına göre İsrailli iki teknoloji firması Starlink terminallerini anlık takip edebilen ve kullanıcıların kimliklerini ortaya çıkarabilen bir yazılım geliştirdi. Sistemin adı

0: Target. İddiaya göre teknoloji Starlink altyapısını hacklemiyor, onun yerine reklam verilerini, dijital kimlik bilgilerini ve internet kullanım izlerini bir araya getiriyor. Böylece yalnızca cihazın bulunduğu nokta değil, internete bağlanan kişinin kim olduğu da belirlenebiliyor. Canlı gösterimlerde Orta Doğu, Rusya, Çin ve Hindistan'daki terminallerin harita üzerinde anlık izlendiği vurgulandı. Şirket belgelerine göre sistem dünya genelinde yaklaşık 1 milyon Starlink terminalini takip ediyor. Yani Apple ve Google'ın reklam amaçlı oluşturduğu dijital kimlikler kullanılıyor. Kullanıcıların bıraktığı çevrim içi izler konum verileriyle eşleştirilerek detaylı profil çıkarılıyor. Starlink şimdi yalnızca iletişim teknolojisiyle değil, küresel ölçekte büyüyen dijital gözetim tartışmasıyla da gündemde.
1: İsrail, Mescid-i Aksa imamı İkrime Sabriye'ye yönelik haksız suçlamalarını sürdürüyor. Bir kez daha İsrail mahkemesine çıkacak olan İkrime Sabri A Haber'e konuştu. Uluslararası örgütlere ve İslam dünyasına seslendi. Bu dava intikam amaçlıdır, bizim yanımızda durun dedi.
2: Bu yargılamayı siyasi bir dava olarak görüyoruz.
3: Soykırımcı İsrail hükümeti Mescid-i Aksa imamı İkrime Sabri'yi bir kez daha hedef aldı. Hakkında açtığı haksız dava için mahkemeye çıkmasını istedi. İsrail daha önce 87 yaşındaki Mescid-i Aksa imamı İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermemiş, hakkında yurt dışı yasağı çıkarmış ve evinin yıkılması için girişimlerde bulunmuştu. Soykırım hükümeti şimdi de teröre destekle suçlanan Mescid-i Aksa imamını hukuksuzca yargılamaya hazırlanıyor. Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten İmam Sabri, süreç hakkında A Haber'e özel bir mesaj gönderdi. Bu davalar intikam amaçlıdır dedi.
2: İşgalci makamlar tarafından hakkımda yürütülen bu haksız yargılamalara göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim. Bu davalar geçersiz ve intikam amaçlı. Çünkü ben sadece vefat eden bir kişiyi andım. Bizler İslam dini mensupları olarak Allah'ın insanı değerli kılması sebebiyle vefat eden her insan için taziyede bulunuruz.
3: İkrime Sabri'nin avukatları ise bu süreci hukuka aykırı bir yargılamanın devamı olarak değerlendiriyor. Mescid-i Aksa imamı A Haber ekranlarından uluslararası kamuoyuna seslendi. Hakkın yanında durun dedi.
2: Uluslararası kuruluşlara, insan hakları ve hukuk örgütlerine gerçeği görmeleri ve hakkın yanında durmaları için sesleniyoruz. Tekrar mahkemeye çıkacağım. Avukatların da ifade ettiği üzere bu yargılamayı siyasi bir dava olarak görüyoruz. Bu durum aynı zamanda İslam dinimizin hükümleriyle de çelişiyor. Bu sebeple bütün vicdan sahibi insanlara çağrıda bulunuyoruz. Bizimle birlikte hakkın yanında durmalarını istiyoruz.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı 2026-2027 birinci dönem ümre turları için başvuruların başladığını duyurdu. Peki başvurular nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde.
4: Kutsal toprakların manevi havasını solumak isteyen Müslümanlar için güzel haber geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026-2027 birinci dönem umre turları için başvuruların başladığını duyurdu. Başvuru detayları ise netleşti. Umre'ye gitmek isteyen vatandaşlar ilan edilen tura ait banka koduyla anlaşmalı bankalara ücretlerini peşin olarak yatıracak. Başvurularsa il ve ilçe müftülükleriyle e-devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru esnasında ilgili kayıt formu iki nüsha halinde doldurularak müftülüklere teslim edilecek. Pasaportların geçerlilik süresinin en az bir yıl olması şartı aranacak. Kutsal topraklara gidecek vatandaşların menenjit aşısı yaptırması da zorunlu olacak. Ve aşı kartlarını seyahat süresince yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ankara'nın Pursakları ilçesinde açılan Kurban Pazarı'nda büyükbaş hayvanlar görücüye çıktı. Pazarda en dikkat çeken kurbanlıklarsa ağırlığı 1 tonu aşan develer oldu. Develer üzerindeki rengarenk boncuklar ve hasırlarla hayvan pazarının gözdesi

0: Olmayı başardı.
1: Üzerindeki rengarenk boncukları, hasırları, zili ve Türk bayrağıyla bütün heybetiyle salınıyor hayvan pazarında.
2: Kurban pazarındayız şu an ve yanında da bir deve var.
3: Evet, çok heyecanlıyım. Garip hissediyorum.
2: Şaşırdın mı deveyi görünce?
3: Çok şaşırdım, çok büyük.
2: Daha önce görmüş müydün?
3: Hayır.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ankara'nın Pursakları ilçesinde açılan Gümüşoluk Kurban Pazarı'nda Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar satışa sunuldu.
4: Ben Diyarbakır Silvan'dan ben geldim.
2: Kaç hayvan getirdiniz buraya?
4: Ben buraya bir 51 tane hayvan getirdim.
2: Hı. Özellikle bunların üzerinde ay yıldızı olanlar satılmış olanlar.
4: Evet, doğrudur. Ben bunları satmışım. Benim hayvanlarım az kaldı. Şükürler olsun. Satışlar İyi halden gidiyor.
1: Pazarda en dikkat çeken kurbanlıklarsa ağırlığı bir tonu aşan develer oldu.
2: Büyük başlar, küçük başlar hayvan pazarlarında yerini aldı. Ancak bu noktada ilgi farklı. Burada develer de var. Özellikle satışı yapılması için develer de getirildi. Hemen buraya tam 10 tane deve geldi hayvan pazarına. Ama özellikle de tabii develer vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Burada da tam Bulut'un yanında duruyoruz. Bulut İzmir'den geldi ve satıcısı da yanımızda. Efendim, buraya develeri süsleyerek getirdiniz. Yoğun da bir ilgiyle karşılaşıldı.
5: 10 adet deveyle İzmir ilçesinden geliyoruz. 7'sini verdik. 3 adetimiz duruyor. Değişik bir ilgi. Popülasyon çok güzel.
2: Kaç kilo deve?
5: Bu elimizde bulunan deve 1020 kilo canlı ağırlığa sahip.
1: Develere ilgi o kadar yoğundu ki bazı vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Tonluk develer ve danalar Kurban Bayramı süresince Gümüşoluk Kurban Pazarı'nda alıcılarını bekliyor.
0: Yoğurt ve baklavadan, baklava başta olmak üzere Türk mutfağına gözünü diken Yunanistan bu kez de Zeybek oyununu sahiplenmeye çalışıyor. Yunanistan'ın Zeybekiko adını verdi ve Zeybek oyunuyla çok büyük benzerlik gösteren dansla dünya rekoru hazırlığı yapması tartışmaları da beraberinde getirdi.

0: hırsızlık yapıyorlar yani. Öyle yani.
1: Bizim baklavadan sonra.
0: Oyunumuz baklavadan sonra onu aldı. Ondan sonra Efe'mizi şimdi oynuyorlar. Evet. Onlar da Efe nerede? Öyle değil mi? Efe bizim. Evet. Yıllardır yani hep biz oynuyoruz. Oyunlarını oynuyoruz. Doğdum doğalı 80 yaşındayım onu oynarım.
2: Yunanistan'ın Türk gelenekleri ve kültürünü taklit ettiği uygulamalara bir yenisi daha eklendi.
3: Türkiye'nin hemen hemen Batı Anadolu'nun yarısı zeybek oyunlarını oynar. Bütün Anadolu'da yayılmış bir dans tipidir. Geleneğimizin içinde hala çok canlı bir şekilde yaşatılmaktadır.
4: Zeybek oyunu Türklere mahsus oyun. Ege yöresinin bir milli oyunudur. Yanlış buluyorum yani. Kopyalama usulüyle yapılan bir işlem yani. Son derece yanlış.
1: Zeybek bizim.
4: Zeybek bizim. Zeybek sonuna kadar bizim yani.
2: Baklava, cacık, lokum derken şimdi de Türk yöresel danslarına gözünü dikti.
5: Ya öyle şey olur mu hiç? Yani yüzyıllardır şey olan bizim oyunumuzu nasıl alabilirler yani?
1: Zeybek bir kok koymuşlar size.
6: Bize özgü olan hiçbir şeyi alamaz dışarısı. Türkiye'ye özgü olan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz dışarı almasını.
2: Türkiye'nin değerlerini kopyalayan Yunanistan bu kez de zeybek oyununu sahiplendi.
7: Bu zeybek kiko oyununun zeybek kökenli Türk kültüründen Yunan kültürüne geçirilmeye çalışılması son derece sıkıntılı. Birçok şeyi ortak olabilir bu coğrafyada ama şeylerimize, kültürümüze, gelene göreneklerimize sahip çıkmamız gerekiyor. O noktada haklarımızı korumamız gerektiğine inanıyorum.
2: Sözde Yunan kültürünü korumak adına Zeybekiko dansı etkinliği düzenlenmesine karar verildi. Yunanistan'ın bu kararına ise Türkiye'den tepki yağdı.
8: Bu bizi örnek aldıklarını gösterir aslında. Bizim kötü bir kopyamız Yunanistan. Olmadı onlara bunların eğitimini verelim diyorum ben. Buraya gelsinler biz bunların halk oyunlarımızın, yemeklerimizin, örf adetlerimizin eğitimi verelim. Ondan sonra Yunanistan'da bunları uygulamaya devam etsinler.
9: Baklavadan sonra Yunanistan'da bu kez hedefte zeybek var. Zeybekiko adıyla sahnelenen gösteriler tepki topluyor. Anadolu'nun simge oyunu.

0: için şimdi Türk kültürü Koplan'ın 4 tartışması büyüyor.
1: Onlarda Zeybekiko diye bir dans stili var. Bizim dansımızın başka bir hızlı versiyon dönüşmüş hali. Bizdeki ağır zeybek başka hiç kimsede yok. Bizim oynama stilimiz başka hiçbir şekilde görülmüyor. Başka bir yerde yani bunun benzeri gözükmüyor.
2: Ankara'da diplomasi trafiği günlerdir Belçika heyetinin ziyaretiyle oldukça yoğundu. O yoğunluğu Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Erik Dalı oynayarak attı. O anları gören Fransa Büyükelçisi de Belçikalı elçi Erik Dalı düellosuna davet etti.
3: Diplomatik bir etkinlikte çalan Erik Dalı, oynayansa Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van de Velde. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde savunma, havacılık ve uzay sanayi üst düzey etkileşim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Hendrik van de Velde'nin Ankara sanatçılarının yorumuyla ünlenen Burdur Halk Oyunu Erik Dalı eşliğinde oynadığı anlar kameralara böyle yansıdı. Büyükelçinin oyun havası görüntüleri Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin de dikkatini çekti. Büyükelçiliğin resmi sanal medya hesabından Belçikalı Büyükelçinin görüntülerini alıntılayarak esprili bir davet paylaşıldı. Paylaşımda önümüzdeki 14 Temmuz Milli Bayramımızda Büyükelçi Van de Velde'yi Büyükelçimiz Isabel Dumont'la karşılıklı Erik Dalı oynamaya davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Bu daveti Fransa Büyükelçisi'nin yapmasının bir nedeni var. O da geçtiğimiz yılki resepsiyon. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin de geçen yıl düzenlenen Milli Gün resepsiyonunda Erik Dalı şarkısı çalmıştı. Şimdi iki büyükelçinin ne zaman nerede Erik Dalı oynayacağı merak ediliyor.
2: Milli tekvandocumuz Sude Yaren Uzun Çavdar Avrupa Şampiyonası'ndan gümüş madalyayla döndü. Hepimizi gururlandırdı ama gururun yanında bir de duygu seli yaşattı her birimize. Altın madalyayı kaçırdığı için döktüğü gözyaşı duygularının en net ifadesiydi aslında. Genç sporcumuzun bu hırs ve azmi tesadüf değil çünkü o 3 kuşak sporcu olan bir ailenin üyesi. Arkadaşlarımız Uzun Çavdar ailesiyle birlikteydi. İşte o anın ve ardı ardına gelen madalyaların hikayesi.
4: Öncelikle üzgünüm ikincilikte kaldığı için. Ama bunu daha iyi bir şekilde... Daha iyi bir şekilde...
5: Altın madalya hedefiyle girdiği mücadeleden ikincilikle ayrılınca gözyaşlarına hakim olamamıştı. Tekvandocu Sude Yaren Uzun Çavdar Avrupa Şampiyonası'ndan gümüş madalyayla döndü. Milli sporcumuzun yaşadığı üzüntüyü tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Uzun Çavdar o anın hikayesini ATV Haber'e anlattı.
6: Aslında hedefim ülkeme altın madalya getirmekti. Tabii ki de her turnuvaya gittiğim gibi o turnuvaya da altın madalya için gitmiştim. İkinci round sonunda bir kafa vuruşu gösterdim ve puana yansımadı, skora yansımadı. Böyle olunca haliyle çok duygu boşalması yaşadım. Orada Sayın Hamza Yerlikaya Bakanımız hemen geldi, teselli etti.
5: Sude Yaren Uzun Çavdar Almanya'da düzenlenen Tekvando Şampiyonası'nda ikinci oldu. Gümüş madalyayı kazandı. Gönüllerimizde tat kurdu. Öyle ki bu başarısı ailesinden geliyor.
6: Aile geliniyor oldu artık bize. Babaannemden başlayan bir yolculukla ve şu anda gerçekten 3 nesil olan Türkiye'de tek aile olabiliriz tekvandocu. Kesinlikle onların da emeği çok büyük üzerimde. Emeklemelerimi, adımlarımı bile tatamide öğrendim. Beni ilk keşfeden baba.
5: Hikaye oldukça çok büyük çünkü Sude Hanım'ın babası da milli sporcu. Hatta sadece babası değil, annesi de milli sporcu. Öyle ki eşiyle tanıştıktan sonra o da tekvandoya merak salıyor. Bununla da sınırlı kalmıyor çünkü babasının antrenörü de babaannesiydi. O da ilk Türk kadın tekvandocularından birisiydi.
7: Benim kayınvalidem 50 yıl önce başlamış. Ben de eşimle tanıştığımda sporcu diye evlendim aslında. Çünkü sporu çok seviyordum. Biz her gün burada antrenman yapıyorduk. O gün antrenmana gittiğimizde Sığde doğdu. Tekvando için doğmuş bir çocuk.
5: Milli sporcu, madalyalarla süslü bir ev, aile boyu yapılan antrenmanlar ve müsabaka heyecanlarıyla büyüdü. O da tıpkı ailesi gibi tekvandoya gönül verdi.
7: Çok büyük bir emek var. Bütün hocalarımız, babaannesi, babası, halası, ben.

0: kardeşleri çok fazla emek veriyoruz yaz kış demeden.
1: Büyük bir bedeller ödedik, mücadeleler verdik. Suden'in de daha önceden tarihi başka başarılar da var. 17 yaşında Grand Prix finallerinde şampiyon olan en genç sporcu.
2: Milli sporcu Avrupa'da asıl hedefine ulaşamadı ama pes etmeye niyeti de hiç olmadı. Şimdi hiç ara vermeden olimpiyatlara hazırlanacak.
3: Şu anda olimpiyat sürecimiz başlıyor. 2028 olimpiyatlarına Türkiye'de kadınlardaki tek altın madalyayı tek eksik olan altın madalyayı getirip olimpiyat şampiyonu olmak ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya okutturmak.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda binalarda yeni dönem başlıyor. Yılbaşından itibaren 10.000 metrekare ve üzeri yeni binalarda enerji kimlik belgesi ile bina yaşam döngüsü analizi belgesi zorunlu olacak. Detaylara birlikte bakalım.
5: Çevre dostu binalar için yeni dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil bina üretimini yaygınlaştıracak yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Güzel haberi Bakan Murat Kurum verdi. Buna göre 1 Ocak 2027'den itibaren 10.000 metrekare ve üzeri yeni binalarda enerji kimlik belgesi, bina yaşam döngüsü analizi belgesi zorunlu olacak. Söz konusu belgeyle binaların üretimden kullanım sürecine kadar tüm aşamalardaki sera gazı emisyonları hesaplanacak. Belgeler yetkili enerji kimlik belgesi uzmanları tarafından hazırlanacak. Yönetmelikle ayrıca işletmeden kaynaklı sera gazı emisyonu düşük olan binalar için düşük karbonlu bina belgesi uygulaması getirildi. Buna göre enerji kimlik belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az B, enerji performans sınıfı ise en az C olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak. Söz konusu düzenleme 2053 net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu şekilde çevre dostu yapılaşmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.
4: Düşünsenize bir sabah uyanıyorsunuz ve mahalledeki tüm sokakların sürücüsüz taksilerle dolu olduğunu görüyorsunuz. Eskiden bir distopya senaryosundan ibaret olan bu korkunç anı Amerikalılar yaşadı.
2: Teknoloji korkusu kapıya dayandı.
6: Dün sabah 50 sürücüsüz taksi saat 6-7 arası mahallemize geldi.
2: Onlarca sürücüsüz taksinin mahalleyi basması bir sürprizden fazlasıydı. Korku araçların sayılarına eşlik ederek arttı. Mahalleli onları durdurmak için bir çocuk maketi bile kullandı. Birkaç araç sıkışan yolda bir ileri bir geri turladı.
6: Burada aileler, küçük çocukları, evcil hayvanlarımız var. Çocuklar sabahları servise biniyor. Bu yoğunluk güvende hissettirmiyor.
2: Semtleri distopya senaryosuna ev sahipliği yapan Amerikalılar sadece şirkete değil bölge yöneticilerine de ulaştı ve bizi bu kabustan kurtarın dedi.
4: Ankara'da yaralı halde bulunan 3 ebabil kuşu tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.
7: Bu ebabillerde de benzer şekilde göçten geliyorlar. Çok yorgunlar, hava çok soğuk. Birkaç gün önce Afrika'da bayağı sıcaktan geliyorlar ve geldiklerinde Çayyol tarafından gelenler oldu, Beştepe tarafından gelenler oldu. Ve bu gelen ebabillerin hepsinin ortak bir olayı vardı, ortak bir sorunu vardı. Bu hayvanlar güçten düşüp yardıma muhtaç hale gelip düşüyorlar.
2: Ankara'nın farklı bölgelerinde binaların çatı aralarından düşerek yaralanan 3 yavru ebabil kuşu Simur Kuş Yuvası Derneği'ne teslim edildi. Yaralarına pansuman yapılan ve un kurduğuyla beslenen ebabillerin gelişimi takibi alındı.
7: Hem iklim kriziyle hem de bu tarz böyle zirai faaliyetler neticesiyle hayatları tehlikeye girebiliyor ve popülasyonlar ciddi düşüş gösterebiliyor.
2: Büyüme süreçleri günden güne izlenen ebabiller kapalı alanda uçurularak doğaya bırakılmaya hazır olup olmadıkları test edildi. Sağlığına kavuşan ebabiller Çankaya ilçesi Beytepe mahallesinde doğaya bırakıldı.
8: gerek gibi.
2: Dernek Başkanı Alazuslu, Avrupa'daki araştırmaların ebabil popülasyonunda ciddi düşüşler olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.
7: Son 20 yılda Almanya %58 oranında ebabil

0: Ebabil popülasyonunun azaldığını, İngiltere %57 oranında ebabil popülasyonunun azaldığını ve son 10 yılda Slovakya'da yapılan çalışmalar göstermiştir ki ebabil popülasyonu %57-58 bandında azalış göstermekte. Avrupa'daki durum bize bu noktada ışık tutabilir. Avrupa'da bu kadar azalma varsa Türkiye'de bu popülasyonun dengede veya stabil kalması mümkün değil.
1: Küt uçlu pens kullanarak un kurdunu.
2: Sirke binlerce yıldır yalnızca sofralarda değil şifa içinde kullanılan gıdalardan biri. Doğru yöntem sabır ve zamanla hazırlandığında sindirimden bağışıklığa birçok faydası bulunuyor. Şile'de yaşayan Fatma Çetin de atalarından öğrendiği yöntemlerle 50'den fazla sirke yapıyor. Peki doğal sirke nasıl yapılır? Birlikte izleyelim.
3: Şine'de üretiyor, tüm dünyaya satıyor. Şine'de yaşayan Fatma Çetin, dededen kalma tariflerle yaklaşık 50 çeşit sirke yapıyor.
4: 280 seneye dayanan bir mazisi var sirkemizin.
3: Sirke ilk olarak M.Ö. 3000 civarında eski Babilliler tarafından bulunup esas olarak meyvelerin, hurmaların ve incirlerin fermantasyonundan elde edildi. Zamanla da mutfak ve tıbbi amaçlarda kullanıldı.
5: Alıt sirketinin kalp damar hastalıkları ve dolaşım sistemine çok iyi geldiğini biliyorum.
6: Detoks sirkesinin tadına baktık. Çok lezzetliydi.
7: Fermentasyonla oluşan en eski gıdalardan biri olan sirke geçmişten günümüze kadar hem yiyeceklerde hem de sağlık için kullanıldı. Günümüzde de kullanılmaya devam ediyor. Peki bu lezzet nasıl yapılıyor? Nasıl ortaya çıkıyor? 50'den fazla sirke yapan sirkeci Fatma teyzeye soracağız. Fatma teyze, doğal sirke nasıl yapılıyor? Bu lezzet nasıl ortaya çıkıyor? Biraz bize bahseder misin?
4: Biz bu yaptığımız bütün ürünleri doğal olarak yapıyoruz. Biz atalardan gelen 280 seneye dayanan bir mazisi var sirkemizin.
3: 50'den fazla üründen sirke yapan Fatma teyze, sirke yapımının püf noktalarını en ince ayrıntılarıyla anlattı.
7: Sirke yapmak için malzemelerimizi hazırladık. Fatma teyze, burada 3 çeşit ürün görüyorum.
4: Evet. Zencefilli yapacağız. Yabani elma, bunu ormanlardan topluyoruz. Zencefilli elma sirkesi yapacağız ve pancar yapacağız.
7: Fatma teyze, şunu sormak istiyorum. Mandalina'dan sirke olur mu?
4: Oluyor, çok da güzel oluyor.
7: Öyle güzel.
4: Salatalarda falan çok güzel gidiyor.
7: Peki nereden başlayacağız?
4: Şu anda pancardan başlayalım.
7: Sirke için su da çok önemli. Ya doğal olması. Çeşme suyundan olsa olur mu?
4: Çeşme suyundan olmaz.
7: Peki market suyu olur mu?
4: Yani olur tabii ama...
7: Yapmak isteyenler olur. İzleyenler belki yapmak isteyen olur. Çeşme suyu değil de market suyu kullanmak
4: tabii
7: ister. Olur mu?
4: Evet, içme suyu olacak. Birazcık da buna şeker koyacağım. Ve bu da bizim geçen seneden yapılma sirkemiz, pancar sirkemiz. Biraz da pancar sirkesini koyacağız böyle. Tamam oluyor. Şimdi anasını koyacağız bunun biraz da.
7: Bu anası ne oluyor?
4: O daha önceden yaptığımız sirkelerin anası.
7: Bunu niçin koyacağız üzerine?
4: Bu buna mayalasın diye. Daha çabuk olsun diye. Biz bunu senelerdir kayınvalidemden gördüğüm şey böyle. Bu şekil yapıyoruz.
7: Şu an pancar sirkemiz hazır durumda. Evet. Şimdi hangisini yapacağız?
4: Şimdi de mandalina yapalım. Zencefil yapabiliriz.
7: Mandalinayı yapalım Fatma teyze. Ben mandalinayı ilk defa duyuyorum. Üzümü duydum, elmayı duydum ama mandalinayı ilk defa duydum. Bakalım nasıl yapacağız? Şimdi nereden başlayacağız?
4: Şimdi mandalinalarımızı koyalım. Bunları yıkadık, temizledik, ayıkladık ve hazırlayalım.

0: defa yapmak isteyenler içerisine ne koyabilir? Hani mandalina sirkesi yok ellerinde.
1: Elinde hangi sirke varsa, elma, alıç, herhangi ne, hangi sirke varsa ondan koyabilir.
0: Market sirkesi olur mu?
1: Olmaz. Kesinlikle olmaz.
0: Neden?
1: Market sirkesi çünkü hemen yapılan olan bir sirke. Bunun gibi değil. Fermente olmamış.
0: Fatma teyze, şunu fark ettim. Böyle kapakla kapatmıyorsun da bir bezle kapatıyorsun.
1: Bezle.
0: Bunu neden yapıyoruz?
1: Bir de üstüne sadece bunun kapağını koyuyoruz.

0: diyorum. Şöyle hani içine bakteri girmesin, hava alsın diye kilitlemiyorsun. Sadece koyuyorsun.
1: Neden? Yani ağzı açık mı olması gerekiyor?
0: Olmaz. Fermente olmaz.
1: Fatma teyze, bundan sonra da ben devam edebilir miyim acaba? Sen tarif et, ben yapayım. Olur mu?
0: Tabii ki, buyurun.

0: Yabani elmamızı koyduk, zencefilimizi koyduk. Şimdi, bir su bardağı şekerimizi koyduk. Evet. Şimdi ne yapacağım?
1: Anasını.
0: Anasını da koyuyorum. Tamam, bunu da koyduk.
1: Evet. Şimdi de bir sene önce yaptığımız
0: zencefilli ve elmalı sirkemi evet. dökeceğiz.
1: Bu da geçen seneden olan sirkemiz.
0: Ne sen bana dur de.
1: Onun hepsini bu.
0: Hepsini mi? Neden?
1: O küçük pişmişti.
0: Yine o zaman bir su bardağından biraz fazla koymamız
1: evet.
0: gerekiyormuş.
1: Ama bu şişemiz de bilir.
0: Şimdi ne yapıyoruz? Çeşit sirkemizi yaptık, hazırladık. Fatma teyze, bundan sonra süreç nasıl ilerliyor?
1: Şimdi yaptıktan sonra bunu 10 gün her gün karıştıracağız. Tahta kaşıkla 10 gün sonra bırakıyoruz. Bu 3 ay olduktan sonra da bu dibine çökmeye başlıyor. O zaman süzüyoruz bunu.
2: Süzülen sirkenin suyu ayrılarak sulu kısmı başka fıçıya aktarılıyor. Bu işlemle birlikte dinlenmeye bırakılan sirke 1 yıl boyunca bekliyor. Bekleme süresi ne kadar uzun olursa lezzeti de o kadar fazla oluyor.
1: Bu da gül sirkesi. Tamamen kokulu gülden. Bakın bu şekil. Mis gibi bak gül kokuyor.
0: Eline sağlık. Gerçekten gül gibi kokuyor.
2: Her türlü sirke çeşidinin arasında bal sirkesini de görüyoruz. Özellikle kestane balından yapılan bu sirkenin faydaları saymakla da bitmiyor.
1: Mide, bağırsak, hazım için, enfeksiyon, alerji, kova hastası, beyin damarı açar. Bu çok şeylere faydası var yani saymakla bitmez. Çünkü kestane balı neye faydaysa bu kestane balın sırrından yaptığım için bu da onun katmerlisi oluyor yani daha da faydalı oluyor ferment olduğu için. Yani bal sirkemizin değeri başka.

0: Efendim Ajans hafta sonuna devam ediyoruz. Artık saatlerimizi 6 yaptık. Bu saatimizde ise sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Malatya Yeşil Yurt Spor taraftarlarını taşıyan minibüs kaza yaptı. İkisi ağır, 27 kişi ise yaralandı. Görüntülerin adresi Malatya Kayseri Otoyolu Sivas il sınırı. Ankara'da oynanan Malatya Yeşil Yurt Spor, Çorlu Spor 2. Lig'e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ikisi ağır, 27 Malatya Yeşil Yurt Spor taraftarı yaralandı. Yaralılarsa daha sonra ambulanslarla Sivas'ın Gürün ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri ise devam ediyor. Görüntülerin adresi Malatya Kayseri Otoyolu Sivas il sınırından geldi. Ankara'da oynanan Malatya Yeşil Yurt Spor, Çorlu Spor 2. Lig'e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan o minibüs sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ikisi ağır olmak üzere 27 Malatya Yeşil Yurt Spor taraftarı yaralandı. Yaralılarsa ambulanslarla Sivas'ın Gürün ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Başkan Erdoğan, Kazakistan'dan dönüş yolunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Orta Doğu'da devam eden krizden Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine kadar birçok önemli konuda mesajlar verdi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısıyla Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılımı sonrası 3.

0: Irak'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a yöneltilen sorulardan biri ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş ve bölgede devam eden krizdi. İsrail'in tahriklerine dikkati çekti Erdoğan.
1: Bu krizin doğrudan ana etkenlerinden biri İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmalarıdır. Bir takım hayaller ve ütopyalara kapılan İsrail bu tahriklerle bölgemizi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmediğini defalarca gösterdi. İsrail istiyor ki bu savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak bu kaosun daha çetrefilli bir tabloya dönüşmeden ortadan kalkması için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır.
0: Erdoğan Avrupa Birliği'ne de bir parantez açtı. Birliğe çağrı da yaptı, eleştirilerde de bulundu.
1: Biz Avrupa Birliği'ne tam üyelik vizyonumuzu birilerine rakip olmak veya çelme takmak için ortaya koymadık. Biz samimi bir şekilde Avrupa Birliği'nin parçası olarak hem ülkemizi hem birliği kuvvetlendirmek istiyoruz. Fakat Avrupa Birliği maalesef bunun farkında değil. Bugüne kadar Türkiye'ye karşı zaman zaman ikircikli, zaman zaman düpedüz ayrımcı bir takım uygulamalara imza atılmış olmasına rağmen üyelik teklifimize yine sadık bir şekilde bağlıyız. Zaman zaman birlik içinden ülkemize yönelik çok talihsiz ve sığ ifadeler duyuyoruz. Bu tutumun Avrupa Birliği'ne zarar verdiğini muhataplarımıza anlatıyoruz. Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır. Avrupa daha önce de ifade ettiğim gibi bir yol ayrımına gelmiştir ve bu yol ayrımında durumu çok daha dikkatli değerlendirmelidir.
0: Türkiye 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirvede Erdoğan'ın gündemindeydi.
1: Gerek bölgemizdeki gerek dünyadaki son gelişmeler Ankara zirvesinin önemini bir kez daha artırmıştır. Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya NATO'nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil. Yeni bir dünya kuruldu ve bu yeni dünyada da NATO'nun konumu çok daha farklı. NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok önemli. Türkiye olarak daha kararlı ve tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
0: Ve Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi. Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci ülke olarak katılmıştı. Erdoğan hem Türk dünyasına hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne değindi.
1: Herkes biliyor ki Türk dünyasının ekonomik, kültürel, stratejik açılardan potansiyeli çok yüksektir. Bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı'nın Liderler Zirvesi ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dönem başkanlığımızda teşkilatın içeride ve dışarıda güçlenmesi için büyük gayret içinde olacağız. Bizim için bu zirvenin bir diğer önemi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın zirveye katılımıydı. Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatın faaliyetlerine katılımına büyük önem veriyoruz. Türk dünyası da üzerine düşeni yaparak Kıbrıs Türk halkı bağrına basıyor.
0: Erdoğan F-35 programına dönülüp dönülmeyeceği sorusunu da yanıtladı. Milli Muharip Uçağı Kaan'la ilgili mesaj da verdi.
1: F-35 konusunda taleplerimiz ortada. Müspet bir netice almayı umuyoruz. Kaan projemiz ise her geçen gün ilerliyor. Kaan bizim için bir ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Sadece Kaan değil, birçok savunma sanayi ürünümüz dünyanın ilgisini çekme başarısını gösteriyor. İstanbul'da düzenlenen Saha 2026'da savunma sanayi alanındaki gücümüz ve etkinliğimiz ortaya konuldu. 150 binden fazla ziyaretçi orada ülkemizin bu alanda geldiği seviyeyi ve somut sonuçları gördü. 200'den fazla yeni ürün tanıtıldı ve burada 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Rakamlar hem ulaştığımız seviyeyi ortaya koyuyor hem de hedeflerimiz konusunda bizleri daha çok gayretlendiriyor.
2: Efendim, Trump'ın Çin ziyareti sonrası gözler bir kez daha İran'a çevrilmiş durumda. Amerikan basınına göre ABD ve İsrail'de yoğun bir savaş hazırlığı var. New York Times'a konuşan iki Beyaz Saray yetkilisi İran'a saldırıların önümüzdeki hafta gibi kısa bir süre içerisinde başlayabileceğini öne sürdü. ABD Başkanı Trump'tan da bu iddiaları doğrular nitelikte bir paylaşım geldi. Trump sosyal medya hesabından fırtına öncesi sessizlik mesajı verdi.
3: Many drones. Amerikan basını İran'a saldırıların kısa sürede

0: yeniden başlayacağını yazdı.
1: Biz istesek 2 gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
0: ABD Başkanı Trump'tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump, yapay zeka ile hazırlanmış yeni bir görsel paylaşarak fırtına öncesi sakinlik mesajı verdi. Görselde Trump'ın arkasında fırtınalı bir denizde ilerleyen İran bayraklı savaş gemileri yer aldı. ABD basınına göre ise İran'a saldırılar önümüzdeki hafta başlayabilir.
1: Hiçbir şeyi hafife almadım. Biz onları inanılmaz güçlü bir şekilde vurduk. Köprülerini ve elektrik şebekelerini sağlam bıraktık. Biz istesek 2 gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. Amerikan basınına göre Washington ve Tel Aviv, İran'a yönelik olası bir operasyon için yoğun hazırlık içerisinde. New York Times gazetesi, Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaşın devamına ilişkin planları tamamladığını yazdı. Gazeteye konuşan iki yetkili, ABD ve İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını söyledi. İran'a yönelik saldırıların gelecek hafta gibi kısa bir sürede yeniden başlayabileceği öne sürüldü. Ancak haberde henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar verilmediğine de özellikle vurgu yapıldı. Habere göre bir taraftan da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump'ın zafer ilan etmesi ve Amerikalı seçmeni İran'a yönelik operasyonun başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor. Trump'ın saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi halinde ise İran'ın askeri ve sivil altyapı hedeflerine yönelik daha agresif bombardımanların gerçekleştirileceği öngörülüyor. Trump'ın Çin dönüşü İran'a savurduğu son tehditte bunu doğrulayan detaylar arasında.
1: Hiçbir şeyi hafife almadım. Biz onları inanılmaz güçlü bir şekilde vurduk. Köprülerini ve elektrik şebekelerini sağlam bıraktık. Biz istesek 2 gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
0: Diğer yandan İsrail basınında da benzer iddialar var. Valla haber sitesine göre İran'a saldırıların başlaması için ABD ile koordinasyonu sürdüren Netanyahu yönetimi savaş hazırlıklarına hız verdi. Şimdi ise gözler ellerin tetikte beklediği İran'a çevrilmiş durumda.
2: Uluslararası basın İsrail'in işgal ettiği Filistin'deki sistematik işkence ve soykırımına yönelik kanıtlı haberlerini bir bir yayınlamaya başladı. Onlardan biri de Amerikan New York Times gazetesi. Gazete İsrail hapishanelerinde cinsel saldırıya uğrayan Filistinlilerle konuştu. Haberi dünyaya yaydı. O haber İsrail'i çılgına çevirdi. Haberi yazan gazeteciye hedef gösteren soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu gazeteye dava açacağını söyledi.
3: Dünya Filistinli esirlere işkence ve cinsel saldırıları okudu, İsrail çılgına döndü. Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan Filistinlilerin tecavüzüne karşı sessizlik başlıklı haber büyük ses getirdi. Amerikalı gazeteci Nicholas Kristof, Batı Şeria'ya giderek İsrailli askerlerin işkencelerine ve cinsel saldırılarına maruz kalan Filistinlilerle görüştü. Haberin tüm dünyaya yayılması ise İsrail'i çılgına çevirdi. Her fırsatta İsraillileri mağdur olarak göstermeye çalışan soykırım hükümeti, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla ard arda tehditler savurdu. İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu, New York Times gazetesi ve gazeteci Nicholas Kristof'a dava açacağız dedi. Filistinlilerin ifadelerini yalanlayan Netanyahu, İsrail askerlerine iftira atıldığını öne sürdü. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise gazeteye karşı tazminat davası açmaya hazırlandıklarını açıkladı. New York Times'a gazeteci Kristof'u koruyarak haberin derinlemesine araştırılarak hazırlandığını açıkladı. Bu tehditler gazeteciliği susturmayı amaçlamaktadır dedi. 12 Mayıs'ta yayınlanan New York Times araştırmasında İsrail tarafından gözaltına alınan veya

saldırıya uğrayan 14 Filistinli kadın ve erkekle yapılan görüşmelere yer verildi. Habere göre İsrail gözaltı merkezlerinde Filistinli tutuklulara yönelik tecavüz, cinsel saldırı, çıplak arama, işkence ve cinsel şiddet tehditleri sistematik şekilde uygulanıyor. Gazeteci Nicholas Kristof, mağdurların birbirinden bağımsız ifadelerinin büyük ölçüde örtüştüğünü belirterek, İsrailli yetkililerin cinsel şiddeti standart uygulamalardan biri haline getirdiğini yazdı.

0: İsrailli şirketler Starlink kullanıcılarının konumunu ve kimliğini ortaya çıkarabilen yeni bir yazılım geliştirdi. Sistem uydulara sızmak yerine internetteki reklam verilerini analiz ederek kişisel bilgilere ve hareket verilerine ulaşabiliyor.
1: Elon Musk'ın uydu internet ağı Starlink, uzun süredir savaş bölgelerinde, kriz anlarında ve sansür uygulanan ülkelerde özgür iletişimin simgesi olarak görülüyordu. Ancak İsrail merkezli şirketle ilgili ortaya çıkan yeni bir araştırma, bu sistemin kullanıcıları için ciddi bir güvenlik tartışmasını gündeme taşıdı. Haaretz gazetesinin araştırmasına göre İsrailli iki teknoloji firması Starlink terminallerini anlık takip edebilen ve kullanıcıların kimliklerini ortaya çıkarabilen bir yazılım geliştirdi. Sistemin adı Starget. İddiaya göre teknoloji Starlink altyapısını hacklemiyor, onun yerine reklam verilerini, dijital kimlik bilgilerini ve internet kullanım izlerini bir araya getiriyor. Böylece yalnızca cihazın bulunduğu nokta değil, internete bağlanan kişinin kim olduğu da belirlenebiliyor. Canlı gösterimlerde Orta Doğu, Rusya, Çin ve Hindistan'daki terminallerin harita üzerinde anlık izlendiği vurgulandı. Şirket belgelerine göre sistem dünya genelinde yaklaşık 1 milyon Starlink terminalini takip ediyor. Yani Apple ve Google'ın reklam amaçlı oluşturduğu dijital kimlikler kullanılıyor. Kullanıcıların bıraktığı çevrim içi izler konum verileriyle eşleştirilerek detaylı profil çıkarılıyor. Starlink şimdi yalnızca iletişim teknolojisiyle değil, küresel ölçekte büyüyen dijital gözetim tartışmasıyla da gündemde.
0: Efendim gazetelere bakalım. Gündemin öne çıkan başlıkları, manşetlere, başlıklara nasıl yansımış bugün? Hemen Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesinde sürmanşetlerde spor haberleri var. Galatasaray'dan bir haber var. Galatasaray'ın 4-4'lük şampiyonluğunun kilit ismi Abdülkerim Bardakçı zaferin hikayesini Sabah Spor'a anlatmış ve demiş ki tecrübeli stoper bu sezon daha zordu çünkü kimse şampiyon olmamızı istemiyordu şeklinde bir açıklama yapmış. O açıklamada sürmanşet yerini almış. Hemen manşete bakalım. Terörsüz Türkiye gençlerin huzuru için diyor. Başkan Erdoğan AK Parti'nin bir gençlik şöleni programından 10 binlere seslendi. Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Türkiye yüzyılını sizlerle inşa ediyor şeklinde açıklamaları oldu ve sonraki yapmış olduğu açıklamalarda Sabah gazetesinde ve bugün pek çok gazetenin manşetlerini süslemiş. Kurban Bayramı yaklaşıyor biliyorsunuz. Onunla ilgili de bir haber var. Küpe numarasından kurbanlığı sorgulayın diyor. Uzmanlardan kurbanlık seçecek vatandaşlara önemli uyarı. Seçilecek kurbanlık hareketli ve bakışları canlı olmalıdır. Hayvanların sağlığını tarım cebimde uygulamasına küpe numarasına girerek sorgulayın. Geçirdikleri tüm hastalıkları ve vurulan aşıları bu küpe numarasından uygulama üzerinden görebiliyor musunuz? Uzmanlardan uyarılar var Kurban Bayramı için. Yanında ise etnospor olimpiyatı aratmayacak diyor. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan artık geleneksel sporların olimpiyatı diye tanımlayacak bir etnosporlar 2027 etkinliği için çalışıyoruz diyor. Bu işi dünya çapında taşlandıracağız inşallah şeklinde açıklamaları olmuş. O açıklamalarda Sabah gazetesinde başlıklarda yer almış. Ve şimdi devam edelim. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet gazetesinde bugün hangi başlıklar var? Hemen bakalım.

Bakalım. Sür manşetlerde korkularla yüzleştim başlığı dikkat çekiyor bir genç kadının hikayesi. Türkiye'nin 81 ilinde motosikletiyle dolaşan Saliha Özkan 947 günlük yolculuğunu anlattı. Kamp yapmayı, doğanın içinde olmayı seviyorum. Yolda olmak sadece kilometreler yapmak değil, insanlarla tanışmak, korkularla yüzleşmek ve kendi sınırlarını yeniden çizmek demiş. Korkularımla yüzleştim başlığı Hürriyet'te sür manşetlerde. Manşette ise 8 şarjörle püskürttü. Biliyorsunuz geride bıraktığımız günlerde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğuna bir saldırı olmuştu. Ve o saldırıda teröristlerle çatışmada dikkati çeken polisin ifadesine ulaşılmış. 4 ayrı silah kullanan, 8 şarjör boşaltıp 3 teröristi de vuran kahraman polis o günün hikayesini anlatmış. Ekip arkadaşım ve komiserimle aracın içindeydik. Bir kadın meslektaşım saldırı var diye bağırdı. Araçtan indim, saldırgan polis aracına ateş ediyordu. Aramızda yaklaşık 10 metre vardı, hemen ateş ettim. Vurulduğu yere düştü. Mermilerim bitince araçtan şarjör aldım. Bu şarjörü de bitirdim. Tekrar araca döndüm. Kadın meslektaşımın tabancasını alıp ateş etmeye devam ettim. Mermiler bitince meslektaşlarımdan şarjör istedim. Bir meslektaşım şarjör verdi ve şarjörü taktığım silah tutukluk yapınca başka bir meslektaşım bana MP5 verdi. MP5 ile ateş ederek saldırganı vurup düşürdüm. Mermileri de bitti ve bir meslektaşımdan tabanca alıp ateş etmeye devam ettim. En son vurduğum saldırgan hala ateş ediyordu. Bu tabancayla onu etkisiz hale getirdim şeklinde açıklama yapmış kahraman polis. O günü anlattı başlığı da Hürriyet gazetesinde manşetleri süslemiş efendim. Hemen devam edelim. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam gazetesine bir bakalım. Akşam gazetesi de manşetlerde Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaları vermiş. Kocaeli'nde gençlerle bir araya gelmişti. Türkiye'nin AB için büyük bir fırsat yarattığını belirterek Avrupa bu konuda tarihi bir karar vermek durumundadır ifadesini kullandı. İsrail'in kışkırtmaları son bulmalı dedi. Ankara'daki NATO zirvesinin çok kritik olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye'de kararlıyız. AK Parti'ye yeni katılımlar olabilir. Başkan Erdoğan'ın verdiği önemli mesajlar işte bu şekilde sıralandı. Onun altında ise Karadeniz'de 5 gemiyle sondaj. Yıldırım da filoya katıldı diyor. Yavuz, Yıldırım, Abdülhamit Han, Kanuni ve Fatih sondaj gemileri çalışmalarına, faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi olan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi ilk görevi için Filios limanından ayrılarak Karadeniz'e açıldı. 21 Ocak'ta Mersin'den yola çıkan gemi 27 Ocak'ta Filios limanına ulaştı. Boğazlardan geçebilmesi amacıyla sökülen sondaj kulesinin yerine monte edilmesinin ardından testler tamamlandı. İlk görevi için demir alan Yıldırım, Karadeniz'de Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemileriyle birlikte çalışacak sismik araştırmalar gemisi Barbaros'la halen Karadeniz'de bulunuyor diyor. Karadeniz'de 5 gemiyle sondaj faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve son gazetemiz Yeni Şafak efendim. Yeni Şafak da yine manşetlerine pek çok gazetede olduğu gibi Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu o konuşmasından başlıklar vermiş. Ve burada da Körfez krizini doğuran ana etkenin İsrail olduğunu hatırlatmıştı Başkan Erdoğan. Yeni Şafak'ta Başkan Erdoğan'ın İsrail ile ilgili mesajlarını vermiş. İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması şart. Bölgenin sorunları bölge ülkeleri tarafından çözülebilir. Hep birlikte kanlı oyunları bozmalıyız açıklaması Yeni Şafak'la manşetleri süslemiş. Bir operasyon haberi var. 7 kişi tutuklandı. MİT casusluk anını çökertti diyor. Türkiye'de STK'lar, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri 2 yabancı servise aktaran 7 kişi MİT operasyonuyla yakalandı. Casusluk anının başındaki şüpheliler faaliyetlerini fiziki gözetim, siber izleme ve dinleme yöntemleriyle takip eden MİT tüm yapıyı deşifre etti. 4 ildeki baskınlarda yakalanan 7 kişi de tutuklanmış. MİT'in gerçekleştirmiş olduğu o başarılı operasyonla efendim.
Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında CHP'ye kapatma davası açılma olasılığından bahsetti. Hatta hazırda bir yedek partinin tutulduğunu da söyledi. Özel'in bu sözleri CHP

0: Yorumlamak ve konuşmak, yedek parti hesapları yapmak, CHP'nin tarihini, kültürünü ve köklerini bilmemektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını konuşmak, yorumlamak tam da istendiği gibi yapay gündem oluşturmaktır. Kimse boş hayaller kurmasın ve CHP'nin kapatılacağı söylemi üzerinden kurgu oluşturmasın. Artık bu konuyu kapatın.
1: CHP'de yedek parti senaryosu uzun süredir dillendiriliyor. Mahkemenin buddan kararı vermesi halinde mevcut yönetimin yedek partiyle yoluna devam edebileceği ifade ediliyor. Peki bu durumda milletvekillerinin tutumu ne olur? Kulislerde en az 100 milletvekili CHP'de kalır ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yola devam eder deniyor.
2: İnşallah hızlı bir şekilde bir karar verirler, olur biter.
1: Özkan Yalım'ın itiraflarının buddan ihtimalini güçlendirebileceği şeklinde yorumlar da yapılıyor kulislerde. Bazı partiler kayyuma karşı direniriz, partiyi teslim etmeyiz diyor. CHP'de tansiyon her geçen gün yükselirken gözler İstinaf Mahkemesi'nin vereceği kararla çevrildi.
3: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
2: Kayyum eliyle bilmem neyle Atatürk'ün kurduğu partiye gelip oturacaksın. Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak, tükürükle boğar, tükürükle boğar.
4: Efendim, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 200 kişi hakkında gözaltı kararı verilen son yılların en büyük kara para operasyonunda yeni detaylar ortaya çıkıyor. Paranın dolaşıma nasıl dahil edildiği ve hangi hesaplara aktarıldığı MASAK raporlarına yansıdı. İşte o kirli çark.
5: Bugünkü operasyon oynatanlardan, oynayanlardan ziyade burada paranın sisteme dahil edilmesiyle alakalı bir operasyon olarak yorumlanıyor.
6: Sadece yasa dışı bahis değil, dolandırıcılıktan elde edilen dev gelir, rüşvet ve katmanlı aklama. Son yılların en büyük kara para operasyonunda kirli tezgahın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 21 ilde 200 kişiye yapılan ve aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu pek çok kişi hakkında raporlara geçenler şaşkına çevirdi.
7: Soruşturmaya göre savcılık bu bahis sitelerinden elde edilen kara parayı sisteme aktarırken ticari bir ödemeymiş gibi gösterildiğini aktardı. Yani kullanıcılar parayı atarken oyun kodu, hizmet bedeli ve dijital ürün gibi açıklamalar yazdı. Böylece savcılıkta paranın sanki bir ticari ödemeymiş süsü verildiğini aktardı.
6: İşte bu sayede uzun süre bu sistemi yürüttü örgüt üyeleri. Çünkü gözaltı kararı verilen isimler arasında banka yöneticileri dahi vardı. Yani finans kuruluşları dahi sisteme dahil edilmişti.
5: Elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da bu sistem içerisinde, eğer niyet kara paranın temizlenmesi ve sisteme dahil edilmesi olduğu noktada kilit rol oynuyorlar ve bugünkü operasyonda elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da muhatap oldu.
6: Peki o kirli çark nasıl işliyor? Para 3 aşamada aklanıyor. İlk aşamada yasa dışı bahis veya dolandırıcılıktan elde edilen para dijital ürünmüş gibi finansal sisteme sokuluyor. Sonrasında da katmanlandırma gerçekleştiriliyor. Yani meblağ, farklı banka hesapları, elektronik ödeme kuruluşları ve üçüncü kişilerin hesaplarında dolaştırılarak transfer izinin kaybettirilmesi amaçlanıyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı Rasim Ozan Kütahyalı da burada devreye giriyor. Kütahyalı'nın hesabında örgütün kullandığı yoğun para trafiği tespit edildiği soruşturma dosyasında açıkça yer alıyor. İncelemede katmanlama amacıyla kullanılan hesaplara yaklaşık 38 milyon lira transfer yapıldığı, yine aynı hesaplardan Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 16 milyon lira giriş yapıldığı belirlendi. Savcılık bu para hareketinin örgütün para dolaşım sistemindeki aktif geçiş noktası gibi kullanıldığı iddiası üzerinde duruyor.
7: Ve son aşama, paranın cinsinin değiştirilmesi. Suçlanaklanan gelirin bir kısmı dövize, altına ve kriptoya çevriliyordu. Bir kısmıyla da taşınmaz satın alınıyordu. Zaten operasyonda da yüzlerce taşınmaza el konuldu.
6: Bu sistemin hacmi ise toplamda 100 milyar lira ve 2 milyar doları kapsıyor. Şüphelilerin gözaltı süresi dolmadı. Pazar günü ek süre talebi olmazsa hakim karşısına çıkacaklar.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı yabancı servislere kritik bilgileri aktaran bir ajan ağını çökertti. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı. İşte detaylar.

0: Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağını çökertti. MİT istihbari çalışmaları sonucunda iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki kişi dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan iki kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Soruşturma sürecinde söz konusu kişilerin Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlerine yönelik hassas bilgileri toplayarak yabancı istihbarat servislerine aktardığı da tespit edildi. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT'in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. MİT'in uzun süren istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki kişi başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi. Bu operasyonda yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MİT operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerde hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.
1: İnsansız kara aracı Barkan, Efes 2026 tatbikatında boy gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan Barkan, üstün yeteneklerini sergiledi.
2: Yerli ve milli silahlar Efes 2026 tatbikatına damga vurdu. En dikkat çeken silahlardan biri de Barkan oldu. Havelsan tarafından geliştirilen ve otonom sistemler alanında öncü platformlardan olan insansız kara aracı Barkan 3, Efes 2026 tatbikatında ilk kez boy gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan kara aracı Barkan, zorlu saha senaryoları kapsamında kabiliyetlerini sergiledi. Barkan 3'te ilk kez geniş katılımlı bir tatbikatta görev aldı. Arazi performansı ve manevra kabiliyeti iyileştirilen Barkan 3, diğer Barkan versiyonlarına göre daha da büyük. Yeni özellikler eklenen Barkan 3'ün sudan geçiş ve dik engel aşma kabiliyetleri yükseltildi. Sürüş ve çevre farkındalık kameraları da entegre edildi. Havelsan, Barkan 2'nin muayene ve kabul faaliyetlerini başarıyla tamamladı. Barkan 3'ün ise muayene ve kabul faaliyetlerinin bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Efes 2026 tatbikatı kapsamındaki topçu ve havan atışlarına ilişkin görüntüler de paylaştı. Kahraman Mehmetçik bir kez daha dosta güven, düşmana korku verdi.
1: Efendim, gazetelere tekrar bir göz gezdirelim. Sırada Türkiye Gazetesi var. Türkiye Gazetesi manşetlere Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu gençlerle o buluşmadan başlıkları yer vermiş. Erdoğan'dan tam yönelik mesajı diyor. AB tarihi bir yol ayrımında mesajı Türkiye'de manşetleri süslemiş. Sür manşette ise bilette 12 saate kadar iade hakkı diyor. Şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iade imkanı getirildi. Bu da sür manşetlere yansımış. Enfes başlığı var. Mehmetçik İzmir'de düzenlenen Efes 2026 tatbikatında hünerlerini sergileyip adeta görsel şölen sundu. Bütün hedefler tam isabetle vurulurken savaşan şahin F-16'ların manevraları da adeta nefes kesti diyor ve F-16'nın fotoğrafları da gazeteyi süslemiş. Şiddetten haz alan çocuklar var başlığı dikkat çekici. Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunda tecrübelerini aktaran uzmanlar uzmanların ifadeleri adeta dehşete düşürdü. Şiddetin sadece güvenlik tedbirleriyle önlenemeyeceğini belirten uzmanlar, çocuklar okul saldırılarını taklit edebilir. Şiddetten haz alan çocuklar var. 10 yaşındaki çocuklar okullarımıza saldırı olsa da heyecan yaşasak diyebiliyorlar. Babasından görmediği şiddeti oğlumdan görüyorum diyen anneler de var ifadelerini kullanmış. Şiddetten haz alan çocuklar var başlığı da oldukça dikkat çekici. Ve şimdi devam edelim. Sırada Türk Gün Gazetesi var. Hemen Türk Gün Gazetesi'ne bakalım. Hangi haberler, hangi başlıklar var Türk Gün'de? Türk Gün Gazetesi pek çok gazetede bugün olduğu gibi Başkan Erdoğan'ın mesajlarına yer vermiş. Terörsüz Türkiye mutlaka olacak şeklindeki açıklamaları Başkan Erdoğan'ın Türk Gün Gazetesi manşetlerine yansımış. Hemen altında ise katil İsrail kana doymuyor diyor. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün daha uzatıldı ancak katil İsrail güçlerinin saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyinde bir apartman dairesi ve bir araca düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 7 Filistinli yaşamını yitirdi. 45 kişinin de yaralandığı bildirilmiş. Katil İsrail kana doymuyor. Ve şimdi sırada Takvim Gazetesi var. Hemen Takvim Gazetesi'ne de bir bakalım. Takvim Gazetesi'nde hangi haberler yer almış? Takvim Gazetesi de yine dediğimiz gibi Başkan Erdoğan'ın ailesinin kalesini yıktırmayacağız şeklindeki açıklamalarında aile birliğine vurgu yapmasını manşetlerine taşımış. İnternet 15 yaş altı için çok daha güvenli olacak dedi ve önemli mesajlar verdi diyor. Aynı zamanda Türk Devlet Teşkilatları Zirvesi'nin dönüşünde gazetecilerin son sorularını da yanıtlamıştı. Ve Başkan Erdoğan dijital dünyaya dair, terörsüz Türkiye'ye dair, çocukların sosyal medya hayatına dair ve doğum oranlarındaki düşüşe dair açıklamalar yaptı. O da Takvim Gazetesi manşetlerini süslemiş. Hemen yanında ise kargoyla rüşvet diyor. CHP'li Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın cep telefonu incelendi. 100 bin dolar rüşvetin kargoyla geldiği ortaya çıktı. Başlığı oldukça dikkat çekici ve son olarak bir de Yeni Asır gazetesine göz atalım efendim. Yeni Asır gazetesinde ise manşette daha farklı bir başlık bizleri karşılıyor. Gurbetçinin isyanı diyor bir özel habermiş. Almanya'da ölen kardeşini Selçuk'ta toprağa vermek isteyen Şenay Acar'ın acısı karşılaştığı zorluklarla kat kat arttı. Mezar yeri ve kazım için 47.500 TL ödenmesi istenen Acılı abla CHP'li belediyenin tutumuna isyan etti. Acar, CHP'liler hiç yardımcı olmadı, bize Almanlar bile zorluk çıkarmadı diyerek tepki göstermiş. Defin sürecinde yaşananlara bu kadar olmaz dedirtti diyor. 53 yaşındaki kardeşi Mustafa Acar'ın Frankfurt'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etmesinin ardından vasiyeti üzerine cenazeyi memleketi Şirince'ye getirip defnetmek istedi. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. Çektikleri çileliği ve başlarına gelenleri kardeşinin mezara başında gözyaşları arasında anlatmış Yeni Asır gazetesine. Acısının yanı sıra belediyelere ve yetkililere de isyan etmiş. O isyan da Yeni Asır'da manşetleri süslemiş efendim. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kurban Bayramı'nda yolcu taleplerini karşılamak amacıyla tren seferlerinde kapasite artışına gidiyor. Yüksek hızlı trenlerle ana hat ve bölgesel trenlerde yapılacak düzenlemelerle toplam 18.664 kişilik ek bir yer açılacak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili süresince yaşanacak yoğunluk nedeniyle tren seferlerinde kapasiteyi artırdı.
3: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Yüksek hızlı tren biletleri hızla tükeniyor. Bayram tatili boyunca 10 milyon kişinin ise yer değiştirmesi bekleniyor.
0: Bakan Abdülkadir Uraloğlu vatandaşların rahat ve güvenli yolculuk yapabilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Kapasite artışı kapsamında en yoğun güzergahlardan biri olan Ankara-İstanbul hattına ek YHT seferleri konuldu. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında 23-24 Mayıs ve 30-31 Mayıs tarihlerinde karşılıklı ek seferler düzenlenecek. Her biri 483 yolcu kapasiteli tren setleriyle toplam 3864 kişilik ilave yer açılacak.
3: Yüksek hızlı tren biletini rahat bulabildiniz mi?
4: Daha önceden almıştım, belliydi benim planım, evet.
3: Yolculuk nereye?

0: İstanbul.
1: İstanbul'a. Efendim rahat bilet bulabildiniz mi? Bilete ulaşım kolay oldu mu?
0: Bulabildim, evet.
2: İlave yüksek hızlı trenlerin hareket saatleri de yolcuların ulaşım kolaylığı göz önüne alınarak belirlendi. Buna göre ek YHT seferleri Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dansa saat 17.45'te hareket edecek. Düzenleme sadece yüksek hızlı trenlerle sınırlı kalmayacak. Ana hat ve bölgesel trenlerde de ek vagon uygulamasına geçilecek. Bayram dönemi boyunca toplam 260 vagon takviyesi yapılacak. Ana hat ve bölgesel trenlerde 14.800 kişilik ek koltuk kapasitesi oluşturulacak. Ayrıca Uzunköprü Halkalı ve Edirne Halkalı bölgesel trenleri de ilave kapasiteden yararlanabilecek.
1: Yüksek hızlı treni tercih etmenizdeki sebep nedir?
0: Ya, evime yakın olduğu için, bir de hızlı gittiği için otobüsten daha rahat, yorucu değil.
3: Sağlık Bakanlığı hekim, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistlerin görev alacağı esenlik ve sağlıklı yaşam merkezleri kuruyor. Bu merkezlerde tedavi odaklı sistemden koruyucu sağlığa geçiş yapılarak yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.
4: Sağlık Bakanlığı sağlıklı yaşamı destekleyecek yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.
5: Bizim hedefimiz bundan sonra nasıl sağlık hizmetini dünya örnek yapıyorsak sağlıklı toplum olmak için de çabalayacağız ve sağlıklı toplum olarak dünyaya örnek olacağız.
4: Bu kapsamda hekim, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistlerin görev yapacağı esenlik ve sağlıklı yaşam merkezleri kurulacak. Otellerden spor kulüplerine kadar farklı alanlarda açılması planlanan merkezlerin sağlık turizmine de katkı sağlaması hedefleniyor. Bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini artırmayı hedefleyen düzenleme, Türkiye'nin uluslararası sağlık turizmi pazarındaki payını büyük oranda büyütecek. Düzenleme sadece turizm tesisleriyle sınırlı kalmayacak. Engelli bakım merkezleri, huzur evleriyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri de bu imkandan yararlanabilecek. Spor kulüpleri bünyesinde kurulacak merkezlerse yalnızca lisanslı sporculara, kulüp çalışanlarına ve kulüp üyelerine özel hizmet verecek. Merkezlerdeki hizmetler yaş, sağlık durumu, risk faktörleri ve yaşam tarzı dikkate alınarak kişiye özgü şekilde planlanacak. Uluslararası sağlık turizmi faaliyetinde bulunulabilecek merkezlerde herhangi bir ürünün satışı yapılamayacak. Sadece 60 yaş üzeri uzman tabiplerin istihdam edileceği merkezlerde alınan tüm hizmetler MHRS'ye aktarılacak. Oluşturulacak merkezlerde mineral su ve çamurların kür halinde kullanıldığı balneoterapi, sıcak ve soğuk suyla gevşeme sağlayan hidroterapi, güneş terapisi, nefes terapisi sağlanabilecek. Merkezlerde tuz tedavisi, doğa yürüyüşleri, sauna ve buhar odası, kişiye özel beslenme programlaması, dil ve konuşma terapisi de yer alacak.
3: Efendim son dönemde yaşanan o okul saldırılarının ardından veli randevu sistemi daha etkin hale getiriliyor. Çalışan veya zamanı sınırlı olan veliler için öğretmenlerle çevrim içi görüşme yapabilme seçeneğinin de sisteme entegre edilmesi planlanıyor.
4: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarından sonra veli randevu sistemi daha etkin hale getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesine ilişkin kapsamlı çalışma başlattı. Tasarlanan yeni sistemle veli randevu sürecinin daha esnek ve çok kanallı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.
6: Dijital bağımlılık ve benzeri risklere karşı velilerimize yönelik destek ve danışma hattını kısa süre içerisinde farklı yazılımlarla birlikte devreye alıyoruz. Veli randevu sistemini daha etkin hale getiriyoruz.
4: Veliler yalnızca okulrandevu.meb.gov.tr adresinden değil, aynı zamanda veli bilgilendirme sisteminin mobil uygulaması e-okul VBS Mobil, BİP'teki okul veli asistanı kanalı ve Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi olmak üzere farklı kanallar üzerinden de randevu sürecini başlatabilecek. Yeni sistemle birlikte okullar gerektiği durumda veli adına randevu oluşturacak ve randevularla ilgili veliye SMS ve e-posta bildirimi gönderilecek. Bakanlık oluşturulan randevuların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve görüşmenin içeriğini konu başlığı bağlamında takip edebilir.

0: edecek. Bakanlık çalışan veya zamanı sınırlı veliler için de adım atacak. Bu kapsamda BİP altyapısı üzerinden veli ve öğretmenin çevrim içi görüşme seçeneğini de yeni sisteme entegre etmeyi planlıyor.
1: Yerli üretim için Balıkesir Bandırma'da yerli buğday tohumlarıyla deneme ekimi yapıldı. Verim beklenenden yüksek oldu.
2: Tarımsal üretimin bilimle buluştuğu bir merkezdeyiz şu anda. Aynı zamanda bölgemizde ciddi anlamda büyük bir hububat üreticisiyiz. Bu hem sözleşmeli tohumluk üretimi hem de aynı zamanda sanayinin, bölgenin, sektörün istediği buğday çeşitlerinin geliştirildiği ve üretildiği bir yerdeyiz.
0: Yerli buğday tohumları toprakla buluştu.
3: Tarımsal araştırma enstitüleri bilimle tarımı bir arada buluşturuyor. Özellikle ata tohumlarında yerli ve milli çeşitlerde Ar-Ge çalışmaları hızlandırıldı. İşte o çalışmadan biri de Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirildi. Ve burada ekilen özellikle yerli ve milli tohumlardan elde edilen sonuçlar da oldukça umut verici oldu.
2: Minimum maliyetli yüksek verimi hedefliyoruz. Bu sebeple bu çeşitler TAGEM bünyesinde üreticilerimize üretiliyor ve özel sektördeki firmalarımız bunların tescili hakkını alarak daha da yaygınlaşmasını sağlıyor.
4: Çok güzel bir çalışmalar. Bunu üstüne koyarak yapıyorlar. Buğdaydan ziyade koyunculukta da öyle, hayvancılıkta da öyle. Merinoz bu işin çok güzel takip ediyor ve araştırmaları bakın gördüğünüz gibi çeşitleri çoğaltarak hepsini deniyor.
3: Halis, Nusrat ve Altun çeşitleri yerli ve milli buğdaylar olarak deneme ekimleri yapıldı ve oldukça yüksek verim elde edildi.
2: Özellikle tescili alınmış TAGEM'e bağlı özellikle birinci sırada Altun, Nusrat ve Halis çeşitlerimiz ekiliyor. Ekimi yoğun bir şekilde yapılıyor ve bu çeşitlerden de yeni çeşitlerin ıslah çalışmaları devam ediyor.
1: Orta Doğu'daki gerilim birçok sektörde olduğu gibi tarımı da etkiledi. Gübre stoklarının azalmasını fırsat bilen sahtekarlar Kayseri'de 2 milyon değerindeki 24 ton sahte gübreyi piyasaya sürecekti ki jandarmanın dikkati sayesinde yakayı ele verdiler.
5: İran'daki savaşla birlikte tedarik zincirini sekteye uğratınca sahtekarlar krizi fırsata çevirmek için üreticiye tuzak kurdu.
6: Sahte gübre toprakla buluşsaydı toprağı öldürürdü. İyi ki de yakalanmış yani.
5: Tam 24 ton sahte gübre üreten çete çuvallar dolusu zehiri piyasaya sürmeye hazırlanırken yakayı ele verdi.
7: Bu toprağa zarar, bu üretime zarar, bu çiftçiye zarar. Bu mahsulün yok olması demektir.
8: Sahte gübre demek denetlenmeyen, sertifikasız, izlenebilirliği olmayan, kontrolü olmayan, içerisinde ne olduğu belli olmayan gübrenin toprağa koyulması demek.
5: Sahte gübre tezgahı jandarmanın dikkatiyle bozuldu. Kayseri Develi'de durdurulan tırdaki piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca sahte gübreye el konuldu.
9: Türkiye'de yazık yani biz yıllarca bunlara uğraşıyoruz, didiniyoruz, çabalıyoruz. Çiftçilere zarar vermeyi bıraksınlar gayrı.
10: Yakalanan tonlarca ağırlıktaki sahte gübre eğer toprakla buluşsaydı o yılın mahsulünü kurtarabilirdi. Dahası toprakta geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilirdi.
6: Buraya tarlamıza vursaydık o gübreyi belki de biz 200 sene ürün alamayacaktık.
7: Bu tür dolandırıcılara 2-3 kuruş daha ucuz diye itibar etmemek lazım. Bunlar aç gözlü insanlar. Köyünün çiftçinin ekmeğine göz diktiler.
11: Kimyasal gübre zehir. Bunu zehirlediği zaman arıyı da zehirler. İnsanı da zehirler, bizim sağlığımızı da zehirler.
10: Uzmanlar sahte gübrelerin içinde ağır metallerin olabileceğini de söylüyor. Yani sebze ve meyveler soframızda zehre dönüşebilirdi.
8: Dünya Sağlık Örgütü yüksek ağır metal maruziyetiyle birlikte nörolojik hasar, böbrek yetmezliği, kanserojen etki, kemik gelişimi, gelişim bozukluğu gibi hasarların olabileceğini ortaya koymuştur.
7: Akıllı olmamız lazım. Bu işi gerçek üreticilerden almak lazım. Gerçek bayilerden almak lazım. Bu tür kötü niyetli insanlara fırsat vermemek lazım.
8: Toprak yoksa üretim yok. Toprak yoksa gıda yok. Toprağı korumamız lazım.

0: Çin'de süt keçilerine yönelik toplu klonlama deneyi başarıyla sonuçlandı. Klonlama yöntemiyle dünyaya gelen 6 yavrunun yüksek süt verimine sahip olduğu belirtildi.
1: Süt keçileri klonlandı, 6 yavru dünyaya geldi. Çin'de bilim insanları donör süt keçileri üzerinde toplu klonlama araştırması yaptı. Araştırmanın olumlu sonuçları deneye yansıdı ve klonlama başarıyla sonuçlandı. 4'ü erkek, 2'si dişi olmak üzere 6 oğlak dünyaya geldi. Klonlanan İsviçre kökenli Saanen keçileri dünyanın en yüksek süt verimine sahip keçi ırkları arasında gösteriliyor.
2: Toplu olarak klonlanan süper yüksek verimli süt keçileri 3 önemli avantaja sahip. İlk olarak donör dişi keçi yılda ortalama 2800 kilogramdan fazla süt veriyor. İkinci olarak süt yağı ve protein oranı gibi temel göstergeler ortalamaya kıyasla belirgin şekilde daha yüksek seviyede bulunuyor. Ayrıca keçilerin istikrarlı üreme performansı, güçlü çevresel uyum kabiliyeti ve yüksek hastalık direnci gösterdiği belirtiliyor.
1: Yeni nesil klonlama teknolojisinin 8 ila 10 yıl süren klasik ıslah çalışmalarına alternatif olması bekleniyor.
0: Yurt genelindeki şiddetli yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bazı şehirlerde derelerin taşması sonucu yollar göle döndü, evleri ise su bastı.
3: Sağanak yağış sonrası baraj taştı, derelerin debisi arttı. Tokat'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zile ilçesinde kuvvetli yağış sonrası Belpınar Barajı taştı, su baskınları yaşandı. Taşkının ardından yollar göle döndü. Bazı evlerde suyla doldu. Evlerini su basan vatandaşlar çamurlu suyu tahliye etmeye çalıştı. Son 30 yılın en fazla yağışını alan kentte tarım arazileri de su altında kaldı. Su seviyesinin artmasıyla Kılıçkaya Barajı'nın kapakları açıldı. Dereler taşarken Yeşilçam Köprüsü tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Osmaniye'yi de sağanak yağış vurdu. Şiddetli yağış sonrası derenin taşmasıyla bazı yollar su altında kaldı. Yoğun yağış nedeniyle evleri de su bastı. Tarım arazileri zarar gördü. Koçyurdu köyünde yaşlı bir kadının evini su basması üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Yaşlı kadın evden çıkarılarak güvenli alana alındı. Su basan evde birçok eşya kullanılamaz hale geldi. Sağanağın vurduğu bir diğer ilde Giresun'du. Taşan dereler nedeniyle köy yollarını su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede hayvancılık yapan vatandaşlar sağanak sırasında meralarda otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgelere ulaştırmak için yoğun çaba harcadı. Yağışın ardından yollarda oluşan hasarın giderilmesi ve ulaşımın normale dönmesi için çalışma başlatıldı. Hatay'da da sağanak sonrası taşkınlar yaşandı. Erzin ilçesi Turunçlu mahallesindeki dereler taştı. Narenciye bahçeleri ve evler su altında kaldı. Öte yandan Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde suyun yükseldiğini fark eden vatandaşların güvenli bölgelere yöneldiği görüldü. Kısa süre sonra yağışın şiddetini arttırması ve su seviyesinin yükselmesiyle araçların sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.
0: Dünyanın dört bir yanındaki okçuları bir araya getiren 14. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı

0: Katıldığı organizasyonda dünya okçuluğundaki öneme ve Türkiye'nin spor başarılarına vurgu yapıldı.
1: 14. Uluslararası Fetih Kupası için geri sayım başladı. Okçular Vakfı tarafından 3-7 Haziran'da düzenlenecek 14. Uluslararası Fetih Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.
2: Evet, Fetih Kupamız 2013 yılında kurulduğumuzdan beri devam eden bir organizasyon. Hakikaten dünya okçuluğunun merkezi olmuş, kalbi olmuş bir turnuva haline geldi.
1: Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul Valisi Davut Gül, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş da katıldı.
3: Sporda bu geleneksel hale gelen 14.sünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Fetih Kupası gerçekten önemli. 51 ülkeden 700'den fazla sporcunun katıldığı bir etkinlik haline geldi. Bu yılki rakamlar bunu söylüyor. Sayın Bilal Erdoğan, yine Haydar Ali Yıldız arkadaşımız ve bayrağı devralan değerli Hüseyin Topbaş kardeşimizle beraber bir tarih ve bir proje, bir gerçek ortaya çıkartıldı ve yürütülüyor.
1: Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spor organizasyonlarını en iyi şekilde yürüttüğünü vurguladı.
3: Önümüzdeki hafta oynanacak Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Yine 2027 Avrupa oyunları İstanbul'da gerçekleştirecek. 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca Formula 1 pistimiz İstanbul Park'ta gerçekleştirecek. Tabii bu hepsi spor turizminin, Türkiye'nin spordaki gücünün, organizasyon yeteneğinin ve güçlü devlet olmanın en önemli ilkesi.
1: İstanbul Valisi Davut Gül de okçuluk sporunu daha da güçlendirmek için okullara gereken desteğin verildiğine dikkat çekti.
4: Fetih ruhunun yaşatılması için Okçular Vakfımızın yıllardır yaptığı bu çalışma hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda çok önemli bir ses getiriyor. Çok önemli, o ruhun yaşatılmasına katkı sağlıyor. Bizler de altyapıyı güçlendirmek için geçen sene 300 okulumuzda, bu sene ilave olarak 300 okulumuzda, inşallah gelecek senede 400 okulumuzda olmak üzere 1000 okulumuzda okçulukla ilgili altyapıya öğrenci, sporcu yetiştiriyoruz.
0: Kahraman Mehmetçük hedefleri tam 12'den vurmak için İzmir Foça'da bir araya geldi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından her yıl düzenlenen piyade tüfeği veya tabanca atış yarışmasında nefes kesen anlar yaşandı.

0: Bu yarışma eğitimde ter dökmeyen, savaşta kan döker ilkesini sahaya yansımış halidir.
1: İzmir Foça'da düzenlenen piyade tüfeği ve tabanca atış yarışması Türkiye'nin dört bir yanından gelen seçkin jandarma komandolarını bir araya getirdi. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen yarışmada personelin atış kabiliyetinin geliştirilmesi hedefleniyor.
2: Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde tabanca ve tüfek atış yarışması düzenlendi. Toplam 90 birlikten 540 personel ön elemeleri geçti ve ardından da yapılan yine elemelerde 40 tabanca ve 40 tüfek atıcısı finale kaldı.
1: Titiz elemelerin ardından en başarılı 80 personel Foça'da düzenlenen final etabında mücadele etti. Yarışmada hem tabanca hem de piyade tüfeği kategorilerinde zorlu parkurlar ve atış etapları yer aldı.
0: Jandarma teşkilatı içerisinde düzenlenen bu yarışma sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda operasyonel kabiliyetin test edildiği profesyonel bir gelişim alanıdır.
1: Emekli jandarma albay Mehmet Remzi Kızılsu atış alanındaki finalde heyecan doruktaydı. Tabanca kategorisinde yarışmacılar 8, 15 ve 25 metre mesafelerdeki hedeflere ayakta çift el pozisyonunda atış yaptı.
2: Yarışmanın tabanca ve tüfek atışları bölümünde final aşamasına gelindi ve hem tüfek atışları hem de tabanca atışları şu anda devam ediyor. İşte tüfek atışlarında personel 50, 75 ve 100 metredeki hedeflere ikişer atış yaptılar.
3: Uzman çavuş Şenol Korkmaz.
2: Yarışmacı atışlarını tamamladı ve atışların değerlendirilmesi hakem heyeti tarafından.

0: tarafından yapılıyor ve burada da hak geçmemesi için kılı kırk yarılıyor.
1: Bir, iki vuruş, 30 puan.
2: Personelin fiziksel dayanıklılığını ve kondisyonunu en üst düzeyde test eden etaplarda askerler önce metrelerce koştu, ardından hedefe odaklanarak atış gerçekleştirdi.
0: 1000 metre koştuktan sonra 200 metrede mesafedeki hedefe yatarak desteksiz 3 atım yapacak.
1: Bu yarışma uzun vadede eğitim standartlarının yükseltilmesine, atış disiplininin gelişmesine ve daha nitelikli personel yetişmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.
0: Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda devam eden tüfek ve tabanca yarışmalarında atışların ardından 4 hakem atışları değerlendiriliyor. Ve işte o değerler şu anda bulunduğumuz merkeze geliyor ve ardından da bilgisayara kaydediliyor.
2: Zorlu müsabakaların ardından dereceye giren personele ödülleri verildi.
3: İkinci etap.
4: Jandarma personeli açısından atış yeteneği icra edilen her görevin başarısında da kritik bir öneme sahiptir. Teknoloji ne kadar gelirse gelişsin arkadaşlar, modern muharebe sahasında nihai sonucu belirleyen, her zaman tetiği çeken elinizin maharetidir ve o elin bağlı olduğu yüreğinizin de cesaretidir. Bunu unutmayın. Bugünkü final müsabakaları da personelimizin sahip olduğu yüksek eğitim seviyesini, operasyonel hazırlığını ve profesyonel gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Menzil ne kadar uzak, şartlar ne kadar zor olursa olsun, zafer sadece hedefe odaklananlarda olacaktır.

0: efendim. Yeni saate giriyoruz. Saatlerimiz artık 7'ye yaklaşıyor. Ajans hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Ve Başkan Erdoğan Kocaeli'nde bir gençlik şöleni programına katıldı. Eğitimde ayrımcılığın dayatıldığı, eski Türkiye'nin geride kaldığını söyleyen Erdoğan, toplumun her ferdi için fırsat eşitliğini biz sağladık dedi. Savunma sanayi ve teknolojide varılan o noktaya da değindi.
1: Üniversite okumak ve kamuda işe girebilmek için belirli bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu ideolojik aidiyetin, ehliyet ve liyakatin önüne geçtiği günler artık geride kaldı.
2: Eski Türkiye'nin geride kaldığını hatırlattı, eğitim ve iş hayatında fırsat eşitliği vurgusu yaptı.
1: Zengin fakir, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı ise elbette gençlerimize yaptık.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de katıldığı bir gençlik şöleni programında önemli mesajlar verdi. En önemli konu başlıklarından biri genç nesle yönelik yatırımlar oldu.
1: Önce seçilme yaşını 30'dan 25'e, ardından 18'e düşürerek gençlerimize duyduğumuz güveni çok net bir şekilde gösterdik. Türkiye'de siyaseti dar kadro siyaseti olmaktan çıkartarak gençlerimizin eğitimde, bürokraside, sivil toplumda, kültür, sanat ve sporda önünü açtık. 23 yıldır hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe sadece 2,5 milyar liraydı. 81 ilimizi gençlik ve spor tesisleriyle, bilim ve kültür merkezleriyle, spor salonları, futbol sahaları, olimpik yüzme havuzlarıyla donattık.
2: Başkan Erdoğan savunma sanayi ve teknolojide varılan noktaya değindi.
1: Tüm dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimiz bu ülkenin genç mühendislerinin, genç yazılımcılarının

0: genç teknisyenlerinin ve elbette Teknofest kuşağının genç neferlerinin omuzlarında yükseliyor. Genç bilim insanlarımız, genç öğrencilerimiz, genç sanatçılarımız dünya ölçeğinde ses getiren başarılara imza atıyor.
1: Uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcuları da tebrik etti.
0: Tekvando milli takımımız engelli sporcularımızla birlikte 22 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milletimizin göğsünü kabartan tüm tekvandocularımızı tebrik ediyorum. Kazakistan ziyaretimizde ülkemizi e-spor alanında temsil eden genç arkadaşlarımızla karşılaştık. İster geleneksel spor dallarında, ister teknolojiyle beraber gelişen e-spor branşlarında olsun, gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz.
2: O ömrün içinde bu millet var. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Yükseköğretim Kurulu'nun hazırladığı 27 maddelik yeni kanun teklifi taslağıyla öğrenci affının kapsamı da genişliyor. Yeni tasarıya göre terör, cinsel saldırı ve uyuşturucudan hüküm giyenler aftan yararlanamayacak.
4: Yükseköğretim Kurulu'nun hazırladığı yeni düzenleme taslağıyla üniversite affının kapsamı genişletiliyor. Eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarıda kalan binlerce öğrenci için yeniden üniversiteye dönüş yolu açılacak. Düzenleme hazırlık sınıfından lisansüstü programlara kadar geniş bir öğrenci grubunu kapsıyor. Taslağa göre hazırlık, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler yeniden kayıt hakkı elde edebilecek. Böylece akademik kariyeri yarıda kalanlara ikinci bir fırsat sunulacak. Yeni düzenlemede hangi suçların af kapsamı dışında tutulacağı da net şekilde sıralandı. Buna göre terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti suçlarından hüküm giyen kişiler öğrenci affından yararlanamayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından öğrencilerin 4 ay içinde başvuru yapması gerekecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-27 akademik yılında yeniden üniversitelerine dönebilecek. Yeniden öğrenci statüsü kazananlara yatay geçiş hakkı da tanınacak. Öğrenciler giriş yılı puanlarının yeterli olması halinde aynı puan türündeki farklı programlara geçiş başvurusu yapabilecek. Taslağa göre daha önce çıkarılan öğrenci aflarını kaçıranlar da yeni düzenlemeden yararlanabilecek. Ayrıca 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra kendi isteğiyle üniversiteden ayrılan öğrenciler için de yeniden dönüş imkanı sağlanacak.
3: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım, CHP genel başkanı Özgür Özel ve parti yöneticileriyle mesajlaşmalarını delil olarak savcılığa sundu. O mesajlarda milyonluk para transferlerinden kurultay sürecindeki delege pazarlıklarına kadar uzanan, dikkat çeken birçok ayrıntı var.
2: Rezillikler olduğu için büyük sıkıntı içindeyim.
5: CHP'de Yalım krizi büyüdü. Özgür Özel'le ilgili ek ifade vermek için savcılığın yolunu tutan Özkan Yalım, telefonunun şifresini emniyette açtı. Mesajlaşmalarını delil olarak sundu. Yazışmalarda mavi valizle yapılan para transferlerinden delege pazarlıklarına kadar pek çok başlık yer aldı.
6: Özkan Yalım geliyor, Özgür Bey diyor ki 200 bin TL verdim, 1 milyon da diyor gittim diyor Denizli'de, yanındaki bacına sayılır işte akrabasının uşak şeyde biliyorsun gözaltına alındı. Evet,
5: evet. Özkan Yalım önceki ifadesinde Özel'in sağlam bir paket yapıp Denizli'de mavi valizimin içine koy talimatı üzerine 1 milyon lirayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini iddia etmişti. BTK teknik incelemede ismi geçen kişilerin telefonlarının aynı saatte aynı konumda olduklarını raporladı.
7: Özkan Yalım'ın üzerindeki havlu gerçeği ne kadar kapatıyorsa Özgür Özel'in savunmaları da yolsuzlukları ancak o kadar kapatabilir.
5: söz konusu yazışmalarda Özel'in grup başkan vekilliği yaptığı dönemde 3

0: kişilik işe alım listesi gönderdiği de ortaya çıktı. Yalım'ın birinci sıradakini işe aldırdım yanıtını verdiği, sonrasında attığı ses kaydında da bunu teyit ettiği görüldü.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni fabrika ayarlarına, yani geleneklerine uygun hale getirmek için hiç kimse görevde kaçınamaz.
2: Kemal Bey de dahil.
1: Elbette, yani can çekişiyor parti.
0: Özgür Özel'in Yalım'a, birazcık da Mansur'u övün, Mansur'u zarar görmeyeceği korumalı bir alanda tutuyoruz, sorun yok mesajı da soruşturma dosyasına girdi.
3: Ama Mansur Bey kuvvetli bir seçenektir. Günü geldiğinde her şey böyleyse, kendi de isterse.
0: İBB meclisinde ise bağış tartışması vardı. İBB CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnallı, Fatih Belediyesi İmamoğlu Suç Örgütü davasının firari sanıklarından Murat Gül İbrahimoğlu'ndan 5 milyon lira bağış aldığı iddiasında bulunmuştu. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan kürsüden belgelerle o iddiaları yalanladı.
4: 2023 yılında ve 2025 yılında Fatih Belediyesi'ne bir bağış yapılmamış. Müfettiş raporunda gelen hanesinde gözüken rakamları giden hanesinde gören rakam olarak burada gelip bunlara bağış yapılmış dediniz.
0: Ortaya çıkan belgelerin ardından CHP'li İnanlı hatasını kabul etti.
5: Orada bir sehven hata yapılmış ama ben hata yaptığım zaman da söylerim.
0: CHP'de altılı masa döneminde yapılan pazarlıklarla ilgili ise dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
6: MYK toplantısında Özgür Özel 39 vekil verileceği söylenince Kemal Bey'e efendim gerekirse 60 milletvekili verin diyor. Yani %10.
7: Efendim şimdi bir Takvim Gazetesi'nin haberlerine bakalım. Orada kurye tutuklandı başlığıyla bir haber var. İlginç gelişmelerden bir tanesi. Şimdi Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e verilmesi için 1 milyon lirayı teslim ettiğini söylediği Demirhan Gözaçan cezaevine gönderildi biliyorsunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu danışmanı olan ve aynı zamanda Özgür Özel'in yakın arkadaşı Gözaçan'ın tutuklandığını duyurdu. Özel'in Yalım'a gönderdiği mesajda sağlam paketi benim arabadaki mavi valize koyuver diyerek para istediği iddia edilmişti ve kurye tutuklandı başlığıyla Takvim Gazetesi bu haberini yayınlamış. Özkan Yalım da yolsuzluk suçlamasıyla aranırken Ankara'da bir otelde sevgilisiyle böyle yakalanmıştı diyerek hemen Özkan Yalım'ın da fotoğrafı yanda yer almış. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ama ifadeler geldikçe de yeni detaylar ortaya çıkmayı sürdürüyor. Şimdi bir de Sabah Gazetesi'nden bir habere bakalım. Aşevi yemeklerini satıp parasını cebe indirmişler diyor Sabah Gazetesi. Buradaki haber de Eskişehir'den. Eskişehir'de de bir soruşturma var biliyorsunuz. 60 kişinin gözaltına alındığı ve 25'inin tutuklandığı CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada gözaltına alınanlardan organizasyon şirketi sahibi Didar Açıkerler ifadesinde şüphelilerin garibanların lokmalarını bile çaldığını itiraf etti diyor. Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Altınsaray organizasyon salonunu işleten Açıkerler 2012'den bu yana Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği Öğretmenler Günü, Kadınlar Günü, Engelliler Günü gibi organizasyonların ihaleyle kendisine verildiğini anlattı. Organizasyonların ihaleleri için de belediye başkan yardımcısı Seyit Yıldız Han'ın talimatıyla belediyeden kendisine boş olarak 3 boş teklif mektubu verildiğini belirten Açıkerler, bunlardan ikisini tanıdığı firmalar üzerinden, birini de kendi firması üzerinden teklif verip aldığını söylemiş. Organizasyonların yemeklerinin de Yıldız Han'ın talimatıyla belediye aşevlerinden gönderildiğini ifade eden Açıkerler, buna rağmen yine Yıldız Han'ın talebiyle kendisi dışarıdan almış gibi belediyeye fatura kestiğini öne sürdü. Organizasyonlar karşılığında belediye tarafından yatırılan paraları aynı gün çekip başkan yardımcısı Seyit Yıldız Han'ın oğlu Mahmut Yıldız Han'a 6-7 kez, sekreteri Filiz'e 8-10 kez, belediye özel kalem müdürü Özkan Erkaya'ya bir kez, kardeşi Özgür Erkaya'ya da 2 kez verdiğini iddia eden Açıkerler bu yolla 7-8 milyon TL verdiğini de öne sürmüş. Bu nedenle biriken KDV borçlarını ödeyemediğini ve belediye başkanı Ahmet Akaç'la görüşüp durumu anlattığını söyleyen Açık Eller, yanlarında bulunan özel kalem müdürü Özcan Erkaya'nın önce inkar ettiğini, elinde belge ve fotoğraf olduğunu söylediğinde ise tavır değiştirdiğini anlattı. Bunun üzerine diğer başkan yardımcısı Erdal Şahbaz'ın zararı karşılayacağını

0: söyleyerek belgeyi vermeyi reddettiğinde ise bu belgelerden birine bahsedersen sana artık iş vermeyiz dediğini anlattı. Bunun üzerine başkanının zararı ben karşılayayım, belgeleri bana verirsin dediğini öne süren Açüker'ler Erkaya'nın tanımadığı iki kişi vergi dairesine gönderip 1 milyon liralık vergi borcunu ödediğini de yine ifade etmiş. Konuyla ilgili soruşturmalarda ifadeler geldikçe yeni detaylarda ortaya çıkmaya devam ediyor efendim. Şimdi devam edeceğiz. Kurban Bayramı yaklaşıyor biliyorsunuz. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı da açıklanmıştı. Peki bu süre tüm çalışanları kapsıyor mu? Yani özel sektör çalışanları ne yapacak? Bayramda çalışanların ücretlendirmesi nasıl olacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları.
1: Kurban Bayramı tatili kamuda 9 gün oldu.
2: Kesinlikle çok güzel oldu. Ailemizin yanına gideceğiz, biz de burada gurbetteyiz. Milyonlarca çalışanın gözü 9 günlük bayram tatiline çevrilmiş durumda. 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Ancak ne yazık ki bu tatili süresinden özel sektör çalışanları faydalanamayacak. Peki onların izin süreleri ne olacak, detayları konuştuk.
3: Keşke yararlansaydık.
2: Keşke ne olacak peki size?
3: Yani bize şöyle ikişer gün oluyor, artı bir gün oluyor. Ama işte o gün çift yövmiye gibi bir şey oluyor.
4: Özel sektör çalışanların faydalanması söz konusu değil. Özel sektör çalışanların sadece 4,5 gündür.
1: Ancak özel sektörde de işveren eğer isterse personeline 9 gün tatil verebilir veya çalışan iznini uzatabilir.
4: Hiçbir koşul olmadan işveren doğrudan doğruya 9 günlük tatil verebilir veya çalışanlar aradaki günleri yıllık izinden kullanabilir ya da telafi çalışması dediğimiz bir uygulama var iş kanununda. İşveren onları faydalandırır, çalışanların maaşında bir eksilme olmaz ancak bayramdan sonra telafi edilmesi söz konusu olabilir.
5: Özel sektördeyim, 9 gün kullanacağım.
2: Sizin şirketiniz 9 gün veriyor mu izni?
5: Bizim şirkette veriyor, yani öyle bir şeyleri var, ayrıcalıkları var yani.
2: O zaman şanslısınız biraz daha.
5: Evet.
1: Öte yandan bayram tatilinde çalışma zorunluluğu olup olmadığı işverenle çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlı. Eğer çalışanla işveren arasındaki iş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa bayramda çalışılması zorunlu olur. Ancak böyle bir hüküm yoksa işveren bayram tatilinde çalışılmasını talep edemez, şart da koşamaz.
2: Peki efendim, merak edilen bir diğer konu, bayramda ücretlendirme nasıl olacak?
4: İşçiler ilave bir yömiyeye hak kazanır. 4,5 günlük bir bayram tatili olduğu için her halükarda 4,5 günlük ilave bir ücret söz konusu. İşçinin tam olarak çalıştığını farz edecek olursak, eğer yömiyeli olarak çalışıyorsa Mayıs ayında bu durumda brüt 39.085 TL maaşı olacak. Bundan SGK vergi kesintisi de olduğu zaman 32.485 TL olacak. Kişi aylık usulü asgari ücret alıyorsa 31.618.43 TL ilave maaşlı almış olacak.
0: Şehirler arası otobüs yolculuklarında milyonlarca yolcuyu ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi efendim. Buna göre sefer saatine 12 saat kalana kadar biletini iptal edilen yolcular ödediği ücretin artık tamamını geri alabilecek. Yeni yönetmelik ayrıca açık bilet zorunluluğu ve kayıt dışı taşımacılığa da ağır cezalar getiriyor.
6: Şehirler arası yolculuklarda otobüs sefer saatine 12 saat kalana kadar bilet iptal eden yolcular ücretin tamamını geri alabilecek. Şehirler arası ulaşım, otobüs bileti iadesi, açık bilet uygulaması ve yolcu hakları konusunda önemli değişiklikler resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik hem yolcuların haklarını hem de karayolu taşımacılığı sektöründeki uygulamaları doğrudan etkiliyor. Yeni düzenlemeye göre şehirler arası otobüs seferlerinde hareket saatini en az 12 saat kala yapılan iptallerde yolcuya ücretin tamamının iade edilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca yolculuk başlamadan önce biletin ileri tarihe aktarılmasını sağlayan açık bilet uygulaması da firmalar için zorunlu olacak. Otobüs firmaları artık ücret tarifelerini belirli sürelerle sisteme önceden bildirebilecek. Gerekli durumlarda ise fiyat güncellemeleri için

0: Yeniden başvuru yapılabilecek. Yönetmelikle birlikte korsan ve kuralsız taşımacılık faaliyetlerine yönelik kademeli ceza sistemi devreye alındı. İlk ihlalde on binlerce liralık idari para cezası uygulanırken tekrar edilen ihlallerde ceza miktarı artacak. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira, dördüncü ihlalde ise 213.330 lira idari para cezası uygulanacak.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ankara'nın Pursakları ilçesinde açılan kurban pazarında büyükbaş hayvanlar görücüye çıktı. Pazarda en çok dikkat çeken kurbanlıklarsa ağırlığı bir tonu aşan develer oldu. Develer üzerlerindeki rengarenk boncuklar ve hasırlarla pazarın gözdesi olmaya başardı.
2: Üzerindeki rengarenk boncukları, hasırları, zili ve Türk bayrağıyla bütün heybetiyle salınıyor hayvan pazarında.
3: Kurban pazarındayız şu an ve yanında da bir deve var.
4: Evet, çok heyecanlıyım. Garip hissediyorum.
3: Şaşırdın mı deveyi görünce?
4: Çok şaşırdım, çok büyük.
3: Daha önce görmüş müydün?
4: Hayır.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ankara'nın Pursakları ilçesinde açılan Gümüşoluk Kurban Pazarı'nda Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar satışa sunuldu.
5: Ben Diyarbakır Silvan'dan ben geldim.
3: Kaç hayvan getirdiniz buraya?
5: Ben buraya bir 51 tane hayvan getirdim.
3: Hı. Özellikle bunların üzerinde ay yıldızı olanlar satılmış olanlar.
5: Evet, doğrudur. Ben bunları satmışım. Benim hayvanlarım az kaldı. Şükürler olsun. Satışlar iyi halden gidiyor.
2: Pazarda en dikkat çeken kurbanlıklarsa ağırlığı bir tonu aşan develer oldu.
3: Büyük başlar, küçük başlar hayvan pazarlarında yerini aldı. Ancak bu noktada ilgi farklı. Burada develer de var. Özellikle satışı yapılması için develer de getirildi. Hemen buraya tam 10 tane deve geldi hayvan pazarına. Ama özellikle de tabii develer vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Burada da tam Bulut'un yanında duruyoruz. Bulut İzmir'den geldi ve satıcısı da yanımızda. Efendim, buraya develeri süsleyerek getirdiniz. Yoğun da bir ilgiyle karşılaşıldı.
6: 10 adet deveyle İzmir ilçesinden geliyoruz. 7'sini verdik. 3 adetimiz duruyor. Değişik bir ilgi. Popülasyon çok güzel.
3: Kaç kilo deve?
6: Bu elimizde bulunan deve 1020 kilo canlı ağırlığa sahip.
2: Develere ilgi o kadar yoğundu ki bazı vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Tonluk develer ve danalar Kurban Bayramı süresince Gümüşoluk Kurban Pazarı'nda alıcılarını bekliyor.
1: Efendim, bu saatimizde Hürriyet gazetesine bir göz gezdirelim. Bakalım hangi haberler, manşetler var Hürriyet gazetesinde. Şimdi Macron'la ilgili bir haber var. Macron biliyorsunuz NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelecek ama her sabah spor yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'da nerede koşacağıysa merak konusu olmuş. Macron ziyaret ettiği ülkelerde sabah koşusu yapıyor diyor Hürriyet gazetesi. Daha önce Kenya, Erivan ve Kahire ziyaretlerinde sabah sporunu aksatmamıştı. Ankara'da koşu yapıp yapmayacağı diplomatik çerçevelerde konuşuluyor. Macron'un koşu rotası için Dikven Vadisi, Botanik Parkı ve Eymir Gölü çevresi muhtemel güzergahlar arasında yer alıyormuş. Başkentin koşu rotalarından biri de Dikven Vadisi diyerek fotoğrafla birlikte Hürriyet gazetesi bunu haberleştirmiş. Turizmden bir haber var. Bakan Ersoy'un açıklamaları oldu. 9 gün sürecek festivalde 117 etkinlik düzenleneceğini söylemiş. Kültür Yolu Festivali Eskişehir'de başladı biliyorsunuz. Açılışa katılan bakansa İran'daki savaş yüzünden rezervasyon akışının yavaşladığını ancak toparlanmanın başladığını söyledi. Barış sağlanırsa hızlı bir çıkış yakalamayı da hedefliyoruz şeklinde açıklamaları olmuş. Onun altında ise en sonunda haneler azaldı, evler küçüldü diyor. Tek yaşayanların sayısı artmış. TÜİK verilerine göre 2008'de ortalama 4 olan hane halkı sayısı 2025'te 3,08 kişiye düştü. 2014'te %13,9 olan tek kişilik hanelerin oranı 2025'te %20,5'e yükseldi. Hane halkı nüfusunda yaşanan bu değişim konut büyüklüklerine de yansıdı. 2010'da 122 metrekareyi aşan ortalama konut büyüklüğü 2025'te 101 metrekareye kadar gerilemiş. Yani haneler azaldı, evler küçüldü diyor Hürriyet gazetesi.

0: Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üst düzey ziyareti Atayurdu'nda büyük ilgi gördü. Orta Asya'nın önde gelen gazetelerinden The Times of Central Asia, Erdoğan'ın diplomatik ziyaretini manşetlerine taşıdı. Orta Asya'da taşlar yeniden diziliyor başlığını kullandı. Bölgenin uzun yıllardır Çin ve Rus etkisinde olduğuna dikkat çekilen haberde, Türkiye için bölgenin manevra alanını genişleten üçüncü ve bağımsız güç vektörü ifadeleri kullanıldı. Ankara'nın büyüyen nüfuzu için Orta Asya'nın stratejik yönelimini etkileyen ve yükselen bir güç merkezi denildi. Erdoğan'ın temasları içinde Türk dünyasının jeopolitik ağırlığını perçinlediği belirtildi.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında istişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz.
0: Analizde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'in Türkiye için kullandığı Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan altın köprü ifadesine de yer verildi. Ankara'nın Avrasya'daki merkez ülke konumunu pekiştirdiği vurgulandı. Haberde Türk devletleri arasındaki kültürel kardeşlik bağları da öne çıkarıldı. Türkiye, Orta Asya'yı tek eksenli bağımlılıktan kurtaran en etkili dengeleyici aktör oldu denildi. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde yapay zeka ve dijital kalkınma temasının öne çıkması da kardeş ülkeler arasında yeni dönemin işareti olarak yorumlandı.
2: Efendim, ABD Başkanı Trump Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmişti, hatırlayacaksınız, ama bu Çin ziyareti sonrası gözler bir kez daha İran'a çevrildi. Neden? Çünkü Amerikan basınına göre ABD ve İsrail'de yoğun bir savaş hazırlığı var. New York Times'a konuşan iki Beyaz Saray yetkilisi, İran'a saldırıların önümüzdeki hafta gibi kısa bir süre içerisinde başlayabileceğini öne sürdü. ABD Başkanı Trump'tan da bu iddiaları doğrular nitelikte bir paylaşım geldi. Trump sosyal medya hesabından fırtına öncesi sessizlik mesajı verdi.
3: Amerikan basını İran'a saldırıların kısa sürede yeniden başlayacağını yazdı.
4: Biz istesek iki gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
3: ABD Başkanı Trump'tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump, yapay zeka ile hazırlanmış yeni bir görsel paylaşarak fırtına öncesi sakinlik mesajı verdi. Görselde Trump'ın arkasında fırtınalı bir denizde ilerleyen İran bayraklı savaş gemileri yer aldı. ABD basınına göre ise İran'a saldırılar önümüzdeki hafta başlayabilir.
4: Hiçbir şeyi hafife almadım. Biz onları inanılmaz güçlü bir şekilde vurduk. Köprülerini ve elektrik şebekelerini sağlam bıraktık. Biz istesek iki gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. Amerikan basınına göre Washington ve Tel Aviv, İran'a yönelik olası bir operasyon için yoğun hazırlık içerisinde. New York Times gazetesi, Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaşın devamına ilişkin planları tamamladığını yazdı. Gazeteye konuşan iki yetkili, ABD ve İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını söyledi. İran'a yönelik saldırıların gelecek hafta gibi kısa bir sürede yeniden başlayabileceği öne sürüldü. Ancak haberde henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar verilmediğine de özellikle vurgu yapıldı. Habere göre bir taraftan da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump'ın zafer ilan etmesi ve Amerikalı seçmeni İran'a yönelik operasyonun başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor. Trump'ın saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi halinde ise İran'ın askeri ve sivil altyapı hedeflerine yönelik daha agresif bombardımanların gerçekleştirileceği öngörülüyor. Trump

0: Trump'ın Çin dönüşü İran'a savurduğu son tehditte bunu doğrulayan detaylar arasında.
1: Hiçbir şeyi hafife almadım. Biz onları inanılmaz güçlü bir şekilde vurduk. Köprülerini ve elektrik şebekelerini sağlam bıraktık. Biz istesek 2 gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
0: Diğer yandan İsrail basınında da benzer iddialar var. Valla haber sitesine göre İran'a saldırıların başlaması için ABD ile koordinasyonu sürdüren Netanyahu yönetimi savaş hazırlıklarına hız verdi. Şimdi ise gözler ellerin tetikte beklediği İran'a çevrilmiş durumda.
2: İşte bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump'ın o paylaşımı ama bir yandan İran'dan da ilginç görüntüler geliyor. İran devlet televizyonlarında sıra dışı görüntüler kayda geçti. Canlı yayına ellerinde saldırı tüfekleriyle çıkan sunucular vatanımız için ölmeye hazırız mesajı verdi. O programlardan birinde Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına nişan alınarak ateş edilmesi de dikkatleri çekti.
3: اشکی لخط نشانه
4: بله بذار پرچم امارات رو بگیرم
3: احسن
4: خب
3: تشکیل خط نشانه رو بدین حبس نفس
4: آتش
3: با نام و یاد الله آتش
4: یا الله
3: عالی
0: Canlı yayında saldırı tüfeği eğitimi verildi. Sunucu Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına ateş açtı.
3: با نام و یاد الله آتش
4: یا الله
3: عالی
0: Sıra dışı görüntüler İran devlet televizyonlarında kayda geçti. Sunucuların ellerinde saldırı tüfeğiyle yayına çıktığı 3 ayrı programda silah kullanımı ve atış tekniklerine ilişkin kapsamlı bilgiler verildi.
5: Benim de bu silahı kullanmayı öğrenmem gerekiyor. Ülkem için, halkım için, vatanım için canımı vermeye hazırım. Erkeklerimiz gibi bu ülkenin kadınları da silahlanıp düşmana karşı gelmeye hazır.
0: Ancak bunlardan en dikkat çekici olansa sunuculardan birinin Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını hedef yaptığı program oldu. Abu Dhabi'nin alevler içerisinde olduğu bir görseldeki Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına nişan alan sunucu ardından da canlı yayında tetiğe bastı.
4: Ateş.
3: Onam ya Allah, ateş.
4: Ya Allah.
3: Ali.
0: Sosyal medyada viral olan o görüntüler İran yönetiminin olası bir ABD işgaline karşı halkı silahlandırmaya hazırlandığı iddialarına yol açtı. Bazı uzmanlarsa bunun fiili bir silahlanma öncesi eğitimden çok ABD ve İsrail'e verilen bir gözdağı mesajı taşıdığı görüşünde.
5: Kutsal toprağımızı, ana vatanımızı yürekten savunmaya hazırız. Düşman bilmelidir ki biz geri adım atmayacağız. Onlardan korkmuyoruz.
2: ABD ile İran arasında bir de casusluk krizi var. FBI 2013'te İran'a kaçan ve ABD'nin gizli istihbarat programlarını ifşa eden eski subay Monica Witt'in başına $200,000 ödül koydu. Witt, ABD'nin ulusal savunmasına ağır zarar vermek ve meslektaşlarını tehlikeye atmakla suçlanıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki sular durulmuyor. İki ülke şimdi de casusluk soruşturmasında karşı karşıya geldi. CNN'in haberine göre FBI İran'a sığındığı iddia edilen eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat uzmanı Monica Witt'in izini sürmeye devam ediyor. Yapılan değerlendirmelerde Witt'in 2013'te İran'a kaçtığı, o tarihten bu yana da Tahran yönetimiyle işbirliği yaptığı ileri sürülüyor. Soruşturma dosyasına göre görev yaptığı dönemde Pentagon'a ait kritik askeri programlara erişen Witt, elde ettiği gizli savunma bilgilerini İran'a aktardı. İddialar arasında ABD'li bir karşı istihbarat görevlisinin kimliğinin Witt tarafından ifşa edildiği de yer alıyor. FBI halen İran'da olduğu ve devrim muhafızlarıyla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen eski askeri istihbarat uzmanı Monica Witt'in başına $200,000 ödül koydu. Soruşturma uluslararası boyutta devam ediyor.
2: ABD Başkanı'nın Çin'e yaptığı o ziyareti konuşmuştuk. Bu yankılar sürüyor bir yandan ama bir yandan Pekin'de yeni bir zirve için hazırlıklar başladı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu.
6: Trump-Xi görüşmesine ev sahipliği yapan Pekin'de diplomasi trafiği devam ediyor. ABD Başkanı'nın hemen ardından Rus lider Putin

0: Çin'e gitmeye hazırlanıyor. Daha önce ziyaret için hazırlıkların tamamlandığını duyuran Kremlin bu kez tarihi açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ve Xi'nin bugüne kadar 40'tan fazla kez bir araya geldiğini söyledi. Çin basınına göre bu ziyaret, Moskova ile Pekin arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası. Rus lider için büyük bir tören ya da gösterişli karşılama ise beklenmiyor. Putin'in ziyareti gerçekleşirse Çin, bir yıldan kısa sürede BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tamamını ağırlayan ilk ülke olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Aralık, İngiltere Başbakanı Starmer ise Ocak ayında Pekin'de temaslarda bulunmuştu.
1: İsrail, Mescid-i Aksa imamı İkrim'e Sabri'ye yönelik haksız suçlamalarını sürdürüyor efendim. Bir kez daha İsrail mahkemesine çıkacak olan İkrim'e Sabri A Haber'e konuştu. Uluslararası örgütlere ve İslam dünyasına seslendi. Bu dava intikam amaçlıdır. Bizim yanımızda durun dedi.
2: Bu yargılamayı siyasi bir dava olarak görüyoruz.
3: Soykırımcı İsrail hükümeti Mescid-i Aksa imamı İkrim'e Sabri'ye bir kez daha hedef aldı. Hakkında açtığı haksız dava için mahkemeye çıkmasını istedi. İsrail daha önce 87 yaşındaki Mescid-i Aksa imamı İkrim'e Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermemiş, hakkında yurt dışı yasağı çıkarmış ve evinin yıkılması için girişimlerde bulunmuştu. Soykırım hükümeti şimdi de teröre destekle suçlanan Mescid-i Aksa imamını hukuksuzca yargılamaya hazırlanıyor. Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten İmam Sabri, süreç hakkında A Haber'e özel bir mesaj gönderdi. Bu davalar intikam amaçlıdır dedi.
2: İşgalci makamlar tarafından hakkımda yürütülen bu haksız yargılamalara göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim. Bu davalar geçersiz ve intikam amaçlı. Çünkü ben sadece vefat eden bir kişiyi andım. Bizler İslam dini mensupları olarak Allah'ın insanı değerli kılması sebebiyle vefat eden her insan için taziyede bulunuruz.
3: İkrim'e Sabri'nin avukatları ise bu süreci hukuka aykırı bir yargılamanın devamı olarak değerlendiriyor. Mescid-i Aksa imamı A Haber ekranlarından uluslararası kamuoyuna seslendi. Hakkın yanında durun dedi.
2: Uluslararası kuruluşlara, insan hakları ve hukuk örgütlerine gerçeği görmeleri ve hakkın yanında durmaları için sesleniyoruz. Tekrar mahkemeye çıkacağım. Avukatların da ifade ettiği üzere bu yargılamayı siyasi bir dava olarak görüyoruz. Bu durum aynı zamanda İslam dinimizin hükümleriyle de çelişiyor. Bu sebeple bütün vicdan sahibi insanlara çağrıda bulunuyoruz. Bizimle birlikte hakkın yanında durmalarını istiyoruz.
1: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hemzemin geçitten geçen yük treni otobüse çarptı. Otobüs alev topuna dönerken kazada 8 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi de yaralandı. Dehşet anları ise kameraya bakın nasıl yansıdı.
4: Trenin çarptığı otobüs alev topuna döndü. Çok sayıda kişi can verdi. Dehşet anları Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kayda geçti. Herkes birkaç saniye sonra yaşanacak faciadan habersizdi. Yoğun trafik nedeniyle hemzemin geçitte duran halk otobüsü rayların üzerinde mahsur kaldı. Hemen yanında çok sayıda motosiklet ve otomobil de vardı. Tam o sırada yük treni kaçacak alanı kalmayan otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs, yanındaki motosiklet ve araçlar raylar boyunca metrelerce sürüklendi. Ardından alev topuna döndü. O dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.
5: Otobüs kırmızı ışıkta sıkışıp kalmıştı. Araçlar ilerleyemiyordu. Görevlilerle tren sürücüsü arasında nasıl bir koordinasyon vardı bilmiyoruz. Yük treni hiç yavaşlamadan rayların üzerindeki otobüse doğru geldi. Çarpmanın ardından araç bir anda alev aldı.
4: Kaza başkent Bangkok'taki Makkasan bölgesinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Alevler ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınabildi. Kazada en az 8 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla yaralıysa çevredeki hastanelere kaldırıldı.

0: Kent basınında yer alan bilgilere göre yaşamını yitirenlerin tamamının otobüsün içindeki yolcular olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Şimdi sırada yurttan kaza haberlerimiz var efendim.
0: Otomobil anne ve kıza mezar oldu. Babaysa ağır yaralandı. Mersin'in Mut ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yola geçerek bir tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 52 yaşındaki Emine Korkmaz'la 22 yaşındaki kızı Sümeyye Korkmaz hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü baba Adem Korkmaz'sa hastaneye kaldırıldı. Tırın şoförü kazayı yara almadan atlattı. Bu görüntülerin adresi de Gaziantep'in Şahinbey ilçesi. Dar sokakta aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü sokakta arkadaşıyla oyun oynayan 8 yaşındaki Zeynep'e çarptı. Küçük kız çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Zeynep'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından kazazedelerin yakınları ve ekipler bölgeye gitti. Yaralılar araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon 7 araca çarparak durabildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. 7 yaralı ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. İkisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kamyon şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
1: Manisa'da üniversite öğrencisiyle sokakta karşılaştığı iki kişi arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Üniversite öğrencisi altı yerinden bıçaklandı ve sopayla darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Sokakta çıkan tartışmada üniversite öğrencisi darp edilerek bıçaklandı. Olay Manisa'da yaşandı. Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Emrullah D. ile sokakta karşılaştığı iki kişi arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Üniversiteli genç şüpheliler tarafından önce sopayla darp edildi. Ardından da defalarca bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Altı yerinden bıçaklanan genç, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis tarafından yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
1: Efendim, Tekirdağ'da yeni evlendikleri öğrenilen bir çift sokak ortasında kavga etti. Eşini yumruklayarak yerde sürüklediği kadını çevredekiler kurtardı. Öfkeden gözü dönen adam yakalanarak gözaltına alındı.
2: Der biz evde bir ton hazırlık yapmadık mı?
3: Yumruk attı, saçından tutup sürükledi. Sokak ortasında ödüresiye dövdü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yeni evli oldukları öğrenilen bir çift tartışmaya başladı. Sokak ortasında öfkeden gözü dönen adam eşine yumruk attı, yere düşürüp sürükledi. Aldığı darbeler yüzünden acı çeken genç kadın yerden aldığı taşla kendini korumaya çalıştı. Kadının yardımına mahalle sakinleri koştu. Onlar sayesinde kadın adamın elinden kurtuldu. Olay yerinden ayrılan kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. Saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.
1: Amerikalı bilim adamlarının yaptığı çalışma böbrek rahatsızlıklarıyla bazı kanser türleri arasında dikkat çeken bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Böbrek fonksiyonları bozulan kişilerin kansere yakalanma olasılığının arttığı görüldü. Aynı çalışmada bazı kanser türlerinin fazla kiloyla da doğrudan ilişkili olabileceği ortaya çıktı.
4: Her 3 kanserden biri obeziteye bağlı. Fazla kiloya ve şeker hastalığına bağlı böbrek hastalığınız varsa kanser riski maalesef artıyor.
5: Bilim insanları araştırdığı böbrek hastalığı olan kişilerde kanser riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
4: Bu çalışmada aslında görülmüş ki bu kişiler böbrek hastalığına yine zemininde ya şeker hastalığı ya da fazla kilo var.
5: 54 farklı çalışma incelendi. 1 milyon 300 binden fazla kişinin sağlık verileri analiz edildi. Sonuçlara göre böbrek fonksiyonları bozulan kişilerde bazı kanser türleri daha sık görülüyor. Özellikle böbrek, akciğer, pankreas, karaciğer ve bağırsak kanserlerinde dikkat çeken artışlar var.
6: Böbrek hastalığının yanı sıra başka faktörler de var. Onlarsa uzmanlara göre uzun süre iltihaplanma, diyabet ve obezite kanser riskini oldukça arttırıyor.
4: Fazla kiloya ve şeker hastalığına bağlı böbrek hastalığınız varsa, insülin hormonunuz fazla salgılanıyorsa, insülin benzeri büyüme faktörünün arttırması nedeniyle kanser riski maalesef artıyor.
5: Uzmanlara göre tabloyu ağırlaştıran 3 ana faktör var. Uzun süreli iltihaplanma, diyabet ve obeziteye bağlı yağlanma.
4: Yağ dokunuz arttıkça insülin direnciniz artıyor. İnsülin direnci sonucunda ne oluyor? İnsülin hormonunuz artıyor. İnsülin hormonu tümör hücrelerini besleyebilen bir hormon. Bu da doğal olarak kanserin daha çabuk yayılmasına neden olabiliyor.
5: Hatta bazı kanser türlerinin önemli bir bölümü de doğrudan kiloyla ilişkili.
4: Örnek verecek olursak mesela rahim kanseri olan her iki kadından biri kiloya bağlı olarak rahim kanseri oluyor. Yani o kişiyi kilolu olmaktan çıkarırsanız rahim kanseri olma riski %50 azalacak demektir.
6: Peki kansere yakalanma riskini azaltabilir miyiz? Evet, azaltabiliriz. Öncelikle alkolden, sigaradan ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı. Egzersiz ve düzenli sağlıklı beslenme ise hayatınızın vazgeçilmezi olmalı.
4: Her iki kişiden biri kilo problemi yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki eğer böyle giderse 2060 yılına her 10 kişiden 9'unun obez olacağı söyleniyor. Obeziteyi eğer çözemezsek genç, yaşlı fark etmeksizin her yaş için kanser riskimiz maalesef artacak.
1: Efendim, hızla değişen trendler, indirim mesajları ve bir kere giydim ne olacak rahatlığı, tüm bunlar fark etmeden büyük bir israfa dönüşüyor. Uzmanlarsa ihtiyaç kadar alışveriş yapmanın ve mevcut ürünleri değerlendirmeyi öğrenmenin hem çevre hem ekonomi için kritik olduğunu vurguluyor.
7: Sürekli alışveriş yapasım geliyor.
8: Çok seviyorum. Ayırında, dozunda.
3: Üretimde dünyanın kaynaklarını en fazla tüketen sektörlerin başında moda ve tekstil geliyor.
9: Renk renk kıyafetler, çeşit çeşit modeller, moda hızla değişiyor, gardıroplar dolup taşıyor. Peki bu durum neye sebep oluyor derseniz elbette ki kıyafet israfına.
10: Herkesin kendine özgü bir tarzı var ve bu tarzda değil başka tarzlara özendikleri için mecburen farklı farklı kıyafetler alıyorlar ve gardıroplarında hiç kullanmayacakları, kendilerine yakışmayacak renkleri bulunduruyorlar.
11: Kıyafet alışverişi de aslında bir statü satın alıyor orada. Yani ben bir ceketi aldığımda, bu ceketi giydiğimde ben aslında olmak istediğim kişi gibi oluyorum. Arka planda bir özgüven yaşıyor orada.
10: O statüye erişemediği zaman bir şekilde bu statüye ulaşması lazım. Neyle ulaşacak? Kıyafetle ulaşacak.
7: Yani beni cezbetmesi lazım. Eğer şıksa, güzelse, dikkat çekeceğinden eminsem o ürünü mutlaka alırım.
3: Günümüzde tüketim çılgınlığı giyim ve moda sektörünü de etkisi altına almış durumda. Tüketiciler yaptıkları alışverişlerin büyük bölümünü ihtiyaç için değil, modaya ayak uydurmak veya statü kazanmak amacıyla gerçekleştiriyor.
11: Bir ihtiyacımız olduğu için alışveriş yaparız. Bir de psikolojik olarak bu alışveriş bağımlılığına doğru götüren o boşluğu doldurmak, o işte yalnızlığı doldurmak, o bir kimlik boşluğunda yaptığımız alışveriş vardır. İkiye ayırırız bunu.
7: Ucuz gördük mü? Alalım. Kış olsa da yazlık alalım, bırakalım gibisinden bırakıyoruz. Yaz gelince bakıyoruz biz bunu ne zaman almışız diyoruz. Şaşırıyoruz. O zaman da hevesimiz kalmıyor.

0: Ürün yenileri geliyor.
1: Sonradan beğenmediğim, bıraktığım çok fazla ürün var tabii ki.
2: Çok fazla yok. Dediğim gibi alışveriş yapmaya gereksiz bulduğum için çok fazla yapmıyorum.
3: Artan tüketim alışkanlıkları kıyafet israfını da beraberinde getiriyor. Birçok kişi ihtiyacı olandan fazlasını satın alıyor.
4: Kıyafet israfı öyle boyutlara gelmiş durumda ki ürünler gardıroplara sığmıyor, adeta dolup taşıyor. Uzmanlara göre ise gördüğünüzü değil, kendinize yakışanı ve ihtiyacınız olanı almalısınız.
5: Şimdi gördükleriyle değil, kendi üzerinde gördükleriyle. Yani başkasına değil, kendisine yakışanı almalı.
6: Hastamdan şunu duyuyorum, etiketi üzerinde duruyor. Hatta kargo geliyor, kargoyu açmıyor bile.
1: Sonradan beğenmediğim, bıraktığım çok fazla ürün var tabii ki.
2: Ya geri iade yapabiliyorum ya da başkasına vermeyi tercih ediyorum.
3: Peki tüketim çılgınlığından korunmak için neler yapılmalı?
5: Boyumuza, kilomuza ve vücut yapımıza göre de ona göre de kıyafetler seçmemiz gerekiyor. Yani bunları bildiğimiz zaman inanın o gardıroptaki ürün sayısı azalacak. İsraf da azalacak.
1: Mesela kombin üzerine alıyorum. Tek parça değil de iki parça alıyorum. Ya da kombinleyeceğim şekilde ürün almaya çalışıyorum ki hani israf olmasın ya da dolabımda kalmasın.
6: Bir şey almadan önce bir ceket alacaksınız. Fotoğrafını çekin. Bekleyip ondan sonra karar vermek ve alternatif dolapta var mı yok mu? Gerçekten ihtiyaç için mi alıyorum? Bir stil için mi alıyorum yoksa bir trend yakalamak için mi alıyorum? Bunları kendilerine sormalarında fayda var.
7: Efendim milli tekvandocumuz Sude Yaren Uzun Çavdar Avrupa Şampiyonası'ndan gümüş madalyayla döndü. Arkadaşlarımız onun hikayesini ekranlara getiriyor şimdi.
8: Öncelikle üzgünüm ikincilikte kaldığı için ama bunu daha iyi bir şekilde
9: altın madalya hedefiyle girdiği mücadeleden ikincilikle ayrılınca gözyaşlarına hakim olamamıştı. Tekvandocu Sude Yaren Uzun Çavdar Avrupa Şampiyonası'ndan gümüş madalyayla döndü. Milli sporcumuzun yaşadığı üzüntüyü tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Uzun Çavdar o anın hikayesini ATV Haber'e anlattı.
10: Aslında hedefim ülkeme altın madalya getirmekti. Tabii ki de her turnuvaya gittiğim gibi o turnuvaya da altın madalya için gitmiştim. İkinci round sonunda bir kafa vuruşu gösterdim ve puana yansımadı, skora yansımadı. Böyle olunca haliyle çok duygu boşalması yaşadım. Orada Sayın Hamza Yerlikaya Bakanımız hemen geldi, teselli etti.
9: Sude Yaren Uzun Çavdar Almanya'da düzenlenen Tekvando Şampiyonası'nda ikinci oldu. Gümüş madalyayı kazandı. Gönüllerimizde tat kurdu. Öyle ki bu başarısı ailesinden geliyor.
10: Aile geleni oldu artık bizi. Babaannemden başlayan bir yolculukla ve şu anda gerçekten 3 nesil olan Türkiye'de tek aile olabiliriz tekvandocu. Kesinlikle onların da emeği çok büyük üzerimde. Emeklemelerimi, adımlarımı bile tatamide öğrendim. Beni ilk keşfeden babam.
9: Hikaye oldukça çok büyük çünkü Sude Hanım'ın babası da milli sporcu. Hatta sadece babası değil, annesi de milli sporcu. Öyle ki eşiyle tanıştıktan sonra o da tekvandoya merak salıyor. Bununla da sınırlı kalmıyor. Çünkü babasının antrenörü de babaannesiydi. O da ilk Türk kadın tekvandocularından birisiydi.
11: Benim kayınvalidem 50 yıl önce başlamış. Ben de eşimle tanıştığımda sporcu diye evlendim aslında. Çünkü sporu çok seviyordum. Biz her gün burada antrenman yapıyorduk. O gün antrenmandan gittiğimizde Sude doğdu. Tekvando için doğmuş bir çocuk.
9: Milli sporcu, madalyalarla süslü bir ev, aile boyu yapılan antrenmanlar ve müsabaka heyecanlarıyla büyüdü. O da tıpkı ailesi gibi tekvandoya gönül verdi.
11: Çok büyük bir emek var. Bütün hocalarımız, babaannesi, babası, halası, ben, kardeşleri çok fazla emek veriyoruz yaz kış demeden.
12: Büyük bir bedeller ödedik, mücadeleler verdik. Sude'nin de daha önceden tarihi başka başarılar da var. 17 yaşında Grand Prix finallerinde şampiyon olan en genç sporcu.
9: Milli sporcu Avrupa'da asıl hedefine ulaşamadı ama pes etmeye niyeti de hiç olmadı. Şimdi hiç ara vermeden olimpiyatlara hazırlanacak.
10: Şu anda olimpiyat sürecimiz başlıyor. 2028 olimpiyatlarına Türkiye'de kadınlardaki tek eksik olan altın madalyayı getirip olimpiyat şampiyonu olmak ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya okutturmak.
7: Şanlıurfa'da yaşayan 38 yaşındaki Burhan Doğruyol 10 yıl önce geçirdiği iş kazasında kollarını ve ayaklarını kaybetti. O günden sonra da en büyük desteği ailesi oldu. Kızının yemek yedirdiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası aileye yardım eli de uzandı. İş kazasında kollarını ve ayaklarını kaybeden babaya protez takılacak.
0: En büyük destekçi mesleme çocuklarım, elim ayağım oldu.
13: Biz hem okula gidiyoruz hem de babamızın bakımını üstleniyoruz.
14: Burhan Doğruyol, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde inşaat işçisi olarak çalışıyordu. Ancak 2016 yılında geçirdiği talihsiz bir kaza hayatını bir anda değiştirdi.
0: Bir kaza sonucu elimi ayağımı kaybettim. İnşaatta çalışıyordum. Bir anda dalgınlıkla nasıl oldu ben anlamadım. İşte bu hale geldim.
14: O günden sonra doğru yolu hayata bağlayansa iki çocuğunun ve eşinin koşulsuz desteği oldu. Annelerinin de rahatsız olması nedeniyle 12 yaşındaki Ecrin ve 11 yaşındaki kardeşi Evin ise babalarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.
15: Küçük yaşına rağmen babasının gölgesinden dahi ayrılmıyorlar. Sürekli ona yardım ediyorlar. Babası Burhan Doğruyol 10 yıl önce bir iş kazası sonucu maalesef iki kolunu, iki bacağını kaybetti.
13: Biz hem okula gidiyoruz hem de babamızın bakımını üstleniyoruz. Babamıza kol ve bacak doldururuz. Kollarımızı ve bacaklarımızı da veririz. Biz ne olursa olsun her şeyini üstleneceğiz.
14: Ecrin'in babasına yemek yedirdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçildi. Doğruyol'un protez kol ve bacaklara kavuşması için gerekli işlemler başlatıldı. Ailenin yaşadığı evin şartları da oldukça zor.
13: Bir odamız olmasını çok istiyoruz. Evlerimizin her yeri çatlak. Arkadaşlarımızla beraber konuştuğumuzda odamız var dediğinde biz çok üzülüyoruz. Babamız böyle çalışıyor dediğinde çok üzülüyorum. Babamın bana diyorlar ki baban ne iş yapıyor? Ben o zaman çok üzülüyorum ve hiçbir iş yapmadığını söylüyorum.
14: Burhan Doğruyol protezlerine kavuşarak ayağa kalkacağı ve kızlarına sarılacağı günü bekliyor.
7: Şimdi sırada yürüyüş yapmanın faydaları üzerine hazırladığımız haberimiz var.
16: Çok güzel hissediyorum.
17: Sağlıklısın.
16: Ne diyeyim? Sağlıklı, dinç, muhteşem.
3: Yürüyorsun, yaşlanmıyorsun.
18: Tabii canım yani kolesterolüm düştü, şekerim düştü. Herkese tavsiye ederim.
3: İnsan beyni hareket halindeyken düşünmek üzere gelişti. Yürümek, daha geniş alanları keşfetme, yiyecek bulma ve sosyal ilişkiler kurma avantajı sağladı.
17: Modern hayat bizleri hareketsizliğe itiyor. Oysa insan beyni hareketle uyum içinde çalışacak şekilde yaratılmıştır. Uzun süreli hareketsizlik sadece kaslarımızı değil, zihinsel canlılığı da olumsuz etkiler.
3: Yürüyüş, biyolojik bir gerekliliktir. İnsan beyni hareketle birlikte en iyi haline ulaşır.
19: Ruhumuzu besliyor. Bu kesinlikle doğru. Sağlığımız için önemli.
3: Yürümekten uzaklaştıkça düşünme kapasitesi ve ruhsal denge zayıflar.
20: Tabii yürüyüş yaptığım zaman kendimi daha dinç hissediyorum.
3: Hareketlilik beynin büyümesini ve karmaşık düşünme yetisini desteklemiştir.
16: Ben mükemmel hissediyorum.
17: Evet, her sabah yapıyorum.
16: Her sabah geliyorum.
3: Yürüyüş yalnızca bir ulaşım biçimi değil, insanı insan yapan temel davranışlardan biridir.
19: Doğada kendimiziz. Yani çiçek, taş, böcek gibi hissederek yürüyorsak eğer, işte biz buyuz, ben buyum diyebiliyorum.
3: Yürüyüş, beyne giden kan akışını artırır. Nöronlar arası bağlantıları güçlendirir ve beynin daha esnek çalışmasını sağlar.
17: Yürüyüş esnasında yapılan çalışmalarda özellikle hafıza, dikkat ve karar verme ile ilişkili beyin alanları daha aktif çalışmaktadır. Yani yürüyüş sadece bedeni değil, zihni de harekete geçirir.
3: Hareket ederek öğrenme de masa başında hareketsiz öğrenmeye göre çok daha etkili.
21: Her yaştan insana uygun olan yürüyüş, günlük yaşamın yoğun temposunda alışkanlık haline getirildiğinde sağlıklı kaliteli yaşamanın en kolay, en etkili yollarından biri aslında.
3: Yürürken zihnin otomatik pilottan çıkması, yeni fikirlerin ve çözümlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar.
22: Doğa yürüyüşlerinin
2: insan psikolojisine çok iyi geldiği bilimsel bir gerçek.
3: Yürüyüş derin düşüncenin doğal ortamıdır. Tarihte pek çok filozof, yazar ve bilim insanının yürüyüş yaparak düşündüğüne dikkat çekilir.
4: Likyalılar tarafından yapılan Likya yolu. Antalya'dan başlayıp Muğla'nın Fethiye ilçesine kadar yaklaşık 520 kilometre boyunca uzanıyor.
2: Dünyadaki en güzel yürüyüş rotalarından biri seçildi. 20-21-22 günde burayı yürüyen pek çok yabancı turist ve yerli turistimiz var. Ya doğa severimiz var. Onlar ya Fethiye Ölüdeniz'den başlıyorlar ya da buradan başlıyorlar. Oradan başlayan burada bitiriyor, burada başlayan orada bitiriyor. Ortalama 540 kilometre dediğim gibi, ama şu an bir çalışma içinde Kate Clough 700 kilometreye çıkmak üzere olduğunu kendisinden biliyorum.
3: Özellikle doğada yapılan yürüyüşler şehir içinde yapılanlara kıyasla zihinsel rahatlama açısından daha güçlü etkiler yaratır.
22: Çok zinde hissediyoruz. Sabaha böyle başlamak, insan kendini mutlu hissediyor, enerjik hissediyor. Evet. Yani bir şekilde motive olmak zorundayız. Bu şekilde de her gün yapıyoruz.
3: Taşıta dayalı ulaşım, masa başı işler ve ekran bağımlılığı bedenle birlikte zihni de köreltiyor.
21: Kas iskelet sistemi açısından ise kemik yoğunluğumuzu artırarak bizi osteoporozdan korur. Bacak ve sırt kaslarımızı güçlendirerek postürümüzün düzenlenmesine yardımcı olur. Bel, sırt, diz ağrılarının azalmasına katkı sağlar.
3: Yürüyüş aynı zamanda sosyal bir eylemdir. İnsanlar yürürken konuşur, bağ kurar, düşüncelerini paylaşır.
23: Ben bugün ilk defa yürüdüm.
24: Nasıl geldi o zaman?
23: Çok iyi geldi, kendimi zinde hissettim.
24: Devam mı bundan sonra?
23: Evet, öyle umuyorum.
3: Kamusal alanların yayaları açılması toplum sağlığı kadar toplumsal ilişkileri de güçlendirir.
17: Yürüyüş, insanın dünyayla ve kendisiyle kurduğu en doğal bağlardan biridir.
3: Günümüz şehirlerinde yürümek çoğu zaman zor, güvensiz ve yorucu bir eylemdir. Dar veya kesintili kaldırımlar, yaya geçidi olmayan geniş yollar, uzun mesafeler, üst geçitler, alt geçitler, trafik, gürültü ve hava kirliliği. Bu koşullar insanı yürümekten vazgeçmeye, arabaya ya da toplu taşımaya bağımlı olmaya iter. Yani şehir yürümeyi desteklemek yerine caydırır.
21: En çok önerdiğim şey, haftada en az 5 gün, günde ortalama 30 dakika olarak öneriyoruz. Bu şekilde tempolu yürüyüş yaptığımızda kronik hastalıklardan da büyük oranda korunmuş oluyoruz.
3: Şehirler yürüyüşü engelledikçe hareketsizlik normalleşir, ruhsal sorunlar artar, düşünme ve yaratıcılık zayıflar.
25: Ama kentlerde sıkıcı havası, insanlar, ne bileyim bir uyumsuzluk var. Hoşumuza gitmeyen şeyler maalesef kentlerde var. Ama kıyaslamak istemiyorum.
3: Hareketsizliğin çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri haline gelmesi, kalp damar hastalıkları, obezite, diyabet kadar depresyon, kaygı bozuklukları bilişsel gerilemeyle de ilişkilendirilir.
21: Yürüyüş, kolesterol seviyelerini dengeler, kan basıncının düşmesine, dengelenmesine yardımcı olur. Metabolizmamızı destekleyerek kilo kontrolünü kolaylaştırır, bağışıklığımızı güçlendirir ve uyku kalitesinin artmasına katkı sağlar.
7: Efendim 5'te başladığımız bültenin son saat dilimindeyiz. Dünyadan ve Türkiye'den tüm gelişmeleri aktarmaya sürdürüyoruz. Şimdi gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 200 kişi hakkında gözaltı kararı verilen son yılların en büyük kara para aklama operasyonunda yeni detaylar ortaya çıkıyor. Paranın dolaşıma nasıl dahil edildiği ve hangi hesaplara aktarıldığı MASAK raporlarına yansıdı. İşte o kirli çark.
26: Bugünkü operasyon oynatanlardan, oynayanlardan ziyade burada paranın sisteme dahil edilmesiyle alakalı bir operasyon olarak yorumlanıyor.
27: Sadece yasa dışı bahis değil, dolandırıcılıktan elde edilen dev gelir, rüşvet ve katmanlı aklama. Son yılların en büyük kara para operasyonunda kirli tezgahın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 21 ilde 200 kişiye yapılan ve aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu pek çok kişi hakkında raporlara geçenler şaşkına çevirdi.
1: Soruşturmaya göre savcılık bu bahis sitelerinden elde edilen kara parayı sisteme aktarırken ticari bir ödemeymiş gibi gösterildiğini aktardı. Yani kullanıcılar parayı atarken oyun kodu, hizmet bedeli ve dijital ürün gibi açıklamalar yazdı. Böylece savcılıkta paranın sanki bir ticari ödemeymiş süsü verildiğini aktardı.
27: İşte bu sayede uzun süre bu sistemi yürüttü örgüt üyeleri. Çünkü gözaltı kararı verilen isimler arasında banka yöneticileri dahi vardı. Yani finans kuruluşları dahi sisteme dahil edilmişti.
26: Elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da bu sistem içerisinde eğer niyet kara paranın temizlenmesi ve sisteme dahil edilmesi olduğu noktada kilit rol oynuyorlar ve bugünkü operasyonda elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da muhatap oldu bu.
27: Peki o kirli çark nasıl işliyor? Para 3 aşamada aklanıyor. İlk aşamada yasa dışı bahis veya dolandırıcılıktan elde edilen para dijital ürünmüş gibi finansal sisteme sokuluyor. Sonrasında da katmanlandırma gerçekleştiriliyor. Yani meblağ, farklı banka hesapları, elektronik ödeme kuruluşları ve üçüncü kişilerin hesaplarında dolaştırılarak transfer izinin kaybettirilmesi amaçlanıyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı Rasim Ozan Kütahyalı da burada devreye giriyor. Kütahyalı'nın hesabında örgütün kullandığı yoğun para trafiği tespit edildiği soruşturma dosyasında açıkça yer alıyor. İncelemede katmanlama amacıyla kullanılan hesaplara yaklaşık 38 milyon lira transfer yapıldığı, yine aynı hesaplardan Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 16 milyon lira giriş yapıldığı belirlendi. Savcılık bu para hareketinin örgütün para dolaşım sistemindeki aktif geçiş noktası gibi kullanıldığı iddiası üzerinde duruyor.
1: Ve son aşama, paranın cinsinin değiştirilmesi. Suçlanaklanan gelirin bir kısmı dövize, altına ve kriptoya çevriliyordu. Bir kısmıyla da taşınmaz satın alınıyordu. Zaten operasyonda da yüzlerce taşınmaza el konuldu.
27: Bu sistemin hacmi ise toplamda 100 milyar lira ve 2 milyar doları kapsıyor. Şüphelilerin gözaltı süresi dolmadı. Pazar günü ek süre talebi olmazsa hakim karşısına çıkacaklar.
7: CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında CHP'ye kapatma davası açılma olasılığından bahsetti. Hatta hazırda bir yedek partinin tutulduğunu da söyledi. Özel'in bu sözleri CHP'de tartışmalara yol açtı. Peki kim ne dedi? Kulislerde ne konuşuluyor? Cevapları sıradaki haberimizde.
5: Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak mutlana karşı değil, kapatma davasına karşı.
14: CHP Genel Başkanı Özgür Özel yedek parti dedi. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ses yükseltti. Ana Muhalefet Partisi'nde yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
6: CHP'nin kapatılmasını yorumlamak ve konuşmak, yedek parti hesapları yapmak, CHP'nin tarihini, kültürünü ve köklerini bilmemektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını konuşmak, yorumlamak tam da istendiği gibi yapay gündem oluşturmaktır. Kimse boş hayaller kurmasın ve CHP'nin kapatılacağı söylemi üzerinden kurgu oluşturmasın. Artık bu konuyu kapatın.
14: CHP'de yedek parti senaryosu uzun süredir dillendiriliyor. Mahkemenin buddan kararı vermesi halinde mevcut yönetimin yedek partiyle yoluna devam edebileceği ifade ediliyor. Peki bu durumda milletvekillerinin tutumu ne olur? Kulislerde en az 100 milletvekili CHP'de kalır ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yola devam eder deniyor.
5: İnşallah hızlı bir şekilde bir karar verirler, olur biter.
14: Özkan Yalım'ın itiraflarının buddan ihtimalini güçlendirebileceği şeklinde yorumlar da yapılıyor kulislerde. Bazı partiler kayyuma karşı direniriz, partiyi teslim etmeyiz diyor. CHP'de tansiyon her geçen gün yükselirken Gözler İstinaf Mahkemesi'nin vereceği kararla çevrildi.
8: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
5: Kayyum eliyle bilmem neyle Atatürk'ün kurduğu partiye gelip oturacaksın. Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak, tükürükle boğar, tükürükle boğar.
7: Efendim Takvim Gazetesi'nden bugün bir gazete küpürü okuyalım. Hemen bakalım, sekreterine koltuk çıktı diyor. CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın belediyeyi eş dost ve akrabalarıyla doldurdu demiş. Ahmet Akın koltuğa oturur oturmaz eş dost ve akrabalarına koltuk verdi. Milletvekilliği döneminde sekreterliğini yapan Hülya Cebeci'yi de İstanbul'dan Balıkesir'e getirdi. Ve Cebeci'yi önce özel kalem müdürü olarak atadı, sonra da Aile ve Sosyal İşler Daire Başkanı yaptı. Cebeci'nin belediyeye bağlı bazı iştiraklerden de huzur hakları aldığı ve aylık gelirinin 500 bin TL'yi bulduğu iddia edildi. Bununla da yetinmeyen Akın, Cebeci'nin oğlu Deniz Cebeci'yi de belediyede işe aldığı istisnai kadrodan memur yapılan Cebeci'yi annesi Cebeci'den boşalan Özel Kalem Müdürlüğü koltuğuna oturttu diyor. Hülya Cebeci ile oğlu Deniz Cebeci belediyede koltuk kaptı başlığı dikkat çekmiş. Yine Takvim Gazetesi'nden bir küpür daha okuyacağım. Mesela ağaç değil dubleks villa diyor Takvim Gazetesi. İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ Müdür Yardımcısı Kara Arslan rüşvet paralarıyla taş villa yaptırttı diyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırdığı iddiasıyla 29 kişi gözaltına alındı ve bu AŞ üzerinden kurgusal sistemle vurgun yapan şüphelilerden Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaaslan'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Yapılan araştırmada Kara Arslan'ın memleketi Mudurnu'da muhteşem lüks bir villa inşa ettirdiği belirlenmiş ve Fırıncak köyündeki lüks taş villa kafalarda soru işaretleri bıraktı diyor. İnşaatı yapan firmanın bir yıl önce Aytekin Bey ve ailesine hayırlı olsun videosu paylaştığı da ortaya çıkmış. Aynı zamanda İBB soruşturmasında Aytekin Kara Arslan da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şimdi devam edelim sıradaki haberlerimizle efendim. Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı biliyorsunuz. Bu sorular arasında Türk aile yapısına yönelik tehditler ve sanal medya düzenlemeleri de vardı. Erdoğan çocukları tuzağa düşürmeye çalışan yapılar olduğunu söyledi. Aile destek paketlerini hatırlatıp bu kaleyi yıktırmayacağız ifadelerini kullandı.
14: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. O sorulardan biri de çocukları hedef alan sanal medyadaki tehlikelerle ilgiliydi. Başkan Erdoğan'a 15 yaş altına yönelik yasal düzenleme hatırlatıldı. Başka tedbirler planlanıyor mu diye soruldu. Erdoğan, ek tedbirler en kısa zamanda hayata geçirilecek yanıtını verdi.
0: Bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü dijital dünyanın kaotik atmosferi çocuklarımızı tuzağa düşürmeye çalışan yapılar ve maalesef kişilerle dolu. Sanal dünyanın görünen ve görünmeyen tehditlerinin ne kadar yıkıcı hale geldiğini hep beraber biliyoruz. Siber birimlerimiz sanal devriyeleriyle dijital suçlarla mücadeleye devam ediyor. Şiddeti özendiren ve bağımlılık oluşturan içeriklerden sapkın akımlara, sanal zorbalığa kadar bunların hepsine yönelik tedbirlerimizi alıyoruz. Yaş doğrulama sistemiyle internet artık 15 yaş altı çocuklarımız için daha güvenli hale gelecek. Bunun kararlarını verdik, veriyoruz. Ailelerin, sosyal ağ sağlayıcıların ve devletin işbirliği sayesinde bu koruma sağlanacak. Biz çocuklarımızı algoritmaların insafına terk etmiyoruz. Ek tedbirler de planlayarak en kısa zamanda hayata geçirilecek. Çocuklarımızı korumak için seferberlik ruhuyla hareket etmeye mecburuz.
14: Aile destek paketleri de Başkan Erdoğan'a sorulan sorular arasındaydı.
0: Aile haftası vesilesiyle bir kez daha biz bu kaleyi yıktırmayacağız diyoruz. Nüfus meselesi Türkiye için hayati bir konu. Nüfusumuzun özellikle kendini yenileme oranındaki düşüş alarm veriyor. Nüfusumuzu korumak için çeşitli önlemler almak devlet olarak bizim asli vazifemiz. Yıllardır bu tehlikeye dikkat çeken bir siyasetçi olarak haksız eleştirilere maruz kaldık. Üç çocuk ikazımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya koyduk. Aile ve Gençlik Fonu bu amaçla kuruldu ve bugüne kadar 205 binin üzerinde gencimiz yararlandı. 140 binin üzerinde gencimize toplam 11,6 milyar lira ödeme yaptık. Aile danışmanlığı, aile indirim anlaşmaları, çocuk sayısına göre desteklerle gençlerin bundan sonra da yanındayız. Bizim derdimiz bu ülkede evlenmedik genç, tütmedik ocak bırakmamaktır.
9: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur. Dolayısıyla toplum güçlü olur.
7: Efendim sırada Konya'dan dehşet veren bir haber var. Konya'da hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer tartıştığı ikisi de veteriner hekim olan anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Dinçer kanlı elleriyle gittiği mahalle parkında yakalandı.
10: Üniversiteli genç anne ve babasını öldürdü, kanlı elleriyle parkta oturdu. Aile faciasının adresi Konya'nın Meram ilçesi. Hukuk Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Cihan Dinçer, evde ikisi de veteriner hekim olan annesi Nazife Çiğdem ve babası Gökhan Dinçer'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan Dinçer mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasını öldürüp evden ayrıldı. Kendisini de bacağından yaralayan Dinçer kanlı elleriyle mahalle parkına giderek bir banka oturdu. Dinçer'i o halde görenler polise haber verdi. Cihan Dinçer yanına gelen polislerin ellerin neden kanlı sorusu karşısında suçunu itiraf etti. Gözaltına alındı. İtfaiyenin yardımıyla Dinçer ailesinin evine giren polis ve sağlık ekipleri kan donduran manzarayla karşılaştı. Evlatlarının bıçak darbeleriyle hayattan kopardığı 56 yaşındaki Nazife Çiğdem Dinçer ve 57 yaşındaki Gökhan Dinçer'in cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dinçer çiftinin Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekim oldukları öğrenildi. Anne baba katili olan Cihan Dinçer'in psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı iddia edildi.
7: Maalesef bir anne babanın ölümü evlatlarının elinden olmuş. Gündemi uzun süredir meşgul eden benzer başka haberler de var ne yazık ki. Yaşanan bu olayların arasında faili meçhul olanlar da vardı. Onlar da tek tek çözülüyor efendim. Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş bu dosyaları yakından takip eden isimlerden birisi. Şu anda stüdyomuzda bizlerle birlikte değerlendirmelerde bulunacak. Günaydın, hoş geldin.
11: Günaydın
7: Mehmet.
11: Mesafir.
7: Ama öncesinde bir haberimiz var Nevzat Bahtiyar'la ilgili. Hemen bir ona bakalım. Şimdi Diyarbakır'da Narin Günan cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasına savcılık itiraz etti. Bahtiyar'ın iştirak halinde de çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapiste cezalandırılmasını talep etti.

0: Kadir abi.
1: Ne yaptın? Anlat bize orada, detay ver.
0: Buraya bıraktım.
1: He.
0: Sonra bir tane taş bıraktım.
1: Üstüne mi? Nasıl yaptın?
0: Üstüne bir taş bıraktım.
2: 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasına itiraz edildi. Diyarbakır'ın Bağları ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuş, anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini gizleme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almış. Yargıtay'ın kararı bozmasıyla yapılan yeniden yargılamada kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasını da yetersiz bularak kararı Yargıtay'a taşıdı. Savcılık Bahtiyar'ın kasten öldürmeye yardım değil, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.
1: Anlat bize orada, detay ver.
0: Buraya bıraktım.
1: He?
0: Bir tane taş bıraktım.
1: Üstüne mi? Nasıl yaptın?
0: Üstüne bir taş bıraktım.
2: Savcılık Nevzat Bahtiyar'ın soruşturma ve yargılama sürecinde birçok kez çelişkili ifade verdiğini hatırlattı. Olayın başından itibaren diğer sanıklarla birlikte hareket ettiği ve suç üzerinde ortak hakimiyet kurduğu savunuldu.
3: Evet, Mehmet Karataş bizlerle demiştik. Mehmet, tekrar hoş geldin. Günaydın. Yeni gelişmeler var. Birçok özellikle faili meçhul olsa da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ama öncesinde Nevzat Bahtiyar'la ilgili haberimizi izledik. Savcılık konuyla ilgili cezaya itiraz etti ve müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şimdi gelişmeleri senden alalım.
4: Esra, bugün toplumun en çok belki de üzerinde durduğu ve Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in de ifadesinden sonra toplumda müthiş bir karşılığı olan faili meçhullerin aydınlatılması meselesi toplum tarafından da kabul gördü. Ki zaten böyle olması gerekiyor. Aslında bakıldığında bu tarz mağduriyetlerin ve yaşanan bu cinayetlerdeki kişilerin katillerinin bulunamaması ve bunun toplum tarafından takibinin yapılması noktasında Narin Güran cinayeti aslında bu işin bir sembolü haline geldi. 8 yaşındaki kızın canına kastettiler ve ardından da 19 gün boyunca derelerde, soğuk sularda gizlediler. Şimdi bu açıdan Narin Güran cinayetini sen de hatırlayacaksın. Biz haber olarak da ilk gün itibariyle çok yakından haftalarca takip ettik. Ve bugün gelinen bu noktada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu bu temiz başvurusu Yargıtay'a son derece ben yerinde olduğunu düşünüyorum. Neden diyeceksin? Bu konuyu çok çok yakinen biliyorum ve biz bunun dosyasını Abdurrahman Şimşek'le günlerce, gecelerce burada okuduk. O açıdan aslında Nevzat Bahtiyar kimdir diye sorulduğunda çok rahat bir şekilde tüm süreçteki rolünü paylaşabilirim. Örneğin neden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bu başvuruda bulundu? Bakın, Nevzat Bahtiyar asla bir itirafçı değildir. Nevzat Bahtiyar, daha önce de altını çizdiğim gibi, bazı ipuçları ele geçirildikten sonra, Narin Güran cinayetinden bir şeyler ortaya çıktıktan sonra ve kendisinin orada olduğu, yani bu yer tutmaz deresinde 38 dakika 11 saniye boyunca arabasının burada olduğu ve oradaki aracın kendisine hakimiyetinde olan bir araç olduğunun tespit edilmesinden sonra, ekiplerin evine baskın yapmasından sonra itirafta değil bildiklerini söylemek zorunda kalmış bir isimdir. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ne olarak başvuru yapıyor? Diyor ki aslında bir itirafçı değil. Aynı zamanda iştirak ve kasten çocuk öldürme suçundan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Aynen öyle. Bugün eğer biz bu kızcağızımızın tam olarak, net olarak kısa bir süre içerisinde ne olduğuna erişemediysek, bu gerçek ortaya çıkamadıysa, tam 19 gün boyunca akan serin sularda cansız bedeninin saklanmasından dolayı oldu. Bunu peki kim yaptı? Nevzat Bahtiyar yaptı.
3: Belki de ilk günler bir itirafsa bu, ilk günler gelmiş olsaydı deliller çok daha hızlı.
4: Ertesi gün, bir sonraki gün, hadi onu geçtim, bir hafta sonra bile gelse inanlardık. Evet. Kendisinin gerekçesi neydi? Bir tehdit karşılığında bunu yaptı. Allah'ınızı severseniz. Tehdit karşısında dediği bütün Türkiye ayağa kalktı. Yani burada ne olursa olsun 8 yaşındaki bir kızın cansız bedenini götürüp cansız bir şeyi gömer gibi sulara gömeceksin. Ardından ben tehdit edildim, korktum diyeceksin. Hayır, ben burada kesinlikle kendisinin de tıpkı diğer sanıklar gibi iştirak halinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü burada özellikle Nevzat Bahtiyar'ın ilk sorumuza cevabını bilen kişidir. İlk olarak Narin Güran diye bir şey duyduk, bir isim duyduk. Narin Güran'a ne olduğu sorusuyla ondan önce ne sorduk Esra? Narin Güran nerede diye sorduk. İşte Narin'in nerede olduğu sorusunu bilen tek kişi bu caniydi. Yani Nevzat Bahtiyar'dı. Ve o gün evde bulunan abisi, amcası ve annesiyle beraber kendisinde aslında sinyallere bakıldığında hep evin içerisinde, evin etrafında doğrusu o bölgede, o noktada, o saatlerde olduğu tespit edildi. Yani kendisi olayın en başından beri içerisinde olduğu, sonradan dahil edilmediği, yani düşünsenize bir kişi birini öldürüyor ve sonrasında sizlere bir tehditle al götür diyor, sizi hiç tereddüt etmeden bunu alıp götürüyorsunuz. Hadi bunu geçtim. Nasıl tereddüt etmeden bunu sana teklif ettiler? Yani ben ilk günden beri bunu söylüyorum. Nevzat Bahtiyar'la Nari'nin şu anda cezaevinde olan amcasının hukukunun ve ikisinin birbiriyle ilgili bildikleri çok şeyin olduğunu düşünüyorum. Hiçbir insan, hiçbir varlık al bu ölüyü, bir insanı götür, ben öldürdüm bunu göm deyip de götürüp serin sulara gömmez.
3: İşte onun ifadesinde de yani kendini aklama çalışmalarında da ben ailenin yanında çalışıyordum ve korktum bana bir şey yaparlar diye, çocuğumla tehdit ettiler, beni tehdit ettiler
4: siz
3: diyor.
4: Onlarla sadece Esra bir gün, birkaç gün yalnız kalmış olsaydınız o birkaç gün susmanızı korkaklığınıza, vicdansızlığınıza verebilirdik. Hı hı. Ama bütün Türkiye ayağa kalktı. Devletin en üst tepesinden Narin Güran cinayeti aydınlatılacaktır dendi. Bütün Türkiye tanıyan tanımayan 81 vilayetteki herkes bu olayın takipçisi oldu ama siz 19 gün boyunca konuşmadınız.
3: Evet.
4: Yani Nevzat Bahtiyar, tekrar söylüyorum, bu olayın iştirak halinde olan biridir ve Nevzat Bahtiyar Narin Güran nerede sorusunu bilip 19 gün boyunca susan bir kişidir. 17 yıllık hapis cezası hiç kimsenin gönlünü bu noktada soğutmaz. Çünkü neden?
3: Evet.
4: Çünkü Nari'nin 19 gün boyunca cansız bedenini orada olduğunu bilen tek kişiydi.
3: Evet, şimdi yeni bir gelişme daha var. Bu da Rojin Kabeş ile ilgili. Bir onu da izleyelim. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabeş'in ölümüne ilişkin de soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanlığı baz istasyonu analizi yapmak için özel ekip kurdu. Ekip Van'da çalışmalarına başladı.
5: Adalet Bakanı çok büyük umutlar verdi bize. Yani gerçekten tarih konuşmalar yaptı.
6: Özel ekip Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili sır perdesini kaldırmaya çalışacak.
7: Siz bir hata yaptığınızda ben size bağırıp kısmam. Gerçekten benden nefret edersiniz. İşte çocuğunuz size karşı böyle bir şey besliyor maalesef.
6: Van 100. Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabayiş, 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, genç kızın cansız bedeni 15 Ekim 2024

0: De sürüyor.
1: Adalet Bakanlığı'nın özel olarak kurmuş olduğu ekip, kaba işin kaldığı yurt, cep telefonu ve cansız bedeninin bulunduğu noktaya kadar araştırma yapacak.
0: Rojin kaba işin cep telefonu teknik inceleme için yakın zamanda Çin'e gönderilecek.
2: İşte Rojin Kabayış cinayeti için, cinayetin belli değil tabii ki ama özel bir ekip kuruldu ve çalışmalarını sürdürüyor baz istasyonu analizi için.
3: Esrar, Rojin Kabayış dosyasını da ben yine en başından beri takip ediyorum ve defalarca da bu stüdyoda tam da hani konu böyle soğuduğunu düşündüğümüz anlarda biz tekrar bu stüdyoda konuşmaya devam ettik. Ben şunu çok açık yürekle söyleyeyim, bugün yapılan bu çalışma çok daha öncesinden yapılması gereken bir çalışmaydı. Hı hı. Yani bunu hiç düşünmeden, tereddüt etmeden, gönül rahatlığıyla benim bunu ifade etmem lazım. Eğer burada bir insanın, bakın burada Nizamettin Kabayış'ı yürekten tebrik etmek gerekiyor. Bir babanın evladıma ne oldu, evet, sorusunun peşinden canı pahasına nasıl koştuğunu, nasıl gözyaşlarının kuruduğunu biz Nizamettin Kabayış'ta gördük. Ve bu açıdan da babasının bugün bu feryadının bu şekilde duyulması ve daha da çok bu olayın derinleştirilmesi çok kıymetli. Ben daha öncesinde de yine bir önceki bakanımız Yılmaz Sunç'la da görüştüğümüzde kendisinin bu konuyla ilgilendiğini, bir bakan olarak da takipte olduğunu biliyordum. Ama bugün özellikle Türkiye'de artık faili meçhul teriminin ortadan kaldırılması için bir adım atılıyor. Çok daha güçlü bir adım atılıyor ve bu işin eğer ki bir sembolü olacaksa bu Rojin Kabayış olayının aydınlatılması lazım. Zaten babası diyor ki ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Mutlaka kızımın başına bir iş geldi. Bir iş gelmiş olsun ya da gelmemiş olsun. Gelmediyse de bunun tam olarak ortaya konması lazım. Gerekir. Eğer geldiyse de faili meçhul dediğimiz mesele
2: ortaya çıkması
3: aynen öyle.
2: Gerekiyor.
3: Ama bugün elimizdeki bütün veriler, bizim ruh haline baktığımızda, o günkü bütün gelişmelere baktığımızda ben de açıkçası Rojin Kabayış'ın başına bir şeyler geldiğini düşünüyorum.
2: Evet.
3: Ve bu açıdan da yapılan bu çalışmalar, atılan bu adımlar çok kıymetli. Bunu da yakından takip edeceğiz.
2: Evet, gelişmeler oldukça bakacağız. Şimdi Takvim Gazetesi'nden bir haber var. Ona bir bakalım dilerseniz. Üzerine konuşmaya devam ediyor olacağız. Takvim Gazetesi'nde şok ipucu başlığı dikkat çekiyor. Gülistan Doku soruşturması ile ilgili başhekim Çağdaş Özdemir de tutuklandı. Özdemir'in genç kızın görüldüğü son yerden aracıyla geçtiği ortaya çıktı.
3: Evet, aslında Gülistan dosyası, Gülistan soruşturması ile her şey başladı biliyorsun. Ve bu adımla beraber Gülistan'ın aslında faili meçhul olaylarının yıllar ne kadar geçerse geçsin, zaman ne kadar geçerse geçsin, bu olaya karışan isimlerin nüfuzu ne kadar büyük olursa olsun, ipin ucu nereye dayanırsa dayansın, gerçeklerin ortaya çıkacağını, faili meçhul diye bir şeyin kalmayacağının aslında can bulmuş, daha doğrusu en somut gerçeği
2: oldu. Mesela bu dosyada dikkat çeken detay işin içerisinde kamu görevlilerinin girmesi, başhekimlerin sorgulanması ve
3: vali var
2: üst düzey, evet, üst düzey yetkililerin dosyanın içerisinde isminin geçmesi dikkat çekiciydi. Bakanın açıklamaları da bu anlamda oldukça önemliydi.
3: İşte bu açıdan dediğim gibi Adalet Bakanı Akın Gürlek aslında ipin ucu nereye dayanırsa dayansın dediğinde tam da senin bu ifade ettiğin kurumlarda bulunan kişiler açısından söylemişti. Bunu tabii biz sonrasında gerçekler ortaya çıkınca anladık. Yani değil sen vali, kim olursan ol, eğer bir işin içerisinde ismin varsa senin de bu işin neresinde olduğun sorgulanır ve sana da sorulur. Sorgulandı ve soruldu da neresinde olduğu da şu ana kadar en azından soruşturma dosyasına göre konuşuyoruz. Kendisinin de sanık olduğu, daha doğrusu bu işin içerisinde olduğu ortaya çıktı. Şimdi diyor ki doku soruşturmasında başhekim Çağdaş Özdemir diyor tutuklandı. Özdemir'in genç kızın görüldüğü son yerden aracıyla geçtiği görüldü. Şimdi zaten bu başhekim ki bu Çağdaş isimli, yani Çağdaş Özdemir isimli kişi hastanedeki bütün verilerin silinmesinde başrolde olan, baş şüpheli olan kişidir. Kendisinin zaten orada bu işi organize ettiği ve oradaki bütün kayıtların silindiği, kamera kayıtlarının silindiği, hasta kaydının silindiği ortaya çıkmış bir isim. Ha, buradan kendisi görüldüyse şu da önemli. O gün oraya gitmeden önce kimle görüştü ya da ondan sonra kiminle görüştü?
2: Evet.
3: Bu açıdan önemli. Yoksa başhekimin gidip orada kendisini alıp bir yere gömme, bir yere atma gibi bir
2: tabii
3: eylem içerisinde olacağını düşünmüyorum. Ama Çağdaş Özdemir'in o olay anında oradan geçerken ya da geçmeden önce kimle görüştüğü Nün ortaya çıkması da yine dosya açısından bence hayati önem taşıyor.
2: Şimdi bir diğer dosya, bu da çok dikkat çekici, Çağla Tuğaltay cinayeti. Şimdi bu konuyla ilgili de dosya raftan indi efendim ve inceleme yürütülüyor. Ailenin o dönemki komşularından biri de ilk kez ifade verdi. Arkadaşlarımız da o komşuya ulaştı ve cinayet günü komşu

0: neye tanık olduğunu anlattı. Bir dinleyelim.
1: Buyurun bağırıyordu. Çalıyı kesmişler diye. Oradan çıktık biz dışarıya zaten paldır küldür. Kanları anlattım. Kan vardı apartmanda.
2: 26 yıldır çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik tanık ilk kez ifade verdi. O gün apartmanda olan, çığlıkları duyan, kan izlerini gören o komşu ATV Haber'e konuştu.
1: Geldiler, yeminli ifademi aldılar. Gittim orada kan yerini de gösterdim.
2: Evinde boğazı kesilerek öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı Çağla Tuğaltay. 26 yıl sonra dosya yeniden açıldı. Katilin bulunması için tüm imkanlar seferber edildi. Ailenin karşı komşusu o korkunç günü tüm detaylarıyla anlattı.
3: 26 yıl sonra ilk kez ifade veren tanık komşu öncelikle olay günü Çağla'nın sesini duymadığını söyledi. Ardından Çağla'nın annesinin sesini duyunca bizler dışarıya çıktık ve dışarıya çıktığımızda da Çağla'nın babasını gördük. Dedi.
1: Evin içinde polisler varken adamı kapıya oturtmuşlar. Adam öyle oturuyordu. Üzüldüm. Karamsar, düşünceli. Elleri başında oturuyordu. Annesi alt katta komşuya alındı.
2: Tanığın anlattıklarına göre apartmanda büyük bir panik vardı. Herkes şok içindeydi.
3: Bir tanığın ifadesi vardı. Hani babayı balkonda elinde bıçakla ve kanlı bir şekilde gördüm diye. Siz peki elinde kan gördünüz mü babanın?
1: Babayı gördüm evet. Elinde falan kan da görmedi. Karşı apartmandan biri de görmüş eli kanlı. Ama sonra içeri girdim diyor. Ellerimi yıkadım diyor adam.
3: Tanık komşu olay günü kan lekeleri gördüğünü, hatta merdivenlerde, yerlerde ve kapıda kan lekeleri vardı dedi.
1: Otomatikte vardı, altta vardı, bir de kapı çıkışında vardı kan. Yani yapan kişi zaten kaçmış tahmin ediyorum. Çünkü kan damlaları vardı. Dışarıya kadar vardı.
2: Çağla'nın öldürüldüğü apartmanın yanı başındaki evde de ilk kez keşif yapıldı. Ekipler saatler süren incelemenin ardından 7 delil torbasıyla çıktı. İfade veren komşunun o evle ilgili de çok çarpıcı bir iddiası var.
1: Yani ne çıkacak bilmiyorum. İyi bir şeyler çıkar. Yandı yani o ev, yandı. Çağla olayından sonra o ev yandı. Tekrar yapıldı.
2: O evde yaşayan komşu da dahil 4 kişiden daha DNA örneği alınması talep edilmişti. İstenen örnekler alındı, rapor bekleniyor.
0: Tam 26 yıldır çözülemeyen bir cinayet bu. Bu konuyla ilgili de dosya raftan indi dedik. Mehmet, gelişmeleri senden öğrenmek isteriz. Şimdi 26 yıl önce işlenen bir cinayet çözülebilir mi sence?
4: Ben aslında öncelikle meslektaşımızı gazeteci Şükran Uslu'yu tebrik ediyorum. 26 yıl sonra Şükran Uslu gidip böyle bir detayın olduğunu da ortaya çıkarabiliyorsa demek ki bununla ilgili aslında çok şey ortaya çıkarılabiliyormuş. Yani 26 yıl sonra bir komşusu kalkıp kan damlaları vardı gibi hayati bir detayı paylaşabiliyorsa bence bundan sonrası da çözülebilir. Eğer biz Türkiye'de faili meçhul dosyaları çözülecek diyorsak başta aklımıza ilk gelen Çağla ismi olacaktır.
0: Evet.
4: Çünkü üzerinden 26 yıl geçmiş, evinde öldürülmüş, canice öldürülmüş ve yani öldürüldüğü kesin, evin içerisinde olan isimler belli, olduğu konum belli. Her şey belliyken bunun faili meçhul olarak kalması günümüzdeki teknolojiye de, emniyet güçlerimize de, savcılığımıza da, Adalet Bakanlığımıza da açıkçası yakışmaz. Yani bu açıdan da ben atılan bu adımlar neticesinde mutlaka Çağla'ya ne olduğunun, kimler tarafından daha doğrusu, kim tarafından öldürüldüğü sorusunun ben cevap bulacağımızı hissediyorum ve gelen bütün bilgiler, gelişmeler bize bunu gösteriyor. Yani 26 yıl sonra bu mesele çözüldü. Hatırla, daha önce de yine seninle bu stüdyoda konuşmuştuk Esra. 19 yıl aradan sonra İstanbul Emniyeti geçtiğimiz yıl biliyorsun 19 yıllık bir cinayetin faili meçhul dediğimiz ismi buldu. Ve kişi ne demişti? Ben bile unuttum.
0: Unuttum. Evet.
4: Siz nasıl beni buldunuz demişti. Bulunur, çok da güzel bulunur. Ben bu açıdan da dediğimiz gibi 26 yıl sonra komşusu kalkıp mikrofonlara ben kan izlerini de görmüştüm diyorsa demek ki mutlaka bununla ilgili bir şeyler var ve gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bir suç varsa faili zaten vardır.
0: Evet.
4: O failin kim olduğu da bence faili meçhul değil, faili belli olacak bundan sonra, öyle görünüyor.
0: Şimdi 26 yıldır çözülememiş ama 25 yıl önce işlenen Çinkitaş cinayetinde

0: bir karar çıkmıştı, belki bilirsin. Babanın DNA'sı bıçağın üzerinde bulundu ve baba müebbet hapiste yargılanıyor.
1: Mesela işte bu da onlardan bir tane örnekti. Yani burada ben bu saatten sonra şimdi bir konunun üzerine yoğunlaşmak çok kıymetli. Hı hı. Ve bugün devlet bütün imkanlarını faili meçhul teriminin gündemimizden kalkması için seferber ettiğini görüyoruz. Ve ben bu açıdan da bundan sonra Çağla meselesinin de ve diğer 300'e yakındı zannedersem faili meçhul dosyasının ben çözüleceğine inanıyorum. Yani evet. 5 Haziran 2000 yılından bu yana bu işin çözülememiş olması bile çok iç açıcı değil.
0: Evet
1: yani.
0: Şimdi Sabah gazetesinden gazete küpürleri var. Bir onlara da bakalım. Türkan'ın sır ölümü mercek altında diyor Sabah gazetesi. Bir ona bakalım. Şimdi Ankara'da yaşayan Türkan Biçer 25 Mart'taki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Olayla ilgili Biçer'in nişanlısı tutuklanırken ailesi de ölümün intihar değil cinayet olarak değerlendirilmesini istiyormuş. Efendim 30 yaşındaki Biçer'in nişanlısıyla beraber yaşadığı apartmanın 7. katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili olan soruşturma büyüyor. Nişanlı tutuklanırken ailesi de ölümün intihar değil cinayet olarak değerlendirilmesini istedi. Karakola çağrıldığını öğrenen Rabia Biçer, karakola gittim, bana direkt başın sağ olsun dediler. İnanamadım. Ablam nerede dedim. Keçiören adli tıpta olduğunu söylediler. Hı hı. Ceset torbasını aldılar. Bu senin ablan mı dediler. Tek başıma teşhis ettim diyor ama aile bunun bir intihar olmadığını ifade ediyor. 7. kattan düşen genç bir kadın, hı hı, ki daha önce de ne yazık ki benzer detaylarını görmüştük. Belki de bu soruşturmanın da altından benzer bir şey çıkacak.
1: Şimdi olayın öncesi çok önemli. Şimdi burada özellikle de bu düşme olayı gerçekleşmeden öncesinde ablası diyor ki biz diyor yaklaşık 8-9 saat öncesinde Türkan'la beraberdik diyor. Son derece diyor güldük, eğlendik ve alışveriş yaptık diyor. Hı hı. Saçını yaptı diyor. Mesela orada söylüyor özellikle tokalar, hediyeler aldı diyor. İntihar edecek bir insan gibi değildi diyor. Yani diyor. Aynı şey gibi görünüyor. Burada Rojin kaba iş gibi. Şimdi Rojin de hatırla, o göl kenarına gitmeden önce arkadaşlarını çağırmıştı. Gelin beraber yürüyelim demişti. Bu açıdan da Türkan'ın bu ölümü işte intihar etti. Şimdi intihar etse bir not bırakır. İntihar etse öncesinde bir mesele yaşanır. Hı hı. Bununla ilgili mutlaka bir şeyler bakılır. Ama aile, şunu da söylemem lazım. Ailesi bence çok daha fazlasını önümüzdeki günlerde söyleyecektir. Çünkü aile intihar değildir diyorsa mutlaka kafasında bir soru işareti var. Birileri var. Çok yakında bence bir sonraki Sena Uyaner'in röportajında ya da diğer arkadaşlarımızın röportajında biz o bir isim duyabiliriz. Şüpheli isim duyabiliriz. Evet. Şu anda şüpheli bir isim söylenmiyor. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. En yakınındaki kişilerdir. Ablam bana ses kaydı bırakmıştı. Nişanlım beni darp etti. Kafamı duvara vurdu. Sonra da epilepsi krizi geçirdim diyor. Burada şüphelinin şu an itibariyle nişanlısı olduğunu görüyoruz.
0: Zaten
1: ama
0: zaten bir tutuklama var zannediyor nişanlısıyla evet, ilgili. Ancak ortaya çıkarılması elbette oldukça önemli.
1: Tabii bir sonuç diğer alması lazım.
0: Evet, bir diğer küpümüze bakalım. İntihar dosyasında cinayet şüphesi başlığı atılmış. Aksaray'dan bir haber. Eskili ilçesine bağlı Kökes köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Zekiye Derin 31 yaşında. Geçen 18 Nisan'da evlerinin deposunda asılı vaziyette bulundu. Olay kayıtları intihar olarak geçerken jandarma tutanağına göre ise yaş nedeniyle evin avlusunun çamur olduğu, çok ilginç detaylar var Mehmet burada. Evet. Jandarma personelinin botlarına 3-4 santimetre çamur yapıştı ancak Zekiye'nin terliklerinin alt kısımlarında hafif çamur oldu. Çorap bulunmayan ayaklarında ise herhangi bir çamur olmaması da dikkat çekti. 2024 yılında da eşiyle boşanma konuşmaları yaptıkları dosyaya girmiş. Konuyla ilgili dosyada yer alan ifadede baba da Mehmet'in kızımı sokağa atıp dövdüğünü biliyorum. Olay günü 10.30 sıralarında kardeşlerini arayıp elbise istemiş. Buradan yarım saat sonra neden intihar etsin? Kızıma baskı yapıp intihara mı sürükledi yoksa öldürüp astı mı? Bilemiyorum, şikayetçiyim.
1: Evet, burası da oldukça şüpheli çünkü daha öncesinde aralarında bir olay yaşanmış ve babasının ifadesine göre de benim şu dikkatimi çekti. Niye intihar etsin? Kızıma baskı yapıp da mı intihara sürükledi? Şimdi bazen daha öncesindeki birkaç meselede şunu görmüştüm. Kendisi eylemi gerçekleştirme noktasında herhangi bir parmak izi bırakmaz. Hı-hı. Ama karşısındakini belli bir baskı, belli bir korku neticesinde o olayın, eylemin gerçekleşmesine sebep olabilir. Burada da tahminime göre babasının bununla ilgili bildiği bir şeyler var. Yani Zekiye Derin belki kişi tarafından boynuna ip geçirilmemiş olabilir ama o ipin kendisinin boynuna geçirmesi açısından da bir baskı yemiş olabilir. Bununla ya bence bu olay çözülebilir. Yani bu çözülemeyecek, evet, bir mesele değil. Çünkü hem aralarındaki yaşananlar bir de

0: Burası bir köy yeri olduğu için az çok o çevredeki herkes olayın ne olduğunu biliyordur. Mutlaka bildiğini ifade eden birileri çıkacaktır yani.
1: Şimdi bir de İstanbul'da haftalardır kayıp olan bir kadın vardı. 68 yaşındaki kadının öldürülmesi ortaya çıkmıştı. Ardından da öldürüldüğü oturduğu apartmanın WhatsApp grubuna atılan bir mesaj da ortaya çıktı, konuşulmuştu. Katil zanlısı ise erkek arkadaşı çıktı. Polis cinayeti itiraf eden katil zanlısının ifadeleri üzerine iki kişiyi daha gözaltına aldı. Bir izleyelim efendim.
2: Kayıp kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kan donduran cinayeti WhatsApp mesajlarındaki detay aydınlattı. İstanbul Maltepe'de yaşayan İran uyruklu Farkonde Gaem Makami'den 11 Nisan'dan beri haber alınamıyordu. Ekiplerin incelemesinde dikkat çeken detay apartmanın WhatsApp grubu oldu. Makami'nin genellikle sesli mesaj gönderdiği ancak 18 Nisan'da ilk kez tatildeyim yazısı paylaştığı belirlendi. Bu detaydan şüphelenen polis, kadının son görüştüğü kişinin Esenyurt'ta yaşayan Erkan B. olduğunu tespit etti. Şüphelinin 14 Nisan'da Makami'yi evinden alıp Büyükçekmece'de bir restorana götürdüğü ve birlikte yemek yedikleri belirlendi. Gözaltına alınan Erkan B.'nin ilk etapta suçlamaları reddettiği, daha sonra ise cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
3: Şey vardı, köpeğin tasması vardı işte. Tamam. Arada tartıştık. Ben onu daha önceden evine götürmek istedim. Bostancı'ya. Tamam. Götürdüm, Bostancı'da inmedi. En son arabada köpeği vardı zaten. Onun tasması vardı. Tasmayla bana vurmaya, tasma herhalde. Ben de saçına falan giydim, boyuna. Ondan sonra baktım nefes almıyor.
2: Şüphelinin araçta tartıştığı kadını boğarak öldürdüğü, cesedi ise Kırşehir'in Mucur ilçesindeki boş araziye attığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: İşte haftalardır kayıp bir kadın. Cinayete kurban gittiği anlaşılıyor. Nasıl anlaşılıyor? Oturduğu apartmanın WhatsApp grubuna atılan bir mesajdan. Aslında bu kadar kolay.
0: Esra, şimdi burada 11 Nisan'da aslında kayıp ama 12 Mayıs'ta, yani 29-30 gün sonra kendisiyle ilgili bir kayıp ilanı veriliyor. Bunun üzerine zaten ilk emniyet ekipleri baktıkları zaman, İstanbul Emniyeti bu açıdan çok tecrübeli bu arada, onun altını çizmemiz lazım. Bakıyorlar. Bir ay geçmiş, bir ay boyunca nasıl olur da bu kadının kayıp olduğu düşünülemez diyor. Daha sonrasında dediğin gibi o apartmanın WhatsApp grubuna gelen mesaj değerlendiriliyor. Kaybolan tarihe bakıldığında orada bir çelişkinin olduğunu hem istihbarat birimi hem asayiş birimi bunu keşfediyor. Ve ardından da olayın üzerine gittiklerinde en son, her zaman olayı söylüyorum, en son görüştüğü kişiler çok önemli.
1: Evet.
0: Ve kendisinin bir gün öncesinde işte bu kişiyle ilişkisi olduğu düşünen bu kişiyle yemek yiyorlar Büyükçekmece'de ve sonrasında da olanlar oluyor. Ve bunun üzerine yoğunlaştığında da ben bu konuyu özellikle İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız'a sordum. Dedi ki gelen o ihbarın gecikmesi zaten bizde bir şüphe uyandırmıştı. Sonrasında yaptığımız bazı teknik çalışmalar, bu kişinin şüpheli durumundaki o günlerdeki görüşmelerine baktık. Sinyallerine baktığımızda bu kişinin şehir dışına gittiği tarih bizim açımızdan bir dönüm noktası oldu dedi. Ve ardından da üzerine düştüğümüzde bu kişinin gerçek anlamda bir baş şüpheli olarak, evet, değerlendirmemiz gerektiğini düşündük ve aldık. Şimdi yani İstanbul Emniyeti'nin hem teknolojik açıdan hem tecrübe açısından bu tarz cinayetleri çözme noktasında çok hızlı olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: İşte kesik baş cinayeti de onlardan bir tanesiydi. Evet. Nasıl aydınlatıldı?
1: Bir operasyon var İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu, onu da biz izleyelim. Siber suçlarla mücadele kapsamında 64 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Son 5 günde 1021 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 319'u tutuklanırken 48 milyar lira değerinde mal varlığına ise el konuldu.

0: Emniyet Genel Müdürlüğü, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günün büyük bir operasyonu gerçekleştirildi.
1: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde 1021 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların 319'u tutuklanırken 192'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
0: İl Emniyet ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri 64 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

0: Yedim. Operasyonlarda yakalanan şüphelilere yasa dışı bahis ve kumar oynatma, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etme, müstehcen çocuk görüntüsü barındırma ve siber dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi. Adliyeye sevk edilen sanlılardan 319'u tutuklandı. 192 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Zanlıların vatandaşları tuzağa düşürmek için kullandıkları yöntemler ve suç detayları da tek tek belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri ve sosyal medyada ortalama siteleri üzerinden araç kiralama, TOKİ projeleri, akıllı telefon satışı ve yatırım ortaklığı vaatleriyle vatandaşları dolandırdıkları saptandı. Yürütülen çalışmalar sayesinde suç örgütlerinin elde ettiği yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu.
1: İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 64 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenledi. O operasyonun görüntüleri de hemen burada görünüyor. 48 milyar lira değerinde mal varlığına da el konuldu.
2: Esra, siber suçlar oldukça önemli günümüzde. Çünkü her geçen gün teknolojinin değişmesiyle birlikte aslında işlenen suçların çeşitliliği de artıyor. Ve bu açıdan teknolojinin takip edilmesi kıymetli. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde o noktadaydım. Oraya gittiğimde şunu gördüm. Hatta o zamanlar 35 ilde operasyon devam ediyordu. Sonra 64'e yükseldi. İşte 1000 küsür kişi gözaltına alındı. Bu operasyon şu açıdan çok önemli. Avcı programını daha önce hatırlayacaksın. Burada özellikle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaya koyduğu bir avcı programı var, uygulaması var. Ve bu programı daha sonra siber suçlarla birlikte geliştirdiler. Ve önce zehir tacirlerine büyük bir darbe vuruldu. Avcı programı üzerinden Telegram'a sızdılar. Oradaki satıcılar, torbacıların tamamı alındı. Bu seferse yine avcı programı üzerinden siber suçlarla mücadele ekipleri kumar ve bahis satıcı bahisi için kullandı bu programı ve kullanılan burada da kumar oynayanlar, bahis oynatanlar belirlendi ki görüyorsun 64 il yarın sabah biz bunun 74 il hatta 81 ile kadar da yayıldığını görebiliriz. Yani bu açıdan kullanılan bu avcı programı yapay zeka destekli bu program aslında şu açıdan kayıtlara geçiyor. Bizim bugün konuştuğumuz bu program bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra şöyle anılacak. Yapay zeka destekli yapılan ilk operasyonlar bunlardı denecek. Evet. Ha, bu açıdan da devamını diliyoruz. İnşallah bu tarz suçlar işlenmez ama işleniyorsa da biz hem avcı programını geliştirenlere teşekkür edeceğiz. Hem de İstanbul Emniyeti'nin bu siberdeki gelişmesini takdir etmek gerekiyor. Ve özellikle de yapılan bu operasyon kısa bir süre içerisinde nokta atışı oluyor. Neden? Çünkü bu kişilerin bütün sosyal medya hesaplarına sızıyorlar. Kimin nerede olduğu ortaya çıkıyor. Biliniyor. Sinyalleri alıyorlar ve daha sonrasında da düğmeye bastıklarında alıyorlar.
1: Evet.
2: Bu kadar kolay.
1: Burada önemli bir nüans daha var. Artık yalnızca oynatan kişilere değil, oynayanlara yönelik de bir düzenleme gündemde.
2: Evet.
1: Bu da oldukça önemli.
2: Adalet Bakanı onu da söyledi. Şimdi burada aynı şey gibi uyuşturucuyu satıcıyla kullanan arasındaki biliyorsun orada bir suç farklılığı var. Burada kullanan da kullandıran kadar suçlu bence. Eğer ki kullanan birileri olmazsa zaten kullandıran kime kullandıracak?
1: Evet, aynen.
2: Bence böyle değerlendirmesi
1: lazım. Çok teşekkür ediyoruz
2: ben
1: Mehmet Karataş konuğumuzdu. A Haber İstanbul Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş yayınımızda bizlere eşlik etti. Teşekkür ederim. Şimdi bir de trafik cezalarındaki o artışlar son dönemde biliyorsunuz oldukça gündemde. Kural tanımazlığı hala azalttı ama ancak hala umursamayanlar da var. Sosyal medyada çektiği görüntülerle adını duyuran fenomen Hülya Sönmez de onlardan biri. Sönmez sokak arasında hızla araç kullandığı yetmezmiş gibi bir de kendisine uyaran kadın sürücüye kafa attı. Ancak bu yaptığı yanına kalmadı efendim.
3: Hem hızlı hem suçluydu ancak yaptığı yanına kalmadı. Kendisine yavaş gittiyen sürücüye kafa atan sosyal medya fenomeni kıskıvrak yakalandı.
4: Bak bile kafa atıyor bak.
5: Bak sonra Zeynep orada yine çocuklarım var diyor.
3: Tepki çeken görüntü İstanbul Arnavutköy'de kayda geçti. Sosyal medyada Kelebek Sarsılmaz ismiyle tanınan Hülya Sönmez otomobiliyle hızla ilerlerken park eden bir otomobile çarptı.
4: Fişek gibi geçiyor. Bak vurdu burada. Bağırma bile sallandı.
3: Kazanın ardından otomobilinden inen kadın sürücü Hülya Sönmez'in arkasından seslendi. Nereye gidiyorsun dedi.

0: Abla diyor yavaş diyor vurdun dedi. Çocukların var bir arabada vurdu.
1: Aynen.
0: Korktular aynen. Diyor. Bak direkt kafa atıyor bak.
1: Bak sonra Zeynep orada yine çocukların var diyor.
2: Taraflar arasındaki gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Darp edilen kadınsa karakola giderek Sönmez'den şikayetçi oldu.
3: Kadın ceza alır.
0: Alır. Ses olsa neler neler diyorum.
4: Sesli kameramız yok mu abi burada sokakta?
3: Yok abi yasal değil zaten.
2: Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler çok geçmeden görüntülerdeki kişinin Hülya Sönmez olduğunu tespit etti. Araçtan inerek saldırıda bulunduğu belirlenen sosyal medya fenomenine toplam 180 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca Sönmez'in kullandığı araçta 60 gün süreyle trafikten men edildi.
5: Efendim Ajans hafta sonunda yaklaşık 4 saat boyunca birlikteydik. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ancak bizden ayrılmayın çünkü yeni saatte Merve Özkan yeni günün tüm gelişmeleriyle sizlerle olmayı sürdürecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: Rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, Ruz-i Mahşer'de terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi, diğerinde ise bir bakraç ayran vardır. Bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır. Hayır ve adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyordu. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık ve Allah razı olsun diyerek o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran, yapılan bu mütevazi hayır Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerlidir.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Ancak son yıllarda değişen küresel dengelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa ekonomisi açısından önemi daha da arttı. Avrupa şirketleri üretim, yatırım ve tedarik için Türkiye'ye yöneliyor. 2024 yılı itibariyle Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaret hacmi 210 milyar euroyu aştı. Bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Ticaret hacmi dolar bazında ortalama 327 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Küresel ekonomi, artan riskler ve yükselen enerji fiyatlarının gölgesinde yeni bir döneme giriyor. Uluslararası Para Fonu son değerlendirmesinde dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. IMF'ye göre küresel büyümenin bu yıl yaklaşık %3 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak kurum, özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik gerilimlerin görünüm üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu vurguluyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
11: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da

0: Şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşamı destekleyecek yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.
6: Bizim hedefimiz bundan sonra nasıl sağlık hizmetini dünya örnek yapıyorsak, sağlıklı toplum olmak için de çabalayacağız ve sağlıklı toplum olarak dünyaya örnek olacağız.
5: Bu kapsamda hekim, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistlerin görev yapacağı esenlik ve sağlıklı yaşam merkezleri kurulacak. Otellerden spor kulüplerine kadar farklı alanlarda açılması planlanan merkezlerin sağlık turizmine de katkı sağlaması hedefleniyor. Bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini artırmayı hedefleyen düzenleme, Türkiye'nin uluslararası sağlık turizmi pazarındaki payını büyük oranda büyütecek. Düzenleme sadece turizm tesisleriyle sınırlı kalmayacak. Engelli bakım merkezleri, huzur evleriyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri de bu imkandan yararlanabilecek. Spor kulüpleri bünyesinde kurulacak merkezlerse yalnızca lisanslı sporculara, kulüp çalışanlarına ve kulüp üyelerine özel hizmet verecek. Merkezlerdeki hizmetler yaş, sağlık durumu, risk faktörleri ve yaşam tarzı dikkate alınarak kişiye özgü şekilde planlanacak. Uluslararası sağlık turizmi faaliyetinde bulunulabilecek merkezlerde herhangi bir ürünün satışı yapılamayacak. Sadece 60 yaş üzeri uzman tabiplerin istihdam edileceği merkezlerde alınan tüm hizmetler MHRS'ye aktarılacak. Oluşturulacak merkezlerde mineral su ve çamurların kür halinde kullanıldığı balneoterapi, sıcak ve soğuk suyla gevşeme sağlayan hidroterapi, güneş terapisi, nefes terapisi sağlanabilecek. Merkezlerde tuz tedavisi, doğa yürüyüşleri, sauna

0: 17 Mayıs 2026 Pazar sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de bir gençlik şöleni programına katıldı. Eğitimde ayrımcılığın dayatıldığı, eski Türkiye'nin geride kaldığını söyleyen Erdoğan, toplumun her ferdi için fırsat eşitliğini biz sağladık dedi. Savunma sanayi ve teknolojide varılan noktaya da değindi. Hemen o görüntüleri taşıyalım ekrana.
1: Üniversite okumak ve kamuda işe girebilmek için belirli bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu ideolojik aidiyetin, ehliyet ve liyakatin önüne geçtiği günler artık geride kaldı.
2: Eski Türkiye'nin geride kaldığını hatırlattı, eğitim ve iş hayatında fırsat eşitliği vurgusu yaptı.
1: Zengin fakir, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı ise elbette gençlerimize yaptık.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de katıldığı bir gençlik şöleni programında önemli mesajlar verdi. En önemli konu başlıklarından biri genç nesle yönelik yatırımlar oldu.
1: Önce seçilme yaşını 30'dan 25'e, ardından 18'e düşürerek gençlerimize duyduğumuz güveni çok net bir şekilde gösterdik. Türkiye'de siyaseti dar kadro siyaseti olmaktan çıkartarak gençlerimizin eğitimde, bürokraside, sivil toplumda, kültür, sanat ve sporda önünü açtık. 23 yıldır hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe sadece 2,5 milyar liraydı. 81 ilimizi gençlik ve spor tesisleriyle, bilim ve kültür merkezleriyle, spor salonları, futbol sahaları, olimpik yüzme havuzlarıyla donattık.
2: Başkan Erdoğan savunma sanayi ve teknolojide varılan noktaya değindi.
1: Tüm dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimiz bu ülkenin genç mühendislerinin, genç yazılımcılarının, genç teknisyenlerinin ve elbette teknofest kuşağının genç neferlerinin omuzlarında yükseliyor. Genç bilim insanlarımız, genç öğrencilerimiz, genç sanatçılarımız dünya ölçeğinde ses getiren başarılara imza atıyor.
2: Uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcuları da tebrik etti.
1: Tekvando milli takımımız engelli sporcularımızla birlikte 22 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milletimizin göğsünü kabartan tüm tekvandocularımızı tebrik ediyorum. Kazakistan ziyaretimizde ülkemizi e-spor alanında temsil eden genç arkadaşlarımızla karşılaştık. İster geleneksel spor dallarında, ister teknolojiyle beraber gelişen e-spor branşlarında olsun, gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz.
3: O ömrün içinde bu millet var. Teşekkürler.
0: Efendim, milli gururlarımızdan Barkan bir taraftan ekranlarınıza yansıyor. İnsansız kara aracı Barkan Efes 2026 tatbikatında boy gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan Barkan üstün yeteneklerini sergiledi.
2: Yerli ve milli silahlar Efes 2026 tatbikatına damga vurdu. En dikkat çeken silahlardan biri de Barkan oldu. Havelsan tarafından geliştirilen ve otonom sistemler alanında öncü platformlardan olan insansız kara aracı Barkan 3, Efes 2026 tatbikatında ilk kez boy gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan kara aracı Barkan, zorlu saha senaryoları kapsamında kabiliyetlerini sergiledi. Barkan 3 de ilk kez geniş katılımlı bir tatbikatta görev aldı. Arazi performansı ve manevra kabiliyeti iyileştirilen Barkan 3, diğer Barkan versiyonlarına göre daha da büyük. Yeni özellikler eklenen Barkan 3'ün sudan geçiş ve dik engel aşma kabiliyetleri yükseltildi. Sürüş ve çevre farkındalık kameraları da entegre edildi. Havelsan, Barkan 2'nin muayene ve kabul faaliyetlerini başarıyla tamamladı. Barkan 3'ün ise muayene ve kabul faaliyetlerinin bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Efes 2026 tatbikatı kapsamındaki topçu ve havan atışlarına ilişkin görüntüler de paylaştı. Kahraman Mehmetçik bir kez daha dosta güven, düşmana korku verdi.
0: Efendim, İstanbul Maltepe'de haftalardır kayıp olan İran uyruklu kadının sır dolu kaybı apartmanın WhatsApp grubuna atılan bir mesajla aydınlandı. Şimdi bu konuya dair biz de ayrıntıları öğrenmek istiyoruz. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor konuyla ilgili. Detayları aktaracak. Nasıl aydınlandı? O WhatsApp grubunda neler konuşuldu Kadir? Günaydın, hoş geldin yayına. Söz sende.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar dileyelim. Aslında yaklaşık 20 yıldır İran uyruklu kadın 20 yıldır Türkiye'de Maltepe'de yaşıyordu. Kendisinin 49 yaşındaki bir kişiyle bir gönül ilişkisi vardı. Fakat bu gönül ilişkisi çok da iyi sonuçlanmadı. Çünkü son buluştuklarında çiftin aralarında bir tartışma çıkmıştı. Erkan Bey ile yabancı uyruklu kadın arasında bir tartışma çıkmıştı. Tartışma sonucundaysa bir köpek tasmasıyla kadın boğularak can vermişti ve sonrasındaysa farklı bir noktaya cansız bedene bırakılmıştı. Fakat Erkan B yapmış olduğu bu cinayetten sonra bu cinayetin üzerine kalmaması için hayli titiz bir çalışma yaptı desek yeridir. Fakat polisin de titizlikle yürüttüğü bir soruşturma vardı. İlk önce kadının telefonundan apartman grubuna arkadaşlarımla tatildeyim mesajını attı. Sonra aynı telefonu bir mekanın valesine bıraktı ve valeye şunu söyledi. Benim haricimdeki hiçbir aramayı açma dedi. Çünkü en azından HTS kayıtlarından halen daha hem yaşadığını hem de olayın üstüne kalmaması için bu tür hareketlerde bulunduğunu söyledi. Hatta öyle ki İlk önce Erkan Bey'in beyanı alınmış, serbest bırakılmıştı. Sonrasında yapılan titiz çalışmanın ardındansa gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra sadece o değil, vale olan kişi de gözaltına alındı. Yine Erkan Bey'in yakın bir arkadaşı olarak değerlendirilen başka bir kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra da vermiş olduğu ifade şu şekildeydi. Onu Esenyurt'taki kendi ikametinden, evinden aldım. Buraya geldim, öldürme işlemini burada gerçekleştirdim. Zaten oradaydım, evin 100 metre yakınındaydım. Dışarıda sokakta köpek tasması vardı arabanın içinde. Bir anda tartışmaya başladık. Ben onu daha önceden evine götürmek istedim. Fakat Bostancı'ya götürmeme rağmen o arabadan inmedi. Sonrasında Florya'ya gittik. Florya'da sahil kenarında birkaç cümle bir şey konuştuk. Fırsat bulsam arabadan insem kaçıp gidecektim. O kadar söylememe rağmen ne o arabadan indi ne de benim inmeme izin verdi. Zaten o sırada imam nikahlı eşim de beni arayınca tartışma hararetlendi. Ve yanında zaten köpeği vardı. Köpeğinin tasmasıyla birlikte canına kıymak durumunda kaldım. Yok.

0: olsa, bu kadar üzerime gelmeseydi bu tür bir cinayeti işlemeyecektim dedi. Vermiş olduğu ifadede söylemiş olduğumuz gibi polisin titiz çalışmasıyla birlikte bir cinayet daha aydınlatıldı. Çünkü o WhatsApp mesajına gelen arkadaşlarımla tatildeyim mesajı polisin hayli dikkatini çekti. Çünkü İran uyruklu kadın konuşabiliyordu fakat Türkçe yazamıyordu. Polis bu detayı öğrendikten sonra cinayeti aydınlattı diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli İl Jandarma Komutanlığı görevinde bulunan Tuğgeneral Sinan Şen Erzurum'a giderek tanık sıfatıyla ifade verdi. Ayrıca tutuklu bulunan başhekimle ilgili de yeni gelişmeler var. Hemen biz de buna dair ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Yüksel Akalan notlarıyla hazır. Hemen dönelim Yüksel, günaydın. Nedir ayrıntılar ve yeni gelişmeler?
2: Günaydın Merve Özkan. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler, yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Biraz önce senin de ifade etmiş olduğun gibi dönemin il jandarma komutanı, Tunceli Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sinan Şen'in ifade vermek üzere Erzurum'a çağrıldığını belirtelim. Tabii geçtiğimiz günlerde Erzurum'a gelen Sinan Şen yaklaşık 3 saat süren bir ifade verdi. Tanık sıfatıyla ifade vermesiyle birlikte yeniden adliyeden ayrıldığında belirtelim. Tabii kendisine oldukça kritik sorular yönlendirildi. Özellikle de Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde yapılan arama çalışmalarındaki dikkat çeken hususlar soruldu. Herhangi bir şekilde bir ihmalin olup olmadığı soruldu ve aynı zamanda o dönemdeki şehirdeki güvenlik kamera kayıtlarının silinmesi, Gülistan Doku'nun arama çalışmalarındaki acaba şüphelendiği bir durum olup olmadığı da kendisine soruldu. Tabii tüm bunların yanı sıra bir diğer gelişme de oldukça önemliydi. Bilindiği üzere Gülistan Doku soruşturması kapsamında 12 kişi tutuklanmıştı ve bu tutuklananlar arasında da yine dönemin devlet hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir de bulunuyordu. Çağdaş Özdemir'in Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün, yani 5 Ocak 2020 tarihinde Gülistan'ın son görüldüğü noktada Sarı Saltuk Viyadüğü'nden aracıyla geçtiği tespit edildi. Bu da soruşturma dosyasına eklendiğini belirtelim. Tabi bu neden önemliydi? Çünkü dönemin devlet hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir resmi belgeyi yok etmek ve suç delillerini karartmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ve özellikle de Gülistan'ın kaybolmadan bir hafta öncesinde cinsel saldırıya direnmesi sonucu şiddet görmesiyle birlikte devlet hastanesine başvurmuştu. Burada kolluk kuvvetlerine ve emniyet ekiplerine de haber verilmişti. Ardından Gülistan Doku kendisini darp edenlerden birisinin dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel olduğunu söylemesinin ardından tabii ki ifadesinin ortadan kaldırıldığı ve aynı zamanda bunun örtbas edildiği ve yine bu görevin üstlenenin de dönemin devlet hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir olduğu ifade edilmişti. Tabii bir yandan da ailenin avukatı başhekim Çağdaş Özdemir'in aracında DNA testi araması yapılması konusunda da yine başvuruldu bulunduğunu belirtelim. Tabii tüm bunlar yaşanırken bir yandan da Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları devam ediyor. Tunceli'de bulunan 30 kişilik özel ekiple birlikte Tunceli'nin her noktasında özellikle de gizli tanığın ifadesi doğrultusunda da yine Gülistan Doku'dan bir iz aranıyor. Mezar yeri aranıyor ve arama çalışmaları da büyük bir titizlikle devam ediyor diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım. Merve Özkan.
1: Yüksel, teşekkürler paylaştığın bilgiler için. Efendim, şimdi gençlerden gönüllere dokunan bir dayanışma hikayesi gelecek ekranlarınıza. Sınav yolculuğunda engelleri sesleriyle aşan Ankara'daki Demet Evler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, görme engelli öğrencilerin sınavlara daha rahat hazırlanmasını sağlıyor.
3: Bu proje bir iyilik projesi olarak başladı.
4: Soru kaynaklarına ulaşmakta büyük zorluklar çekiyorduk. Bu proje sayesinde istemediğimiz kadar sesli kaynağa, soruya ve sahip olduk.
5: Görme engelli öğrenciler için anlamlı bir proje hayata geçirildi.
6: Bazen bir ses bir hayatı değiştirir. Bunun en güzel örneklerinden birinin yaşandığı yerdeyiz. Ankara'da bulunan Demet Evler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, görme engelli arkadaşlarının sınavlara daha rahat hazırlanabilmeleri için mikrofon başına geçti. Onların sesi görmeyen gözlere umut oldu.
5: Ders kitaplarını ve sınav sorularını seslendirdiler, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladılar.
3: Görme engelli öğrencileri hedef noktası olarak belirledik ve görme engelli öğrencilerin sınavlara hazırlanırken akranları gibi sorulara ulaşamadıklarını öğrenmemiz üzerine böyle bir konuya giriş yaptık. Şu an biz ses kayıtları yapıyoruz ve görme engelli öğrencilere ses kayıtları

0: Çocuklarımızı YouTube kanalı üzerinden ulaştırıyoruz. Görme engelli öğrenciler sınavlara iki gözetmen öğretmen ve öğrenci olarak giriyorlar ve soruları dinleyerek sınavları, ÖSYM sınavlarını bu şekilde yapıyorlar. Türkiye'deki bütün görme engelli öğrenciler bu fırsattan, imkandan yararlansın.
1: Ders kitaplarını ve test sorularını seslendiren öğrenciler bu içerikleri ses kayıtlarına dönüştürdü. Ayrıca sesli kitap haline getirdi.
2: Bu proje olmadan önce yani sesli karnalaşmamız zor. Ama şimdi sesli kaynak konusunda çok şükür daha rahat, yani bu arkadaşlar çok yardımcı oluyorlar. Onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Hazırlanan kayıtlar sayesinde görme engelli öğrenciler derslere daha kolay ulaşabiliyor.
3: Onlarla hepimiz aynı üniversiteye gidiyoruz ama biz çok bambaşka bir şekilde çalışıyoruz. Onlar bambaşka bir şekilde çalışarak giriyor.
4: Asya buna girdim de sonra çıktım da.
5: Ve son günlerde yaşanan kurye, müşteri ve site güvenliği tartışmaları gündemdeki yerini koruyor sevgili izleyenler. Bir tarafta güvenlik kuralları, diğer tarafta kapıya teslim beklentisi var. Peki kuryeler ve vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Mikrofon uzattık ve söz millete diyeceğiz şimdi.

0: sitelerde kuryelerin girmesine izin verilmiyor. Kuryelerse güvenlik izin vermedi diyor. Vatandaşsa ben kapıya teslim hizmeti aldım, siparişimin kapıma gelmesini istiyorum diyor. Böylelikle de hem zaman kaybı hem de tartışmalar çıkıyor. Peki böyle bir durumda sizce vatandaş mı haklı, kurye mi yoksa site güvenliği mi? Yorumu vatandaşa bırakıyoruz, söz millette. Sitenize kargonun girişi yasak. Aşağıya inip yardımcı olur musunuz yoksa ısrarla kapıya getirmesini mi istersiniz?
1: Yo, tabii ki aşağıya inip yardımcı olurum çünkü onlar da çalışamıyor, üzülürüm açıkçası. Zaten yurtta kalıyorum ve yukarı çıkarılması yasak, biz de aşağıdan alıyoruz. Bence bir sıkıntı yok bu konuda, ben aşağıya gidip alırım.
2: Böyle bir kural varsa elimden geldiğince aşağı inip kuryeye yardımcı olup kargomu alırım yani. Eğer yukarı çıkabilecek durumu varsa yukarı çıkmasını rica ederim ama hani sert çıkmam.
1: Gider alırım, sorun değil benim için. O yüzden, ama yani şöyle bir şey de var. Bazı insanlar zaten yapması gereken bir şey diye düşünüyor olabilir ama sitede yasaksa bence alınabilir yani. O zaman siteyle görüşürsün.
3: Genelde ben kapıya bıraktırıyorum ama hiç sitede yasak olduğunu görmedim açıkçası. Ama iner alırdım büyük ihtimalle. Birazcık anlayışlı olmak gerekiyor ya. Her mesleğin kendince zorlukları var. Hani yardımcı olmak lazım bence.
2: İnerim ben de, evet. Belki çıkamayacaktır. Ya da arasızlığı vardır. O yüzden inerim herhalde.
4: Bizimkisine biz kendimiz iniyoruz. Kapının önüne bırakıyoruz, merdivenin altına. Kurye alıyor.
5: Site yönetimleri bu konuda çok katı davranıyor kuryelere. Çok aşağıda görüyorlar diye düşünüyorum. Çünkü siteye giriyorsunuz, çok ağır siparişler veriyorlar. Ve siteler gerçekten çok büyük. Arıyoruz. Ama genellikle böyle ters tavırlar oluyoruz getirmek zorundasınız diye. Yani bizi kimse anlamıyor. Evrak konusunda da devamlı üzerimize geliyorlar. Zaten stresli bir iş yapıyoruz, riskli bir iş yapıyoruz. Yani biraz daha vatandaşların duyarlı davranması lazım diye düşünüyorum bu konuda.
6: Vallahi Allah, üstten bakıyorlar sürekli. Hani yarım açıyorlar böyle. Aşağıdan zile basıyorum, kapıyı tık diye açıyor, yukarı çıkıyorum, bekletiyorlar. Değişik değişik müşteriler oluyor tabii ya.
2: Ya bence şu an insanlar kuryelere karşı ekstra sert davranıyorlar. Yani bir köleymiş gibi davranıyorlar kuryeler şahsen. O yüzden biraz sert tepki verildiğini düşünüyorum. Sonuçta onlar da işlerini yapıyorlar. Yapabilseydi getirirdi zaten onun ayağını. Ama işte site izin vermiyorsa o zaman kadının gelip alması gerekiyordu. Boş tepki olduğunu düşünüyorum. O videoyu ben gördüm. Biraz yanlış.
4: Tamamen katılıyorum. Bence de öyle. İnsanlık sonuçta. İnsanlık ölmedi yani.
7: Ben inip alırım yani. Eğer müsaade etmiyorsa tabii ki güvenlik görevlisi de. Ya da başka bir durum varsa da yardımcı olurum. İnerim aşağı.
1: Yani kargo şirketine geri dalsın bıraksın. Öyle de. Ben de birazcık. Öyle öyle yani. Ben korkuyorum gerçekten. Çünkü bilmiyorum, belli olmuyor ne yapacakları.
0: Aynen. Yani inip almazsınız, kapıya teslim istersiniz.
1: Aynen öyle. Evet.
8: Bize şimdi P1 yıldız belgesi vergiler. Mesela bu belgeleri hırsızlara, sabıkalı insanlara vermiyorlar.
0: Evet.
8: Bizim eğer güvenlikle ilgili bir problemimiz olsa bize bu belgeyi vermedikleri için biz bu işi yapamayız. Ama bize bu belge veriliyor. Ama apartman sahipleri kendi alanları içerisinde almış olduğu kurallardan dolayı

0: Bizim parayla vermiş, parayla verilen belgemize rağmen bizi içeri almıyorlar. İki, zaten İstanbul trafiği. Zaten yeteri kadar sıkıntı yaşıyoruz. Apartmanda süre kaybediyoruz. Bazı bloklar var, o kadar uzunlar ki, yani biz o paket verip gelene kadar zaten 3-4 paket atabiliyoruz. Yani
1: müşteri arıyoruz, gelmesini rica ediyoruz. Bu sefer de güvenliği arıyorlar. Güvenlik bir yandan sıkıntı yaratıyor. Site yönetimi bir yandan sıkıntı yaratıyor.
2: Peki müşteriyi aradığınızda aşağı iniyor mu yoksa ısrarla getirmenizi mi istiyor?
1: Ya bazıları geliyor, bazıları da ısrarla şey yapmamızı istiyor, çıkarmamızı istiyor. Güvenlik bir yandan da bize sıkıntı çıkarıyor, girmememizi istiyor. Yani bu yandan biraz sıkıntılı durumumuz.
3: Adrese gidiyoruz, motorumuzu bırakıyoruz, kaskı çıkartıyorlar, hava yağışlı. Yani çok rezillik çekiyoruz ya. Hiçbir şekilde anlayışlılık sağlanmıyor hiçbir şekilde. Biz bunu hak etmiyoruz kesinlikle.
4: Bazen insanlar düşüncesi olabiliyor ya. Yapacak bir şey yok yani. Kuryede kolaylık dilemek lazım. Yapacak bir şey yok.
5: Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü hani onlar da insan ve işlerini yapmaya çalışıyorlar. Bu yüzden genelde kapıya inerim yani her zaman için.
6: Bundan bir sene öncesinde bıraktım ben kuryeliği. Kuryelik yaptığım zamanlarda da karşılaştığım zorluklar şunlardı. Genelde 5. katlara, 4. katlara çıkarken tabii ki şimdi 30'la ila 40 ile arasında paket attığımız için zorlanıyorduk. Kimi zaman işte ben sepet istiyordum ama kimi zaman da tabii çok azar yediğimiz de oluyordu bu konuyla alakalı. Yani insanlar genelde anlayışlı davranmıyordu. Genelde bağırmayı, kızmayı, ondan sonra getireceksin gibisinden konuşmayı daha çok seviyorlardı. Benim zaten...
7: Safran yetiştiriciliği yüksek ticari getirisiyle dikkat çekiyor ancak bu sürecin başarılı olabilmesi için bir takım kritik noktalar bulunmakta. Gelin Sivas'a gidelim biz de bu ayrıntıları öğrenmek için. A Haber muhabiri Murat Onur bizi bekliyor. Hemen dönelim. Günaydın Murat Onur. Hoş geldin yayınımıza. Hemen dönelim. Safran'a ilişkin ayrıntıları senden öğrenelim.
8: Teşekkür ederim Merve. Bizler de sizlere Sivas'ın Yıldızeli ilçesinden Kerim Mümin köyünden günaydın diyelim, iyi sabahlar diyelim, iyi yayınlar diyelim. Evet, safranın faydaları saymakla bitmiyor. Hem de bir o kadar pahalı bitkilerden bir tanesi, kilosu yaklaşık 650 bin, 700 bin civarında geçen sene satılmış. Bu sene henüz belli değil. Şimdi yanımızda çok kıymetli yayın konuğumuz var. Abla, seni tanıyabilir miyiz?
9: Merhaba, ismim Nezha Çam. Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kerim Mümin köyünde yaşıyorum.
8: Abla, nereden aklına geldi şimdi bu safranı bahçene ekmek? Kaç dönüm ektin?
9: Safranı ben eşim rahmetli hastalanınca ben ona bir çare, bir şifa bulmak amacıyla şifalı bitkiler araştırmasına girdim. Hı. O esnada safranın birçok hastalığa iyi geldiğini öğrendim. Sonrasında da ben bu bitkiyi neden yetiştirmeyeyim dedim. Çünkü ülkemizde çok az yetiştirilip üretildiğini görünce ben de üretmeye karar verdim.
8: Peki şimdi bu safranı kaç dönüm araziye ektin sen burada?
9: Şu anda 2,5 dönüm arazide ekimimizi yaptık. Ama ilk etapta 100 metrekare bir alanda deneme çalışması yaptım ben.
8: Şu anda 2 dönüme yakın.
9: Şu anda 2 dönüm.
8: Peki 2 dönümden ne kadar safran hasat edeceksin?
9: 2 dönümden yaklaşık bu sene 500 gram ile 1 kilo arasında bir rekolte bekliyorum.
8: Yani 1 kiloya yakın bir rekolte alacaksın. O da yaklaşık 650 bin 700 bin TL civarında yapıyor.
9: Bu sene artar.
8: Bu sene artar. İnşallah artar. Peki neler yapıyorsun? Bakımı nasıl oluyor? Hangi yılda ekiyorsun? Hangi ayda hasat ediyorsun?
9: Safranın bakımı aslında zannedilenin aksine çok kolay. Bir kere ekiyoruz. 4 yıl boyunca tarlada kalıyor. Her yılda kendini çoğaltarak bir soğandan şu anda gördüğünüz gibi yaklaşık 10-15 tane yavrusu var. Bakımı çok çok kolay. Sadece bir ot çalışması var. Ondan sonra Eylül ayında ve Ekim ayında hasadı yapılıyor.
8: Peki şimdi sen bu bahçeyi ektin, bir de otla mücadele ediyorsun.
9: Evet, bu aylarda ot, yabani ot çalışmamız var. Çünkü neden? Biz safranda hiçbir kimyasal madde kullanmadığımız için ot ilacı da atmıyoruz. O yüzden de tamamen el işçiliğiyle ot temizliğini yapıyoruz.
8: Evet, görüyorsunuz şu anda ablamın elinde 1 gram mı burası?
9: 1 gram, şu anda 1 gram safran. Tamamen orijinal %100 Türk safranı.
8: Bir de şimdi bunların sahtesi var. Safranın sahtesi neyden yapılıyor? Nasıl o anlaşılıyor?
9: Sahtesi, safranda sahtecilik çok çok kolay oluyor. Mısır püskülünü kimyasal boyalarla boyayıp safran diye satıyorlar. Aspirotunu maalesef Türk safranı diye satıyorlar. Aspirotunun safranla hiçbir alakası yok.
8: Orijinal safran bu.
9: Orijinal safran bu.
8: Peki, çok kolay gelsin, bereketli olsun.
9: Teşekkür ederim, ayağınıza sağlık.

0: Anadolu Diyarı programının bu haftaki bölümünde 6000 yıllık geçmişiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi İpek Yolu'nun son durak noktası olan İzmir'in Menemen ilçesine konuk olacağız. Şimdi gelin hep birlikte Menemen ilçemizi birlikte tanıyalım. Anadolu Diyarı programı başlıyor. Menemen ilçesindeyiz ve şu anda bulunduğumuz alan 1600'lü yıllardan itibaren ticaretin kalbi konumunda. Hemen sağ tarafımızda Taşan, solda Menemen Bedesteni, arkada bir hamam ve cami var. Ve burası bir külliye konumunda aynı zamanda. Şimdi konuğumla birlikte Taşan'dan başlayacağız. Araştırmacı yazar Oktay Özengin.
1: Menemen Belediyesi Kent Arşivi Müze Sorumlusu. Hoş geldiniz kentimize.
0: Hoş bulduk. Muhteşem diyebileceğimiz bir Taşan. Restorasyonu tamamlandı. Öncelikle Taşan'dan başlayalım. Tarihi nedir, ilçeye katkısı nedir?
1: Taşan Menemen'imizin en eski tarihi yapılarından biri. 1620'li yıllarda yapılmıştır. 1. Ahmet döneminde padişah. 1620'li yıllardan sonra günümüze kadar çeşitli görevleri ifade etti. Ama bunun en önemli ve en güzel tarafı Taşan'ımızın İstanbul'dan gelen bir kervanın İzmir'e gelmeden önceki son durağı olmasıydı.
0: Şimdi tabii kemerlerin altından Taşan'a giriyoruz değil mi?
1: Bir an, evet, aynı şekilde. Dediğimiz gibi İzmir'e gelmeden önceki son nokta, aynı şekilde Manisa'dan Foça'ya doğru giden deve kervanlarında uğradığı merkez konumundaydı.

0: Sebil'in olduğu yere geldik. Burada bir kitabe var değil mi?
1: Bu
0: ne yazdığı
1: kitabesi
0: konusunda bir fikriniz var mı?
1: Kesinlikle ya, elimizde resmi bir kayıt yok ama biz bunu tercüme ettirdiğimizde buranın bir tamirat geçirdiğine dair bir kitabe bu. Şimdi bu Sebil genelde taşanlar mutlaka olmazdı. Çünkü döneminde suların burada su ihtiyacının giderilmesi için buradaki esnafın ve Menemen halkının genellikle ihtiyacını gördüğü bir Sebil. Çok güzel bir yapısı var. Burası da restore edildi.
0: Ne kadar özenle yapılmış kemer,
1: evet.
0: Onu taşıyan bir sütun. Bu acaba orijinal mi?
1: Orijinal, hiç bozulmadı. Bizim Menemen'den döneminde çıkan somaki taşı dediğimiz bir mermer türünden. Hala günümüzde de özelliğini koruyor.

0: Tarihi Menemen Bedesteni'nin hemen yakınındaki İpek Pazarı Sokağı'ndayız. Buradaki bütün yapılar 1900'lü yıllarda inşa edilmiş ve bir ticaret alanı, farklı mesleklerden ticaret erbapları burada çalışmışlar. İşte onların içerisinde çok önemli bir usta var. 80 yılı aşkın süredir işte bu galvanizden başta kovalar, güğümler, sobalar bunları hep yapmış. Şimdi kendisiyle işte o 80 yılın nasıl geçtiğini, neler yaptığını konuşacağız. Süleyman abi merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Hoş geldiniz.
0: Hala çalışıyorsunuz, devam ediyorsunuz.
1: Devam ediyorum abi.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: Abi 83 senedir bu işi yapıyorum ben. 7 yaşından beri başladım. Yaş 89.
0: Maşallah, maşallah.
1: 89, hala devam ediyorum abi. Bırakmayı da düşünmüyorum. Çünkü ben bırakırsam vatandaşın işleri görülmez. Geliyor vatandaş, işini yaptıracak, yaptıramıyor.
0: Şimdi bunlar süt güğümü oluyor değil mi?
1: Bunlar
0: Süleyman abi.
1: 5 kiloluktur bunlar. Evet. Süt güğümü oluyor. Bunu alan adam sütünü koyuyor, satıyor. Satıyor. Onun gibi bunun bu 5 kiloluktur. 10 kilo var, 15 kilo var, 20 kilo var, 50 kiloya kadar yapar.

0: biliyoruz biz bunları.
1: Süleyman abi, şunu soracağım. Burada bir bıçak var.
2: Evet.
1: Bu da 80 yılı aşkın bir yaşı var değil mi? Sizinle evet. Hemen hemen yaşın.
2: Evet, bu makine Bursa malıdır. 85 seneden beri ben kullanıyorum ben bunu. Ben bunu 1000 lira aldım.
1: O zamanın parası.
2: O zamanın parasında 1000 lira aldım taksitle. Şimdi 100 bin lira fakat yapan yok.
1: Fabrika kalmadı.
2: Ustası şimdi dağıldı. Makas yapmadığı için şimdi metro istasyonlarını vagon yapıyor.
1: İşi büyüttüler onlar. Evet, biz size gelelim. Şimdi bu galvanizi eğmek, bütmek, bu hale getirmek gerçekten zor bir iş.
2: Zor abi ama ne yapacağım, meslek bizim bu. Mecburen yapıyoruz biz bunu.
1: Severek yapıyorsunuz ama.
2: Bildiğimiz için mecburen severek yapıyoruz. Ve satacak yerde buluyoruz yani, satıyoruz yani. Çünkü ben burada tek olduğum için süt güğümleri yapıyorum, süt gerderi yapıyorum. İnekleri savmak için, koyunları savmak için gerder yapıyorum. Bütün hepsini, hatta bize Ankara'dan ödül bile verdiler bize bu iş. Türkiye'de araştırmışlar, tenekecilerin ustaların ustasını araştırmışlar ama ustaların ustasını. Ankara'dan bize bu sefer seçtiler, beni seçmişler.

0: Tabii menemenin en önemli lezzetlerinden bir tanesi de tahin helvası. Fatih Bey, şu anda yaptığınız nedir, o kazanın içerisine giriyorsunuz?
1: Hazır, şimdi karışacak tahinle. Macun.
2: Tabii, helvanın ağdası bu. Çöğenle şuruptan ne oluyor? Ağda hazır şu anda.
0: Ağda kaç derece sıcaklık içeride?
2: 140 derece bu.

0: tel olmaya başladı.
1: Öyle olacak.
0: Bakır kazanlar da kaç yıllık? 80 yıllık.
1: 80 sene önce babam bunu hurda almış. Hurdacıdan. İzmir'de bit pazarına gelmiş.
2: Evet.
1: O zamanlar 80 sene önce.
2: Geliyor.
1: Oradan hurda alıyor bunları. Yani o zamandan beri ben her sene belli periyotlarda kalaylatıyoruz bunları ve kullanıyoruz. Bakın şimdi şu anda bu bekleyecek.
0: Dönüyoruz böyle kazanın çevresinde ve ben size yetişemiyorum.
1: Hocam sana da vereceğim bunu.
0: Becerebilir miyim acaba?
2: Biraz daha.

0: taktığınız eldiven ne için?
1: Bu şimdi macun. Yani şu anda hamur sıcak olduğu için bunu mecbur takıyoruz.
0: Yok, eliniz yanmasın diye.
1: Tabii. Elimiz yanmasın. Tabii. Şu anda helvayı yoğuruyoruz.
0: Kıvama getirmek için mi bu?
1: Evet efendim. Şimdi bu şekilde kakaoyu yoğuracağız. Ondan sonra sadeyi yoğuracağız.
0: İkisini de aynı kıvama getirip sonra bir araya getireceğiz.
1: Evet.

0: Al bakalım. Bir parça da ben yiyeyim bakayım.
1: Sıcakken ayrı bir güzelmiş. Tabii. Böyle de tabii ki tüketilebilir ama tabii buraya gelmeleri böyle, lazım böyle vatandaşlar.
2: Arıyorlar beni. Sıcak kaçta çıkıyor diyorlar. Hemen kazandan.
1: Gelip yiyorlar yani. Yediğim o en güzel tahin helvası diyebilirim. Lezzeti, şekerin kıvamı, o tahinin kokusu.
2: Değil mi? Tahin ağzınıza geliyor değil mi? İşte o çok önemli.
1: Tadı ve aroması.
2: Aroması evet.
1: Yemeklerinize sağlık.
2: Siz başından sonuna kadar buradaydınız. Siz gördünüz mü en ufak bir kimyasaldır şurada. Allah

0: Bana nasip etmesin. Tamamen doğal. Herkese tavsiyem, lütfen bütün helvacı arkadaşlara söylüyorum. Herkes helvayı doğal yapmaya çalışsın. Tamam, biliyorum tabii ki zor ama en azından bizim gibi böyle yani butik helvacılar bari olsa doğal yapsınlar helvayı. Soğuk yoğurum yapsınlar, biraz terlesinler şöyle ki o zaman işte, helvanın lezzetine doyum olmaz.
1: Bu işte kolay bir iş değil. Sizi tebrik ediyorum. Gerçekten kolay değil.
0: Evet.
1: Yemeklerinize sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim.

0: şu anda Menemen'in Emiralem Mahallesi'ndeyiz. Burada Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin binasında bulunuyoruz ve kooperatif başkanı Yeşim Seral. Öncelikle hoş bulduk diyelim. Ne yapacağız tabii ben biliyorum ama siz anlatın.
1: Tabii ki ben Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Yeşim Sever. Bugün sizlerle birlikte menemenimizi, meşhur menemenini hep birlikte yapacağız.

0: organik yumurtanın rengi bile farklı.
1: Şöyle. Bir de tadına bakacaksınız şimdi. Ben böyle çok dağıtmayı sevmiyorum. Tabii herkesin farklı bir bakış açısı.
0: Aslında böyle daha sunum olarak güzel oluyor.
1: Aynen şöyle. Şu şekil. Ara ara her yerin pişmesini sağlayacağım şekliyle. Şimdi ne yapacağım? Tuzunu öreceğim.

0: Tabii şu an günün en güzel anı. Halil Karahan'la birlikte sabah kahvaltısıyla duruyoruz. İşte Yeşim Hanım organik menemeni yaptı. Semra Hanım şure yaptı. E şimdi biz de onları tadacağız. Bize afiyet olsun diyelim. İlk tadına bakalım bakalım. Harika bir lezzet. Ellerinize sağlık. Sizin de ellerinize sağlık. Halil Bey, siz de gelin. Mehmet Paşa Camii 17. yüzyılda yapılmış şehrin en önemli tarihi yapılarından bir tanesi. Hemen karşı tarafta da işte 9 Eylül 1922'de İzmir'in işgalden kurtuluşunda şehit olan askerlerimiz ve Hazire var. Tabi cami ile birlikte Oktay Bey ile konuşacağız. Değil mi efendim? Önemli bir yapı. Çok önemli. Mehmet Paşa Camii, bir diğer adı Mahkeme Camii.
1: Mahkemeci, halk arasında bizim menemenlerin yıllardan beri bildiği Mahkeme Camii. İki kez tamirat geçirmiş, kitabesi yok fakat biz 17. yüzyıl camisi olarak tespit ettik. Çünkü Evliya Çelebi bu camiden bahsediyor işte mahkeme olayından dolayı. Menemen'in en geniş, en büyük camisidir. Yıllarca ve halen de menemen cenazeleri bu camiden kaldırılıyor.
0: Ki mihrapta işte ay yıldızımız var. Evet. Minber özellikle mermerden galiba inşa edilmiş değil mi?
1: Daha önce de bahsettiğim gibi Menemen'in meşhur Somaki taşı var. Muhtemelen bu camide de o Somaki taşının kullanıldığını düşünüyoruz.

0: mezar taşlarının üzerinde kavuklu olanlar var. Zaman dönemin alim, ulemaları
1: aynen,
0: mı?
1: Aynen öyle. Yani o dönem Menemen'de yaşayan yaklaşık tabii arada 700 yıllık bir dönem farkı var. Yani 700
0: çok uzun bir süre. Önce,
1: çok uzun bir süre ve hepsini korunmuş yok.
0: Yani tarihe de sahip çıkmışız tabii.
1: Ve hala da sahip çıkıyoruz.
0: Tarihi bir caminin yanında işte bu mezar taşları da koruma altına alınmış bu sayede.
1: Aynı şekilde şu bilgiyi de vereyim. Menemen'e bağlı bütün köylerimizin Osmanlı mezarlıkları var.

0: Bütün mezar taşlarını biz kayıt altına aldık. Ve şu anki kent arşivi olarak çalışmalarımız bu mezar taşlarında yazan bilgiler.
1: Menemen sizin için ne ifade ediyor?
2: Menemenlik çok şey ifade ediyor bizim için. Tarihinle, kültürünle, o şey, ovalarıyla, bereketli ovalarıyla, her şey tabii.

0: Menemen'deki eski yapılardan bir tanesi şu anda 120 yaşında. Bir elektrik üretimi yapılıyormuş değil mi Oktay Bey,
1: evet,
0: burada?
1: Menemen ilk elektrik donanımının kurulduğu, Menemen elektriğin yayıldığı bir binanın önündeyiz. O yıllarda elektrik santrali olan bu bina günümüzde Menemen Avcılar Kulübü olarak kullanılıyor.

0: Şu anda Menemen Eski Mahkeme Caddesi'ndeyiz. Hemen sağ tarafımızda Mühürlü Sultan Türbesi var. Onun yanı başında ise Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir bakkal. 600 yıllık bir yapıda 100 yıldır dedeniz, babanız, evet. Şimdi de siz 3. kuşak geleneği sürdürüyorsunuz, esnafsınız.
1: Efendim zaten hani bir müessesenin 100 sene yaşayabilmesi için muhakkak müşteriyle olan bir itimat bağlantısı olması lazım. Bunu kuramadığınız zaman işinizi sürdüremezsiniz.
0: Baktığımız zaman hani şu tanımlama yapılır. Tarih kokan yer. Evet. Şimdi tarih kokan bir bakkal. Evet. Şimdi tabii bakkal müessesesi Türkiye'de çok az kaldı.
1: Şimdi zaten bir müesseseyi yaşatabilmek için müşterisiyle oluyor. Müşterisi olmayan bir müessesede biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım bir şey yaşatamayız, yani yapamayız. Değirmenin suyu müşteri bir yerde.

0: Belediyesi bundan 3 yıl önce kentin hafızasını geleceğe aktarabilmek için bir kent arşivi müzesi kurmaya karar verdi. Bunun için vatandaşlara başvuruldu. Bu süre zarfında toplam 4200 eser Menemenli vatandaşlar tarafından kent arşivi müzesine bağışlandı. İşte buradaki eserler 3 ayrı salonda sergileniyor ve yeni kent arşivi müzesi tamamlanıncaya kadar burada sergilenmeye devam edecek.
1: Burada gerçekten çok önemli eserlerimiz de var. Demir objeler var, ahşap objeler var, cam objeler var, Osmanlı evrakları var. Müzemizde biz bunları bir yerde depoda tutmak niyetine böyle sergi alanı haline getirdik. Özellikle Menemenli öğrencilerimizin, dışarıdan gelen misafirlerimizin, hatta üniversite öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizin görebileceği şekle getirdik.

Menemen'de yapılan kazılardan bu bölgedeki çömlekçiliğin işte milattan önceki yıllara kadar uzandığı net bir şekilde belirlendi. Tabi burada çömlekçiliğin ana ham maddesi işte bu kırmızı toprak ve kayalar. Başta Asarlık olmak üzere birkaç yerden bu toprak çıkıyor ve ardından da çömlek haline geliyor. Şimdi gelin hep beraber çömleğin nasıl yapıldığını hep birlikte görelim.

0: İzmir'in Menemen ilçesi Türkiye'nin en önemli çömlek üretim merkezlerinden bir tanesi. Çömlek üretimi ise ham maddeden başlayarak mamul hale gelene kadar oldukça zor bir süreç. Şimdi Ayhan İde ile çömlek ustası Ayhan İde ile bunları konuşacağız. Tabii burada ham madde en önemlisi değil mi?
1: Tabii eskilerin dediği gibi ekmek olmadan hamur olmuyor. Hamur olmadan ya da ekmek olmuyor diyeyim. Çamur olmadan testi olmaz, çömlek olmaz. Biz toprağı atıyoruz, o toprağı öğütüyor, bize elekten geçirmemiz daha rahat sağlıyor.
0: Yani o pudra gibi hale geliyor değil
1: mi? Tabii, iyice mikronize oluyor toprak. Ondan sonra buradan bir 15-20 dakika döndükten sonra elekten geçirip havuzlara aktarıyoruz. Havuzdan sonra diğer makineler çamur haline getiriyor.
0: Şimdi çömlek çarkının başına, tezgahın başına geçtik. Bize çömleğin detaylarını anlatacaksınız.
1: Biz bu mesleği atasından, dedesinden gelenlerden daha çok iyi bir yere getirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü biz her gittiğimiz yerde Allah'a şükür biz başarılıyız. En iyi şekilde ülkemizi gerek yurt içinde gerek yurt dışında her zaman en iyi şekilde temsil etmişizdir.
0: Tabii eskilerin deyimiyle armut dibine düşermiş. İşte Ayhan Usta'nın oğlu Oktay İde de 5 yaşından itibaren babasının atölyesinde çömlek yapmayı öğrendi. Öyle değil mi? Kaç yıl oldu?
2: Yani 2006'dan bu yana.
0: Yani çömlek... 5 yaşından bu yana ve 20 yıl oldu hemen hemen değil mi?
2: Oldu tabii. Daha fazladır yani, eksik değildir.
0: Hani ilaç reçeteleri vardır ya, işte şöyle için şöyle kullanın gibi. Bu işin de aslında yazılı olmayan teknikleri ve farklı formları var. Bunu öğrenmek ne kadar sürdü?
2: Yani bunu öğrenmek tamamen sizin işi sevmenize.
0: Bir yetenek tabii.
2: Becerinize tabii. El beceriniz olursa sevmezseniz yine yapamazsınız. Severseniz el beceriniz olmasa yine yapamazsınız. Yani ikisinin bir arada olması lazım.

Anadolu Diyarı programının bu haftaki bölümünde İzmir'in gelişmekte olan ilçelerinden Menemen'e konuk olduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Haber'de bu akşam. Türkiye ve dünyanın gündemi Canan Barlas'la gündemde masaya yatırılıyor.
1: Yine olayların peşindeyiz. Polemikler artarak, tırmanarak sürüyor.
2: Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar.
3: Korkularının sebebini anlatmaya çalışıyoruz.
4: Kime ne rüşvet vermişse her şeyi anlattı.
5: Kişi yakalandı, konu kapandı değil. Bunun perde arkasında kimler vardı?
1: Trump oyun oynuyor, oynadıkça da uzatıyor.
6: İftiralar, ya. Yalanlar dünya kadar.
2: Her evet. Türlü provoke edeceklerini biliyoruz.
1: Bunu bizden başka konuşan insanlara rastlamadım.
4: Bir merkezi istihbarat soruşturması açılmadı. Tüm Türkiye'de
5: çok önemli iddialar var. Yani çirkin iddialar var. Evet.
2: Anları gördüğüm zaman ruhsuzluklarını, her şeyini anlıyorum.
1: Kim kimi kolluyor, kim kimin arkasında duruyor hiç belli değil.
0: Canan Barlas'la gündem bu akşam 20.50'de A Haber'de.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Küresel ölçekte son yıllarda enerji alanında yapılan yatırımların %80'i nükleer ve yenilenebilir enerji projelerinde yoğunlaşıyor. Başta küçük modüler reaktörler olmak üzere nükleer enerji alanında geliştirilen yeni teknolojiler hem daha güvenli hem de daha verimli enerji üretimi için önemli fırsatlar sunuyor. Uzmanlara göre küresel enerji dönüşümünde yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımları önümüzdeki dönemin en belirleyici başlıklarından biri olmaya devam edecek.
7: Halkbank'ın katkıları.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: çekici yükselin. Fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
0: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Türkiye ekonomisine ilişkin uluslararası beklentilerde sıkı para politikası vurgusu öne çıkıyor. Özellikle enflasyondaki katılık, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel jeopolitik riskler, yabancı kurumların raporlarında dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Uluslararası kurumların genel beklentisi, Türkiye'de faiz indirimlerinin kademeli ilerleyeceği ve sıkı para politikasının beklenenden daha uzun sürebileceği yönünde.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir Türkü'nün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir Türkü'nün hikayesiyle daha karşınızdayız. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. İşte bu türkü hasretin, özlemin, ayrılığın belki de en acı söz olup dile geliş biçimiydi. Türkü duyunca içi cız etmeyenimiz yoktur değil mi sevgili dostlar? En çok da kına gecelerinde duyarız bu türkü. Anadolu topraklarında gelinlere kına yakmak sadece bir gelenek değil, bir veda ve bir başlangıcın simgesidir aynı zamanda. Kına yakılırken gelini ağlatmak da adettendir hani. Ama bu türkü sadece gelini değil, herkese ağlatır. Feryat eden bir kalbin, ayrılığın acısıyla kavrulan bir yüreğin, sevgiliye sitemin ve dahası aileye özlemin duyulmayan

0: Yıllar yıllar önce Tekirdağ Malkara ilçesine bağlı bir köyde Zeynep adında genç ve güzel bir kız yaşar. 16 yaşındaki Zeynep bir düğüne gider. O düğünde Ali ismindeki bir delikanlı Zeynep'i görür görmez vurulur. Ali kendi köyüne döner dönmez ailesine durumu anlatır ve Zeynep'in köyüne ailesini gönderir. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Zeynep'i isterler. Düğün zamanı da çok fazla uzatılmaz ve kısa süre içinde Zeynep ve Ali dünya evine girer. Zeynep'in gelin gittiği köyle ailesinin yaşadığı köy arasında 3 günlük mesafe vardır. Bu nedenle de Zeynep sık sık ailesini ziyarete gidemez. Tam 7 yıl boyunca ailesinden kimseyi göremez Zeynep. Zeynep bu hasrete dayanamaz. Her gün evlerinin çatısına çıkarak ağıtlar yakmaya başlar.
1: Hasret ateşi kor olup yakar Zeynep'i. Ama nafile. Kimse anlamaz onun perişan halinden. O da sıkıntı ve özlemini uçan da kuşlara malum olsun sözleriyle satırlara döker. Bu baba ocağı, ana kucağı burnunda tüten Zeynep'in serzenişidir. Babamın bir atı olsa bin

Zeynep'in içindeki özlem gitgide ona dert olur. Kolay mıdır baba ocağından, ana kucağından incinmesin diye gözünün içine bakarak büyütülmüş evladın ayrı kalması? Asıl kötü olan da kocasının anlayışsızlığıdır. Eşi Zeynep'in acısını görmez, onunla ilgilenmez. Öyle ki Ali her geçen gün Zeynep'i umursamaz ve sürekli hor görmeye başlar. Hem gurbet hem de koca tarafından örselenmek yorar Zeynep'i. Artık acılar dayanılmaz hal alınca da Zeynep yataklara düşer. Zeynep'in hasta yatağındayken son bir isteği vardır. Anne ve babasının yanına gelmesi. Kocası Ali, Zeynep'in anne ve babasını köylerine çağırmak için yollara düşer. Yollar uzun, yollar meşakkatlidir. Ali 6 gün sonra geri döner. Annesiyle babasını karşısında gören Zeynep başlar ağıt yakmaya. Annesi de kızına eşlik eder.

0: Zeynep hasta yatağında ailesiyle hasret giderir. Giderir gidermesine de, ama hastalığı ilerler. Ve kısa bir süre sonra Zeynep bu dünyadan göçüp gider.
1: Hem babamı, ben köyümü özledim.
0: Herkes Zeynep için gözyaşı döker. Yıllar sonra Ümit Kaftancıoğlu Zeynep'in adını derleyip toparlar. Nida Tüfekçi de notalarla buluşturur. İşte o gün bugündür kına gecelerinin vazgeçilmez türküsü olarak söylenir.
2: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, ezene tele değil yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız.

0: A Haber Rádió.
1: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Sevgili izleyenler, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir operasyon haberiyle başlayacağız bültenimize. Yabancı servislere kritik bir operasyon düzenlendi ve bir ağ çökertildi. Bir ajan ağ. 4 ilde eş zamanlı yapıldı. Bu operasyon 7 kişi de yakalandı.

0: İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağını çökertti. MİT istihbari çalışmaları sonucunda iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki kişi dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Soruşturma sürecinde söz konusu kişilerin Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlerine yönelik hassas bilgileri toplayarak yabancı istihbarat servislerine aktardığı da tespit edildi. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT'in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. MİT'in uzun süren istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki kişi başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi. Bu operasyonda yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MİT operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerde hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.
1: Değerli izleyenler, Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini yasalaştırma hazırlığı Yunanistan'da büyük bir endişeye sebep oldu. Biz de şimdi Yunanistan'a gideceğiz. A Haber muhabiri İlhan Tahsin bizlere gelişmeleri aktaracak. Hemen dönelim. Günaydın İlhan Tahsin, hoş geldin yayınımıza. Mavi Vatan yasası Yunanistan'ı neden bu kadar rahatsız etti?
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Merve. Tabii ki neden? Çünkü Yunanlılar balık avlayamayacaklar. Baktığımız zaman Yunanistan Denizcilik Bakanı Cuma günü bir şikayette bulundu Avrupa Birliği. Ne zaman her zaman Türkiye hakkını arasa, hakkını korusa ve her zaman haklarını, müdafasını yapsa Türkiye, Yunanistan hemen Avrupa Birliği'nin veya okyanus ötesi Amerika Birleşik Devletleri'nin kapısını, yani hem dostlarının hem stratejik ortaklarının kapısını çalıyor. Dolayısıyla da Türkiye'nin son döneme Mavi Vatan'ın yasallaşması ve hakkı olanı araması, dolayısıyla bugüne kadar aramadı. Daha önceki hükümetler, yani koalisyon hükümetleri zamanında hiç kimse bunu yapmadı ama AK Parti iktidara geldikten sonra Türkiye'nin her karış toprağını ve her bir kaşık dolusu suyunu dahi hakkını araması o ciddi derecede Yunanistan'ı rahatsız etmeye başladı. Hemen soluğu ya Amerika Birleşik Devletleri ya Avrupa Birliği'nde alıyor. İşte Vasilis Kikilyas da bu Denizcilik Bakanı şunu yaptı. Avrupa Birliği komiseri var bir tane, Kostas Kadiz diye. Kadı aslında Yunan'da bir komiser bu, kendisi Avrupa Birliği'nden sorumlu. Denizlerde balıkların ve dolayısıyla okyanuslar sorumlusu aynı zamanda. Baktığımız zaman ona şikayet etti Türkiye'yi. Neymiş? Sürekli olarak Türk balıkçılar Yunan karasularına girerek burada balık avlıyorlarmış. Şimdi Cuma günde bu yaşandı. Tabii ki bunların nedeni var, bunların sebebi var. Yunanistan bir yerlerden yakalamaya çalışıyor. Dolayısıyla da ancak yakalayacağı hiçbir şey de yok. Çünkü Türkiye'nin hukuki olarak yapmış oldukları yasal çerçeve içerisinde ve Yunanistan kendi karasularını 12 bine hesapladığından dolayı bu tür karmaşaların yaşandığı belli zaten. Dolayısıyla da şu anda Türkiye zaten hem Birleşmiş Milletler hem deniz hukukunu sürekli olarak takip ettiğinden dolayı bu hamleyi yapıyor. Dolayısıyla Yunanistan şu anda çok tedirgin. Atina çok tedirgin. Fransa ile, dolayısıyla İsrail ile, Avrupa Birliği ile sürekli olarak bu stratejik ortaklarıyla, yani kendilerinden silah satan insanlardan Türkiye'ye dur demelerini bekliyor. Oysa Türkiye zaten kararlı. Bu geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterinin de yapmış olduğu açıklamada resmi olarak bu ortaya çıktı. Yunanistan, Atina şu anda çok tedirgin. Türkiye bunu yasallaştırırsa ne olacak? Ege'de Türkiye sularını mı genişletiyor? Edasıyla Avrupa Birliği'ni, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Fransa'yı, İsrail'i devreye sokmaya çalışıyor diyelim Merve. Ancak oldukça çok konuşulacak. Çünkü bir sonraki bültenlerimizde belki, çünkü an be an gelişmeler de yaşanıyor. Atina pazar olmasına rağmen toplantı üstüne toplantı yapıyor diyelim. Sözü şimdilik İstanbul'da size bırakalım.
1: İlhan Tahsin, teşekkür ederiz paylaştığın bilgi.

0: İler için. Efendim, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 200 kişi hakkında gözaltı kararı verilen son yılların en büyük kara para operasyonunda yeni detaylar çıktı ortaya. Paranın dolaşıma nasıl dahil edildiği ve hangi hesaplara aktarıldığı MASAK raporlarına yansıdı. İşte o kirli çark.
1: Bugünkü operasyon oynatanlardan, oynayanlardan ziyade burada paranın sisteme dahil edilmesiyle alakalı bir operasyon olarak yorumlanıyor.
2: Sadece yasa dışı bahis değil, dolandırıcılıktan elde edilen dev gelir, rüşvet ve katmanlı aklama. Son yılların en büyük kara para operasyonunda kirli tezgahın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 21 ilde 200 kişiye yapılan ve aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu pek çok kişi hakkında raporlara geçenler şaşkına çevirdi.
3: Soruşturmaya göre savcılık bu bahis sitelerinden elde edilen kara parayı sisteme aktarırken ticari bir ödemeymiş gibi gösterildiğini aktardı. Yani kullanıcılar parayı atarken oyun kodu, hizmet bedeli ve dijital ürün gibi açıklamalar yazdı. Böylece savcılıkta paranın sanki bir ticari ödemeymiş süsü verildiğini aktardı.
2: İşte bu sayede uzun süre bu sistemi yürüttü örgüt üyeleri. Çünkü gözaltı kararı verilen isimler arasında banka yöneticileri dahi vardı. Yani finans kuruluşları dahi sisteme dahil edilmişti.
1: Elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da bu sistem içerisinde, eğer niyet kara paranın temizlenmesi ve sisteme dahil edilmesi olduğu noktada kilit rol oynuyorlar ve bugünkü operasyonda elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da muhatap oldu.
2: Peki o kirli çark nasıl işliyor? Para 3 aşamada aklanıyor. İlk aşamada yasa dışı bahis veya dolandırıcılıktan elde edilen para dijital ürünmüş gibi finansal sisteme sokuluyor. Sonrasında da katmanlandırma gerçekleştiriliyor. Yani meblağ, farklı banka hesapları, elektronik ödeme kuruluşları ve üçüncü kişilerin hesaplarında dolaştırılarak transfer izinin kaybettirilmesi amaçlanıyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı Rasim Ozan Kütahyalı da burada devreye giriyor. Kütahyalı'nın hesabında örgütün kullandığı yoğun para trafiği tespit edildiği soruşturma dosyasında açıkça yer alıyor. İncelemede katmanlama amacıyla kullanılan hesaplara yaklaşık 38 milyon lira transfer yapıldığı, yine aynı hesaplardan Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 16 milyon lira giriş yapıldığı belirlendi. Savcılık bu para hareketinin örgütün para dolaşım sistemindeki aktif geçiş noktası gibi kullanıldığı iddiası üzerinde duruyor.
3: Ve son aşama, paranın cinsinin değiştirilmesi. Suçlanaklanan gelirin bir kısmı dövize, altına ve kriptoya çevriliyordu. Bir kısmıyla da taşınmaz satın alınıyordu. Zaten operasyonda da yüzlerce taşınmaza el konuldu.
2: Bu sistemin hacmi ise toplamda 100 milyar lira ve 2 milyar doları kapsıyor. Şüphelilerin gözaltı süresi dolmadı. Pazar günü ek süre talebi olmazsa hakim karşısına çıkacaklar.
0: Şimdi sevgili izleyenler, Türkiye'nin dört bir yanında 4 farklı operasyon haberiyle sizlerle buluşturacağız. Arkadaşımız Mehmet Karataş bizimle birlikte, A Haber Özel Haberler Şefi. Şimdi senin ulaştığın özel görüntüler bunlar Mehmet, evet, Karataş. Merhaba. Şöyle baktığımızda peş peşe düzenlenen operasyonlar bunlar. Sentetik uyuşturucu ağlarına özellikle bir baskınlar var. Duşa kabinlere saklanmış bazı maddelerden bahsedeceksin. Bu noktada böyle gizlenen eroin sevkiyatları varmış. Hakikaten çok ilginç. Yani ben de sen gelmeden evvel haberin detaylarına şöyle bir baktım. Bazı şifreler de var. İşte nazar boncuğu, çilek gibi. Bu operasyonun ayrıntılarını aktarır mısın bize?
4: Merve Özkal, öncelikle şunu söyleyelim. Buradaki yapılan her bir operasyon bizim açımızdan dev bir operasyon olarak nitelendirebileceğimiz bir operasyon. Çünkü tek bir insan hayatının bile kurtarılması tabii ki devasa bir operasyon anlamına geliyor. Ama bugün İstanbul Polisi'nin narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin yaptığı bu operasyon kilolarca, yüzlerce kilo, 5 milyondan fazla hapın ele geçirilmesi, yani milyonlarca gencin, milyonlarca kişinin zehirlenebileceği, uyuşturucu ağına düşürebileceği anlamına geliyor. İşte bu açıdan da şimdi biz A Haber olarak bu özel görüntüleri ekranlara taşıyacağız. 4 ayrı operasyonu şimdi seyircilerimizle paylaşacağız. İlk olarak sizin de yayının başında ifade ettiğiniz gibi duşa kabin tabanının içerisine saklanmış uyuşturucu maddeyi konuşacağız. Şu anda bir taraftan ben konuşurken bir yandan da arkadaşlarım görüntüleri de ekranlara veriyorlar. Hemen ortamda.

0: bulunan bu görüntülerin kayda geçtiği yer İstanbul Bağcılar olduğunun altını çizeyim. Bu gördüğünüz kamyonetin uyuşturucu maddesi Türkiye'nin doğu sınır kapısından Türkiye'ye illegal yollarla sokuluyor.
1: Bunlar Duşakabe'nin altlıkları mı?
0: Aynen öyle.
1: Burada gördüğümüz.
0: Doğru. Şimdi doğu sınırından Türkiye'ye getiriliyor ve daha sonra Hakkari'den İstanbul'a bu kamyonet geliyor. Uyuşturucu madde Bağcılar sokaklarında sevkiyatı adresine doğru giderken İstanbul Narkotik Polisi operasyonu gerçekleştiriyor. Hakkari Emniyeti ile ortak olduğunda altını çizeyim. Yapılan bu operasyonda enteresan bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi bu kapalı kamyonetin içerisinde bakıyorlar, işte şu anda polis ekibini görüyorsunuz. O Duşakabe'nin tabanını çıkarıyor.
1: Hakikaten bakıyor. Kimin aklına gelir yani?
0: Evet, nereye gidiyorsunuz diye sorulduğunda şunu söylüyor Merve. Diyor ki şu bir inşaat var, o inşaatın diyor yeni bitti diyor, oraya Duşakabinlerini götürüyoruz diyor. Bakıyorlar, gerçekten Duşakabin var ama daha öncesindeki yapılan istihbarat çalışmaları, alınan bilgiler ve oradaki narkotik polisinin köpeğinin verdiği tepkiler tamamına bakıldığında narkotik polisi, bak şu an görüyorsun işte uyuşturucu, hassas burunlu uyuşturucu köpeğini görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Orada narko köpeği bir tepki veriyor. Ardından da tabii ki onun tepkilerini bilen narkotik polisi çalışma yapıyor. Kutuları açıyor. Kutunun içerisinde tabakalar. Tabakalar ne? Duşakabin tabakaları.
1: Evet.
0: Ve altlıkları. O tabanları çekiçlerle, levyelerle, kesici maddelerle kırıyorlar. Bir de bakıyorlar ki içerisinde kalıp 100 kilogram uyuşturucu madde var.
1: Evet.
0: Ve bir de
1: işte anlattığın o görüntü. Aynen. Şu anda işte içini açıyorlar sevgili izleyenler.
0: Yayından önce de seninle tabanları konuştuk. Bu uyuşturucu maddenin üstünde bir de stikerler var. Burada arkadaşlarımdan rica edeceğim.
1: Nazar,
0: bu görüntüyü durdurabilir miyiz? O biraz daha geri burada durduralım. Bakın, bir buradaki buranın üzerinde bunlarda nazar boncuğu var, stikerden nazar boncuklu sticker. Bir yerinde de çilek var.
1: Evet.
0: Yani Duşakabin tabanları içerisinde getirilen, saklanan uyuşturucu maddenin bir de içerisinde şifrelendiğini görüyoruz. Bir taraftan görüyorsun nazar boncuğu, bir diğer yandan da diğer kalıpların üstünde de yine o gördüğün gibi çilek stikeri var.
1: Ne anlama geliyor bunlar?
0: Bu iki anlama geliyor. Bir, malın kalitesini belirler. İkincisi ise bu sevkiyatın verileceği gruplara göre. Yani nazar boncuklu grubu, işte verilecek çilek grubu olarak iki ayrı noktaya gideceğini şu anda polis öngörüte tahminleri
1: içerik,
0: arasında.
1: İçerik farklı değil yani.
0: İçerik
1: kişiye
0: aynı.
1: Özel.
0: Aynen öyle. Diyor ki nazar boncukluları X kişiye vereceksiniz. Çilek stikerli olanları da başka bir kişiye vereceksiniz. Yani burada nazar boncuğu ve çilekle uyuşturucu madde sevkiyatı şifrelenmiş.
1: Evet.
0: Ve yapılan bu operasyonla bunlar da ele geçirmiş oluyordu. Yani düşünün, Türkiye'nin doğu sınır kapısından uyuşturucu bir şekilde Türkiye'ye sokuluyor. Ardından Hakkari ve oradan da İstanbul'daki Bağcılar ilçesine gidiyor. Tam da belirlenen adrese teslim edilecekken polis operasyonu gerçekleştiriyor ve ardından da bir çete daha çökertilmiş oluyor. İşte bu gördüğün bu tablo, bakın, gerçekten gurur duyacağımız bir tablo.
1: Evet, evet.
0: Çünkü bu uyuşturucu madde İstanbul'un sokaklarına sızdırılmış olsa, eğer bu kentin sokaklarına indirilmiş olsaydı, işte burada bu gördüğünüz hepsi birilerinin tuzağa düşürülmüş, birileri tarafından kullanılacaktı. İşte bu anlamda da İstanbul İl Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız'ın bir sloganı var. Hep diyor ki gençlerimizi de geleceğimizi de çaldırmayacağız. Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Ve yapılan bu operasyon da aslında bunun ne kadar yerinde bir söz olduğunu da gösteriyor. Bu şimdi bizim gördüğümüz birinci operasyon görüntüsüydü.
1: Evet, dört farklı operasyondan.
0: Şimdi bir diğer operasyona geçeceğiz. Şimdi bu yapılan operasyon da Pendik'te başlamış, Beykoz, ardından da Esenler'e. İki ayrı operasyon var. Şimdi yapılan bu sentetik ecza tehlikesine yönelik yapılan bir operasyon. Bakın burada ne var? Pregabalin maddesi denilen bir madde, normalde kırmızı reçeteyle yazılan ağır hastaların kullanmakta olduğu bir hap. İçerisinde dediğim gibi pregabalin maddesi var. Bu bir noktada uyuşturucu gibi yani.
1: Tabii.
0: Uyuşturuyor. Ama bu uyuşturucu tacirleri tarafından farklı kullanılıyor ve illegal yollarla üretiliyor. Ele geçirilen sadece bu sentetik eczalar değil, deposu da ele geçirildi. Şimdi bakıyorlar, ilk olarak Pendik'te bir araçtan şüpheleniyorlar. Hı hı. Aracın peşine düşüyorlar. Bir kovalamaca gerçekleşiyor. Narkotik polisi bunu Pendik'te yakalıyor.

0: diyor. Hı hı. Daha sonra içerisinde yapılan incelemelerde bir de bakıyorlar ki uyuşturucu madde var araçta. Operasyon tamam mı? Değil. Şimdi normalde işte uyuşturucu için kovalandı, yakalandı, uyuşturucu madde alındı ama polis ne yapıyor? O kısa süre içerisinde bütün bağlantılarını, HTS kayıtlarını hızlı bir şekilde toparlıyor. Bir de başka bağlantıların olduğunu görüyor son görüşmelerde. Adres belirlemesi yapıyor, sinyal alıyor. İşte bu gördüğünüz yer. Operasyonu bu sefer Beykoz'da gerçekleştiriyor.
1: Pendik'ten Beykoz'a.
0: Evet, başladım. Beykoz'da yapılan bu operasyonda 750 kilogram yani 6 milyon hap yani kapsül anlamına geliyor. Hı hı. Bak görüyorsun işte bunların hepsi piyasaya sürülecekti.
1: 6 milyon.
0: Burada bu operasyonla ele geçiriliyor. Şimdi bu operasyon devamı da başka bir nokta. Burası da Esenler. Yine teknik ve fiziki takip sonucu bir adres belirliyorlar ve yapılan operasyonda orada da yine 753 kilogram uyuşturucu madde yani burada da 5 küsür milyon yine
1: kapsül
0: ele geçiriliyor. Bunların hepsi piyasaya sürüyor. İşte görüyorsun bu madde.
1: O kapsüllerin içindeki olan
0: aynen
1: madde
0: öyle.
1: De bu. Evet.
0: Yapılan operasyonla bu da ele geçirmiş oluyor. Bu gördüğün işte bu kırmızı beyaz hapların hepsi piyasaya illegal yollarla sürülecekti. Bunlar bu arada şunu özellikle söyleyeyim. Bu pregabalin olarak bilinen bu madde direkt merkezi sinir sistemini doğrudan tahrip ediyor. Hmm. Yani hem fiziki hem psikolojik olarak sizi bağımlılık ağına düşürüyor daha birincisini kullandığınız andan sonra.
1: Evet.
0: Bu kadar tehlikeli bir madde. Bu açıdan da İstanbul polisi yaptığı bu operasyonla bunu da engellemiş oldu.
1: Hakikaten dev bir operasyon. İşte
0: görüyorsun
1: bu da onun
0: işte,
1: resmi.
0: Bakın.
1: Tam olarak.
0: Ve daha enteresan bir şey söyleyeyim Merve. Şu ana kadar anlatmış olduğum bu 3 operasyon da aynı gece yapılıyor.
1: Hepsi peş peşe.
0: Bir gecede yapılıyor. Bir gecede yapılan operasyonlarla duşa kabin tabanına saklanan, yok çilek nazar boncuklarına kodlanan, yok efendim işte Beykoz'da depo, Esenler'de depo, aracın içerisindeki uyuşturucu madde. Bunların tamamı İstanbul Polis tarafından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün eş zamanlı olarak ayrı sokaklarda gerçekleştirdiği operasyonlar.
1: Evet.
0: Yani emniyet güçlerimize, güvenlik güçlerimize Allah zeval vermesin. Yani bizler uyurken onlar gece operasyonlarını sürdürüyor. Şimdi bir de enteresan bir operasyon var.
1: Evet, onu da merak ediyoruz.
0: Şimdi bu operasyon geçtiğimiz günlerde aslında bir noktada duyuldu. Sonrasında benim dikkatimi bir şey çekti. Hatta az önce editörümüz Ebu Bekir Bey'le de konuştuk. Bakın şimdi görüyorsun İstanbul Emniyet Müdürü şafak vakti operasyonun başında.
1: Evet.
0: Operasyonu başlatacak. Hemen arkasında Narkotik Şube Müdürünü görüyoruz. Yanında ekipler. Burada Selami Yıldız. Bakın burada da hilal şeklinde operasyon talimatını başlatacak. Yüzlerce araç toplandı. Operasyonu drone'la başlatıyor. Drone'la görüyor Selami Yıldız, İl Emniyet Müdürü. Sonra düğmeye basıyor. Girin diyor. Nereye? Fatih'te o Ayvansaray ve Balat mahallesine. Balat'a bir operasyon gerçekleştiriyor. Oradaki bütün zehir tacirleri tespit edilen fiziki ve teknik takiple tespit edilenlerin hepsinin evine Selami Yıldız'ın talimatıyla operasyon başlatılıyor. Tüm bu operasyon yapılırken kendisi de şafak vakti ekran başında drone'la takip ediyor. Hani diyoruz ya havadan tespit karadan müdahale. Ve yapılan bu müdahale sonucunda da şimdi devamını arkadaşlarım gösterirse zamanımız da kısıtlı zannedersem.
1: Evet.
0: Burada 65 uyuşturucu taciri yakalanıyor. Balat ve çevresinde.
1: 65.
0: Operasyonu kendisi hatırlıyorsun ekranın başında gördü.
1: Evet.
0: Ve operasyonu başlattı. Sonrasında da bakın ne yaptı biliyor musunuz? Önce operasyon yaptı sonra ziyaret etti. Gitti esnafla kahve içti. Önce operasyonun talimatını verdi. Yani kısacası başlık şu. Balat'a önce operasyon sonra ziyaret. Burada vatandaşlarla buluştu. Dedi ki ekiplerin bu gece vakti sizler için operasyon yaptı. 65 kişiyi aldık ve oradaki vatandaşın da zaten ilgisini görüyorsunuz. Burada İl Emniyet Müdürü vatandaşa söylüyor. Ekiplerim Balat'ta İstanbul'un her bir sokağında olacak ve vatandaşın da ben az önce narkotik ekipleriyle de görüştüm.
1: Evet.
0: Dedi ki sokakları gezerken vatandaşın inanılmaz bir ilgisi olduğu bu operasyonlara da en büyük gücümüz vatandaşın desteği. Onların istihbaratı da önemli.
1: Elbette.
0: Bu açıdan da Balat'a önce operasyon ardından da ziyaret yapıldığının altını
1: çiziyorum. Bu operasyonlarla birlikte o noktalara da huzur geliyor nihayetinde.
0: Evet, yani önce operasyonu yapıyor, sonra huzuru bizzat kendisi yerinde görmüş. Evet. Ve vatandaşın buradaki düşüncesini almak üzere bizzat vatandaşı ziyaret etmiş.
1: Evet, oldukça kıymetli. Hakikaten çok büyük operasyonlardan bahsetti, evet. Mehmet Karataş. Ve bunlar yine senin ulaştığın özel operasyon bilgileriydi. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür emeklerin ederim. İçin paylaştığın bilgiler için. A Haber Özel Haberler.

0: Hepimiz Mehmet Karataş stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz bir kez daha bu kıymetli bilgiler için. Efendim devam edelim şimdi. Otogarlarda bayram öncesi yoğunluğa bakacağız artık. Bayrama da günler kaldı. Biletler tükendi mi? A Haber muhabiri Erşan Karaca şimdi ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Hemen o noktadaki atmosfer ve bilgileri alalım. Erşan söz sende.
1: Günaydınlar ve yayınlar diyorum Merve Özkan. Aslında bayram tatiline yaklaşık bir hafta var. Fakat vatandaşlar yavaş yavaş otobüsleri doldurmuş durumda. Sadece otobüsler değil, tren seferleri ve uçak seferlerinde de yoğunluk %85 ila 90 oranına yaklaşmış durumda. Ve şu anda İstanbul'un en kalabalık otogarında, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndayız. Hemen sizlerle görüntülerimizi paylaşalım. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen vatandaşlar buradan tabii bayram tatiline, bayram iznine erken çıkanlar da var. Hafta sonu fırsat bilip çevre yerlerdeki çevre şehir giden vatandaşlar da var. Bayramın gelmesine sayılı günler kala İstanbul'un iki ana terminalinde yoğunluk yavaş yavaş başladı diyebilirim Merve Özkan ve bilet bulamayan binlerce vatandaş için ek seferler konuldu. Ek seferlerin eklenmesiyle tam 12 bin ek otobüs bileti satışa sunuldu ve günlük sefer hedefi ise 1800'e dayanmış durumda. Buradaki firma yetkilileri de özellikle memleket hatları ve Ege Akdeniz gibi tatil bölgelerine giden otobüslerde yer bulmak her geçen saat zorlaştığını söylüyorlar. Ve özellikle Arife günü ve bir önceki gecede ana seferlerin doluluk oranının ise %90 ila 95 seviyelerine ulaşacağı ön görülüyor. Bunu da belirtmiş olalım. Aslında bu bayramı sadece bir takvim olarak görmemek gerekiyor. Çünkü 9 günlük bu uzun ara uzun süredir kışın ve şehrin stresli havasına sıkışıp kalmamak için burada aynı zamanda vatandaşa adeta bir can suyu olacak. Ramazan bayramındaki uzun tatil döneminde okulların açık olması hareketliliği de kısmen de olsa kısıtlamıştı diyelim. Önemli bir başlık var. Bakanlıktan biletlere 12 saat tarifesi düzenlenmesi yapıldı. Tam da bu yoğunluğun ortasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu resmi gazetede yayınlanan karayolu taşıma yönetmeliği değişikliğiyle yolculara müjdeli haberi verdi ve artık şehirler arası otobüs yolcuları sefer hareket saatini 12 saat kalana kadar biletlerini iptal ettirdiklerinde kesintisiz tam ücret iadesi alabilecekler ve sefer saatine kadar olan iptallerde ise firmalar açık bilet düzenlemek zorunda kalacak. İkinci müjde ise dönemsel zammın üzerine tarife uygulanan firmalara ise cezalar kesilecek. Yani olan zammın üzerine farklı bir zam gelirse bu konuda da yine bakanlıktan bir karar geldi. O müjdeli haber geldi. O kurumlara da ceza kesilecek diyelim. Ve dediğimiz gibi şu an için bayram tatiline gidecek vatandaşların doluluk oranı otobüs seferlerinde %90 ila 95 oranına ulaşmış durumda diyelim. Ve sözü 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndan stüdyomuza bırakalım.
0: Erşan teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Bir Türk'ün hikayesiyle devam edeceğiz şimdi. Giresun'un fındık kokan yamaçlarından yükselen bir ağdın izindeyiz bu kez. Halkın sevdiği bir isim. Güvenin, adaletin, merhametin adı Eşref Gedikali. Bir kurşunla yarım kalan bir ömür ve ardından yıkılan Karadeniz rüzgarına karışan bir türkü. İzleyelim.

Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Karadeniz, dalga dalga gelen deniz değildir yalnızca bu topraklarda. Kimi zaman bir kader çarpar kıyıya, kimi zaman yarım kalan bir ömür. Ve bazen bir insanın ardından dilden dile dolaşan bir türkü kalır. Bu hafta programımızda ağıtlara, türkülere konu olan Giresun'un sevgisini kalbine sığdırmış bir adamın hikayesini anlatacağız. Eşref Gedikali'nin. Bu bir hatıranın, bu bir vefanın, bu bir türkünün hikayesidir.

0: ama en çok da gönlüyle bilinir. Yardımseverdir, cömerttir, halkın içindedir. Pir Aziz'in, Giresun'un sevdiği bir isim olur. Babadan kalan fındık fabrikasını abi Murat Gedikali ile birlikte işletirler. Alın terinin, emeğin ne demek olduğunu bilir. Fabrikasında çalışan herkes için Eşref Bey yalnızca bir patron değil, güvenilecek bir insandır. 1933 yılında fabrikada muhasebeci olarak Hakkı adında birini işe alır. Yetki verir, güvenir. Çünkü Eşref Bey'in dünyasında güven esastır. Ama zamanla fabrikanın sessiz köşelerinde fısıltılar dolaşmaya başlar. Kadın işçiler rahatsızdır Hakkı'dan. Durumu öğrenen Eşref Bey serttir ama adildir. Kadınların çalıştığı bölüme girmeyeceksin der. Tembih eder, uyarır Hakkı'yı. Bir gün Eşref Bey Hakkı'yı yine yasaklanan o bölümde görür. Bu kez sesi daha serttir. Bu kez gözleri daha kararlıdır ve işte o andan sonra kader yavaş yavaş karanlık ağlarını örmeye başlar.
1: Giresun Limanı'nda bir tören vardır o gün. Sezonun ilk fındık sevkiyatı yapılacaktır ve o yıl ilk sefer Eşref Gedikali'nin fabrikasındadır. Alkışlar, dualar, gurur, tören biter. Eşref Bey Hakkı'yı da yanına alır. Lokantaya giderler, birlikte yemek yerler, sonra fabrikaya dönerler. Ofiste sohbet ederken Hakkı, Eşref Bey'in belindeki tabancayı beğendiğini söyler. Bir bakabilir miyim der. Eşref Bey tereddüt etmez. Çünkü o güvensizliği bilmez. Silahını uzatır ve bir anlık sessizlik, bir patlama sesi. Eşref Gedikali kendi silahıyla vurulur.

Eşref Bey yaralı halde camlı sokaktaki fabrikadan dışarı çıkar. Yolda karşılaştığı otel sahibi Talat Bey'e sesi titreyerek seslenir. Hakkı beni vurdu Talat. Bu belki de son cümlesidir. Eşraf, dostlar, çalışanlar, herkes koşar. Eşref Bey hastaneye kaldırılır ama saatler geçer. Ve 2 saat sonra Giresun'a bir sessizlik çöker. Eşref Gedikali hayata gözlerini yumar. Hakkı yakalanır, cezaevine götürülür. Hakkı yıllar sonra Cumhuriyet'in 10. yılı için çıkarılan af kanunuyla serbest kalır ve izini kaybettirir. Ama Eşref Gedikali'nin izi kaybolmaz. Onun ardından önce maniler söylenir, sonra bu dizeler Türkiye'ye dönüşür. Bir insanın ardından yakılan bir türkü, bir kasabanın yüreğinde kalan bir sızı olur. Bazı insanlar yaşarken sevilir, bazıları öldükten sonra hatırlanır. Ama bazıları vardır ki ardında bir türkü bırakır ve yarım kalmış bir hayatın adıdır. Ve Karadeniz rüzgarı her estiğinde o türkü hala söylenir.

Dışarıda gitme dedin. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

Ve şimdi Adana'ya gideceğiz. Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir mahalle olan Kılıçkaya tarımsal potansiyeliyle dikkat çekiyor. Peki baharın gelmesiyle birlikte Kılıçkaya'nın bereketli topraklarında neler yetişiyor? Detaylar haberimizde.

Şehre Yakın programından herkese merhaba. Bizler şu anda Adana'nın Ceyhan ilçesi Kılıçkaya mahallesindeyiz ve görmüş olduğunuz gibi şeftali ağaçları artık çiçek açtı. İşte bu toz pembe ya da pes pembe tablonun içerisinde, manzaranın içerisinde şu anda sadece bizler çalışıyoruz ve bizler gibi arılar da çalışıyor. Onların da sesi görmüş olduğunuz gibi ta mikrofonlara kadar geliyor. Kılıçkaya Mahallesi'nde görmüş olduğunuz gibi bir taraftan tarım yapılıyor, bir taraftan hayvancılık yapıyor. Peki gün nasıl geçiyor? Şimdi onu Kılıçkaya Merkez'de öğrenme vakti. Şehre Yakın programı başlıyor.

0: Mükemmel abi, kolay gelsin.
1: Teşekkürler abicim, hoş geldiniz.
0: Seni tanıyalım, kaç yıldır muhtarlık yapıyoruz?
1: Ben Mükrem Üsek, ben Adana Ceyhan Kılıçkaya Mahalle muhtarıyım. Benim ikinci dönemim. İşte 7-8 yıl falan oldu aşağı yukarı. Yani uzun zamandır köyümüzdeyiz. Doğma büyüme Kılıçkayalıyım yani.
0: Bir taraftan muhtarlık, bir taraftan, evet, bir taraftan burada tarım. Çiftçilik var, tarım,
1: evet,
0: var.
1: Bir yandan tarımla uğraşıyoruz, bir yandan işte köyümüze hizmet ediyoruz vatandaşlara. Bu işlerle uğraşıyoruz.
0: Ama şimdi bakıyoruz ama mandalinalar hep dökülmüş.
1: Evet İbrahim.
0: Yine olumsuz hava koşulu narenciye vurdu.
1: Kesinlikle vallahi işte aşırı yağışlar, hava şartları ister istemez bazen böyle bir şartlar oluşuyor yani.
0: Şimdi bu mandalina, hangi mandalina? Şu makas alayım ben.
1: Evet buyurun.
0: Şöyle yavaşça çalışayım.
1: Tamam buyurun.
0: Isınayım ben.
1: Evet evet buyurun.
0: Makaslayarak hasat ediyoruz.
1: Bir tabii bunların evet bunların zarar vermememiz lazım. Eğer sapı koparsa çabuk çürüme olasılığı çok yüksek ama İbrahim Bey.
0: Bu da şey olacak.
1: Evet.
0: Şöyle kesilecek ki diğerine...
1: Evet, diğerine yani etki etmesin.
0: Etki etmesin.
1: Evet.
0: Zor bir iş ama. Kolay gibi.
1: Vallahi biraz ya. İşte evet yani, meşakkatli biraz...
0: Elma toplamaktan daha zor.
1: Dikkat istiyor. Evet. Çünkü hasat köyümüzde, önemli.
0: Köyümüzde neler yetişiyor? Az önce de hurma bahçesi vardı. Hurma ağaçları dikti.
1: Evet.
0: Neler var?
1: Köyümüzde yeni yeni tarımsal nasıl diyeyim bahçeler... olmaya başladı. Yeni fidanlar dikilmeye başladı. Yeni girişimciler sağ olsun yeni yatırımlar oluyor. İşte genç çiftçilerimiz var. Onlar yeni meyve ağaçları dikmeye başladılar. Hani nasıl diyelim buğday, mısır, pamuk ondan ziyade işte yeni yeni böyle meyveler üretilmeye başladı açıkçası bölgemizde yani hava şartları ve iklime göre.
0: Ben nasıl yapıyorum?
1: Yok İbrahim abi.
0: Öğrenmiş miyim abi?
1: Sen de biliyorsun bu işi.
0: Evet. Muz var burada.
1: Evet.
0: Hurma var.
1: Var evet. Muzumuz var, hurmamız. Mandalina, limon, portakal, zeytin. Yani hepsinden biraz biraz var.
0: Olmayan var mı?
1: Olmayan. Şu an için yok. Muzumuz kapalı serada. Açık değil. O şekilde yani. Çeşitli mandalina var. Nektariler, şeftaliler. O şekilde işte ülke ekonomisine katkıda sağlamaya bulunuyoruz biz de burada yani açıkçası.
0: Üreterek.
1: Evet. Olmayarak. Evet.

0: Hüseyin abi, şimdi budalları biz neden topluyoruz ortaya?
1: Budalları dal parçalama diye bir makine var, traktörün arkasına takılıyor. Onlarla dalı parçalıyoruz, toprağın içine karışıyor, topraktaki organik maddeyi yükseltiyor, mikroorganizmaları canlı tutuyor, gübre niyetine oluyor yani parçalanınca. Budamadan birkaç gün sonra parçalama girer, yıllar içinde, aylar içinde çürür, mikroorganizmayı burada tutar.
0: Peki şimdi bu ne dalı?
1: Bu şeftali dalı.
0: Böyle renkli pembe çiçekleri var.
1: Çiçek var, evet.
0: Böyle çiçek açtıktan sonra mı budadık, yoksa kestikten sonra, budadıktan sonra mı açtı yaprağı?
1: 3 gün önce budadık bunları.
0: Çiçek gibi şekilde.
1: Evet, biraz da budamaya geç kaldık yani. Bunları neden buduyoruz? Budamadığın zaman hiçbir meyve olmaz. Budanacak ve bir de bunun meyve tuttuğu zaman seyreltmesi var. Bak şu dalda 4 tane meyve, 3 tane meyve kalacak, gerisi seyreltip yere atacağız. Büyük kaliteli meyve olsun diye.
0: Yoksa küçük kalır.
1: Ya küçük kalır, sağlıklı meyve olmaz, lezzetli olmaz.
0: Bunu makine hangi ayda çevirecek? Tam böyle kuruduktan sonra
1: yok,
0: mı olacak?
1: Yok, 3 gün geçtikten sonra biter makine sonra. Bunu un gibi yapıyor, talaş
0: böyle
1: gibi
0: oluyor.
1: Yapıyor. Tabii parça parça ediyor, un gibi.
0: Toprak oluyor sonra bu.
1: Ondan toprağın altına karıyor, orada çürüyor, çürüyünce mikroorganizmaları tutuyor toprağın altında.
0: Doğal gübre.
1: Tabii organik madde oluyor, yükseliyor yani.

0: Efe, kolay gelsin.
1: Sağ ol abicim, sağ ol.
0: Seni tanıyalım, kaç yaşındasın?
1: 23 yaşındayım. Adana'nın Ceyhan Kılıçkaya Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşıyorum. Onun yanı sıra bahçe işleriyle uğraşıyorum.
0: Neler üretiyoruz, neler yapıyoruz?
1: Nektare, kayısı, hurma.
0: Meyve.
1: Meyve olarak onlar.
0: Şimdi hurma fideleri burada.
1: Evet.
0: Hurmalar dikeceğiz.
1: Evet.
0: Peki nasıl dikeceğiz? Açmaya çalışayım ben. Bunun derinliği ne kadar olması gerekiyor?
1: Derinliği 15-20 santim ile arası olması gerek.
0: Toprak neden bu kadar yumuşak?
1: Biz önceden hazırladık toprağı. Üstüne yağmur yağdı. Üstünde makine gezmedi toprağın. Onun için böyle yumuşak hale geldi.
0: Peki bu hurmaların özelliği nedir?
1: Özelliği daha dayanıklı olması, Loja Brilliant. Hem erken yetişiyor, çabuk çürümüyor. Hem de satarken daha kolay, avantajlı satışı var.
0: Bu domates gibi oluyor, kıpkırmızı. Onlardan mı oluyor?
1: Aynen, onlardan oluyor.
0: Raflarında uzun onların.
1: Evet.
0: Peki Kılıçkaya'da ne kadar hurma şey var, bahçesi var?
1: Şu an köyde sadece bizde var hurma bahçesi. Onu da yeni ekiyoruz.
0: Daha ilk defa.
1: Evet.
0: Şimdi bunu nasıl kesiyor?
1: Şöyle yatır abi şuraya.
0: Yatırdık.
1: Şöyle elinizi çekin abi. Aç abi.
0: Poşeti çıkartıyoruz.
1: Aynen, poşeti çıkartıyoruz.
0: Peki poşeti çıkartmasak ne olur?
1: Çıkarmasak tutunamaz. Tutunsa da zamanla ileride kendine sorun olabilir. Bırak abi, toprağa dökülsün. Bir şey olmaz. Bunun bir yönü var. Rüzgara göre. Öyle ekmezseniz zamanla güzel tutunamaz.
0: Hangi yön?
1: Burası aşı yönü ya abicim.
0: Evet.
1: Aşı yönü Poyraz'a göre bakacak. Aynen bu şekilde olduğu gibi.
0: Bu.
1: Aynen.
2: Yön önemli.
1: Evet. Yön çok önemli.
0: Efe, bu aşı kimin oldu?
1: Bizim oldu.
0: Bizim oldu yani.
1: Evet, hepimizin.
0: Tarla ikimizin oldu artık.
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Aynen.
0: Kaç dönüm burası?
1: 18 dönüm.
0: 18 dönüm. 9 dönüm senin, 9 dönüm.
1: Aynen,
0: benim.
1: Aynen.
0: Peki biz bundan ne zaman meyve alacağız?
1: Bu yıl alınmaz da seneye inşallah, Allah izin verirse alacağız.
0: Bu kadar hızlı büyüyor mu?
1: Büyür.
0: Hurma o kadar hızlı büyüyor.
1: Evet.
0: Peki Efe, kolay gelsin.
1: Sağ ol abicim.
0: Teşekkürler vermiş
1: olduğunuz için. Ne demek, rica ederim. Için.

0: Kadere Yakın programında Ceyhan'da Kılıçkaya Mahallesi'ndeyiz ve şu anda işte ilkbaharla beraber hemen hemen herkes farklı bir iş yapıyor burada. Efendim kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sizi tanıyalım önce.
1: Kemal Bosun, Kılıçkaya Köyü, Ceyhan.
0: Kemal abi bu motor vardı büyük.

0: Evet.
1: Ondan kesilirdi. Bu bayağı bir küçük.
0: Bu şey, bu şarjlı mı?
1: Elektrikli bir de.
0: Evet evet, şarjlı bunlar. İşte böyle yarım saat, bir saat kadar gidiyor bunlar. Ağaçları mı diyoruz bunlarla?
1: Şunu bir keselim, bir görelim.
0: Keselim.
1: Çok iyi kesiyor.
0: Evet. Evet. Şarjlı bunlar. Kolaylık yani. Her yerde elektriği bulamazsın. Bunu şarj edip devam ediyoruz işlere.
1: Yani baltayla tahtayla uğraşmaya hiç gerek kalmamış.
0: Yok yok. Her şey şimdi teknik.
1: Biraz sanki ağzı körelmiş gibi ama.
0: Aynen. Aynen aynen. Ya bir de bunların güç kapasitesi belli. Bunların büyükleri de var. Bu makinelerin evet daha büyükleri de var. Bu kadar.
1: Bir dolaşalım bakalım, tamam, neler
0: dolaşalım,
1: var başka.
0: Dolaşalım.
1: Mis gibi şu anda çiçekleri açmış.
0: Zaten limon bahçesi. Benim limon bahçesi 2,5 dönüm.
1: Limona gelmeden önce bu ağacı niye böyle maviye boyadık?
0: Şimdi bu şey şeftali olduğu için bunların gövdesi sakızlanıyor. O sakızlanmayı önlemesi için buna bordo bulamacı derler.
1: Bordo bulamacı.
0: Bordo bulamacı. Bu yani içinde kireç karışımı var. İçinde bazı katkı maddeleri var bunun ilaç. Bu ağacın gövdesini koruyor, sakızlanmayı önlüyor. Ağacın gövdesinin kurumasını önlüyor.
1: Peki bu reçine olursa ne olur?
0: Reçine olduğu zaman kabuğu kalkar, ağacın gövdesi çürüme yapar.
1: Şu ağaç farklı defne, bir ağaç, defne ağacı.
0: Defne ağacı. Bunu tavuk et yemeklerine, etli yemeklere, şeylere, kuru baklagillerin içine yapraklarını koyuyorlar böceklenmesin diye. Yemeklere de ayrı bir tat verir.
1: Kökünde de gül
0: evet,
1: var.
0: Evet, burada da gül var. Burada da defnemiz de var, şey de var, ıhlamur var.
1: Ihlamur. Kemal amca kendine iyi bakıyorsun. Şeftali burada. Defne burada. Bu ıhlamur burada. Biberiye de var.
0: Evet,
1: bu biberiye çiçek açmış.
0: Evet, bu biberiye. Bunu da yemeklere de kullanıyorlar bunu. Tat veriyor. Aynı zamanda da Alzheimer hastalığına birebir.
1: Arılar hemen gelmiş.
0: Evet. Bu hastalıklara da çok müthiş. Mide ağrısına, kalp rahatsızlıklarına falan çok yarayışlı bir şey.
1: Bunun çayını mı yapıyorsun?
0: Çayını yapıyorlar. Kaynadı biçiyorlar. Etli yemeklere koyuyorlar. Yemeğe ayrı bir tat veriyor.
1: Burada hayat nasıl?
0: Çok güzel.
1: Mis gibi kokuyor
0: çok
1: şu anda.
0: Güzel. Sabahları kolonya dükkanına girmiş gibi oluyorum buraya girdiğim zaman. Mis gibi kokuyor. Limon kokusu, çiçeklerinin kokusu. Yani çok seviyorum.
1: Şimdi bu ağaçtan bir tane limon kopartacağız, salatamıza sıkacağız. Ya da işte oradaki şeftali yetiştiğinde yazın, oradan bir tane kopartacağız, misafirimizle yiyeceğiz. Bu lezzeti başka bir yerde alabiliyor musunuz?
0: Mümkün değil, benim bura organik, ben buraya kesinlikle tarım ilacı kullanmıyorum. Kendi ilacı bahçenin içerisinde oluyor, ısırgan suyu. Bildiğimiz şu ısırganı biz fıçılara koyuyoruz, 10 gün bekletiyoruz, onun suyunu süzüyoruz, ağaçlara sulandırıp geri tekrar sıkıyoruz. Yani ilacı kendi içinde.
1: Isırgan biçip yaş geldi.
0: Evet, yaş ısırganı biçiyoruz, fıçılarda 10 gün bekletiyoruz, ondan sonra ağaçlara sulandırıp sıkıyoruz. Yani ilacı da bu içinde yani bunun.
1: Organik ilaç.
0: Evet, organik ilaç. Biz kesinlikle şey kullanmıyoruz. Tarım ilacı kullanmıyorum. Ama vatandaşa bunu anlatamıyoruz. Organik dediğimiz zaman çoğusu bizden kafa buluyor yani.
1: Kabul etmiyor.
0: Kabul etmiyor. Muhakkak atılıyordur diyor. Biz zeytinliğim var benim 35 dönüm. Onlara kesinlikle hele ben hiç şey kullanmıyorum. Hiçbir ilaç.
1: Şimdi bordo bulamacı da bilmeyenler kimyasal bordo diye düşünür ama.
0: Kimyasal değil. O aslında ağaçları hastalığını bir an yok etmek için o. Devamlı sıkılan bir şey değil bizde.
1: Yılda iki defa.
0: Tabii ki. O ben kullanmıyorum. Ben bunu sadece rahatsızlanan ağaçlara kullanıyorum. Yani rahatsızlanmış bu ağaç. Bir tanesi rahatsızlanmış. Aynı insan gibi yani tedavi istiyor. Ben bunu tedavi yapmışım.

0: ve şu anda az ama öz bir sürünün içerisindeyiz. Selma ablanın yanındayız. Efendim kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Kuzularımız hayırlı olsun. Gerçi bunlar oğlak oluyor.
1: Evet.
0: İşte kaç tane oğlağımız var?
1: 4 tane. 4 de işte 2 koyun, 2 keçimiz var.
0: Neden bu kadar az?
1: Yani şimdilik bu kadarlık.
0: Hobi amaçlı mı yapıyoruz?
1: Evet. Ben bakıyorum, o yüzden hobi olarak da ilgileniyorum.
0: Evden destek yok galiba.
1: Ya var ama çocuklarım okula gittiği için ben ilgileniyorum.
0: Peki şimdi bunlara yem mi vereceğiz?
1: Evet, saman vereceğim ve arpa ezmemiz var.
0: Şimdi bunların isimleri ne?
1: Valla şu anlık isim düşünmedik.
0: Büyüklerin de mi ismi yok?
1: Yok.
0: Hiçbirinin?
1: Yani yok. Bu kara keçi zaten. Bu da beyaz.
0: Beyaz keçi.
1: Bunlar da koyun, evet. İkizlerimiz bunlar. Anneleri bunlar. Siyah olan da bunun annesi. Onun annesi yok. Hiç peşimden ayrılmıyor süt sürekli içtiği için.

0: Kedimiz hazır artık.
1: Hadi gel bakalım. Gel kızım.
0: Burada. Gel. Mutfakta içecek.
1: Evet. Böyle. Veriyoruz sütü.
0: Samanla ilgilenmiyor. Arpayla ilgilenmiyor.
1: Yok, bu pek ilgilenmez. Bu böyle sütle beslenecek.
0: Peki büyüdüğü zaman ne yapacağız bunu?
1: Yemeyecek geri.
0: Yemeyecek de.
1: Yeme alacağım.
0: Bu sefer de Selma anne bana yemek yapmıştır. Aynen. Özel
1: yok,
0: yemek.
1: O kadarlık olmaz.
0: Sarma dolma istemezsin.
1: Yok. Sadece işte arpayla, otla, samanla beslenecek. Bu da büyüyecek, onlar gibi olacak.
0: Büyük bir heyecanla emiyor.
1: Evet. Çok sabırsız.
0: Selma annesiyle beraber mutfaktan çıktı. Şimdi evin salonuna geçti. Peçeteyle ağzını sildiriyor. Yanına da oturdu.
1: Gel buraya, gel. Gel. Gel kızım, gel. İşte böyle hayatımız devam ediyor.
0: İşte bunu şehirde yaşayamazsın.
1: Aynen. Zaman. Tabii ki.
0: Şehre Yakın programında bu hafta Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Kılıçkaya Mahallesi'ni ekranlara getirmeye çalıştık. Aslında Kılıçkaya Mahallesi'nde tabiatın yeniden dirilişine şahitlik ettik. Haftaya bir başka Şehre Yakın programında görüşmek umuduyla esen kalın.

Rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, Ruz-i Mahşer'de terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi, diğerinde ise bir bakraç ayran vardır. Bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır. Hayır ve adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek

0: istiyordu. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık ve Allah razı olsun diyerek o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran, yapılan bu mütevazi hayır Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerli.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 piyasa katılımcılar anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,82 olurken 24 ay sonrası beklenti %18,43 seviyesinde gerçekleşti. Ankete göre 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerde katılımcıların %45,20'si enflasyonun %22 ile %24,99 aralığında olacağını öngördü. 24 ay sonrası içinse en yüksek olasılık %47,79'da %16 ile %19,99 bandına işaret etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
3: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
4: Reklam.
10: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Bir reklam.
5: A Haber Radyo 24 saat haber.
1: Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için. A Haber.
1: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Gündemin öne çıkan gelişmelerini, sıcak başlıklarını aktarmayı sürdürüyoruz. Yeni saatimizde de arkadaşlarımız da sahada haber nöbetinde. Hemen bakalım kim neler paylaşacak bizimle. Yargıdan çıkacak olası mutlak butlan kararına karşı CHP içinde alternatif siyasi senaryolar değerlendiriliyor. Tülay Ağoğlu Ankara'dan ayrıntıları aktaracak bize. Terörsüz Türkiye süreciyle beraber Güneydoğu artık festivallerle anılıyor. Şanlıurfa Siverek'te kültür festivali düzenleniyor. Sinan Yılmaz Şanlıurfa'dan canlı yayında olacak. Almanya Filistin'i hatırlatan sembolleri yasaklamaya hazırlanıyor sevgili izleyenler. Karpuz sembolü Yahudi karşıtı sayıldı. Fatih Yılmaz Almanya'dan bu konunun ayrıntılarını paylaşacak. İsrail'in Gazze saldırıları sebebiyle İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya'nın boykot ettiği 2026 Eurovision şarkı yarışmasının finalinde neler yaşandı onu da öğreneceğiz. Dündar Keşaplı da İtalya'dan yaşananları paylaşacak. Ve Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı artık. Kurban pazarlarında da yoğunluk yaşanıyor. Yüksel Akalan Erzurum'dan canlı yayında olacak ve bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de bir gençlik şöleni programına katıldı. Eğitimde ayrımcılığın dayatıldığı eski Türkiye'nin geride kaldığını söyleyen Erdoğan, toplumun her ferdi için fırsat eşitliğini biz sağladık dedi. Savunma sanayi ve teknolojide varılan noktaya da değindi.
2: Üniversite okumak ve kamuda işe girebilmek için belirli bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu ideolojik aidiyetin, ehliyet ve liyakatin önüne geçtiği günler artık geride kaldı.
3: Eski Türkiye'nin geride kaldığını hatırlattı, eğitim ve iş hayatında fırsat eşitliği vurgusu yaptı.
2: Zengin fakir, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı ise elbette gençlerimize yaptık.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de katıldığı bir gençlik şöleni programında önemli mesajlar verdi. En önemli konu başlıklarından biri genç nesle yönelik yatırımlar oldu.
2: Önce seçilme yaşını 30'dan 25'e. Ardından 18'e düşürerek gençlerimize duyduğumuz güveni çok net bir şekilde gösterdik. Türkiye'de siyaseti dar kadro siyaseti olmaktan çıkartarak gençlerimizin eğitimde, bürokraside, sivil toplumda, kültür, sanat ve sporda önünü açtık. 23 yıldır hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe sadece 2,5 milyar liraydı. 81 ilimizi gençlik ve spor tesisleriyle, bilim ve kültür merkezleriyle, spor salonları, futbol sahaları, olimpik yüzme havuzlarıyla donattık.
3: Başkan Erdoğan savunma sanayi ve teknolojide varılan noktaya değindi.
2: Tüm dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimiz bu ülkenin genç mühendislerinin, genç yazılımcılarının, genç teknisyenlerinin ve elbette Teknofest kuşağının genç neferlerinin omuzlarında yükseliyor. Genç bilim insanlarımız, genç öğrencilerimiz, genç sanatçılarımız dünya ölçeğinde ses getiren başarılara imza atıyor.
3: Uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcuları da tebrik etti.
2: Tekvando milli takımımız engelli sporcularımızla birlikte 22 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milletimizin göğsünü kabartan tüm tekvandocularımızı tebrik ediyorum. Kazakistan ziyaretimizde ülkemizi e-spor alanında temsil eden genç arkadaşlarımızla karşılaştık. İster geleneksel spor dallarında, ister teknolojiyle beraber gelişen e-spor branşlarında olsun, gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz.
4: O ömrün içinde bu millet var. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Sevgili izleyenler, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticileriyle mesajlaşmalarını delil olarak savcılığa sundu. O mesajlarda milyonluk para transferlerinden kurultay sürecindeki delege pazarlıklarına kadar uzanan dikkat çeken ayrıntılar var.
4: Rezillikler olduğu için büyük sıkıntı içindeyim.
5: CHP'de Yalım krizi büyüdü. Özgür Özel ile ilgili ek ifade vermek için savcılığın yolunu tutan Özkan Yalım, telefonunun şifresini emniyette açtığı mesajlaşmalarını delil olarak sundu. Yazışmalarda mavi valizle yapılan para transferlerinden delege pazarlıklarına kadar pek çok başlık yer aldı.
6: Özkan Yalım geliyor, Özgür Bey'e diyor ki 200 bin TL verdim, 1 milyon da diyor gittim diyor Denizli'de yanındaki bacına sayılır. İşte akrabasının Uşak şeyde biliyorsun gözaltına alındı. Evet, evet.
5: Özkan Yalım önceki ifadesinde Özel'in sağlam bir paket yapıp Denizli'de mavi valizimin içine koy talimatı üzerine 1 milyon lirayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini iddia etmişti. BTK teknik incelemede ismi geçen kişilerin telefonlarının aynı saatte aynı konumda olduklarını raporladı.
7: Özkan Yalım'ın üzerindeki havlu gerçeği ne kadar kapatıyorsa Özgür Özel'in savunmaları da yolsuzlukları ancak o kadar kapatabilir.
5: Söz konusu yazışmalarda Özel'in grup başkan vekilliği yaptığı dönemde 3 kişilik işe alım listesi gönderdiği de ortaya çıktı. Yalım'ın birinci sıradakini işe aldırdım yanıtını verdiği, sonrasında attığı ses kaydında da bunu teyit ettiği görüldü.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'ni fabrika ayarlarına, yani geleneklerine uygun hale getirmek için hiç kimse görevde kaçınamaz.
9: Kemal Bey de dahil.
8: Elbette, yani can çekişiyor parti.
5: Özgür Özel'in Yalım'a birazcık da Mansur'u övün, Mansur'u zarar görmeyeceği korumalı bir alanda tutuyoruz, sorun yok mesajı da soruşturma dosyasına girdi.
10: Ama Mansur Bey kuvvetli bir seçenektir. Günü geldiğinde her şey böyleyse, kendi de isterse.
5: İBB meclisinde ise bağış tartışması vardı. İBB CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnallı, Fatih Belediyesi İmamoğlu Suç Örgütü davasının firari sanıklarından Murat Gül İbrahimoğlu'ndan 5 milyon lira bağış aldığı iddiasında bulunmuştu. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan kürsüden belgelerle o iddiaları yalanladı.
11: 2023 yılında ve 2025 yılında Fatih Belediyesi'ne bir bağış yapılmamış. Müfettiş raporunda gelen hanesinde gözüken rakamları giden hanesinde gören rakam olarak burada gelip bunlara bağış yapılmış dediniz.
5: Ortaya çıkan belgelerin ardından CHP'li İnanlı hatasını kabul etti.
12: Orada bir sehven hata yapılmış ama ben hata yaptığım zaman da söylerim.
5: CHP'de altılı masa döneminde yapılan pazarlıklarla ilgili ise dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
13: MYK toplantısında Özgür Özel 39 vekil verileceği söylenince Kemal Bey'e efendim gerekirse 60 milletvekili verin diyor. Yani %10.
1: Efendim, Ankara'ya uzanacağız şimdi. Yargıdan çıkacak olası mutlak butlan kararına karşı CHP içinde alternatif siyasi senaryolar değerlendiriliyor. Kulislerde neler konuşuluyor peki? A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu Ankara'da bizi bekliyor notlarıyla yayına hazır. Hemen sözü Tülay Ağoğlu'na bırakalım.
14: Merve Özkan, Ankara'da mutlak mutlan konusu yoğun olarak dile getiriliyor, yorumlanıyor daha doğrusu. Gözler İstinaf Mahkemesi'nde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde her geçen dakika tansiyon yükseliyor, her geçen gün tansiyon yükseliyor. Şöyle ki olası senaryolar konuşuluyor, mutlak mutlan kararı çıkması halinde. Mutlak mutlan ne anlama geliyor? 38. Kurultay'ın yok hükmünde sayılması ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturması anlamına geliyor. İşte böylesi bir karar çıkarsa senaryolardan bir tanesi yedek parti konusu. Yedek partinin kurulduğu söyleniyor ve yoluna o şekilde devam edeceği ifade ediyor. Bir grup partilinin kaç milletvekili ayrılır eğer Kılıçdaroğlu tekrar koltuğa oturursa? Bu durumda 100 milletvekilinin ayrılacağı, daha doğrusu 100 milletvekilinin CHP'de yoluna Kemal Kılıçdaroğlu ile devam edileceği, 30-40 milletvekilinin ancak yedek partiye geçebileceği ifade ediliyor. Yani kayyuma karşı direniriz, kesinlikle kabul etmeyiz diyen milletvekili sayısının 30'u 40'ı geçmediği de yine konuşuluyor kulislerde. Mutlak mutlana karşı olası senaryolardan birinin yedek parti olduğunu söylemiştik. Aslında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bunu dile getirdi. Yedek parti kurulduğunu dile getirdi. Ancak mutlak mutlana karşı değil, kapatma kararına karşı, olasılığına karşı bunu kurduklarını söyledi. Şunu da ifade edelim. Tabii yorumlar farklı bu konuda. Özgür Özel hiçbir şekilde gündemde kapatmaya yönelik bir iddia ya da gündem olmamasına rağmen kapatmaya ilişkin niye bunu dile getirdi? Konsolide etmek için tabanını dile getirdi. Yorumları yapılıyor. Ancak buna da sert tepki geldi. Kapatma şeklindeki bir ifadeye CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tepki gösterdi. CHP'nin kapatılmasını yorumlamak, konuşmak, yedek parti hesapları yapmak CHP'nin tarihini, kültürünü ve köklerini bilmemektir. CHP'nin kapatılacağı söylemi üzerinden kurgu oluşturulmasın dedi Gürsel Erol da. Özetle CHP'de tansiyon yüksek ve önümüzdeki günlerde tartışmalar hararetli bir şekilde devam edeceğe benziyor diyelim. Sözü Merve Özkan'a bırakalım.
1: Tülay Ağoğlu'na teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için ve dünya gündemiyle devam edelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'a yönelik tehditkar açıklamalarına devam ediyor. Bu kez de Çin'den seslendi Tahran yönetimine. 2 günde yok edebiliriz dedi. Amerikan ve İsrail basını da Washington yönetiminin yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürüyor.
15: İsteklerinden taviz vermiyor, tehditlerine her gün bir yenisini ekliyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'ı bu kez dünyanın farklı bir noktasından, Çin'den tehdit etti.
16: Onları hiçbir zaman hafife almadık ve İran'ı inanılmaz bir güçle vurduk. Henüz altyapılarının tümüne zarar vermedik. Ama istersek her şeyi 2 günde yok edebiliriz.
15: Pekin'de ülkesinin Fox News kanalına konuşan Amerikan Başkanı İran gündemini değerlendirdi. Ülkeyi 2 günde yok etme tehdidinin ardından da Tahran yönetiminin çıkmaza giren müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez davrandığını savundu.
16: Bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi ama ne zaman konuşup anlatsak ertesi gün kalkıp o konuşma hiç yaşanmamış, anlaşma olmamış gibi davranıyorlar. Bunu 5 kez yaptılar ve işte tam da bu sebepten asla nükleer silaha sahip olmamalılar.
15: Dünya tarafların bir an önce yeniden masaya oturmasını bekliyor ve istiyor ama savaş kulisleri de yine hareketli. Amerikan New York Times gazetesi Pentagon'un yeni saldırı hazırlıklarına başladığını öne sürdü. İsrail basınında da benzer haberler var. Amerikan başkanının İran'a askeri müdahale konusunda danışmanları ile acil bir toplantı yapıp 24 saat içinde karar vereceği iddia ediliyor. Ez cümle, savaş an meselesi mesajı veren Amerikan ve İsrail basınının iddialarının ne derece gerçek taşıdığı Trump'tan gelecek açıklamalarla netlik kazanacak.
1: Efendim, İsrail Mescid-i Aksa imamı İkrime Sabri'ye yönelik haksız suçlamalarını sürdürüyor. Bir kez daha İsrail mahkemesine çıkacak olan İkrime Sabri A Haber'e konuştu. Uluslararası örgütlere ve İslam dünyasına seslendi. Bu dava intikam amaçlıdır. Bizim yanımızda durun dedi.
17: Bu yargılamayı siyasi bir dava olarak görüyoruz.
15: Soykırımcı İsrail hükümeti Mescid-i Aksa imamı İkrime Sabri'yi bir kez daha hedef aldı. Hakkında açtığı haksız dava için mahkemeye çıkmasını istedi. İsrail daha önce 87 yaşındaki Mescid-i Aksa imamı İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermemiş, hakkında yurt dışı yasağı çıkarmış ve evinin yıkılması için girişimlerde bulunmuştu. Soykırım hükümeti şimdi de teröre destekle suçlanan Mescid-i Aksa imamını hukuksuzca yargılamaya hazırlanıyor.

0: Düz Yüksek İslamiyeti Başkanlığı görevini de yürüten İmam Sabri, süreç hakkında A Haber'e özel bir mesaj gönderdi. Bu davalar intikam amaçlıdır dedi.
1: İşgalci makamlar tarafından hakkımda yürütülen bu haksız yargılamalara göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim. Bu davalar geçersiz ve intikam amaçlı. Çünkü ben sadece vefat eden bir kişiyi andım. Bizler İslam dini mensupları olarak Allah'ın insanı değerli kılması sebebiyle vefat eden her insan için taziyede bulunuruz.
0: İkrime Sabri'nin avukatları ise bu süreci hukuka aykırı bir yargılamanın devamı olarak değerlendiriyor. Mescid-i Aksa imamı A Haber ekranlarından uluslararası kamuoyuna seslendi. Hakkın yanında durun dedi.
1: Uluslararası kuruluşlara, insan hakları ve hukuk örgütlerine gerçeği görmeleri ve hakkın yanında durmaları için sesleniyoruz. Tekrar mahkemeye çıkacağım. Avukatların da ifade ettiği üzere bu yargılamayı siyasi bir dava olarak görüyoruz. Bu durum aynı zamanda İslam dinimizin hükümleriyle de çelişiyor. Bu sebeple bütün vicdan sahibi insanlara çağrıda bulunuyoruz. Bizimle birlikte hakkın yanında durmalarını istiyoruz.
2: Sevgili izleyenler, dün akşam Eurovision şarkı yarışmasının büyük finali vardı. İsrail'in katılımına tepki gösteren 5 ülkenin boykot ettiği Eurovision şarkı yarışmasının finalinde de kazanan Bulgaristan oldu. Üstelik İsrail'e de büyük fark atarak Bulgaristan kazandı. Peki gecede neler yaşandı? Hangi olaylar geceye damga vurdu? A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalya'da bizi bekliyor gelişmeleri aktarmak için. Hoş geldin yayına Dündar Keşaplı. Neler yaşandı final gecesinde?
3: Evet, iyi yayınlar, iyi pazarlar. Doğrusu Bulgaristan'ın kazanması tabii İtalya'da da sevinç yarattı. Büyük bir fark attı İsrail'e. Önemli olan Bulgaristan'ın kazanmasıydı. Ancak Eurovision bu yolu finali ve yarışması gerçekten sadece müzikle değil, protestolar ve siyasi gerilimlerle gündeme geldi. Özellikle Gazze'de insanları öldürülmeye devam eden İsrail'e karşı bu yıl dünyanın birçok bölgesinde, özellikle Avrupa ülkelerinden tepkiler gelmiş ve İsrail'in bu yılki Eurovision yarışmasına katılmaması gerektiği yönünde girişimlerde bulunmuşlardı. Ancak organizatörler bu tepkilere, bu çağrıya yanıt ne yazık ki vermedi. Organizasyonda yer alsa da yarışma boyunca, final gecesi boyunca salon dışında çevresinde binlerce, on binlerce kişi bu katılımı protesto etti. Özellikle uluslararası medya organları bazı ülkelerde bu konuyla ilgili de ekranları kararttığını söyleyebiliriz. Özellikle İsrail temsilcisi sahneye çıktığında salonda hem ıslıklamalar hem yuhlamalar duyuldu. Organizasyon yönetimi zaman zaman bunları bastırmak için, dengelemek için teknik müdahalede bulunmak zorunda kaldı. Eurovision tarihinde en siyasi final gecelerden biri olarak yorumlar yapılırken bazı seyircilerin ise Filistin bayraklarıyla salona girmeye çalıştığı ve bu katılımı protest etmek istediği de gözlenen durumlardan bazısıydı. Yarışma boyunca özellikle protestoların büyümemesi için çok geniş güvenlik önlemleri alınmıştı ki bu ilk günden bu yana belliydi. Ancak müziğin yanı sıra siyasi tartışmalar ve protestolara da gündeme gelen Eurovision'da başta İspanya, İrlanda, Belçika, İzlanda olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesindeki sanatçılar, siyasetçiler, insan hakları aktivistler İsrail'in yarışmaya katılmasını protesto ettiler ve istememişlerdi. Ancak İspanya, İrlanda, Belçika, İzlanda, Hollanda gibi bazı İskandinav ülkelerinde ise medya kuruluşları ve sivil toplum örgütleri boykot çağrılarını sürekli yinelediler. Ancak ne yazık ki yapılan çağrılar yanıt vermedi ama belki bu yarışmanın en güzel yanı Bulgaristan'ın yarışmayı birinci olarak bitirmesi, İsrail'e tokat bu şekilde atmış olması. Yani kısaca toparlamak gerekirse Avrupa Yayın Birliği Eurovision'un siyasi değil bir organizasyon olarak olduğunu savunurken bütün katılımcılar, çok sayıda katılımcılar bunu protesto ederken uzmanlara göre bu yılki Eurovision finali organizasyon tarihinin en tartışmalı ve en politik gecelerinden biri olarak hafızalara geçtiğini ifade etti. Evet, kısaca aktaracağımız notlar bunlardı Merve. Gelişmelerle birlikte olacağız yine. Başkent Roma'dan aktaracağım notlar bunlardı. Söz İstanbul yollarında.
2: Dündar Keşaplı, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Yurda dönelim şimdi tekrar sevgili izleyenler. İstanbul Arnavutköy'de hayata geçirilen sosyal yaşam yatırımlarının toplu açılış töreni vardı. Hadımköy'de gerçekleştirilen açılışta birçok modern tesis vatandaşların kullanımına sunuldu.

0: Arnavutköy Belediyesi Hadımköy'e kazandırdığı yeni yatırımları toplu açılış töreniyle hizmete açtı. Kültür merkezi, nikah sarayı, çocuk atölyesi, sanat akademisi ve sosyal yaşam alanları vatandaşlarla buluştu.
1: Bize tevdi edilen her görevi bu aziz milletin kutsal bir emaneti olarak görüyoruz. Ve bu emanetin gereğini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya, alın teri dökmeye ve taş üstüne taş koyarak ardımızda güzel işler bırakmayı hedefliyoruz.
2: O güzel ihtiyacımız vardı böyle faaliyetlere. Candaroğlu çok güzel çalışıyor. Teşekkür ederiz. Başarıların devamını dileriz.
0: Hadımköy Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı 650 kişilik konferans salonu, fuar ve sosyal kullanım alanlarıyla bölgenin yeni buluşma noktası olacak.
1: Hep birlikte açılışını gerçekleştireceğimiz bu kıymetli eserler işte tam da bu hizmet anlayışının durdurak bilmeden çalışma azminin ve bu aziz millete duyduğumuz derin sadakatin birer nişanesi olarak karşımızda duruyor.
2: Çok memnunum yani böyle açılışların devamını bekliyoruz her zaman. Buranın halkı bayağı bir kalabalık yani. Böyle açılışlara ihtiyaç var. Devamını da bekliyoruz başkanımıza. Teşekkürler.
0: 17.900 metrekarelik yeni meydan düzenlemesiyle Hadımköy'e modern ve sosyal bir yaşam alanı kazandırıldı. Arnavutköy kahvecisi, spor sahaları ve muhtarlık binası da vatandaşların hizmetine sunuldu.
3: Evet, ya Allah, bismillah.
4: Değerli izleyenler, 2014'te Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılan A400M ağır nakliye uçakları Mavi Vatan'da icra edilen Efes 2026 tatbikatında görev alıyor. Uçakla senaryo gereği çıkarma yapılan birliklere malzeme taşındı.
5: Koca Yusuf Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük güç katıyor. A400M ağır nakliye uçakları uçan kale olarak nitelendiriliyor. Türkiye, Koca Yusuf ismi verilen uçakları 2014 yılında aldı. A400M uçakları başta askeri olmak üzere birçok görevde kritik rol oynuyor.
6: Türk Hava Kuvvetleri'nin taktik ve stratejik hava ulaştırma gücünü önemli ölçüde artıran A400M Koca Yusuf uçaklarının ilki 2014 yılında envantere katıldı. Şu anda filo bünyesinde toplam 10 uçak aktif bir şekilde kullanılıyor.
5: Yaklaşık 44 metre uzunluğunda olan Koca Yusuf 37 ton ağırlık taşıyabiliyor. Uçakla zırhlı muharebe araçları, askeri helikopterler ve ağır lojistik araçlar rahatlıkla sevk edilebiliyor. A400M ağır nakliye uçakları Mavi Vatan'da icra edilen Efes 2026 tatbikatında görev alıyor.
6: A400M uçağında toplam 4 adet turboprop motor bulunuyor. İşte o motorların şu anda son incelemeleri yapılıyor ve bu motorlar sayesinde A400M kıtalar arası mesafeye ulaşabiliyor.
7: Efes 2026 müşterek tatbikatı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M uçağı ile görevimiz, senaryo gereği harekat bölgesine çıkarma yapmış olan birliklerimize ihtiyaç duydukları lojistik desteği sağlamak amacıyla havadan malzeme atma görevini gerçekleştirmektir. Bu kapsamda uçuş öncesi hazırlıklarımızı tamamladık.
5: Tüm hazırlıklar tamamlandı ve uçak görev için pistten teker kesti.
6: Devasa iç hacmiyle hava indirme harekatlarında 116 tam teçhizatlı paraşütçüyü de uçakta rahatlıkla konuşlandırılabiliyor. Şu anda Doğan Bey Körfezi'ne doğru hareket halindeyiz. İşte yaklaşık 1300 kilo yük alana varıldığında yukarıdan paraşütle atılacak.

Formula 1'in dönüşü Türkiye'nin modern altyapısı ve strateji konumuyla küresel bir spor ve turizm merkezi olma vizyonunu perçinleyen devasa bir tanıtım hamlesi oldu. Cumhurbaşkanlığının iradesiyle hayata geçen bu tarihi anlaşma ülkemizin uluslararası arenadaki prestijini zirveye taşırken ekonomiye de büyük bir katma değer sağlayacak.

0: Motor sporlarının zirvesi, hızın ve teknolojinin buluşma noktası Formula 1, 6 yıllık bir aranın ardından yeniden evine dönüyor. Dünyanın en iyi pilotları, nefes kesen mücadeleleri ve efsanevi 8. virajıyla İstanbul Park 2027 yılından itibaren takvimdeki yerini resmen alıyor. Milyonlarca izleyicinin gözü kulağı bir kez daha medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul'da olacak. Hazır ol Türkiye. Formula 1 heyecanı kaldığı yerden çok daha güçlü bir şekilde yeniden başlıyor.
1: Her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız.
2: Formula 1 çok büyük kapsamlı, dünyanın en büyük otomobil sporları, motor sporları organizasyonu. Dünyada 24 adet var bundan. Bazı ülkeler birden fazla yapıyor, Amerika gibi. Ve bunun ülke ekonomisine ve bize katacağı çok ciddi bir katkı var. Bu katkı çerçevesinde ciddi bir çalışma, ön çalışma, buna dair hazırlık süreci, hem ülke potansiyeline katkısı, hem spor turizmine katkısı, birçok katmanı ve elementi var. Devletimizin büyük katkısıyla beraber 5 yıllık bir süreç yapıldı. Başta bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Kültür Turizm Bakanımıza biz şükranlarımızı sunuyoruz. En önemli katmanlarından biri de ülkenin tanıtımına ve turizmine katkısı. Çok bunun için Türkiye'ye seyahat edecek turist yapısı bizim aslında alışkın olduğumuz her şey dahil turistten çok daha farklı. Bulunduğu ülkeye geldiği zaman en lüks otellerde kalıp en büyük harcamaları yapan ve burada içinde bulunduğu şehre para bırakan bir turist yapısı var. Dolayısıyla biz bu tekrar bu nitelikli turistleri Türkiye'ye çekebilirsek çekeceğizdir de. Çünkü biliyorsunuz Turizm Geliştirme Ajansı da bu programın doğal bir ortağı. Buradan çok ciddi fayda sağlayacağımızı düşünüyorum.
0: Formula 1 sadece bir yarış değil, Türkiye'nin küresel arenadaki gücünü perçinleyen devasa bir vizyon projesi. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'in dönüşü, Türkiye'nin üstün organizasyon kabiliyetini ve modern altyapısını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlıyor. Turizmden teknolojiye, ekonomiden uluslararası tanıtıma kadar devasa bir katma değer sağlayacak olan bu işbirliği, İstanbul'un küresel bir spor ve prestij merkezi olarak yeniden tescilliyor. Türkiye, bölgesinin istikrar adası ve sporun parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Bu büyük dönüşün arkasında güçlü bir irade ve sarsılmaz bir kararlılık var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat takip ettiği görüşmeler neticesinde Türkiye ve Formula 1 yönetimi arasında 2031 yılına kadar sürecek 5 yıllık tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanının Türkiye'nin şampiyonaya büyük değer katacağı vurgusuyla şekillendirdiği bu süreç, gençlerin spora olan tutkusuna ve ülkemizin tanıtım vizyonuna verilen en önemli somut adımlardan bir tanesi. Türkiye her alanda olduğu gibi vizyonuyla da dünyanın en prestijli takvimindeki yerini gururla koruyor.
3: Sporun son yıllarda özellikle gençler üzerindeki etkisi ve yansıması daha da büyümüş vaziyette. Ülkemizin faydalanabileceği devasa bir platform haline geldi. Televizyondaki spikerlik vesaireden önce hakikaten bu yarışın daha önceki yıllarda olduğu gibi ülkemize yakışır şekilde yapılması olacak. Çünkü biz burada dediğin gibi daha önce 9 defa düzenledik ve sportif anlamda açıkçası çoğu zaman ilk 4-5 yarıştan birisini yaptık şampiyonada. Çünkü gözlemciler geliyor Dünya Federasyonu FIA'dan. Konu bir spor müsabakası olmanın çok ötesinde bir mecra ve bir platform haline geldi. Bundan en iyi şekilde faydalanmak üzere elimizden gelenin hepsini ortaya koyacağız.
4: Uzun süren bir emek sonucunda tekrar Formula 1 ülkemizde. Ciddi yatırımlar yapmış bir ülkeyiz. Bu konuda altyapımız ve kapasitemiz

0: müsait. Biliyorsunuz turizm ülkelerdeki ekonomik denklemi çok pozitif etkileyen bir süreç. Farklı denklemlerde dikkat edilmesi gereken özellikler olmakla birlikte ekonomik değeri çok yüksek. Turizmdeki ekonomik değerde yaklaşık 30'dan fazla alt sektörü besleyen misafirlerin gelmesiyle 30'dan fazla alt sektörü çalıştıran bir endüstriden bahsediyoruz. Turizm endüstrisinde de en katma değerli gruplardan birisi Formula 1 ve onun izleyicisi, tüketicisi, çalışanı, emektarı, emekçisi. Bunların hepsi çok katma değerli bir turizm sürecine bizi hazırlıyor. Ortalama bir ülkemize gelen turistin yaklaşık 3 katından daha fazla bir katma değer üretecek. Cirosal anlamda Türkiye'ye çok büyük bir ciro katkısı sağlayacak bir turizm çeşidi. Alt kırılımları çok olan bir alan. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak da çok büyük çaba sarf ettiğimiz turistin kişi başı harcama miktarları, harcama oranları ile ilgili çok ciddi rakamları yükseltmek için çaba sarf ettiğimiz bir dönemde 600 dolarlardan 1000 dolarlara geçtik. Artık günlük turistin harcaması, turist başı harcamalarımız 1000 doları geçti. Formula 1 turistinin harcama rakamları 3000 doların üzerinde. Bu otomatikman bizim toplam rakamlarımızı, harcama rakamlarımızı önümüzdeki 5 yıl süreci içerisinde ciddi bir hareketlilik katacaktır. Şöyle bir şey tahmin ediyorum. 100.000 üzerinde bir yolcu hareketliliği katkısı olur. Turist olarak tüketici gibi düşünmüyoruz. Bunun emekçisi de geliyor, yayıncısı da geliyor, cateringçisi de geliyor, farklı hizmet alanlarında reklamcıları geliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir nüfus hareketliliği, yabancı hareketliliği katıyor ülkemize. Yıllık turist gelirimize 500 milyon doların üzerinde bir döviz girdisi sağlayacak bir hacimden bahsediyoruz. Alt sektörü destekleyecek bir etkinlik açıkçası Formula 1 hakikaten orada da hızlı bir şekilde alıp gidiyor. Açık ara önde gidiyor.
1: Efendim, Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Hayvan pazarlarında da yoğunluk giderek artıyor haliyle. Aylar süren emeğin ardından kurbanlık hayvanlarını satışa çıkarmaya başladı herkes. Ve bakalım şimdi fiyatlarda son durum ne? Pazarlıklar nasıl gidiyor? Onu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Erzurum'da bizi bekliyor. Dönelim hemen oradaki atmosferi öğrenelim. Pazarlıklar ne durumda? Fiyatlar nasıl? Yüksel, söz sende.
2: Evet Merve Özkan, senin de söylemiş olduğun gibi Kurban Bayramı'na sayılı günler kala artık kurban pazarlarında da hareketlilik giderek artmaya devam ediyor. Tabii aylarca besiciler emek verdiler, hayvanlarını yetiştirdiler ve bugünlerde de artık satışa sundular. Şöyle Erzurum'un şampiyonunu gösterelim sizlere. Şu an itibariyle karşınızda görmüş olduğunuz TOS'un toplamda 1 ton 200 kilogram ağırlığında ve ismi de Ulaş. O da yine Erzurum Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda alıcılarını bekliyor. Tabii gün içerisinde en çok, en yoğun ilgi gösterilen tosunlardan bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi oldukça da yakışıklı bir hayvan olduğunu söyleyebiliriz. Tabii 7'den 70'e birçok kişi de yine kurban pazarını gezerken de yine şampiyonun yanına da uğramayı ihmal etmiyor. Peki fiyatlar ne durumda? Pazarlıklar ne durumda? Görmüş olduğunuz gibi bir yandan da halk deyimiyle kol koparan pazarlıklar da yaşanıyor. Şöyle mikrofonu da uzatalım. Evet, ne kadar şu an, ne kadar fiyat?
3: 1000 lira istiyoruz hocam tosuna.
4: Ben de çok dedim.
5: Ben 480 veriyorum.
3: 480 bin lira versek amcam, biz evin yolunu bulamayız.
4: Sen de az verdin, o da çok dedi. Şimdi Allah için neyse onu yapalım.
5: 485.
4: Yok amca, yok. Hele 5 ne olmazsa ayda yılda bir tane kurban alıyorsun.
5: En son ben 495 veriyorum.
4: Yok amca,
5: başka da verme.
4: Baba sen en son ne dedin? Bir dakika.
3: Hocam en son bu tosunu size 580 bin liraya bırakıyorum.
4: Yok, bir şey söyleyebilir miyim? Ben aracılık yapıyorum kardeşim. Allah için konuşma. 550 alın satın baba. 550 alın satın.
3: O fiyatlara veremeyiz.
4: 550 alın satın. Ya karıştırma.
3: O fiyatlara
2: veremeyiz. Pazarlıklar bu şekilde kıyasıya bir şekilde devam ediyor. Fiyatlardan bahsedelim. Hem de kurban pazarındaki hareketliliği de ekranlara getirelim. Bir tarafta tabii 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki Ulaş için, şu an görmüş olduğunuz tosun için sahibi 585 civarında bir fiyat istiyor. Ancak Erzurum Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarında fiyatlar 120-130 bin liradan başlayıp
6: bak 1 ton 200 kilo geldi.
2: Evet, evet. Kaç yıldır emek veriyorsunuz?
3: Hocam buna 4 yıldır emek veriyoruz bu hayvana. Erzurum Tekman'da Palandöken yaylalarında otlattık. Ondan sonra bir sene boyunca besiye koyduk. Bizim besimiz de yani Erzurum'da tek. Biz üstümüze tanımıyoruz. Hayvanımız bir ton 200 kilo. Bunun üstüne rakip Erzurum'da eşi benzeri yok. Bunun üstüne tanımıyoruz. Türkiye'de şey arıyoruz. Türkiye'de de rakip arıyoruz bu hayvanı.
2: Hayırlı olsun tabii. Şöyle pazardaki son durumu da gösterirmeniz. Erzurum canlı hayvan pazarında büyükbaş hayvanlarda fiyatlar 120 bin liradan başlayıp görmüş olduğunuz gibi 585 bin 600 bin liraya kadar çıkabiliyor. Küçükbaşlarda ise 13 bin TL'den başlayıp 40 bin TL'ye kadar kurbanlıklar yine satışa sunuluyor. Tabii birçok vatandaş da özellikle de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketliliğin daha da artacağı söyleniyor. Bizler de Erzurum canlı hayvan pazarından son durumu aktardık diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Yüksel, teşekkür ederiz paylaştıklarınız için. En son kaçta anlaştınız merak ettik, bakalım ne olacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinde tarım üreticileri de hasat ve yeni sezon hazırlıklarıyla yoğun mesai yürütüyor. Bir yanda ekim yapılırken bir yanda da hasat yapıldı, bir yanda da bakım devam ediyor aynı zamanda. Ürünler de paketlenerek sofralara geliyor. İşte sofralarımıza uzanan o bereketli yolculuğun hikayesini getireceğiz ekrana.

0: Türkiye'nin bereketli topraklarında üretim tüm hızıyla sürüyor.
1: Farklı bir tat değil mi?
2: Farklı bir tat. Çok güzel bir tadı var.
1: Aroması yüksek.
2: Aroması yüksek. Organik. Gayet güzel. Yemesi güzel. İnsanlara faydalı olan bir meyve.
1: Şunun bir tadına bakalım değil mi?
2: Tabii ki. Afiyet olsun.
1: Vallahi biraz sert ama tadı da o kadar güzel. Aroması da yüksek. Bence tadına bakılacak bir meyve.
0: Mersin'de aroması ve rengiyle ilgi gören nektarinde üretim başladı.
2: Meyvemiz hem açıkta hem örtü altında yetişen bir ürün. Bugün itibariyle hasada başlamış bulunmaktayız. Hasadımız iyi gidiyor çok şükür. Hava şartlarından dolayı birazcık kışımız sert geçti. Buna da şükürler olsun. Bugünlere geldik. Meyvemizi de çok güzel bir şekilde yetiştirdik.
1: Güneşin doğuşuyla tarım işçileri işte Atalar Mahallesi'ne, Nektarın Bahçesi'ne gelerek burada 300 dönüm alan içerisinde 700 ton nektarın hasatı yaptılar.
3: Sabah saat erken geliyoruz. Saat 5'te başlıyoruz. Saat 2'ye kadar devam ediyoruz hasatımıza. Çok çok çok hassas bir meyve. Çok zor yetişiyor.
1: Zorluğu nedir?
3: Yani zorluğu yani şey bir meyve yani narin bir meyve. Onun dikkat etmemiz lazım.
1: Zedelenmemesi lazım.
3: Zedelenmemesi lazım.
1: Toplanan nektarinler işte burada ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan nektarinler başta Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
3: İhracata gidiyor, dışarıya gidiyor, Rusya'ya gidiyor, Almanya'ya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor. Kalıntısı olmasın diye çok...
1: Organik ama.
3: Evet, organik. Özeniyoruz.
1: Rekolta ne kadar?
3: Rekolta 300 dönüm alanımız var. Bu 700 tona takabül ediyor.
0: Ege'nin tarım ambarı Denizli'de üretim çarkları durmaksızın dönüyor.
4: Şu an topluyoruz.
5: Şimdi nerelerinden koparıyorsunuz onları?
4: Şu uç yapraklarını koparıyoruz.
5: Uç yapraklar yani şuralar
4: evet.
5: Mı?
4: Evet.
5: En üsttekiler ve ortadakiler.
4: Evet.
5: Şimdi bunu böyle elinize, avucunuza, her tarafınıza biriktiriyor musunuz?
4: Dolduruyoruz.
5: Kaç kilo var şu anda kucakta?
4: Şu an 2-3 kilo, 2 falan vardır.
5: 2 kilo vardır.
4: Evet.
5: Sonra bunlar çuvallara doluyor.
4: Çuvala giriyor, evet. Sonra gidip kasalara döşüyoruz.
5: Kasalara döşeniyor.
4: Evet.
0: Üzüm bağlarında çalışmalar sürüyor.
4: Şu üst taraflarını koparıyoruz. Üzümün güneş görmeyeceği şekilde. Çünkü üzüm güneş görürse yanma tehlikesi olursa daha kötü olur diye. Sadece alt taraflarını alıyoruz.
5: Denizli'nin Buldan ilçesindeki üzüm bağlarında bugünlerde hummalı bir çalışma var. Üzümler hasat edilecek evet önümüzdeki aylarda ama önce o üzümlerin asma yaprakları toplanıyor.
4: Bizde bağcılık Mayıs'ın ilk haftalarında başlıyor. Yaprak alımı, salamurluk yaprak, bu çekirdeksiz üzüm yaprağı, tüysüz yaprak diyoruz biz buna. Bu bir ay boyunca sürüyor.
5: Nasıl yapılıyor peki bunun hasadı kolay mı zor mu yani bunun bir ilmi var mı?
4: Hasadı zor. Niye zor? Bir de toplayanı soracaksınız nasıl zor olduğunu, bir kilo yaprağın nasıl toplandığını. Bu saplı olarak böyle tazelerinden, uç yapraklarından toplanıyor.
5: Uç yaprak?
4: Uç yapraklarından toplanıyor çünkü diğerleri iş görmüyor.

0: Bunları böyle birer birer topluyorlar. Görüyorsunuz işçilerin de nasıl topladığını. Ondan sonra bunlar fabrikaya gidiyor salamur olarak veya pazarlara gidiyor. İstanbul pazarına olsun, İzmir, Ankara o taraflara gidiyor.
1: Üzüm bağlarında asma hasadı mesaisi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor ve bu asma yapraklarını toplamak özel bir gayret ve emek istiyor.
2: 4'te geliyoruz, 6'da başlıyoruz, 12'de sabah bırakıyoruz. 4'te. Evet, Alaşehir'den Buldan'a geliyoruz.
1: Alaşehir'den geldiniz.
2: Evet, Alaşehir'den geldim.
3: Yapraklar salamura haline getirilip satışa sunuluyor. Türkiye'nin havuç deposu olarak bilinen Konya'nın Meram ilçesinde yılın ilk havuçları toplanıyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren üreticiler, toprak altındaki turuncu bereketi gün yüzüne çıkarıyor.
4: Kaşınağımızda sezonu hemen hemen ortalama 12 ayı havuç var abi.
5: Değil mi?
4: Var yani, buzhanelerdi bilmem neydi maşallah yani var.
6: Türkiye'nin en büyük havuç üretim merkezlerinden birisi olan Konya'da hasat başladı. Kaşınağı mahallesinde işçiler arı gibi çalışıyorlar.
7: Kaşınağı bölgesinde tek başına Türkiye'nin havuç ihtiyacının %70'ini karşılandığı bir bölge. Yılın 10 ay boyunca ekim sürüyor, 12 ay boyunca da hasadı süren bir bölgedeyiz. Burada hem toprak ve iklim koşullarının elverişli olması sebebiyle Türkiye'de en güzel havuçlar, en kaliteli havuçlar, en aromalı havuçlar burada da üretiliyor.
3: Peki tarladan sökülen havuç soframıza gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor?
7: Hasat işlemleri esnasında kök bölgelerinde yumuşaması için traktör desteği de alaraktan buradan ürünlerimiz çuvalanıyor. Daha sonrasında kamyonlara doldurularak yıkama tesislerine gidiyor. Ürünler yıkandıktan ve kalite ayrımından geçtikten sonra paketleniyor. Daha sonrasında sevkiyat aktarılıyor.
6: Tarladan toplanan havuçlar temizlendikten ve paketlendikten sonra birçok ülkeye ve yurt içine sevk ediliyor.
7: Ürünlerimiz Gürcistan, Romanya ve birçok Arap ve Avrupa ülkesi olmak üzere buradan tarladan sofralara bir serüven başlıyor.
6: Yaklaşık olarak 450 bin ton havucun üretildiği bölgede bu yıl rekoltenin de yüksek olması bekleniyor.
7: Yılın çok iyi olduğunu, yağmurların bol bereketli olduğunu, sıcak stresinin geçen yıllara göre çok olmayacağını düşündüğümüz için rekoltelerde beklentimiz var.

0: mesela bu dumanlı bir papaz eriği. Sildiğin zaman şöyle dumanı gidiyor ve parlıyor. İşte bu sadece Turgut'ta var.
1: Dumanlı papaz eriği üreticisinin yüzünü güldürüyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesi Türkiye'nin önemli erik üretim merkezlerinden.
0: Kalibresinin güzel olması ve Turgutlu'ya has iklim ve hava şartlarından olması. Bir de başka bir yerde yetişmiyor Turgutlu papaz eriği. Ondan Turgutlu papaz eriği dumanlı papaz olarak değerlendiriyoruz.
1: İlçede üretilen erik iriliği, sertliği, bol su oranı ve üzerini kaplayan buğusuyla diğer türlerden ayrılıyor.
2: İklim şartları toprak yapısına uyum sağlamış, kaliteli, aroması çok yüksek bir ürün. Biz bu üründe en önemli dikkat ettiğimiz nokta üretimimizde doğru budama, dengeli gübreleme, bunun yanında hastalık ve zararlar karşı zamanında doğru tespit çok önemli.
3: Ülkemizin dört bir tarafında tarımsal üretim devam ediyor. Bu anlamda Manisa'nın Turgutlu ilçesine has dumanlı papaz eriğinin hasadı Nisan ayının 25'inde başladı. Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. İlçede 12 bin dekarlık alanda 20 bin ton rekolte bekleniyor.
0: Hasat başladı. Çok da iyi gidiyor. Bu sene çok bol bir hasatımız var. Mesela
4: yağışların da faydası.
0: Evet, evet. Yağışların da çok faydası var.
1: İşçiler türküler eşliğinde ürünü topluyor.
5: Kıraat almış da gemini, yol mu dayanır? Nazlı yârim uykulardan uyur yenir. Benim döndüğüm gelin.

0: Aman Allah.
1: Bölgenin iklimi nedeniyle üzerinde buğu oluşan ve bu nedenle dumanlı papaz eriği olarak bilinen ürün iç piyasa ve birçok ülkeye gönderiliyor.
2: Dumanlı papaz eriğinin ağaçta hasadı yapıldıktan sonra şu anda bulunduğumuz boylama bölümüne geliyor ve becerikli kadınlar bunları boylarına göre ayırıp ardından da paketlenerek piyasaya sürülüyor.
3: Bu erik konusunda yani biz beklediğimizin üzerinde bir talep var. Ama bizim Türkiye'de %40 Türkiye'ye gidiyor ama bizim papaz eriği olarak, yeşil erik olarak gördüğümüz her erik papaz eriği değil. Can eriği var, bunun tozlayıcıları var. Birçok çeşidi var bu eriğin. Yani bu aromayı, bu tadı birçok erikte göremiyorsunuz.
1: Burası ise Balıkesir'deki Edremit Ovası.
4: Ülkemizde seracılıktan yavaş yavaş seralardan çıkıp tarladaki ürünlere dönüyor ve o tarladaki ürünler de işte bu Edremit Ovası'nın verimli topraklarında yetiştiriliyor.
5: Edremit Ovası'nda mesai yoğunlaştı. Kazaların o yüksek oksijeninin vermiş olduğu bereket toprağa yansıyor ve fideler toprakta buluştu. Edremit Ovası da şimdi yetişen fidelerle ilgili bakım çalışmaları da yoğunlaştı.
4: Domates fideleri, bir tarafımıza biber fideleri, daha bir tarafımıza patlıcan fideleri olmak üzere arkadaşlarımız, çiftçilerimiz bunlara çalışıyorlar.
6: Biber fidelerimiz, domates, patlıcan, kavun, karpuz fidelerimiz var. Bunları yetiştiriyoruz. Elimizden geldiği kadar bir bebek gibi ilgileniyoruz. Bunları Haziran ayının 15'inden 20'sinden sonra tüketicilerle buluşturacağız.
5: Edremit Ovası verimiyle, bereketiyle ünlü bir ova. Bütün bölgeye kış sezonunda kış sebzeleri, yaz sezonu ise yaz sebzeleri üreten bir bölge. Kışın bu arada bu tarlalarda lahanalar, brokoliler, pırasalar yetiştirildi. Şimdi ise toprak dinlendirildi. Bu kez de patlıcan, biber, domates ve buna benzer sebzeler de yaz sezonu için hazırlanıyor.
4: Mahsul de buradaki Edremit'te yazın gelecek olan misafirlerimizi doyurmak için, bu bölgedeki insanlarımızı doyurmak için hazırlanmış olacak üretici.

Rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, Ruz-i Mahşer'de terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi, diğerinde ise bir bakraç ayran vardır. Bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır. Hayır ve adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyordu. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık ve Allah razı olsun diyerek

0: o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran, yapılan bu mütevazi hayır Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerli.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Ancak son yıllarda değişen küresel dengelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa ekonomisi açısından önemi daha da arttı. Avrupa şirketleri üretim, yatırım ve tedarik için Türkiye'ye yöneliyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaret hacmi 210 milyar euroyu aştı. Bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Ticaret hacmi dolar bazında ortalama 327 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece

0: Gidefix. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Küresel ekonomi, artan riskler ve yükselen enerji fiyatlarının gölgesinde yeni bir döneme giriyor. Uluslararası Para Fonu son değerlendirmesinde dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. IMF'ye göre küresel büyümenin bu yıl yaklaşık %3 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak kurum, özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik gerilimlerin görünüm üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu vurguluyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

Yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 12 olmak üzere. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Efendim, Diyarbakır'da Narin Güren cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verildi, hatırlıyorsunuz. Ve bu hapis cezasına savcılık itiraz etti. Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapiste cezalandırılması talep edildi.

0: Ne yaptın? Anlat bize orada, detay ver.
1: Buraya bıraktım. He. Sonra bir tane taş bıraktım.
0: Üstüne mi? Nasıl yaptın?
1: Üstüne bir taş bıraktım.
2: 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasına itiraz edildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19

0: gün sonra cansız bedeni bulunmuş, anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini gizleme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almış, Yargıtay'ın kararı bozmasıyla yapılan yeniden yargılamada kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasını da yetersiz bularak kararı Yargıtay'a taşıdı. Savcılık Bahtiyar'ın kasten öldürmeye yardım değil, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.
1: Anlat bize orada, detay ver.
2: Buraya bıraktım.
1: He?
2: Bir tane taş bıraktım.
1: Üstüne mi? Nasıl yaptın?
2: Yani taşına.
0: Savcılık Nevzat Bahtiyar'ın soruşturma ve yargılama sürecinde birçok kez çelişkili ifade verdiğini hatırlattı. Olayın başından itibaren diğer sanıklarla birlikte hareket ettiği ve suç üzerinde ortak hakimiyet kurduğu savunuldu.
3: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaeş'in ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanlığı baz istasyonu analizi yapmak için özel bir ekip kurdu ve ekip Van'da çalışmalarına başladı.
4: Adalet Bakanı çok büyük umutlar verdi bize. Yani gerçekten tarih konuşmalar yaptı.
5: Özel ekip Rojin Kabaeş'in ölümüyle ilgili sır perdesini kaldırmaya çalışacak.
6: Siz bir hata yaptığınızda ben size bağırıp kızmam. Gerçekten benden nefret edersiniz. İşte çocuğunuz size karşı böyle bir şey besliyor maalesef.
5: Van 100. Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaeş, 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, genç kızın cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Molla Kasım mahallesinde Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Kabaeş'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmişti. Bu kapsamda 2500 kişiden DNA örneği toplanıyor.
4: 2500 kişinin DNA'sına bakılacak. Biz bunu çoktandır talep ediyoruz.
5: Adalet Bakanlığı genç kızın ölümüyle ilgili özel bir ekip de kurdu.
7: Rojin Kabaeş'in ölümünün aydınlatılmasına yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bakanlık tarafından özel kurulan baz ekibi Van'da çalışmalara başladı.
5: Baba Nizamettin Kabaeş, kızının cep telefonundaki 15 dakikalık görüntünün silindiğini öne sürdü. Bu iddia ile ilgili incelemeler de sürüyor.
7: Adalet Bakanlığı'nın özel olarak kurmuş olduğu ekip, Kabaeş'in kaldığı yurt, cep telefonu ve cansız bedeninin bulunduğu noktaya kadar araştırma yapacak.
5: Rojin Kabaeş'in cep telefonu teknik inceleme için yakın zamanda Çin'e gönderilecek.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de bir gençlik şöleni programına katıldı. Etkinliğin yapıldığı Turka Kocaeli Stadyumu hınca hınç doluydu ve coşku zirvedeydi. Erdoğan'ın konuşması zaman zaman sevgi tezahüratlarıyla kesildi. Programdan kameraya yansıyan o görüntüleri taşıyacağız şimdi ekrana.
8: Zincirleri kıran, Ayasofya'yı açan, dünyaya meydan okuyan adam Recep Tayyip Erdoğan.
9: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı gençlik şöleni programı için gittiği Kocaeli'de coşkulu kalabalık karşıladı.
8: Davanın lideri bellidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
9: Etkinliğin yapıldığı Turka Kocaeli Stadyumu hınca hınç doluydu.
10: Kocaeli Stadyumu doldu, taştı ve işte beklenen o an geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle buluşuyor.
11: Herkes çok mutlu, herkes çok heyecanlı. Yani ya, küçüğünden büyüğüne kadar burada.
12: Atmosfer gerçekten inanılmaz. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın eşi benzeri olmayan bir program. Gerçekten emeği geçenlerin herkesine emeğine sağlık.
13: Çok mutluyuz. Gençler burada eğleniyor. Reisimiz sağ olsun yapıyor.
14: Çok güzel bir etkinlik. Atmosferi çok güzel. Çok heyecanlı geçiyor tabii ki. Cumhurbaşkanımız da bize beraber eşlik ettiği için çok mutluyum.
15: Millet kenetlenmiş. Devlet asıl misyonuna kavuşmuştur.
9: Başkan Erdoğan'ın konuşması zaman zaman sevgi sloganlarıyla kesildi. Stattaki dev pankartlar

dikkat çekiciydi. Etkinlik kapsamında sanatçılar sahne aldı, katılımcılar müziğin ritmine hep birlikte alkış tuttu.

0: Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu'nun arazi tipi motosikletle sergilediği performans büyük alkış aldı. Etkinlikler gece geç saatlere dek devam etti.
1: Özgür kara gözün, namustur her sözün, senin alnın yüzün.
2: New York'ta geleneksel olarak düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşü büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Geçit töreni ve sonrasındaki kutlama programı coşku dolu anlara sahne oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi.
3: Bayraklar dalgalandı, mehter marşları çalındı. New York kırmızı beyaza boyandı. Türk Günü yürüyüşü büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Türk-Amerikan toplumunun 43.sünü düzenlediği geleneksel yürüyüş, New York'ta binlerce Türk'ü bir araya getirdi. Etkinliğe ABD'deki Türk misyonu temsilcileri, bürokratlar ve Türkiye'den giden sanatçılar katıldı. Binlerce kişi de Manhattan sokaklarındaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Türk dünyasından da yoğun katılım olduğu görüldü. Yürüyüş Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından koordine edildi. Bayrak çekme ve geçit töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Mehteran Birliği Türk marşlarını okudu. Türk sanatçıların ve folklor ekiplerinin performansı coşkulu saatler yaşattı.
4: Söyle bize ey hayat, var mı böyle hayat?
3: Dijital kamyonlarda New York sokaklarında dolaştı. Türkiye'nin tarihi ve turistik yerleri ve kültürel değerleri tanıtıldı. Başkan Erdoğan da etkinliğe özel video mesaj gönderdi. Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir ifadesini kullandı.
5: Aziz kardeşlerim, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır.
3: Yürüyüş coşkulu, ancak çıkış noktası acı bir hikayeye dayanıyor. ABD'deki Türk diplomatlar Ermeni terör örgütü ASAL'a tarafından şehit edilmişti. Tepki amacıyla ilk olarak 1981'de yürüyüş düzenlendi. Son yıllarda bu yürüyüş Türk kültürünün tanıtıldığı geleneksel bir kutlamaya dönüştü.
2: Türkiye enerji sahnesine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Filonun son üyesi Yıldırım Karadeniz'deki ilk görevi için Filios Limanı'ndan ayrıldı. Karadeniz'deki gaz sahalarının üretim kapasitesini artıracak geminin 20 Mayıs'ta operasyona başlaması planlanıyor.
5: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize kararlı bir şekilde, sabırla, azimle, kararlılıkla ilerliyoruz.
6: Enerjide atılan adımlar meyvesini yıldırım hızıyla veriyor. Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi de Karadeniz'deki ilk görevi için Filios'tan yola çıktı. Türkali 16 kuyusunda görev yapacak olan Yıldırım,

0: doğalgaz üretim süreçlerini desteklemek amacıyla alt tamamlama faaliyetleri yürütecek. Yıldırım'ın 20 Mayıs'ta operasyona başlaması planlanıyor. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından Yıldırım'ın da filoya katılmasıyla Karadeniz'de aktif görev yapan sondaj gemisi sayısı 5'e yükseldi. Mavi Vatan'ın yeni keşif gemisi Yıldırım, 42 metre genişliğinde ve 228 metre uzunluğunda helikopter pisti bulunan Yıldırım, ayrıca 200 kişilik personel kapasitesine sahip. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor çünkü sondaj kapasitesi derin denizde 12 bin metreye kadar uzanıyor. İnşası 2024 yılında tamamlanan Yıldırım, Mersin Taşucu Limanı'nda Ay Yıldız'la kaplandı. Görev yerine ulaşmak için sırasıyla Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nı aştı, ardından Filyos'a ulaştı. Burada kule montajı tamamlanan dev gemi, sondaj ve sualtı testlerini de başarıyla geçti. Türkiye'nin tarihi enerji hamlesini dünya da yakından takip ediyor.
1: İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisi 22 Mayıs'ta Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek enerji güvenliği, yatırım ve küresel işbirliklerinin ele alınacağı zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasıyla gerçekleşecek.
2: Doğal kaynakların geleceği İstanbul'daki zirvede masaya yatırılacak. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi 22 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Zirvenin açılışını ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen zirve, geçtiğimiz yıl uluslararası ölçekte geniş yankı uyandırmıştı. İlk zirveye 9 ülkeden 10 bakan katılım sağlamıştı. Zirve, enerji ve doğal kaynaklar alanında karar vericileri, yatırımcıları ve kamu temsilcilerini İstanbul'da buluşturacak. Avrupa, Asya ve Afrika'dan önemli isimlerin katılacağı bu zirvede ana gündem enerji güvenliği olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İNRES 2026'ya iştirak eden konuk bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Önemli zirvede bazı anlaşmalara da imza atılması bekleniyor.
1: Efendim, Almanya'ya gideceğiz şimdi. Filistin'i işgal eden ve Gazze'de son 2,5 yıldır tarihin en büyük soykırımlarından birine imza atan İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olan Almanya, Filistin'e dair her şeyi tehdit olarak algılıyor. Karpuz sembolü Yahudi karşıtı sayıldı şimdi de. Almanya'ya gidip daha fazla ayrıntıyı alalım. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz gelişmeleri aktarmak için bizi bekliyor. Fatih Yılmaz, hoş geldin yayına. Nedir ayrıntılar?
3: Merve Özkan, Almanya'da kısa adı BFV olan Anayasayı Koruma Teşkilatı, ki İç İstihbarat Kurumu, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz üzere karpuz sembolünü aşırılıkçı ve antisemitik bir sembol olarak sınıflandırdı. BFV'ye göre kesilmiş karpuz sembolü İsrail sınırlarını çağrıştıracak şekilde kullanılıyor. Filistinler ise bu sembolü uzun süredir Filistin bayrağının yerine kullanılıyor. Çünkü 1967 6 gün savaşından sonra işgal altındaki bölgelerde Filistin bayrağının gösterilmesi yasaklanmıştı. Karpuzun kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah renkleri de Filistin bayrağını temsil ediyor. Kurum ayrıca Filistin yanlısı gösterilerde görülen kırmızı üçgen sembolünü de Hamas'la ilişkilendiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının propaganda videolarında hedefleri kırmızı üçgenle işaretlediği vurgulanıyor. Rapora göre yakınlarını kaybeden veya savaştan doğrudan etkilenen bazı kişilerin İsrail'e karşı güçlü duygular geliştirdiği, bunun da tüm Yahudilere yöneltildiği savunuluyor. BFAB son dönemde Filistin yanlısı bazı gruplarla Alman aşırı sol çevreler arasındaki işbirliğinin de arttığını kaydediyor. Ortak gösteri ve etkinliklerin daha sık düzenlendiği ifade ediliyor. Aslında tüm tartışma kurumun yayımlamış olduğu 80 sayfalık gizli mesajlar, antisemitik kodlar ve şifreler başlıklı rapordan sonra başladı. Yine bu raporda başka sembollere de yer veriliyor. Örneğin bunlardan bir tanesi ahtapot figürü.

0: yine kuruma göre ahtapot antisemit çevrelerde sözde Yahudi komplosunu simgeliyor. Çok tartışılan bir başka slogan da nehirden denize Filistin özgür olacak şeklindeki bu slogana da atıfta bulunuyor Anayasa Koruma Teşkilatı. Ancak Alman mahkemeleri bu sloganın yalnızca Hamas'ta açık bağlantı kurulduğunda suç sayılabileceğine karar vermişti. Öte yandan Uluslararası Af Örgütü'nden Almanya'ya yönelik bir eleştiri var 2025 yılı raporunda. Filistin yanlısı gösterilerde polisin orantısız güç kullandığı eleştirisi yapılıyor Almanya'ya. Yine öte yandan Hessen eyaletinde İsrail'in var olma hakkını inkar etmeyi cezalandıracak bir yasa taslağı hazırlandı. Bir yasa önerisi federal konseye sunuldu diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve Özkan.
1: Teşekkür ederiz Fatih Yılmaz, paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, uluslararası basın İsrail'in işgal ettiği Filistin'deki sistematik işkence ve soykırımına yönelik kanıtlı haberlerini bir bir yayınlamaya başladı. Onlardan biri de Amerikan New York Times gazetesi. Gazete İsrail hapishanelerinde cinsel saldırıya uğrayan Filistinlilerle konuştu. Haberi dünyaya yaydı. O haber İsrail'i çılgına çevirdi.
2: Filistinli esirlere işkence ve cinsel saldırıları okudu, İsrail çılgına döndü. Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan Filistinlilerin tecavüzüne karşı sessizlik başlıklı haber büyük ses getirdi. Amerikalı gazeteci Nicholas Kristof, Batı Şeria'ya giderek İsrailli askerlerin işkencelerine ve cinsel saldırılarına maruz kalan Filistinlilerle görüştü. Haberin tüm dünyaya yayılması ise İsrail'i çılgına çevirdi. Her fırsatta İsraillileri mağdur olarak göstermeye çalışan soykırım hükümeti, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla ard arda tehditler savurdu. İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu, New York Times gazetesi ve gazeteci Nicholas Kristof'a dava açacağız dedi. Filistinlilerin ifadelerini yalanlayan Netanyahu, İsrail askerlerine iftira atıldığını öne sürdü. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise gazeteye karşı tazminat davası açmaya hazırlandıklarını açıkladı. New York Times'a gazeteci Kristof'u koruyarak haberin derinlemesine araştırılarak hazırlandığını açıkladı. Bu tehditler gazeteciliği susturmayı amaçlamaktadır dedi. ...12 Mayıs'ta yayınlanan New York Times araştırmasında İsrail tarafından gözaltına alınan veya saldırıya uğrayan 14 Filistinli kadın ve erkekle yapılan görüşmelere yer verildi. Habere göre İsrail gözaltı merkezlerinde Filistinli tutuklulara yönelik tecavüz, cinsel saldırı, çıplak arama, işkence ve cinsel şiddet tehditleri sistematik şekilde uygulanıyor. Gazeteci Nicholas Kristof, mağdurların birbirinden bağımsız ifadelerinin büyük ölçüde örtüştüğünü belirterek, İsrailli yetkililerin cinsel şiddeti standart uygulamalardan biri haline getirdiğini yazdı.

0: Terörsüz Türkiye süreciyle beraber Güneydoğu artık festivallerle anılıyor. Şanlıurfa Siverek'te Kültür Festivali başladı. Aşiretler festivalde bir araya geliyor. Biz de hemen o noktaya çevireceğiz şimdi kameralarımızı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bizi bekliyor. Nasıl bir atmosfer var orada Sinan?
1: Terörsüz Türkiye süreci meyveleri vermeye devam ediyor. Şu anda kamera arkadaşım Muhammed'le beraber Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Aktepe köyünde bulunuyoruz. Aşiretler Türkiye'nin dört bir yanından buraya geldi ve burada şu anda etkinlik düzenliyorlar, festival düzenliyorlar. Şu anda yöresel oyunların oynandığını söyleyebiliriz. AK Partilisi, MHP'lisi, DEM Partilisi'ni bir araya getiren bir festivalden bahsediyoruz. Bölgede artık barış ve kardeşlik iklimi hakim. Artık analar gözyaşı dökmüyor, analar ağlamıyor, kimse ölmüyor. Güneydoğu artık festivallerle, eğlencelerle anıldığını söyleyebiliriz. Bayi ki yardımlaşma ve

0: Dayanışma Derneği tarafından bu programın organize edildiğini söyleyelim. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan aşiret liderleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geldi ve burada eğleniyorlar. Barış ve kardeşlik türküleri söylediklerini söyleyebiliriz. Hem Kürtçe hem Türkçe hem de Arapça türküler şu anda bölgede okunuyor. Gerçekten insanların mutlu ve heyecanlı olduklarını söyleyebiliriz. Yöresel oyunlarla vatandaşlar burada eğlenmeye çalışıyor. Biraz sonra burada bir yemek organizasyonu da yapılacak. Kavurma, pilav buradaki vatandaşlara ikram edilecek. Bir yandan da tabii kadınların da yöresel kıyafetlerini giydiğini şu anda gösteriyoruz. Kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgür Tekin dediğimiz gibi AK Partili, Diyan Partili CHP'li bir araya getiren bir organizasyondan bahsediyoruz ve buraya gelen kadından, erkeğe, çocuktan birçok ve vatandaşlar buraya geldi. Burada eğlenmeye çalışıyorlar. Kadınıyla, genciyle ve vatandaşlar terörsüz Türkiye sürecinin vermiş olduğu meyveyi şu anda tabiri caizse yemeye çalışıyorlar. Eskiden aslında festivaller yapılmıyordu ancak son 2 yıldır bölgede şu anda artık festivaller yapılıyor. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde artık bölgede yaşamaya çalıştığını ve festivaller düzenlediğini söyleyerek söz tekrardan sıralım.
1: Sinan Yılmaz, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Gayet eğlenceli bir atmosfer vardı, o noktadan canlı olarak taşıdık ekranlarınıza. Efendim şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Hasan Kartal Orta Camii'nin bir odası gençler için sanat atölyesine dönüştürüldü. Kursiyerler burada hem el becerilerini geliştiriyor hem de duygularını eserlerine yansıtıyor. Atölyede hazırlanan eserlerin bir kısmı ise Kudüs ve Filistin temalı. Gençler Gazze'de yaşananları ve Kudüs'ün hatırasını ahşap üzerine işleyerek yaşatmaya çalışıyor.

0: kendimiz içimizdeki dertlerimizi döküyoruz buraya. Bize bir tedavi oluyor. Hem ruhumuzu hem bedenimizi doyuruyor.
1: Ahşap yakma sanatı tasavvufi bir yanı olduğu için ruhumu öncelikle doyuruyor. Bu benim için en başta önemli olan şey.
2: Caminin bir odası gençler için sanat atölyesine dönüştü. Kursiyerler ahşaba yalnızca motif değil, emeklerini ve duygularını da işliyor.
1: Rümeysa, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde dönem 2 Türkçe tıp öğrencisiyim. Ahşap yakma sanatı aslında günlük hayatın koşturmacası içerisinde ruhumuza da çok iyi gelen bir sanat olduğunu düşünüyorum.
3: Bir yanda ibadetini yapanlar, diğer yanda aynı katta bulunan küçük bir odada ahşap yakma sanatının inceliğini öğrenen gençler. Bizler şu anda Hasan Kartal Orta Camisi'ndeyiz. Gençler buraya gelerek hem el becerisini geliştiriyor hem de verimli zaman geçiriyor.
2: Önce çizimlerini kontrpneye aktarıyor, ardından ahşabı yakarak motifleri tek tek işliyor.
1: Öncelikle kontrpneye aktardıktan sonra yakmaya başlıyoruz ve yakarken hem onun aldığımız o kokusu hem yakarken ortaya çıkan görüntüler kesinlikle insanı çok rahatlatıyor. Ben de Ankara'dan pirinç çanı yakmıştım.
4: Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini, her konuda rehber olan Peygamber Efendimizin hadisini kendimize bir rehber edindik. İki günü bir olan ziyandadır buyuruyor Allah Resulü. Din görevlileri olarak bizler bu hadis ışığında sanata yöneldik.
2: Bu görüntünün merkezinde ise bir cami imamı var. Erkut Özel, caminin altın haldeki bir odasını gençler için sanat atölyesine dönüştürdü.
4: Buraya da Hasan Kartal Orta Camii İmam Hatipliği'ne de 3 yıl oldu geleli. Geldiğimizde bulunduğumuz atölyemiz atıl halde bir yerdi. Tabii dernek başkanımıza meramımızı ilettik. Cami dernek başkanımız bu konuda duyarlılığını gösterdi ve bize bu atıl halde olan odayı bir sanat yuvasına dönüştürdü.
1: Daha önceden böyle bir sanatın olduğunu bilmiyordum. Daha önceden sadece çizim yapıyordum. Ama böyle bir sanata yönelince, çizimle birlikte birleşince daha iyi oldu benim için.
5: Ahşap yakma sanatını Erkut hocamız sayesinde öğrendim. Ahşap yakma sanatı zaman ve emek gerektiren bir şey olduğu için

0: Eser yaparken, odaklanırken derslerime de odaklandım. Filistin, camiler, Kudüs, genellikle böyle şeyler yaptım.
1: Atölye yalnızca bir sanat alanı değil, aynı zamanda gençler için bir buluşma noktası.
2: Evet efendim, kolay gelsin.
3: Teşekkür ediyorum efendim.
2: Neler yapıyorsunuz?
3: Burada ahşap yıkma sanatıyla ilgileniyoruz. Hem ruhumuzu hem bedenimizi, kendimizi bu şekilde doyuruyoruz. Bizim için de bir ilaç oluyor. Bizi derinden etkileyen hüzünlerimizi, nasıl diyeyim, bir şairin kalemi alıp da eline deftere dökmesi gibi. Bizim de ahşap yıkma kalemini elimize alıp ahşaba nakış nakış işlememizle şifa buldu.
1: Atölyede yalnızca sanat yapılmıyor. Ahşaba işlenen eserler de Kudüs ve Filistin'de unutulmuyor. Gençler Gazze'de yaşananları ve Kudüs'ün hatırasını ahşap üzerine nakış nakış işleyerek yaşatmaya çalışıyor.
4: Gazze ve Kudüs bizim kanayan yaramız ve biz ona değinmeye çalışıyoruz. Daha sonrasında eserlerimizde Anadolu'yu ve Anadolu'da emektar annelerimizi, emektar babalarımızı işlemeye çalışıyoruz.
5: Malumunuz yani Kudüs kırmızı çizgimiz, ümmetin kırmızı çizgisi. Unutturmamak, unutmamak için bu çalışmalara yer veriyoruz. Bir sergi planımız var, programımız var inşallah. Gençlerimize eserlerimizden de görüldüğü üzere Gazze ve Kudüs temalı eserleri işlemeye ve Gazze'yi, Kudüs'ü, Filistin'i, oradaki yaşanan katliamı unutturmamaya gayret ediyoruz.

0: Sevgili izleyenler, şimdi sizi İzmir'e götüreceğiz. İzmir Menemen'de Çilek Festivali düzenleniyor. Hemen o noktaya çevireceğiz kameralarımızı. A Haber muhabiri Tayfun Er bizi bekliyor. Elinde de o güzel çilekleri gösteriyor aynı zamanda. Nasıl bir atmosfer var? Neler yaşanıyor o noktada? Çilekler harika görünüyor bu arada. Hemen sözü sana bırakalım Tayfun.
1: O kokusuyla, aromasıyla Menemen Emir Alem Çileği'nin festivali 16.sı düzenleniyor. Bu yıl uluslararası düzeyde yapılıyor. İşte bu canım, güzelim çilek festivali 3 gündür devam ediyor. Şimdi biz standdayız. Çilek üreticilerinin piri Ahmet abi. Festival nasıl gidiyor Ahmet abi?
2: Festival süper gidiyor. Önce hoş geldiniz derim A Haber'den. Festivalimiz süper. Ben bu çileği 76'dan bu yana devam ediyorum.
1: Maşallah.
2: Eski çilekçiyim. Tabi o zamanki çilek daha başkadı. Şimdi gittikçe her şey fendi.
1: Vatandaşın ilgisi nasıl?
2: Vatandaşın ilgisi çok güzel. Çok çok güzel vatandaşın ilgisi.
1: Bereketli
2: bol inşallah. Allah bol kazanç versin cümlemize.
1: Sağ olun. Şimdi tabi çilek üreticileri aynı zamanda şu elimde gördüğünüz çilek buketlerini de yapıyor işte becerikli. Emri alemli kadınlar bu çilekleri de bu şekilde sunum yapıyorlar. Hemen diğer tezgahlara doğru ilerleyelim. İlki 1965 yılında Menemen Çilek Festivali yapılmış. İşte o günden bugüne devam etmiyor ama 16 yıldır Çilek Festivali devam ediyor. Festivalin 3. gününde Emir Alem'in bütün sokakları neredeyse hınca hınç dolu. İşte ürünlerini bu güzelim Emir Alem çileği tabi burada tadıyla kokusuyla ön plana çıkıyor. Sadece İzmir'de değil aslında Türkiye'nin İstanbul'dan Ankara'ya bütün bölgelerine gönderiliyor Menemen Emir Alem çileği. Ve vatandaşlar da burada hem alışverişini yapıyorlar hem eğleniyorlar. Aynı zamanda çiftçiler de kendi ürettikleri o güzelim Emir Alem çilek vatandaşlara sunuyorlar. İşte çileğin şu anda bir kilosu 130 lira civarında. İlk iki günde son derece bereketliydi. Vatandaşların ilgisi oldukça yüksekti. Tabii sadece çilek değil, aynı zamanda burada vatandaşlar da Emir Alemli kadınlar da işte gelen ziyaretçilerin bir anlamda karnını da doyurması gerekiyor ve işte gördüğünüz gibi yaklaşık 7 çeşidin üzerinde gözleme yapılıyor. Şimdi onların piri diyelim en önemli işletmecisiniz aynı zamanda. Kaç çeşit gözleme yapıyorsunuz?
3: 7 çeşit. İsteyenlere ıspanaklı kaşarlı, peynirli kaşarlı.
1: Şimdi ablalar maşallah makina gibi çalışıyorlar. Tabii bir taraftan açılıyor. Bu gözlemenin hamurunda çok ince olması lazım.
3: Evet. Hanımlar zaten bu işin ustası. Onlarla biz kaç hani her festivalde bu etkinliği

0: Müze düzenliyoruz.
1: Şimdi ablaya soralım. En deneyimli olan sizsiniz gibi gözüküyor. Siz ne yapıyorsunuz? Açıyor musunuz yoksa içini mi dolduruyorsunuz?
2: İçini koyuyorum.
1: Tabii siz hamur açma konusunda zaten mahirsiniz.
2: Evet. Şimdi gençler yapıyor, ben içini hazırlıyorum.
3: İçine yerleştiriyorsunuz.
2: Evet.
1: Tabii kadınlar zaten köy kadınları, elleri her işe yatkın. Vatandaşın ilgisi nasıl?
2: İyi, hepsi memnun. Hepimiz memnunuz birbirimizden.
3: Evet.
2: Yapıyorlar.
1: Şimdi diğer ablanın yanına doğru ilerleyeyim. Sizde asıl kızartma bölümü de değil mi? Bir beceri istiyor.
4: Evet, pişiriyoruz. Güzel pişerse göze güzel gözüküyor.
1: Ispanaklıları görüyorum. Mis gibi de kokuyor maşallah.
4: Evet, çok lezzetli. Çok güzel. Buyurun sizde.
1: Vatandaşların ilgisi nasıl? Bir yiyen bir daha yiyor mu?
4: Evet, aynen öyle.
1: Valla ben de şu yayından sonra bir tane tadına bakmak isterim açıkçası.
4: Burası çok güzel görünüyor diyorlar. Bir de ekip olarak görünce tabii, daha hoşlarına gidiyor. Tabii, daha güzel
1: tabii,
4: oluyor.
1: Tabii. Hemen şimdi yan tarafa doğru geçelim. Bize bir de festivallerin artık olmazsa olmazı keşkek. İsa hemen bu tarafa gelelim. Olmazsa olmazı keşkek.
5: Köy ekmekleri, keşkekler.
1: Şimdi bu işin piri de abimiz burada. Keşkeyi... İlk üç günde, üç gündür devam ediyorsunuz. Gece başlıyorsunuz, sabah satıyorsunuz.
6: Aynen, aynen öyle. Sabahleyin saat 6'da falan başlıyoruz.
1: Evet, evet, evet.
6: Bunun 3-4 saat sadece kaynaması.
1: Böyle biraz açalım.
6: Pişmesi, kaynaması lazım.
1: O kazan o, hala sıcak.
6: Aynen, aynen.
1: Vatandaşların ilgisi nasıl keşke?
6: Bak, dün iki kazan sattık.
1: Maşallah.
6: İlk gün, cuma günü biraz şeydi, bir kazandı. Dün iki, bugüne bilemiyoruz. Bakalım daha
1: görürüz. Çileğin bereketi diyelim mi bunu?
6: Aynen öyledir, aynen öyle.
1: Şimdi bütün sokaklar dolu.
6: Evet.
1: 16.sı düzenleniyor. Bu yıl sanki daha bir kalabalık Emre Alem aynen. Festivali.
6: Aynen, ama bu sene uluslararası. Daha önce de Emre Alem Çilek Festivali'ydi.
1: Değil mi? Bu yıl uluslararası oldu.
6: Uluslararası oldu artık. İnşallah.
1: Başınızdaki tartı. Evet. Tabii geleneksel bir örtü değil
6: aynen,
1: mi?
6: Aynen, aynen. Başımızdaki örtü bizim olmazsa olmazımız.
1: Kimi poşu diyor, kimi tartı diyor.
6: Biz tartımak deriz.
1: Tartımak.
6: Ha, tartımak.
1: Doğru.
6: Ha, poşu diyen de var. Ama biz buraya genelde gidiyor. Bu göre
1: i̇şte, aydır. Keşke'in bakın, izleyicilerimize de gösterelim. Tabii Ege bölgesine mahsus çoğunluklar düğünlerde ve bunun aynen gibi etkinliklerde yapılıyor. Yapılışı oldukça zor, işte o başta buğdayın dövülmesi, sonra karıştırılması, içine tavuk ya da dana ya da koyun eti konuluyor. Et olmazsa da tabii ki olmaz. Meremen Emir Alem Festivali devam ediyor. Dediğim gibi sokaklar hınca hınç dolu ve festival akşama kadar devam edecek. Tabii burada özellikle üreticilerin hakkını da teslim etmek lazım. Emir Alem çileğini işte bu mamul hale getirene kadar çok büyük emek harcıyorlar. Gördüğünüz gibi bakın çileklerin kalibresi oldukça yüksek. Tabii burada çiftçinin iletmemi istediği bir konu daha var. Pestisit kesinlikle yok. Çünkü ilçe tarım müdürlüğü burada sürekli denetimler yapıyor. Çiftçiler de bu konuda oldukça deneyimli. Tabii aile işletmeleri burada tamamında aileler birlikte hasat yapıyorlar imece usulüyle. İşte gördüğünüz gibi o üretilen çileklerden yapılan çilek festivali de Emir Alem'e bereket kattı. Festivalin 3. günündeyiz. Akşam saatlerine kadar festivalde devam edecek. Tabii sadece burada değil, Emir Alem'in bütün sokaklarında başta çilek olmak üzere, çilekten üretilen bazı ürünler olmak üzere vatandaşlar bunları alma şansı buluyor. Şu an itibariyle İzmir'den ve Manisa'dan gelen araçlar Emir Alem'in girişinde kilitlenmiş durumda. Uzun kuyruklar var ve vatandaşlar da işte gelmeye devam ediyorlar. Tabii çileğin yanında yine kendi ürettikleri sadece çilek değil, erik, kayısı, karadut başta olmak üzere, karadutun da mevsimi geldi. Bunları vatandaşlara, köylüler, Emir Alemli vatandaşlar satıyorlar. Bir anlamda da kendi bütçelerine aslında katkı sunduğunu söyleyebiliriz. İşte gördüğünüz gibi tekerlekli sandalyede bir hanımefendi gelmiş. Sabah saatlerinden baktığımda çoğunlukla Manisa'dan ve İzmir'den gelen vatandaşlar vardı. Şimdi bir alan var burada. Kemalpaşa Menemen Belediyesi'nin yaptığı bir alan var. Burada da vatandaşlar hem dinleniyorlar hem de farklı etkinliklere katılıyorlar. Özellikle çocuklar için başta olmak üzere müzik bir taraftan, vatandaşlar işte o sıcaktan yorulduklarında da işte bu alanda bir anlamda çocuklar eğleniyorlar. Ne yapıyor?

0: Bunun üzerine çıkıyorlar. Şimdi gösterecekler. İşte çocukların eğlenmesi için de sahne senin ışığın göster diye bir etkinlik burada düzenlenmiş. Bir taraftan müzik var. Sokaklar da tamamen hınca hınç dolmuş durumda. İlki 1965 yılında Menemen Çilek Festivali o dönemde yapılmış. Tarihi kaynaklardan ve belgelerden okuduğum kadarıyla o günden bugüne yapılmamış ama 16 yıldır Menemen Emir Alem Çilek Festivali devam ediyor ve festivalin son günü bu yıl aslında biraz daha heyecan oldu. Neden? Uluslararası düzeye geldi. İsa, buradan hemen sokağa doğru tekrar çıkalım. Vatandaşlar özellikle alışveriş yapmak için ve eğlenmek için, hoşça vakit geçirmek için özellikle İzmir bölgesinde, Manisa bölgesinde ve ilçelerde yapılan festivallerde, İzmir'de bu artık bir gelenek haline dönüştü. Her festivale vatandaşlar katılmaya çalışıyorlar. Özellikle hafta sonları biraz olsun rahatlamak, hoşça vakit geçirmek için işte Emir Alem Festivali'nde olduğu gibi festival alanını dolduruyorlar. Şu anda bulunduğumuz Emir Alem aslında küçük bir mahalle. 3 tane mahalleden oluşuyor. İşte bakın görüyorsunuz ablalarımız da işte bir taraftan gözleme yapıyorlar, bir taraftan eğleniyorlar. O sıcaklığı da nasıl buldunuz festivali?
1: Harika. Dostlarımız zaten köyün yerlileri burada çalışma yapıyor.
0: Siz burada mı yaşıyorsunuz?
1: Burada yaşıyoruz biz.
0: Tabii Emir Alem çok özel. Çileğiyle özel değil mi?
1: Emir Alem'i çileğiyle, yeşilliğiyle, insanıyla özel. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sizlere de soralım. Festival nasıl gidiyor?
2: Vallahi harika, güzel. Yağmur etkiliyor biraz ama gayet güzel.
0: Hava açtı. Bereketli bir festival.
2: Evet, aynen öyle. Festival. Evet.
0: Abla, biraz önce hem oynuyordun hem gözleme yapıyordun.
3: Hem oynayacaksın hem gözleme yapacaksın. Hem işini hem şeyini.
0: Neli o?
3: Bu patlıcanlı.
0: Patlıcanlı. Tabii gözlemenin de envai çeşidini yapıyorlar. Biraz önce saydık, 12'nin üzerinde gözleme yapılıyor. Bir taraftan müzik çalınıyor, bir taraftan insanlar eğleniyor. Sadece ifade ettiğim gibi çilek değil, bir anlamda esnafa da katkı bu festivaller. Ve bu da senede bir kez oluyor. İşte tezgahlardan bir tanesi, işte o kırmızı rengiyle, hoş kokusuyla son derece lezzetli. Çoğunluğu iç parazlara tabii ki, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere de gönderiliyor. Menemen Emir Alem çileği, tabii Türkiye'nin dört bir tarafında çilek üretiliyor. Ancak işte bu Menemen Emir Alem çileğinin bir emsali daha yok. Sadece bu bölgede yetişiyor ve işte çiftçilerimizi görüyorsunuz, baştan sona tezgahlarında satışlarını yapmaya çalışıyorlar ve işte o bereketi de kendiliğinden geliyor. Satışları da son derece iyi, vatandaşlar da memnun ve akşam saatlerine kadar festival devam edecek. Dediğimiz gibi işte şunu bir kez daha göstermek istiyorum, bakın. Çiftçinin tasarımı. Yani hani çiftçi deyip geçiyoruz ama sadece tarlada üretim yapmıyorlar. Bunun gibi akıl dolu ürünler de yapıyorlar. Menemen Emir Alem Festivali'nde işte bu tür ürünler de var. Dilek ağacıymış bu da. Son olarak bunu da gösterelim. Bakın, çilekten dilek ağacı yapmışlar. Bu da son derece akıl dolu. Dinliyorum efendim.
4: Tayfun, şimdi biz bir taraftan izliyoruz. Yani uzakta olanlar, işte İstanbul'da olanlar, bize de bir şekilde ulaşma şansı var mı acaba? Yani buradan sipariş verilebiliyor mu? Şimdi ekranları başında izleyenler de sadece İzmir'de de değiller. Eminim birçok kişinin de canı çekti. Var mı bu konuda da yapılan bir gelişme?
0: Valla muhakkak çekiyordur. Ben onu yayından sonra soracağım. Muhakkak vardır, online'da satış yapılıyordur diye düşünüyorum. Ama tabii bu çileğin ömrü çok çok uzun olmadığı için çok hızlı hızlı bir şekilde ulaştırılması lazım. Ama dediğim gibi İstanbul'a, farklı illere de gönderiliyor. Başta İzmir olmak üzere. Tabii bu çileğin formu da çok önemli. İşte özellikle rengi burada ön plana çıkıyor. Bakın tam kırmızıyla kırmızının farklı bir tonu, yani diğer çileklerden ayrılan bir tonu var Emir Alem çileğinin ve hasadı da ne kadar daha sürecek?

0: Ahmet
1: daha
0: abi.
1: Bir ay daha sürer yani. Bir ay daha. Havlular böyle serin giderse daha da uzun gider.
0: Abi çok da nazlı bir bitki değil mi? Elinin sürekli orada olması gerek.
1: Gün aşırı iki günde bir kere toplanması lazım. Ama geç karısı biraz kararıyor yani. O zaman millet diyor ki bu yok kararmış yok mu? Ama değil. İki gün geçtim arası kararıyor.
0: Kaç yıl oldu demiştiniz çilek üretmeye?
1: 76'dan bu tarafa. Çok eskiden Osmanlı çileği vardı önden. Belki millet bilir.
0: Osmanlı çileğinden herkes bahsediyor ama artık yok değil mi?
1: Şimdi onun oğusu kalmadı artık. Onun oğusu kalmadı ama şükür.
0: O biraz suluymuş ve çok kısa sürede tüketilmesi gerekiyor.
1: Küçük sepetler İstanbul'u yolluyorduk. İstanbul'da giderse giden eriyip gidiyordu ya yani suyu akıyordu. Şimdi öyle değil. O zaman trenden gidiyordum. Ben şimdi öyle değil. Bin arabi 4-5 saatte İstanbul'dasın. Yollarımız tabii daha da güzel. Belediye başkanımız çok teşekkür ediyoruz. 16 yıldır yapılıyor bu festival. Çok güzel. Bu sene uluslararası festival yapıldı. Daha da güzel oldu.
0: Efendim, kokusunu zaten mis gibi aşinayım ama gerçekten çok güzel. Evet. Burada kadınların da emeği çok büyük.
2: Evet, kesinlikle. Yani emeğimiz çok büyük. Yani 4.30'da kalkıp 5'te 5.30'da tarlada olmaya çalışıyoruz. 6'da başlıyoruz işe.
0: Sen de çalışıyor musun bahçede?
2: Evet.
3: Çalışıyorsun.
0: Torun. Maşallah. Tabii işte gördüğünüz gibi dedeyle torun arada yaklaşık bir 80 yıl var değil mi neredeyse? Tabii. Yani 3 kuşak şu anda bir arada yani. Bu şekilde bu çiftçilik devam ediyor. Toparlayacak olursak Menemen Emir Alem çileği tadıyla kokusuyla ayrı bir çilek. İlgi oldukça yüksek. Festivalin 3. günü sokaklar şu anda bulunduğumuz alan tam başlangıç noktası ancak Emir Alem'in dört bir tarafında bu tezgahlar var ve vatandaşlar da işte bu güzel çok özel çileği hem almak hem de burada hoşça vakit geçirmek için Emir Alem'e tabiri caizse akın ediyorlar diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
4: Tayfun Er, teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim. Oradaki herkese de keyifli bir gün dileyelim. Hakikaten kokusu buraya kadar geldi. Şimdi de kameralarımızı Konya'ya çevireceğiz. Konya'da havanın ısınmasıyla birlikte açan papatyalar yaylaları süsledi. Bölgeye fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası oldu. Türkiye'de en geç hasadı yapılan hadim kirazında da çiçekler kendini göstermeye başladı ve bu yıl rekoltenin yüksek olması bekleniyor.
5: Yaylalar hem renkli hem çok güzel.
6: Bahar geldi, doğa yeniden canlandı. Renk renk açan çiçekler yaylaları süsledi.
7: Konya'nın yüksek kesimlerinde bulunan dağlardaki karlar eridi.
6: Karın erimesinin ardından yaylalarda seyrine doyumsuz manzara oluştu.
5: Biz papatya topluyoruz, arkadaşlarımızla fotoğraf çekiyoruz. Evet. Bu şekilde eğlenmeye geliyoruz.
6: Papatyaların açtığı yayla doğasever ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu.
8: Fotoğraf çekiyoruz, çiçekleri yakından çekmeye çalışıyoruz.
9: Arkadaşlarımızla birlikte geldik. Harika bir ortam. Doğanın böyle sırlarını keşfediyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz.
6: Hadim kirazında da çiçekler kendini gösterdi.
10: Nadide, kalitede bir numara olan, dünyaca markası olan hadim kirazı bu sene Allah'ın izniyle hazır.
11: Geç yetişmesiyle meşhur, kalitesiyle, kalibresiyle, aromasıyla bölgemizin bütün kirazı tüm dünyaya hitap eden bir kiraz.
6: Türkiye'de kiraz hasadının en geç yapıldığı Konya'nın Hadim ilçesinde kiraz ağaçları çiçek açtı. Toros Dağları eteklerinde beyaza bürünen kiraz bahçeleri seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.
12: Bölgemiz tarımla iştigal olan bir bölge. Üretimi sadece kiraza dayalı değil, üzüm üretimimiz de var ama %90 çiftçilik burada geliri kirazdan elde ediyoruz. Onun için biz kiraza önem veriyoruz. Kirazın daha iyi geliştirilmesi adına her türlü çalışmayı, desteği vatandaşımıza sağlıyoruz.
7: Hadim kirazında çiçek bol. Hal böyle olunca rekortenin de artması bekleniyor. Beklenen rekorte 30 bin ton.
11: Geçen yıl %90-95 oranında bir donla karşılaştık. Yalnız hamdolsun bu yıl %100 oranında inşallah kiraz rekortesi bekliyoruz.
13: Bu sene kiraz bol. Allah'ın izniyle kiraz bol.
6: İklim koşulları nedeniyle hasadına geç başlanan hadim kirazı birçok ülkeye ihraç ediliyor.

0: dünyanın her tarafına dağılıyor bir kiraz. %90'ı ihracat, %10'u iş piyasa olarak bir dağıtım yapılıyor.
1: Aslında bizim buralar birer fabrika. Yani kiraz bahçesinden ziyade hem ülkemize katma değer katkısı oluyor, hem de vatandaşımıza bir destek oluyor.
2: Ve böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Mutlu bir pazar geçirmenizi diliyoruz. Yeni saatte Merve Tepe karşınızda olacak. Hoşçakalın.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
10: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada.
12: İnternette donuyoruz.
11: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Fiber hızında hep edip havada kanada çekerim.
14: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
13: Fiber hızında hep edip havada kanada çekerim.
16: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
11: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı.
17: Gel, yeni nazır kaçmasın yaz. Tatili.
5: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralanır.

0: Alarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik Mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

0: yakalayacaksın. Kontinental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinentaltrelastikleri.com.tr'de. Kontinental takacaksın.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Türkiye ekonomisine ilişkin uluslararası beklentilerde sıkı para politikası vurgusu öne çıkıyor. Özellikle enflasyondaki katılık, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel jeopolitik riskler, yabancı kurumların raporlarında dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Uluslararası kurumların genel beklentisi, Türkiye'de faiz indirimlerinin kademeli ilerleyeceği ve sıkı para politikasının beklenenden daha uzun sürebileceği yönünde.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Bir reklam.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Bir reklam.
3: A Haber Radyo 24 saat haber.
0: Reklam.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Küresel ölçekte son yıllarda enerji alanında yapılan yatırımların %80'i nükleer ve yenilenebilir enerji projelerinde yoğunlaşıyor. Başta küçük modüler reaktörler olmak üzere nükleer enerji alanında geliştirilen yeni teknolojiler hem daha güvenli hem de daha verimli enerji üretimi için önemli fırsatlar sunuyor. Uzmanlara göre küresel enerji dönüşümünde yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımları önümüzdeki dönemin en belirleyici başlıklarından biri olmaya devam edecek.
2: Halkbank'ın katkıları.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir, bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için. A Haber.
1: İyi pazarlar, hoş geldiniz Ajans hafta sonuna. Bugün 17 Mayıs Pazar, günün sıcak gelişmeleriyle gün boyu A Haber ekranlarında sıcak başlıkları anlatacağız. Önce canlı bağlantı noktalarına uzanalım. Kabine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Ankara'dan Kübra Balt canlı yayında olacak. Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nin taşması sonucu su basan evlerde ve tarım alanlarında hasar tespit çalışması var. Murat Onur Amasya'dan canlı yayında. Ve yazı beklerken soğuk hava yeniden geliyor. 57 şehir için yağış uyarısı yapıldı. Ankara'dan Şener Çetin ayrıntıları anlatacak. Otogarlarda ise bayram öncesi yoğunluk var. Numan Erşan Karaca İstanbul'dan canlı yayında. Kayseri'ye gideceğiz. Kayseri'de ikinci geleneksel havacılık festivali düzenleniyor bu hafta sonu. Yağmur Aksu Kayseri'den canlı yayında olacak. Ajans hafta sonuna başladık. Önce önümüzdeki haftanın gündemini alalım. Kabine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Sıcak başlıklar var gündemde. Ayrıntıları Kübra Bal Ankara'dan anlatıyor.
2: Kabine yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor. Dış politika başlığında ana gündem başlığı elbette Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler olacak. Amerika Birleşik Devletleri İran-İsrail savaşında kalıcı barışın sağlanması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek ki Başkan Erdoğan da 28 Şubat'tan bu yana oldukça yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. İran Meclisi son olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri düzenleyecek yeni bir mekanizmanın hazırlığında olduğunu duyurmuştu. İşte bu kapsamda Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımaları yine krizin küresel enerji piyasalarına etkileri değerlendiriliyor olacak. Bu kapsamda yine İsrail'in saldırgan politikaları da değerlendirilecek. Özellikle Gazze başlığıyla birlikte değerlendirileceğini ifade edelim. Gazze'ye bir an önce insani yardımın ulaştırılması için atılabilecek adımlar da masada olacak. Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son durum ve Karadeniz güvenliği başlığı da masada olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti, yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin çıktıları da masada olacak diyebiliriz. İç politik

0: başlığına baktığımızda ise terörsüz Türkiye süreci öne çıkıyor. Bu kapsamda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlamış olduğu nihai rapor sonrasında yasal süreç beklentisi oluşmuştu. Başkan Erdoğan da Kazakistan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve kararlılık mesajı vermişti. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadan toplamış olduğu istihbarat raporları değerlendirilecek diyebiliriz. Yine Adalet Bakanlığı'nın gündeme getirdiği eski cinayet dosyalarında gelinen son durumda masadaki başlıklar arasında olacak. Ekonomi başlığına baktığımızda ise faiz fiyatla mücadele, enflasyonla mücadele çalışmaları, yine istihdam ve yatırım politikaları çalışmalarında gelinen son durumda değerlendirilecek. Kabine toplantısının ardındansa her zaman olduğu gibi Başkan Erdoğan kamuoyunu bilgilendirecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Kübra Val anlattı ayrıntıları. Şimdi Ankara'da kalalım çünkü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları siyasetin gündeminde. Özgür Özel bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapatma davası açılması olasılığından bahsetti. Hatta bu olasılığa karşılık hali hazırda bir yedek parti tutuyoruz dedi. Bu açıklamadan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar başladı. Kim ne söyledi? İzleyelim.
2: Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak mutlana karşı değil, kapatma davasına karşı.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel yedek parti dedi. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ses yükseltti. Ana muhalefet partisinde yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
4: CHP'nin kapatılmasını yorumlamak ve konuşmak, yedek parti hesapları yapmak, CHP'nin tarihini, kültürünü ve köklerini bilmemektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını konuşmak, yorumlamak tam da istendiği gibi yapay gündem oluşturmaktır. Kimse boş hayaller kurmasın ve CHP'nin kapatılacağı söylemi üzerinden kurgu oluşturmasın. Artık bu konuyu kapatın.
3: CHP'de yedek parti senaryosu uzun süredir dillendiriliyor. Mahkemenin buttan kararı vermesi halinde mevcut yönetimin yedek partiyle yoluna devam edebileceği ifade ediliyor. Peki bu durumda milletvekillerinin tutumu ne olur? Kulislerde en az 100 milletvekili CHP'de kalır ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yola devam eder deniyor.
2: İnşallah hızlı bir şekilde bir karar verirler, olur biter.
3: Özkan Yalım'ın itiraflarının buttan ihtimalini güçlendirebileceği şeklinde yorumlar da yapılıyor kulislerde. Bazı partiler kayyuma karşı direniriz, partiyi teslim etmeyiz diyor. CHP'de tansiyon her geçen gün yükselirken Gözler İstinaf Mahkemesi'nin vereceği kararla çevrildi.
5: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
2: Kayyum eliyle bilmem neyle Atatürk'ün kurduğu partiye gelip oturacaksın. Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak, tükürükle boğar, tükürükle boğar.
1: Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada gündem olan ve vatandaşların cep telefonlarına gönderilen seferberlik emri mesajlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık bu bildirimlerin her sene planlı olarak gerçekleştirilen bir rutin faaliyet, eğitim faaliyeti kapsamında gönderildiğini açıkladı. Sosyal medyada yer alan bazı kişilere seferberlik emri gönderildiği yönündeki paylaşımlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama var. Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her sene düzenli olarak icra edildiği hatırlatıldı ve yapılan açıklamada 2026 Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının toplam 7686 yedek personelin katılımıyla Eylül-Ekim ayları içinde yapılacağı söylendi. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderildi. Bu olağandır açıklaması yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı yabancı servislere kritik bilgileri aktaran bir ajan ağını çökertti. 4 şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 kişi yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağını çökertti. MİT istihbari çalışmaları sonucunda iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki kişi dahil 7 kişi

0: kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan iki kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Soruşturma sürecinde söz konusu kişilerin Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlerine yönelik hassas bilgileri toplayarak yabancı istihbarat servislerine aktardığı da tespit edildi. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MIT'in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. MIT'in uzun süren istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki kişi başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi. Bu operasyona yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MIT operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerde hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.
1: Amerika ile İran arasında savaş gündemi hala devam ederken Trump'ın dün gece fırtına öncesi sessizlik paylaşımı konuşuluyor. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ordusu devriye faaliyetlerini artırdı ve Amerikan basınında da saldırıların bu önümüzdeki hafta başlayacağına dair bazı iddialar var. Tahran'dan son gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba anlatıyor.
2: İyi yayınlar. Evet, hem ABD hem İsrail tarafından İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatılacağına dair mesajlar gelmeye başladı. Özellikle bu mesajlar ABD Başkanı Trump'ın Çin seyahati dönüşü daha da şiddetlendi. Tehdit dozu daha da arttı. Nitekim İranlı yetkililer özellikle ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik tehdit açıklamaları hakkında İsrail'in tuzağına gelmemesi gerektiğini ifade etti. Nitekim İsrail'in ipiyle kuyuya düşmenin ağır bir bedeli olacağını ifade ettiler. Bu açıklamayı yapan İran lideri Mustafa Hamene'nin baş danışmanı Ali Ekber Velayeti'ydi. Nitekim İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'da savaş kışkırtıcılığının diplomatik süreçleri parçaladığını ifade etti. Dolayısıyla özellikle Trump'ın İran'a yönelik söylemlerine dair tepkiler var İran'da. Nitekim aslında bu Trump'ın bu açıklamalarının İsrail'in kışkırtmalarıyla ifade ettiği dile getiriliyor. Nitekim bunu hem Dışişleri Bakanlığı sözcüsü hem İran liderinin danışmanı da ifade etti. Elbette İran da aynı sertlikle cevap veriyor ve saldırılara hazırlıklı olduklarını ifade ediyorlar. Ancak bu ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırısının yine ABD'nin tırnak içine söylüyorum yenilgisiyle sonuçlanacağını ve ABD'nin Batı Asya'da kalan itibarının da bu olası savaşla birlikte tamamen yok olacağını ifade ediyorlar. İran gayri nizami harp olarak da hazırlıklarını sürdürüyor. Burada halka çeşitli silahların kullanımına dair bilgiler veriliyor. Tanıtımlar yapılıyor meydanlarda ve devlet televizyonlarında. Dediğim gibi şu an gerginlik had safhada. Yeni bir saldırı dalgası bekleniyor. İran yetkililer de, askeri yetkililer de bunu bekliyor. Bu ihtimalin olduğunu söylüyorlar. Ancak şunu da hatırlatmak gerekiyor. Ne zaman İran ABD önerilerine bir karşı cevap vereceği zaman ABD'den gelen tehdit söylemlerinin biz şiddetlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu İran üzerinde bir baskı meydana getirme amacı da taşıyor olabilir. Bir psikolojik harp boyutu da olabilir. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu hafta yeni saldırıların başlayacağı konuşuluyor, iddia ediliyor. Dediğim gibi tehdit söylemlerinin İran üzerindeki baskıyı arttırma amacı da var. Bu önümüzdeki hafta netleşecek.
1: Çok teşekkürler. Tolga Akbaba anlattı ayrıntıları. İsrail'in yüz binlerce Filistinli'yi zorunlu göçe tabi tuttuğu Nekbe'nin 78. yıl dönümünde İngiltere'de dün büyük bir organizasyon yapıldı ve binlerce kişi Gazze'ye destek için sokaklara döküldü. Ellerinde Filistin bayraklarıyla sokaklara çıkan İngilizler İngilizlerin bu büyük yürüyüşünü A Haber ekibinden Alpaslan Düven takip etti. İzleyelim o görüntüleri.
3: Binlerce İngiliz sokaklara döküldü. Londra'da caddeler Filistin bayrağının renkleri olan kırmızı, yeşil ve beyaza büründü.
4: Bugün Nekbe'nin yıl dönümü. Tüm bu vahşetin üzerinden 78 yıl geçti ama oradaki katliam hala devam ediyor. Avrupalı yetkililere mesajım şu, İsrail'i desteklemeyi ve silah göndermeyi bırakın.
3: İngiltere'de

0: İsrail'in 15 Mayıs 1948'de yüz binlerce Filistinliyi zorunlu göçe tabi tuttuğu Nekbe'nin 78. yıl dönümü dolayısıyla anma gösterisi düzenlendi. Pankartlar, dövizler ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Gazze'ye destek sloganları attı.
1: Tüm dünya Filistin'de yaşanan İsrail vahşetine ses yükseltmeli. İsrail, Filistin halkının kendi devletini kurmasına ve barış içinde yaşamasına izin vermedikçe onlar da barış içinde yaşayamayacaklar.
0: A Haber ekibi de dev yürüyüşü yerinde takip etti.
2: Londra polis teşkilatı bunun son yılların en yoğun günlerinden biri olabileceğini özellikle belirtiyor. Filistinlilere destek için her yıl düzenlenen Nakba günü yürüyüşü Waterloo'da son bulacak.
0: Barışçıl yürüyüş polisin sert müdahalesine de sahne oldu. Bir göstericinin ellerinden ve ayaklarından tutularak gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.
1: Gazze'deki soykırım gerçekten mide bulandırıcı ve buna sessiz kalan dünya toplumu da tepeden tırnağa yozlaşmış durumda.
3: İstanbul'da haftalardır kayıp olarak aranan İran uyruklu 68 yaşındaki kadının öldürüldüğü oturduğu apartmanın WhatsApp grubuna atılan bir mesajla ortaya çıktı. Katil zanlısı ise erkek arkadaşı. Polis cinayeti itiraf eden katil zanlısının ifadeleri üzerine iki kişiyi daha gözaltına aldı.
0: Kayıp kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kan donduran cinayeti WhatsApp mesajlarındaki detay aydınlattı. İstanbul Maltepe'de yaşayan İran uyruklu Farkonde Gaem Makami'den 11 Nisan'dan beri haber alınamıyordu. Ekiplerin incelemesinde dikkat çeken detay apartmanın WhatsApp grubu oldu. Makami'nin genellikle sesli mesaj gönderdiği ancak 18 Nisan'da ilk kez tatildeyim yazısı paylaştığı belirlendi. Bu detaydan şüphelenen polis, kadının son görüştüğü kişinin Esenyurt'ta yaşayan Erkan B. olduğunu tespit etti. Şüphelinin 14 Nisan'da Makami'yi evinden alıp Büyükçekmece'de bir restorana götürdüğü ve birlikte yemek yedikleri belirlendi. Gözaltına alınan Erkan B.'nin ilk etapta suçlamaları reddettiği, daha sonra ise cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
4: Şey vardı, köpeğin tasması vardı işte. Tamam. Arada tartıştık. Ben onu daha önceden evine götürmek istedim. Bostancı'ya. Tamam. Götürdüm, Bostancı'da inmedi. En son arabada köpeği vardı zaten. Onun tasması vardı. Tasmayla bana vurmaya, tasma herhalde. Ben de saçına falan giydim boyunla. Ondan sonra baktım nefes almıyor.
0: Şüphelinin araçta tartıştığı kadını boğarak öldürdüğü, cesedi ise Kırşehir'in Mucur ilçesindeki boş araziye attığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3: Trafik cezalarında son dönemdeki artış kural tanımamazlığı hali azaltmış durumda. Ancak hala umursamayanlar da var. Sosyal medyada çektiği görüntülerle adını duyuran fenomen Hülya Sönmez de onlardan biri. Sönmez, sokak arasında hızlı araç kullandığı yetmezmiş gibi bir de kendisini uyaran kadın sürücüye kafa attı.
5: Hem hızlı hem suçluydu ancak yaptığı yanına kalmadı. Kendisine yavaş git diyen sürücüye kafa atan sosyal medya fenomeni kıskıvrak yakalandı.
6: Bak buraya kafa atıyor bak.
7: Bak sonra Zeynep orada yine çocuklarım var diyor.
5: Tepki çeken görüntü İstanbul Arnavutköy'de kayda geçti. Sosyal medyada Kelebek Sarsılmaz ismiyle tanınan Hülya Sönmez otomobiliyle hızla ilerlerken park eden bir otomobile çarptı.
6: Fişek gibi geçiyor. Bak vurdu burada. Bağırma bile sallandı.
5: Kazanın ardından otomobilinden inen kadın sürücü Hülya Sönmez'in arkasından seslendi. Nereye gidiyorsun dedi.
6: Abla diyor yavaş diyor vurdun dedi. Çocuklarım var bir arabada burada.
7: Aynen.
6: Korktular aynen. Diyor. Bak direkt kafa atıyor bak.
7: Bak sonra Zeynep orada yine çocuklarım var diyor.
5: Taraflar arasındaki gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Darp edilen kadınsa karakola giderek Sönmez'den şikayetçi oldu.
8: Kadın ceza alır.
6: Alır alır. Ses olsa neler neler diyorum.
9: Sesli kameramız yok mu abi burada sokakta?
8: Yok abi yasal değil zaten.
5: Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler çok geçmeden görüntülerdeki kişinin Hülya Sönmez olduğunu tespit etti. Araçtan inerek saldırıda bulunduğu belirlenen sosyal medya fenomenine toplam 180 bin

0: TL trafik idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca Sönmez'in kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
1: İstanbul Fatih'te yaşanan kaza akıllara durgunluk verdi. Yol kenarına bırakılan inşaat demiri seyir halindeki YTT otobüsünün altını delerek içeri girdi. Bir kadın yolcu ayağından yaralandı. İnşaat firması yetkilisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
2: Buradan girdi. İçerisi dolu yolcuydu.
3: Yol kenarına bırakılan inşaat demiri İETT otobüsüne ok gibi saplandı. Facianın eşiğinden dönüldü.
4: Vallahi oradan bir otobüs geçti. Orada demir var orada karşıda. O demirden arabanın altından demir giriyor. Kadına bacağına girdi.
3: Akıllara durgunluk veren kaza İstanbul Fatih'te yaşandı.
2: Buradan girdi. İçerisi dolu yolcuydu. Şuraya bak.
3: İETT otobüsü park halindeki araç nedeniyle daralan yolun sağ şeridinden geçmeye çalıştı. Yol kenarına bırakılan inşaat demiri otobüsün altını delerek içeri girdi. Bir kadın yolcu ayağından yaralandı.
4: İtfaiye geldi, ambulans geldi, polise falan geldi. Arabanın altından girdi demir. İçeri girip kadının ayağına saplanıyor.
3: Yaralanan yolcu hastaneye kaldırılırken otobüse saplanan demirse itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İnşaat firması yetkilisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yol kenarındaki demirlerse kepçeyle kaldırıldı.
1: İki arkadaş Konya'dan Adana'ya birlikte iş yapmak için gittiler. 29 yaşındaki Muhammed Ali Gök tartıştığı 20 yaşındaki arkadaşını keserle darp etti. Ağır yaralanan genç 3 gün sonra hayatını kaybetti. Antalya'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı.
5: Arkadaşı tarafından keserle darp edilen genç 3 gün sonra hayatını kaybetti. Muhammed Hasan Koca ve arkadaşı Muhammed Ali Gök birlikte iş yapmak için Konya'dan Adana'ya gitti. İki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gök keserle Koca'yı darp etti. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 20 yaşındaki Muhammed Hasan Koca tüm müdahaleye rağmen 3 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Katil zanlısı 29 yaşındaki Muhammed Ali Gök, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Antalya'da VIP transfer hizmeti veren Mehmet Özkan, iddiaya göre telefonunu şarja takmadığı gerekçesiyle Litvanyalı profesyonel boksörün saldırısına uğradı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Özkan, "Ölümden döndüm," dedi.
6: Polisler dedi ki sen dedi iyi kurtulmuşsun bunun elinden dedi. Sen dedi nasıl bundan başa çıktın dedi. İyi ki dedi seni öldürmemişler dedi.
5: Litvanyalı boksör VIP şoförünü darp etti. Olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre VIP transfer hizmeti veren Mehmet Özkan'la Litvanyalı profesyonel boksör arasında telefonunu şarja takmadığı gerekçesiyle tartışma çıktı.
6: Yolda giderken bu şahıs telefonunu sağ koltuğa bıraktı. Daha sonra da telefonu aldı. Oradan telefona baktı, bir şeyler söyledi. Tahminime göre şarj yapmamı istemiş herhalde. Ondan sonra niye bunu şarja koymadın diye kafama yumruklarla vurmaya başladı.
5: Boksörün saldırısına uğrayan Özkan aracı durdurup araçtan inmeye çalıştı ancak boksörün elinden kurtulamadı.
6: Aşağı yukarı 70-80 kilometre hızla gidiyordum. Durdum sağda, kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum. İnemiyorum çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor. Emniyet kemerini çözemiyorum. Arka kapıyı açtı, öne geldi, yakamdan tuttu, yere yatırdı. Başladı tekrar vurmaya.
5: Zor da olsa boksörün elinden kurtulan Özkan polis yardım istedi. Hastaneye kaldırılan adam tedavisinin ardından taburcu edildi.
6: Polisler dedi ki sen dedi iyi kurtulmuşsun bunun elinden dedi. İçin dedim resmini getirdiler bana attılar. Bu dedi dünya boks şampiyonuymuş dedi. Sen dedi nasıl bundan başa çıktın dedi. İyi ki dedi seni öldürmemişler dedi. Ben de şok oldum tabii ki. Allah'ıma şükür ediyorum. Yine ölümden döndü.
5: Litvanyalı boksörden şikayetçi olan Özkan durumu Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağını söyledi.
6: Ben şimdi uluslararası şeye şikayette de bulunacağım. Şunu şeyini iptal ettireceğim ben. Bunların yani sivil vatandaşlara vurma hakkı yoktur. Kavga dövüş anında vuramazlar.
1: Kadir İnanır'dan maalesef üzen bir haber. Usta oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı. Kadir İnanır zatüreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle İstanbul'da bir özel hastaneye başvurdu ve yapılan tıbbi değerlendirmeler sonucunda da İnanır'ın zatüre olduğu tespit edildi. Hastane yetkilileri yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'a solunum desteği sağladıklarını açıkladılar. Klinik durumunda kısmi iyileşme gözlenen Kadir İnanır bir süre daha yoğun bakım servisinde tedavi görecek. Bu arada ünlü oyuncu 2024 yılında da inme nedeniyle bir operasyon geçirmiş, ardından da taburcu olmuştu. Kadir İnanır'a acil şifalar diliyoruz. Amerikalı bilim insanlarının yaptığı bir çalışma böbrek rahatsızlıklarıyla bazı kanser türleri arasında dikkat çeken bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Böbrek fonksiyonları bozulan kişilerin kansere yakalanma olasılığının arttığı görülüyor. Aynı çalışmada bazı kanser türlerinin fazla kiloyla da doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıktı.
7: Her 3 kanserden biri obeziteye bağlı. Fazla kiloya ve şeker hastalığına bağlı böbrek hastalığınız varsa kanser riski maalesef artıyor.
0: Bilim insanları araştırdığı böbrek hastalığı olan kişilerde kanser riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
7: Bu çalışmada aslında görülmüş ki bu kişiler böbrek hastalığına yine zemininde ya şeker hastalığı ya da fazla kilo var.
0: 54 farklı çalışma incelendi. 1 milyon 300 binden fazla kişinin sağlık verileri analiz edildi. Sonuçlara göre böbrek fonksiyonları bozulan kişilerde bazı kanser türleri daha sık görülüyor. Özellikle böbrek, akciğer, pankreas, karaciğer ve bağırsak kanserlerinde dikkat çeken artışlar var.
8: Böbrek hastalığının yanı sıra başka faktörler de var. Onlarsa uzmanlara göre uzun süre iltihaplanma, diyabet ve obezite kanser riskini oldukça arttırıyor.
7: Fazla kiloya ve şeker hastalığına bağlı böbrek hastalığınız varsa, insülin hormonunuz fazla salgılanıyorsa, insülin benzeri büyüme faktörünün arttırması nedeniyle kanser riski maalesef artıyor.
0: Uzmanlara göre tabloyu ağırlaştıran 3 ana faktör var. Uzun süreli iltihaplanma, diyabet ve obeziteye bağlı yağlanma.
7: Yağ dokunuz arttıkça insülin direnciniz artıyor. İnsülin direnci sonucunda ne oluyor? İnsülin hormonunuz artıyor. İnsülin hormonu tümör hücrelerini besleyebilen bir hormon. Bu da doğal olarak kanserin daha çabuk yayılmasına neden olabiliyor.
0: Hatta bazı kanser türlerinin önemli bir bölümü de doğrudan kiloyla ilişkili.
7: Örnek verecek olursak mesela rahim kanseri olan her iki kadından biri kiloya bağlı olarak rahim kanseri oluyor. Yani o kişiyi kilolu olmaktan çıkarırsanız rahim kanseri olma riski %50 azalacak demektir.
8: Peki kansere yakalanma riskini azaltabilir miyiz? Evet, azaltabiliriz. Öncelikle alkolden, sigaradan ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı. Egzersiz ve düzenli sağlıklı beslenme ise hayatınızın vazgeçilmezi olmalı.
7: Her iki kişiden biri kilo problemi yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki eğer böyle giderse 2060 yılına her 10 kişiden 9'unun obez olacağı söyleniyor. Obeziteyi eğer çözemezsek genç, yaşlı fark etmeksizin her yaş için kanser riskimiz maalesef artacak.
1: Şimdi tam da buna bağlı olarak artık tabii hızlı tüketim çağındayız ne yazık ki. Bu hızlı tüketim artık yemeklere de yansıdı. Türk kültürünün önemli lezzetlerinden biri. Bir zamanlar sipariş listelerinin de bir numarasıydı lahmacun. Ama lahmacun siparişlerinin son zamanlarda tabii fiyatların da etkisi var ama çok azaldığı görülüyor. Zirvede ise hamburger ve pizza var artık. Ticaret Bakanlığı verileri Türkiye'de tüketicilerin fast food ürünlerine eğiliminin giderek arttığını ortaya koydu.
9: Sizce en çok tercih edilen fast food ürünü hangisi?
10: Hamburger bence.
11: En çok tercih edilen hamburger.
9: Pizza. Pizza değilmiş ama hamburgermiş.
10: Hamburger miymiş?
9: Evet. Beğeniyor musunuz?
10: Beğeniyorum hamburgeri.
5: Türkiye'nin hızlı ticaret favorileri belli oldu. Zirvede hamburger ve atıştırmalıklar var.
10: Bence hamburger.
12: Hamburger.
9: Şimdi en çok hamburger yiyorlarmış.
12: Vallahi ben tercih etmiyorum.
5: Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de hızlı ticaret hacmi geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Hızlı ticaret hacmi 2025 yılında

0: dönerci açılıyor. Eskiden her yer tavuk dönerciydi.
1: İkinci sıraya ne girmiş?
2: Pizza.
1: Pizza mı girmiş? Vallahi ben çok pizza yiyen görmüyorum ya. Genelde ya hamburger yiyorlar ya tavuk dürüm yiyorlar. Yani öğrenci olarak düşünüyorum.
3: Lahmacun 6,67 milyar liralık sipariş hacmiyle listede geriye düşerken ızgara köfte ve et yemekleri 5,08 milyar liralık hacme ulaştı. Ayrıca çiğ köfte, tost ve sandviç ürünleri de tüketicinin yoğun sipariş verdiği yiyecekler arasında yer alıyor. Market alışverişinde ise tüketiciler en çok çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalıkları tercih ediyor.
0: Ben genelde cips alırım. Bir de gazlı içecekleri alırım genelde.
3: E-ticaret sektöründe yaşanan teknolojik dönüşüm tüketicilerin beklentilerini de değiştirdi.
2: Hamburgerin biraz daha doyurucu olması olabilir. Gençler o yüzden bence daha çok seviyor hamburgeri.
4: Ben bilmiyorum, hamburger yemediğim için çok tercih etmiyorum da yani onun yerine haşlama tavuk yiyebilirim ya da yumurta yiyebilirim.
3: Özellikle motokuryeler aracılığıyla kısa sürede teslim edilen hızlı ticaret modeli son yıllarda Türkiye'de en hızlı büyüyen alanlardan biri haline geldi.

0: Devlet Su İşleri 150 yeni iş makinesini daha envantere katarak saha gücünü artırmış durumda. Teslim edilen yerli iş makinalarıyla özellikle taşkın, altyapı ve afet çalışmalarının daha hızlı yürütülmesi planlanıyor.
1: Sel, taşkın ve heyelan afetlerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz.
2: Devlet Su İşleri envanterimize 150 yeni makina ekipman ilave ettik. Bunlar bölgelerine gönderilecekler.
3: Seller, taşkınlar, orman yangınları. Türkiye doğal afetlere karşı sahadaki gücünü her geçen gün artırıyor. Devlet Su İşleri güçlenen makine ekipmanıyla afetlere daha hızlı ve daha etkin müdahaleye hazırlanıyor. Bu kapsamda 150 yeni iş makinesi Devlet Su İşleri'nin envanterine girdi. Yeni takviyelerle kurumun makine sayısı 5776'ya ulaştı.
1: Sel ve taşkın risklerini azaltma yolunda kritik bir adım daha atıyoruz. Devletimizin ilgili kurumlarının sel taşkın afeti öncesi anı ve sonrasına müdahale noktasında lojistik ve teknik kapasitesini güçlendiriyoruz.
3: Ankara'daki Devlet Su İşleri Etlik tesislerinde teslim töreni düzenlendi. Yeni teknoloji iş makineleri pek çok alanda görev yapacak.
4: Teslim edilen iş makinalarından biri de işte bu paletli dozer. Özellikle baraj, gölet, taşkın koruma ve altyapı çalışmalarında kullanılacak.
2: Bizim kendi işlerimiz için, yani Devlet Su İşleri'nin işte bazı tesislerinin yapılması için hem de taşkın ve benzeri hususlarda önleme faaliyetleri için bu makine ve ekipmanlarımızı kullanıyoruz.
3: Bu makineler sadece afet anında değil, afetler yaşanmadan önce de riskleri azaltmak için sahada olacaklar.
5: Taşkın hadiseleri öncesi risk azaltmaya yönelik işte dere yataklarındaki temizlik çalışmaları, taşkın koruma tesislerinin bir kısmını bu makinelerle yapıyoruz. Yangınlarda, sellerde, taşkınlarda yine bu makinelerimizi sevk ediyoruz.
3: Envantere katılan makinelerin önemli bir bölümü yerli üretim.
4: Teslim edilen iş makinalarının göz bebeği diyebileceğimiz o makinalarının yanındayız. İşte tam 20 adet karotlu temel sondaj iş makinesi. Bu makinalar hem özelliğiyle hem de yerli üretim olmasıyla dikkat çekiyor.
5: Teslim aldığımız 3 kategoride dozerlerimiz var, akaryakıt tankerlerimiz var ve de temel sondaj makinelerimiz var. Bu 3 grup makinenin 2 grubu tamamen yerli olarak üretilmekte.
4: Teslim edilen iş makinalarının göz bebeği diyebileceğimiz o makinalarının yanındayız. İşte tam 20 adet karotlu temel sondaj iş makinesi. Bu makinalar hem özelliğiyle hem de yerli üretim olmasıyla dikkat çekiyor.
5: Temel sondaj makinesi grubunda bugün 20 adet makine aldık ve bunun tamamı yerli üretim. 750 metre derinliğe kadar temel sondajı yapabiliyor. Sondaj çapını biraz daha düşürdüğümüzde 1000 metreleri geçebiliyor bu makinenin sondaj derinliği.
3: Yeni iş makineleri 81 ile dağıtılacak.

0: Teslim töreninin ardından yeni nesil iş makineleri simülatörlerle test edildi.
1: Burada birçok işlem yapılabiliyor. Burası mesela bu DSI'nin kendi yerleşkesi. Dozer, ekskavatör, direct line, kamyon, diğer araçlar hep beraber işlem yapabilecek.
2: Tesiste tam 6 tane simülatör var. Bizler de şu an dozeri deneyimleyeceğiz. Kolu istediğim yere hareket ettirdiğim zaman dönüş sağlayabiliyorum. Şu anda sağa doğru gidiyorum. Ağaç çıktı hemen karşıma. Geri gitmem gerekiyor bu noktada.
0: Simülatör sistemi de diğer birçok sistem gibi yerli üretim.
1: Orijinal yedek parçalar dışında yazılımdan, görüntüsünden, modellemesinden her şey yerli bir şekilde üretilmiş durumda.

0: Kayseri'ye gideceğiz. Kayseri'de Geleneksel Havacılık Festivali düzenleniyor. Festival boyunca model uçak etkinlikleri, havacılık ve teknoloji standları, simülasyon deneyimleri var. Hemen gidelim. Son durumu Yağmur Aksu anlatıyor.
1: Merve Tepe ayrı bir gurur. Tabii sadece gökyüzü üretimle değil aynı zamanda büyük bir emekle de yükselecek. Tabii şu anda görüyorsunuz jandarma personelleri tarafından da havada bir heyecan da oluştu. Tabii gösteri yapıldı. Festival alanında şu sıralar gözler gökyüzüne çevrilmiş durumda. Jandarma helikopterlerinin yapacağı geçiş öncesi vatandaşlar işte görmüş olduğunuz gibi cep telefonlarıyla hazırlık yaptı. Özellikle çocuklar ve gençler alana yoğun ilgi gösterdi. Şu anda harika bir gösteri de devam ediyor. Tabii Kayseri'de bugün yalnızca dronlar ve model uçaklar değil, helikopterler de gökyüzüne yükseliyor. İkinci geleneksel havacılık festivalinde şu dakikalarda vatandaşların heyecanla beklediği helikopter geçişi şu anda yapılıyor. Festival alanında gözler bir kez daha semalara çevrilmiş durumda. Tabii sadece bu gösteri değil, aynı zamanda hem gençlerin hem de büyük bir emekle yapılan burada standlarda yapılan ürünler de var. El yapımı İHA sistemleri var, drone teknolojileri var, model uçak üretimleri, havacılık ekipmanları, uçuş sistemleri yakından tanıtılıyor işte bu noktada. Bakın aslında buradaki ziyaretçilerin, vatandaşların da ilgisi oldukça yoğun çünkü ayrı bir gururla işte gözler semaya yükseliyor. Tabii festival yalnızca bir gösteri organizasyonu değil, aynı zamanda gençleri üretime yönlendiren, havacılık teknolojilerine ilgiyi artırmaya amaçlayan önemli bir buluşma olarak öne çıkıyor. Tabii harika bir gösteri devam ederken bakın görüyorsunuz haberleşme sistemleri de işte bu noktada teker teker tanıtıldığını belirtelim. Tabii işte gördüğünüz bu alanda da hemen buradaki ürünler de sergileniyor. Tabii Kayseri'de bugün gökyüzüne İkinci Geleneksel Havacılık Festivali'nde el yapımı İHA'lar, dronlar da yer alıyor tabii ki. Şimdi öğrencimiz yanımızda. Bunlar neydi?
2: Bunlar bizim yapmış olduğumuz dronlar ve İHA'lar. Kendileri farklı görevlerde ve farklı çeşitli yarışmalara katılıyoruz. Onun haricinde yüksek ağırlık kaldırma kuvvetlerine sahibiz. VTOL araçlarımız var. Arkada hani 3D printer'dan yapılmış en büyük uçaklardan birisi var. Yine arkamızda hocamızın yapmış olduğu bir uçak var. Yine imzalarımız mevcut Bayraktar Bey'in.
1: Peki bunları yapmak ne kadar zaman?
2: Cihazımıza göre değişiyor. Örnek vermek gerekirse önümüzde bulunan en büyük drone'umuz yaklaşık 25 kiloya kadar thrust sağlayabilir ve yaklaşık biz 3 ayda yaptık bu drone'u. Burada görmüş olduğunuz VTOL'larda çizimiyle birlikte yaklaşık 8 ay, 9 ay gibi süreler aldı.
1: Peki bu festivalde yer almak nasıl bir duygu senin için?
2: Gayet güzel, insanlarla birlikte bir olmak, uçuşlar sergilemek, yine gelen insanların sorularını cevaplamak bizim için gayet eğlenceli ve keyifli vakitler sergiliyor.
1: Peki sen de aktif olarak burada üretim yapıyorsun aslında. Türkiye'de büyük bir katkı sağlıyorsun bu noktada. Peki yani Kayseri'de böyle bir festival yapılması nasıl değerlendiriyorsun bir genç olarak?
2: Gayet bu konuda mutluyum çünkü Kayseri'de böyle şeylerin daha fazla olmasını istiyorum. Ve bu bizim için büyük bir fırsat. İnsanlarla tanışıyoruz, insanlara bilgilendiriyoruz ve havacılığı daha da yaygın hale getiriyoruz.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Başarılarınız daim olsun. Tabii şu anda görüyorsunuz sadece İHA'lar, dronlar değil aynı zamanda büyük bir üretim baz alıyor işte bu noktada ve işte Kayseri'de dediğimiz gibi 2. Geleneksel Havacılık Festivali'nde şu dakikalarda vatandaşlar da ürünlerini teker teker tanıtıyor ve büyük bir festival düzenleniyor. Geleneksel 2. festival düzenleniyor ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde devam ediyor. Diyelim söz tekrar sizlere bırakalım.
0: Arkadaşlarımız Oğuzhan

Gültekin ve Hasan Can Türkeş, Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Peçenek köyündeki bir çilek bahçesine konuk oldu. Oradaki bahçede hasat yapılmıyor, müşteriler çilekleri kendileri topluyorlar ve doğayla iç içe olmanın keyfini sürüyorlar.

0: ürettiğimiz ürünleri pazarlarda, köylü pazarlarında ya da marketlere götürüyorduk, pastanelere veriyorduk. Daha sonra sosyal medya aracılığıyla burası duyulunca vatandaş buraya gelip kendi toplamaya başladı ve biz burayı gelip kendi topla konseptinde bir yere çevirdik.
1: Hafta sonu ne plan yapacağız diye düşünenlere Ankara'nın Peçenek köyünde %100 yerli ve milli imkanlarla akıllı sulama sistemiyle donatılan bu serada istedikleri kadar çilek toplayıp doğayla bütünleşme imkanı sunuluyor.
2: Şehrin gürültüsü yerini kuş seslerine, beton yığınları ise yemyeşil seralara bırakıyor. Burası sadece bir çilek bahçesi değil, aslında bir kendin yap platformu. Ziyaretçiler sabahın erken saatlerinden itibaren bahçeye gelerek en olgun, en tatlı çilekleri tek tek elleriyle topluyor.
0: Biz dışarıdan hiçbir destek almadan yaptık. Ayrıca işleri de kendimiz yapıyoruz. Kendim, annem, babam, eşim, kardeşlerim. Dışarıdan herhangi bir insan gücü de almadan işlerimizi hallediyoruz.
2: Peki sezon ne zaman başlıyor?
0: Karasal bir iklimdeyiz malumunuz. Burada sezonumuz biraz kısa. Biz burada bahar ve yaz aylarında üretim yapıyoruz. Sezonumuz bizim Mart, Nisan, baharın gelmesiyle başlar. Kasım, Aralık, donların ve soğuğun gelmesiyle de biter.
2: Üretim süreci her gün tekrarlanan ve hata kabul etmeyen bir disiplin zinciri gerektiriyor. Sadece ekmek yetmiyor. Her bir fidenin tek tek takibi, temizliği ve bakımı büyük bir özveri istiyor.
0: Çilek yetiştiriciliği oldukça meşakkatli bir iş. Bunu yapanlar çok iyi bileceklerdir. Bunun günlük yapılması gereken rutin işleri var. Budaması, toplaması, temizliği, bakım faaliyetleri çok yoğun. Dolayısıyla çok meşakkatli bir süreç. Titizlikle bunları takip etmek, hastalıklarını önceden tespit etmek, gelişimini izlemek gerekir.
2: Çileklerin bakımına özen gösterildiği kadar vatandaşın sağlığına da dikkat ediliyor.
0: Pestisit konusu gündemde olan bir konu. Pestisit ilaç kalıntısı demek. Bitkinin üzerinde kalan ilaç kalıntısı. Şimdi tabii ilaçlama yaparken doğru ve dozunda ilaçlama yapmak önemli. Biz ruhsatlı ilaç kullanıyoruz ki zaten Tarım Bakanlığı'nın yaptığı son uygulamada ruhsatsız ilaç alamıyoruz bile. Ruhsatlı ilaçları almak durumundayız. Ruhsatlı ilaçları kontrollü bir şekilde kullanıp hasat sürelerine de dikkat ediyoruz.
2: Huzurlu bir ortamda üretim yaparken para kazanma fikri cazip gelse de madalyonun öteki yüzünde büyük bir emek ve bitmek bilmeyen bir mesai var.
0: Buraya gelen insanlar özeniyorlar. Hani biz de böyle bir şey yapalım. Hem bu işten para kazanalım hem de doğal bir ortamda yaşayalım gibi. Fakat biz daha çok işin zor kısımlarını anlatıyoruz ki bu işe girmek isteyenler bunları bilsinler ve ona göre bu işi seçsinler.

Şimdi Türkiye'nin farklı noktalarından yaban hayatına ilişkin görüntüler getireceğiz ekrana. Erzurum ve Gümüşhane'de kış uykusundan uyanarak yerleşim yerlerine inen bozayılar kameralara yansıdı. Akdeniz ormanlarının gizemli avcıları vaşaklar da görüntülendi. İşte doğanın içinden objektiflere takılan o eşsiz anlar.

0: görüntülerin adresi Erzurum. Bahar'la birlikte kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek ararken görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden ayı hızla ormanlık alana doğru uzaklaştı.
1: Bir ses, bir gürültü çıktın ki dışarıya ne oluyor?
0: Benzer bir görüntü de Gümüşhane'de kayda geçti.
1: Kar yağıyor, görüntü tam net çekmiyor. Bakın.
0: Köye inen anne ayı ve iki yavrusu kangal köpekleriyle karşı karşıya geldi.
1: Haydi ateşe bak. Ooo!

0: Anne ayı yavrularını yanına alarak bölgeden hızla uzaklaştı. Bu görüntüler de Gaziantep'ten.
1: Kurt keçi yakalamış.
0: Sürüsündeki hareketliliği fark eden çoban, aç bir kurdun bir keçiyi yakalayıp sürüklemeye çalıştığını gördü. Kurt çobanın hamlesi karşısında kaçarken keçisi aldığı darbeyle yaralandı. Tunceli'de de yüksek kesimlerde yiyecek arayan dağ keçileri doğa fotoğrafçısının objektifine takıldı. Sürü halinde dolaşan keçilerin zaman zaman güç mücadelesine girmesi dikkat çekti. Akdeniz bölgesindeki ormanlık alanlara kurulan foto kapanlarsa doğanın gizemli avcıları vaşakları görüntüledi. Nadir görüntülenen yırtıcılar arasında yer alan vaşaklar, bölgedeki yaban hayatı zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Benzer bir görüntü de Sivas'tan geldi. Dereye su içmek için gelen vaşak, doğa severleri fark edince ormanın derinliklerine kaçtı. Sıcak havaların etkisini gösterdiği Karaman'daysa, yaban hayvanları için doğaya bırakılan su tekneleri can suyu oluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yerleştirdiği su teknesine gelen bir tilki, foto kapan tarafından görüntülendi. Gece geç saatlerde su içen tilkinin rahat tavırları ve sevimli halleri saniye saniye kaydedildi. Ağaçlara sürtünerek kaşındılar. Vahşi yaşamda kayda alınan görüntüler dikkat çekti. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir, Kütahya ormanlarına foto kapan yerleştirdi. Baharın gelmesiyle canlanan doğanın en zarif canlılarından olan geyikler kayıtlara geçti. Kimi zaman hava aydınlıkken gösterdiler kendilerini, kimi zaman gece çöktüğünde. Bazen tek başına, bazen de ikili, üçlü gruplar halinde görülen geyikler, kendilerini kaşımak için ağaç gövdelerinden destek aldı. Öyle ki geyiklerin sürtündüğü bazı ağaçların kabuklarının soyulması dikkat çekti. Görüntüler Kütahya ormanlarındaki yaban hayatı varlığını gözler önüne serdi. Kütahya ormanlarına kurulan foto kapanlarsa doğanın nadir görüntülerini kaydetti. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir'in yerleştirdiği foto kapan, görüntülenmesi oldukça zor olan bir yaban kedisini ve aynı noktadan geçen tavşan, tilki, kurt ve dev boz ayıları kayda aldı. Afyonkarahisar'daysa doğa severleri heyecanlandıran nadir bir kuş türü görüntülendi.
2: Akşam biz ne yakaladık? Dağ evimize gelen bir gök kuzgun.
0: Turkuaz ve kahverengi tonlarıyla dikkat çeken gök kuzgun kuşu kameralara yansıdı.
3: Bak bak bak, eli nasıl duruyor.
0: Genellikle yaz aylarında görülen göçmen kuş türü, doğal yaşamın en dikkat çeken canlıları arasında yer alıyor.
3: Kuş gördük, ısırma, ısırıyor.
0: Anadolu'nun zengin coğrafyası hem amansız mücadelelere hem de hayran bırakan güzelliklere sahne olmaya devam ediyor.

0: Rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, Ruz-i Mahşer'de terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi, diğerinde ise bir bakraç ayran vardır. Bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır. Hayır ve adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyordu. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık ve Allah razı olsun diyerek o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran, yapılan bu mütevazi hayır Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerlidir.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
8: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
9: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
8: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
10: Türksel gücünde 5G.
11: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
11: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
11: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
12: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
11: Reklam.
4: A Haber Radyo.
11: Bir reklam.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
11: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
11: Reklam.
15: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
16: Opet.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili süresince yaşanacak yoğunluk nedeniyle tren seferlerinde kapasiteyi artırdı.
3: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Yüksek hızlı tren biletleri hızla tükeniyor. Bayram tatili boyunca 10 milyon kişinin ise yer değiştirmesi bekleniyor.
2: Bakan Abdülkadir Uraloğlu, vatandaşların rahat ve güvenli yolculuk yapabilmesi

0: için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Kapasite artışı kapsamında en yoğun güzergahlardan biri olan Ankara-İstanbul hattına ek YHT seferleri konuldu. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında 23-24 Mayıs ve 30-31 Mayıs tarihlerinde karşılıklı ek seferler düzenlenecek. Her biri 483 yolcu kapasiteli tren setleriyle toplam 3864 kişilik ilave yer açılacak.
1: Yüksek hızlı tren biletini rahat bulabildiniz mi?
2: Daha önceden almıştım, belliydi benim planım, evet.
1: Yolculuk nereyeydi?
3: İstanbul.
1: İstanbul'a. Efendim rahat bilet bulabildiniz mi? Bilete ulaşım kolay oldu mu?
3: Bulabildim, evet.
0: İlave yüksek hızlı trenlerin hareket saatleri de yolcuların ulaşım kolaylığı göz önüne alınarak belirlendi. Buna göre ek YHT seferleri Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dansa saat 17.45'te hareket edecek. Düzenleme sadece yüksek hızlı trenlerle sınırlı kalmayacak. Ana hat ve bölgesel trenlerde de ek vagon uygulamasına geçilecek. Bayram dönemi boyunca toplam 260 vagon takviyesi yapılacak. Ana hat ve bölgesel trenlerde 14.800 kişilik ek koltuk kapasitesi oluşturulacak. Ayrıca Uzunköprü Halkalı ve Edirne Halkalı bölgesel trenleri de ilave kapasiteden yararlanabilecek.
1: Yüksek hızlı treni tercih etmenizdeki sebep nedir?
3: Ya, evime yakın olduğu için, bir de hızlı gittiği için otobüsten daha rahat, yorucu değil.
4: Efendim iyi pazarlar, tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ajans hafta sonunda sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş'tan bir haber. Bir şantiye alanında yangın çıktı. Maalesef bir işçi hayatını kaybetti. 7 işçi de yaralı. Kahramanmaraş Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Doğukent mahallesindeki bir konut şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhaneden alevler yükseldi. İhbar üzerine hemen ekipler olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin 15 araç ve 40 personelle yaptığı 3 saatlik çalışma sonucunda alevler kontrol altına alınabildi. Yangında bir işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta geleneksel olarak düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşü büyük bir katılım ve coşkuyla yapıldı. Geçit töreni ve sonrasındaki kutlama programı coşku dolu anlara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türk Günü yürüyüşüne bir video mesaj gönderdi.
5: Bayraklar dalgalandı, mehter marşları çalındı. New York kırmızı beyaza boyandı. Türk Günü yürüyüşü büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Türk-Amerikan toplumunun 43.sünü düzenlediği geleneksel yürüyüş, New York'ta binlerce Türk'ü bir araya getirdi. Etkinliğe ABD'deki Türk misyonu temsilcileri, bürokratlar ve Türkiye'den giden sanatçılar katıldı. Binlerce kişi de Manhattan sokaklarındaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Türk dünyasından da yoğun katılım olduğu görüldü. Yürüyüş Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından koordine edildi. Bayrak çekme ve geçit töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Mehteran Birliği Türk marşlarını okudu. Türk sanatçıların ve folklor ekiplerinin performansı coşkulu saatler yaşattı. Dijital kamyonlarda New York sokaklarında dolaştı. Türkiye'nin tarihi ve turistik yerleri ve kültürel değerleri tanıtıldı. Başkan Erdoğan da etkinliğe özel video mesaj gönderdi. Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir ifadesini kullandı.
6: Aziz kardeşlerim, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır.
5: Yürüyüş coşkulu ancak çıkış noktası acı bir hikayeye dayanıyor. ABD'deki Türk diplomatlar Ermeni terör örgütü Asala tarafından şehit edilmişti. Tepki amacıyla ilk olarak 1981'de yürüyüş düzenlendi. Son yıllarda bu yürüyüş Türk kültürünün tanıtıldığı geleneksel bir kutlamaya dönüştü.
4: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Yaklaşık 18 milyon emekli 4 bin liralık ikramiye tutarlarını 17 ila 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarında görecekler.
7: Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz.
5: Emeklilerin yüzünü güldüren bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimini duyurmuştu. Bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı bildirilmişti. Yaklaşık 18 milyon emeklinin faydalanacağı 4'er bin liralık tutarlar hesaplara yatırılmaya başlandı. 4A kapsamındaki emeklilerden ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar mevcut günlerinde ikramiyelerini alabilecek. 23-24 olanlar 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlarsa 22 Mayıs'ta ödemelerini alacak. 4B Bağkur kapsamındaki emeklilerin ödeme günleri 25-26 Mayıs olanların 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlarınsa ikramiyeleri 22 Mayıs'ta yatırılacak. 4C kapsamında olanlarınsa bayram ikramiyeleri 20 Mayıs tarihinde ödenecek. Bakanlık hiçbir emeklinin mağdur olmaması için banka sistemlerini ve ödeme kanallarını hazır hale getirdi. Özellikle yoğunluğun önlenmesi amacıyla ödemeler bayramdan önce tamamlanacak.
4: Avrupa'nın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olarak gösterilen ve Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan Josep Johannes'in suç ağına yönelik operasyonlarında yeni bir gelişme var. Hollandalı baronun ağabeyi İstanbul Pendik'te yakalandı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş yayın konuğumuzu ayrıntıları konuşacağız. Mehmet hoş geldin.
8: Hoş buldum Merve. İyi
4: teşekkür
8: yayınlar.
4: Ederim. Uzun zamandır aranan bir isimdi. Tabii bu kırmızı bültenle aranan bir ismin isme giden kilit yol aslında, öyle değil mi bu?
8: Kesinlikle öyle. Aslında kendisiyle birlikte aynı zamanda kardeşi de yine Avrupa'nın en çok aranan isimleri ve hatta Europol'un kendi sayfasında aranan bir isim olduğunun altını çizeyim. Birazdan arkadaşlarımız belki o Europol'un sitesinin sayfasında verdiklerinde orada bulunan Josef Ledekers'ın fotoğrafını da göreceğiz ve kardeşi Wilhelmus'a şeyde yakalandı, Pendik'te yakalandı yapılan operasyon. İşte bakın bu kardeşi ve bu Josep isimli bu kardeşi aslında oradaki çetenin lideri olan bir kişi ve aynı zamanda Abdullah Alp Üstün isimli Türk'le birlikte bunlar Avrupa'yı yakıp kavuruyor. Hatta o kadar çok ileri gittiler ki geçtiğimiz birkaç yıl öncesinde Hollanda kralını bile tehdit edebilecek kadar ileri gitti. Kendisi bizim edindiğimiz bilgilerde, bizim istihbaratımızın tespiti neticesinde şu an Afrika'da bir yerde saklandığı biliniyor. Afrika ülkelerinde olduğu söyleniyor ve bir yandan da kardeşi de aranıyordu. Kardeşi de geçtiğimiz yıl içerisinde İstanbul'a geldiği bilgisi artık mevcut ve şu anda ekranda gördüğünüzün abisi Hollanda tarafından geçtiğimiz aylarda kırmızı bültenle arandığını duyurdu. Ve artık onun kırmızı bültenle aranan bir isim olduğunu ifade etmesinin ardından Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı, İstihbarat ve İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdiler. Ortak operasyon neticesinde abisi yakalandı ve Wilhelmus Adrians isimli bu yakalanan kişi Türkiye ayağını yürütüyormuş iddiaya göre ve özellikle şunu söyleyeyim, birazdan arkadaşlarım onun yakalanma görüntüsünü de verecekler. Bakın işte görüyorsunuz şu anda hemen arkamızdaki o görüntülerde de görüldüğü üzere bakın bu abisi oluyor ve özellikle de Avrupa'dan Türkiye'ye gelen uyuşturucu ağını yönetmekle görevli olduğu biliniyordu. Ama yapılan bu operasyonla Hollanda'da kırmızı bültenle aranan bu kişi de yakalanmış oldu. Şimdi bir de önemli bir görüntü daha var. Bakın işte görüyorsunuz istihbarat ve narkotik

0: Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyon neticesinde Avrupa'yı yakıp kavuran bu çetenin liderinin kardeşi. Kendisi de Hollanda'da kırmızı bültenle aranıyordu. Yapılan operasyonla o da yakalanmış oldu. Ve bir de bak bu görüntü çok önemli. Arkadaşlarım bunu durdurabilirlerse. Burada gördüğünüz fotoğraf ne biliyor musunuz? Burada Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala var. Bunlar yine bu bahsettiğimiz örgütün özellikle de Leydekers örgütünün yöneticileri abisi kardeşiyle birlikte. Bunlar üste bulunan iki kişi. Abdullah Alp Üstün ve yine aynı şekilde Hasan Lala yakalandı. Onlar da İstanbul'da otomotiv üzerinden kara parayı aklamakla görevlilerdi.
1: Ya işin İstanbul ayağı tabii, bu değil mi?
0: İstanbul ayağı buydu ve hatta Abdullah Alp Üstün'ün 10 ton uyuşturucudan aranıyordu. 10 ton uyuşturucu yönettiği tahmin ediliyordu. Bu Josem isimli kişi ise onun da tam 70 ton uyuşturucu yönetmekle Avrupa'da aranan bir isimdi. Bak gördüğün bu görüntüde bunları Birleşik Arap Emirlikleri'nden yakaladılar. Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu Milli İstihbarat Teşkilatı tespit etti. Ardından İstanbul polisi harekete geçti ve narko ekipleri, İstanbul'un narkotik suçlarla mücadele ekipleri gittiler. İşte buradaki görüntülerde görüyorsun. Alp Üstün, Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala da Birleşik Arap Emirlikleri'nden uçakla 11 Kasım 2025 yılında Atatürk Havalimanı'na uçakla getirildiği görüntüler. Yani bu çetenin özellikle Avrupa'nın başına bela olan bu Leydekers örgütünün üst düzey iki yöneticisi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alındı, gelindi ve bu geçtiğimiz günlerde de Wilhelmus isimli işte örgüt liderinin kardeşi de Pendik'te yapılan bir operasyonla yakalanmış oldu ve örgütün şu an itibariyle dediğimiz gibi üst düzey olarak aranan 4 kişiden 3 tanesi şu an itibariyle uluslararası uyuşturucu ağına yönelik yapılan bu operasyonla 4 kişiden 3'ü getirildi. Abisi yani lider olan da zaten Türkiye'de değil, kendisinin Afrika ülkelerinde şu anda kaçtığını biliyoruz.
1: Afrika ülkelerinde o zaman orada. Bu operasyondan sonra evet. Ona dair de bir adım
0: yani
1: atılabilecek.
0: Yani şu çok önemli. Hı-hı. Şimdi benim aldığım bilgiye göre Merve bu Hı-hı. isim Hollanda'ya iade edilecek. Bizim bu tarz operasyonları ülkemizde gerçekleştirmemiz çok kıymetli. Nasıl? Özellikle ülkede kırmızı bültenler aranırken ve Europol'un listesinde en çok aranan ve hatta 300 bin dolar başına ödül koyulmuşken bu kişiler kırmızı bültene düştüğü an bizim ülkemizde ise anında yakalanıp bunların iade edilmesi önemli. İşte siz bunu yaptığınız zaman sonra ne oluyor? Siz de Abdullah Alp Üstün ve yine Hasan Lala gibi isimleri başka bir ülkede olduğunu öğrendiğinizde Birleşik Arap Emirlikleri olur, Hollanda olur, Almanya olur. Hemen onlar da ne yapıyor? Size bunların iadesini gerçekleştiriyor. Evet. Yani Türkiye özellikle Narkotik Şube Müdürlüğü'nün bu baronların yakalanması noktasında çok büyük refleksleri var. En çok da Hollanda ve Almanya ile bir iş ortaklığımız yani operasyon ortaklığımız olduğunu da altını çizebiliriz.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Mehmet. Sağ ol. Kolay gelsin. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'la konuştuk ayrıntıları. Şimdi dünyadan öne çıkan haberlerden derlediğimiz haber turu gelecek ekrana.
2: Küçük uçak evin üzerine çakıldı. Feci kaza Ohio'da yaşandı. Harabeye dönen evde kaza esnasında 4 kişi vardı. 4'ü de mucize eseri yara almadı. Ama uçaktakiler onlar kadar şanslı değildi. İkisi de hayatını kaybetti. Adres yine Amerika. Bu kazada hemzemin geçitte meydana geldi. Virginia'da bir yük treni vidanjöre çarptı. Araç çarpmanın şiddetiyle taklalar atarak yola savruldu. Vidanjörün sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu. Dikkatsizlik ve aşırı hız Kolombiya'da faciaya neden oldu. Ters yöne giren motosiklet karşıdan gelen diğer motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de ağır yaralandı. Dünyanın zirvesi Everest'te her yıl yaklaşık 1000 kişi tırmanmaya çalışıyor. Macera perestleri yolda bekleyen en büyük tehlikelerden biri ise çığ. Bu tırmanışçılar dönüş yolunda yakalandı çığa. Hızla gelen kar kütlesinden kaçmak mümkün değildi, hepsi çadırlara saklandı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.
1: Esas.
2: Beyaz Saray'ın bahçesine

0: saldırılar istila etti. Trump'ın ofisinin kuzey girişi yakınlarında binlerce arı peyda oldu. Manzara görenleri hayrete düşürdü. Florida için sıradan, dünyanın geri kalanı içinse inanması güç bir görüntü var sırada. 1 milyon aşkın timsahın yaşadığı eyalette bu dev hayvanlar her yerde karşınıza çıkabilir. Golf oynamaya giden bir çifte iki timsahla karşılaştı. What is happening right now? Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir süre sahayı gezen timsahlar kısa süre sonra gözden kayboldu. Çin insansı robot üretiminde dünya birincisi ve bu robotları hayatın her alanına da entegre ediyorlar. Öyle ki robotlar artık trafik polisliği de yapıyor. Amerika'da da sokaklarda sık sık robot görmek mümkün. Bu minik robotlar kurye olarak çalışıyor. Teknik olarak duygulara sahip olmaları mümkün değil ama çok anlayışlı oldukları kesin. Zira bu robot yaya geçidinde kendisine çarpan arabaya gözlerinden kalpler çıkararak tepki verdi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Binlerce kullanıcıdan robota sevgi mesajı yağdı.
1: Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nin taşması sonucu su basan evlerde ve tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları başladı. Ayrıntıları Murat Onur anlatıyor.
2: Evet, Amasya'da nehir taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. İşte biz şu anda Amasya'nın köylerindeyiz. Bakın, bu köyün geçimi tamamıyla tarım üzerine kurulmuş durumda. Tarımı da genellikle seraların içerisinde yapıyorlar. Peki seraların içerisinde neler yetiştiriyorlardı? Domates, biber, yeşillikler, marul gibi birçok çeşitli ürünler vardı bu seraların içerisinde. Ancak işte Amasya'da Yeşilırmak Nehri son günlerde gerçekleşen bu yağışların etkisiyle taştı. 8 köy, bir belde ve bir mahalledeki yaklaşık 4500 dekardan fazla tarım arazisi sular altında kaldı. Taşan nehir sularını çiftçiler sadece izleyebildi. Çünkü suyun debisi, Yeşilırmak'ın debisi oldukça yükselmişti. Yaklaşık 2 metreyi aşkın sular Yeşilırmak'taki o nehirden taşarak işte bu tarım arazilerine, seraların bulunduğu alana girdi ve taşkın meydana geldi. Dile kolay, 4500 dekardan fazla bir tarım arazisinin sular altında kaldığını söylemek mümkün. Aksalur, Büyük Kızılca, İpekköy, Karaköprü, Kayrak, Ovasaray, Sarıkız, Yeşildere köyleri ile özellikle Yenice mahallesi ve ziyaret beldelerinde yaklaşık 4500 dekardan fazla tarım arazisinin sular altında kaldığını söyleyebiliriz. İşte şu anda kameraman arkadaşım Halil İbrahim Yel size o sular altında kalan seraları tepeden kuş bakışı bir noktadan gösteriyor. Özellikle sebze üssü olarak biliniyordu bu köyler. Köylerde, seralarda sebzeler yetiştiriliyordu. Maalesef işte o taşkınla birlikte seralarda şu ana kadar büyümüş olan o sebzeler tamamıyla kullanılamayacak hale geldi. Sadece aslında tarım arazileri ve seralar zarar görmedi. Traktörler ve traktör römorkları da sular altında kaldı. Özellikle Aksular köyünde sularla kaplı serasının yanında bulunan traktörler ve römorklar bir çiftçinin tamamıyla sulara gömüldü. Köyde 500 dönüm arazi sular altında kaldığını söylüyorlar. Tabii şu anda da işte manzarayı sizlere A Haber farkıyla aktarmış oluyoruz. Evet, gerçekten büyük bir felaket. Tokat'ta da aynı manzaralar var. Birçok tarım arazisi sular altında kalmış durumda. Bizim bulunduğumuz lokasyon ise Amasya'da şu anda. Yine seraların içerisi tamamıyla sulara gömülmüş durumda. Tabii bölgeye hemen devlet su işlerine bağlı ekipler sevk edildi. AFAD ekipleri sevk edildi. Burada hasar tespit çalışmaları başladı. En kısa zamanda hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra bilanço daha net bir şekilde ortaya çıkacak diyelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
1: Evet, yazı beklerken yeniden soğuk hava haberini paylaşalım. 57 şehir için çünkü yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da da bu hafta sonu çok güneşli bir hava vardı ama önümüzdeki günlerde tekrar yağış beklentisi var. Hangi illerde yağış bekleniyor soralım.

0: alalım. Şener Çetin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son durumu anlatacak.
1: Evet, yazı bekliyoruz senin de söylediğin gibi ama hava oldukça değişken, zira başkentte de sabah saatlerinde yağış, sağanak ve rüzgarlı bir hava hakimdi. An itibariyle de sakin ve oldukça güneşli bir havanın hakim olduğunu söylemek mümkün. Bir yandan uyarılar var. Yurt genelinde onlarca ilde, birçok sayıda ilde yağışın olduğunu görebiliyoruz. Zira haritaya baktığımızda meteorolojik verilerde bunu bize net bir şekilde gösteriyor. Peki nerelerde yağış hakim? Kıymetli bir konuğumuz var. Hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin bizlerle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyoruz. Tabii yurdun genelinde yağış hakim. Özellikle uyarı yapabileceğimiz illerimiz nelerdir? Nerelerde etkili oluyor yağışlar?
2: Tabii hemen aktaralım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde bahar yağışları kendini göstermeye devam ediyor. Uyarılardan başlayalım. Siz de dediniz, bugüne bakıldığında Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu, Karabük, Düzce, Kastamonu ile Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimlerinde akşam 9-10 saatlerine kadar kuvvetli yağış uyarımız var. Yarına bakıldığında ise yine Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Çorum, Giresun ve Trabzon iç kesimlerinde de yağışlar yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacak ki kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istemekteyiz. Yarın haritasına bakıldığında ise yine ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Şanlıurfa dışında Güneydoğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinde yağışları görmek mümkün olacak. Salı günüyle devam edecek olursak, salı günde hemen hemen ülkemiz genelinde yağışları göreceğiz. Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Malatya dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar görülecek. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış. 19 Mayıs Salı günü 3 büyük kentte de yağış beklemiyoruz. Bunu da belirtelim. Çarşamba günüyle devam edecek olursak, çarşamba ve perşembe günü ülkemiz genelinde yağışlar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak ve çarşamba günü ülkemizin güney kesimlerinde, güney Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı ise hafta boyunca ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek.
1: Çok teşekkür ediyoruz ama çok kısa Süper El Nino'ya ilişkin neler söylersiniz? Bununla ilgili de uyarı, bir risk yapıldı. Çok kısa da buradan alalım.
2: Evet, bakıldığında El Nino Pasifik Okyanusu'ndaki deniz suyu sıcaklığının 2 dereceye kadar yükselmesi anlamına geliyor ki 2 dereceye geçerse de Süper El Nino olarak literatürde kendine yer buluyor. Şu anki değerlendirmelere göre Pasifik Okyanusu deniz suyu okyanusu sıcaklığının 2 derecenin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da ülkemizde yaz ayının yer yer mevsim normallerinin üzerinde sıcak ve kurak geçmesi anlamına geliyor. Biz de Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak bu durumun takipçisiyiz. En güncel ve doğru tahmin için vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü takip etmelerini önemli rica ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yurt genelinde havanın son seyrindeki notlar bu şekildeydi diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Şener Çetin anlattı ayrıntıları. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta trenle otobüsün çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Kazanın yeni güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Burası Tayland'ın başkenti Bangkok. Trenle yolcu otobüsü kafa kafaya çarpışıyor. Kazanın ardından otobüs alev alıyor ve ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybediyor. Çok sayıda da yaralı var. Görgü tanıkları da kazadan önce hemzemin geçidin bariyerinde arıza olduğunu söylediler. Tanıklar otobüsün raylara girdiğini ve trenin zamanında duramadığını söylüyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında hazırladığı yeni öğretim programlarında kavram değişiklikleri ve yeni içerikler dikkat çekti. Tarihten coğrafyaya, sosyolojiden psikolojiye kadar pek çok derste kullanılan dil yenilendi.
3: Bence Türkçe kelime kullanması daha iyi.

0: yüzden birazcık da mantıklı olmuş yani.
1: Biz Türk'üz. Yani bunu da bizden başka kimse yapamaz.
2: Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle ders kitaplarında köklü bir kavram değişikliği yapıldı. Yeni müfredatta coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikaları, Orta Asya yerine ise Türkistan kavramı getirildi.
3: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Marif modeli, ders kitaplarında kullanılan kavramlardan müfredatın genel yapısına kadar geniş çaplı bir dönüşümü beraberinde getirdi. Tarihten coğrafyaya, sosyolojiden psikolojiye kadar birçok derste kullanılan dil yenilendi.
2: Bizans yerine Doğu Roma, tehcir kanunu yerine sevk ve iskan kanunu ifadeleri kullanılmaya başlandı.
0: Doğu Roma zaten Bizans olarak adlandırılıyordu. Sömürgecilik zaten Britanya'nın kurduğu bir sömürge hattı vardı. Orada altınları alıp kendi ülkelerine getirmeleri, kaynakları sömürüp kendi ülkelerine getirip kendileri zengin olup.
2: Ege Denizi ifadesi de bazı bölümlerde Adalar Denizi olarak değiştirildi. Coğrafyada ise Mavi Vatan, Gök Vatan ve Yeşil Vatan kavramları programa girdi.
4: Bayağı değişmiş ama bence iyi bir şey ya. Bir tık noktada iyi. Çünkü biliyorsunuz eski dönemde zordu. Şimdi kelimeler şu anki Türkçe'ye uygunlaştırılmış bir şekilde. Daha böyle iletişim kurma, daha hani geniş sosyal iletişim kurmak için belki yapılmış olabilir yani. Milli Eğitim Bakanlığı belki bunun için yapmış olabilir bu kelimeleri.
5: Yani evet, kelimeler daha Türkçeleştirilmiş gibi.
1: Milli Eğitim zaten doğrusunu yapıyor. Yani başka şer odakları bazı şeyleri değiştirmeye kalkıyor. Onlara da pek fırsat vermemesi lazım. Yani biz ne biliyorsak onu uygulayacağız.
2: Ayrıca matematik dersinde algoritma ve bilişim programı eklenirken, sosyolojide ise yapay zeka, algoritmik ayrımcılık, dikkat ekonomisi ve akran nezaketi gibi kavramlara yer verildi.
0: Milli Eğitim Bakanlığı değiştirdiyse bir bildikleri vardır.
6: Son günlerde yaşanan kurye, müşteri ve site güvenliği tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Bir tarafta güvenlik kuralları, diğer yanda ise kapıya teslim beklentisi var. Peki taraflar bu tartışmalara ne diyorlar, ne düşünüyorlar? Taraflara mikrofon uzattık. Şimdi söz milletliğe getireceğiz ekrana.

0: Puryelerin girmesine izin verilmiyor. Puryeler ise güvenlik izin vermedi diyor. Vatandaşsa ben kapıya teslim hizmeti aldım, siparişimin kapıma gelmesini istiyorum diyor. Böylelikle de hem zaman kaybı hem de tartışmalar çıkıyor. Peki böyle bir durumda sizce vatandaş mı haklı, kurye mi yoksa site güvenliği mi? Yorumu vatandaşa bırakıyoruz, söz millette. Sitenize kargonun girişi yasak. Aşağıya inip yardımcı olur musunuz yoksa ısrarla kapıya getirmesini mi istersiniz?
1: Yo, tabii ki aşağıya inip yardımcı olurum çünkü onlar da çalışamıyor, üzülürüm açıkçası. Zaten yurtta kalıyorum ve yukarı çıkarılması yasak, biz de aşağıdan alıyoruz. Bence bir sıkıntı yok bu konuda, ben aşağıya gidip alırım.
2: Böyle bir kural varsa elimden geldiğince aşağı inip kuryeye yardımcı olup kargoma alırım yani. Eğer yukarı çıkabilecek durumu varsa yukarı çıkmasını rica ederim ama hani sert çıkmam.
1: Gider alırım, sorun değil benim için. O yüzden, ama yani şöyle bir şey de var. Bazı insanlar zaten yapması gereken bir şey diye düşünüyor olabilir ama sitede yasaksa bence alınabilir yani. O zaman siteyle görüşürsün.
3: Genelde ben kapıya bırakıyorum ama hiç sitede yasak olduğunu görmedim açıkçası. Ama iner alırdım büyük ihtimalle. Birazcık anlayışlı olmak gerekiyor ya. Her mesleğin kendince zorlukları var. Hani yardımcı olmak lazım bence.
1: İnerim ben de, evet. Belki çıkamayacaktır. Ya da rahatsızlığı vardır. O yüzden inerim herhalde. Bizim zaten bizimkisine biz kendimiz iniyoruz. Kapının önüne bırakıyoruz, merdivenin altına. Kurye alıyor.
4: Site yönetimleri bu konuda çok katı davranıyor kuryelere. Çok aşağıda görüyorlar diye düşünüyorum. Çünkü siteye giriyorsunuz, çok ağır siparişler veriyorlar. Ve siteler gerçekten çok büyük. Arıyoruz. Ama genellikle böyle ters tavırlar oluyoruz, getirmek zorundasınız diye. Yani bizi kimse anlamıyor. Evrak konusunda da devamlı üzerimize geliyorlar. Zaten stresli bir iş yapıyoruz, riskli bir iş yapıyoruz. Yani biraz daha vatandaşların duyarlı davranması lazım diye düşünüyorum bu konuda.
5: Allah Allah, üstten bakıyorlar sürekli. Hani yarım açıyorlar böyle. Aşağıdan zile basıyorum, kapıya tık diye açıyor, yukarı çıkıyorum, bekletiyorlar.

0: sabıkalı insanlara vermiyorlar.
1: Evet.
0: Bizim eğer güvenlikle ilgili bir problemimiz olsa bize bu belgeyi vermedikleri için biz bu işi yapamayız. Ama bize bu belge veriliyor. Ama apartman sahipleri kendi alanları içerisinde almış olduğu kurallardan dolayı bizim parayla vermiş parayla verilen belgemize rağmen bizi içeri almıyorlar. İki, zaten İstanbul trafiği. Zaten yeteri kadar sıkıntıya yaşıyoruz. Apartmanda süre kaybediyoruz. Bazı bloklar var, o kadar uzunlar ki yani biz o paket verip gelene kadar zaten 3-4 paket atabiliyoruz. Yani
2: müşteri arıyoruz, gelmesini rica ediyoruz. Bu sefer de güvenliği arıyorlar. Güvenlik bir yandan sıkıntı yaratıyor. Site yönetimi bir yandan sıkıntı yaratıyor.
1: Peki müşteriyi aradığınızda aşağı iniyor mu yoksa ısrarla getirmenizi mi istiyor?
2: Ya bazıları geliyor, bazıları da ısrarla şey yapmamızı istiyor, çıkarmamızı istiyor. Güvenlik bir yandan da bize sıkıntı çıkarıyor, girmememizi istiyor. Yani bu yandan biraz sıkıntılı durumumuz.
3: Adrese gidiyoruz, motorumuzu bırakıyoruz, kaskı çıkartıyorlar hava yağışlı. Yani çok rezillik çekiyoruz ya. Hiçbir şekilde anlayışlılık sağlanmıyor hiçbir şekilde. Biz bunu hak etmiyoruz kesinlikle.
4: Bazen insanlar düşüncesi olabiliyor ya. Yapacak bir şey yok yani. Kuryede kolaylık dilemek lazım. Yapacak bir şey yok.
5: Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü hani onlar da insan ve işlerini yapmaya çalışıyorlar. Bu yüzden genelde kapıya inerim yani her zaman için.
6: Bundan bir sene öncesinde bıraktım ben kuryeliği. Kuryelik yaptığım zamanlarda da karşılaştığım zorluklar şunlardı. Genelde 5. katlara, 4. katlara çıkarken tabii ki şimdi 30 ile 40 ile arasında paket attığımız için zorlanıyorduk. Kimi zaman işte ben sepet istiyordum ama kimi zaman da tabii çok azar yediğimiz de oluyordu bu konuyla alakalı. Yani insanlar genelde anlayışlı davranmıyordu. Genelde bağırmayı, kızmayı, ondan sonra getireceksin gibisinden konuşmayı daha çok seviyorlardı. Benim zaten işi bırakma nedenlerinden bir tanesi buydu.
7: Her işin kendine göre bir zorlukları vardır. Ama nasıl diyeyim size, bu işi severek de yapan insanlarımız da var, zor durumda kalan insanlarımız da var. Çoğu zaman mesela duyarsız kişilerle karşılaşıyoruz.
8: Kastan ziyade kimlik muhabbeti. Hani bir takım arkadaşlar sorun çıkartıyor, güvenlikler falan. Mesela ben yarım kask kullanıyorum. Çıkartmam bir anlamı yok yani, anladın mı? Yüzüm görünüyor.
6: Çoğu site zaten izin vermiyor kuryelerin siteye giriş yapmalarına. Kuryeler de bu sebepten kaynaklı işte 100 metre, 150 metre, 15 kiloluk, 20 kiloluk şeylerle, poşetlerle yürümek zorunda kalıyordu. Bu da bizim için çok zor bir durum kuryeler için.
9: Ortak noktayı bulmak gerekiyor bence. Çünkü hani kuryelerimiz de işlerini güçlerini yapıyorlar. Burada bence site yönetimi daha çok dikkat etmesi lazım. Hani kuryeleri içeri almaları lazım. Çünkü adamlar ekmeğin de işini gücünü yapıyorlar. Hani zorluk çıkartmaya gerek yok.
10: Birazcık bana çok saçma geliyor bu kurallar. Hani kuralların değişmesini isterdim. Çünkü çevremde birkaç tane kadın kurye arkadaşlarım da var bu şekilde çalışan. Ben nasıl bir yerde çalışıyor ve o şekilde emek gösteriyorsam aynı şekilde onlara çalışan gözüyle bakıp bilmem gerekiyor aşağıya.
11: Bu kadar ısrarcı olmaya gerek yok. Sonuçta kurye giremeyeceğim diyorsa giremiyordur yani. O konuda bence hani ben olsam gidip alırdım yani.
12: Bu site yönetimin problemi zaten aslında içeri almamaları. Yani onlarla konuşulup halledilmesi gerekenler. Çünkü onlar da emekler sonuçta yani. Kaç saat motorun başında yağmur çamurda geziyorlar. Yani ben inmeyi tercih ediyorum.
0: Israrla isteyenler de var ama yardımcı olanlar da var. Yani artık onun inisiyatifine kalmış. Biz bir şey diyemiyoruz. Ama biz böyle bir ricada bulunuyoruz tabii bazen. Kendileri de sağ olsunlar yaptıkları zaman müteşekkir oluyoruz yani.

0: İstanbul Kağıthane'de geleneksel yağlı güreş müsabakaları düzenleniyor. A Haber muhabiri Erşan Karaca o noktada bizleri bekliyor. Erşan.
1: Marmara Elektron Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı
2: Sayın Erdem Gürtel'den sizinle bahsetmiş olduğunuz gibi Ali aslında Yanaka, hava sıcaklığı da oldukça güzel ve Kağıthane'de gerçekten de unutulmaz anlara tanıklık edeceğiz. Birazdan işin bulunduğumuz dakikalarda yaz etkinlikleri kapsamında güreşlerin başladığında belirtmiş olalım. Hemen görüntülerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da Sada Abad coşkusu. Dün aslında uçurtma şenliği vardı ve bunun ardından ise sıra Er Meydanı'nda diyebiliriz. İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını yaşayan geleneksel Sadabat yaz etkinlikleri bu yılda renkli görüntülerle başladı diyebiliriz. Kağıthane Belediyesi tarafından Has Bahçe Mesire alanında düzenlenen etkinliklerin ilk durağı olan uçurtma şenliği İstanbullulardan yoğun ilgi görmüştü ve hafta sonu fırsat bilen binlerce aile ve çocuk rengarenk uçurtmalarıyla gökyüzünü şekillendirmişti ve içinde bulunduğumuz dakikalarda ise güreş müsabakaları başladı diyebiliriz.

0: Sabah 10'da başlayan, yaş kategorisine göre dağılım gösteren etkinlik başpehlivanların geleneksel yağlı güreş müsabakaları ile devam ediyor. Peki hangi burada aslında pehlivanlar var? Onlardan size bahsetmek istiyorum. Feyzullah Aktürk, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş, Erkan Taş, Recep Kara ve Yıldıray Pala gibi öne çıkan isimler de bu müsabakada yer alacak. Kırkpınar konseptini aratmayacak organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan başpehlivanlar Kağıthane Er Meydanı'nda işte burada kol bağlayacaklar. Ayrıca sezonun 10. organizasyon olma özelliği taşıyan 33. Kağıthane Sadabat Yağlı Güreşleri İstanbul'un bu yılki ilk büyük turnuvası olarak kapılarını açtığında belirtmiş olalım. Şüphesiz ki turnuvalar kıran kırana bir mücadele içinde geçecek. Özellikle sezonun henüz başında olan pehlivanlar için bu turnuva büyük önem taşıdığını belirtmiş olalım. Katılım oldukça yoğun olduğunu belirtelim. Protokolde ise geçtiğimiz dakikalarda İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de törene geldiklerini belirtmiş olalım. Aslında burada bu etkinliğin yapılmasının özel bir sebebi var. Çünkü Osmanlı döneminde de yine aynı etkinliklerin tam olarak burada Sadabat Parkı'nda yapıldığını biliyoruz. Ve buradaki nabzı aktarmak üzere haberlemekimiz devam edecek diyelim. Görevliler birazdan başlıyor. Görevliler de var, hakemler de var. Davullar çalacak ve güreşler de başlayacak diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Çok teşekkürler Erşan Karaca anlattı ayrıntıları. Şimdi Kurban Bayramı'na artık son sayıyoruz ve kurban pazarlarında da hareketlilik başladı. İstanbul'daki kurban çadırlarında son durumu soracağız. Hem yoğunluk var mı hem bu sene fiyatlar nasıl? Kadir Mercan ayrıntıları anlatıyor. Kadir.
2: Merve, bizler şu anda Sultan Gazi Belediyesi'nin hazırlamış olduğu, daha doğrusu alan açmış olduğu bir kurban pazarındayız. Burada da sabah saatlerinde aslında yoğunluk yoktu fakat öğleden sonra o yoğunluğun yavaş yavaş giderek arttığını söyleyebiliriz. Özellikle sabah saatlerinden bu saate kadar yapılan pazarlıkların bir nevi olsun bazıları pazarlıklar sonuç itibariyle sonuçsuz kaldı. Bazı kişilerse anlaştı diyebiliriz. Fiyatlara bakacak olursak aslında yaklaşık fiyat fiyatlar 400 ila 500 bin lira arası değişiyor. Kiloysa 800 ila 800 kilogramla 1 ton 100 kilo arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Özellikle bulunduğumuz dakika itibariyle hayli yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Artık Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu vesileyle de vatandaşlar artık yavaş yavaş gelip bu alanlardan kurbanlarını seçiyorlar. Özellikle şundan da bahsetmemiz gerekiyor. Bulunmuş olduğumuz alanda geçtiğimiz yıllarda bir kurban kesim alanı yoktu. Fakat bu sene itibariyle hemen burada kurbanını alacak vatandaş hemen bir arka tarafta kurbanını kesebilecek. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre şunları ifade ettiler. Özellikle yarım saat içerisinde 15 aynı anda 15 hayvanı kesebilecekler ve toplamda bu süre yarım saat sürecek. Ve yarım saat süre boyunca da tüm etler pay haline getirilecek ve vatandaş istediği zaman, istediği dakika o paylarını alabilecek dedi yetkililer. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte pazarın içerisinde şöyle yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyoruz. Burada aslında 7'den 70'e vatandaşların olduğunu da söyleyebilirim. Kimi dedesinin elinde kurban pazarına gelmiş, kimi babasının elinde kurban pazarına gelmiş. Burada da bir vatandaşımız zannediyorum ki artık o pazarlığı bitirmiş, kurbanını almış durumda. Söylemiş olduğumuz gibi gün yaklaştıkça kurban bayramına, gün yaklaştıkça artık kurban pazarındaki yoğunlukta devam ediyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Şimdi dünyanın konuştuğu yeni başlık koronavirüsün ardından bu kez hantavirüs endişesi yayılmaya başladı. Güney Amerika'dan Avrupa'ya uzanan vakalar yeni bir pandemi mi geliyor sorusunu gündeme taşıdı. Peki hantavirüs gerçekten yeni bir virüs mü yoksa ölüm oranı iddia edildiği gibi %50'ye kadar çıkabilir mi? Tüm dünyanın yakından takip ettiği hantavirüs krizini Perspektif bu hafta ele aldı. Kübra Urhan'ın hazırlayıp sunduğu Perspektif'in yeni bölümü gelecek şimdi ekrana.

Dünya yeni bir pandemiyle karşı karşıya. Bu virüs iki kişiden birini öldüren bir virüs.

0: kendi kanınızda boğulmaya başlarsınız. Bu yaz piknik yaparken vahşi hayata temas etmeyin.
1: Geçtiğimiz günlerde Güney Amerika'dan Kanarya Adaları'na doğru seyir halinde olan MV Hondius isimli kruz gemisi bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu. Yolcular arasında kuş gözlemcisi Hollandalı çiftle birlikte gemide toplam 3 kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vakalar Avrupa'ya sıçradı. Fransa ve ABD vatandaşlarında pozitif vakalar görüldü. Gemide bulunan 2 Türk vatandaşının testleri ise negatif. Peki koronavirüs salgının ardından yeni bir pandemi kapıda mı?
2: Bu virüs tehlikeli bir virüs ama şu an için sadece gerçekten enfekte olan kişi açısından. Genel halk için risk ise hala son derece düşük seviyede.
3: Şu ana kadar 3 ölüm de dahil olmak üzere 8 vaka bildirildi. 8 vakadan 5'i hantavirüs olarak doğrulandı. Diğer 3'ü ise şüpheli vaka olarak değerlendiriliyor.
0: Dünya yeni bir pandemiyle karşı karşıya. Bir pandemi riskiyle karşı karşıya. Hantavirüsün beklenmedik bir varyantı, Andes varyantı. Normalde hantavirüs kemirgenlerden bulaşırdı. Kemirgen dediğimiz ne? Fareler, sıçanlar, sincaplar, tavşanlar, köstebeklerden insana geçen bir virüstü. Ve Güney Amerika bölgesinde olan bir virüs. Arjantin, Şili bölgesinde bir virüstü. Ama bu gemiyle beraber bir şey oldu. Gemide insandan insana geçti. Bu insandan insana geçtiği ilk durum. Üçü ölen. Toplam 11 vaka var. Şu anda Fransa'da bu 11 vaka PCR'la doğrulandı. Ve bunların hepsi gemiden vakalar. Gemide 150 kişi vardı. Hepsi tahliye edildi. Ve bu 11 kişinin birisi şu anda sadece entübe değil, aynı zamanda kalp akciğer makinesine bağlı ECMO cihazı var. Yani yapay akciğerle yaşama tutunmaya çalışıyor. Çünkü bu virüs %40-50 yani 2 kişiden birini öldüren bir virüs.
1: Hantavirüs aslında yeni bir virüs çeşidi değil. Yıllardır bilinen, hatta bir dönem Kore Savaşı'nda da askerler arasında yayılan bir virüs.
4: Hatta oradaki Türk askerlerin de bu nedenle vefat ettiklerini ileri sürenler var. Dolayısıyla aslında eski bir virüs, yeni bir virüsle karşı karşıya değiliz. Daha önce tanımlanmış bir hastalık bir şekilde önümüze daha dramatik bir şekilde çıktı diyebiliriz.
1: Fakat o dönem farelerden insanlara geçiyordu. İnsanlar arasında yayılımı yoktu. Daha çok böbrekleri hedef alıyordu. Virüsün yeni versiyonuysa insandan insana bulaşan bir yapıda. Bu yeni varyantın vücuttaki etkileri de bir diğer merak konusu.
4: Virüste iki form var. Biri böbrekleri tutan form ki biz ülkemizde bunu görmüşüz. Diğer form görülmemiş. Şu anda 3 tane ölümün olduğu form akciğerleri, kalbi tutan form. Yani Amerika'daki şekli. Bu oldukça tehlikeli.
2: Hantavirüs türünde en dikkat çekici belirti şu. Hastalığın daha erken dönemlerinde bile kardiyopulmoner sendrom dediğimiz bir tablo ortaya çıkabiliyor. Yani hastalarda nefes darlığı başlıyor ve bunun yanında kalp fonksiyonlarında da bazı bozulmalar görülebiliyor. Bu durum zamanla ciddi bir hale dönüşebiliyor.
0: Gün diyebiliriz. Çok uzun bir kuluçkası var. Solunum yollarına girdikten sonra solunum yollarındaki lenf bezlerinde çoğalmaya başlar. İlk 35-40 gün hiçbir sorun çıkarmaz. Daha sonra lenf bezlerinden kana karışır ve organlara yerleşmeye başlar. En çok yerleştiği organ da akciğerdir. Akciğerin damarına yerleşir ondaki ve akciğer damarı sızmaya başlar ve kanınız akciğerinizin içine sızmaya başlar. Yani hava olması gereken yere vücut sıvıları sızmaya başlar, plazma ve kendi kanınızda boğulmaya başlarsınız. Ölümü boğulma şeklindedir. Yani nefes alamazsınız. Aynı bir suda boğulma gibidir. Buna hanta kardiyopulmoner sendromu denir. İlk bulguları ateşle, kas ağrılarıyla başlar. Klasik virüsler böyle başlar zaten. Ateş, kas ağrısı. Özellikle sırt ağrısı, bacak ağrısıyla başlar. Bu tam siz bunlarla uğraşırken birden kalpte sorunlar başlar. Ritim bozukluğu ve kalple beraber de ani kalp durması olmasa da kalp yetmezliği. Bu sefer de akciğer bulguları, öksürük başlıyor. Onun için işte genel bulgular, ateş kas ağrısı, ritim bozukluğu, kalpte tekleme, öksürük, asla farenjit gibi boğaz ağrısı, burun akıntısı yapmaz. Bu çok önemli. Akciğer hasarı bırakır ve kalp hasarı bırakır. Böbrek hasarı da bırakabilir. Böyle bir özelliği var. Kalıcı bağışıklık sağlıyor geçirenlerde. Ama tabii %50 ölüm riskim var. Covid binde bir de ölümcüllüğü. Bunun %50. Yani iki kişiden bir kişisi ölür.
4: Ama tehlike kavramını incelediğimizde birisi çok çabuk bulaşıyor, birisi ise sadece kişisel kalabiliyor. Dolayısıyla hani bu şekilde analiz etmek lazım. Ama hastalığın ağırlığına baktığımızda hantavirüsün akciğeri tutan formu mortalitesi daha yüksek görünüyor.
1: Hantavirüsle ilgili açılması gereken bir diğer başlıksa süper taşıyıcılar.
0: Şöyle süper taşıyıcı şu, bazı insanlarda genetik yatkınlık da var virüse karşı. Nasıl? Örneğin 70 yaş üstü zaten risk grubu. Onlarda virüs daha yüksek miktarlara ulaşıyor solunum yollarında. Yani virüs yükü normal bir insandan 10 ila 100 kat fazla oluyor. Bu sefer bu insanlar hem ölüyor hem de ölmeden önce o süper spreader denilen aşırı bulaştırıcı, süper yayıcı, süper taşıyıcı ya da süper bulaştırıcı oluyorlar. Bu sefer onlar birkaç insana değil, yüzlerce insana bulaştırabiliyorlar. İşte bu işte onların genetik ve diğer hastalık yatkınlık, işte yaşlı olması, işte diğer hastalığı olması gibi durumlar onları süper taşıyıcı, süper bulaştırıcı yapabiliyor.
1: Koronavirüs salgınında temas en büyük tehlikeydi. Şimdi benzer uyarılar hantavirüs için de yapılıyor. Türkiye'de hantavirüs vakası bulunmuyor. Ama dünyada vakaların artması halinde günlük hayatta nelere dikkat etmek gerekiyor? Hangi ortamlar daha büyük tehlike taşıyor?
0: Piknik yaparken fare ve vahşi hayata temas etmeyin. Nasıl temas etmeyin? Bir, onların yediği yiyeceklere zaten temas etmeyin. Gidip kırsal kesimlerde, işte oralarda yerlerde, işte farelerle, tavşanlarla bu teması kesin. Kedi olan yerde fare gelmez. Onun kokusundan gidiyor zaten. Yani siz kedi koyun bir yere, hiç yemese bile fare dağıtır. Ama sadece dağıtır fareyi. Yani sayısını azaltmaz.
1: Virüs laboratuvarda üretilmiş olabilir mi? Koronavirüs salgını döneminde de sık sık sorulan bir soruydu bu. Hantavirüs için de benzer tartışmalar söz konusu. Daha önce çekilen filmleri incelediğimizde hantavirüsün bir biyolojik silah olarak kullanılması ise akıllarda yeni bir soru işareti bırakıyor.
5: Hantavirüsünü bilir misin Ajan Mulder?
6: Evet, bundan birkaç yıl önce Amerika'nın güney eyaletlerindeki bir tarla faresinden yayılan öldürücü bir virüstü.
5: Gazeteler de öyle yazdı. Hantavirüsünün kontrol altına alınması için hemen FEMA devreye sokuldu. Federal Acil Durum İdare Bölümünün gerçek gücünü biliyor musun? FEMA ülke çapında acil durum ilan edip Beyaz Saray'ın anayasal hükümeti askıya almasını sağlıyor. Bunu bir düşün. Bu kadar güçlü olan bir bölüm Teksas'ın varoşlarında yayılmış küçük bir virüsü kurutmakla niye uğraşsın ki?
6: Yani o kadar küçük bir virüs değil miydi?
5: Hayır. Hantavirüsü değildi. Hayır.
6: Peki neydi?
0: Maryland'da çalışmalar yaptı 2024 yılında ve sprey aşı geliştirdi. Kola yapılıyor karşıdan 0,5 mililitre. Tabancaya basıyorsun, aşıyı derinin altına sokuyor. Bu aşının geliştirilmiş olması bu virüsün daha önce çalışılmış olduğunu bize çok iyi gösteriyor. Onun için ölümcüllüğü yüksek olduğu için neden bunu tabanca aşı yapıyor? Çünkü çok insana yapacak aşıyı. O zaman nasıl hızlı yapacak? Öbür türlü enjektörden çek, kola yap. Çok uzun bir yöntem. Bunu bile çalışmışlar. Yani ölümcül bir virüs var ortalıkta ve yüzlerce, binlerce kişiyi çok hızlı aşılamak zorunda. Nasıl aşılarsınız? Karşıdan sprey aşıyla. Bu bile çalışılmış. O zaman burada bir prediksiyon yapılmış. 2024'te bu sonuçlar yayınlanmış. O nedenle bunların olması da pek hoş değil. Yani Covid de böyle olmuştu. 10 sene önceden çalışılıyordu. Birden aşı yapan firmanın hisse senetleri yükseldi. Demek ki bir şey gelmekte olan geliyor. Bizi gündemimizi meşgul edecek. Biz de bunu herhalde gözümüzü kapatamayız. Bizim de alert olmamız gerekiyor.
1: Hantavirüs hantavirüsle ilgili en çok merak edilen konuysa tedavinin mümkün olup olmadığı. Bilim dünyası henüz hantavirüs için bir tedavi yöntemi ya da aşı bulabilmiş değil. Ancak deve, alpaka ve lama gibi hayvanların antikorları üzerinde çalışmalar yürütülüyor.
0: Hantanın çözümü devede yatıyor. Bu hadisti zaten bu. Peygamber Efendimiz Medine'ye gidip

da soğuk algınlığı olan sahabelere diyor ki siz bir devenin idrarıyla sütünün karıştırımından bir terkip edin, onu uygulayın, iyi gelecek, şifadır diyor. Hadis Buhari'nin hadisi, sahih bir hadis, yani gerçekliği tartışılmaz bir hadis. Sonra ben bu hadisi yıllarca ya işte neden oluyor bu, ne var bu devede falan diye bakarken deve idrarında ve sütünde değişik antikorların olduğu, bunlar bu antikorların bir özelliği var. Normalde koyundan da antikor elde edebilirsiniz. Siz danadan da antikor elde edebilirsiniz ama bu antikorların bir özelliği var. Bu antikorlar çok büyük olduğu için siz damardan verdiğiniz zaman bunlar akciğerin içine, beyne, karın boşuna geçmiyor. Çünkü antikorlar çok kocaman, 150 kilo dalton. Ama devenin ve alpakanın ve lamanın antikorları, şeyde köpek balığı da böyle, çok küçük. 15 kilo dalton, çok küçük olduğu için bunun bir yeri yok. Hafif zincir denen bir bölümü yok. Yani antikorun bir parçası eksik. Antikor küçük ama çok güçlü. Onun için devenin antikorları beyne, göz sıvısına, akciğere, idrar, her yere geçebiliyor. O nedenle bizi hastalıklardan koruyabiliyor ve tedavi edebiliyor. Onun için şu anda birçok Avrupa ülkesinde alpaka çiftlikleri kuruldu. Çünkü onlar deve besleyemezler. Çünkü deve beslemek maliyetli ve iklim gerektiren bir şey. O nedenle o bölgede deve olduğu için bu hadisin olduğu zaman esas devenin bir mucizesiydi bu. Yani hantanın da yine çözümü konvalesan plazma antikorla olacak. Antikor da nerede elde edeceğiz biz? Develere aşılacağız ve develerden antikor elde edeceğiz. Bu da Peygamber Efendimizin mucizesinin gerçekleşmesi olacak.

0: A Haber'de bu akşam. Türkiye ve dünyanın gündemi Canan Barlas'la gündemde masaya yatırılıyor.
1: Yine olayların peşindeyiz. Polemikler artarak, tırmanarak sürüyor.
2: Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar.
3: Korkularının sebebini anlatmaya çalışıyorum.
4: Kime ne rüşvet vermişse her şeyi anlattı.
5: Kişi yakalandı, konu kapandı değil. Bunun perde arkasında kimler vardı?
1: Trump oyun oynuyor, oynadıkça da uzatıyor.
3: İftiralar, ya. Yalanlar dünya kadar.
2: Her evet. Türlü provoke edeceklerini biliyoruz.
1: Bunu bizden başka konuşan insanlara rastlamadım.
4: Bir merkezi istihbarat soruşturması açılmadı. Tüm Türkiye'de
5: çok önemli iddialar var. Yani çirkin iddialar var. Evet.
2: Ben bunları gördüğüm zaman ruhsuzluklarını, her şeyini anlıyorum.
1: Kim kimi kolluyor, kim kimin arkasında duruyor hiç belli değil.
0: Canan Barlas'la gündem bu akşam 20.50'de A Haber'de.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,82 olurken 24 ay sonrası beklenti %18,43 seviyesinde gerçekleşti. Ankete göre 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerde katılımcıların %45,20'si enflasyonun %22 ile %24,99 aralığında olacağını öngördü. 24 ay sonrası için ise en yüksek olasılık %47,79'da %16 ile %19,99 bandına işaret etti.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
10: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
14: Lacivert dergi, Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
15: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
16: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
17: Donuyoruz Yüksel abi.
16: Bu havada.
17: İnternette donuyoruz.
16: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
18: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
16: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
19: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
16: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
11: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
8: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
19: Reklam.
11: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
20: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
21: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
19: Bes Allianz'tır. Bes
8: Allianz.
19: Reklam.
8: A Haber Radyo. Bir reklam.
11: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
8: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
19: Reklam.
11: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
5: Şifalar diliyoruz polislerimize de. Hem resmi açıklamayı bekliyoruz hem de Kadir olay yerine gitmeye çalışıyor. Oradan son durumu anlatacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar masada olacak. Orta Doğu'daki gelişmeler konuşulacak ve ekonomiye dair başlıklar da kabine toplantısında ele alınacak.
6: Türkiye'nin tavrı çok berraktır. Bölgemizde barışın hakim olması için ne yapılması gerekiyorsa bunları tereddütsüz yapmayı görev biliyoruz. Silahların susması, sorunların diplomasiyle çözülebilmesi için şayet iğne ucu kadar dahi umut varsa bunu değerlendirmek boynumuzun borcudur.
7: Kabine yeni haftanın ilk gününde iç ve dış politikaya dair yoğun gündem başlıklarıyla toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak toplantının ana gündemi Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler olacak. Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği kalıcı barış sağlanması. Başkan Erdoğan bu kapsamda 28 Şubat'tan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Kabine toplantısında Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak.
8: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
7: Tahran-Washington hattındaki belirsizlik Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi de artırıyor. İran Meclisi Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yeniden düzenleyecek yeni bir mekanizma hazırlığında olduğunu açıkladı. Toplantıda enerji arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez'deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak. İsrail'in saldırgan politikaları, Gazze'ye insani yardımın bir an önce ulaştırılması için atılacak adımlar, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz güvenliği konularıyla ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti de dış politika başlığı arasında ele alınacak konular arasında olacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin çıktıları da değerlendirilecek. İç politika başlığındaysa terörsüz Türkiye hedefi mercek altına alınacak. Başkan Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajı vermişti. Kabine toplantısında istihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen nihai rapor ışığında atılacak yasal adımlar istişare edilecek. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın başlatmış olduğu kamuoyunda ses getiren, eski cinayet dosyalarına ilişkin çalışmalarda gelinen son duruma da ayrı parantez açılacak. Ekonomi başlığındaysa enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele çalışmalarıyla istihdam ve yatırım politikalarındaki son durum değerlendirilecek.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin yankıları devam ediyor. Türkistan basınında geniş yer buldu Erdoğan'ın ziyareti. Üst düzey ziyareti manşetlerine taşıyan gazeteler bölgede ve Türk dünyasında taşların yeniden dizildiğine ve Ankara'nın yükselen gücüne dikkat çektiler.
7: Başkan Erdoğan'ın Kazakistan temasları Orta Asya medyasının gündemine oturdu. Ankara'nın Türk dünyasında artan stratejik rolüne dikkat çekildi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üst düzey ziyareti Atayurdu'nda büyük ilgi gördü. Orta Asya'nın önde gelen gazetelerinden The Times of Central Asia, Erdoğan'ın diplomatik ziyaretini manşetlerine taşıdı. Orta Asya'da taşlar yeniden diziliyor başlığını kullandı. Bölgenin uzun yıllardır Çin ve Rus etkisinde olduğuna dikkat çekilen haberde, Türkiye için bölgenin manevra alanını genişleten üçüncü ve bağımsız güç vektörü ifadeleri kullanıldı. Ankara'nın büyüyen nüfuzu için Orta Asya'nın stratejik yönelimini etkileyen ve yükselen bir güç merkezi denildi. Erdoğan'ın temasları içinde Türk dünyasının jeopolitik ağırlığını perçinlediği belirtildi.
6: Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında istişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz.
7: Analizde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'in Türkiye için kullandığı Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan altın köprü ifadesine de yer verildi. Ankara'nın Avrasya'daki merkez ülke konumunu pekiştirdiği vurgulandı. Haberde Türk devletleri arasındaki kültürel kardeşlik bağları da öne çıkarıldı. Türkiye, Orta Asya'yı tek eksenli bağımlılıktan kurtaran en etkili dengeleyici aktör oldu denildi. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde yapay zeka ve dijital kalkınma temasının öne çıkması da kardeş ülkeler arasında yeni dönemin işareti olarak yorumlandı.
5: Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Barakah nükleer santraline insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Santralin dış kısmında düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktı. Abu Dhabi basın ofisinden yapılan açıklamada Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ezzafra bölgesindeki Barakah nükleer enerji santralinin dış kısmında İHA saldırısı sonucu yangın çıktı. Santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği açıklandı. Yangının bir İHA saldırısından kaynaklandığı belirtiliyor. Olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliğinin üst düzeyde olduğu ve herhangi bir etkilenme olmadığı da ifade edildi. Birleşik Arap Emirlikleri Federal Nükleer Düzenleme Kurumu da yangının santralin güvenliği ya da temel sistemlerin işleyişi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını açıkladı. İran'da savaşın ikinci perdesine yönelik gergin bekleyiş devam ederken İran devlet televizyonlarında sıra dışı görüntüler yayınlandı. Canlı yayında

0: Ellerinde silahlı tüfeklerle çıkan sunucular vatanımız için ölmeye hazırız mesajını verdi.
1: تشکیل خط نشانه
2: بله بذار پرچم امارات رو بگیرم
1: احسنت
2: خب
1: تشکیل خط نشانه رو بدین حبس نفس
2: آتش
1: با نام و یاد الله آتش
2: یا الله
1: عالی
3: Canlı yayında saldırı tüfeği eğitimi verildi. Sunucu Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına ateş açtı.
1: O namo ya Allah ateş.
2: Ya Allah.
1: Ali.
3: Sıra dışı görüntüler İran devlet televizyonlarında kayda geçti. Sunucuların ellerinde saldırı tüfeğiyle yayına çıktığı 3 ayrı programda silah kullanımı ve atış tekniklerine ilişkin kapsamlı bilgiler verildi.
4: Benim de bu silahı kullanmayı öğrenmem gerekiyor. Ülkem için, halkım için, vatanım için canımı vermeye hazırım. Erkeklerimiz gibi bu ülkenin kadınları da silahlanıp düşmana karşı gelmeye hazır.
3: Ancak bunlardan en dikkat çekici olansa sunuculardan birinin Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını hedef yaptığı program oldu. Abu Dhabi'nin alevler içerisinde olduğu bir görseldeki Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına nişan alan sunucu ardından da canlı yayında tetiğe bastı.
2: Ateş.
1: Onamı ya Allah, ateş.
2: Ya Allah.
1: Ali.
3: Sosyal medyada viral olan o görüntüler İran yönetiminin olası bir ABD işgaline karşı halkı silahlandırmaya hazırlandığı iddialarına yol açtı. Bazı uzmanlarsa bunun fiili bir silahlanma öncesi eğitimden çok ABD ve İsrail'e verilen bir gözdağı mesajı taşıdığı görüşünde.
4: Kutsal toprağımızı, ana vatanımızı yürekten savunmaya hazırız. Düşman bilmelidir ki biz geri adım atmayacağız. Onlardan korkmuyoruz.
0: İngiltere'de yine gündem, Başbakan Starmer istifa edecek mi etmeyecek mi? Bu tekrar gündeme geldi. İngiliz basında çıkan bir habere göre Starmer istifa etmeyi planlıyor ve bunu da yakın çevresine söylemiş. Gidelim Londra'ya, neler konuşuluyor? Alparslan Düven son gelişmeleri anlatacak. Alparslan, zaman zaman, hatta göreve geldiğinden beri Starmer'ın sürekli bu haberler çıkıyor. Ne dersin, Starmer bu kez artık istifa edecek mi?
5: Güzel bir soru, çünkü herkesin cevabını aradığı bir soru. İstifa edip etmeyeceği yönünde açıkçası netlik yok gibi, ama son zamanlarda bununla ilgili olarak bazı adımlar atmaya başladığı iddia ediliyor. Yerel seçimlerde önemli kayıplar yaşayan İşçi Partisi'ndeki siyasi kriz de tabii devam ediyor. Başbakan Keir Starmer yakın arkadaşlarına kabinedeki istifalar ve kötü seçim sonuçları da dahil olmak üzere artan siyasi baskının ardından görevinden düzenli bir şekilde ayrılmıştı. Planladığını söylediği Daily Mail gazetesi tarafından iddia ediliyor. Daha farklı gazetelerde bu haber yok açıkçası. Sadece Daily Mail'in böyle bir iddiası var. Haberlere göre başbakan mevcut siyasi kaosu sürdürülemez olarak görüyor ve görevden onurunu koruyarak ayrılmak istiyor. Olası ayrılış tarihi henüz net değil. Müttefikleri anket sonuçlarını beklemesi yönünde çağrı yapıyor. Başbakanın yerine geçebilecek önde gelen isimlerden biri ise Popüler İşçi Partisi milletvekili, aynı zamanda şu an için Manchester Belediye Başkanı olan Andy Burnham. Burnham, servet vergilerinin artırılması ve siyasi gücün Londra'dan bölgelere kaydırılmasını savunan bir isim. Biliyorsunuz geçen gün Sağlık Bakanı Wes Streeting'de istifa etmişti ve Başbakan Starmer'ın liderliğine güvenini kaybettiği gerekçesiyle istifa etmişti. Sağlık Bakanı Starmer'a, Başbakan'a hitaben yazdığı mektupta görevde kalmanın onursuz ve ilkesiz olacağını söylemişti. Ayrıca İşçi Partisi'nde lider adayı olarak da geçen 3 isimden bir tanesi Street'in. Parti liderliği için adı geçen isimler var. Önümüzdeki günlerde belki bu sayı daha da artabilir. Başbakan Keir Starmer önce istifa çağrılarına karşı görevi bırakmayacağını savunmuştu. Sonra da bugün, daha doğrusu ortaya çıkan bir habere göre de istifa edeceğine dair bazı iddialar konuşuluyor. Fakat bununla ilgili bir tarih belirleyeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde netleşir. Diğer yandan da çok sayıda tabii milletvekili Başbakan Keir Starmer'ın istifa etmesi yönünde imza kampanyaları başlatmış. Hatta bakanlar da istifa etmişti. Yakın bir zamanda bununla ilgili sıcak gelişmeler olabilir diyelim ve sözü tekrar Londra'dan size bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Alparslan Düven anlattı ayrıntıları. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da Kadim Sanat Doğal Boyama Atölyesi'ne götüreceğiz sizleri. Atölye sahibi Semra Polat, sıfır atıklardan boya üretip kumaş baskısıyla farklı ürünler elde ediyor.

0: sağlıksız ve sürdürülebilir yaşam bilincinin gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacağına inanıyorum.
1: Emine Hanım çok önemli projeler yapıyor ve biz de bu projeleri önemsiyoruz ve destekliyoruz.
2: Ispanağın yeşili, soğanın kabuğunun turuncusu, narın kırmızısı. Onlar sadece mutfağımızın lezzetleri değil, artık sanatın ve geri dönüşümün vazgeçilmezi.
3: Görmüş olduğunuz bu renk cümbüşü ne bir boya fabrikasından çıkıyor ne tek damla kimyasal barındırıyor. Usta eller tarafından bir simyacı gibi işleniyor, kazanlar kaynıyor, doğanın gizli şifreleri adeta kumaşlara basılıyor.
2: Yıllarca sentetik boyaların gölgesinde kalan bu kadim sanat, çevre kirliliğine karşı adeta bir kalkan gibi yeniden yükseliyor. Ne petrol artığı var ne de sağlığa zararlı kimyasal. Sadece toprak, su ve güneşin mucizesi.
1: Doğal boyama, evladiyelik boyamalar dediğimiz, içinde hiçbir kimyasal madde, fabrika kimyasalı barındırmayan maddelerle, tamamen doğadan topladığımız ürünlerle elde ettiğimiz boyama çeşidi. Biz bu boyamaları yaparken özellikle tamamen doğal lifleri kullanıyoruz.
2: Ustaların ellerinde hayat bulan bu sanat, sadece gözlerimize değil, geleceğimize de hitap ediyor.
1: Burada kadife çiçekleri görüyorsunuz. Bunların işte birçok rengi var. Burada sarı ve turuncusunu görüyorsunuz. Burada sarı rengi elde ediyoruz. Bu ceviz kabukları, ceviz yaprakları. Bunları biz cevizler çıktığında sonbahara doğru işte cevizin içini çıkarıp hani sert kabuğundan ayırdığımız yeri burası. Yani etli en dış katmanı dediğimiz yer burası. Biz bunları doğadan topluyoruz. Daha sonra getirip bunu kaynatıyoruz. Aslında iyice dövüyoruz. Daha sonra kaynatıyoruz. Kaynattığımız boyadan da bu kahverengi elde ediyoruz.
2: Tamamen yerli, tamamen milli imkanlarla üretilen kök boyalı iplikler geçmişimizin ihtişamını geleceğe taşımaya hazırlanıyor.
1: Biz kazanımıza kök boyamızı koyduk, suyla buluşturduk. Daha sonra kaynattık.
3: Peki müsaadeniz olursa biz deneyelim, bir de bakalım becerebilecek miyiz, yapabilecek miyiz?
2: Boya insanlık tarihinde ne kadar köklü bir geçmişe sahipse yün de en az onun kadar kadim bir yolculuğun temsilcisi.
1: Biz bunu işte yıkıyoruz, temizliyoruz. Daha sonra şöyle şu şekilde elimizle didiyoruz. Daha sonra işte sopalarla vura vura vura vura bunu böyle iyice kabartıyoruz, iyice yumuşatıyoruz. Onu yaptıktan sonra işte alıyoruz buradan iplik haline getirmek için. Yün taraklarımız var. Şöyle şu taraklara şöyle vura vura vura vura bunları şöyle iyice yumuşatıyoruz iplik haline getirebilmemiz için. Yünü artık biz eğireceğiz. Profesyonel ellerde işte günlük mesela işte 1 kilo 2 kilo kadar yün eğrilebiliyor.
2: İnsanlık tarihiyle yaşıt olan yün asırlardır farklı alanlarda hayat buluyor.
1: Şimdi burası bizim dikim atölyemiz. Daha sonra yünleri minderlere ya da yorganlara çevirdiğimiz atölyemiz. Burada da yine tamamen doğal ürünlerle yapıyoruz. İşte minderimizin içine koyacağımız yünü böyle elimizle güzelce didiyoruz. Daha sonra bunu böyle çok güzel bir şekilde örtümüze yerleştiriyoruz. Bu yine doğal boyamayla boyadığımız, üstüne desenler çizdiğimiz, motifler yaptığımız ve kendi atölyemizde yine diktiğimiz bir minder yüzümüz.
2: Son yılların en revaçta, en çevreci hamlesi ekolojik baskı. Ne kimyasal bir atık ne de doğaya zarar. Yapraklar kumaşla buluşuyor, buharın gücüyle desenler ilmek ilmek işleniyor.
1: Burada işte efelek yapraklarımız var. Bu efelek kökleriyle de biz yine sarı renk elde ediyoruz doğal boyamada, yün boyama iplerimizde. Dışındaki yapraklarıyla da hem yemeklerimizde kullanıyoruz hem de doğal baskıda, ekolojik baskıda desen veriyoruz. Bu aslında işte son yıllarda çok fazla revaçta olan bir boyama tekniği. Buharda kaynatarak boyayı elde ediyoruz.

bu işte bitkileri, yaprakları, çiçekleri üstüne koyuyoruz ve buharda kaynatma sistemiyle bütün renklerin kumaşa geçmesini sağlıyoruz.

0: Kayseri'ye gideceğiz. Kayseri'de geleneksel havacılık festivali düzenleniyor. Ayrıntıları alalım. Kayseri'de Yağmur Aksu bekliyor bizi. Konuyla konuşacak ayrıntıları.
1: Merve ve Tepe, Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ikinci geleneksel havacılık festivali düzenleniyor. Öğrenciler işte kurulan bu standlarda yapmış oldukları ürünleri tanıtıyorlar. Tabii büyük bir emekle, büyük bir sabırla, aynı zamanda büyük bir başarıyla kuruyorlar, yapıyorlar. Neler söyleyeceksin?
2: Evet. Şimdi şöyle, biz gururluyuz. Milli Teknoloji Hamlesi'ne bir destek yaptığımız için fazlasıyla gururluyuz. Burada Göktem Akademi olarak takımlarımızla beraber projelerimizi yürütmekteyiz. Sualtı, drone gibi uygulamalarla ve projelerle yarışmalara katılıyoruz. Bundan çok gururluyuz ve herkese tavsiye ediyoruz gerçekten. Ülkemizin çünkü bugünlerde buna ihtiyacı var.
1: Evet, peki arkamızda görmüş olduğunuz bir roket değil mi?
2: Evet.
1: Yani kaç kilometre hızla gidiyor?
2: Şimdi şöyle, bizim ses hızı dediğimiz bir şey var. Bu roket ses hızına çok yakın bir şekilde gidiyor. Yaklaşık 9000 ila 12000 feet arasındaki mesafelere çıkabilen bir roketimiz. Teknofest A1 lise kategorisine yarışmaktayız. Ayrıca de buradaki bütün arkadaşlarımla beraber bir bütün olarak bu roketi yapıyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere roket sadece tek parça halinde olan bir şey değil. Hem bunun aviyonik kısmı var, hem mekanik kısmı var. Arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bundan dolayı da öncelikle Kayseri Valiliği'ne, Göktem Akademi'ye herkese teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.
1: Çok teşekkürler. Şimdi görmüş olduğunuz bir roket var. Bir de su altı teknolojisi.
3: Evet, su altı. Bu su altı geçen hafta Antalya'da yarıştı. MEB robot yarışmasına 8. oldu. Robotun özellikleri 6 tane motoru var. 6 ESC, 1 tane Pixar ve Raspberry Pi 5 var. Raspberry Pi 5'in içerisinde de yapay zeka modeli var. YOLO 21 kullanıyoruz. Bu robot otonom bir şekilde hiçbir dışarıdan etki olmadan kendi başına görevleri yerine getirebiliyor yapay zeka sayesinde.
1: Peki kaç derinliğe inebiliyor bu su?
3: 15 metreye kadar inebiliyor.
1: 15 metreye evet. kadar inebiliyor. Harika bir başarı. Kaç sürede tamamladınız? Ne kadar?
3: Yaklaşık 4,5 dakikada tamamlıyor görevleri.
1: Görevleri. Ne kadar aldı bunu yapmanız? Ne kadar sürede tamamladınız?
3: Yaklaşık 2,5-3 ay vaktimizi aldı.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İşte hem öğrenciler burada büyük bir başarıya imza atıyor. Aynı zamanda burada büyük bir coşku da var. Tabii Kayseri'de sadece gökyüzünde o uçuşlar gerçekleşmiyor. Aynı zamanda aynı heyecanı da yaşatmaya devam ediyor. İkinci geleneksel festivalde sabah saatten itibaren yoğunluk başlamıştı. Ve şu anda da devam ediyor akşam saatlerine kadar. Bakın görüyorsunuz, öğrenciler kendi imkanlarıyla burada drone'u uçuruyorlar. Tabii büyük bir emek var. Kendiniz yaptınız bunu.
2: Evet, tamamen belediyemizin imkanlarıyla yapmış olduğumuz bir drone.
1: Peki neler söyleyeceksin? Özelliği nedir bunun?
2: Drone'umuz özelliği tamamen otonom şekilde uçabilmesinden yana bu şekilde gösterişleri de yapabiliyoruz.
1: Peki, yani hangi mekanik sistemleri yaptınız? Teknolojiye nasıl bir katkı sağladınız?
2: Tamamen kendi tasarımımız. Solid uygulamalarıyla birlikte bir çizimden ardından 3 boyutlu yazılardan baskı aldık ve şasiyi ve yazılımını kendimiz yaptık.
1: Şimdi ne kadar havalanabiliyor? Ne kadar uçuş yapabiliyor? Kaç dakikayı tamamlıyor?
2: Yapmış olduğumuz testlere göre yaklaşık 40 dakika bir havada kalma süremiz ise sahibiz ve yapmış olduğumuz yine testlerde 10 kilometre bir menzilimiz var. Onun haricinde yaklaşık 4 kilo yakında bir thrust'ımız var. 2 kilogram da payload kapasitesi var.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bugünkü konuklarımız öğrenciler de tabii büyük bir emekle yapıyorlar. Aynı zamanda MicroLight paramotor, aynı zamanda jandarmanın kurmuş olduğu burada Rahvan Erik yerli ve milli uçak çekerler de vatandaşların beğenisine sunuluyor. Tabii büyük bir ilgi de var diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden iki polis memuru ağır yaralanmıştı. Maalesef çıkan çatışmada iki polis memuru da şehit oldu. Şüpheli etkisiz hale getirildi. Hemen ayrıntıları alalım. Kadir Mercan telefon attığımızda. Kadir.
4: Aslında saat başında yaptığımız yayında durumları ağır bir şekilde hastaneye kaldırıldıklarını söylemiştik. Dualarımız iki polis memurumuzlaydı. Fakat acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi verdi. Yaklaşık 3-4 dakika önce Mustafa Çiftçi

0: kişi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve yaptığı paylaşımda polis memuru Erkan Tütüncüler ve polis memuru Emrah Koç'un şehit olduğunu söyledi. Yapmış olduğu paylaşımda Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç görevliyken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşle karşılık vermesi sonucunda şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum dedi Mustafa Çiftçi. Yapmış olduğu sosyal medya hesabında çok kısa olayı da hatırlayacak olursak aslında Pedrik İş Merkezi'nde, yani Çorlu'da bulunan Pedrik İş Merkezi'nde silahlı bir kavga oluyor ve bu kavgaya da ekipler sevk ediliyor. Fakat başka bir olay nedeniyle bölgede bulunan Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç çevredeki vatandaşlara herhangi bir zarar gelmemesi hususunda olaya müdahale etmek istiyorlar. Fakat şüpheli tarafından açılan ateş sonucunda ağır yaralanıyorlar ve kaldırıldıkları hastanede maalesef iki polis memurumuz şehit oluyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım, Merve Tepe.
1: Evet, Çorlu'da çıkan çatışmada iki polis memurumuz ağır yaralanmıştı. Maalesef iki polis memurunda şehit olduğu haberini paylaştık. Pazar günü bu üzücü haberi vermek istemezdik ancak son açıklamalar bu şekilde. İki polis memuru da çıkan çatışmada şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdi Anadolu Diyarı'nda Trabzon'un Tonya ilçesine konuk olacağız.

haber ekranlarında keyifle izlediğiniz Anadolu Diyarı programı için bu sefer Trabzon'un Tonya ilçesine gidiyoruz. Tabii Tonya denilince akla birçok şey geliyor ve en önemlisi tabii ki coğrafi işaretli tereyağı. Buraya özgü ve dünyada meşhur bir tereyağı ama biz sadece o tereyağını değil, Tonya'nın o güzel yaylalarını, vadisini, folklor ekiplerini, Tonya denilince, doğa denilince, yeşillik denilince akla gelebilecek her şeyi sizlere göstereceğiz. Kameraman arkadaşım Özgü Özdemir ile birlikte yola çıkıyoruz ve o Tonya Vadisi'nden yukarı doğru o güzel derelerle, yeşilliklerle birleşen vadinin sonunda Tonya'ya ulaşıp o güzellikleri size aktaracağız. Tabii Tonya'ya geldiğinizde birçok yere gidiyorsunuz. Özellikle o yaz mevsiminde yaylalar ama Tonya'ya en yakın gördüğünüz gibi Canikdere Şelalesi'ne çıkan yürüyüş yolu burası. Tam 1800 metre. Şelaleye birazdan çıkacağız ama Özgür gösteriyor size. Bir yandan baharın o muhteşem görüntüsü papatyalar açmış. Diğer yanda ise karların, buzların erimesiyle tabii ki biraz daha aşan o Canikdere ve yukarıda da şelale var ama yürüyüş yolunda hiçbir doğaya müdahale olmadan, kayalar kırılmadan, topraklar eşilmeden gerçekten harika bir doğal ortam yaratılmış durumda. Karadeniz'in tabii her mevsimi farklı bir güzel ama ilkbahar yavaş yavaş yaz aylarına giriyoruz ama gördüğünüz gibi o muhteşem doğa Karadeniz'de kendini göstermeye başladı. Yeşilin her tonu, sarının her tonu, hatta Kadıralak yaylasına çıkacağız. Orada da o Kadıralak çekirdeğini göreceksiniz. Muhteşem bir doğa gösterisi var Tonya'da.

0: Hayvancılık sütü bizden alacağım, hem küçük süt bizde, yalnız ellerine geçti mi en iyi tereyağı onlar da oluyor.
1: En iyi tereyağı
0: ama onlar. Bizim sütümüzden yapılıyor.
1: Peki
0: ama
1: nedir buranın sütünün ayrıcalığı?
0: Sütünün ayrıcalığı bizim burası tuval, tuval yaylan, her şey
2: çoğu yeşillik.
0: Yeşillikten gelen bir şeydi yani. Meradan tuval bir ottu yani.
1: Hep derler abi şive işini. Bu Tonya'nın T'si D'si.
2: Aynen
1: bu
2: öyle.
1: Bu nasıl bir şeydir abi, onu bir anlat. Bu nereden gelir, nasıl olur?
2: Ya şimdi buranın şivesi aynı. Şimdi ben de konuşuyorum onu. Mesela pazı
1: yerinde. Ben de dedim.
2: Ben de. Şimdi biz mesela pente. Yani o da sert değil. Ben aslında yumuşak dedir o. Ben de söylemiştim. Pente söylemiştim yani bazen.
1: Ya P'ler B mi oluyor, B'ler mi P oluyor? Nasıl oluyor?
2: T'ler. T'ler. Genellikle T'ler. Değile denir.
1: Tunca'ya ne diyorsunuz burada?
2: Tuncay.
1: Tuncay.
2: Yani şey olarak yumuşak değile söylenir. Tuncay.
1: Şimdi bunun bir esprisi de vardır. Başka yerlere Tonyalı memur oldu mu? Kimliğe yazarken böyle hep karıştırılmıştı. Aynen. Mesela benim annemin ismi Hatice'dir ama kimlik de Hadice.
2: Evet, aynen.
1: Yani bunu da söyleyeyim buradan. Doğru. Tonya'nın kazası da benim annem de uğramıştı. Tonyalı bir memur. Annemin kimlik de Hatice yazacağına Hadice yazmış.
2: Evet.
1: Tonya'da T'ler D gibi okunur. Yani Tunca'ya Duncay derler burada.
2: Aynen, aynen öyle. Oynayın.

0: kayıp bekarı var.
1: Tonya'da turizmi yağı her şey ayrı ama tabii ki bir de buranın o cefakar kadınları var. Gördüğünüz gibi güneş havayı gördüler. Çeşanları giydiler. Bahçelere girdiler tabii. Evet, kolay evet. Gelsin teyze.
2: Sağ ol anneciğim.
1: Ne yapıyorsun?
2: Fasulye koyuyorum.
1: Zamanı geldi.
2: Geldi.
1: Bahçe. Yaş kaç?
2: 72.
1: Peki neler ekiyorsun, neler yapıyorsun?
2: Fasulye, mısır, patates, kapak, kestane kapağı.
1: Hepsi var.
2: Hepsi var.
1: Doğa muhteşem tabii. Burada her şey yetişiyor.
2: Yetişiyor.
1: Peki 72 yaşında bu gençliği o zaman bu Tonya'nın dağlarına, bu bahçelerine mi boşuyor?
2: Yok, dağlara yaylamız var.
1: Allah sağlık, uzun ömür ver.
2: Sağ ol anneciğim.
1: Peki abi sana Tonya desem bize ne dersin?
2: Tonya desem ya. Bizim yağımız meşhurdur.
1: Ya buralarsız yaşayamazsın.
2: Yaşayamam.
1: Kolay gelsin abla.
3: Sağ ol.
1: Ne yapacağız şimdi?
3: Şimdi biz kaymağımızı sifte, sütümüzü kaynatırız. Ondan sonra mayalarız. Yayığa döker vururuk.
1: Bu nedir?
3: Bu yayıktır.
1: Bu çok eski tarihi var değil mi?
3: Var, çok eskiden tarihi var.
1: Vazgeçmiyorsunuz tarihte yani.
3: Geçemiyoruz.
1: Bunun evet. Tadı o makinelerde olmuyor mu?
3: Olmuyor. Bunun tadı daha güzel.
1: Bunun sesi de güzel. Ve az çok vurunca onu da duyacağız birazdan tabii. Bir sütümüzü dökelim hemen. Saat vuruyorsunuz mesela iyi bir yağ almak için?
3: Yarım saatte oluyor.
1: Oluyor yani.
3: Evet, yarım saat.
1: Tabii o sütün iyiliğinden geliyor değil mi?
3: Evet,
1: tazeliğinden
3: evet,
1: oluyor.
3: Evet, tazeliğinden evet.

0: Kayık başladı. Tabii kemence şart. Bakalım bir şey diyecek mi ustam bize? Var mı bir şey usta?
1: Yok.
0: Ya vardır vardır da belli etmiyor. İlla ki aklında Tonya'la ilgili bir şey kalmıştır.
2: Ah Tonya güzel, Tonya'da bir rüyasın, bir rüyada bir rüya. Ah Tonya güzel, Tonya'da bir rüyasın, bir rüya. İnsan heves ediyor burada yaşamaya. İnsan heves ediyor burada yaşamaya. Tonya'nın armuduna değnek attım elimle. Yalvar dudaklarıma da konuşsunlar seninle de.

0: Evet, gördüğünüz gibi o yayıktan çıkan yağ, ama bunun şimdi sonraki işlemi ne olacak abla? Ben şöyle tahta kaşında
1: sonra bile... Şimdi toplayacağız onu. Ondan sonra yıkayacak onu soğuk sulan bile.
0: Çok, soğuk suyla.
1: Soğuk suyla çok güzel yıkayacağız. Ayran.
0: Toplayalım bakalım nasıl yapıyorsun orada. Gösterelim. Hı. Bir şekilde suyundan ayırıyorsunuz onu.
1: Suyundan ayırıyoruz onu. Ayran suyunu bundan güzelce çıkaracak.

0: Konya'ya geldik de o kaymağından yağından muhlama yemeden olur mu? Ama gördüğünüz gibi ortam o eski serenderler, tamamen ahşap, görüyorsunuz her şey güzel ama en güzeli de o kuzinada muhlama yapılıyor. Meşhurmuş buranın muhlaması.
1: Evet, meşhur.
0: Böyle çektikçe uzanıyor galiba.
1: Evet.
0: Bakalım
1: evet,
0: da şimdi. Evet. Biz muhlamayı yaptık ama gördüğünüz gibi tamamen buranın dağlarından İnekler otlanıyor ve ardından gördüğünüz gibi o sütlerden, az önce o yayıkta vurduğumuz yağdan yapılan bir muhlama. Tel böyle uzadıkça uzuyor. Şöyle çekelim. Gördüğünüz gibi bu böyle uzar gider. Afiyetle birazdan tadına bakacağız inşallah.

0: Tabii Tonya denilince akla gelen o Tonya'nın doğal meşhur sütünden yapılan dünyaca ünlü coğrafi işaretli ve aynı zamanda tescilli tereyağı. Ve tabii ki Tonya Süt Kooperatifi çok uzun yıllardır, sanırım 60 yıla yakındır bir süredir burada hizmet veriyor ve en önemli özelliği ise buradaki o köylülerin oluşturduğu bir kooperatif ve şu andaki kooperatif başkanımız Sayın Cengizhan Cora yanımızda. Evet, nedir bu Tonya tereyağının geçmişi, bu kooperatifin başlangıcı? Çünkü bölge içinde, Tonya içinde çok önemli bir kooperatif.
1: Şimdi Tonya tereyağı Osmanlı sahnamesine konu olan, saray mutfağına giren, onlarca firma arasında birincilikten ödüllendirilen ve nihai olarak da coğrafi işaret alarak, coğrafi işaretle taçlandırılan ve bizce makbul olan tereyağı Tonya tereyağıdır. Tonya tereyağının özelliği, özellikle Tonya'da beslenen hayvanlardan elde edilen sütün içerisindeki birleşenler ve Tonya'daki Jersey ırkına has bitki flora örtüsüdür. Ve Tonya tereyağı sadece Tonya'daki hayvanlardan elde edilen sütle beraber.
0: Bir katkı maddesi de asla bulunmaz.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi biz tereyağını görüyoruz ama sanırım birçok ürün yapılıyor Tonya'daki sütten. Hangi ürünler yapılıyor ve tabii ki buradan almak değil, bunun kargosu falan da var, yurt dışına falan gidiyor mu, ne kadar bir satış oluyor?
1: Şimdi ürünümüz, tereyağımız coğrafi işaretlidir. Coğrafi işaretli ürünümüzün yurt dışı pazarına, Dubai'ye ve Gürcistan'a gönderiyoruz ve bunun yanında kaşar peyniri çeşitleri, blok kaşarımız, telli kaşarımız, dil kaşarımız ve kolat peynirimizin yanında yoğurdu mevcuttur. Tonya'dan aldığımız sütlerle elde ettiğimiz ürünleri biz kendi uhdemizde pazarlamasını yapmaktayız.
0: Osmanlı'nın mutfağında bile Tonya tereyağı olarak belgelere geçmiş bir yağ bu. Tonya'nın 25 kilometre uzaklığındaki yaylalardan bile sütler tek tek toparlanıp bu kooperatifte işlenmeye getiriyor. Ve gördüğünüz gibi Tonya tereyağı ortaya çıkıyor ama Tonya tereyağı nasıl yapılıyor?

0: diyor. Nedir detayları? Hepsini göreceğiz. Konya'nın bütün yaylalarından sütler tek tek toplandı ve buraya geldi. İlk işlemden geçiyor. Nedir bu işlem?
1: Güneşin ilk ışıklarıyla beraber üyelerimizden, çiftçilerimizden temin ettirmiş olduğumuz sütleri en kısa sürede fabrikamıza getirerek işleme tabi tutuyoruz. İlk işlemimiz gelen sütlerden yağın ham maddesi olan doğal kremayı elde etmektir. Buradaki krema şu an sıvı akışkan olup 4-5 gün olgunlaşma süresini bekledikten sonra geleneksel yöntemlerle, yayık sistemleriyle oluşan makinelerimizde mamul haline getirmekteyiz.
0: Peki bu kremanın, sütün özelliği nedir?
1: Tonya sadece tereyağı olan değil, ayrıca bitki örtüsüyle de meşhur ve bilinen bir yerdir. Jersey ırkı, süt ineğinin en çok süt veren ve en kaliteli süt veren Jersey ırkı, Tonya'da bulunan bitki örtüsü florası sayesinde Türkiye'deki ana vatanı olarak kabul edilir. Jersey ırkının sütü hem yağlı hem de kendinden leziz aromalı olur. Bu sefer de ürünlerimizi bu sütten elde ettiğimiz zaman herhangi bir renklendirici ve tatlandırıcı katkı maddesi kullanmamıza gerek kalmadan ürünlerimiz en saf doğallığıyla, sarı rengiyle ve lezzetiyle sofralara kadar ulaştırıyoruz.
0: Konya'nın tereyağının dışında kaşarı, peyniri, birçok ürünü var. Tabii ki bu aşamalar tek tek sırasıyla anlatıyoruz. Gördüğünüz gibi sütler geldi ve kaşar peyniri yapmak için sütler bu kazanda mayalanıyor ve hemen gördüğünüz gibi işlemin ardından bu bölgeye geliyor ve buna teleme deniyormuş. Teleme nedir abla?
2: Teleme sütün 36 derecede mayalanmış hali, yani kaşar olmadan önceki haline deniyoruz.
0: Niye teleme diyorlar buna?
2: Yani
0: buraya özgü bir kelime mi?
2: Yok yok, normal ismi o. Biz normalde burada çiğ peynir de demiş oluyoruz. Pişmemiş peynir de demiş oluyoruz. Taze peynir de demiş yörelerimiz var. Bu şekilde.
0: Şimdi kazanda ne yapılıyor?
2: Şimdi kazanda pastörize ettikten sonra 36 derecede sütü mayalıyoruz. Daha sonra bu pıhtı yapısını oluşturduktan sonra tambur yardımıyla aşağı alıyoruz. Daha sonra bunun pH'ini bakıyoruz. pH'ini istediğimiz dereceye geldikten sonra...
0: Yani laboratuvar işlemleri de var burada.
2: Tabii ki öyle maalesef kolay olmuyor. Bayağı işlemleri var. İstediğimiz pH aralığına geldikten sonra suyunu attıracağız. Şimdi burada bezlerimiz var. Bezlerimiz ve deliklerimiz var.
0: Suyu gösterelim. Bunlar tabii ki yani süzme gibi bir şey değil mi? Burada
2: evet. Yani şu peynir altı suyunu biz bundan ne kadar uzaklaştırırsak o kadar kaliteli bir ürün elde ederiz. Buradaki amacımız da o. Yani tamburdaki amacımız da o. Tamburdan geçiyor. Suyunu aşağı veriyor. Bir işlemde buradan yapıyorum. Buradan sonra bir işlemde yan tarafta yapacağım. Yine bunu dilimleyip içerisindeki fazla suyu attıracağım. İstediğimiz pH'a geldikten sonra da haşlama makinemi de
0: fırına ve kaşara dönecek.
2: Evet.
0: Evet, gördüğünüz gibi kolay değil öyle peyniri, sütü hemen yapmak. Birçok işlemden geçiyor. Hatta laboratuvar işlemleri bile var. Tereyağımız yapım aşamasında gördüğünüz gibi rengi bile harika gözüküyor ama şunu söylüyorum, en ufak bir katkı yok. Çünkü tescili ve coğrafi işareti olması da imkansız.
3: Evet, gelen sütü pastörize bölümünde çekiliyor kreması sütten. Burada 80 derecede kaynatılıyor, pastörize ediliyor. Ondan sonra soğuk hava deposunda dinlenip pH'i geldikten sonra gördüğünüz gibi tereyağı olmasına.
0: Şimdi buradaki yapılan işlem bu soğutma mı deniliyor buna?
3: Bunda yağda kremanın içindeki ayranın atılmasıdır bu, yıkanması.
0: Yani suyu evet. Siz katıyorsunuz ona, o tabii. Su ayırır.
3: Evet evet, suyu ayranını atıyoruz, tereyağı daha lezzetli ve kıvamlı bir şekilde geliyor.
0: Peki bu rengi bile harika gözüküyor. Niye var bu? Tonya'nın dağlarının renginden mi? Yani?
3: Tonya'da yetişen birçok bitkinin olmasından dolayı, bir de Jersey inek ırkının buna önemi çoktur.

gelirsiniz de kemence horon olmaz mı? O yemyeşil doğasıyla, genç uşaklarıyla gördüğünüz gibi kemence çalar ve horon başlar.

Şimdi tabii ki horon oynuyorsanız o ses gelecek. Bakın ben vereyimse yer inleyecek.

0: Kemence Ayhan ustamın ellerinde adeta ağlıyor ama bu kemencenin sesini duyup da bu doğada horona girmeden olmaz tabii ki. Uşaklara az eşlik edelim ama bir yanımda genç, bir yanımda ihtiyar ama benden genç gibi oynayan Mustafa amca mıydı?
1: Evet. Heh, evet.
0: Mustafa amcamla beraber.
1: Komutan desen yeter.
0: Komutan. Her horonun bir komutanı var değil mi?
1: Evet, evet.
0: Ayhan ustam da ağlatıyor kemenceyi ya. Bir türkü de bize de Ayhan usta. Hadi bir bağla bir Tonya'ya da bitirelim.

Dağı duman olanın da hali yaman olanın hali yaman o. Dağı duman olanın da hali yaman olanın hali yaman o. Uyku girmez gözüne de yeri güzel olanın da uyku girmez gözüne yeri güzel olanın. Ha buradan at beni de in aşağı, ha tut beni kaç gündür uykusuzum da koynunda uyut beni koynunda mı? Kaç gündür uykusuzum da koynunda uyut beni koynunda mı ya?

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Ancak son yıllarda değişen küresel dengelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa ekonomisi açısından önemi daha da arttı. Avrupa şirketleri üretim, yatırım ve tedarik için Türkiye'ye yöneliyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaret hacmi 210 milyar euroyu aştı. Bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Ticaret hacmi dolar bazında ortalama 327 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Bir reklam.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
0: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Aladdin entel takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Bir reklam.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
1: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber. Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.

0: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Tekrar hoş geldiniz. Ajans hafta sonunun son saatindeyiz. Tekirdağ'a gideceğiz. Tekirdağ Çorlu'da bugün ihbar üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı

0: Saldırı düzenlendi. İki polisimiz şehit oldu. Ayrıntıları alalım. Olay yerinde Mustafa Kadir Mercan yayına hazır.
1: Merve, olay yerindeki incelemeler halen daha devam ediyor. Bulunduğumuz dakika itibariyle Tekirdağ Valisi İl Emniyet Müdürü yine İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ekipler şu anda olay yerinde, o pasaj yerinin hemen önünde incelemeler devam ediyor. Bir yandan da ilerleyen dakikalarda İl Emniyet Müdürlüğü'nden ya da Tekirdağ Valisi'nden bir açıklama yapılacak mı yapılmayacak mı, bunu da önümüzdeki dakikalarda göreceğiz. Aslında olayı şehitlerimizin konusu şu şekildeydi. Öğle saatlerinde ilk önce burada Ahmet Işık'ın kadrajında bulunan bir pasajda bir kavga çıkıyor. Bölgeye polisler intikal ediyor. Fakat başka bir olaydan kaynaklı olarak bu bölgede olan iki polis memurumuz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç hem bölgedeki vatandaşlara hem de pasajın içerisindeki vatandaşlara herhangi bir olumsuz durum yaşamaması adına, yaralanmamaları adına olaya müdahale etmek istiyorlar. Özellikle saldırgana telkinlerde bulunuyorlar. Fakat saldırgan bu telkinlere karşılık silahla karşılık veriyor ve iki polis memurumuz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'u ağır yaralıyor. İki polis memurumuz direkt olarak bölgeye sevk edilen ambulanslar tarafından hastaneye kaldırılıyor. Fakat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef ki iki polis memurumuz da şehit oluyor. Konuyla alakalı olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklamada Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç görevliyken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Yapmış olduğu sosyal medya hesabından. Öte yandan Adalet Bakanı da bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklamada Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakarlığı daima minnetle hatırlanacaktır. Devletimiz kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Şehitlerimizin makamı âli olsun dedi. Yapmış olduğu sosyal medya hesabından. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte Reşadiye Mahallesi'ndeyiz. Kumyol Caddesi bulunmuş olduğumuz bu alan. Ve burada işte öğle saatlerinde çıkan silahlı kavgaya müdahale etmek isteyen iki polis memurumuz çıkan çatışma sonucunda şehit oldu. Her iki polis memurumuz da ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Fakat tüm müdahalelere rağmen iki polis memurumuz da şehit oldu. Yayınımızın başında da belirtmiş olduğum gibi valilik, Tekirdağ valisi burada, yine il ve ilçe emniyet müdürleri bu noktada, yine il jandarma komutanlığındaki ekipler bu noktada. İlerleyen dakikalar da bir açıklama yapılacak mı yapılmayacak mı bekliyoruz. Sanırım birazdan bir açıklama olacak mı? Vali Bey bu tarafa doğru geliyordu fakat açıklama yapmayacak zannedersem. Buradaki yetkililerden gerekli bilgileri aldı ve olay yerinden zannediyorum ki bir açıklama yapmadan ayrılacak. Öte yandan saldırganın da 2002 doğumlu olduğunu belirtelim. Bahçeli Evler doğumlu Orhan Altan. Sonrasındaki olaya müdahale etmeye gelen ekiplere de bir ateş açtı. Sonrasındaysa ekiplerden de ateşle karşılık verildi kendisine ve etkisiz hale getirildiği bilgisi var. Onun da tedavisi için Çorlu Devlet Hastanesi

0: yerine götürüldü bilgisini verelim. Onun da altını çizelim. Tabii aslında bu olayı ilk ekranlarınıza getirdiğimizde her iki polis memurumuzun da ağır yaralı bir şekilde Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı bilgisini vermiştik. O dakikadan itibaren tüm Türkiye aslında iki polis memurumuz için dua etmeye başlamıştı. Kurtulmaları için, hayatta tutunmaları adına. Nitekim de hem sağlık ekipleri tüm müdahalelerini yapmıştı ve o tüm müdahalelere rağmen maalesef iki polis memurumuz şehadete yürüdü. Geçtiğimiz dakikalarda hem İçişleri Bakanlığı'ndan hem Adalet Bakanlığı'ndan açıklamalar yapılmıştı. Sosyal medya hesapları üzerinden bazı dezenformasyona yönelik bazı bilgilerin olduğunu söyleyelim. Bu bilgilere kesinlikle itibar edilmemesi konusunda Tekirdağ Valiliği'nin de uyarıda bulunduğunun bir kez daha altını çizelim. Resmi duyurulara önem vermeleri gerektiğini söyledi. Özellikle İstanbul Valiliği. Söylemiş olduğumuz gibi bizler şu anda kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte bölgedeki haber nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım, Merve Tepe.
1: Teşekkürler Kadir, Mercan anlattı ayrıntıları. Mavi Vatan'da Yunanistan'ın oldu bittilerine artık geçit verilmeyecek. Türkiye 44 yıl sonra Karasular Kanunu'nu yeniden güncelliyor. Bayramdan sonra meclise gelecek düzenlemeyle birlikte deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifi Türk kıta sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetler tamamen Türkiye'nin iznine tabi olacak.
2: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
3: Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yeni yasal düzenlemede sona yaklaşıldı. Kurban Bayramı'ndan sonra meclise sunulacak deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifiyle Türk kıta sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetler Türkiye'nin iznine tabi olacak.
4: Türkiye, Mavi Vatan yasasıyla beraber hem artık mil sınırı belli olacak denizlerde, hem de yetki alanları ve deniz park alanları ile ilgili Yunanistan ortaya koyduğu tezleri tamamen yasal çerçevede cevabını vermiş olacağı yeni bir süreci başlatma çalışmaları olarak bunları ifade etmemiz gerekir.
3: Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışılan deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifi 14 maddeden oluşacak. Türkiye yeni yasayla birlikte Karadeniz ve Akdeniz'deki karasularını 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili haline getirecek. Yasayla birlikte kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge net olarak tanımlanacak.
2: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
3: Yasayla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek. Ege'de Yunanistan'la sınırlandırma müzakerelerine girilmesi halinde dikkate alınacak temel kuralların yer aldığı taslakta Ege'de ve tüm denizlerde sınırların tespitinde ilgili ve özel koşullar dikkate alınacak. Yunanistan'ın Ege'de deniz parkları ve balıkçılık yasaklarıyla yaptığı ihlallere karşı güçlü bir yasal çerçeve oluşturacak.
4: Mavi Vatan artık sadece bir askeri, jeopolitik doktrinden hukuki zırha bürünmüş bir devlet politikası haline geliyor ki Mavi Vatan yasası Türk denizlerinin misaki millisi olarak ve bizim bunu değerlendirmemiz gerekir. Toprak vatan sınırla korunur, Mavi Vatan hukuk donanma ve güçle korunacağı yeni bir döneme de girdiğimizi söylememiz gerekir.
3: Ayrıca kanunda boğazlar konusunda Montrö Sözleşmesi'nin saklı olduğu vurgulanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile yapılan deniz yetki alanları sınırlandırması mutabakat zaptına da olumsuz bir etkide bulunmuyor. 44 yıl sonra yeniden güncellenen Karasuları Kanunu'yla Türkiye, enerji, balıkçılık, çevre ve güvenlik alanlarındaki haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alacak.
2: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan Mavi Vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.

0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'de Amerikan Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde antik Yunan'daki Atina-Sparta savaşına atıfla Tukidides tuzağını tekrar gündeme getirdi. Bu kavram tarihte büyük süper güçle yükselen gücün savaşma ihtimalini içeriyor. Xi Jinping, Çin ve Amerika'nın büyük güç rekabetini çatışmaya dönüştürmeden yeni bir ilişki modeli kurup kuramayacağını sordu. Ayrıntılara bakalım.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlayan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, tarihin en kritik güç mücadelelerinden birine dikkat çekti. Dünyanın en büyük iki gücü arasındaki rekabetin küresel çapta bir çatışmaya dönüşme riskini gündeme taşıdı. Pekin'deki zirvede ticaret savaşları, Tayvan gerilimi, teknolojik rekabet ve Orta Doğu'da yükselen krizler masadaydı. Ancak Xi Jinping açılış konuşmasında diplomasiye tarihi bir mesaj ekledi. Çin ve ABD sözde Tukidides tuzağını aşarak yeni bir büyük güç ilişkisi kurabilir mi dedi.
2: Çin ve Amerika Birleşik Devletleri sözde Tukidides tuzağını aşabilir ve büyük ülkeler arasındaki ilişkilerde yeni bir paradigma yaratabilir mi?
1: Peki nedir Tukidides tuzağı? Bu kavram antik Yunan tarihçisi Tukidides'in Peloponnes Savaş analizine dayanıyor. Milattan önce 5. yüzyılda yükselen Atina ile dönemin hakim gücü Sparta arasındaki mücadeleyi anlatan Tukidides, Atina'nın yükselişi ve Sparta'da oluşturduğu korku savaşı kaçınılmaz kıldı demişti. Bugün birçok uzmana göre Atina'nın yerinde Çin, Sparta'nın yerinde ise Amerika Birleşik Devletleri var. Çin'in verdiği mesajın merkezinde ise Tayvan bulunuyordu. Çin lideri Xi, Tayvan konusunda atılacak yanlış adımların iki ülkeyi çatışmaya sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Pekin yönetimi, kendi kendini yöneten Tayvan'ı Çin toprağı olarak kabul ediyor. Öte yandan Xi, devlet yemeğinde daha ılımlı mesajlar verdi. Çin'in ulusal yeniden yükselişiyle Trump'ın Amerika'yı yeniden büyük yapma vizyonunun birlikte ilerleyebileceğini söyledi. Trump ise Xi'nin gerileyen güç imasına sosyal medyadan yanıt verdi. Amerika artık dünyanın en gözde ülkesi ifadelerini kullanan Trump, Çin'le ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olmasını istediğini dile getirdi. Tarih boyunca yükselen ve yerleşik güçlerin rekabeti çoğu kez savaşla sonuçlandı. Harvard Üniversitesi'nin çalışmasına göre son 500 yılda yaşanan 16 benzer güç mücadelesinin 12'si çatışmaya dönüştü. Ancak tarih savaşın kader olmadığını da gösteriyor. Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği doğrudan karşı karşıya gelmeden rekabet etmenin yolunu buldu. Şimdi gözler Washington ve Pekin'in tarihin en tehlikeli güç tuzaklarından birinden uzak durup durmayacağında.
0: Amerika ile İran arasında şimdi de casusluk krizi başladı. FBI 2013'te İran'a kaçan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli istihbarat programlarını ifşa eden eski subay Monica Witt'in başına $200,000 ödül koydu. Monica Witt, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal savunmasına ağır zarar vermek ve meslektaşlarını tehlikeye atmakla suçlanıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki sular durulmuyor. İki ülke şimdi de casusluk soruşturmasında karşı karşıya geldi. CNN'in haberine göre FBI, İran'a sığındığı iddia edilen eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat uzmanı Monica Witt'in izini sürmeye devam ediyor. Yapılan değerlendirmelerde Witt'in 2013'te İran'a kaçtığı, o tarihten bu yana da Tahran yönetimiyle işbirliği yaptığı ileri sürülüyor. Soruşturma dosyasına göre görev yaptığı dönemde Pentagon'a ait kritik askeri programlara erişen Witt, elde ettiği gizli savunma bilgilerini İran'a aktardı. İddialar arasında ABD'li bir karşı istihbarat görevlisinin kimliğinin Witt tarafından ifşa edildiği de yer alıyor. FBI halen İran'da olduğu ve devrim muhafızlarıyla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen eski askeri istihbarat uzmanı Monica Witt'in başına $200,000 ödül koydu. Soruşturma uluslararası boyutta devam ediyor.
0: Türkiye gündemine dönelim. İstanbul Esenyurt'ta bir kişi trafikte makas atarak ilerledi ama yaptığı yanına kalmadı. Maganda'ya 96 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de el konuldu.
3: Sürücü kısa sürede yakalandı. Yaptığı ihlal pahalıya patladı. İstanbul Esenyurt'ta bir kişi trafik kurallarını çiğneyip dakikalarca makas attı. Maganda hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlarda kayıt altında olduğunun farkında değildi. Kısa sürede yakalanan sürücüye 96 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken otomobili de 60 gün trafikten men edildi.
0: Yine İstanbul adres, bu kez Beyoğlu. Bir dönerciye giden iki kişi iddiaya göre çalışanlara küfrettiler. Uzaklaştırılan müşteriler bir süre sonra da ellerinde kazmayla geri döndüler. Esnafa saldırmaya çalıştılar. Meydanda tekmeli yumruklu kavga çıktı.
3: Esnafa kazmayla saldırmaya çalıştılar. Meydan dayağı yediler. Görüntüler Taksim Meydanı'nda. Bir dönerciye giden iki kişi iddiaya göre çalışanlara küfretti. Çıkan tartışmada uzaklaştırılan müşteriler ellerinde kazmalarla dönüp çalışanlara saldırdı. Durumu gören çevredeki esnaf yardıma koştu. Saldırganlara meydan dayağı attı. Olay yerine sevk edilen polis tarafları güçlükle ayırdı. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı.
0: Konya'da hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer tartıştı. İkisi de veteriner hekim olan anne babasını bıçaklayarak öldürdü. Dinçer kanlı elleriyle gittiği mahalle parkında yakalandı.
1: Üniversiteli genç anne ve babasını öldürdü, kanlı elleriyle parkta oturdu. Aile faciasının adresi Konya'nın Meram ilçesi. Hukuk fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Cihan Dinçer, evde ikisi de veteriner hekim olan annesi Nazife Çiğdem ve babası Gökhan Dinçer'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan Dinçer mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasını öldürüp evden ayrıldı. Kendisini de bacağından yaralayan Dinçer kanlı elleriyle mahalle parkına giderek bir banka oturdu. Dinçer'i o halde görenler polise haber verdi. Cihan Dinçer yanına gelen polislerin ellerin neden kanlı sorusu karşısında suçunu itiraf etti. Gözaltına alındı. İtfaiyenin yardımıyla Dinçer ailesinin evine giren polis ve sağlık ekipleri kan donduran manzarayla karşılaştı. Evlatlarının bıçak darbeleriyle hayattan kopardığı 56 yaşındaki Nazife Çiğdem Dinçer ve 57 yaşındaki Gökhan Dinçer'in cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dinçer çiftinin Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekim oldukları öğrenildi. Anne baba katili olan Cihan Dinçer'in psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı iddia edildi.
0: Sürücüsüz taksiler artık Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle batı eyaletlerinde çok yaygın. Eskiden bir distopya senaryosu olarak görülürdü ama artık bu sürücüsüz taksiler her bölgede yaygınlaştı. Ve bu senaryoyu Amerikalılar yaşadı. Bakın nasıl görüntüler ortaya çıktı.
4: Teknoloji korkusu kapıya dayandı.
5: Dün sabah 50 sürücüsüz taksi saat 6-7 arası mahallemize geldi.
4: Onlarca sürücüsüz taksinin mahalleyi basması bir sürprizden fazlasıydı. Korku araçların sayılarına eşlik ederek arttı. Mahalleli onları durdurmak için bir çocuk maketi bile kullandı. Birkaç araç sıkışan yolda bir ileri bir geri turladı.
5: Burada aileler, küçük çocukları, evcil hayvanlarımız var. Çocuklar sabahları servise biniyor. Bu yoğunluk güvende hissettirmiyor.
4: semtleri distopya senaryosuna ev sahipliği yapan Amerikalılar sadece şirkete değil bölge yöneticilerine de ulaştı ve bizi bu kabustan kurtarın dedi.
0: Ankara'ya gideceğiz. Ankara'nın Haymana ilçesinde bir yılan koyun sürüsüne saldırdı. O anları getireceğiz ekrana.
3: Yılan koyun ve kuzulara böyle saldırdı. Çoban köpekleri müdahale etti. Görüntüler Ankara'nın Haymana ilçesinden. Bahçecik köyü kırsalında açık arazide otlayan bir koyun sürüsü aniden ortaya çıkan bir yılanın hedefi oldu. Koyun sürüsüne saldıran bir yılan kısa süreli paniğe neden oldu. Dört çoban köpeği yılanın etrafını sararak koyunları korumaya aldı. Çobanın da müdahalesiyle yılan sürüden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında da hareketlilik arttı. Sıkı pazarlıklar yapılıyor. Peki fiyatlar nasıl? Ankara'daki kurban pazarlarından birine gitti ekibimiz. İşte izlenimler.
6: Hayırlı olsun. Kurbanlarımızın yarısını sattık. Satışlar gayet güzel ilerliyor. Sıkı pazarlık dönüyor piyasada.
4: Kimi bilek kıran pazarlıkta orta yolu buluyor.
7: Danamız sana 375 bin lira.
8: 275.
7: Abi 275 bin lira. Danam var yok.
8: 300. Kesim dahil 350.
7: Başka 350. Var hayırını ver abi.
8: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
7: Allah kabul etsin.
4: Kimi ise istediği son fiyatı alamayınca eli boş dönüyor.
9: 20 bin lira sana.
10: 10 lira olur. Almam fazla.
9: Şimdi yapamayız o paraları.
11: Olmadı o zaman.
9: Olmadı.
7: Hayırlısı inşallah.
9: Kısmet.
4: Kurban pazarlarında hareketlilik zirveye ulaştı. Keçiden koyuna hatta sığırdan deveye kadar pek çok kurbanlık görücüye çıktı.
11: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban pazarlarındaki kurbanlıklar tek tek alıcılarını bulurken satıcılarla alıcılar arasındaki son pazarlıklar daha gerçekleşiyor. Siz kaç olsun istiyorsunuz?
12: 160 lira vereyim.
7: 10 lira daha almam şimdi.
12: İyi hayırlı olsun.
11: Hayırlı olsun.
12: Sağ olun, sağ olun. Teşekkür.
11: Ne kadar aldınız?
12: 200 lira.
4: Kurbanlıkların fiyatları hayvanın ağırlığına göre belirleniyor. Kilo arttıkça fiyat da yükseliyor.
7: Büyükbaş hayvanlarımız 140 bin liradan başlıyor, 500 bin liraya kadar var. Küçükbaşlar da bu sene 20 ile 50 bin lira arasındadır.
11: Şimdi sizi kurban pazarının gözdesiyle tanıştıracağım. Paşa tam 1100 kilo ve 395 bin liraya sahibini günler öncesinden buldu.
13: Vallahi çok güzel. Abinin eline koluna emeğine sağlık. Alana hayırlı olsun.
11: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra Ankara Pursaklar'da bulunan kurban pazarında develer de boy gösteriyor. İşte bu deve tam 1020 kilo ve görücüye çıkar çıkmaz 540 bin liradan alıcısını buldu.
13: Gege bölgesinden deve getirdik. Çok memnun olduklarını söylüyorlar.
14: Bunca senedir geliyorum kurban pazarına ama ilk defa deve getirmişler. İlginç yani. Şaşırdım daha doğrusu.
4: Pazara getirilen develeri görenler gözlerine inanamadığı dönüp bir daha baktı.
15: Deveyi görünce çok şaşırdım. Geçen yıllarda hiç görmemiştim.
16: Bir yakınımız da Umre'ye gitmişti. Oradan deve eti getirmişti. Ekşili ve güzel mayhoş da bir eti var. Şaşırdım. Kurban bayramında deve kesilir mi?
17: Deve kesimi de dinen caizdir. Kurban kesilebilir. 5 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Birden 7 kişiye kadar ortak olabilir.
4: Satıcılar kurban alımının son güne bırakılmaması konusunda uyarıyor.
18: Son güne bırakmasınlar. Herkes bir an önce kurbanını alsınlar.
19: Erkenden gelip almalarını tavsiye ediyoruz.
0: İki eliyle aynı anda farklı resimler çizebilen Resulhan Kozan, yeteneği ve sıra dışı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Herhangi bir eğitim almadan kendini geliştiren Kozan, ileride sergi açmayı da hedefliyor.
3: Bir eliyle kelebek çizerken aynı anda diğer eliyle bir portreyi resmedebiliyor. Sahip olduğu yeteneği sayesinde aynı anda iki farklı resmi kağıda aktarabiliyor.
20: Hataylıyım. Depremden sonra Antalya'ya taşındım. Bu fikir benim aklıma depremde ölen resim öğretmeni arkadaşımın fikriydi. Onun anısını yaşatmak için bu yola girdim. Onun anısını yaşatıyorum kelli iki farklı resim çizerek.
3: Resulhan Kozan eğitim almadı. Binlerce kez deneme yaparak iki elle resim çizmeyi başardı.
2: İki elle iki farklı resim çizen muhteşem yetenek Resulhan Kozan'a mikrofonu uzatıyoruz.
20: İlk başta basit resimlerden başladım. Deneme yanılma yoluyla kendimi geliştirdim.
2: 4 yıldır çizim yapıyorsun.
20: 4 yıldır çizim yapıyorum. Depremden sonra da iki elle iki farklı resim çizmeye denedim. Arkadaşımın fikrini hayata geçirdim deprem dönem.
21: Hiç eğitimi olmadığı halde resme merak duyup bunun üzerine gitmesi ki aynı anda iki taraf, beynin iki tarafında kullanarak, elini kullanarak çizim yapması ve portre özellikle zordur. Kelebek mesela simetrik bir çizimdir. Zaten ki başlı başına zordur. Aynı anda hem kelebek hem portre yapabiliyor olması da sanatsal açıdan zor bir şeyi başardığını düşünüyorum.
3: Şimdilik eserlerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Ama hayali ilerleyen yıllarda bir sergi açmak, yeteneğini daha fazla insanla paylaşmak.
0: Manisa'da üniversite öğrencisiyle sokakta karşılaştığı iki kişi arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle kavga çıktı. Üniversite öğrencisi altı yerinden bıçaklandı ve sopayla darp edildi.
1: Sokakta çıkan tartışmada üniversite öğrencisi darp edilerek bıçaklandı. Olay Manisa'da yaşandı. Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Emrullah D. ile sokakta karşılaştığı iki kişi arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Üniversiteli genç şüpheliler tarafından önce sopayla darp edildi. Ardından da defalarca bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Altı yerinden bıçaklanan genç, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis tarafından yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
0: Çin'de süt keçilerine yönelik toplu klonlama deneyi yapıldı ve bu deney başarıyla sonuçlandı. Klonlama yöntemiyle dünyaya gelen 6 yavrunun yüksek süt verimine sahip olduğu da açıklandı.
3: Süt keçileri klonlandı, 6 yavru dünyaya geldi. Çin'de bilim insanları donör süt keçileri üzerinde toplu klonlama araştırması yaptı. Araştırmanın olumlu sonuçları deneye yansıdı ve klonlama başarıyla sonuçlandı. 4'ü erkek, ikisi dişi olmak üzere 6 oğlak dünyaya geldi. Klonlanan İsviçre kökenli Saanen keçileri dünyanın en yüksek süt verimine sahip keçi ırkları arasında gösteriliyor.
22: Toplu olarak klonlanan süper yüksek verimli süt keçileri 3 önemli avantaja sahip. İlk olarak donör dişi keçi yılda ortalama 2800 kilogramdan fazla süt veriyor. İkinci olarak süt yağı ve protein oranı gibi temel göstergeler ortalamaya kıyasla belirgin şekilde daha yüksek seviyede bulunuyor. Ayrıca keçilerin istikrarlı üreme performansı, güçlü çevresel uyum kabiliyeti ve yüksek hastalık direnci gösterdiği belirtiliyor.
3: Yeni nesil klonlama teknolojisinin 8 ila 10 yıl süren klasik ıslah çalışmalarına alternatif olması bekleniyor.
0: Şimdi dünyadan öne çıkan haberlerden derlediğimiz haber turu gelecek ekrana.
4: Görüntüler Hindistan'dan. Fırtınaya yakalanan bir adam çatıya tutundu. Ancak fırtına o kadar şiddetliydi ki o devasa çatıyı da yerinden savurdu. Çatıya tutunan adam yaklaşık 15 metre havaya uçtu. Neyse ki korkulan olmadı. Metrelerce yükseklikten düşen adam yaralı kurtuldu. O anlar böyle kayda geçti. Kazanın adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaleti. Küçük bir uçak pistte az bir mesafe kala kontrolden çıkarak eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçak ve ev alev aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak uçakta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Evde bulunan dört kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Uçağın düşmanı güvenlik kamerasına yansıdı. tanker kontrolsüzce demir yoluna girdi. Feci kaza meydana geldi. Burası ABD'nin Virginia eyaleti. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tanker takla atarak yan yattı. Neyse ki param

Ekipler yiyecekleri ayı yakalamak için kafesin içine koydu. Ayı bir süre sonra ağaçtan inerek yiyecek kokusunu takip etti ve kafese girdi. Yetkililer hayvana zarar vermeden güvenli bir şekilde yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığı son yılların en kapsamlı Efes 2026 tatbikatını gerçekleştiriyor. Tatbikatı eğitim faaliyetleri kapsamında motosikletli unsurlar Şinok helikopteriyle inme binme eğitimleri yaptı. O anları getireceğiz ekrana.

0: motosikletli unsurlar helikopterden inme ve binme eğitimi yaptım. Milli Savunma Bakanlığı son yılların en kapsamlı Efes 2026 tatbikatını gerçekleştiriyor. Efes 2026 tatbikatı Ege Ordu Komutanlığı SEK ve İdaresi'nde icra ediliyor. Tatbikatta motosikletli unsurlar Şinok helikopteriyle inme binme eğitimleri yaptı. Efes 2026 tatbikatında 50 yerli silah ve sistem ilk kez sahaya çıktı. Tatbikata 10 bin aşkın personelle 50 ülkeden gözlemci ve birlik unsurları katılıyor.
1: Tekirdağ Çorlu'da ihbara giden iki polis memuru önce ağır yaralanmış ardından şehit olmuştu. A Haber'in paylaştığı görüntüler ekrana geliyor. A Haber'in ulaştığı özel görüntüler geliyor ekrana. Burası Tekirdağ Çorlu. Bir kavga çıktı ve bu kavganın ardından polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine ekipler olay yerine gittiler ve saldırgan polis memurlarına ateş açtı. İki polis önce ağır yaralandı, sonrasında diğer polis memurlarına da müdahale edildi ve saldırgan etkisiz hale getirildi. Görüntülere ilişkin ayrıntıları alalım. Kadir Mercan son bilgileri paylaşacak.
2: Merve, şu anda aslında iki polis memurumuzu şehit edildiği noktadayız. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Hemen sağ taraftaki iş hanında iki polis memurumuz şehit edildi. Şehit eden zanlı saldırgan kişi ilk önce buradan çıkıyor ve hızlı bir şekilde Ahmet, benle beraber devam et istersen. Buradan hızlıca çıkıyor ve elinde çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri üzerine buradan çıkıyor. Yaklaşık 350 metre kadar elinde silah ve bıçakla vatandaşı tehdit edercesine koşmaya başlıyor ve bu noktadan o olayın yaşandığı noktaya doğru ilerliyor. Aradaki mesafenin yaklaşık 350-400 metre olduğunu beyan ediyorlar. Fakat bizim görebildiğimiz kadarıyla yaklaşık bir 200 metrelik bir mesafe var. Saldırgan tam da bu noktadan geçerken çevredeki esnaflarla da görüştük. Çevredeki esnaflar da havaya ateş ettiğini ve elinde bıçak olduğunu ifade ettiler. İki polis memurunu şehit eden zanlı emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındığı noktaya yavaş yavaş varmak üzereyiz. Hemen bir tuhafiyenin önünde üç polis memuru zanlıyı tam da şu anda kameraman arkadaşım Ahmet Işık'ın kadrajındaki bulunduğu bu alanda gözaltına alındı. Zanlı tam olarak bu noktadaydı. Üç polis memuru bu noktada zanlıyı gözaltına aldı. Elinde bıçak olduğunu ifade ediyorlar. Silah olduğunu ifade ediyorlar. Hem bıçağın hem silahla birlikte bu caddeden koşarak geldi ve üç polis memuru tarafından tam bu noktada gözaltına alındı. Katil zanlısının yaralı olduğunu ifade edelim. Bir kez daha altını çizelim. Şu anda Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahale işlemleri halen devam ettiğini söyleyelim. Yine burada bu

0: Noktada da teslim olmadan, daha doğrusu gözaltına alınmadan hemen önce de polise mukavemet gösterdiğinin bir kez daha altını çizelim. Tam bu noktada zanlı gözaltına alınıyor. Bacağından, ilk gelen bilgiler o yönde, bacağından vurularak gözaltına alınıyor. Gözaltına alındıktan sonra da Çorlu Devlet Hastanesi'ne müdahale edilmek için götürülüyor. Çevredeki vatandaşları zaten olayı biliyorlardı. Olay yaşandıktan sonra, yani gözaltı olayı yaşandıktan sonra, çevredeki vatandaşlar tarafından da aslında katil zanlısı tam da bu noktada linç edilmeye çalışıldı. Polis ekipleri tabii ki müdahale etti. Özellikle o noktada sağduyulu davrandılar. Her ne kadar kendi silah arkadaşları şehit olmuş haberini almış olsalar dahi soğukkanlı bir şekilde burada ekipler bu noktada katil zanlısını gözaltına aldılar. Şimdi kameraman arkadaşımdan tekrar rica edeceğim. İlk önce sol tarafı bir gösterelim. Hemen o yürüdüğümüz caddeden katil zanlısı hızla koşarak çevredeki vatandaşların da canını tehlikeye atarak bir elinde silah, diğer elinde bıçakla bu noktadan koştuğunu iddia ediyor çevredeki vatandaşlar ve buradan koşarak bir yandan da ateş edildiğinin de altını çiziyor vatandaşlar. Bu noktaya kadar geliyor ve bu noktada olay yerine sonradan sevk edilen polis memurları tarafından, tam bulunmuş olduğumuz bu noktada 3 polis memuru tarafından gözaltı işlemi yapılıyor ve sonrasında da hastaneye sağlık için müdahale edilmesi için hastaneye kaldırılıyor. Şimdi aradaki mesafenin yaklaşık 250 metre olduğunu söyleyebiliriz ve bu 250 metrede herhangi bir başka kimsenin yaralanmaması veya farklı bir şekilde ölüp ve sonuçlanmaması tabii ki yine polis ekiplerimiz sayesinde, çünkü şehit olan iki polis memurumuz aslında burada başka bir olaya intikal etmek için bu noktadaydı ve o iş hanının içerisinde herhangi bir vatandaşımıza veya herhangi bir başka kişiye ölümle veya yaralı bir şekilde bir olay yaşamaması adına iki polis memurumuz olaya müdahale etmişti ve ilk önce katil zanlısına teslim olmasını söylemişlerdi. Katil zanlısına teslim olması ifadelerinde bulunmuşlardı. Fakat katil zanlısı buna karşılık iki polis memurumuza ateş etmişti ve iki polis memurumuz ağır yaralanmıştı ve kaldırıldıkları hastaneden maalesef ki kötü haber gelmişti ve o kötü haberi de İçişleri Bakanı resmi sosyal medya hesabından Mustafa Çiftçi duyurmuştu. Peki ne söylemişti Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Mustafa Çiftçi? Dilerseniz onu da paylaşalım. Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç görevliyken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahlı karşılık vermesi sonucu şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun dedi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Öte yandan olay yerine dönecek olursak da aslında olay yerine hem Tekirdağ valisi geldi, hem il ve ilçe emniyet müdürleri geldi ve ilk açıklamalarını yaptı, ilk incelemelerini yaptılar. Özellikle hem valilik tarafında hem de il emniyet müdürlüğü tarafında şu uyarılar da yapılıyor: bu tür olaylar yaşandığında sosyal medyada dezenformasyonu önüne geçebilmek adına resmi olan makamlardan gelecek açıklamayı bekleyin diyor hem valilik hem de il emniyet müdürlüğü. İçişleri Bakanlığından da önümüzdeki dakikalarda şehitlerimizin törenleriyle alakalı da bir açıklama yapılması bekleniyor. Katil zanlısının 2002 doğumlu olduğunun bir kez daha altını çizelim. 24 yaşında Bahçeli Evler doğumlu kendisi. Bazı sosyal medya hesaplarından dezenformasyonu yönelik şahıs hakkında, katil zanlısı hakkında bazı bilgiler yayılıyor. O bilgilerin de doğru olmadığının bir kez daha altını çizelim. Özellikle resmi kaynaklardan, buyurun, resmi kaynaklardan gelecek duyuruları takip etmekte fayda var diyelim. Bizler olay yerinden aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Teşekkürler Kadir Mercan anlattı özel görüntülerle olaya ilişkin ayrıntıları. Şimdi bugün ajans hafta sonunu şehre yakınla noktalayacağız ve şehre yakında Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Yeniköseli mahallesine konuk olacağız. Fındığın yanı sıra kivi ve istiridye mantarı üretimiyle öne çıkan mahallede çiftçiler alternatif tarımla hem üretim yapıyorlar hem de

gelirlerini artırıyorlar. Samsun'dan izlenimlerle bugün noktayı koyuyoruz. Birazdan Sümeyye Gaffaroğlu yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Görüşmek üzere, iyi pazarlar, hoşça kalın.

Ülkemizin her bir noktası adeta cennet bir vatan. Şehre Yakın programında bu hafta Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeni Köseli köyündeyiz. Tabii burası bütün şehir olduktan sonra aslında tüm köylerde mahalleye döndü. Yani yeni adıyla Yeni Köseli mahallesindeyiz. Çarşamba merkeze 3,5 kilometre uzakta. Şehrin gürültüsünden ancak şehre yakın bir noktada Şehre Yakın programına başlıyoruz.

0: Yüksel Aksar bölgede özellikle resmi bir kurumdan emekli olduktan sonra tabii bağda bahçede baba topraklarında işleri büyütmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Yüksel abi kolaylıklarınız olsun. Oğlum, hayırlı günlerin olsun. Nasılsın, iyi misin?
1: Bu köyde ürün çeşitliliği çok fazladır. Sebzesinden seracılığına, şeftalisi, kivisi, fındığı, aklınıza ne gelirse bizim bu topraklarımızda olur.

0: Toprak verimli olunca her bir noktasında alternatif tarım ürünleri ve çeşitliliği de arttırılabiliyor. Aslında bölge, yani Çarşamba ilçesi, fındıkla adından her ne kadar çok söz ettirse de işte fındığa alternatif kivi ile ilgili çalışmalar da bölgede yaygınlaşıyor.
1: Evet.
0: Şimdi Mürsel abi, bu geniş alan ve arazi içerisinde kivi bahçesindeyiz.
1: Evet, şu anda kivi bahçesindeyiz. Kivilerimiz bakımı falan yapılmış, altı temizlenmiş. Çiçek aşamasında, şu anda meyve verecek yerler belli bak.
0: Şuradan
1: gelmiş. Bak, bunlar...
0: Kivi, fındık aslında var bölgede. Burada boş muydu burası? Başka bir şey mi vardı?
1: Burası şeftaliydi. Alternatif olsun diye kiviye çevrildi.
0: Nasıl peki? Toprak kiviyi sevdi mi?
1: Sevdi.
0: Tanıdı mı?
1: Tanıdı.
0: İstiyor mu?
1: Evet.
0: Devam etsin diyor mu? Nasıl oluyor?
1: Yok. Bizim bu topraklarda meyvenin her çeşidi en güzel şekilde yetişik alüminyumlu topraklar.
0: Olur. Ya şimdi bazı yerler var. Yani kivi yaparsın olmaz. Elma yaparsın olur. Evet. Armut olmaz. Üzüm olur gibi.
1: Burada
0: ama
1: öyle...
0: buranın toprağı maşallah.
1: Burada öyle bir
0: alüminyumlu toprak.
1: Evet.
0: Her meyveye hitap ediyor. Peki kivinin sistemi ne Müsel abi? Neye ihtiyacı var kivinin? Burada damlama sistemi var anladığım kadarıyla.
1: Kivi bol suya ihtiyacı olan bir mu?
0: Su.
1: Bunu haftalık suyunu vereceğim. Bakımını da yaptım mı çok sık verirse içinde sıklarını biraz ayıklayaraktan kaliteli bir kivi alabilirler.
0: Şimdi Temmuz Ağustos'ta fındık, o bitince de kivi. Hakikaten de kivi fındığı şöyle alternatif. Yani fındığını sök de kivi yap anlamında değil. Fındığın bittiğinde hem tarlan boş kalmaz, hem mahsulün boş kalmaz, hem de cebin boş kalmaz. Aynen kiviye öyle. Dönebilirsin diyor.
1: Aynen öyle.
0: Nasıl peki, buranın kivisi güzel mi, lezzetli mi?
1: Güzeldir, güzeldir. Aroması falan iyidir.
0: Kivilerin de cinsi var mı şeftaliler gibi, yoksa tek cins midir kiviler?
1: Aşağı yukarı tektir.
0: Tek cins.
1: Evet.
0: Bölgede de tuttu. Özellikle tuttu. Samsun ve Ordu bölgesinde kiviler yapılıyor diyor. Bu şu sistem de.
1: Şu kanallardan su geliyor. Buradan buraya veriyor. Burası da şu görmüş olduğunuz kısımda su böyle serpiş dönüyor.
0: He,
1: serpiştiriyor.
0: Tamam. Şimdi su borulardan geliyor.

0: geliyor. Evet. Buradan da dönerek buradan etrafına doğru adeta bir yağmur suyu gibi oluyor.
1: Tabii. Meyvenin dibi geniş bir şekilde suyunu alıyor, ihtiyacını karşılıyor.
0: Şimdi oldu, harika. Şimdi bir tarafta sıralı armut ağaçları, birçok armut çeşidi var. Hemen fındık bahçesi, az ileride örtü altında fasulye. Yani toprağın olduğu yerde deneme yanılma yöntemiyle doğruyu bulmaya gayret ediyoruz.
1: Evet.
0: Armudun her çeşidi var.
1: Armudun her çeşidi var. Burada karşıda bak yaprak bezelye dediğimiz bezelye bahçesi var karşı tarafta.
0: Soğan var, fasulye
1: soğan var. Aklınıza hangi çeşit ürün, köylerde yetişen ürün varsa hepsi bu bahçelerde mevcuttur.
0: Tabii şimdi toplama zamanı değil sadece. Şu an
1: şimdi,
0: topraktaki
1: şimdi,
0: zaman.
1: Şu anda hasat zamanı değil.
0: Fasulyede, bezelyede, evet. Armutta, fındıkta her evet. birinin zamanı var.
1: Her birinin ayrı ayrı zamanları var. Ama bizim topraklarımızda taşı atsan, atsan biter derler ya, o evet. çeşit tabii.
0: Şimdi fındık tabii bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri. Evet. Özellikle Çarşamba, Terme, Ordu bölgesi ve Samsun'daki bu bölgeler fındık anlamında önemli, kıymetli yerler. Şimdi biraz bize fındığı anlat. Bu fındık nedir? Ne zaman ne olur? Bu ocaklar nasıl olur? Açıklıkları nasıl olması lazım?
1: Bizim fındıklarımız sıralı fındık. Bunların yazın orta zamanında işte dibden gelen ışkın denen şeyler yazın onlar temizlenir. Şimdi gördüğünüz gibi daha otlar büyüdü. Bu otlar temizlenecek. Temizlendikten sonra hasada yakın tekrar temizlenecek. Biz burada file sistemi kullanıyoruz.
0: Tabii. Yani silkeleyerek topluyoruz.
1: Yok. Biz hiç fileyi seriyoruz. Fındık kendiliğinden düşüyor. Fındık ağaçlarda bakıyoruz. Tek tek dolaşıyoruz. Kalan varsa onu da silkeliyoruz. Fındıkla fileyle toplayıp gidiyoruz.
0: Bölgede her ne kadar ova ve toprak verimli olsa da alternatif tarım da son derece önemli. Mürsel abi burada özellikle alternatif tarımla ilgili istiridye mantarı yetiştiriciyi de yapıyor. Almış olduğu teşvik var. Burada görmüş olduğunuz gibi seralar kurulmuş. Yaklaşık 6-7 yıl önce başlayan bir hikaye. Evet. Nasıl başladı?
1: Biz bu işe ben emekli olduktan sonra kardeşlerimle beraber karar verdik. Önce kırsal kalkınmada, Tarım Bakanlığı'na bağlı Kırsal Kalkınma Ajansı'nda görüştük. Danışman firma aracılığıyla projemizi yaptık. Proje onaylardan geçtikten sonra teşvikimizi aldık ve bu sistemi bu şekilde oluşturduk.
0: Peki nedir istiridye mantarı?
1: İstiridye mantarı aroması, kalitesi ve vitamini bol bir mantardır. İşçiliği diğer kültür mantarına göre daha azdır ama kalite istiridyededir.
0: Harika. Şimdi şeye girelim. Yani topraksız olan istiridyenin şimdi nasıl olduğuna da bakalım. Mürsel abi burada... nedir bu sistemi de bize biraz anlatabilir misin?
1: Şimdi bu poşetin bu vaziyete gelebilmesi için biz önce Kahramanmaraş ilimizden pamuk temini yapıyoruz. Bu pamuğu yandaki kompost tesisimizde işleyerekten tohumunu ve dezenfektanlarını ilave ederekten bu şekilde getiriyoruz. Bu şekilde getirdikten sonra bu raflara diziyoruz. Raflara dizdikten sonra 27-28. Gün mantar kendini şu şekilde gösteriyor.
0: İstiridye mantarı hasat zamanı geldi. Elbette ki gideceği yerler var ama hasat nasıl yapılıyor?
2: Hasat öncelikle bizim bir buçuk aylık bir sürecimiz var orada mantarın oluşması için. İlk önce kompostları seralarımıza yerleştiriyoruz. 30-35 gün sonra da mantar hasatımız başlıyor burada. Toplam 2-2 buçuk ay süren bir hasat mevsimimiz var burada. Bu şekilde devam ediyoruz. Hasatı

0: fazla ezmeden köklerini bu şekilde tutarak
1: biraz sallıyoruz.
0: Biraz sallıyoruz. Fazla parçalamadan koparıp leğenlere bırakıyoruz.
1: Sonra buradan sevkiyatı nasıl oluyor?
0: Burada sevkiyatı işçilerimiz yardımıyla kasalara ve paketleme kutularına doldurarak sevk ediyoruz.
1: Peki muhafazası ve tüketimi nasıl olmalı istiklamada?
0: Muhafazası ilk etapta burada paketliyoruz, soğuk havaya dolduruyoruz. İhtiyacı göre soğuk hava deposundan sevk ediyoruz.
2: Şöyle alttan tutarak biraz çevirerek, evet.
1: Kolay da kopuyor, öyle çok,
3: evet.
1: Çok da zor değil.
3: Evet, kolaydır. Aslında çok kolaydır.
1: Dikkat edilmesi lazım gene de. Şimdi burada içinde tabii kompostta oluşmuş olan o pamuğun içerisinde, topraksız pamuğun içerisinde yetiştiriliyor istiridye mantarı.
4: Bir tarafta şeftali ağaçları, bir tarafta kivi, bir tarafta fındık, armudu, bağı bahçesi, her şeyle zengin ormanlar ve ovalarla dolu bir yer çarşamba. Diğer tarafta istiridye mantarı zaten yapılmaya devam ediyor. Mürsel abi burada aile fertleriyle birlikte kurduğu sistemle birlikte belki kendileri için burada bir meşgale. Ama yarın çoluk çocuk için onlar bu işe nasıl bakar onu bilmiyorum. İnşallah onlar da ilgilenir.
5: Devam eder. Bu sistem burada olduğu müddetçe devam eder.
4: Bu tarz işleri yapmak için cesaret edemeyenlere bir mesajınız var mı? Yani gelsinler, yapsınlar, baksınlar.
5: Denesin, baksınlar. Denemeden hiçbir şeye sahip olamazlar. Önce deneyeceğim.
4: Şehre Yakın programında bu hafta Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeni Köseli köyündeki çiftçimize konuk olduk. Bağından bahçesinden istiridye mantarına kadar birçok şeyle ilgili yeni bilgiler de edindik. Bir başka Şehre Yakın programında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel ekonomi, artan riskler ve yükselen enerji fiyatlarının gölgesinde yeni bir döneme giriyor. Uluslararası Para Fonu son değerlendirmesinde dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. IMF'ye göre küresel büyümenin bu yıl yaklaşık %3 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak kurum, özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik gerilimlerin görünüm üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu vurguluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart.

0: seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışma.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haber Radyo canlı yayın.
7: Koç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Olayla ilgili hem İçişleri Bakanlığı'ndan hem Adalet Bakanlığı'ndan açıklamalar yapıldı. İlerleyen dakikalarda da İçişleri Bakanlığı'ndan ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama yapılması bekleniyor. Şehit töreniyle alakalı, iki şehidimizin törenleriyle alakalı bir açıklama yapılması bekleniyor. Aslında bizler şu anda olay yerinden değil, daha doğrusu farklı bir olay yerindeyiz. Yani polislerimizin şehit edildiği nokta değil de polislerimizin şehit

eden kişinin yani o zanlının gözaltına alındığı noktadayız. Yaklaşık olay yerine 200 metre 250 metre kadar uzaklıkta olduğunu söyleyelim. Zaten biraz önceki yayınlarımızda da aktardık. Yine A Haber farkıyla o katil zanlısının nasıl gözaltına alındığını ekranlara da taşımıştık. İşte kameraman arkadaşım Ahmet Işık'tan hemen rica edeceğim. Çok da reklam tabelasının hemen üzerinde güvenlik kamerasında yaşananlar saniye saniye kaydetmişti o anları. Peki neler olmuştu? İlk önce katil zanlısı burada bulunan 250-300 metre kadar uzaklıkta olan bir iş hanına giriyor. Orada bir kavgaya karışıyor ve aslında bölgede bulunan iki şehidimiz çevredeki vatandaşlara herhangi bir sorun yaşamaması adına olaya müdahale etmek istiyorlar. Aslında farklı bir olaydan dolayı o noktadalardı. Fakat elinde hem silahı hem de bıçağı görünce direkt olarak zanlıya müdahale etmek istiyorlar ve zanlıya uyarıda bulunuyorlar. Fakat zanlı direkt olarak iki polisimize ateş ediyor ve iki polisimiz de kaldırıldı hastanede şehit oluyor ve katil zanlısı 200-250 metre kadar koşuyor. Tam da bu alana kadar elinde silah ve bıçakla geliyor. Çevredeki vatandaşları tehdit ederek geliyor. Onun da altını çizelim. Çünkü çevredeki vatandaşların vermiş olduğu ifadeler o yönde. Tam da şu anda bulunmuş olduğum Aydın özür diliyorum Ahmet benimle gelirsen tam da bu noktaya geliyor katil zanlısı. Karşısında 3 polis memuru var. 3 polis memuru kendisine ihtarlarda bulunuyor. Teslim olması gerektiğini ifade ediyor. İlk önce direniyor. Kafasında bir kar maskesi var. O kar maskesini takmaya çalışıyor. Tam saçlarını kapatacak şekilde kar maskesini takıyor. Hemen yolun bulunmuş olduğum sol kısmına hem silahını fırlatıyor hem de bıçağını fırlatarak polis ekipleri tarafından etkisiz hale getiriliyor. Şu anda Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki sağlık işlemleri de devam ettiğini bir kez daha altını çizelim. Katil zanlısının işte tam da gözaltına alındığı nokta bu nokta. Hemen buradaki dükkanın sahipleriyle konuştuk. Çevredeki esnafla görüştük. Şunları söylüyorlar. Özellikle şimdi sosyal medyada şu tür paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bu konuda hem valilik de uyardı hem İl Emniyet Müdürlüğü de uyardı. Derler ki sosyal medyada dezenformasyonu yaymak isteyen kişiler polisimizi şehit eden bu vatandaşın akli sağlığı yerinde değildir gibi paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlar şu an için doğru olmadığının bir kez daha altını çizelim. Çünkü bununla alakalı olarak ne Tekirdağ Valiliğinden, ne İl Emniyet Müdürlüğünden, ne de İçişleri Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı. Katil zanlısı hakkında sadece bildiğimiz iki nokta var. Birincisi 2002 doğumlu oldu. İkincisi Bahçeli Evler doğumlu oldu. Ve üçüncüsü de iki polis memurunu, iki polis kardeşimizi, iki polis abimizi şehit etti. Bu üçünden fazla bir bilginin olmadığını söyleyelim. Sosyal medyada olan dezenformasyona yönelik bilgilere de inanmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizelim. Öte yandan polis memurlarımızdan olan Emrah Koç'un yaklaşık 3 ay önce buraya geldiğini belirtiyor buradaki vatandaşlar. Ve şunları söylüyorlar, şunları ifade ediyorlar. Kendisinin ne kadar iyi biri olduğunu, çevredeki vatandaşlarla sürekli muhabbet halinde olduğunu, diğer polis memurumuz olan Erkan Tütüncüler'in ise yaklaşık 10-15 yıldır burada görev yaptığını, yine çevredeki vatandaşlar tarafından tanındığını, bilindiğini, iki kişinin de, iki polis memurunun da ne kadar iyi insanlar olduğunu çevredeki vatandaşlar özellikle altını çiziyor. Bu olayı hatırlamak istemesek bile çok kısa hatırlayacak olursak da yaklaşık buraya 200-250 metre kadar uzaklıkta katil zanlısı hemen bir hanın içerisinde bir kavgaya karışıyor. Silahlı bir kavgaya karışıyor. Oradaki vatandaşları tehdit ediyor. Hem silahlarıyla hem bıçaklarıyla. Sonrasında iki polis memurumuz orada farklı bir olaydan dolayı orada olması neticesinde çevredeki vatandaşlara herhangi bir zarar gelmemesi adına olaya direkt olarak müdahale ediyorlar ve hem katil zanlısına müdahale etmek istiyorlar. Fakat katil zanlısı hiçbir uyarıya dikkate almadan direkt olarak ateşle karşılık veriyor ve ateşle karşılık vermesi sonucunda da maalesef iki polis memurumuz şehit oluyor. Katil zanlısı oradan çıkıyor. Sonrasında olay yerine ekipler geliyor ve kovalamaca başlıyor. Yaklaşık 3 polis memuru
arkada olmak şeklinde, katil zanlısı da önde olmak şeklinde. Hemen zaten kameraman arkadaşımla

0: Rica edeceğim, yolun sonunda hemen sağ tarafta olay yeri. O noktadan bu noktaya doğru kovalamaca başlıyor ve tam da bulunmuş olduğum bu noktada kovalamaca son buluyor. Polisin dur ihtarına uymuyor buraya gelene kadar. Burada artık kaçacak bir yerinin olmadığını fark edince yanlış hatırlamıyorsam, daha doğrusu görselim beni yanıltmıyorsa, sağ elinde bıçağı, sol elinde tabancası vardı. İlk önce tabancasını yere atıyor, sonrasında bıçağını hemen yola fırlatıyor. Zaten çevredeki vatandaşlar da o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülüyorlar. Bir yandan da onlar da ekranlarınıza geliyordur diye düşünüyorum. Sadece cep telefonu kamerası değil, burada bulunan tuhafiye dükkanının güvenlik kamerası da olan ve biteni saniye saniye kaydediyor ve katil zanlısı bu noktada gözaltına alınıyor. Bugün aslında hastanedeki işlemlerinin bitirilip direkt olarak ilçe emniyet müdürlüğüne sevk işlemlerinin yapılması bekleniyor. Fakat bu yarın da bulabilir. Bu konuyla alakalı olarak henüz daha resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen dakikalarda resmi bir açıklama da bekliyoruz. Sonrasında ise iki şehit olan polis memurumuzun da cenaze törenleriyle alakalı bir bilgilendirme yapılmasını bekliyoruz. Çünkü ilçede adli tıp kurumu olmadığından dolayı belki merkeze götürülebilir iki şehidimiz. Adli tıp kurumundaki işlemler yapıldıktan sonra cenaze işlemleri, şehit törenleri yapılacaktır diye bekliyoruz. Fakat konuyla alakalı söylemiş olduğumuz gibi resmi bir açıklama henüz daha yapılmadı. Burası dediğim gibi katil zanlısının gözaltına alındığı noktaydı. Ahmet, yayın süremiz var zannedersem. Yavaş yavaş o olayın yaşandığı yer doğru yavaş yavaş ilerleyelim seninle. Gözaltına alındığı noktadan katil zanlısının iki polisimizi şehit ettiği noktaya doğru hızlıca ilerleyelim. İşte Ahmet Işık'ın göstermiş olduğu bu noktalardan geçti katil zanlısı. Bakın burada çok sayıda dükkan var, kıraathaneler var, yine restoranlar var, farklı giyim sektörüne ait yerler var. Buradaki vatandaşlar biliyorsunuz Çorlu'da genellikle havanın ısınmasıyla birlikte dükkan sahibi de olsa hemen dükkanlarının önünde otururlar. Buradaki dükkanların sahipleri o sahiplerine de hem dükkan çalışanlarına hem de dükkan sahiplerine de herhangi bir şeyin olmadığını söyleyelim. Yavaş yavaş olayın yaşandığı noktaya doğru gidecekken de hemen yine bir esnafımız burada yayınımızda denk geldi. Şehitlerimizden dolayı kapalıyız yazısını direkt olarak dükkanlarına astılar. İşte Türkiye'de şehitlik mertebesine, askere, polise ne kadar önem verildiğini bir kez daha canlı yayında gördük diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan olay yerinden aktardı efendim. Tekirdağ'da iki şehidimiz var. Polis memuru Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç. Biz de bir kez daha yakınlarına, tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz. Devam edeceğiz gündemdeki diğer haberlerimizle. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kabinesi efendim yarın toplanıyor. Toplantıda ekonomiden dış politikaya kadar birçok başlık ele alınacak. Notları alacağız biz de. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktaracak notlarını. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım. Kübra.
2: Teşekkürler. Kabine yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor. Dış politika başlığında özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ana gündem başlığı olacak ki Amerika Birleşik Devletleri İran-İsrail savaşında kalıcı barışın sağlanması için atılacak adımlar masada olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 28 Şubat'tan bu yana oldukça yoğun bir diplomasi yürütüyordu. Özellikle İran Meclisi'nin açıklamış olduğu bir karar vardı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yeniden düzenleyecek yeni bir mekanizmanın oluşturulmasına dair. İşte Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımaları, krizin küresel piyasaları, enerjilere yansıması değerlendirilmiş olacak. Tabii bununla birlikte İsrail'in saldırgan politikaları özellikle Gazze başlığıyla birlikte değerlendirilecek. Gazze'ye insani yardımın bir an önce ulaştırılması için atılacak adımlar da değerlendirilmiş olacak. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Karadeniz güvenliği meselesine de ayrı bir parantez açılacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin bölgesel yansımaları, yine Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin çıktıları da kabine toplantısında değerlendirilecek. İç politika başlığındaysa terörsüz Türkiye sürecine ayrı bir parantez açılacak. Bu noktada da özellikle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun

0: hazırlamış olduğu nihai rapor sonrasında yasal süreç beklentisi oluşmuştu. AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre de sahada gözlem ve tespit çalışmalarını gerçekleştiren güvenlik birimlerinden 10 gün içerisinde raporların gelmesi bekleniyor. Bu noktada PKK terör örgütünün raporlarıyla, verdiği bilgilerle devletin tespit ve gözlem raporlarının uyuşup uyuşmadığına da bakılacak. Yani yarın aslında kabine toplantısında istihbarat raporları masada olacak diyebiliriz. Bunun yanı sıra Adalet Bakanlığı'nın başlatmış olduğu eski cinayet dosyalarına ilişkin çalışmalarda gelinen son durumda değerlendirilecek ve ekonomi başlığında özellikle fahiş fiyatla mücadele, enflasyonla mücadele çalışmaları, istihdam ve yatırım politikaları çalışmaları da değerlendirilecek ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde artan denetimler, Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri de arttı. İşte bu konuda elbette değerlendirilecek ve bunun yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın alacağı güvenlik tedbirleri de kabine toplantısında masada olacak. Kabine toplantısının ardındansa her zaman olduğu gibi Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçerek kamuoyunu bilgilendirecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de bir gençlik şöleni programına katıldı dün. Eğitimde ayrımcılığın dayatıldığı, eski Türkiye'nin geride kaldığını söyledi. Toplumun her ferdi için fırsat eşitliğini biz sağladık dedi. Savunma sanayi ve teknolojide varılan noktaya da değindi.
2: Üniversite okumak ve kamuda işe girebilmek için belirli bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu ideolojik aidiyetin, ehliyet ve liyakatin önüne geçtiği günler artık geride kaldı.
3: Eski Türkiye'nin geride kaldığını hatırlattı, eğitim ve iş hayatında fırsat eşitliği vurgusu yaptı.
2: Zengin fakir, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı ise elbette gençlerimize yaptık.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de katıldığı bir gençlik şöleni programında önemli mesajlar verdi. En önemli konu başlıklarından biri genç nesle yönelik yatırımlar oldu.
2: Önce seçilme yaşını 30'dan 25'e, ardından 18'e düşürerek gençlerimize duyduğumuz güveni çok net bir şekilde gösterdik. Türkiye'de siyaseti dar kadro siyaseti olmaktan çıkartarak gençlerimizin eğitimde, bürokraside, sivil toplumda, kültür, sanat ve sporda önünü açtık. 23 yıldır hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe sadece 2,5 milyar liraydı. 81 ilimizi gençlik ve spor tesisleriyle, bilim ve kültür merkezleriyle, spor salonları, futbol sahaları, olimpik yüzme havuzlarıyla donattık.
3: Başkan Erdoğan savunma sanayi ve teknolojide varılan noktaya değindi.
2: Tüm dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimiz bu ülkenin genç mühendislerinin, genç yazılımcılarının, genç teknisyenlerinin ve elbette Teknofest kuşağının genç neferlerinin omuzlarında yükseliyor. Genç bilim insanlarımız, genç öğrencilerimiz, genç sanatçılarımız dünya ölçeğinde ses getiren başarılara imza atıyor.
3: Uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcuları da tebrik etti.
2: Tekvando milli takımımız engelli sporcularımızla birlikte 22 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milletimizin göğsünü kabartan tüm tekvandocularımızı tebrik ediyorum. Kazakistan ziyaretimizde ülkemizi e-spor alanında temsil eden genç arkadaşlarımızla karşılaştık. İster geleneksel spor dallarında,

0: ister teknolojiyle beraber gelişen e-spor branşlarında olsun. Gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz.
1: O ömrün içinde bu millet var. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Baraka nükleer santraline insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi sevgili izleyenler. Santralin dış kısmında düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktı. Geliyor görüntüler ekranlarınıza. Abu Dhabi basın ofisinden yapılan açıklamada Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Baraka nükleer enerji santralinin dış kısmında İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı belirtildi. Santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratörüne çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı. Yangının bir İHA saldırısından kaynaklandığı bildirilen açıklamada olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde herhangi bir etkilenme olmadığı ifade edildi. Birleşik Arap Emirlikleri Federal Nükleer Düzenleme Kurumu da yangının santralin güvenliği ya da temel sistemlerinin işleyişi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını, tüm ünitelerin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi. İHA saldırısının hangi ülke ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi yeniden tırmanırken Trump'ın fırtına öncesi sessizlik paylaşımı dikkat çekti değerli izleyenler. ABD basınında saldırıların bu hafta başlayacağı iddia edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu da bugün ABD Başkanı Trump'la telefonda görüşeceğini söyledi. Washington'a gidiyoruz. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan son gelişmeleri alacağız. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Merhabalar Sümeyye. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Truth Social'da paylaştığı fırtına öncesi sessizlik mesajı Washington'da İran'a karşı askeri baskının yeniden artabileceği yönünde yorumlandı. Paylaşım New York Times'a atfedilen İran'a saldırılar bu hafta başlayabilir iddiasıyla birlikte dolaşıma girerken Associated Press, Wall Street Journal, Axios ve Washington Post'un son haberleri ABD-İran geriliminde diplomatik sürecin ciddi biçimde kırgınlaştığını gösteriyor. Kırılganlaştığını gösteriyor. Associated Press'e göre Trump, İran'la ateşkesin yaşam desteğinde olduğunu söyledi ve Tahran'ın son teklifini kabul edilemez buldu. Aynı haberde Hürmüz Boğazı, İran'ın nükleer tavizleri, yaptırımlar ve bölgedeki askeri baskının müzakerelerin ana düğüm noktaları olduğu aktarılıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Trump'la telefon görüşmesi yapacağı söylemesi, Washington-Tel Aviv koordinasyonunun yeniden hızlandığı şeklinde değerlendiriliyor. Axios daha önce Trump'la Netanyahu arasında İran savaşının gidişatına doğrudan etki eden kritik telefon diplomasisi yaşandığını yazmıştı. ABD'nin akın basınındaki ortak okuma şu: Trump yönetimi İran'a karşı askeri seçeneği tamamen masadan kaldırmış değil. Fakat Beyaz Saray aynı anda diplomatik baskı, ekonomik sıkıştırma ve askeri caydırıcılığı birlikte yürütüyor. ABD basınında 3 ana değerlendirme öne çıkıyor Sümeyye. Birinci değerlendirme askeri hazırlıkların arttığı yönünde. New York Post, Pentagon'da İran'a yönelik daha sert saldırı seçenekleri için yoğun hazırlık yapıldığını yazdığı haberde bölgedeki Amerikan askeri varlığı ve olası hava operasyonları vurgulandı. İkinci değerlendirme savaşın iç politikada Trump için risk oluşturduğu yönünde. Washington Post Kongre'de İran savaşını durdurmaya dönük girişimlerin başarısız olsa da Cumhuriyetçi kanatta yarattığı rahatsızlığı arttırdığını yazdı. Associated Press'te Senato'da bazı Cumhuriyetçilerin Demokratlarla birlikte savaş yetkilerini sınırlama girişimine destek verdiğini aktardı. Üçüncü değerlendirme ise bölgesel yayılma riski. Wall Street Journal, Associated Press, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Baraka nükleer santrali çevresine yönelik drone saldırısının İran ateşkesi üzerindeki baskıyı arttırdığını ve nükleer güvenlik kaygılarını büyüttüğünü yazdı. Şu aşamada saldırı kesin başlıyor demek doğrulanmış bilgi değil, ancak ABD ana akım medyasındaki tablo şu Sümeyye: Trump'ın mesajı rastgele bir paylaşım olarak görülmüyor. İran'a karşı yeniden askeri baskı kurabileceği, Netanyahu ile koordinasyonun arttığı ve ateşkesin ciddi biçimde kırılganlaştığı değerlendiriliyor.
2: İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana değerli izleyenler. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Trenle otobüsün çarpışması sonucu 8 kişi öldü. Kazanın yeni güvenlik kameraları ortaya çıktı. Hemen aktaralım detaylarını da. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta trenle yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın ardından otobüs alev aldı. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi de yaralandı. Görgü tanıkları da kazadan önce hemzemin geçidin bariyerinde arıza olduğunu söyledi. Tanıklar otobüsün raylara girdiğini ve trenin zamanında duramadığını belirtti. Efendim, İsrail'in yüz binlerce Filistinliyi zorunlu göçe tabi tuttuğu Nekbe'nin 78. yıl dönümünde İngiltere dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Gazze'ye destek için sokaklara dökülen binlerce İngiliz ellerinde Filistin bayraklarıyla sokaklara döküldü. Dev yürüyüşü A Haber ekibinden Alparslan Düven de yerinde takip etti.
4: Binlerce İngiliz sokaklara döküldü. Londra'da caddeler Filistin bayrağının renkleri olan kırmızı, yeşil ve beyaza büründü.
5: Bugün Nekbe'nin yıl dönümü. Tüm bu vahşetin üzerinden 78 yıl geçti. Ama oradaki katliam hala devam ediyor. Avrupalı yetkililere mesajım şu: İsrail'i desteklemeyi ve silah göndermeyi bırakın.
4: İngiltere'de İsrail'in 15 Mayıs 1948'de yüz binlerce Filistinliyi zorunlu göçe tabi tuttuğu Nekbe'nin 78. yıl dönümü dolayısıyla anma gösterisi düzenlendi. Pankartlar, dövizler ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Gazze'ye destek sloganları attı.
6: Tüm dünya Filistin'de yaşanan İsrail vahşetine ses yükseltmeli. İsrail, Filistin halkının kendi devletini kurmasına ve barış içinde yaşamasına izin vermedikçe onlar da barış içinde yaşayamayacaklar.
4: A Haber ekibi de dev yürüyüşü yerinde takip etti.
7: Londra polis teşkilatı bunun son yılların en yoğun günlerinden biri olabileceğini özellikle belirtiyor. Filistinlilere destek için her yıl düzenlenen Nakba günü yürüyüşü Waterloo'da son bulacak.
4: Barışçıl yürüyüş polisin sert müdahalesine de sahne oldu. Bir göstericinin ellerinden ve ayaklarından tutularak gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.
6: Gazze'deki soykırım gerçekten mide bulandırıcı ve buna sessiz kalan dünya toplumu da tepeden tırnağa yozlaşmış durumda.
2: Efendim, peki dünyada başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
8: Küçük uçak evin üzerine çakıldı. Feci kaza Ohio'da yaşandı. Harabeye dönen evde kaza esnasında 4 kişi vardı. 4'ü de mucize eseri yara almadı. Ama uçaktakiler onlar kadar şanslı değildi. İkisi de hayatını kaybetti. Adres yine Amerika. Bu kazada hemzemin geçitte meydana geldi. Virginia'da bir yük treni vidanjöre çarptı. Araç çarpmanın şiddetiyle taklalar atarak yola savruldu. Vidanjörün sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu. Dikkatsizlik ve aşırı hız Kolombiya'da faciaya neden oldu. Ters yöne giren motosiklet karşıdan gelen diğer motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de ağır yaralandı. Dünyanın zirvesi Everest'te her yıl yaklaşık 1000 kişi tırmanmaya çalışıyor. Macera perestleri yolda bekleyen en büyük tehlikelerden biri ise çığ. Bu tırmanışçılar dönüş yolunda yakalandı çığa. Hızla gelen kar kütlesinden kaçmak mümkün değildi. Hepsi çadırlara saklandı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Beyaz Saray'ın bahçesine arılar istila etti. Trump'ın ofisinin kuzey girişi yakınlarında binlerce arı peyda oldu. Manzara görenleri hayrete düşürdü. Florida için sıradan, dünyanın geri kalanı içinse inanması güç bir görüntü var sırada. 1 milyon aşkın timsahın yaşadığı eyalette bu dev hayvanlar her yerde karşınıza çıkabilir. Golf oynamaya giden bir çifte iki timsahla karşılaştı.

0: başladı. Aşiretler festivalde bir araya geliyorlar. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktarıyor.
1: Kameraman arkadaşım Muhammed Deniz Özgürtekin ile beraber şu anda Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Aktepe köyünde bulunuyoruz. Ve burada büyük bir festival var. Terörsüz Türkiye projesi her alanda meyveleri vermeye devam ediyor. Bu hafta bölgede festivaller yapılmaya düzenlenmeye başlandı. Hemen son durumu ekranlara taşıyalım ve binlerce kişi festival kapsamında bu köye geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen aşiret liderleri, üyeleri burada festivali düzenliyorlar. Her partiden insanların katıldığını söyleyebiliriz. DEM Parti, AK Parti, CHP, MHP gönül vermiş olan insanlar bu programda bir araya geldi ve şu anda bölgede Kürtçe, Türkçe ve Arapça oyunlar, şarkılar, türküler söyleniyor, okunuyor. Güneydoğu semalarında artık barış ve kardeşlik türküleri yankılandığını söyleyebiliriz ve kadınıyla, genciyle çok sayıda insan buraya geldi ve burada eğlenmeye çalışıyorlar. Şimdi hemen mikrofonu atmak istiyorum. Evet, kolay gelsin.
2: Sağ olun, teşekkürler.
1: Güzel bir program.
2: Hiçbir problem yok. Gayet güzel bir şekilde geçiyor festival.
1: Evet, artık bölgemiz artık barış yağdırılıyor.
2: Bizim de arzu ettiğimiz şey şu. Artık bu çözüm sürecinin toplumun her alana yayılmasını istiyoruz. Festivallerle, şenliklerle bölge tanınsın istiyoruz. Artık bu bölge çok acı çekti, çok sıkıntılar çekti. Bundan sonra umarım ki doğuda her tarafta bu tarz şenliklerle, festivallerle anılır. Bütün Türkiye'de yaşayan herkesi gelip buraları görmesini arzu ederim. Buradaki halkımızı ancak barışı o şekilde sağlarız.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi selamünaleyküm. Kolay gelsin.
3: Sağ ol, teşekkür ederiz.
1: Ne söylemek istersiniz?
3: Ya şu anda Baykar Şerefi olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ailelerin barış içinde, kardeşlik içinde eğlenceli kültürel faaliyetlerle, tiyatroyla, konserlerle. Umarım bölgemizde her yerde bile şenlikler olur. Kan davaları olmaz, kavgalar olmaz. Huzur ve güven içerisinde bir arada yaşarız.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Evet, bölgede tabii yürütülen bir süreç var. Bölge halkı oldukça mutlu, oldukça sevinçli. Artık Güneydoğu festivallerle anılıyor. Ve bu kapsamda hemen uzatalım. Selamünaleyküm. Kolay gelsin.
3: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Evet, tabii ki bölge artık festivallerle anılıyor. Ne söylemek istersiniz?
4: Şimdilikle çok mutluyuz. Birlik ve beraberliğimizi sağladığımız için iyi toplum, iyi aile şiarıyla yola çıktık. Güneydoğu'yu böyle de bilsinler. Aşiretler sürekli kavga çatışma değil de halay, birlikteliği, güzel sembolik eğlencelerin merkezi de olabiliyormuş. Yapılan çözüm süreciyle birlikte artık bölgemize yönelik bakış açısında artık bir değişmesi lazım. Yani aşirete bakış açısında değişmesi lazım. Aşiret zaten ailedir. Aile, büyük bir ailenin birleşmesi. Büyükten küçüğe herkesin birlikte kardeşçe halaya durabiliyoruz, oynayabiliyoruz. İçimizde, aşiretimizde Kürt, Türk, Arap mensuplarımız da var. Hepsiyle birlikte kardeşçe oynayabiliyoruz. Burada buluşabiliyoruz. Ortak bir olguda buluşabiliyoruz işte burada.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, dediğimiz gibi DEM Parti, AK Parti, CHP, MHP'li, MHP gönül vermiş olan çok sayıda insanı bir araya getiren bir festival. Küçükten büyüğe, 7'den 70'e herkes bu festivale geldi ve burada şu anda görülünce eğlendiklerini söyleyebiliriz. Kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin ile beraber bu yayını gerçekleştirelim diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
0: Manisa'nın bereketli topraklarında hasat mesaisi başladı. Turgutlu'ya özgü dumanlı papaz eriği bu yılda hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de ihracat yolculuğuna çıktı. Dalından özenle toplanan erikler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

0: Tane tane topluyoruz, tek tek topluyoruz.
1: Tadı, sulu yapısı, üzerini kaplayan buğusu ve kendine özgü aromasıyla yetişen meşhur papaz eriği için Manisa'nın bahçelerinde hummalı bir çalışma var.
2: Zamana karşı yarışıyoruz çünkü buradaki ürün sulu ve hemen hale yetiştirilmesi gerekiyor.
3: Ülkemizin dört bir tarafında tarımsal üretim devam ediyor. Bu anlamda Manisa'nın Turgutlu ilçesine has dumanlı papaz eriğinin hasadı Nisan ayının 25'inde başladı. Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. İlçede 12 bin dekarlık alanda toplam 20 bin ton rekolte bekleniyor.
0: Kalibresinin güzel olması ve Turgutlu'ya has iklim ve hava şartlarından olması. Bir de başka bir yerde yetişmiyor Turgutlu papaz eri.
1: Üretici verimden memnun, üstelik gelecek yıllardan da umutlu.
0: 2200 tane ben Bodur papaz eri ektim mesela. 2030'da benim hedefim 250 ton papaz eri yetiştirmek. Şu Turgutlu'muza, ekonomisine katkıda bulunmak.
1: Mesele sadece bugünün mahsulü değil, sonraki sezonun verimini de şimdiden hazırlamak.
0: İnsanlar hasatlarını bitirdikten sonra ağaçlara da 15-20 günde bir su veriyor. Ağacın yaşayacağını sanıyor. Maalesef öyle değil.
4: Kalite sadece rekolte değil, tane kalitesi, ürünün rengi, ürünün aroması ve ürünün raf ömrü çok önemli.
1: Kaliteyi koruma yöntemlerinde de oldukça hassas davranmak gerekiyor.
4: Doğru budama, dengeli gübreleme, bunun yanında hastalık ve zararlar karşı zamanında doğru tespit çok önemli.
0: İnsana zarar verecek bir ilaç kullanmıyoruz.
1: Sabahın erken saatlerinde toplanan erikler boyutlarına göre ayrı ayrı paketleniyor.
2: Çok dikkat isteniyor. Birinci eli, ikinci eli kaliteye dumanlı papaz erimizi seçiyoruz ve kaliteli malı çıkartıyoruz. Üçe de bölüyoruz, dörde de bölüyoruz yerine göre mallarımıza. 20 seneden beri bu işi yapıyoruz biz.
3: Turgutlu'da yetiştirilen dumanlı papaz ereğinin yaklaşık %40'ı iç piyasaya verilirken %60'ı ise başta Avrupa ülkeleriyle Orta Doğu olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.
4: Bölge ekonomisine katkısı bunun bizim bu bölgede ilk çıkan ürün. İlk taze ve sıcak paranın girişinin ekonominin hızlanmasına sebep olan ürünlerden bir tanesi. Papaz eri.
1: Meşhur papaz eriğinde kaliteyi getiren en önemli nokta ise yetiştirme yönteminde saklı.
0: Bilimsel ve bizim atalarımızdan gelen geleneksel olarak bunu çakıştırdığım zaman başarı bu.
5: Efendim, her mevsim vazgeçilmez lezzetlerden biri işkembe çorbası. Bu geleneksel tat Ankara'nın Polatlı ilçesi adına coğrafi işaretle tescillendi.

0: coğrafi işareti almaya hak kazandık. Polatlı işkembe çorbası ilk işkembe çorbası adına alınan ilk coğrafi işaret oldu.
1: Hem Polatlı'yı hem Türkiye'yi Polatlı'ya Çorbacı Niyazi'ye bekliyorum.
2: Sıcak sıcak dumanı üstünde işkembe çorbası. Özellikle kış mevsimlerinin vazgeçilmezi. İçi ısıttığı kadar sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Şimdilerde bu lezzet Ankara'nın Polatlı ilçesi adına coğrafi işaretle tescillendi.
3: Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri işkembe çorbası. İçeriğindeki kolajen sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
1: Çorba hakikaten sağlık sıhhat açısından hem paçası olsun hem işkembesi olsun çok faydalı bir yiyecek.
3: Ankara'nın bu meşhur lezzetini koruma altına almak için çalışmalar bir yıl önce başladı. Polatlı Ticaret Odası'nın başvurusuyla yürütülen süreç başarıyla tamamlandı. Polatlı İşkembe Çorbası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.
0: Buna başvurduk. Bir yıllık bir sürecimiz vardı. Eski ustalarımızla beraber çalıştık. Ankara'nın 43. Polatlı'nın da 2. coğrafi işaretli ürünü olarak Polatlı işkembe çorbasını tescilledik.
3: Öte yandan Yunanistan'da işkembe çorbası için girişimde bulundu. Ancak bu başvuru coğrafi işaret kapsamında kabul edilmedi.
0: Yunanistan'ın başvurusu coğrafi işaret değil, kültürel miras listesinde bulunmasıyla ilgili bir başvuru yapmış. Tesadüfen tam onların başvurusuyla da bizim tescilimiz aynı zamana denk geldi. İşkembe çorbası Yunanistan'ın değil Polatlı'nın.
3: Hem damakları ısıtan hem de şifa dağıtan işkembe çorbasının yapımına günün ilk ışıklarıyla başlanıyor.
1: Sabahleyin saat 4'te kalkıyorum, 4.30'da geliyorum. Ocağın altı zaten yanıyor. 12 saat kaynıyor. Ocağın önce üzerindeki yağını alıyorum. Ondan sonra süzüyorum suyunu. Terbiyesini yapıyorum. Terbiyesini yaptıktan sonra işkembesini, şırdanını, paçasını doğruyorum.
4: Sıktıktan hemen geliyorsun. Yani geldim bana bu saatte çorbamı içeri evime giderim.
5: Bir kere uzun süre kaynatılarak, kemik iliği kullanılarak yapılan bir çorba.
3: Polatlı'da çorbacılar günün her saatinde hareketli.
5: Polatlı'da İşkembe çorbacıları bir buluşma noktasıdır. Mesela bir arkadaşınızla buluşacağınız zaman işte nerede buluşalım? Şurada işkembe içelim, buluşalım şeklinde. Bakın saat şu anda 3'e geldi. Biz burada çorba içiyoruz.
6: 2 günde bir, 3 günde bir geliyorum, uğruyorum.

Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, tarihi sokakları ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Diyarbakır'ın Sur ilçesindeyiz bu hafta. Kültürü, mutfağı ve misafirperver insanlarıyla Sur sadece Diyarbakır'ın değil, Türkiye'nin de önemli tarih merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

0: Özüyle sözüyle mert insanlarıyla Diyarbakır'dayız. Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin'le beraber Sur'u dolaşacağız. Bakalım Sur'da bizleri neler bekliyor? Hazırsanız başlıyoruz. Diyarbakır, peygamberler ve sahabeler şehri. Kente birçok cami bulunuyor. İşte o camilerden biri de Ulu Cami. İslam aleminin 5. haremi şerifi. İslam orduları 639 yılında Diyarbakır'ı fethettiğinde işte bu değerli mabet, değerli yapı kiliseden camiye dönüştürüldü. Ve o tarihten bu yana vatandaşlar burada namaz kılıyor, dua ediyor.
1: Çok güzel bir ortam. Maşallah gerçekten bunu Diyarbakır için gurur verici.
2: Dünyada 5. camimiz 5. harami. Ben her hafta gidiyorum Selahaddin Eyyubi'ye. Bugün de öyle içimden burası geldi. Yani dedim çoktan gelmemiştim. Buraya geldim. Ortam çok güzel.
3: Ulu Cami, tarihi Ulu Cami'de namaz kılmak daha büyük bir nimettir. Allah herkese nasip etsin inşallah.
0: Efendim Sur'da dolaşmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'ın esnafı oldukça misafirperver ve mert esnaflar, cömert insanlar. Şimdi buraya geldiğinizde mutlaka kahve ikram ediyorlar. Bize de kahve ikram ettiler. Kahvenin ismi?
4: Kürt kahvesi oldu.
0: Kürt kahvesi. Evet. Tamam, şimdi tadına bakalım. Fındıkla?
4: Fındık, ceviz, badem, hurmalı, şeker de içermiyor.
0: Maşallah çok güzel.
4: Afiyet olsun.

0: Süleyman Ebiri 1940 yılında Diyarbakır'da doğdu ve yaklaşık 50 yıldır Sur ilçesinde esnaf kendisi. Bazen çay ocağını işletti, bazen de böyle tezgahını açarak burada tesbih satıyor. Kendisi şu anda yanımızda. Kolay gelsin.
1: Benim başım üzerine safalar getirmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. İyi misiniz inşallah?
0: Teşekkür ederim. Sizi gördük, daha iyi olduk. Nasılsın amcam, iyi misin?
1: Allah'ım meşguller olsun. Çok şükür. İyisiniz inşallah. Ya,
0: neler yapıyorsun peki?
1: Vallahi oturuyorum. Tezgah kısmet olsa tezgah satıyorum.
0: Ne satıyorsun?
1: Tesbihtir, bilekliktir.
0: Bakabilir miyiz? Bize anlatabilir misin bu tesbihlerin özelliği nedir? Kaç yıllıktır?
1: Bunlar yenidir yani, eski değildir. Bunlar 25-30 senelıktır. Bu ateş karibarindir.
0: Ateş karibarı?
1: Ateş karibarı, evet.
0: Bunun fiyatı ne kadar?
1: Bu 250 kağıt olur.
0: 250 TL. Evet. Zor değil mi? İlerleyen yaşlara rağmen buradasın.
1: Ne yapalım? Zorluk olmasın, mecburiyiz. Mücadele edeceğiz. Mecburiyiz. Mücadele edeceğiz.

0: geçimimizi sağlıyorduk şeylerle.
1: Şimdi de 600 yıllık tarihi Hasan Paşa Hanı'ndayız. Yerli ve yabancı turistler Diyarbakır'a geldiğinde güne kahvaltı yaparak başlıyor. Hasan Paşa Hanı'na gelen çok sayıda ziyaretçi işte burada ailece kahvaltısını yapıyor.
2: Diyarbakır artık olmuş Paris. Gerçekten Paris'e güven var. Yani Diyarbakır'da şey var. Her şeyi sağlamış devlet. Allah razı olsun.
1: Nereden geliyorsunuz?
3: Bursa'dan.
1: Bursa'dan. Peki nasıl buldunuz Diyarbakır'ı?
3: Çok güzel, çok beğendim.
1: Kahvaltısı nasıl buldunuz?
3: Çok güzel, her şey mükemmel. Çeşit çok.
1: İlk kez mi geliyorsunuz?
3: Evet, ilk kez geliyoruz.
1: Nasıl buldun kenti, Diyarbakır'ı, insanlarını, tarih yerlerini, nereleri gezdiniz?
3: Kesinlikle çok farklı. Arkadaşlarımız gelmişti daha önce, anlatıyorlardı. Yani anlattıklarından daha fazlası var gerçekten.

0: önemli tatlılardan biri de Lübnan künefesi. Diyarbakır'da da yoğun bir ilgi görüyor. Özellikle de kente gelen yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Şu anda tarihi Gazi Caddesi'nin hemen önündeyiz. Şu anda kameraman arkadaşım ekranlara taşıyor.
1: Diyarbakır'da böyle güzel tatlının bulunması her yerde bulunmaz. Ben de herkesi burada davet ediyorum.
0: Baharın gelmesiyle beraber kırsal bölgede yeşeren otlar var. Tabii çok şifalı otlardan bahsediyoruz. Şimdi tezgahta birçok otun olduğunu, meyvenin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yanımızda bir işletme sahibi var. Kolay gelsin, nasılsınız?
2: Sağ olasın. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İstenebilir miyim?
2: O 4 lira. Bu ışkın domuzu. Işkın. Türkçesinde ribes.
0: Ribes. Şu ot peki?
2: Bu çiriş.
0: Çiriş.
2: Türkçesinde gulik. Gulik. Antalya tarafı buna gulbar diyorlar.
0: Bu hangi bölgeden geliyor?
2: Bu bizim Güneydoğu'dan hemen %80 dağlarında, %80'de var.
3: Harika. Çok güzel.
0: İyi keziyorsunuz.
3: Evet çok güzel.
0: Faydası nedir?
4: Faydası incedi tansiyonu, şeker. Hemen düzeltir.
0: Burası da yaklaşık 15 metrekarelik bir atölye. Ancak bu atölye normal bildiğimiz diğer atölyelerden oldukça farklı. Çünkü burada aslında bir tarihin yaşatıldığını söyleyebiliriz. Diyarbakır'ın önemli tarihi yapıları burada yapılıyor. Taşlara işleniyor. Ne oluyor? Bu nedir bu?
5: Bu Çan Kulesi'dir. Bu yanındaki benim hocamın eseridir.
0: Gerçekten Diyarbakır'ın taşları oldukça tabii meşhur. Meşhur bazalt taşlarından bahsediyoruz. İşte o taşlar burada Diyarbakır'ın sembolleriyle dönüştürüldü ve bir yandan çam var, bir yanda dörtlü ayaklı minare var, bir yanda tarihi Ulu Cami'nin de simgesi var. Doğru mudur?
5: Diyarbakır'da farklı yerlerde farklı semboller yapılmıştır tarihten bu zamana kadar. Bazalt taşlar Diyarbakır için de tarihten bu yana kadar önemli bir yere sahiptir.
0: Ne satıyorsunuz burada?
2: Burada gümüş satıyoruz, tesbih satıyoruz. Bu işlerle uğraşıyoruz.
0: Tesbihlerin özelliklerinden bahsedebilir misiniz?
2: Tehribar tesbihlerimiz var işte böyle bir... Bak böyle...
0: Bunu saklamışsınız.
2: Tabii bunları şeye bırakmışız. Bunlar özel tesbihlerdir. Bu böyle Osmanlı'dır. Osmanlı kehribarıdır. Evet. Bu koka Osmanlı'dır. Böyle güzel kaliteli var. Tütün tabakalarımız var. Çok çok eski.
0: Kaç yıllık?
2: Bu mu?
0: Evet.
2: 130 yıllık.
0: 130 yıllık tütün kutusu.
2: Bu da saat köstekli saatlerdir.
0: Evet.
2: Evet. Böyle bak. Böyle bunlar hep Osmanlı'dır.
0: Çalışıyor mu?
2: Çalışıyor. Antikadır, kurmalıdır, eski.
0: Bu kaç yıllık saat?
2: Bu şu mu? Bu 220 yıllıktır. 220 yıllıktır evet. Üstünde tarihi de vardır.
0: Peki fiyatları nasıl? Fiyatlar ne kadar? Mesela tesbih fiyatı ne kadar?
2: Şu tesbih mi? Şu tesbih 500 bin lira.
0: 500 bin?
2: Evet, 500 bin lira. Evet.
0: Bir araba fiyatına?
2: Tabii bir araba fiyatınadır. İşte burada ne oluyor? Maddi durumu çok iyi olan geliyor bunları alıyorlar.
0: Peki şu
2: 50 lira, 50 bin lira.
0: 50 bin?
2: Evet.
0: Alan var mı peki?
2: Alan valla azaldı. Yani herkes gidiyor tahta alıyor, plastik alıyor. Bunları alan yok.
0: Saat?
2: O saat, şu saat de 300 bin lira. Gümüş, saf gümüş. Antika özelliği var. Bakın şu kurmasıdır. Buna çok antikadır, eskidir. Eskiliği içindir yani.

0: Rize Nehri üzerinde kurulan tarihi On Gözlü Köprü'nün hemen üzerinde bulunuyoruz. 1065 yılında Mervaniler döneminde inşa edildi ve o tarihten bu yana işte bu köprü varlığını sürdürüyor, ayakta kalmayı başardı. Bu köprünün bir hayli ziyaretçileri var. Yurt içi ve yurt dışından gelen birçok turist Diyarbakır'a geldiğinde tarihi köprüyü ziyaret etmeden kentten ayrılmıyor. Buraya gelen turistler ailece fotoğraf çektiriyorlar, günü ölümsüzleştiriyorlar.
1: Çok güzel, muhteşem. Yeni geldik zaten ama çok güzel. Beğendik On Gözlü Köprü'yü. Eysel Bahçeleri'ni de çok beğendik.
2: Hakkari'den geldik biz de Şemdinli'den. Mardin, Diyarbakır, öyle turlayıp gideceğiz zaten geri. Daha önce de gelmiştim zaten. Çok güzel bir şehir, tarihi bir şehir. Tarihini çok seviyorum. Özellikle surlarını, sur içini, tarihi yapısı çok güzel.
3: Biz Adıyaman'dan geldik. Çok güzel bir yer. Gelip görülmesi gereken bir yer. Yani herkese tavsiye ederim. Diyarbakır'ın değişik şeyleri var. Yani kültürel bakımından. Gezip görülmesi yerler var. Yemekleri, şeyleri çok güzel.

0: çok güzel. Tam gezecek havalar, gezecek mevsim, yeşillik olsun, doğa olsun. Herkese tavsiye ederiz yani.
1: Nereden geliyorsunuz?
0: Kahramanmaraş'tan geliyoruz.
2: Ben de yani çok mutlu oldum. Çok gezilecek yerler. Herkese tavsiye ederim gelmesini. Bayıldık Diyarbakır'a.
3: İstanbul'dan turla geldik. Benim ilk kap gezim. Diyarbakır'a ilk kez geldim. Yani buraya hep gelmek istiyordum. Çok güzel buldum. İlk önce buradan başladık ama bu köprüyü gerçekten çok kadim bir şehir olduğunu anlıyorsun girişte. Dicle Nehri'ni hep merak etmişimdir. Yani üzerine kurulmuş bir köprü. Tabii gastronomi olarak baktığımızda da ciğer yiyeceğim kesinlikle.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel ölçekte son yıllarda enerji alanında yapılan yatırımların %80'i nükleer ve yenilenebilir enerji projelerinde yoğunlaşıyor. Başta küçük modüler reaktörler olmak üzere nükleer enerji alanında geliştirilen yeni teknolojiler hem daha güvenli hem de daha verimli enerji üretimi için önemli fırsatlar sunuyor. Uzmanlara göre küresel enerji dönüşümünde yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımları önümüzdeki dönemin en belirleyici başlıklarından biri olmaya devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
5: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
4: İnsan Vakfı.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber

0: kulağını fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Üstel abi, üst geçine bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber

0: Fiberleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
4: Polisler dedi ki sen dedi iyi kurtulmuşsun bunun elinden dedi. Sen dedi nasıl bundan başa çıktın dedi. İyi ki dedi seni öldürmemişler dedi.
5: Litvanyalı boksör VIP şoförünü darp etti. Olay Antalya'nın Serek ilçesinde yaşandı. İddiaya göre VIP transfer hizmeti veren Mehmet Özkan'la Litvanyalı profesyonel boksör arasında telefonunu şarja takmadığı gerekçesiyle tartışma çıktı.
4: Yolda giderken bu şahıs telefonunu sağ koltuğa bıraktı. Daha sonra da telefonu aldı. Oradan telefona baktı, bir şeyler söyledi. Tahminime göre şarj yapmamı istemiş herhalde. Ondan sonra niye bunu şarja koymadın diye kafama yumruklarla vurmaya başladı.
5: Boksörün saldırısına uğrayan Özkan aracı durdurup araçtan inmeye çalıştı ancak boksörün elinden kurtulamadı.
4: Aşağı yukarı 70-80 kilometre hızla gidiyordum. Durdum sahada, kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum. İnemiyorum çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor. Emniyet kemerini çözemiyorum. Arka kapıyı açtı, öne geldi, yakamdan tuttu, yere yatırdı. Başladı tekrar vurmaya.
5: Zor da olsa boksörün elinden kurtulan Özkan polisten yardım istedi. Hastaneye kaldırılan adam tedavisinin ardından taburcu edildi.
4: Polisler dedi ki sen dedi iyi kurtulmuşsun bunun elinden dedi. Niçin dedim, resmini getirdiler bana, attılar. Bu dedi dünya boks şampiyonuymuş dedi. Sen dedi nasıl bundan başa çıktın dedi. İyi ki dedi seni öldürmemişler dedi. Ben de şok oldum tabii ki. Allah'ıma şükür ediyorum yine ölümden döndüm.
5: Litvanyalı boksörden şikayetçi olan Özkan durumu Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağını söyledi.
4: Ben şimdi uluslararası şeye şikayette de bulunacağım. Şunun şeyini iptal ettireceğim ben. Bunların sivil vatandaşlara vurma hakkı yoktur. Kavga dövüş anında vuramazlar.

0: Haber Radyo.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 18 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Milli Savunma Bakanlığı son yılların en kapsamlı Efes 2026 tatbikatını gerçekleştiriyor. Tatbikatı eğitim faaliyetleri kapsamında motosikletli unsurlar Chinook helikopteriyle inme binme eğitimleri yaptı. İşte o anlar.

motosikletli unsurlar helikopterden inme ve binme eğitimi yaptın. Milli Savunma Bakanlığı son yılların en kapsamlı Efes 2026 tatbikatını gerçekleştiriyor. Efes 2026 tatbikatı Ege Ordu Komutanlığı SEK

0: ve İdaresi'nde icra ediliyor. Tatbikatta motosikletli unsurlar Şinok helikopteriyle inme binme eğitimleri yaptı. Efes 2026 tatbikatında 50 yerli silah ve sistem ilk kez sahaya çıktı. Tatbikata 10 bin aşkın personelle 50 ülkeden gözlemci ve birlik unsurları katılıyor.
1: Ve fahiş fiyat fırsatçılarına ağır darbe vuruldu sevgili izleyenler. 2026 yılı içinde 1258 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesi denetimlerin daha sıkı şekilde süreceğini açıkladı.
2: Ticaret Bakanlığı olarak da bizim üzerimize yüklenmiş veya üstlenilmiş görev ise piyasalarda fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler yoluyla mücadele yapmaktır.
0: Vatandaşların en sık şikayet ettiği alanlarda sıkı denetim yapıldı. Fahiş fiyat fırsatçılarına ağır darbe vuruldu. 1258 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı yıl içinde 4 ayrı toplantıda fahiş fiyat artışlarını masaya yatırdı. Yapılan denetimlerde temel gıda, e-ticaret, sebze meyve ve ekmek simitle ilgili ciddi ihlaller tespit edildi. Temel gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat tespit edilen 13 işletmeye 9 milyon 643 bin lira ceza kesildi. Ekmek ve simit tarifelerine uymayan 75 işletmeye 12 milyon 953 bin lira para cezası uygulandı. Yabancı menşeli platformlara getirilen kısıtlamalardan sonra yerli e-ticaret sitelerinde yaşanan fiyat artışları da mercek altına alındı. Bu alanda 840 işletmeye 151 milyon 718 bin lira ceza verildi. En yüksek ceza ise sebze ve meyve fiyatlarındaki olağanüstü artışlara kesildi. 330 işletmeye tam 215 milyon 115 bin lira idari para cezası uygulandı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, zincir marketler, bayramlık ürün satışı yapan işletmeler, otogarlar ve toptan satış noktalarının yakın takip altında olduğunun da altı çizildi. Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak için denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
1: Efendim, Tekirdağ Çorlu'da ihbar üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Polis memurlarımız ağır yaralanmıştı. Ne yazık ki iki polis memuru da şehit oldu. Detayları alacağız. Çorlu'da bulunuyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Teşekkürler. Bir kez daha Türk milletinin başı sağ olsun diyelim. İki polis memuru kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte tam da olayın yaşandığı noktadayız. Bulunduğumuz alanda hemen kameraman arkadaşım gösterecek bir iş merkezi var. İş merkezinin 3. katında iki polis memurumuz saldırgan tarafından ilk önce ağır şekilde yaralanıyor. Sonrasında ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybediyor iki polis memurumuz. Olayla ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı desek yeridir. Yavaş yavaş bir yandan detayları aktarırken bir yandan da o şüphelinin, katil zanlısının o kaçtığı noktaları birlikte ilerleyelim istiyorum. Çünkü katil zanlısı iki polis memurumuzu şehit ettikten sonra bu noktadan elinde silah ve bıçakla birlikte etrafa ateş ederek uzaklaşmaya izini kaybettirmeye çalışmıştı. İlk gelen bilgiler şu yönde aslında. Bir polis memurumuz ilk önce bıçakla yaralanıyor. Diğer polis memurumuzsa silahla ateş edilmek suretiyle maalesef şehit oluyor. Katil zanlısı da benim şu anda bulunmuş olduğum bu noktadan kaçmaya çalışıyor. Hemen kameraman arkadaşımdan bir rica edeceğim. Türk milletinin ne kadar hassas olduğunu, polise, askere karşı ne kadar hassas olduğunu bir kez daha ekranlarınıza getiriyorum. Burası bir eğlence merkezi. Tekirdağ Çorlu'da bulunan bir eğlence merkezi ve bugünkü yaşanan olaydan sonra direkt olarak Türk bayrağını astı ve şehitlerimizden dolayı kapalıyız yazısını dükkanının hemen önüne astı, dükkanını kapattı. Söylemiş olduğum gibi katil zanlısı bu noktadan kaçmaya başladı. Yaklaşık 150-200 metre kadar koşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Peşinde ise yine polis ekipleri vardı. Bu noktalardan geçerken de çevredeki vatandaşların ve esnaftan aldığımız bilgiler o yönde. Etrafa bıçakla saldırmaya çalışarak ve havaya ateş ederek kaçmaya devam etti. Tam da hemen yaklaşık 50 metre kadar ileride bulunan tuhafiyenin önünde artık kaçamayacağını anladı katil zanlısı ve burada polisle karşılıklı bir diyalog haline girdi. Polis ekipleri kendisinin teslim olması gerektiği konusunda ikazlarda bulundu. İlk önce bulunmuş olduğumuz bu alandan diğer karşı tarafa geçmeye çalıştı. Sonrasındaysa direkt olarak artık kaçamayacağını fark edince, etrafının çevrildiğini fark edince ilk önce elindeki bıçağı yola doğru fırlattı. Sonrasındaysa silahı yola doğru fırlattı ve bölgede bulunan ekipler tarafından gözaltına alındı. Alınma anları ise işte bu güvenlik kamerası ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdığını söyleyebiliriz. Gözaltı işlemi yapıldıktan sonra yaralı olarak ele geçirilmişti katil zanlısı. Direkt olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de halen daha tedavi işleminin devam ettiğini söyleyelim. İki polis memurumuzun katil zanlısının yüksek ihtimalle bugün itibariyle o tedavi işlemi son bulacak ve ilçe emniyet müdürlüğünde ya da il emniyet müdürlüğündeki ifadesi alınacak. Sonrasındaysa adliyeye sevk işlemleri yapılacak. Sorgusunda ne anlatacak? Gerçekten merak konusu. Çünkü iki polis memurumuz biraz önce göstermiş olduğumuz o alana gelen bir ihbar neticesinde olaya müdahale etmek istemişlerdi. Aslında farklı bir olaydan dolayı o noktadalardı. Fakat kişinin elinde silah olmasından dolayı çevredeki vatandaşlara herhangi bir zarar vermemesi için iki polis memuru olaya müdahale etmek istedi. Fakat katil zanlısı ihsarlara uymayarak polisimize ateş etti ve iki polisimiz kaldırıldı hastanede. Şehit oldu. Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç. Aslında çevredeki vatandaşlar iki polis memurunu da çok yakından tanıyorlar. Özellikle Emrah Koç yaklaşık 3 ay önce buraya tayinini istemiş. Buraya gelmişti. Çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları tarafından sevilen bir isimdi. Diğer polis memuru, şehit polis memuru Erkan Tütüncülerse yaklaşık 10-15 yıldır Çorlu'da hizmet ettiğini söylüyor buradaki vatandaşlar. Onun da çok iyi bir insan olduğunu dile getiriyorlar. Yarın için bir tören yapılacak mı, yapılmayacak mı, bunu ilerleyen saatlerde İçişleri Bakanlığı'ndan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapılmasını umuyoruz. Bildiğimiz kadarıyla ve çevreden edindiğimiz bilgi de o yönde. Adli tıp kurumu burada olmadığından dolayı iki şehidimiz ilk önce adli tıp kurumuna götürülecek. Sonrasında oradaki işlemler tamamlandıktan sonra tören şehitlerimize yapılacak. Tören ve cenaze işlemlerinin saatleri belli olacak. Konuyla alakalı olarak da İçişleri Bakanlığı'ndan bilgiler geldikçe biz de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz. Özellikle hem çevredeki vatandaşlar hem çevredeki esnafa da sorduk yayınlarımızdan önce yayın aralarında. Şunları söylüyorlar: hem iki ismi çok yakından tanıdıklarını hem de o gözaltına alındıktan sonra o linç girişimini de anlatıyorlar. Bize kalsaydı, polisler eğer ki o kişiyi bize bıraksaydı, biz belki de daha farklı senaryolara gebe kalabilirdik diyor buradaki vatandaşlar. Çünkü hayli sinirliydiler. Fakat buradaki polis memurları soğukkanlılıklarını korumuştu. İki polisimizin yaralı olmasına rağmen, yaralı olduklarını bilmesine rağmen soğukkanlı bir şekilde katil zanlısını etkisiz hale getirmişlerdi. Söylemiş olduğum gibi yavaş yavaş toparlayacak olursak, iki polis memurumuz bugün Çorlu'da şehit oldu. Katil zanlısı yaralı bir şekilde etkisiz hale getirildi. Hastanedeki işlemleri halen daha devam ediyor ve hastanedeki işlemlerin ardından ifadesinin ardından adliyeye sevk işlemleri yapılacak.

0: Aslında yayının başında da söylüyorum, yine söylemekte fayda var. Olayla belki de hiçbir alakası olmayan iki polis memurumuz sadece çevredeki vatandaşlara bir zarar gelmemesi adına bir müdahalede bulunmuşlardı. Fakat katil zanlısı iki polis memurumuzu şehit etti diyelim ve tekrardan bir kez daha hem Ağaber ailesi olarak hem de bizler şehidimizin ailesine ve şehitlerimizin ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileyelim ve sözü sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan ayrıntıları paylaştı. Başımız sağ olsun diyelim efendim. Milletimizin başı sağ olsun. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik şehitlerimizle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Hemen aktaralım detaylarını. Çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun. Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç milletimizin huzuruna ve güvenliğine kastedenleri engellemeye çalışırken çıkan çatışmada şehit oldular. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda. Ve efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 10 yıllık aile planı sahaya iniyor. Bu yıl ilk kez Milli Aile Haftası kutlanacak. 81 ilde aile odaklı çeşitli programlar ve etkinlikler düzenlenecek.
2: Bundan böyle Mayıs ayının son haftasını Milli Aile Haftası, Milli Aile olarak hafta bu suretle kutlamak toplumsal farkındalığın artırılmasını da sağlayacağız.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir ilke imza atıyor. Aile ve nüfus 10 yılı kapsamında Milli Aile Haftası'nda 81 ilde aile odaklı programlar düzenlenecek. İnsanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen Türkiye vizyonu kapsamında artık her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Kurban Bayramı vesilesiyle bu yıl 25-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek hafta kapsamında Türkiye genelinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ekipleri huzurevleri, çocuk evleri ve çocuk evi siteleri gibi 7 gün 24 saat hizmet veren kuruluşların yanı sıra engelli aileleri, şehit yakınları ve gazi aileleri, koruyucu ailelerle evlat edinmiş ailelere ziyaretlerde bulunacak. Ziyaretlerde bakanlığın hizmet modelleri arasında yer alan aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim, koruyucu aile, evlat edinme, ALÜ 183 hizmetlerine ilişkin bilgi verilecek. 3 kuşak bir sofra buluşmaları kapsamındaysa aynı aileden 3 kuşağı bir araya getiren bayram sofraları kurulacak. Bayramın bereketi ve sevinci sofralardan gönüllere, gönüllerden de kuşaklara akacak. Öte yandan Milli Aile Haftası kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
1: Sevgili izleyenler, dünyanın deniz seviyesinden en yüksek noktası olan Everest Dağı'nda dev bir çığın geliş anları kameraya yansıdı. Bölgede tırmanış yapan dağcılar çığdan çadırlara sığınarak korundular. Görüntüler geliyor, ekranlarınıza da aktaracağız detaylarını. Dünyanın çatısı olarak da bilinen Everest Dağı'nda devasa bir çığ meydana geldi efendim. O anlar kameraya yansırken dağcılar çığdan korunabilmek için çadırlara saklandılar. Olayda neyse ki herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Himalaya sıra dağlarının en yüksek noktası olan Everest Dağı'nın zirvesi deniz seviyesinden 8848 metre yükseklikte yer alıyor bu arada ve Everest Dağı'nda yıl boyunca irili ufaklı yüzlerce çığ yaşanıyor. O anlardan biri de şu anda ekranlarınıza yansıyor. Bu arada efendim bahar mevsiminde yurdun doğusunda kar etkili oldu. Van'da 5 aydır ulaşıma kapalı olan Van Bahçesaray Karayolu'nda çalışmalar devam ediyor. Başkale ilçesinde ise yüksek kesimler karla kaplandı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış ve bahar

0: bahar mevsiminde doğuda kar etkili oldu. Van'da kış şartları nedeniyle 5 aydır ulaşıma kapalı olan Van-Bahçesaray Karayolu'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler çalışmalar kapsamında yol üzerindeki kar tüneline ulaştı.
1: Yoğun kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı yol ulaşıma kapandı.
0: Ulaşıma kapanan yolun Kurban Bayramı öncesi açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bayram tatilini aileleriyle geçirmek isteyen Bahçesaraylılarsa yolun bir an önce ulaşıma açılmasını bekliyor. Başkale ilçesinde ise iki gündür etkili olan sağanak yerini kara bıraktı. Mayıs ayında ilçenin yüksek rakımlı bölgeleri beyaza büründü. Karla kaplanan tepeler bölgede kış manzaralarını yeniden ortaya çıkardı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kışın son izleriyle baharın canlı renkleri bir araya geldi. 2368 rakımlı Handere geçidinde karlar arasından çıkan çiğdemler ve sarı çiçekler doğanın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Sarıkamış'ta uzun bir kış sezonunun ardından bahar nihayet geldiğini hissettirdi. Yağmurların ardından doğa canlanmaya başladı. Her tarafta sarı, mavi, kırmızı çiçeklerle bezendi. Bunun yanında kuşlar geldiler, sulaklamaları özellikle.
0: Doğanın bu renk cümbüşüne bir de göçmen kuşlar eşlik ediyor.
3: Efendim, Kahramanmaraş'ta bir şantiye alanında yangın çıktı. Ne yazık ki bir işçi hayatını kaybetti, 7 işçi de yaralandı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Kahramanmaraş Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Doğu Kent mahallesindeki bir konut şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhaneden alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 15 araç ve 40 personelle yaptığı 3 saatlik çalışma sonunda alevler kontrol altına alındı. Yangında bir işçi hayatını kaybederken 7 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Efendim, Manisa'da üniversite öğrencisiyle sokakta karşılaştığı iki kişi arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Üniversite öğrencisi altı yerinden bıçaklandı ve sopayla darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Sokakta çıkan tartışmada üniversite öğrencisi darp edilerek bıçaklandı. Olay Manisa'da yaşandı. Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Emrullah D. ile sokakta karşılaştığı iki kişi arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Üniversiteli genç şüpheliler tarafından önce sopayla darp edildi. Ardından da defalarca bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Altı yerinden bıçaklanan genç, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis tarafından yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
3: İstanbul'da kundaklanan lüks araçları geçtiğimiz haftalarda ekranlara getirmiştik. O araçların sahibine ait bu kez bir restorana silahlı saldırı düzenlendi efendim. Üstelik içerisi müşterilerle doluydu.
0: Önce araçları kundaklandı, şimdi de restoranı kurşunlandı. Yer İstanbul'un Beşiktaş ilçesi. Bir kişi silahla gelip Bebek'teki restorana peş peşe ateş açtı. Üstelik içerisi müşterilerle doluydu. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Saldırganın kaçışı çok sürmedi. Bölgeden geçen ekip onu kıskıvrak yakaladı. aynı iş adamının daha önce de lüks araçları kundaklanmış, kendisine ait villa ve kayınvalidesinin evi kurşunlanmıştı.
3: Ve İstanbul Fatih'te meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi. Yol kenarına bırakılan inşaat demiri seyir halindeki YTT otobüsünün altını delerek içeri girdi. Bir kadın yolcu ayağından yaralandı. İnşaat firması yetkilisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
5: Buradan girdi. İçerisi dolu yolcuydu.
0: Yol kenarına bırakılan inşaat demiri İETT otobüsüne ok gibi saplandı. Facianın eşiğinden dönüldü.
6: Vallahi oradan bir otobüs geçti. Orada demir var orada karşıda. O demirden arabanın altından demir giriyor. Kadına bacağına girdi.
0: Akıllara durgunluk veren kaza İstanbul Fatih'te yaşandı.
5: Buradan girdi. İçerisi dolu yolcuydu. Şuraya bak.
0: İETT otobüsü park halindeki araç nedeniyle daralan yolun sağ şeridinden geçmeye çalıştı. Yol kenarına bırakılan inşaat demiri otobüsün altını delerek içeri girdi. Bir kadın yolcu ayağından yaralandı.
6: İtfaiye geldi, ambulans geldi, polise falan geldi. Arabanın altından girdi demir. İçeri girip kadının ayağına saplanıyor.
0: Yaralanan yolcu hastaneye kaldırılırken otobüse saplanan demirse itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İnşaat firması yetkilisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yol kenarındaki demirlerse kepçeyle kaldırıldı.
3: Sırada Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen iki gurbetçinin plaka mağduriyeti haberimiz var efendim. Plakalar arasındaki tek fark harfler arasındaki boşluktu. Bu da HGS'nin iki plakayı tek bir plaka gibi algılamasına neden oldu. Hata ise cezalar ve geçiş ücretlerinin tek bir vatandaşa gitmesiyle ortaya çıktı.
7: Sistemi harfler arasındaki boşluğu otomatik kapattı. İki farklı plaka sisteme tek gibi geçti. Plaka benzerliği nedeniyle gurbetçi vatandaşlar mağdur oldu. Almanya'nın Bielefeld kentinde yaşayan İdris Seçkin, BI-H5050 plakalı aracıyla Kapıkule'den Türkiye'ye HGS'sini alarak giriş yaptı. Ondan 10 gün sonra ise Berlin'de yaşayan Bekir Uslu, BİH-5050 plakalı aracıyla tatil için memlekete geldi. Ancak gümrük memurundan beklemediği bir tepki aldı.
8: Berlin'de yaşayan vatandaşımız çıkarken, gümrükten çıkarken, tekrar Almanya'ya dönerken birçok cezayla karşılaştı. Gümrük memuru kendisine neden giriş çıkış yaptığını sordu. Kendisi de hayır ben 5 haftalık iznimi Türkiye'de geçirdim dedi. Fakat kayıtlardaki HGS Bielefeld plakalı İdris Seçkin Bey'in üzerine kayıtlıydı.
9: İlk önce oradaki memurun arabayı değiştirdiniz, işte hayırlı olsun tebriklerinden sonra AGS almaya çalıştığımıza kayıtlı bir AGS olduğunu birkaç kere oradan benim geçiş yapmadığım halde hesap kesilince takibine girdiğimde ki öğrendim.
10: Çıkışta da bana da sordular sen niye girdin çıktın ben dedim ki ya ben girmedim ben bak onun plakası BİH-5050 çünkü maalesef BİH-5050 okunduğu için.
7: Sistemdeki sorunsa plakalarda bulunan boşluğun sisteme boşluksuz kaydedilmesiydi. Bu andan itibaren İdris Seçkin'in cezalarıyla otoban kullanım ücretleri de Bekir Uslu'ya gitti.
9: Aracın adına plaka çıktığını görünce biz de tabii bu konunun arkasına düşmeye başladı. Gümrük kapıları, gümrük idare müdürlüğü, savcılık, polis, trafik emniyet, Ankara müdürlüğü falan böyle bayağı bir koşturma sürecinden geçtik.
7: Aradan geçen aylarda iki gurbetçi birbirini sosyal medyadan buldu, helalleşti.
10: 6 ay sonra bana ulaştı, konuştuk, hallettik işi, tanışmış olduk, helalleştik. Kimin cezası hangisinin olduğunu da belirledik.
7: Mağdur vatandaş Bekir Uslu'nun yetkililere bir de çaresi var.
9: Ve bunun düzeltilmesi için direkt Ankara Trafik Genel Müdürlüğü'ne de

0: bir dilekçede, beyanda bulundum. Lütfen plakaları artık okunurken boşluklarıyla beraber tanınıp diğer vatandaşların da böyle mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz.
1: Efendim, Çanakkale'de tarihi geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan tarihi Garipçe hayırına 20 bin kişi katılıyor. Yüzlerce kazan kazan keşkekler hayır alanında sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlanıyor. Detaylar A Haber muhabiri Vedat Sezer'de.
2: Burası Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kara İbremler köyü kırsalı ve burada öyle bir gün yaşanıyor ki Garipçe hayrı bugün 20 bin kişiye ev sahipliği yapıyor ve o hayrında özellikle bir geleneği var. Bir kazan keşkekle başlayan hayır bugün 180-200 kazana kadar ulaşmış durumda. Böyle olunca da öncelikle köy halkı özel makinalarla keşkek üretimi yapıyor. Burada traktörlerin üzerine kurulmuş bir düzenekte 50'den fazla koyun kesilmiş durumda. 1 tondan fazla buğdayla keşkekler yapılıyor ve görüldüğü gibi buradan da vatandaşlara dağıtıyor. Peki nasıl dağıtıyor? Ona da hemen bakalım. Bir taraftan da hayrana doğru gidelim. Çok kalabalık var. Öncelikle burada traktörlerle keşkekler kazan kazan taşınıyor. Pişen keşkekler buraya getiriliyor ve burada da kazanlara doldurup servis yapılıyor. Peki nasıl bir hayır? Ondan da bahsedelim. Geçmiş tarihi 100 yıldan fazlaya dayanan çok özel bir hayır ve bir garip çobanın başlattığı ve bugün binlerce insanın bir araya geldiği, kardeşliğin, birlik, beraberliğin ve baharın da müjdesiyle yaşanmış bir hayır. Tabii ki bu hayırı yapan bir de dernek var. O derneğin de başkanı burada. Başkanım, çok güzel
3: hoş
2: bir
3: geldiniz. Teşekkür ederim hayırımıza teşrif ettiğiniz için.
2: Nedir bu hayrın hikayesi?
3: Bu hayrın hikayesi çok uzun yıllara dayalı, dedelerimizden kalma, garip bir çobanın ilk başlattığı bir hayırdır. Yani varlıklı değil de gariban olan bir çobanın yaptığı hayır devam etmektedir. Yıllardır ben 71 yaşındayım. Dedemlerden aldık. Biz de devredeceğiz gençlere. Her sene Mayıs ayında bu hayır burada yapılmaktadır.
2: İkam ettirilecek keşkek ama keşkek de artık makinalarla yapılıyor.
3: Makine, tam makine alıştık çünkü elle dövmeyle baş edemedik. Her şeyi elimizden geldiğince modernleşmeye, temizliğe dikkat ederek vatandaşımıza gelen hayırsever vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Vatandaşlarımız da bize çok yardım ediyor. Zaten onların nakit yardımları, aynı yardımlarıyla biz bu hayırı yapıyoruz. Yoksa bizim köyün yardımıyla mümkün değil. Onun için hayırseverler bizi ayakta tutuyor. Her sene de artıyor. Peki. Onun için teşekkür ederim.
2: Allah kabul etsin diyelim.
3: Sağ olun.
2: Şöyle hemen gidelim. Birol'la beraber gezelim. Çok kalabalık. Gerçekten bölge köylerinden gelen vatandaşlar var. Yaklaşık 20 bin kişinin köy hayırına, Garipçe hayırına geldiği söyleniyor. Adı da herhangi bir köyün adı değil. Garip bir çobandan ismini alan. Gördüğünüz gibi rengarenk görüntüler, çoluk çocuk, 7'den 70'e tüm misafirler buraya geliyorlar sabahın erken saatlerinde. Gün akşamına kadar burada oldukça neşeli, güzel bir gün geçiyor. Tabii ki baharın da tüm güzelliklerini burada yaşıyor. Burası çok özel bir alan, ormanlık bir alan ve bir cemiyet alanı. Anadolu'nun kadim cemiyet kültürü Türkiye'nin çok farklı yerlerinde yaşatılıyor. Hemen hemen bölgede her köyde özel hayırlar yapılıyor. Tabii ki esnaflar da buraya sabahın erken saatlerinde geliyorlar. Tabii yörede üretilen özel ürünler de var. İşte gördüğünüz gibi Kaz Dağları'nın meşhur Yenice çileği, kalkım çileği. Değil mi? Dalından kopuyor değil mi bunlar?
4: Dalından koptu da.
2: Bu sabah taze.
4: Bu sabah taze 6'da topladık, hemen vatandaşa sunduk.
2: Ben bir tanesini alıyorum.
4: Al, buyurun.
2: Gösterelim. İşte Yenice çileği gerçekten bu yörenin kırmızı altını. Hiçbir ek ilaç kullanılmadan organik olarak üretiliyor. İşte görüldüğü gibi garip çayırında da onlar da tezgahlarda yerini alıyor. Hemen şöyle gidelim. Sağ tarafa baktığımızda alan o kadar geniş ki binlerce araç buraya gelmek için bu otoparkları doldurmuş durumda. Kimisi dostlarıyla sohbet ediyor, kimisi çoluk çocuk.

0: ilerleyemiyor. O derece bir kalabalık var ve haliyle de burada oldukça renkli görüntüler var. Toparlayacak olursak Garip Çayırı Türkiye'nin belki de Batı Anadolu'nun en geniş katılımlı hayırı ve 100 yıldan fazla bir gelenek burada artan bir ilgiyle gerçekleşiyor. Her yıl katılım daha da fazla artıyor diyelim. Sözü Garip Çayırı'ndan tekrar merkeze stüdyoya bırakalım.
1: Yaz aylarına sayılı günler kala balıkçılardan balon balığı uyarısı geldi değerli izleyenler. Rotasını Marmara Denizi'ne çeviren balon balığı zehriyle ölümcül tehlike saçıyor. Peki balon balığı diğer balıklardan nasıl ayırt edilir? İşte yanıtlar.
2: Bilmediğiniz balık tür oltanıza gelirse sakın elinizi sürmeyin. Denizlerimizde 12 çeşit balon balığı bulunmaktadır. Zehirler, eti zehirler, oksit vardır etinde. Dikenleri ölümcül, ölüme kadar götürüyor.
3: Dişleri jilet gibi, dikenleri ise zehirli. Yaz öncesi balıkçılar uyardı. Zehir saçan balon balığına dikkat.
2: Bilmediğimiz balık türlerine elimizi sürmeyelim. Balon balıkları sıcak iklim balığı olduğu için sıcaklar geldi mi bizim sulara da geliyorlar. Mesela Akdeniz, Ege üzerinden Çanakkale Boğazı'ndan girerek Marmara'ya kadar ulaşan balon balıkları mevcuttur efendim.
3: İnsan sağlığı için büyük risk oluşturan istilacı türlerin başında gelen balon balığı rotasını Marmara Denizi'ne çevirdi.
2: Devletimiz kuyruğunu götüren balıkçılarımıza da 35 lira veriyor. Dişleri de çene yapıları çok kuvvetli. Mesela teneke kutuları ezebiliyor, plastikleri çiğniyor ama yutmuyor. Çok uyanık balık.
3: Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, balon balığının dış görünüşüyle yanıltıcı olabileceğini söyledi.
2: 12 çeşit balon balığı mevcuttur. Zehirlidir, dikenlidir, kirpi şeklindedir. Şekline aldanıp bilmediğiniz balıklara elinizi sürmeyin. Zarar gören öğrenci kardeşlerimiz oldu. Bu bir uyarıdır.
1: İzmir Selçuk'ta kayısı hasadı başladı. Üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelere girerken dalından tek tek toplanan kayısılar iç piyasa ve ihracat için hazırlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğu aktarıyor.
4: Selçuk'tayız. Evet, bereketli topraklardayız. Selçuk'ta bu sene kayısı hasadı başladı. Oldukça yüksek bir bu sene hasatta rekolte yüksek ve geçen yıl olanla bu sene soğuk vurmadı ve yağmurların da etkisiyle oldukça yüksek bir hasat var. Yani dallar yere sarkıyor diyebiliriz. İşte Selçuk'ta hasatımız şu anda başladı. Halil Karahan gösterecek size hasatı. Ben de buradaki bu sene hasat nasıl üreticimizden birazcık bilgi alalım. Nasıl gidiyor şu anda hasat ve bu sene nasıl?
5: Bereketli bir yıl. Evet. Yağmurlarımız güzel olunca meyvelerimiz de güzel oldu bu sene. Bereketli bir yıl. Hasatımıza başladık.
4: Görüyoruz şu anda gerçekten şeftali burası meşhurdur Selçuk'un ama şeftali kadar kayısı olmuş.
5: Kayısımız da meşhur olacak inşallah.
4: Evet.
5: Çünkü Selçuk'umuz güzel, bereketli bir toprak.
4: Hı hı. Bu sene ne kadar rekolte artar baktığımızda?
5: Vallahi %30-%40 artışımız olacak.
4: Evet. Özelliği nedir bu kayısımızın, Selçuk kayısının?
5: Özelliği çiçeklenme dönemi erken olunca erkenci kayısımız bu bizim.
4: Erkenci kayısı.
5: Erkenci kayısımız. Evet. İşte ilk hasatımız.
4: Evet.
5: Erkenci kayısımız. Güzel, lezzetli, kokulu, tatlı.
4: Nerelere ihracat var? Onun ilk önce ihracatı soralım. Hangi ülkelere gidiyor?
5: İhracatımız Avrupa'ya var, Almanya'mız var. Bunun yanında Rusya pazarımız, Ukrayna pazarımız.
4: Evet.
5: Uçak kargolarımız var.
4: Aynı zamanda iç piyasa.
5: Tabii ki yerel marketlerimiz de var.
4: Bereketli hasatlar diliyoruz. Evet, şu anda hasat tüm hızıyla devam ediyor ve hanımefendiler de topluyor. Şimdi onu sormak istiyorum. Toplarken neye dikkat ediyorsunuz?
6: Yavaş alırken
4: şu anda daldan.
6: Bir de rengine.
4: Rengine. Aha. Yani mesela aldınız bunu. Şu anda tamam mı?
6: Aha, evet.
4: Hasat olmuş. Yani bir tane daha alalım. Mesela hangisini alacaksınız?
6: Şunu
4: görelim Halil'den. Yavaş mı topluyorsunuz? Hı-hı. Hızlı bir şekilde çekmiyorsunuz?
6: Yok.
4: Bunlar yavaş. Hazır değil mi şu anda?
6: Hı-hı.
4: Tamam. Evet, şu anda dediğimiz gibi hasat bu Selçuk bölgesinde erkenci kayısı hasadı başladı. Geçen yıl soğuk vurmuştu biraz önce söylediğim gibi. Bu soğuk da etkilemişti kayısı. %5

0: %10'luk bir rekolte vardı. Bu sene %30, %40'lara çıktı. Görmüş olduğunuz gibi dalların her hepsinde kayısı var ve kayısı dalları da yere sarkıyor. Çünkü oldukça verimli bir kayısı. Baktığımızda şu anda bütün bölgede erkenci kayısı hasatı tüm hızıyla devam ediyor. Ve sabahın erken saatlerinde başlayan kayısı hasatı şu anda ağaçlarda tek tek toplanıyor. Görüyorsunuz Halil Karahan'ın görüntüleriyle olmuş sarı kayısılar burada toplanıyor ve güneş gören bu bölge çok fazla güneş gördüğü için de dediğimiz gibi bazıları da kızarmış durumda. Evet, toparlamak istersek şu anda Selçuk bölgesindeydik ve Selçuk bölgesinde hasat, erkenci kayısı hasatı başladı. Bu sene %30, %40 bir yüksek bir verim olacak ve ihracat da bu sene oldukça birçok Avrupa ülkesine Selçuk'tan kayısılar gidecek diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Efendim, Şehre Yakın programında bu hafta rotamızı Çukurova'nın kalbine, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hacıbeyli Mahallesi'ne çeviriyoruz.

0: Şehre yakın programında bu hafta Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hacıbeyli mahallesindeyiz. Hacıbeyli mahallesi Çukurova'nın bereketli dümdüz tarım arazileri üzerinde bulunan bir mahalle. İşte bu nedenle de ağırlıklı olarak ekonomisi tarıma dayalı. Şimdi Hacıbeyli mahallesini ve Hacıbeyli mahallesinde yaşayan insanları tarıma vakti şehre yakın programı başlıyor efendim. Hacıbeyli mahallesinde hemen hemen her evin bahçesinde bir asma, bir nar ağacı, yine hurma ağacı ve narenci ağacı, yetmez incir ağacı ve yine burada dut ağacı bulunuyor. Ve bunlardan da burada yaşayan insanlar organik bir şekilde toplayarak ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
1: Evet, o yediğiniz reçel bu duttan yapmıştım.
0: Şimdi yine reçel mi yapacağız?
1: Evet.
0: Fatma ablayla şu anda dudumuzu topladık. Eve doğru gidiyoruz ama burada bir mola vereceğiz.
2: Şu dünyada malı mülkünü derim. Bir oğlum olsa vatana kurban ederim. İsteseler seve seve ben de giderim. Bu vatan size emanet Mehmet'im. Bakıyorum olmuyor gece. Kalemime döktüm heceden hece. Al bayrak çekildi göklere yüce. Bu bayrak size emanet Mehmet'im.
0: Elimle görmüş olduğunuz meyveler kuru hurma. Ağacı ise hemen arkamda. Ağaç nerede? Fatma teyzenin evinin önünde.
1: Evet. Bu hurma oluyor. Bu zamanı geldi mi topluyoruz, soyup, güneşe serip kurutuyoruz. Bu şekle geliyor sonra kahvelerin yanında misafirimize ikram ediyoruz.
0: Şimdi yaşı burada, evet. Kurusu da yan tarafında.
1: Evet.
0: Ama bu hurma mı, furma mı?
1: Furma.
0: Şehre yakın programında Hacıbeyli mahallesindeyiz ve Hanife teyzenin çiftliğindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi yemyeşil bir tarlası var önünde. Bir tarafta koyunlar var ama arka tarafımızda da inekler var. Şimdi o inekleri de dışarıya çıkartacağız çünkü onların da karnı acıktı. Şimdi mikrofonu size vereyim. Siz anlatın lütfen bize. Burada kaç tane ineğimiz var? Bunlar süt veriyor mu yoksa hala dana mı? Bir taraftan da açmaya çalışalım. Siz tarif edin bana, ben açmaya çalışayım.
3: Buraya açı yok. Normalde akşamları biz yem veriyor. Sabah erkenden de veriyor. Şu an ottan yararlanak diye genelde bırakıyor. Bunlar daha ham düve yeni. Daha bunlar inek değil de ham düve.
0: Yaşına geldi mi?

0: yok geldi. Şeye hazırlanıyorlar. Hadi kızım. Hadi. Hadi çıkın hadi. Hadi. Sıcak olduğu için kaçıyorlar. Kölgeye kaçıyorlar. Normalde acıktıklarında bunlar dışarıda oluyorlar hep otlakta.
1: Havalar ısın tabii.
0: Hava tabii şu an.
1: Burada herkes serinlik arıyor.
0: Evet.
1: Bölgede yaşayan herkes serinlik evet. arıyor. Bunların isimleri var mı peki?
0: İsimleri işte Mercan, Sarıgır, Dınalım.

0: Hadi kızım, hadi. Hatın hadi. Hatın. Hatın. Esas inek bu. Onlar daha ham düve deriz biz buna. Hatın hadi kızım. Hadi. Hadi. Hadi. Çık çık çık. Hadi kızım, ham. Hadi. Hadi kızım, hadi. Sıcak çıkmak istemiyorlar. Hadi kızım. Evet, bunlar şimdi besleniyorlar, yayılırlar. Geri şu an şuradakiler legilaz. Güzel bir besin. Çok güzel bir verimli bir hayvanlar için legilaz. Şu öbür taraf yonca, koyunların yayıldığı yer yonca. Bak. Yalnız öbür tarafa kaçabilirler İbrahim Bey. Sabah kaçtılar, çocuk çıkardı.
1: Köpekler de onları mı koruyor?
0: Evet, onları evet, onlar çok. Evet. Çünkü çok uyanık çünkü

0: gençler için güzel de biz yaşlılara pek artık şey yok. Hani zor oluyor benim için. Ben genelde çocuklar ilgileniyor. Benim iki tane oğlum var.
1: Siz yapmasanız bunun bereketi olmaz.
0: Zaten ben de burada kalıyorum onların için.
2: Sele yakın yerler aslında üretimin de olduğu yerler. İşte o üretimin gerçekleşebilmesi için en önemli aletlerden bir tanesi de işte görmüş olduğunuz traktör. Traktörle bu bölgelerde her iş yapılabiliyor. Şimdi tarladayız. Bir taraftan da mısır tarlasında gübre atılıyor sanıyorsam.
3: Evet.
2: Şehir merkezinde yaşamak ister miydiniz? Adana'da, Osmaniye'de, Mersin'de bir apartman hayatı ister miydiniz?
3: Hayır, istemiyorum.
2: Neden?
3: Sevmiyorum. Açık hava, doğal, her şey.
2: Şimdi önümüze baktığımızda yeşilin her tonunu görmek mümkün.
3: Evet.
2: Toprağın kokusu var.
3: Evet. Çünkü biz burada yani büyümüşüz. Bununla ben 13 yaşı 14 yaşından beri bu işle uğraşıyorum yani. Başka bir iş yapamayız biz yani. Kar da olsa zarar da olsa mecbur yapmak zorundayız bunu.
2: Tabii şehir merkezinde gürültü var, trafik var.
3: Evet.
2: Direkt sona geçtim. Mikrofonu evet. Sana verdim. Mikrofon evet. Artık sende. Şimdi traktörümüz sanıyorum 4 çeker.
3: Evet. Şimdi debriyaja basıyorsun.
2: Debriyaj bu.
3: Evet.
2: Peki neden gübre atıyoruz gübrelere?
3: Gübre olmazsa mısır olmaz kesinlikle.
2: Tabii bunu tek bir çizgi halinde götürmek lazım.
3: Evet.
2: Bunlara gübre attık ama kaç defa sulayacağız?
3: 5 defa sulayacağız.
2: 5 defa?
3: Evet.
2: Bu Hacı Beyli'nin sarı altını mı?
3: Evet, evet.
2: Yağlı.
3: Evet, yağlı.
2: Geçmişte Çukurova'nın bereketli topraklarında yani o düz toprakları üzerinde, tarlaları üzerinde binlerce, on binlerce tarım işçisi çalışırdı. İşte şu anda mısırın boy attığı bir dönem ve şu anda bu mısırın çapalanması lazım. Ama artık Türkiye'de

0: modern tarım teknikleri uygulanıyor. İşte bu nedenle de görmüş olduğunuz gibi traktörle, yani çapa makinasıyla şu anda mısırlar çapalanmış oluyor. Şimdi Hacı Bey'le mahalle muhtarıyla beraberiz. İsmail abi, geçmiş yıllarda Çukurova'ya on binlerce, yüz binlerce tarım işçisi gelirdi. Evet. Bazıları çapa yapardı, bazıları gübreleme, ilaçlama yapardı. O yıllar nasıldı, bu yıllar nasıl?
1: Ya şimdi teknoloji bayağı bir ilerledi. Eskiden kazmayla, atla yapılan çapalar, şimdi büyük traktörlerle beşli bir şekilde.
0: Modern tarıma geçtik.
1: Evet, modern tarıma geçtik. Gerçekten teknoloji güzel bir şey.
0: Şehre Yakın programında Hacı Beyli mahallesindeyiz. Elbette burada yaşayan insanlar birçok işini de kendi yapmak zorunda. Bu ağaç ne ağacı?
2: Murt derek biz. Ondan sonra başka bir adı daha var bu. Murt derek bizim buralarda da.
0: Ambeles.
2: Ambeles derek. Bazı yerde öyle derler. Ondan sonra limonumuz var, zeytinimiz var.
0: Ama onlar artık budu yapıyor.
2: Geçti zamanı. Böğürtlen var, ondan sonra reçeli yapıyor.
0: Şimdi Hasan abi, mikrofonu sana vereyim. Şimdi bunu ben alayım. Peki biz bunu budamazsak ne olur? Hangi yerlerini budamamız gerekiyor?
2: Evet, budanacak yerler. Mesela şunu şuradan alabilirsiniz bunu. Evet.
0: Kesti.
2: Ya her yerini kestik mi o olmaz. Yani o budanma şekilleri var yani. Her ağacın bir şekli var. Vurusunu, ondan sonra fazla uzamış yerlerini.
0: Bunu alalım şöyle. Ama var ya, böyle...
2: Ya çiçek de verdi, kesilmez de. Biz yani şu an o kabalarını alıyoruz. Evet, çiçek de verdi.
0: Budarken de ambalaj kokusu da geliyor.
2: Evet, tabii.
0: Şehre Yakın programında bu hafta Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hacıbeyli Mahallesi'ni ekranlara getirmeye çalıştık. Hacıbeyli Mahallesi tarıma dayalı bir ekonomiye sahip. İşte bu nedenle de burada yapılan tarımı uygulamalı bir şekilde ekranlara taşımaya çalıştık. Ve artık Şehre Yakın programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bir başka Şehre Yakın programında buluşmak umuduyla esen kalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,82 olurken 24 ay sonrası beklenti %18,43 seviyesinde gerçekleşti. Ankete göre 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerde katılımcıların %45,20'si enflasyonun %22 ile 24,99 aralığında olacağını öngördü. 24 ay sonrası için en yüksek olasılık %47,79'da %16 ile 19,99 bandına işaret etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat! Mahalle sakinleri!

0: Meşke mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
0: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: Türksel gücünde 5G.
3: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Türkiye'nin tavrı çok berraktır. Bölgemizde barışın hakim olması için ne yapılması gerekiyorsa bunları tereddütsüz yapmayı görev biliyoruz. Silahların susması, sorunların diplomasiyle çözülebilmesi için şayet İğne ucu kadar dahi umut varsa bunu değerlendirmek boynumuzun borcudur.
10: Kabine yeni haftanın ilk gününde iç ve dış politikaya dair yoğun gündem başlıklarıyla toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak toplantının ana gündemi Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler olacak. Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği kalıcı barış sağlanması. Başkan Erdoğan bu kapsamda 28 Şubat'tan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Kabine toplantısında Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak.
9: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
10: Tahran-Washington hattındaki belirsizlik Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi de artırıyor. İran Meclisi Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yeniden düzenleyecek yeni bir mekanizma hazırlığında olduğunu açıkladı. Toplantıda enerji arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez'deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak. İsrail'in saldırgan politikaları, Gazze'ye insani yardımın bir an önce ulaştırılması için atılacak adımlar, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz güvenliği konularıyla ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti de dış politika başlığı arasında ele alınacak konular arasında olacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin çıktıları da değerlendirilecek. İç politika başlığındaysa terörsüz Türkiye hedefi mercek altına alınacak. Başkan Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajı vermişti. Kabine toplantısında istihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen nihai rapor ışığında atılacak yasal adımlar istişare edilecek. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın başlatmış olduğu kamuoyunda ses getiren, eski cinayet dosyalarına ilişkin çalışmalarda gelinen son duruma da ayrı parantez açılacak. Ekonomi başlığındaysa enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele çalışmalarıyla istihdam ve yatırım politikalarındaki son durum değerlendirilecek.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Amerikan basını İran'a saldırıların kısa sürede yeniden başlayacağını yazdı.
12: Biz istesek iki gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
11: ABD Başkanı Trump'tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump, yapay zeka ile hazırlanmış yeni bir görsel paylaşarak fırtına öncesi sakinlik mesajı verdi. Görselde Trump'ın arkasında fırtınalı bir denizde ilerleyen İran bayraklı savaş

0: gemileri yer aldı. ABD basınına göre ise İran'a saldırılar önümüzdeki hafta başlayabilir.
1: Hiçbir şeyi hafife almadım. Biz onları inanılmaz güçlü bir şekilde vurduk. Köprülerini ve elektrik şebekelerini sağlam bıraktık. Biz istesek 2 gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. Amerikan basınına göre Washington ve Tel Aviv İran'a yönelik olası bir operasyon için yoğun hazırlık içerisinde. New York Times gazetesi Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaşın devamına ilişkin planları tamamladığını yazdı. Gazeteye konuşan iki yetkili ABD ve İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını söyledi. İran'a yönelik saldırıların gelecek hafta gibi kısa bir sürede yeniden başlayabileceği öne sürüldü. Ancak haberde henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar verilmediğine de özellikle vurgu yapıldı. Habere göre bir taraftan da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump'ın zafer ilan etmesi ve Amerikalı seçmeni İran'a yönelik operasyonun başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor. Trump'ın saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi halinde ise İran'ın askeri ve sivil altyapı hedeflerine yönelik daha agresif bombardımanların gerçekleştirileceği öngörülüyor. Trump'ın Çin dönüşü İran'a savurduğu son tehditte bunu doğrulayan detaylar arasında.
1: Hiçbir şeyi hafife almadım. Biz onları inanılmaz güçlü bir şekilde vurduk. Köprülerini ve elektrik şebekelerini sağlam bıraktık. Biz istesek 2 gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
0: Diğer yandan İsrail basınında da benzer iddialar var. Valla haber sitesine göre İran'a saldırıların başlaması için ABD ile koordinasyonu sürdüren Netanyahu yönetimi savaş hazırlıklarına hız verdi. Şimdi ise gözler ellerin tetikte beklediği İran'a çevrilmiş durumda.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz.
4: Emeklilerin yüzünü güldüren bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimini duyurmuştu. Bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı bildirilmişti. Yaklaşık 18 milyon emeklinin faydalanacağı 4'er bin liralık tutarlar hesaplara yatırılmaya başlandı. 4A kapsamındaki emeklilerden ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar mevcut günlerinde ikramiyelerini alabilecek. 23-24 olanlar 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlarsa 22 Mayıs'ta ödemelerini alacak. 4B Bağkur kapsamındaki emeklilerin ödeme günleri 25-26 Mayıs olanların 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlarınsa ikramiyeleri 22 Mayıs'ta yatırılacak. 4C kapsamında olanlarınsa bayram ikramiyeleri 20 Mayıs tarihinde ödenecek. Bakanlık hiçbir emeklinin mağdur olmaması için banka sistemlerini ve ödeme kanallarını hazır hale getirdi. Özellikle yoğunluğun önlenmesi amacıyla ödemeler bayramdan önce tamamlanacak.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, ne yazık ki yeni saate üzücü bir haberle başlayacağız. Tekirdağ Çorlu'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ne yazık ki iki polisimiz şehit oldu. Polisleri şehit eden saldırganı yakalandı anlar da kameralara yansıdı.
1: Kavga ihbarına giden ekibe ateş açıldı, iki polis şehit oldu. Katil zanlısını öfkeli kalabalığın elinden kurtaransa yine polis oldu. Tekirdağ'da bir iş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine adrese sivil polis ekibi sevk edildi. Elinde silah ve bıçak bulunan

0: Orhan Altan isimli şüpheli polisin ikazı üzerine silahını peş peşe ateşledi. Polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç ağır yaralandı. İki polis memuru kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
1: İki polisimizi şehit eden saldırgan izini kaybettirmek için etrafa silahla ateş ederek bu sokaktan kaçmaya başladı.
0: Olay yerine takviye ekip sevk edildi. Saldırgan yaklaşık 300 metre uzaklıkta polis çemberine alındı ve elindeki silahı atarak teslim oldu. Olaya tanıklık eden mahalle esnafı iki polisi şehit eden saldırgana linç girişiminde bulundu. Saldırganı öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.
2: New York'ta geleneksel olarak düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşü büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi değerli izleyenler. Geçit töreni ve sonrasındaki kutlama programı coşku dolu anlara sahne oldu. Başkan Erdoğan da Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi.
3: Bayraklar dalgalandı, mehter marşları çalındı. New York kırmızı beyaza boyandı. Türk Günü yürüyüşü büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Türk-Amerikan toplumunun 43.sünü düzenlediği geleneksel yürüyüş, New York'ta binlerce Türk'ü bir araya getirdi. Etkinliğe ABD'deki Türk misyonu temsilcileri, bürokratlar ve Türkiye'den giden sanatçılar katıldı. Binlerce kişi de Manhattan sokaklarındaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Türk dünyasından da yoğun katılım olduğu görüldü. Yürüyüş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından koordine edildi. Bayrak çekme ve geçit töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Mehteran Birliği Türk marşlarını okudu. Türk sanatçıların ve folklor ekiplerinin performansı coşkulu saatler yaşattı. Söyle bize, ey hayat, var mı böyle? Dijital kamyonlarda New York sokaklarında dolaştı. Türkiye'nin tarihi ve turistik yerleri ve kültürel değerleri tanıtıldı. Başkan Erdoğan da etkinliğe özel video mesaj gönderdi. Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir ifadesini kullandı.
4: Aziz kardeşlerim, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır.
3: Yürüyüş coşkulu, ancak çıkış noktası acı bir hikayeye dayanıyor. ABD'deki Türk diplomatlar Ermeni terör örgütü Asala tarafından şehit edilmişti. Tepki amacıyla ilk olarak 1981'de yürüyüş düzenlendi. Son yıllarda bu yürüyüş Türk kültürünün tanıtıldığı geleneksel bir kutlamaya dönüştü.
2: Şimdi dünya gündemiyle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sonrası gözler bir kez daha İran'a çevrilmiş durumda değerli izleyicilerimiz. Amerikan basınına göre ABD ve İsrail'de yoğun bir savaş hazırlığı var. New York Times'a konuşan iki Beyaz Saray yetkilisi, İran'a saldırıların önümüzdeki hafta gibi kısa bir süre içerisinde başlayabileceğini öne sürdü. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'tan da iddiaları doğrular nitelikte bir paylaşım geldi. Trump sosyal medya hesabından fırtına öncesi sessizlik mesajı verdi.
0: Amerikan basını İran'a saldırıların kısa sürede yeniden başlayacağını yazdı.
5: Biz istesek iki gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz. ABD

0: Trump'tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump, yapay zekayla hazırlanmış yeni bir görsel paylaşarak fırtına öncesi sakinlik mesajı verdi. Görselde Trump'ın arkasında fırtınalı bir denizde ilerleyen İran bayraklı savaş gemileri yer aldı. ABD basınına göre ise İran'a saldırılar önümüzdeki hafta başlayabilir.
1: Hiçbir şeyi hafife almadım. Biz onları inanılmaz güçlü bir şekilde vurduk. Köprülerini ve elektrik şebekelerini sağlam bıraktık. Biz istesek 2 gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. Amerikan basınına göre Washington ve Tel Aviv İran'a yönelik olası bir operasyon için yoğun hazırlık içerisinde. New York Times gazetesi, Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaşın devamına ilişkin planları tamamladığını yazdı. Gazeteye konuşan iki yetkili, ABD ve İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını söyledi. İran'a yönelik saldırıların gelecek hafta gibi kısa bir sürede yeniden başlayabileceği öne sürüldü. Ancak haberde henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar verilmediğine de özellikle vurgu yapıldı. Habere göre bir taraftan da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump'ın zafer ilan etmesi ve Amerikalı seçmeni İran'a yönelik operasyonun başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor. Trump'ın saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi halinde ise İran'ın askeri ve sivil altyapı hedeflerine yönelik daha agresif bombardımanların gerçekleştirileceği öngörülüyor. Trump'ın Çin dönüşü İran'a savurduğu son tehditte bunu doğrulayan detaylar arasında.
1: Hiçbir şeyi hafife almadım. Biz onları inanılmaz güçlü bir şekilde vurduk. Köprülerini ve elektrik şebekelerini sağlam bıraktık. Biz istesek 2 gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
0: Diğer yandan İsrail basınında da benzer iddialar var. Valla haber sitesine göre İran'a saldırıların başlaması için ABD ile koordinasyonu sürdüren Netanyahu yönetimi savaş hazırlıklarına hız verdi. Şimdi ise gözler ellerin tetikte beklediği İran'a çevrilmiş durumda.
2: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'de ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde antik Yunan'daki Atina-Sparta Savaşı'na atıfla Tukidides tuzağı kavramını gündeme getirdi. Xi, Çin ve ABD'nin büyük güç rekabetini çatışmaya dönüştürmeden yeni bir ilişki modeli kurup kuramayacağını sordu.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlayan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, tarihin en kritik güç mücadelelerinden birine dikkat çekti. Dünyanın en büyük iki gücü arasındaki rekabetin küresel çapta bir çatışmaya dönüşme riskini gündeme taşıdı. Pekin'deki zirvede ticaret savaşları, Tayvan gerilimi, teknolojik rekabet ve Orta Doğu'da yükselen krizler masadaydı. Ancak Xi Jinping açılış konuşmasında diplomasiye tarihi bir mesaj ekledi. Çin ve ABD sözde Tukidides tuzağını aşarak yeni bir büyük güç ilişkisi kurabilir mi dedi.
3: Çin ve Amerika Birleşik Devletleri sözde Tukidides tuzağını aşabilir ve büyük ülkeler arasındaki ilişkilerde yeni bir paradigma yaratabilir mi?
0: Peki nedir Tukidides tuzağı? Bu kavram antik Yunan tarihçisi Tukidides'in Peloponez Savaş analizine dayanıyor. Milattan önce 5. yüzyılda yükselen Atina ile dönemin hakim gücü Sparta arasındaki mücadeleyi anlatan Tukidides, Atina'nın yükselişi ve Sparta'da oluşturduğu korku savaşı kaçınılmaz kıldı demişti. Bugün birçok uzmana göre Atina'nın yerinde Çin, Sparta'nın yerinde ise Amerika Birleşik Devletleri var. Çin'in verdiği mesajın merkezinde ise Tayvan bulunuyordu. Çin lideri Xi, Tayvan konusunda atılacak yanlış adımların iki ülkeyi çatışmaya sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Pekin yönetimi, kendi kendini yöneten Tayvan'ı Çin toprağı olarak kabul ediyor. Öte yandan Xi, devlet yemeğinde daha ılımlı mesajlar verdi. Çin'in ulusal yeniden yükselişiyle Trump'ın Amerika'yı yeniden büyük yapma vizyonunun birlikte ilerleyebileceğini söyledi. Trump ise Xi'nin gerileyen güç imasına sosyal medyadan yanıt verdi.

0: Amerika artık dünyanın en gözde ülkesi ifadelerini kullanan Trump, Çin'le ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olmasını istediğini dile getirdi. Tarih boyunca yükselen ve yerleşik güçlerin rekabeti çoğu kez savaşla sonuçlandı. Harvard Üniversitesi'nin çalışmasına göre son 500 yılda yaşanan 16 benzer güç mücadelesinin 12'si çatışmaya dönüştü. Ancak tarih savaşın kader olmadığını da gösteriyor. Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği doğrudan karşı karşıya gelmeden rekabet etmenin yolunu buldu. Şimdi gözler Washington ve Pekin'in tarihin en tehlikeli güç tuzaklarından birinden uzak durup durmayacağında.
1: Ve efendim Mavi Vatan'da Yunanistan'ın oldu bittilerine artık geçit verilmeyecek. Türkiye 44 yıl sonra Karasular Kanunu'nu yeniden güncelliyor. Bayramdan sonra meclise sunulacak deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifiyle Türk kıta sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetler Türkiye'nin iznine tabi olacak.
2: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
3: Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yeni yasal düzenlemede sona yaklaşıldı. Kurban Bayramı'ndan sonra meclise sunulacak deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifiyle Türk kıta sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetler Türkiye'nin iznine tabi olacak.
4: Türkiye, Mavi Vatan yasasıyla beraber hem artık mil sınırı belli olacak denizlerde, hem de yetki alanları ve deniz park alanlarıyla ilgili Yunanistan ortaya koyduğu tezleri tamamen yasal çerçevede cevabını vermiş olacağı yeni bir süreci başlatma çalışmaları olarak bunları ifade etmemiz gerekir.
3: Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışılan deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifi 14 maddeden oluşacak. Türkiye yeni yasayla birlikte Karadeniz ve Akdeniz'deki karasularını 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili haline getirecek. Yasayla birlikte kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge net olarak tanımlanacak.
2: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
3: Yasayla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek. Ege'de Yunanistan'la sınırlandırma müzakerelerine girilmesi halinde dikkate alınacak temel kuralların yer aldığı taslakta Ege'de ve tüm denizlerde sınırların tespitinde ilgili ve özel koşullar dikkate alınacak. Yunanistan'ın Ege'de deniz parkları ve balıkçılık yasaklarıyla yaptığı ihlallere karşı güçlü bir yasal çerçeve oluşturulacak.
4: Mavi Vatan sadece bir askeri, jeopolitik doktrinden hukuki zırha bürünmüş bir devlet politikası haline geliyor ki Mavi Vatan yasası Türk denizlerinin misaki millisi olarak ve bizim bunu değerlendirmemiz gerekir. Toprak vatan sınırla korunur, Mavi Vatan hukuk donanma ve güçle korunacağı yeni bir dönemde girdiğimizi söylememiz gerekir.
3: Ayrıca kanunda boğazlar konusunda Montrö Sözleşmesi'nin saklı olduğu vurgulanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile yapılan deniz yetki alanları sınırlandırması mutabakat zaptına da olumsuz bir etkide bulunmuyor. 44 yıl sonra yeniden güncellenen Karasuları Kanunu'yla Türkiye, enerji, balıkçılık, çevre ve güvenlik alanlarındaki haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alacak.
2: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan Mavi Vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak.
2: Türkiye'nin tavrı çok berraktır. Bölgemizde barışın hakim olması için ne yapılması gerekiyorsa bunları tereddütsüz yapmayı görev biliyoruz. Silahların susması, sorunların diplomasiyle çözülebilmesi için şayet iğne ucu kadar dahi Umut varsa

0: Bunu değerlendirmek boynumuzun borcudur.
1: Kabine yeni haftanın ilk gününde iç ve dış politikaya dair yoğun gündem başlıklarıyla toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak toplantının ana gündemi Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler olacak. Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği kalıcı barış sağlanması. Başkan Erdoğan bu kapsamda 28 Şubat'tan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Kabine toplantısında Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak.
2: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
1: Tahran-Washington hattındaki belirsizlik Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi de artırıyor. İran Meclisi Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yeniden düzenleyecek yeni bir mekanizma hazırlığında olduğunu açıkladı. Toplantıda enerji arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez'deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak. İsrail'in saldırgan politikaları, Gazze'ye insani yardımın bir an önce ulaştırılması için atılacak adımlar, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz güvenliği konularıyla ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti de dış politika başlığı arasında ele alınacak konular arasında olacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin çıktıları da değerlendirilecek. İç politika başlığındaysa terörsüz Türkiye hedefi mercek altına alınacak. Başkan Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajı vermişti. Kabine toplantısında istihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen nihai rapor ışığında atılacak yasal adımlar istişare edilecek. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın başlatmış olduğu kamuoyunda ses getiren, eski cinayet dosyalarına ilişkin çalışmalarda gelinen son duruma da ayrı parantez açılacak. Ekonomi başlığındaysa enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele çalışmalarıyla istihdam ve yatırım politikalarındaki son durum değerlendirilecek.
3: Efendim, Antalya'nın Serik ilçesinde gece yarısı yaşanan yol verme tartışması kısa sürede faciaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavga sırasında silahların çekildiği olayda ne yazık ki 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen orman muhafaza memuru silahıyla birlikte teslim oldu.
1: Yol verme tartışmasında 3 kişi hayatını kaybetti. Olay Antalya'nın Serik ilçesindeki Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde meydana geldi. Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Ali Tunç'la yoldan geçen Ahmet Bayar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar yanında bulunan tabancayla gruba ateş açtı. Bilgin Korkut'la Oğuz Avcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Emre Sarvan'sa arkadaşı Ali Tunç tarafından araçla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Savran yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Ahmet Bayar silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. 3 kişinin cenazesi ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
3: Konya'da hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer tartıştı. İkisi de veteriner hekim olan anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Dinçer kanlı elleriyle gittiği mahalle parkında yakalandı.
4: Üniversiteli genç anne ve babasını öldürdü. Kanlı elleriyle parkta oturdu. Aile faciasının adresi Konya'nın Meram ilçesi. Hukuk Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Cihan Dinçer evde ikisi de veteriner hekim olan annesi Nazife Çiğdem ve babası Gökhan Dinçer'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan Dinçer mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasını öldürüp evden ayrıldı. Kendisini de bacağından yaralayan Dinçer, kanlı elleriyle mahalle parkına giderek bir banka oturdu. Dinçer'i o halde görenler polise haber

0: verdi. Cihan Dinçer, yanına gelen polislerin ellerin neden kanlı sorusu karşısında suçunu itiraf etti. Gözaltına alındı. İtfaiyenin yardımıyla Dinçer ailesinin evine giren polis ve sağlık ekipleri kan donduran manzarayla karşılaştı. Evlatlarının bıçak darbeleriyle hayattan kopardığı 56 yaşındaki Nazife Çiğdem Dinçer ve 57 yaşındaki Gökhan Dinçer'in cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dinçer çiftinin Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekim oldukları öğrenildi. Anne baba katili olan Cihan Dinçer'in psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı iddia edildi.
1: Efendim, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle aile yılı ilan edilmesinden sonra Çorum'da Büyük Aile Festivali düzenlendi. Festival etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları gösteri yaptı. Etkinliğe aileleriyle gelen çocuklar doyasıya eğlendi.
2: Çok eğleniyorum burada. Bir de çok güzel bir aktiviteler. Hayatımda ilk defa geliyorum buraya.
3: Ailemle vakit geçirmek zaten ayrı bir şekilde çok güzel. Sosyalleştik.
4: Çorum Aile Festivali'nde coşku dolu anlar yaşandı.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla birlikte önümüzdeki 10 yıl aile yılı olarak ilan edildi. İşte bu kapsamda Çorum'da Millet Bahçesi'nde bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinliğe vatandaşlar aileleriyle birlikte katıldı, gönüllerince bir gününü geçirdi.
4: Aileler hep birlikte vakit geçirdi.
6: Çorum'da mutluluğu, huzuru, ailelerimizi birleştirdik, gönüllerimizi, yüreklerimizi birleştirdik. Bu atmosfer ortaya çıktı ama az sonra da Türk Yıldızları, onurumuz olan, gururumuz olan ki dosta güven, düşmana korku salıyor. Gökyüzünün süsü Türk Yıldızları'na yine hemşehrimizle beraber izleyeceğiz. Allah ordumuza, yurdumuza zeval vermesin inşallah.
5: Aile haftasından en çok çocuklar mutlu oldu. Hem aileleriyle vakit geçirdiler hem de burada oluşturulan standlarda boyamalar yaptılar. Çeşitli atölye işlerinde büyük ablalarına, abilerine yardım ettiler.
7: Roket yapıyoruz geometrik cisimlerden. Çok güzel, çok eğleniyoruz.
8: Cep telefonundan uzak, bilgisayardan uzak, ailelerimizle beraber güzel bir günü geçiriyoruz.
4: Gökyüzünde Türk yıldızları vardı. Yerde ise binlerce vatandaşın heyecanı.
1: İki arkadaş Konya'dan Adana'ya birlikte iş yapmak için gitti. 29 yaşındaki Muhammed Ali Gök tartıştığı 20 yaşındaki arkadaşını keserle darp etti. Ağır yaralanan genç 3 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Antalya'da yakalanan cinayet zanlısı ise tutuklandı.
0: Arkadaşı tarafından keserle darp edilen genç 3 gün sonra hayatını kaybetti. Muhammed Hasan Koca ve arkadaşı Muhammed Ali Gök birlikte iş yapmak için Konya'dan Adana'ya gitti. İki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gök keserle Koca'yı darp etti. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 20 yaşındaki Muhammed Hasan Koca tüm müdahaleye rağmen 3 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Katil zanlısı 29 yaşındaki Muhammed Ali Gök Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Antalya'da VIP transfer hizmeti veren Mehmet Özkan iddiaya göre telefonunu şarja takmadığı gerekçesiyle Litvanyalı profesyonel boksörün saldırısına uğradı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Özkan ölümden döndüğünü söyledi.
9: Polisler dedi ki sen dedi iyi kurtulmuşsun bunun elinden dedi. Sen dedi nasıl bundan başa çıktın dedi. İyi ki dedi seni öldürmemişler dedi.
0: Litvanyalı boksör VIP şoför.

0: Ürünü darp etti. Olay Antalya'nın Serek ilçesinde yaşandı. İddiaya göre VIP transfer hizmeti veren Mehmet Özkan'la Litvanyalı profesyonel boksör arasında telefonunu şarja takmadığı gerekçesiyle tartışma çıktı.
1: Yolla giderken bu şahıs telefonunu sağ koltuğa bıraktı. Daha sonra da telefonu aldı. Oradan telefona baktı, bir şeyler söyledi. Tahminime göre şarj yapmamı istemiş herhalde. Ondan sonra niye bunu şarja koymadın diye kafama yumruklarla vurmaya başladı.
0: Boksörün saldırısına uğrayan Özkan aracı durdurup araçtan inmeye çalıştı ancak boksörün elinden kurtulamadı.
1: Aşağı yukarı 70-80 kilometre hızla gidiyordum. Durdum sağda, kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum, inemiyorum. Çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor. Emniyet kemerini çözemiyorum. Arka kapıyı açtı, öne geldi, yakamdan tuttu, yere yatırdı. Başladı tekrar vurmaya.
0: Zor da olsa boksörün elinden kurtulan Özkan polisten yardım istedi. Hastaneye kaldırılan adam tedavisinin ardından taburcu edildi.
1: Polisler dedi ki sen dedi iyi kurtulmuşsun bunun elinden dedi. Şimdi dedim resmini getirdiler bana attılar. Bu dedi dünya boks şampiyonuymuş dedi. Sen dedi nasıl bundan başa çıktın dedi. İyi ki dedi seni öldürmemişler dedi. Ben de şok oldum tabii ki. Allah'ıma şükür ediyorum yine ölümden döndüm.
0: Litvanyalı boksörden şikayetçi olan Özkan durumu Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağını söyledi.
1: Ben şimdi uluslararası şikayette de bulunacağım. Bunun şeyini iptal ettireceğim ben. Bunların sivil vatandaşlara vurma hakkı yoktur. Kavga dövüş anında vuramazlar.
2: Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasında aile avukatı dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir'in Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçtiğine dair kayıtları olduğunu açıkladı. Soruşturmada dönemin Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sinan Şen Erzurum'da tanık sıfatıyla ifade verdi.
3: Başhekim Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden aracıyla geçmiş. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, yıllar sonra cinayete kurban gitti ortaya çıkan Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ile ilgili soruşturma detaylarını paylaştı.
4: Dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklu olan Çağdaş Özdemir'in Gülistan'ın son görüldüğü noktadan aracıyla geçtiği belirlendi.
3: Soruşturma kapsamında dönemin jandarma komutanı Tuğgeneral Sinan Şen de ifade verdi.
4: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan 12 kişinin yanı sıra yeni ifadeler de alınmaya devam ediyor. Onlardan birisi dönemin Tunceli Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sinan Şen. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında yaklaşık 3 saat süren bir ifade verdi.
3: Tunceli'ye atanan Başsavcı Ebru Cansu, Gülistan Doku dosyasını raftan indirip tekrar inceleme başlattı. Soruşturmada dönemin valisi Tuncay Soner de oğlunun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de tutuklandı. Soruşturma kapsamında 7 tutuklu Elazığ'dan Erzurum'a nakledildi.
2: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hemzemin geçitten geçen yük treni otobüse çarptı. Otobüs alev topuna dönerken kazada 8 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi de yaralandı. Dehşet anları kameraya yansıdı.
0: Trenin çarptığı otobüs alev topuna döndü. Çok sayıda kişi can verdi. Dehşet anları Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kayda geçti. Herkes birkaç saniye sonra yaşanacak faciadan habersizdi. Yoğun trafik nedeniyle hemzemin geçitte duran halk otobüsü rayların üzerinde mahsur kaldı. Hemen yanında çok sayıda motosiklet ve otomobil de vardı. Tam o sırada yük treni kaçacak alanı kalmayan otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs, yanındaki motosiklet ve araçlar raylar boyunca metrelerce sürüklendi. Ardından alev topuna döndü. O dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

0: hastanelere kaldırıldı. Tayland basınında yer alan bilgilere göre yaşamını yitirenlerin tamamının otobüsün içindeki yolcular olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Türkiye'nin gururu TOGG Almanya'da yeniden görücüye çıktı. Yerli ve milli otomobilimize ilgi yoğundu. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın katıldığı test sürüşüne yüzlerce kişi katıldı. Pek çok vatandaş ise ilk sürüşün ardından finansman imkanlarından faydalanarak TOGG'larını satın aldı.

0: gerçekten olağanüstü bir iş çıkarmış Türkiye.
1: Kesinlikle düşünüyorum almayı.
2: Şey yani mühendislerimize tebrik ederim.
3: Çok da karar kıldı.
4: Evet, kızım bir aracı aldık.
5: Harika.
6: Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG Almanya'da görücüye çıktı. Test sürüşüne yüzlerce kişi büyük ilgi gösterdi.
7: Bir değil, iki değil, beş değil. Bugün tam 15 adet TOGG Almanya'da vatandaşların test sürüşü için hazır bekliyor. Almanya'daki gurbetçiler Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un teknolojisini, konforunu ve performansını test edecek.
8: Güzel, memnunum. Süper. İç dizaynı çok güzel. Kullanış şeyinden de çok rahat yani. Yani stabil, güzel.
7: Nasıl buldunuz TOGG'u?
0: Çok iyi bulduk TOGG'u.
9: Milli gururumuz.
0: Evet, aynen öyle. Milli gururumuz. Her şey düşünülmüş. Ve şimdi de binip bir sürüş testi yapmayı düşünüyoruz.
7: Almanya otomobilin ana memleketi ama TOGG'da onlardan aşağı kalır yanı yok herhalde.
0: Tabii ki de yok. Yani destekliyoruz sonuna kadar ve çok gurur duyuyoruz tabii ki de.
7: Türkiye'nin yerli ve milli otomobili T10X modelinin içerisindeyiz. Almanya'da bu model ki uzun menzilli yaklaşık 46.190 euro peşin fiyatına satılıyor. Ancak 10.000 euro peşinat ve 48 ay 0 faizle finansman seçeneği de sunuluyor. Nasıl buldunuz? Motoru falan nasıl?
5: Harika.
7: Düşünür müyüz almayı?
5: Tabii ki.
7: Eğer hoşunuza giderse.
5: Randevu aldım. Testini de yapacağım, evet.
7: Hoşunuza giderse?
5: Evet. Hoşum gidiyor zaten.
7: Alacak mısınız?
5: Nasıl bir savunur?
10: En çok beni tasarım etkiledi açıkçası. Yani duruşu, ondan sonra içindeki rahatlığı çok etkileyici.
6: Vatandaşlar Avrupa yollarında TOGG görecekleri için de oldukça heyecanlıydı.
1: Dediğim gibi güzel bir gurur. Hele şu anda Avrupa'da da kullanabileceğimiz için gerçekten çok mutluyum.
5: Ben TOGG'u zaten Ankara'da gördüm. Gurur verici. Bizim de artık bir arabamız var.
11: Aa, süper araba. Bakacağız şimdi, bir yakından izleyeceğiz bir arabayı. Nasip olsa kesin de almayı düşünüyorum. Peki, aslında insanın bir arabada aradığı her şey TOGG'da bulunuyor.
6: TOGG deneyimini yaşayanlar soluğu satın alma ofisinde aldı.
7: Evet, bugün buraya test sürüşü için gelen vatandaşlar uygun finansman imkanlarında yararlanarak ilk araçlarını aldılar bile.
4: Evet, kızım ilk aracı aldı. İlk elektrikli aracı imzayı attık. Hayırlısı.
7: Hayırlı olsun, güle güle kullanın.
4: İnşallah.
0: Sağ olun.
4: İnşallah kazasız belasız Allah'ım sürmeyi nasip etsin.
7: Evet, hayırlı olsun herhalde ilk aracı aldınız.
12: Teşekkür ederim. Kızımızı aldık. Çok mutluyuz. Hele de Türk arabası bineceği için daha da mutluyuz.
6: Avrupalı Türkler TOGG'u diğer elektrikli araçlardan daha fazla beğendiklerinin de altını çizdi.
1: Dün biz aslında başladık. Baktık. İlk baktığımda sanki üniversite öğrencileri bir platform hazırlamış, getirmiş. Baktığımız versiyonu 42 bin liralık, beğenmedik. Çok da karar kırıldık inşallah. Kendi arabamız, gururumuz.
13: Biz bu Fiat Mobi'ni aldık. 4x4'ünü aldık. Müthiş bir araba. Allah yapanlardan razı olsun.
0: Karayip ülkesi Küba, ABD'nin ablukası nedeniyle enerji kriziyle boğuşuyor değerli izleyicilerimiz. Havana hükümeti ülkenin %70'inde zorunlu elektrik kesintisinin uygulanacağını duyurdu. Öte yandan ABD'nin Küba'nın simge isimlerinden eski devlet başkanı Castro'yu yargılamaya hazırlandığı iddia edildi.

0: sıkıntı yok. Elektrik yetersiz. Sokaklar çöplerle dolu. Karayiplerin en büyük ada ülkesi Küba, ABD ambargosu nedeniyle zor zamanlar yaşıyor. Ülke Trump'ın tehditlerinin de hedefinde.
1: Bildiğiniz gibi yardıma ihtiyaçları var ve gerileyen bir ülkeden bahsediyorsunuz. Gerçekten de onlar gerileyen bir ulus. Yani göreceğiz. Küba hakkında konuşacak çok şeyimiz var ama belki bugünlük değil.
0: Havana hükümeti son olarak elektrik sisteminde yaşanan arızalar nedeniyle ülkenin %70'inde zorunlu kesinti uygulanacağını açıkladı. Küba'nın karanlığa gömülmüş hali uydu görüntülerine de yansıdı. Ülkede derinleşen kriz protestoları da tetikledi. Başkent Havana'da binlerce kişi sokağa döküldü. Küba halkı temel ihtiyaçların karşılanmaması nedeniyle tencere ve tavalarla Havana hükümetini protesto etti. Bazı noktalarda da sokakta biriken çöpler ateşe verilerek yollar kapatıldı. Küba Enerji Bakanı Vicente de la Olevi, bazı bölgelerin günde 20 ila 22 saat elektriksiz kaldığını açıkladı. "Bize yakıt satmak isteyen herkese açığız" diyerek dünyaya seslendi. Öte yandan ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in direktörü John Ratcliffe başkanlığındaki heyet, Havana'da Küba İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.
2: Toplantıda Küba'nın terör veya aşırılık yanlısı örgütlere ev sahipliği yapmadığı, bu yapıları desteklemediği bir kez daha ortaya konmuştur. Ülkede herhangi bir yabancı askeri tesis veya istihbarat üssü bulunmamaktadır. Küba, ABD'ye karşı hiçbir zaman düşmanca faaliyetleri desteklememiş, topraklarının başka bir ülkeye karşı kullanılmasına da asla izin vermemiştir.
0: CIA direktörü Havana'nın mesajını Trump'a iletti. Washington ise temel değişiklikler gerçekleşmesi halinde Küba ile ekonomi ve güvenlik konularında müzakereye hazır olduklarını açıkladı. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde ABD'den tansiyonu yükseltecek bir hamle geldi. ABD'nin Küba'nın simge isimlerinden eski devlet başkanı Raul Castro'yu 1996'daki uçak düşürme olayıyla bağlantılı yargılamak amacıyla iddianame hazırladığı öne sürüldü.
3: Efendim, Eurovision şarkı yarışmasında bir ilk yaşandı. Komşu Bulgaristan ilk kez birinci oldu. Öte yandan İsrail her ne kadar Eurovision'u fonlayarak propaganda aracı olarak kullansa da yarışmacısı boykot edildi. Şarkı söylediği anlarda protesto sesleri duyuldu. O anlarda Filistin bayrağı açıldı.
0: Yuhalandılar, boykot edildiler. Milyonlarca dolarlık reklam verdiler ancak yine de başaramadılar. Komşu Bulgaristan, Eurovision'u İsrail'in elinden çekti aldı. Avrupa'nın ikiyüzlü politikası henüz yarışma başında kendini gösterdi. Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya bir kez daha yarışmaya alınmadı. Ancak Gazze'de katliam yapan İsrail'e hiçbir yaptırım uygulanmadı. Tel Aviv yönetimi propaganda çalışması yaptı. Halk oylamasında puanını artırmak için reklamlara servet harcadı. Kendisini dünyaya masum göstermeye çalıştı. Ancak tüm çabalarına rağmen tepkileri susturamadı. İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda İsrail katıldığı için Eurovision'u boykot etti. 70. Eurovision şarkı yarışmasının finali bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı. Yarışma öncesi yüzlerce kişi Viyana sokaklarındaydı. İsrail'in katılımı protesto edildi.
4: Soykırım yapan bir ülke olan İsrail'i dünya çapındaki bir müzik etkinliğine davet etmek insanlığa bir hakarettir.
0: Yarışma finali başladı. İspanya Devlet Televizyonu tam o anda ekranı kararttı. Eurovision bir yarışmadır ama insan hakları yarışma konusu değildir. Kayıtsızlığa yer yok. Filistin için barış ve adalet mesajı yayınladı. İşgalci İsrail'in temsilcisi şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarını dalgalandırdı. Yarışma büyük skandala da sahne oldu. İsrailli yarışmacı propagandayla az kalsın halk oylamasında birinci yapılacaktı. Halk oylaması puanıyla ilk sıraya yerleştikleri anda salondan yoğun protesto sesleri yükseldi. Bulgaristan temsilcisi Dara'nın Bangaranga şarkısı yarışma öncesi favorilerden değildi. Ancak Bulgar şarkıcının renkli performansı jüri ve halk oylamasında sürpriz şekilde en çok oyu aldı. Toplamda 516 puana ulaşan Bulgaristan ilk kez Eurovision'u kazandı. Birinci olan Bulgar şarkıcı Dara Türkiye'ye bir mesaj gönderdi. Eşinin Türk olduğunu söyledi.
5: Teşekkürler Türkiye.
6: Teşekkürler Türkiye. Eşim de bir Türk. Yakında geleceğim.

0: Efendim yurttan haberlerle devam ediyoruz. Kartal Belediyesi'nde kadın bir personel mesai arkadaşlarını dolandırdı. Fazla mesai parası yanlış yatırıldı diyerek kandırdığı, mobil bankacılık üzerinden hesaplarını boşalttığı iddia edildi. Bu yöntemle 50 milyon TL'den fazla haksız kazanç elde ettiği ileri sürüldü.
1: Görevli personel mesai arkadaşlarını yaklaşık 50 milyon lira dolandırdı. Belediye olayla ilgili soruşturma başlattı. Dolandırıcılık Kartal Belediyesi'nde yaşandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan ve işçilerin fazla mesai tutanaklarını düzenleyen kadın çalışan, dış temizlikte görevli, okuma yazması zayıf ve internet bankacılığını kullanmayı bilmeyen işçileri hedef aldı. İşçileri tek tek arayan kadın çalışan, hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai yattı, parayı iade etmezseniz işten atılırsınız diyerek korkuttu. Panikle yanına gelenlerin telefonlarını alan kadın, mobil şifrelerini kullanarak hesaplardaki parayı kendi hesabına aktardı, hatta bazı işçiler adına da kredi çekti. Dolandırıcı personelin çok sayıda belediye çalışanını mağdur ettiği ve toplamda 50 milyon lirayı aşan haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Durumu anlayan işçiler belediye yönetimine şikayete gitti. Ancak polise ya da savcılığa gitmemeleri yönünde mobbing uygulandığı öne sürüldü. Kartal Belediyesi olayla ilgili disiplin süreci başlattı. Bir süre önce kansere yakalandığını iddia ederek tüm alacakların ödenmesini talep eden kadın personele ise henüz ulaşılamadığı belirtildi. Mağdur işçilerin zararlarının kadının ailesi tarafından ödenmeye başlandığı bildirildi.
0: Efendim şimdi gençlerden gönüllere dokunan bir dayanışma hikayesi gelecek ekranlarınıza. Sınav yolculuğunda engelleri sesleriyle aşan Ankara'daki Demet Evler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, görme engelli öğrencilerin sınavlarda daha rahat hazırlanmasını sağlıyorlar.
2: Bu proje bir iyilik projesi olarak başladı.
3: Soru kaynaklarına ulaşmakta büyük zorluklar çekiyorduk. Bu proje sayesinde istemediğimiz kadar sesli kaynağa, soruya ve sahip olduk.
1: Görme engelli öğrenciler için anlamlı bir proje hayata geçirildi.
4: Bazen bir ses bir hayatı değiştirir. Bunun en güzel örneklerinden birinin yaşandığı yerdeyiz. Ankara'da bulunan Demet Evler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, görme engelli arkadaşlarının sınavlara daha rahat hazırlanabilmeleri için mikrofon başına geçti. Onların sesi görmeyen gözlere umut oldu.
1: Ders kitaplarını ve sınav sorularını seslendirdiler, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladılar.
2: Görme engelli öğrencileri hedef noktası olarak belirledik ve görme engelli öğrencilerin sınavlara hazırlanırken akranları gibi sorulara ulaşamadıklarını öğrenmemiz üzerine böyle bir konuya giriş yaptık. Şu an biz ses kayıtları yapıyoruz ve görme engelli öğrencilere ses kayıtlarımızı YouTube kanalı üzerinden ulaştırıyoruz. Görme engelli öğrenciler sınavlara iki gözetmen öğretmen ve öğrenci olarak giriyorlar ve soruları dinleyerek sınavlara ÖSYM sınavlarını bu şekilde yapıyorlar. Türkiye'deki bütün görme engelli öğrenciler bu fırsattan, imkandan yararlansın.
1: Ders kitaplarını ve test sorularını seslendiren öğrenciler bu içerikleri ses kayıtlarına dönüştürdü. Ayrıca sesli kitap haline getirdi.
5: Bu proje olmadan önce yani sesli kaynağa ulaşmamız zordu. Ama şimdi sesli kaynak konusunda çok şükür daha rahat, yani bu arkadaşlar çok yardımcı oluyorlar. Onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Hazırlanan kayıtlar sayesinde görme engelli öğrenciler derslere daha kolay ulaşabiliyor.
6: Onlarla hepimiz aynı üniversiteye gidiyoruz ama biz çok bambaşka bir şekilde çalışıyoruz. Onlar bambaşka bir şekilde çalışarak giriyor.
7: Asya buna girdim de sonra çıktım ben.
8: Haber Radyo, 24 saat haber.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Ancak son yıllarda değişen küresel dengelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa ekonomisi açısından önemi daha da arttı. Avrupa şirketleri üretim, yatırım ve tedarik için Türkiye'ye yöneliyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaret hacmi 210 milyar euroyu aştı. Bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Ticaret hacmi dolar bazında ortalama 327 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
1: Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yeni yasal düzenlemede sona yaklaşıldı. Kurban Bayramı'ndan sonra meclise sunulacak deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifiyle Türk Kıta Sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetler Türkiye'nin iznine tabi olacak.
6: Türkiye, Mavi Vatan Yasası'yla beraber hem artık mil sınırı belli olacak denizlerde, hem de yetki alanları ve deniz park alanları ile ilgili Yunanistan ortaya koyduğu tezleri tamamen yasal çerçevede cevabını vermiş olacağı yeni bir süreci başlatma çalışmaları olarak bunları ifade etmemiz gerekir.
1: Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışılan deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifi 14 maddeden oluşacak. Türkiye yeni yasayla birlikte Karadeniz ve Akdeniz'deki karasularını 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili haline getirecek. Yasayla birlikte kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge net olarak tanımlanacak.
5: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
1: Yasayla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek. Ege'de Yunanistan'la sınırlandırma müzakerelerine girilmesi halinde dikkate alınacak temel kuralların yer aldığı taslakta Ege'de ve tüm denizlerde sınırların tespitinde ilgili ve özel koşullar dikkate alınacak. Yunanistan'ın Ege'de deniz parkları ve balıkçılık yasaklarıyla yaptığı ihlallere karşı güçlü bir yasal çerçeve oluşturulacak.
6: Mavi Vatan sadece bir askeri, jeopolitik doktrinden hukuki zırha bürünmüş bir devlet politikası haline geliyor ki Mavi Vatan Yasası Türk denizlerinin misaki millisi olarak da bizim bunu değerlendirmemiz gerekir. Toprak vatan sınırla korunur, Mavi Vatan hukuk donanma ve güçle korunacağı yeni bir dönemde girdiğimizi söylememiz gerekir.
1: Ayrıca kanunda boğazlar konusunda Montrö Sözleşmesi'nin saklı olduğu vurgulanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile yapılan deniz yetki alanları sınırlandırması mutabakat zaptına da olumsuz bir etkide bulunmuyor. 44 yıl sonra yeniden güncellenen Karasuları Kanunu'yla Türkiye, enerji, balıkçılık, çevre ve güvenlik alanlarındaki haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alacak.
5: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Bayraklar dalgalandı, mehter marşları çalındı. New York kırmızı beyaza boyandı. Türk günü yürüyüşü büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Türk-Amerikan toplumunun 43.sünü düzenlediği geleneksel yürüyüş, New York'ta binlerce Türk'ü bir araya getirdi. Etkinliğe ABD'deki Türk misyonu temsilcileri, bürokratlar ve Türkiye'den giden sanatçılar katıldı. Binlerce kişi de Manhattan sokaklarındaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Türk dünyasından da yoğun katılım olduğu görüldü. Yürüyüş Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

0: tarafından koordine edildi. Bayrak çekme ve geçit töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Mehteran Birliği Türk marşlarını okudu. Türk sanatçıların ve folklor ekiplerinin performansı coşkulu saatler yaşattı. Dijital kamyonlarda New York sokaklarında dolaştı. Türkiye'nin tarihi ve turistik yerleri ve kültürel değerleri tanıtıldı. Başkan Erdoğan da etkinliğe özel video mesaj gönderdi. Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir ifadesini kullandı.
1: Aziz kardeşlerim, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır.
0: Yürüyüş coşkulu, ancak çıkış noktası acı bir hikayeye dayanıyor. ABD'deki Türk diplomatlar Ermeni terör örgütü ASAL'a tarafından şehit edilmişti. Tepki amacıyla ilk olarak 1981'de yürüyüş düzenlendi. Son yıllarda bu yürüyüş Türk kültürünün tanıtıldığı geleneksel bir kutlamaya dönüştü.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlayan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, tarihin en kritik güç mücadelelerinden birine dikkat çekti. Dünyanın en büyük iki gücü arasındaki rekabetin küresel çapta bir çatışmaya dönüşme riskini gündeme taşıdı. Pekin'deki zirvede ticaret savaşları, Tayvan gerilimi, teknolojik rekabet ve Orta Doğu'da yükselen krizler masadaydı. Ancak Xi Jinping açılış konuşmasında diplomasiye tarihi bir mesaj ekledi. Çin ve ABD sözde Tukidides tuzağını aşarak yeni bir büyük güç ilişkisi kurabilir mi dedi.
4: Çin ve Amerika Birleşik Devletleri sözde Tukidides tuzağını aşabilir ve büyük ülkeler arasındaki ilişkilerde yeni bir paradigma yaratabilir mi?
3: Peki nedir Tukidides tuzağı? Bu kavram antik Yunan tarihçisi Tukidides'in Peloponnes Savaş analizine dayanıyor. Milattan önce 5. yüzyılda yükselen Atina ile dönemin hakim gücü Sparta arasındaki mücadeleyi anlatan Tukidides, Atina'nın yükselişi ve Sparta'da oluşturduğu korku savaşı kaçınılmaz kıldı demişti. Bugün birçok uzmana göre Atina'nın yerinde Çin, Sparta'nın yerinde ise Amerika Birleşik Devletleri var. Xi'nin verdiği mesajın merkezinde ise Tayvan bulunuyordu. Çin lideri Xi, Tayvan konusunda atılacak yanlış adımların iki ülkeyi çatışmaya sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Pekin yönetimi, kendi kendini yöneten Tayvan'ı Çin toprağı olarak kabul ediyor. Öte yandan Xi, devlet yemeğinde daha ılımlı mesajlar verdi. Çin'in ulusal yeniden yükselişiyle Trump'ın Amerika'yı yeniden büyük yapma vizyonunun birlikte ilerleyebileceğini söyledi. Trump ise Xi'nin gerileyen güç imasına sosyal medyadan yanıt verdi. Amerika artık dünyanın en gözde ülkesi ifadelerini kullanan Trump, Çin'le ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olmasını istediğini dile getirdi. Tarih boyunca yükselen ve yerleşik güçlerin rekabeti çoğu kez savaşla sonuçlandı. Harvard Üniversitesi'nin çalışmasına göre son 500 yılda yaşanan 16 benzer güç mücadelesinin 12'si çatışmaya dönüştü. Ancak tarih savaşın kader olmadığını da gösteriyor. Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği doğrudan karşı karşıya gelmeden rekabet etmenin yolunu buldu. Şimdi gözler Washington ve Pekin'in tarihin en tehlikeli güç tuzaklarından birinden uzak durup durmayacağında.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Yaylalar hem renkli hem çok güzel.
0: bahar geldi, doğa yeniden canlandı. Renk renk açan çiçekler yaylaları süsledi.
5: Konya'nın yüksek kesimlerinde bulunan dağlardaki karlar eridi.
0: Karın erimesinin ardından yaylalarda seyrine doyumsuz manzara oluştu.
6: Biz papatya topluyoruz, arkadaşlarımızla fotoğraf çekiyoruz. Evet. Bu şekilde eğlenmeye geliyoruz.
0: Papatyaların açtığı yayla doğasever ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu.
7: Fotoğraf çekiyoruz, çiçekleri yakından çekmeye çalışıyoruz.
8: Arkadaşlarımızla bir yere geldik. Harika bir ortam. Doğanın böyle sırlarını keşfediyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz.
0: Hadim kirazında da çiçekler kendini gösterdi.
9: Nadide, kalitede bir numara olan, dünyaca markası olan Hadim kirazı bu sene Allah'ın izniyle hazır.
10: Geç yetişmesiyle meşhur, kalitesiyle, kalibresiyle, aromasıyla bölgemizin bütün kirazı tüm dünyaya hitap eden bir kiraz.
0: Türkiye'de kiraz hasadının en geç yapıldığı Konya'nın Hadim ilçesinde kiraz ağaçları çiçek açtı. Toros Dağları eteklerinde beyaza bürünen kiraz bahçeleri seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.
11: Bölgemiz tarımla iştigali olan bir bölge. Üretimi sadece kiraza dayalı değil, üzüm üretimimiz de var ama %90 çiftçilik burada geliri kirazdan elde ediyoruz. Onun için biz kiraza önem veriyoruz. Kirazın daha iyi geliştirilmesi adına her türlü çalışmayı, desteği vatandaşımıza sağlıyoruz.
5: Hadim kirazında çiçek bol. Hal böyle olunca rekor telinde artması bekleniyor. Beklenen rekor de 30 bin ton.
10: Geçen yıl %90-95 oranında bir donla karşılaştık. Yalnız hamdolsun bu yıl %100 oranında inşallah kiraz rekortesi bekliyoruz.
12: Bu sene kiraz bol. Allah'ın izniyle kiraz bol.
0: İklim koşulları nedeniyle hasadına geç başlanan Hadim kirazı birçok ülkeye ihraç ediliyor.
9: Dünyanın her tarafına dağılıyor bu kiraz. %90'ı ihracat, %10'u iş piyasası olarak bir dağıtım yapılıyor.
10: Aslında bizim buralar birer fabrika. Yani kiraz bahçesinden ziyade hem ülkemize katma değer katkısı oluyor hem de vatandaşımıza bir destek oluyor.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.

0: Akşam ajansında yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Değerli izleyicilerimiz, ne yazık ki yeni saate de şehit haberlerimizle başlayacağız. Tekirdağ Çorlu'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polisimiz şehit oldu. Polisleri şehit eden saldırganı yakalandığı anlar kameralara yansıdı.
1: Kavga ihbarına giden ekibe ateş açıldı, iki polis şehit oldu. Katil zanlısını öfkeli kalabalığın elinden kurtaransa yine polis oldu. Tekirdağ'da bir iş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine adrese sivil polis ekibi sevk edildi. Elinde silah ve bıçak bulunan Orhan Altan isimli şüpheli polisin ikazı üzerine silahını peş peşe ateşledi. Polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç ağır yaralandı. İki polis memuru kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
2: İki polisimizi şehit eden saldırgan izini kaybettirmek için etrafa silahla ateş ederek bu sokaktan kaçmaya başladı.
1: Olay yerine takviye ekip sevk edildi. Saldırgan yaklaşık 300 metre uzaklıkta polis çemberine alındı ve elindeki silahı atarak teslim oldu. Olaya tanıklık eden mahalle esnafı iki polisi şehit eden saldırgana linç girişiminde bulundu. Saldırganı öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.
0: Dünyadan gelişmelerle devam edelim. İran medyasına göre Amerika Birleşik Devletleri müzakereler için 5 ana şartını İran'a bildirdi. Tazminat ödenmeyecek.

0: Memesi ve ateşkes için garanti verilmemesini içeren şartlar tansiyonu yükseltti. İran da kendi şartlarını açıkladı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir nükleer tesis yakınlarına İHA saldırısı düzenlendi.
1: ABD müzakereler için şartlarını açıkladı. Tahran'sa görüşme için taleplerini sıraladı. Müzakereler yine çıkmaza girdi. İran medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Buna göre Washington, İran'a yeni bir teklif sundu. Müzakereler için 5 ana şart öne sürdü. İran'a tazminat verilmeyeceği belirtildi. Uranyumun ABD'ye teslim edilmesi istendi. Sadece bir nükleer tesisin aktif kalabileceği ifade edildi. İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmayacağı söylendi. Ateşkes için garanti verilmedi, müzakerelere bağlı olacağı vurgulandı. İran'da herhangi bir görüşme için şartlarını açıkladı. Maddeler tam olarak zıttı. Tam ateşkes istendi. Yaptırımların kaldırılması talep edildi. Dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gerektiği ifade edildi. Tazminat şartı koşuldu. Hürmüz'de tam egemenliğin İran'da olacağı vurgulandı. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni saldırıları ima ederken İran ordusu gözdağı verdi. ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırısının daha ezici sonuçlar doğuracağını belirtti. Saldırıların ABD'yi şaşırtıcı senaryolarla karşı karşıya bırakacağı ifade edildi. Washington'ın yine bir bataklığa saplanacağı söylendi. İranlılarsa savaşa hazırlanıyor. Halka camilerde silah eğitimi verildi. Körfez'de de gerginlik üst seviyede. Birleşik Arap Emirlikleri, Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınına İHA saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Yaralanan olmazken nükleer santraldeki radyasyon seviyesinde bir anormalliğin tespit edilmediği açıklandı.
0: Bir de Rusya-Ukrayna hattına bakalım. Ukrayna savaşın başından bu yana en geniş çaplı İHA saldırılarından birini gerçekleştirdi. Rusya 586 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise sınırdan 500 kilometre içerideki saldırıları meşru diyerek savundu.
1: Ukrayna Rusya'ya savaşın en büyük İHA saldırılarından birini düzenledi. Başta başkent Moskova olmak üzere Rusya'nın dört bir yanından patlama sesleri yükseldi, can kayıpları yaşandı. Beşinci yılında tüm şiddetiyle süren savaşta stratejik üstünlüğü insansız hava araçları sağlıyor. Ukrayna bu kez sınırın 500 kilometre içerisine saldırı düzenledi. Hedefte Rusya'nın askeri tesisleri, petrol rafinerileri ve depoları vardı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın kilometrelerce uzaktan bile görüldü. Saldırılardan sivil bölgelerde ciddi hasar gördü. Kamikaze dronlar yüksek katlı binalara isabet etti. Orta kısımlarda yıkım meydana geldi. Onlardan biri Krasnogorsk bölgesindeki bir apartmandı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Düşen molozlar yoldan geçenleri yaraladı. Araçlarda İHA'ların hedefi oldu. Yanarak kullanılamaz hale geldi. Kamikaze dronlardan biri apartmanın çatısına isabet etti. Saldırı anı çevre binalarda yaşayanlar tarafından kayda alındı. İlk açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. 586 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Moskova yakınlarındaki Şeremetyevo Havalimanı'na vurulan İHA'lardan birinin parçaları düştü. Ciddi bir hasar oluşmadı. Saldırılar sırasında Himki'de 1 ve Mıtışçı'da 2 olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Moskova petrol rafinerisindeki inşaatta çalışan 12 işçi de yaralandı. Saldırılar sırasında altyapı tesislerinde de hasar meydana geldi. Saldırıya ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de sosyal medyadan açıklama yaptı. Saldırıların meşru olduğunu savundu. Rusya'nın savaşı uzatmasına ve kentlerimize yönelik saldırılarına verdiğimiz karşılıklar tamamen meşrudur ifadesini kullandı.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kaan'ın Türkiye için sadece bir başlangıç olduğunu belirterek savunma sanayisinde daha güçlü projelerin geleceği mesajını verdi. Savunma yatırımlarında kararlılık mesajı veren Erdoğan, daha iyilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı. 2028 yılından başlamak üzere 2030 yılı sonuna kadar 20 adet Blok 10 Kaan uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Detaylara bakalım.
2: İşin babası da Devlet Bey'dir.
1: Çift motorlu yapı, süpersonik hız, yüksek manevra kabiliyeti. Kaan, modern savaşın tüm gereksinimleri için tasarlandı. 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek olan Kaan'ın son teslimi ise 2030 yılında gerçekleşecek. İlk hedef 2030 yılı sonuna kadar 20 adet Blok 10 Kaan uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etmek. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Kaan çıkışı yaptı. Yeni bir hikaye başlıyor mesajı verdi. Daha iyilerini yapacağız dedi ve ekledi. Kaan projesi her geçen gün ilerliyor. Süreç tamamlandığında bu alanda artık yeni bir hikaye başlayacak. Kaan bizim için ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın dedim. Kaan'ın yetenekleri ise göz dolduruyor. Öyle ki 14 metre kanal açıklığına sahip olan Kaan'ın uzunluğu ise 21 metre. 1.8 Mach hıza ulaşabilen Kaan, 55 bin feet'e kadar yükselebiliyor. Düşük görünürlük ve kızılötesi iz özelliğiyle de dikkat çeken milli muharip uçağı, süper cruise kabiliyetine de sahip.
0: Ve Altay Tankı'nın seri üretim fazının ana yüklenici firmasında bir dönem genel müdürlük yapan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, tecrübelerinden yola çıkarak Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi kitabını kaleme aldı. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, projenin asıl kırılma noktasının motor değil, tasarım anlayışı olduğunu söyledi.

0: Türkiye artık yurt dışından hazır silah sistemleri alan, hazır platformlar alan, bunları kullanan bir ülke olmaktan çıkmıştır. Bugün Türkiye kendi silah sistemlerini tasarlayan, kendi silah sistemlerini milli ve yerli imkanlarla üretebilme gücüne sahip olan bir ülke haline gelmiştir. Altay tankı projesi bu gerçeği çok net bir şekilde hem Türk kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna anlattı.
1: Türkiye'nin savunma sanayinde yaşadığı dönüşümün en önemli kilometre taşlarından olan Altay tankı projesi, özgün platform geliştirme ve yerli tasarım üretim anlayışının kurumsallaşmasında belirleyici rol oynadı. Altay tankının seri üretim fazının ana yüklenicisi firmasında bir dönem genel müdürlük yapan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, tecrübelerinden yola çıkarak Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi kitabını kaleme aldı.
0: Binlerce mühendisin, ustanın, iş adamının, bürokratın ve de siyasetçinin emekleri var. Birincisi bu emeklerin unutulmamasını istedim ve bu emeklerin tarihe geçmesini istedim.
1: Altay tankı projesinin kamuoyunda en çok motor konusu üzerinden tartışıldığına, ancak asıl kritik değişimin daha derinde yaşandığına işaret etti.
0: Herhangi bir platformu yurt dışından satın alabilirsiniz. Ufak tefek motivasyonlarla burada üretebilirsiniz. Lisansını alabilirsiniz. Ama bu hiçbir zaman Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamayacaktır. Altay projesinde anlaşıldı ki bizim Türk ordumuzun ve Türk milletinin kullanması gereken tüm savunma sanayi platformları Türkiye'nin şartlarına göre geliştirilmiş platformlar olmalıdır.
1: Türkiye'de savunma sanayinin stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Yalçıntaş, o yakın gelecekte savunma alanında doğrudan rekabet yerine tamamlayıcı rol üstleneceğini söyledi.
0: OYAK'ı biz bugün savunma sanayi projelerinde özellikle çift kullanımlı projelerde yoğunlaştırıyoruz. Yani bundan kastettiğimiz şey ne? Hem sivil sanayi alanında kullanabilecek hem de askeri sektörde kullanılabilecek projelerde, ürünlerde biz OYAK'ı konumlandırdık.
2: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Yaklaşık 18 milyon emekli 4000 liralık ikramiye tutarlarını 17-22 Mayıs tarihlerinde hesaplarında görecek.
3: Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortaklayacağız.

0: ortak edeceğiz.
1: Emeklilerin yüzünü güldüren bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimini duyurmuştu. Bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı bildirilmişti. Yaklaşık 18 milyon emeklinin faydalanacağı 4'er bin liralık tutarlar hesaplara yatırılmaya başlandı. 4A kapsamındaki emeklilerden ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar mevcut günlerinde ikramiyelerini alabilecek. 23-24 olanlar 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlarsa 22 Mayıs'ta ödemelerini alacak. 4B Bağkur kapsamındaki emeklilerin ödeme günleri 25-26 Mayıs olanların 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlarınsa ikramiyeleri 22 Mayıs'ta yatırılacak. 4C kapsamında olanlarınsa bayram ikramiyeleri 20 Mayıs tarihinde ödenecek. Bakanlık hiçbir emeklinin mağdur olmaması için banka sistemlerini ve ödeme kanallarını hazır hale getirdi. Özellikle yoğunluğun önlenmesi amacıyla ödemeler bayramdan önce tamamlanacak.
2: Samsun Havza'da sel felaketinde 70 konut, 385 iş yeri zarar gördü efendim. Esnafın kredi borçlarının bir yıl süreyle erteleneceği duyuruldu. Meclis Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, kredi kullanmayanlara da bir yıl ödemesiz kredi imkanı tanınacağını açıkladı.
1: Samsun Havza'da yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. 70 konut, 385 iş yeri hasar gördü. 10 bin dekarlık tarım arazisi, 824 arı kovanı ve 5 büyükbaş hayvanın da kayıp olduğu tespiti yapıldı.
3: Çiftliğim komple suya teslim oldu.
1: Meclis Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Vali Orhan Tavlı ve Belediye Başkanı Halit Doğan'la milletvekilleri 12 Mayıs'ta sel felaketinin meydana geldiği Havza'da incelemelerde bulundu. Muş, ilçeye elektrik ve su verildiğini kaydetti. Felaketten zarar gören esnaf için kredi imkanlarını açıkladı.
4: Esnaf kredileri bunlar. Bir yıl faizsiz bunlar ertelenecek. Yine bu zarar gören 385 esnaf içerisinden esnaf kredisi kullanmayan Tezkom veya Halkbank'tan esnaf kredisi kullanmayanlar da bir yıl ödemesiz kredi kullanma imkanı sunulacak. Bu 385 iş yeri ve 70 konutun su giderleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak ve elektrik giderleri yıl sonuna kadar dağıtım şirketi tarafından karşılanacak.
1: Muş, gereken neyse yapılacağını söyledi. Doğru olmayan bilgilerle vatandaşın zihnini kimse bulandırmasın dedi.
2: İranlı Ferhunde Sevgi Makami 20 yıldır İstanbul'da yaşıyordu. 11 Nisan'da bir anda ortadan kayboldu. Çevresindeki herkes onu ararken acı haber geldi. Talihsiz kadının cansız bedeni Kırşehir'de bulundu. Şüpheli erkek arkadaşıydı. Aracında yapılan kimyasal inceleme cinayete dair bütün detayları ortaya çıkardı.
5: Önce boğdu, sonra cansız bedenini başka şehire götürdü. Kayıp aranıyordu, bir mesajla dosyası cinayet masasına devredildi.
6: Ben onun tasması vardı, tasmayla bana vurmaya yaptı. Şey, ipik ile. Bu arada biz şey yaptık, boğuşu şey yaptık, tasma herhalde, ben de saçına falan giydim bu boyunu. Ondan sonra baktım nefes almıyor.
5: 68 yaşındaki İran vatandaşı Farhunda Sevgi Makami 20 yıldır İstanbul Maltepe'deki evinde köpeğiyle yaşıyordu. Yaşlı kadın 11 Nisan'da ortadan kayboldu.
7: İlk başta o şüpheleniyor. Evlerin camı açık oluyor. Normalde açık bırakan bir kadın değilmiş.
8: Komşuları ona Farhunda diyordu. 68 yaşındaki kadın evinde oturuyordu. Her ne olduysa camlarını açık, yemekleri ise ocağın üstünde, yani dışarıda bırakıp köpeğini de bir anda evden çıktı.
5: Uzun süre ona ulaşamayan komşuları ve yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
8: İran uyruklu kayıp kadına ilişkin cinayet şüpheleri ise apartman grubundan komşularına attığı mesajla güçlenmiş oldu.
7: Ablama mesaj atıyorlar ve bina grubundan. Diyorlar ki ben iyiyim, tatile gittim, geleceğim. Ama öyle bir durum yok çünkü kadın İranlı olduğu için yazmayı bilmiyor Türkçe.
8: Sadece ses atıyormuş herhalde.
7: Evet, sadece ses kaydı atıyor WhatsApp gruplarına.
0: Sürekli sesli mesaj gönderdiği için aslında bir şüphelendik.
5: HTS kayıtlarında yaşlı kadının son görüştüğü kişinin 49 yaşındaki erkek arkadaşı olduğu belirlendi. Kamera kayıtlarında da Makami'nin son olarak aynı ismin arabasına bindiği tespit edildi.
8: İkili önce birlikte yemek yedi, ardından aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. O sırada yaşlı kadının yanından hiç ayırmadığı köpeği de arabadaydı. Ölümü de ne acı ki köpeğinin tasmasıyla oldu. Cansız bedenini şüpheli adam arka koltuğa bıraktı, sonra da parçalara ayırdı.
5: Gözaltına alınan şüpheli suçlamaları reddetti. Araçta yapılan luminolde ise gerçekler ortaya çıktı. Gözle görülmeyen veya silinerek yok edilmeye çalışılan kan izlerinin bulunmasını sağlayan luminol yöntemle kan lekeleri tespit edildi. 49 yaşındaki şüpheli cinayeti ve sonrasında yaşananları itiraf etti.
9: Akşam oldu, sen sabah bekledin. Arabanın içinde kaldı o.
6: Tabii.
9: Arabanın içinde kaldı otoparkta, evet.
6: Arabada siyah camlıydı. Orada kaldı.
10: Tartışmış mı, artık gezmeye mi gitmiş? Çok tatlı bir kadındı, çok iyi bir kadındı. Köpek tasmasıyla, göya kadın vurmuş onu o tasmayla. O da elinden almış, sıkmış.
5: Katil zanlısı olduğu belirlenen 49 yaşındaki müteahhit tutuklandı. Şüpheli 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Avrupa'nın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olarak gösterilen ve Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan Josef Johannes Leydekers'ın suç ağına yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak Hollandalı baronun kardeşi İstanbul Pendik'te yakalandı. A Haber Özel Haberler şefi Mehmet Karataş operasyonun perde arkasını anlattı.
1: Kırmızı bültenle aranıyordu. Uluslararası çeteye İstanbul'da MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla bir darbe daha vuruldu.
11: Kendisiyle birlikte aynı zamanda kardeşi de yine Avrupa'nın en çok aranan isimleri ve hatta Europol'un kendi sayfasında aranan bir isim olduğunun altını çizeyim.
1: İstanbul Emniyeti ve MİT ortak bir çalışma yürüttü. Hedefte Hollanda yetkili makamlarınca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında kırmızı bültenle aranan şüpheli vardı.
11: Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala var. Bunlar yine bu bahsettiğimiz Leydekers örgütünün yöneticileri, abisi kardeşiyle birlikte. Hı hı. Bunlar üste bulunan iki kişi. Abdullah Alp Üstün ve yine aynı şekilde Hasan Lala yakalandı. Onlar da İstanbul'da otomotiv üzerinden kara parayı aklamakla görevlilerdi. Hayır. Örgütün şu an itibariyle dediğimiz gibi üst düzey olarak aranan 4 kişiden 3 tanesi şu an itibariyle uluslararası uyuşturucu ağına yönelik yapılan bu operasyonla 4 kişiden 3'ü getirildi.
1: Ekipler izini sürdü ve 16 Mayıs sabahı operasyonun düğmesine basıldı. 51 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leydekers Pendik'te yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
11: Abisi Hollanda tarafından geçtiğimiz aylarda kırmızı bültenle arandığını duyurdu. Ve artık onun kırmızı bültenle aranan bir isim olduğunu ifade etmesinin ardından Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı, İstihbarat ve İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdiler. Ortak operasyon neticesinde abisi yakalandı.
1: Şüphelinin kardeşi Johannes Leydekers'le birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı ve suçtan elde edilen gelirle çeşitli mal varlıkları elde ettiği tespit edildi.
11: Ve Wilhelmus Adrianus isimli bu yakalanan kişi Türkiye ayağını yürütüyormuş iddiaya göre. Özellikle de Avrupa'dan Türkiye'ye gelen uyuşturucu ağını yönetmekle görevli olduğu biliniyordu. Ama yapılan bu operasyonla Hollanda'da kırmızı bültenle aranan bu kişi de yakalanmış oldu.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. İstanbul'daki hayvan pazarlarında da hareketlilik başladı. Fiyat araştırması yapan da var. Şimdiden kurbanını alan da. Şimdi gelin pazarın nabzına birlikte bakalım.
12: Kank gibi dana satıyorum.
13: 400 veriyorum.
12: Almam. Mustafa amca
13: bir lira yok.
12: Bak öyle dersen pazarlık olmaz.
14: 920 kilo abi dana.
13: 920 kilo varsa ben alırım o fiyata.
14: Alacı abi. Tartarız kantar burada.
13: 8 kilo geçmez.
15: Cuma gelir mi o 900?
16: Abi 800 kilo geçmez iddiası var.
14: Hacım haklıydı, ben ne diyeyim abi. Müşteri her zaman haklı.
1: Evine dönmek için gün sayan satıcılar. Alıcısını bekleyen kurbanlıklar.
15: Maymunuz Adam mallarından çok güzel de besi bakıyor. Allah razı olsun. Bu sene gene geldik. Hiçbir yere uğramadık. Direkt buraya geldik.
17: Bir tonluk bir tane alacağız Allah izin verirse.
18: Bir tonluk alacak.
17: Evet, bir tonluk. Biz 7 kişiyiz ortak olarak. Kurbanda en önemli şey ne?
19: Güzelliğine bakmamız gerek. Temizliğine bakmamız gerek.

0: uygun bulmamız gerek.
1: Bilek kıran pazarlıklar başladı. Eli boş dönen de var, yüzü gülen de.
2: 325.
3: 350.
2: Yok 325.
3: 340 lira.
2: Yok olmaz hay dedim ben. Abini hatırlamam.
3: Senden bir onda almıyorum. 330 lira. Hayırlı olsun.
4: 420.
5: Değil hacı abi öyle
4: az olur. Arkadaşım sen son bir kelime demin. 430 lira oluyor mu?
5: Hakkını ver hakkını ver.
4: Hakkını ver.
5: Hakkı öyle değil.
6: Hiç araya girsek 50 senden 50 ondan aynen, almasak 450 olsak.
4: Yok 430 dedim. 450 dedi ben almam.
5: Sen dedin 450 diyeceksin.
4: Ben diyeceksin. 430 oluyor mu?
5: Olmuyor
4: hacı. Hadi güle güle.
6: Allah'ım. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarında daha hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Öyle ki vatandaş en iyi kurbanı alabilmek için çadır çadır geziyor ve kurbanlıklar hakkında satıcılardan bilgi alıyor. Abi en küçüğü bu kaç kilo, fiyatı ne kadar?
7: Bu canlı 200 kilo. 125 lira fiyatı. 125 lira. Evet.
6: Peki en büyüğünün kilosu ne kadar?
7: Bu bir ton 300 kilo.
6: Maşallah.
7: 500 bin lira fiyatı.
6: 500 bin lira fiyatı.
7: Evet.
8: İtalya'nın Modena kentinde bir sürücü aracıyla yayaların arasına daldı. 8 kişi yaralandı. Sürücü elindeki bıçakla kaçmaya çalıştı. Polis ve çevredekilerin müdahalesiyle yakalandı.
1: Direksiyonu kaldırımdaki kalabalığın üzerine kırdı. Elindeki bıçakla kaçmaya çalıştı. Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı. Dehşet veren olay İtalya'nın Modena kentinde yaşandı. Sürücü bilinmeyen bir nedenle yoldaki yayaları hedef aldı. Çok sayıda kişiye çarparak sokağa girdi. Durmayan sürücü bu kez kaldırımdaki yayalara yöneldi. Birçok kişi aracın altında kaldı. Araç ancak duvara çarparak durdu.
9: Kendimi dükkana attım. Direksiyonu kırdı. Vitrinlere çarptı. Paramparça etti. Orada duran bir kadını vitrine sıkıştırdı.
1: Aracından inen bıçaklı sürücü kaçmaya çalışsa da devriye güvenlik güçlerince yakalandı. Yaşanan arbedede bir kişi bıçaklandı.
9: Kavga çıktı. İki kez bıçaklandım. Biri kalbimden, diğeri başımdan. İkisinden birini savuşturmayı başardım. Diğerinde ise bileğini yakalayıp onu engelledim.
1: Ekipler sürücünün Fas kökenli İtalyan vatandaşı olduğunu açıkladı. 31 yaşındaki adamın şimdiye kadar sabıka kaydı bulunmadığı bildirildi. Olayda arasında durumu ağır olanların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırganı durduran vatandaş ve polise teşekkür etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
8: Sırada dünyadan haber turu var.
10: Fiji kazanın adresi Tayland'ın başkenti Bangkok. Hızla gelen yük treni hemzemin geçide takılan otobüse çarptı. Sadece otobüsü değil yanındaki arabaları da metrelerce sürükledi. Fiji kazada 8 kişi can verdi, 20'den fazla da yaralı var. New York'ta bir adam metro yürüyen merdiveninde düştü ve paltosu mekanizmaya sıkıştı. Paltosu sıkıştıkça nefessiz kalan çaresiz adam yardım bekledi ama yaklaşık bir düzine insan yanından öylece çekip gitti. Bir kişi ise yanına gelip onu izledikten sonra uzaklaştı ve zavallı adam göz göre göre yaşamını yitirdi. Görüntüdeki araç bir uçan araba değil ama polisten kaçarken kelimenin tam anlamıyla uçtu. Şüpheli peşindeki ekipleri atlatmak için yokuş aşağı giderken gaz pedalına sonuna kadar yüklendi ve önündeki aracın üzerinden uçup yolun diğer tarafına çakıldı. Şişme oyun parkı, dev bir balon ördek, trombolin, hatta seyyar tuvalet. Alabama'da etkili olan şiddetli fırtına her şeyi uçurdu. Ortaya bu ilginç görüntüler çıktı. Yılın en ilginç golü var sırada, adres Moldova. Top ceza sahası.

0: Yerde yatan futbolcuya çarptı ve ağlara gidip gol değeri kazandı. İnanması güç pozisyon sosyal medyada viral oldu. Bu minik robotlar kurye olarak çalışıyor. Teknik olarak duygulara sahip olmaları mümkün değil ama çok anlayışlı oldukları kesin. Zira bu robot yaya geçidinde kendisine çarpan arabaya gözlerinden kalpler çıkararak tepki verdi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Binlerce kullanıcıdan robota sevgi mesajı yağdı. Bu sevimli kedi ailesiyle bitiriyoruz. Annelerinin peşinden mama veren adama koşan 4 minik kedi patilerine hakim olamayıp yuvarlandı. Senkronize şekilde düştükleri anlar sosyal medyada on binlerce kez izlendi.
1: Ahşap oyma sanatçısı Mehmet Ali Tüfekçi, atıl durumdaki 1954 model arazi aracını bir yıllık el emeğiyle aslına uygun bir ahşap efsaneye dönüştürdü. Memleketi Rize'nin yollarında klasik aracıyla çocukluğuna yolculuk yapan 65 yaşındaki usta aracına gözü gibi bakıyor.

0: paslanmış gövdesi ve çürüyen kasasıyla kaderine terk edilen araç bir ustanın ellerinde adeta yeniden hayat buldu. İstanbul'da yaşayan 65 yaşındaki ahşap oyma sanatçısı Mehmet Ali Tüfekçi, eski araçları olan tutkusu nedeniyle hurda ve atıl durumda olan 1954 model bir arazi aracı satın aldı. O günden sonra Tüfekçi'nin atölyede geçen uzun günleri başladı. Motor ve mekanik aksamlar orijinal parçalarla değiştirildi. Aracın çürüyen arka kasası içinse mesleki tecrübeler devreye girdi. Çocuklarıyla bir yıl boyunca aralıksız çalışan Tüfekçi aracın kasasını ahşapla kapladı. Pedallar, düğmeler, iç aksesuarlar tek tek yenilendi.
1: Bizim mesleğimiz olduğu için hassasiyet, bunu da hassasiyetle yaptık ve birebir araba standartlarına uygun yaptık. Bunun orijinalına da uygun yaptık. Yani biz düzgün yapıyoruz da standarttan çıkalım, arabayı biraz değiştirelim demedik. Sadece orijinalini ahşaba çevirdik.
0: Ve sonunda araç yeniden yollara çıktı. Aracını memleketi Rize'ye getiren Tüfekçi, şimdi klasik kamyonetiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
1: Sürdüğümde eskileri hatırlıyorum. 75'lerde, 70'lerde böyle bir arabam daha vardı. İki tane hatta vardı. Onları hatırlıyorum. Bir de köy yerine yaşamak, o zaman köy değildim ben. Köy yerinde yaşamayı hatırlıyorum. Ne diyeyim, biraz çocukluk şeyime dönüyorum. Böyle kullanacağım onu, nereye kadar giderse.
2: İstanbul Esenyurt ve Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları vardı sevgili izleyenler. Ancak kontrolsüz yıkım paniğe neden oldu. Yıkılan binalardan biri okul bahçesine doğru çökerken diğerinde işçiler molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
0: Kontrolsüz yıkım yürekleri ağza getirdi. Binalardan biri okulun bahçesine, diğeri iş makinelerinin üzerine doğru çöktü. Bu görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Kentsel dönüşüm kapsamında 9 katlı bir binanın yıkımı yapılıyordu. Kepçe darbesiyle devrilen apartman inşaat alanına doğru çöktü. Alanda bulunan iş makinelerindeki işçiler molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu görüntülerde Esenyurt'tan. Bu kez 12 katlı bir binanın yıkımı yapılıyordu. Ekipler kepçeyle kontrolsüz şekilde müdahale edince binadan kopan molozlar bir okulun bahçesine doğru düştü. Son kepçe darbesiyle bina devrildi. Bu kez de toz bulutu oluştu. Göz gözü görmezken o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
2: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.

0: İstanbul Avcılar'da yaşanan trafik tartışması büyüyünce yumruklar konuştu.
1: Sen dur bak, ben sana ne yapacağım? Sen dur ben sana ne yapacağım?
0: Önünü kestiği otomobilin camlarına vuran sürücü aracına binip uzaklaştı.
2: Küfür ediyor, saldırıyor.
0: Antalya'da tur şoförlüğü yapan Mehmet Özkan aracını aldığı profesyonel boksör Robert Ascotas'ın saldırısına uğradı.
3: Niye bunu şarja koymadın diye kafama yumruklarla vurmaya başladı.
0: Darp edilen sürücü direksiyon başında ne yapacağını şaşırdı.
3: Kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum, inemiyorum çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor.
0: Mehmet Özkan konuyu uluslararası mahkemelere taşımaya hazırlanıyor. İstanbul Beyoğlu'nda iki gün önce tartıştığı motosikletliye hırslanan genç sabaha karşı motosikleti bulup ateşe verdi. Alevler 3 motosiklete daha sıçradı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara'ya maç için giden taraftarları taşıyan minibüs Malatya'ya dönüş yolundayken devrildi.
4: Çok şükür ölümümüz yoktur. Ambulanslar geldi.
0: Sivas'ta meydana gelen kazada 3'ü ağır, 25 kişi yaralandı. Antalya'da serinlemek için denize giren tatilci bir anda gözden kayboldu.
5: Tabii yardım istedi oradan, el kaldırdı ya. Beni kurtarın diye, gelemedi geriye.
0: Can kurtaranlar hemen suya girip yardıma koştu. Ancak yaşam savaşı hastanede son buldu.
6: 3-5 kişi birden boğulma tehlikesi geçirdiler. Bütün hepimiz beraber yeti çıkardık.
0: Boğulma tehlikesi geçiren bir diğer tatilciyi de can kurtaranlar sudan çıkardı.
5: Kum.
0: Bu görüntülerde Sinop'ta kaydedildi.
7: Misafir arkadaşlarımız tekrar geldiler.
0: Denize açılan balıkçı gemisine yunus sürüsü adeta dans ederek eşlik etti.
7: Sabah bu arkadaşlarla gidiyoruz. Dönüşümüzde bu arkadaşlarla.
8: Kadim Şehirler Yolu projesi Hasankeyf'te düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıtıldı.
9: Terörsüz Türkiye ile birlikte ben inanıyorum ki Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi turizmde yeni Türkiye'nin büyüme motorlarından birisi olacak.
10: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hasankeyf'te Kadim Şehirler Yolu Batman-Şırnak rotası lansmanında konuştu. Şimşek, bölgenin köklü geçmişine dikkat çekti.
9: Bu topraklar, bu mekanlar Roma dönemini gördü, Bizans'ı gördü, Artuklu'yu, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı gördü.
10: Batman'ın geliştiğini söyleyen Şimşek, kentin büyük şehir olma yolunda mesafe kat ettiğini belirtti.
9: 2002 yılına kadar bir tane fabrikası varmış. O da bir un fabrikası, yanlış hatırlamıyorsam. AK Parti hükümetleriyle birlikte altyapı yapıldı. Muazzam teşvikler verildi. Ve o sebeye sığılmaz oldu.
10: Şimşek son 25 yılda turizmdeki ilerlemeye dikkat çekerek Hasankeyf'in bunu daha da güçlendireceğini söyledi.
9: Geçen sene dünyada en çok turist çekmede, yanlış hatırlamıyorsam, 4. sıradayız. 2002 yılında 20. sıradaydık. Geçen sene 64 milyonun üzerinde turist çektik ve 65 milyar doların üzerinde gelir elde ettik. Yani dünya turizm gelir sıralamasında da yükseliyoruz. 7. sıradayız yanlış hatırlamıyorsam. Ben inanıyorum ki Hasankeyf turizmi daha da güçlendirecek.
10: Bakan Şimşek coğrafyanın da gücüne dikkat çekti.
9: Göbekli Tepe burada, bu bölgede. Nemrut burada, Ani burada, Hasankeyf burada, Mardin'in taş evleri burada, Midyat'ın manastırları burada, Rum Kale burada, Diyarbakır'ın surları burada, Cudi Dağı burada. Dünyanın çok az yerinde bu kadar güçlü gerçekten imkanlar var. Terörsüz Türkiye ile birlikte ben inanıyorum ki Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu

0: Anadolu bölgesi turizmde yeni Türkiye'nin büyüme motorlarından birisi olacak.
1: Ve bu haberle akşam ajansını noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın efendim. İyi bir hafta diliyoruz.
2: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Küresel ekonomi, artan riskler ve yükselen enerji fiyatlarının gölgesinde yeni bir döneme giriyor. Uluslararası Para Fonu son değerlendirmesinde dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. IMF'ye göre küresel büyümenin bu yıl yaklaşık %3 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak kurum, özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik gerilimlerin görünüm üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu vurguluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Banyomuz ne zaman açılmıştı?
6: Aslında hemşirelik şeydir, yani bir meslek de değildir aslında, yaşam biçimidir. Bu biraz daha bizim hayatımızda yıllar geçtikçe yaşam biçimi haline almakta. Hastalık döneminde evde oturup işte kendimi sorgulamaktansa mesleğime dönmek çok daha iyi geldi. İyileşme sürecim hızlandı. Arkadaşlarıma daha iyi vakit geçirmek veya arkadaşlarımın gözünde benim iyi olduğumu gördüklerindeki mutluluk bana çok güzel geldi.
7: Hem şifa dağıttı hem de kendi yaralarını sardı. Ankara'da 30 yılı aşkın süredir hemşirelik yapan Gülden Temel, kanser tanısı aldıktan sonra mesleğine tutunarak iyileşti.
6: Kendini işe yaramaz, hani artık sen hastasın bir kenarda otur psikolojisinden çıkarttı beni. Güzeldi, çalışmak iyi geldi. Benim iyileşme sürecimi de hızlandırdı. Empati yeteneğimi de arttırdı. Şimdi mesela hastalarım artık hani neler hissettiğini belki ben daha iyi anlıyorum.
7: Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Temel 7 yıl önce rahim kanseri tanısı aldı. Geçirdiği 3 zorlu ameliyata ve kemoterapi sürecine rağmen çalışmayı bir an olsun bırakmadı.
6: Hastalık sürecimin bitiş dönemi tam pandemi dönemine denk geldi. O dönemde idari izin kullanabiliyor olmama rağmen idari izin kullanmadım. Pandemi döneminde aktif hastanemizde hastanemiz supervisor olarak çalıştım.
7: Pandemi döneminde dahi idari izin hakkını kullanmayan fedakar hemşire, iş arkadaşlarının desteğiyle hastalığını yendi.
6: Özellikle onkoloji hastalarında biraz daha sanki böyle kendimi onlara daha yakın hissediyorum. Onlarla daha çok vakit geçirmeye çalışıyorum. Çünkü hani onların ihtiyaçlarını, bakım ihtiyaçlarını, eğitim ihtiyaçlarını, kafa karışıklıklarını daha iyi aydınlatabildiğimi düşünüyorum. Onlara kendimi örneklendirebiliyorum. Bak diyorum, ben de senin gibiydim bundan 5 yıl, 6 yıl önce, 7 yıl önce. Ben de senin gibiydim ama şu an buradayım, sağlıklıyım. İşimin başındayım.
7: Temel'in kanser tanısı aldıktan sonra hastalara bakış açısı da değişti.
6: Şimdi hastaya daha iyi empati kurabiliyorsunuz. Hemşire, yani sizin bakımınızı sağlayan, sizin tedavinizi sağlayan hemşire hanımların nasıl özveriyle çalıştığını daha iyi görüyorsunuz hastalık döneminde. Yani bu hastalık dönemi aslında bana hani daha çok bilgi birikimi kattı.
7: Gülden Hemşire 2025 yılında Ankara Yılın Hemşiresi ve Sincan Kaymakamlığı 2025 yılı iyilik ödüllerini aldı.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Türkiye'de 2005'ten bu yana 59 okul saldırısı yaşandı. Uzmanlar uyardı. Dışlanan çocuklar taklit suçlara yöneliyor. Erken uyarı sisteminin önemine dikkat çektiler. Yapay zeka ile çocukların izlenmesini istediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, çocukları şiddete azmettiren unsurları ve okullardaki güvenlik risklerini masaya yatırıyor. Bu kapsamda uzman isimler komisyonda sunum yaptı.
8: Biz teşekkür ediyoruz.
7: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Betül Ulukol sahada karşılaştığı bir örneği milletvekilleriyle paylaştı. 10 yaşındaki bir çocuğun keşke bizim okulumuzda da Kahramanmaraş'taki okul saldırısı gibi bir saldırı olsa da biraz heyecan yaşasak dediğini aktardı. Ulukol her şiddet eğilimli çocuğun suçluya dönüşmediğini belirterek her fakir çocuk hırsızlık yapmıyor. O zaman çocuğu güçlendirecek, sorunu görecek ve destek olacak mekanizmalara ihtiyaç

0: ihtiyacımız var diye konuştu. Profesör Doktor Ulukol, öğretmen rehberlik servisi, aile ve okul yönetiminin senkronize çalışacağı kalıcı bir sistemin kurulmasını talep etti. Okul kapısına güvenlik görevlisi dikmenin veya üst araması yapmanın tek başına krizi çözmeyeceğini söyledi.
1: Denetim yapıyorlar.
0: Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nilüfer Koçtürk ise madalyonun psikolojik ve sosyolojik boyutuna ışık tuttu. Okul terkleri sosyal izolasyon ve aidiyet eksikliğinin şiddeti körüklediğini belirtti. Saldırganların profillerini özetledi.
2: Okul saldırılarını gerçekleştiren çocuklar çoğunlukla arkadaşları tarafından dışlanan, korkulan ya da uzak durulan öğrencilerdir. Bu çocuklarda aidiyet duygusunun güçlendirilmesi hayati önem taşıyor. Aksi takdirde dünyadaki diğer failleri rol model alarak benzer kıyafetler giyiyor, planlar yapıyor ve taklit suç mekanizmasını devreye sokuyorlar.
0: Uzmanlar saldırı öncesinde çocukların çevrelerine önemli ipuçları verdiğini belirttiler. Klinik depresyon, intihar söylemleri, ani inzivaya çekilme ve karanlık sosyal medya paylaşımlarının erken uyarı sinyali olduğu ifade edildi. Koçtürk bu sinyallerin yapay zeka destekli sistemlerle taranabileceğini ifade etti. Yapay zeka teknolojisinin mutlaka öğretmen, aile ve akran gözlemleriyle desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Paylaşılan verilere göre ABD'de her yıl ortalama 50 okul saldırısı yaşanırken, Türkiye'de 2005 yılından bu yana toplam 59 okul saldırısı olayı kayıtlara geçti.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Nazar boncuğu ve çilekle uyuşturucu madde sevkiyatı şifrelenmiş.
0: Dışarıdan bakıldığında sıradan bir banyo tadilatı malzemesiydi. Ama amaçları uyuşturucu sevkiyatı yapmaktı.
4: Doğu sınırından Türkiye'ye getiriliyor ve daha sonra Hakkari'den İstanbul'a bu kamyonet geliyor.
0: İstanbul polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.
4: İstanbul İl Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız'ın bir sloganı var. Hep diyor ki gençlerimizi de geleceğimizi de çaldırmayacağız. Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul ve Hakkari narkotik ekipleri Bağcılar'da bir aracı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 23 adet duş teknesine gizlenmiş 180 parça halinde 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş operasyonun detaylarını anlattı.
4: Bunlarda nazar boncuğu var sticker'dan, nazar boncuklu sticker. Bir yerinde de çilek var.
5: Evet.
4: Yani duşakabin tabanları içerisinde getirilen, saklanan uyuşturucu maddenin bir de içerisinde şifrelendiğini görüyoruz. Bir taraftan görüyorsun nazar boncuğu, bir diğer yandan da diğer kalıpların üstünde de yine o gördüğün gibi çilek sticker'ı var. Nazar boncuklu grubu. İşte verilecek çilek grubu olarak iki ayrı noktaya gideceğini şu anda polis öngörüsü tahminleri arasında.
0: İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın sahaya inerek bizzat yönettiği başka operasyonda Bayrampaşa, Eyüp Sultan ve Fatih'te 65 sokak torbacısı yakalandı.
4: Operasyonu kendisi hatırlıyorsun ekranın başında gördü, evet. Ve operasyonu başlattı. Sonrasında da bakın ne yaptı biliyor musunuz? Önce operasyon yaptı sonra ziyaret etti. Gitti esnafla kahve içti.
0: Narkotik ekiplerinin bir başka operasyonuysa sentetik ecza tehlikesine yönelikti.
4: Normalde kırmızı reçeteyle yazılan ağır hastaların kullanmakta olduğu bir hap. İçerisinde dediğim gibi pregabalin maddesi var. Bu bir noktada uyuşturucu gibi yani. Tabii. Uyuşturuyor. Ama bu uyuşturucu tacirleri tarafından farklı kullanılıyor ve illegal yollarla üretiliyor.
0: 750 kilogram uyuşturucu madde ve 5 milyon 750 bin adet doldurulmayı bekleyen boş kapsül ele geçirildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Yuhalandılar, boykot edildiler. Milyonlarca dolarlık reklam verdiler ancak yine de başaramadılar. Komşu Bulgaristan, Eurovizyon'u İsrail'in elinden çekti aldı. Avrupa'nın ikiyüzlü politikası henüz yarışma başında kendini gösterdi. Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya bir kez daha yarışmaya alınmadı. Ancak Gazze'de katliam yapan İsrail'e hiçbir yaptırım uygulanmadı. Tel Aviv yönetimi propaganda çalışması yaptı. Halk oylamasında puanını artırmak için reklamlara servet harcadı. Kendisini dünyaya masum göstermeye çalıştı. Ancak tüm çabalarına rağmen tepkileri susturamadı. İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda, İsrail katıldığı için Eurovision'u boykot etti.

0: 70. Eurovision şarkı yarışmasının finali bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı. Yarışma öncesi yüzlerce kişi Viyana sokaklarındaydı. İsrail'in katılımı protesto edildi.
1: Soykırım yapan bir ülke olan İsrail'i dünya çapındaki bir müzik etkinliğine davet etmek insanlığa bir hakarettir.
0: Yarışma finali başladı. İspanya Devlet Televizyonu tam o anda ekranı kararttı. Eurovision bir yarışmadır ama insan hakları yarışma konusu değildir. Kayıtsızlığa yer yok. Filistin için barış ve adalet mesajı yayınladı. İşgalci İsrail'in temsilcisi şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarını dalgalandırdı. Yarışma büyük skandala da sahne oldu. İsrailli yarışmacı propagandayla az kalsın halk oylamasında birinci yapılacaktı. Halk oylaması puanıyla ilk sıraya yerleştikleri anda salondan yoğun protesto sesleri yükseldi. Bulgaristan temsilcisi Dara'nın Bangaranga şarkısı yarışma öncesi favorilerden değildi. Ancak Bulgar şarkıcının renkli performansı jüri ve halk oylamasında sürpriz şekilde en çok oyu aldı. Toplamda 516 puana ulaşan Bulgaristan ilk kez Eurovision'u kazandı. Birinci olan Bulgar şarkıcı Dara Türkiye'ye bir mesaj gönderdi, eşinin Türk olduğunu söyledi.
2: Teşekkürler Türkiye.
3: Teşekkürler Türkiye. Eşim de bir Türk. Yakında geleceğim.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Görevli personel mesai arkadaşlarını yaklaşık 50 milyon lira dolandırdı. Belediye olayla ilgili soruşturma başlattı. Dolandırıcılık Kartal Belediyesi'nde yaşandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan ve işçilerin fazla mesai tutanaklarını düzenleyen kadın çalışan, dış temizlikte görevli, okuma yazması zayıf ve internet bankacılığını kullanmayı bilmeyen işçileri hedef aldı. İşçileri tek tek arayan kadın çalışan, hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai yattı, parayı iade etmezseniz işten atılırsınız diyerek korkuttu. Panikle yanına gelenlerin telefonlarını alan kadın, mobil şifrelerini kullanarak hesaplardaki parayı kendi hesabına aktardı, hatta bazı işçiler adına da kredi çekti. Dolandırıcı personelin çok sayıda belediye çalışanını mağdur ettiği ve toplamda 50 milyon lirayı aşan haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Durumu anlayan işçiler belediye yönetimine şikayete gitti. Ancak polise ya da savcılığa gitmemeleri yönünde mobbing uygulandığı öne sürüldü. Kartal Belediyesi olayla ilgili disiplin süreci başlattı. Bir süre önce kansere yakalandığını iddia ederek tüm alacakların ödenmesini talep eden kadın personele ise henüz ulaşılamadığı belirtildi. Mağdur işçilerin zararlarının kadının ailesi tarafından ödenmeye başlandığı bildirildi.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.

İyi akşamlar. Evet, bir gün evvel dünya barışı oluyor diye heveslendik. Trump Çin'e gitti ve barışı, neredeyse barışı imzaladılar dediler. Bu arada büyük tarım anlaşmaları oldu, ticari anlaşmalar oldu. Artık bu iki dev bir araya geldikten sonra savaş da olmaz, düzelir ortam giderek yavaş yavaş dedik. Bir gün sonra Trump İran'a doyamadık vurmaya diye demeç verdi. Amerikan gazeteleri bunları yazdı, yeniden İran'a vuruyor diye. Hatta Hürmüz Boğazı'ndaki adayı da vuracak diye. Derken bu Ege'deki Mavi Vatan Kanunu çıkacak, oradaki adalarla ilgili kanun çıkacak. Bu gayet önemli bir yasa. Orada 3000 tane ada var. Onların paylaşımı mı olacak, nasıl olacak belli değil. Bu 714 sayılı notamlamayla durdurulmuştu Kıbrıs Savaşı sırasında. Şimdi yeniden bu yasa ele alınacak demek ki. Bu da çok önemli. CHP'de rüşvet olayı bitmiyor. Nereden tutacağımızı, hangisini öğreneceğimizi, hangisini takip edeceğimizi de arkadaşlara bırakıyoruz. Şimdi zannediyorum

0: biz mavi vatanla mı?
1: Mavi vatanla değil, Mustafa Demir'le başlıyoruz. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Yerel yönetimleri konuşacağız sevgili seyirciler. Bildiğiniz gibi Mustafa Bey, AK Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu. Genel Başkan Yardımcısı, bizim programımızın da her zaman daimi konuklarındandı. Sizi aramızda tekrar görmekten
0: evet, hoş geldiniz.
1: Çok seviniyoruz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Şimdi şöyle başlayalım. 81 tane belediye AK Parti'ye geçti değil mi? Çeşitli partilerden.
2: Evet.
1: Niye geçiyor bunlar? Korkularından mı geçiyorlar? Daha iyi yönetilmek için mi geçiyorlar? Ne için geçiyor bunlar? Asıl sebep nedir?
2: Şimdi 80'i aşkın belediyeler 2024 yılından bu yana AK Parti ile beraber olmayı, AK Parti kervanına, yerel yönetimler kervanına da birlikte olmayı yeğlediler. Bunların sizin de söylediğiniz gibi farklı nedenler var. Bir defa AK Parti'de hizmet, yani belediye, biz bir defa yerel yönetimden gelen bir partiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul örneği adeta yerelde de daha sonra genel siyasette de bir meşale örneğini sunmuştur. Onu daha sonra yerelden başlayıp Türkiye'ye hizmet etme avantajını yakaladık. Dolayısıyla yerel yönetimler deyince şüphesiz AK Parti'den başka bir şeyin akla gelmemesi gerekiyor. Bir de huzurlu bir çalışma ortamımız var. Bizim hedefimizde insanlar var. Sürekli yani insan odaklı, insanı merkeze alan, onun refahını ve mutluluğunu için koşuşturan bir yerel yönetim anlayışımız var. Bu son derece önemli. Bir de diğer partilere falan bakıldığında, yani Cumhur İttifakı'nı bir kenarda tutuyorum, bizde bir huzur var. Yani teşkilatımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Belediye başkanları kendi işlerinde son derece iyi ilişkiler içerisinde
1: zor gidiyorlar. Durumda kalacakları tekliflerde bulunmuyor galiba onları. Öyle mi? Çünkü görüyoruz CHP'de hep böyle acayip şeyler istemişleri.
2: Yani şimdi tabii CHP'yi falan bizim buradan AK Parti gözlüğüyle bakarak anlamamız çok mümkün değil. Yani biz de dediğim gibi yani bir hizmet odaklı çalışırız biz. Bizim teşkilat olarak bir otokontrolümüz var. Bizde bir hizmet anlayışı var. Bizde bunu yaparken değerler sistemi üzerinden gidiyoruz bunu. Bir dava bilinciyle yapıyoruz. Başımızda Cumhurbaşkanımız gibi bir liderimiz var. Dolayısıyla AK Parti'de belediye başkanları bir milletin emanetini taşıdıklarını bilirler. İki, kendilerini oraya uygun gören bir Cumhurbaşkanımız var. Yani Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle orada olduğunu bilirler. Dolayısıyla bir taraftan millete karşı sorumluluğumuz var. Bir taraftan parti olmanın bilinciyle bir liderimiz var. Ve herkes bu düşünceyle çalışmasını, en iyi çalışmasını, gayretini gösterir. Bunu CHP ile mukayese edecek bir durumumuz yok bizim. Şimdi böyle bir huzurlu
1: ama
2: ortamlar...
1: Ama CHP'den gelenler gündemde ya, o yüzden ister istemez onu, soruyorum niye geliyorlar diye.
2: Şimdi CHP, yani AK Parti'nin bu hani düzgün, kendi içinde tutarlı, hedefinde millet olan bir hizmet anlayışına karşılık CHP'ye gelirsek eğer, o aradaki farkı zaten rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi 24 yıldır yerel yönetimlerin içerisindeyim. Yani belediye başkanlığı yaptım. Uzun süre yerel yönetimlerde bulundum. Şimdi de genel başkan yardımcılığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensiplileri genel başkan yardımcısı olarak çalışıyorum. Şimdi biz de demin söyledim, millete karşı sorumluluğumuz var ve parti disiplini içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olma düsturumuz var. CHP'ye baktığımızda yakından takip eden biri olarak söylüyorum. Bir defa CHP'de parçalanmışlık var, bölünmüşlük var. Adeta ilçelere ve şehirlere baktığımızda genel merkezi temsil eden insanların tahakkümü altında paylaşılmış bir CHP zihniyeti var. Bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Mesela İstanbul'da sürekli CHP'nin çok iyi oy aldığı yerlerde kimin belediye başkanı olduğu konuşulmaz. Kimin adamı orada belediye başkanıdır, o konuşulur. İşte bunu Türkiye geneline getirdiğimizde Türkiye'de de öyle. Yani genel merkezin ve genel merkez tarafından bölüştürülmüş, paylaşılmış ve işte birden fazla insanların sözünün geçtiği veya işte kirli ilişkilerin olduğu bir yere dönüştürülmüş.

0: düşmüş şey CHP. Bu yetmemiş gibi bir de şöyle bir şey, özellikle 2024 yılında bunu şöyle görüyoruz. Mesela aşağı yukarı bütün büyükşehir, CHP'nin büyükşehir belediyelerinde ya genel sekreter, ya genel sekreter yardımcısı, ya daire başkanı İstanbul odaklıdır. Yani İstanbul'un temsilen bu büyük şehirlerde görev yapmaktalar. Dolayısıyla bir karmaşık bir ilişki var. Bir İstanbul odaklı bir yapı var. Bu da işte hukukun gündemi oldu. Bir başka yapıda işte bölünmüştük. Birilerinin adamları, birilerinin menfaati için uğraşan, çalışan ama içerisinde insanın olmadığı, milletin olmadığı, hizmet anlayışının olmadığı bir yapı var. Şimdi siz düşünün, böyle bir yapının içerisinde belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Yani millete mi hizmet edeceksiniz? Milletin işini mi göreceksiniz? Yoksa başkalarını memnun mu edeceksiniz? Ve de üstelik de sürekli hani baskı unsuru haline gelecek. Buradan büyük bir sıkıntı var. Yani belediye başkanlarını görüyoruz. Dolayısıyla insanlar huzuru tercih ediyorlar. İnsanlar AK Parti hizmet anlayışı
1: kadınlar ön plana çıktı. Kadınlar daha mı sağduyulu, daha mı hassaslar bu şeye?
0: Yok, aslında baktığımızda 80 aşkın belediye AK Parti'yi tercih etmiş. Şüphesiz yani 80'in içerisinde kadınlar da var. Ben kadın erkek ayrımına falan girmek istemiyorum ama şöyle bir konunun bilinmesini istiyorum. Buna şahit olduğum için paylaşılmasını istiyorum. Mesela en son Burcu Hanım'ın rozete takılırken Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, Afyonkarahisar'dan bahsediyorum. Daha önce partimize katılmış bir belediye başkanı Burcu Hanım'a şunu söylediğini duydum. Ya burada çok rahat edeceksin. Burada huzur bulacaksın. Burada iş yapacaksın. Burada ya hedeflediklerini gerçekleştireceksin. Ve Cumhurbaşkanımızın inanılmaz böyle bir özelliği var. Yani kucaklıyor, bir kalbi muhabbet oluşturuyor, bir onlara özgüven oluşturuyor ve bütün sıkıntılarında da sahip çıkıyor Sayın Cumhurbaşkanımız.
2: İyi
0: yani
2: dinliyor.
0: Şimdi siz, evet, ilgileniyor. Şimdi siz hani böyle kalbi muhabbetin olduğu, her türlü problemlerinin çözülmesi için uğraşılan, herkesin birbirini desteklediği bir ortam var. Öbür tarafta kimin paçanızı çektiğini, kimin sizi nereye yönlendirdiğini, kimin sizi hangi zor şartlara sürüklediği bir ortam var. Yani bu, yani belediye içerisinde meclis üyelerine kadar, genel merkeze kadar karmaşık ilişkilerin olduğu bir yapı ve ben buna şahidim. İnsanlar buradan kaçıyorlar.
3: Bir de
0: yani bu yapıdan kaçıyorlar. CHP'nin bu karmaşık, izah edilemez, anlaşılamaz, hukukun mevzusu olmuş bu yapılardan kaçıyorlar. Huzurun bulduğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın hakikaten kucakladığı herkesi kalbi muhabbetle o muhabbetle
1: vatandaş da kaçıyor mu bu hizmet alamamaktan bu?
3: Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti Cemil. Yani AK Parti'ye katılan milletvekillerine en son Afyonkarahisar işte belediye başkanı. Daha önce de olmuştu. Aynı ifadeleri kullanıyorlar. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla birlikte yol yürümeyi tercih ediyorum. Bu ifade dikkatimi çekti. Yani istifa eden Cumhuriyet Halk Partisi'nden isimler biraz buna vurgu yapmaya başladılar. Ve bu medyada da tartışıldı. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi de tepki gösterdi bunu. Nedir bu işin aslı?
0: Yani bu işin detayını bilmem çok mümkün değil ama işte gece yarısından sonra atılan tweetleri görüyoruz. İşte eşi üzerinden
1: malum
0: baskı oluşturulan bir ortamı görüyoruz. Muhtemelen onun üzerine yani bu yaşananlar bizzat kendisinin Sayın Belediye Başkanımızın yaşadığı olaylar üzerinden verdiği bir cevap olduğunu düşünüyorum. Evet.
1: Müsaade ederseniz bir şu şeyin üstünden bir gidelim mi? Tam bir siyasi tablo.
0: Tabii.
1: Çünkü ben şeyi de merak ediyorum. Şimdi belediye başkanları geliyorsa bunlar oy almış insanlar. Vatandaşta da belki bir eğilim vardır. Buyurun siz de böyle. Şimdi sahada nedir durum bir kere? Bu belediye başkanları herhalde sahada bir şeyleri de görüp geliyorlar değil mi? Yani ne oluyor sahada?
0: Ondan çok bence AK Parti'nin belediyelerindeki hizmet anlayışı, eser ve hizmet üretmesindeki olağanüstü gayreti ve demin söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı

0: Yerimizden yerele kadar oluşmuş bir uyum içerisinde giden bir sistemeden dolayı geldiklerini düşünüyorum. Yani belediye başkanları seçilmiş insanlardır. Mesela çok eleştiriliyorlar. İşte istifa, neden istifa edildi falan deniyor. Özellikle CHP tarafından. Şimdi belediye başkanı seçilmiş bir insan ve hani temel hedefi insanlara hizmet etmek, kendilerine oy versin veya vermesin, şehirlerine hizmet etmek. Ama bir o kadar önemli de bir sonraki seçimde tekrar kazanabilmektir. Şimdi demek ki belediye başkanı bunu ölçüyor, biçiyor. Yani geleceğe ilgili, şehirle ilgili aldığı kararın son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Yani tabandan bir gelen bir veri de var herhalde.
0: Şüphesiz tabandan. Çünkü neticede millete hizmet edecek, şehirde yaşayanlar hizmet edecek ve bir sonraki de seçime de başarmak üzere, o seçimi kazanmak üzere de bir tercih yapacak diye düşünüyorum.
1: Peki şu ilk tabloya gelelim Berkay'cığım. Deminki tablo. 33 tane yeniden Refah Partisi'nden var. CHP 16, Bağımsız 15, İYİ Parti 8, DEVA 2, Demokrat 2, Saadet 1. Toplam bunlar 44 ediyor. Siz dediniz daha da fazla.
0: 81. CHP'den 18 kişi geldi. 18 biliyorum ben. Evet, yani toplam 81. 33 var. Yeniden yapatan 33 var.
1: 77.
0: Şimdi, 81 kişi şu anda.
1: Şimdi herkesin merak ettiği, tabii ne kadar söylersiniz bilmem ama daha gelecek olan var mı?
0: Şimdi yani Ömer Çelik'in, parti sözcüğümüzün çok güzel bir şeyi oldu, açıklaması oldu. Hani biz de son gün sahneye çıkılırsa Cumhurbaşkanımızın rozetini takılma esasında görürüz biz de. Yani bu böyle bir sistemle çalışıyor. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın yine ifadesiyle hani kendilerinin ifadesi, kapımız herkese açık. Gönül kapımız da herkese açık.
1: Kapınız herkese açık ama herkesi de kabul etmiyorsunuz.
0: Kesinlikle,
1: galiba
0: şüphesiz,
1: değil mi?
0: Şüphesiz bir çalışmalarımızı yapıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde geri dönülenler oluyor şüphesiz yani. Onu herkes bilsin.
1: Nedir kriter mesela oradaki şey kriteri?
0: Yani çok onları detaylara hani girmenin çok uygun olmadığını düşünüyorum ama temelde biz bir dava hareketiyiz, onu söyleyeyim. Yani biz sadece 25. yılımızı kutluyoruz ama bunun gerisine baktığımızda Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar birçok insanımızın emekleri var burada, duaları var, gayretleri var. Onun için hani bu dava bilinci son derece önemli bizim açımızdan. Bu son derece önemli. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimiz ama kabul görmeyenler var. Onu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Son yerel seçimdeki bir CHP'nin aldığı bir sonuç vardı. Onda galiba çok ciddi bir dönüş var değil mi? Anketler falan da onu öyle gösteriyor.
0: Yani görünen o ki, yani işte AK Parti'ye gelenlerden gördüğümüz ve hani bizim süreç içerisinde yaptığımız genel Türkiye'yi ilgilendiren anketlerde de görüyoruz. AK Parti'ye genelde zaten var. Yerelde de ciddi bir yönelimli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Ne kadar anlatılabildi yolsuzluk operasyonu? Çünkü herkes arkasını diyorlar, bunun siyasi insiyaklar var diyorlar. Ne kadar anlatılabildi seçmene
0: şimdi
1: yolsuzluk hikayesi?
0: Aslında yani bu bizim işimiz değil yani. AK Parti'nin işi değil. Yani bu yolsuzlukların anlatılması, izah edilmesi
1: kimin
0: de...
1: Kimin işi?
0: Yani şimdi bakın, yolsuzluk olduğunu görüyoruz. İşte itiraflardan, konuşmalardan. Ama bunu yapanlar hani... Gördüklerimizi söylüyoruz. CHP'den, şikayet edenler CHP'den, bunu tekrar itiraf edenler CHP'den, işte para alıp delege pazarlığı yapanlar onlar. Onun üzerinden partinin işte genel kongresini düzenleyenler onlar.
1: Ama kazı yiyen vatandaş hep.
0: Yani şüphesiz neticede yani bu kirli paralarla yapılan bütün işlerin sıkıntıları sonradan ortaya çıkıyordu.
1: Şimdi o zaman burada şimdi şeylere baktığımız zaman bunların her birinin ayrı ayrı sebepleri mi var diyebiliriz.
0: Şimdi
1: her
0: çok,
1: belediye başkanı.
0: Şimdi bize şöyle söyleniyor ya, sizin de söyleyemediniz belki. Hani baskı.
1: Baskı mı var, ne var?
0: Baskı, tehdit vesaire. Şimdi bu 81 tane belediye başkanına büyük bir haksızlık bu.
1: Mesela en çok baskı deme olabilir değil mi? Yani halbuki denden hiç de transfer
0: çok,
1: yok.
0: Çok büyük bir hak... haksızlık bu arkadaşlarımıza, bu

0: Belediye başkan arkadaşlarımıza, bir de yani kendi şu anda mevcut belediye başkanlarına da çok büyük bir haksızlık. Yani siz şu anda çok iyi, sizin partinizdeyken çok iyi, sonra başka bir partiyi sırf kendinizden kaynaklanan problemlerden dolayı huzuru bulacağını, daha iyi hizmet edebileceğini düşündüğü AK Parti'ye geçtiğinde arkasından edilmedik sözleri bırakmıyorsunuz. Bu hiç yakışık değil, yani hiç yakışık almıyor.
1: Cemil.
0: Kaldı ki bunu söyleyen sadece CHP, yani CHP'nin genel başkanı, yani diğer partilerden de katılanlar da var.
2: Full demek ki listeyi alalım, arada Kurtuluş ya, bir şey söylüyor.
1: Ya ben doğrusu bu listeyi gördüğümde şöyle bir fikir, ya bir kanaatim değişti. Ben sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye bir transfer geçişi yaşandığını düşünüyordum. Tek tük yerleri hiç aklımda kalmamış ve böyle bir kamuoyunda da böyle bir algı var. Oysa bakıyorum, Yeniden Refah'tan 33
2: başka partilerden daha ya, çok var.
1: Daha yani. Çok var demek çok istiyorum var, da tabii. Şunun için demek istiyorum. Yani bunun kaynağının ya Cumhuriyet Halk Partili belediyelere baskı yapıldığı için böyle olduğu.
0: Çok büyük haksızlık bu. Yani tabloda, mevcut tüm belediyelere haksızlık bu.
1: Evet.
0: Yani geçen tüm belediye başkanın arkadaşlarımıza da haksızlık bu.
2: Evet. Şimdi burada bir sürü ilçeler var. Şey, peki ne hakikaten hizmet hızlanıyor mu? Bu belediye başkanları AK Parti geçtikten sonra ne değişiyor orada?
0: Bakın, basit bir şey söyleyeyim. Biz aylık toplantı yaparız genel merkezde. İl ve büyükşehir belediyelerimizde toplantı yaparız. Toplantının gündemlerinden bir tanesi belediye başkanlarımızın, bir belediye başkanımızın kendi şehrinde yaptığı çalışmaların bütün detaylarla sunumudur. Mesela işte en son Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız sundu. Sakarya, Konya, Gaziantep, Erzurum, Trabzon ve Samsun. Bunların hepsi sunumunu yaptı. En son Samsun yaptı. Şimdi bakın, bizim belediye başkanlarımız şunu yapıyorlar. Bu sunum esnasında herkes kalemini çıkarır. Yapılan sunumlarla ilgili kendisine düşeni, kendi ilinde, şehrinde uygulamak durumunda olduğunu açık yüreklilikler yazarlar ve bunu paylaşırlar ve bunu tartışırlar. Ve o gün, o akşam bütün belediye başkanlarımız bir belediye başkanımızın yaptığı bütün çalışmalara hakim olurlar. Şimdi bizim çalışma anlayışımız bu. Yani kimsenin paçasından, ayağından çekildiği yer değil AK Parti. AK Parti sinerjinin oluştuğu bir parti. Böyle bir huzurlu ortamda, üstelik de genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın liderliğinde böyle bir yerde herkes çalışmaya
2: arzu eder. Peki şöyle bir şey var mı? AK Parti'ye geldiği zaman merkezi hükümetten daha çok para aldığı için daha başarılı oluyorlar gibi bir şey var mı?
0: Şöyle diyelim. Yok. Mesela en çok konu Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum. Yani belediyelerle yakın temas içerisinde olan. Murat Kurum'u yakından takip ediyoruz. Yani hiç kimse ayırt etmez. Bütün belediye başkanlarıyla görüşür. Hatta zaman zaman sitayişte de bulunurlar. Yani ama hiçbir...
2: Yani kaynak açısından bir fark
0: hayır,
2: yok.
0: Hayır,
2: burada
0: hayır.
2: Çarçur ettikleri hayır, için, hayır. Ziyan ettikleri hayır, için veya istemedikleri için mi şöyle, bu servisleri vermiyor?
0: Şöyle, mesela kentsel dönüşüm yapıyorlarsa şüphesiz hükümetimiz destek veriyor. Ama yani kentsel dönüşümle ilgili bir dertleri yok mesela bu anlamda. Ama AK Partili belediyelerin hepsi defa hani en temel ihtiyacı olan depreme karşı dayanıklı konutlar yapılması konusunda gayret içerisindeler. Şüphesiz hükümet de, devlet de bu konuda imkan tanıyor. Yani sadece AK Partililere değil, bunu yapmak durumunda olan bütün herkese bu imkanı tanıyor.
2: İstanbul'un hali ne olacak?
0: İstanbul'un hali yani şu anda depremle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Onu görüyoruz. Yarısı Bizden kampanyası çok iyi çalışıyor. Dünyada örneği görülmemiş bir çalışma. Bakın, biz mesela Tokyo'ya bir ziyaretimiz olmuştu benim belediye başkanlığımda. Dünyanın en zengin ülkesi Japonya. O zaman ziyaret ettiğimizde demiştik ki, yani mülk sahiplerinin kendilerine, siz bu işleri yaparken güçlendirilmiş konutlar veya depreme dayanıklı konutlar yaparken devletin size katkısı ne diye sormuştum. $7,000 demişlerdi. Peki niye 7 bin dolar? 7 bin dolar sadece binalarının, yapılarının depreme dayanıklı olup olmadığının çalışması.
2: Ölçmek için sadece.
0: Ölçmek için veriyor. Ama diğerlerini hiçbir şekilde herhangi bir

0: katkı herhangi kaynak ayırmıyor. Bu yani bu dünyada olacak bir şey değil zaten. Bu vesileyle bir de hem yarısı bizden kampanyası var. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ikincisi görüyoruz. AK Partili belediyeler bu yarısı bizden kampanyasını en iyi şekilde hayata geçirebilmek için olağanüstü gayret gösteriyorlar. Yani bütün belediyelerimiz. Evet. Onun için altyapı oluşturuyorlar. Onun için milletle müteahhitin arasını bulmak için onlara hangi problem olduğunda vatandaşın haklarının korunması açısından masalar oluşturuyorlar. Gerektiğinde binaların yıkılıp yeniden yapılması için vatandaşa avantaj sağlayacak bazı imara dayalı bazı iyileştirmeler yapıyorlar. Dolayısıyla evet. Çok güzel.
1: Şu Marmara haritasını alalım. Şimdi İstanbul, şimdi bu deprem işi tabii ki çok önemli, çok hayati ama İstanbullu olarak ben İstanbul deyince aklıma bir trafik geliyor. İki de Marmara Denizi geliyor. Denizli. Yani iki tane şey var. Şimdi trafik çok berbattı. Yaz geldiği için birazcık açıldı. Evet. Orada bu büyük şehrin işi midir trafik, ilçelerin işi midir? Nasıl çözülür? Yani çünkü son...
0: Büyükşehir, trafik büyükşehir.
1: Çivi çakılmadı yani. Ben hiçbir yeni bir yol görmedim. Son 7-8 yıldır, 10 yıldır yapılmış yeni bir yol görmedim.
0: 2019'dan sonra bunu bütün arkadaşlarıma söylediğim için söylüyorum. Aracınız ne olursa olsun siz İstanbul'da artık kendi aracınızla bir yerden bir yere gidemezsiniz bundan sonra. Yani düşünün biz hani Avrupa yakasından Anadolu yakasına falan geçmek için hesap ederken şu anda Fatih'te Yedikule'den Çarşamba'ya gidemiyorum. Yani samimi söylüyorum. Oradan oraya gidebilmek için 45 dakika gerekiyor.
1: Yani en son...
0: Dolayısıyla siz arabayla gidemezsiniz bundan sonra.
1: Ben şunu söyleyeyim.
0: Bu düşünceyle.
1: Kendi gözlemim bu en son seçimlerde iktidar değişmeden önce Avrasya yapılmıştı. İşte 3. köprü falan yapılmıştı.
0: Onların yapılmadığını düşünün.
1: İstanbul'da en uzak yere gitmek 45 dakika sürüyor.
0: 45 dakika. Onun için diyorum
1: karşı. Şu anda bir ilçeyi 45 dakikada değiştiremiyoruz.
0: Değiştiremezsiniz. Ve bu gittikçe ağırlaşacak bir konu. Yani çünkü hani trafiğin yoğunlaşması neden olan bütün etkenler devam ediyor. Artarak devam ediyor. Siz bunu çözebilecek herhangi bir altyapı çalışmanız yok. Yani merkezi hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'u kaybetmemize rağmen İstanbul'a hizmetten asla kaçırmadı. Yani bütün bu metro hatları hala yapılıyor. Marmaray yapıldı, Avrasya yapıldı. Hala yapılmaya devam ediyor. Ama bu yerelin işi. Yerel milletin bu tür dertlerine çare bulmak için gayret göstermezse bu sıkıntılar artarak devam edecek.
1: Yani bir maalesef. Müddet daha bu sıkıntıları çekeceğiz diyorsunuz.
0: Maalesef.
1: Ne yazık ki. Evet, şimdi tabii bir de asıl şey Marmara Denizi. Benim tabii. İçimi yakıyor.
0: Ben de.
1: Bizim
0: ben de çok üzülüyorum.
1: Kendi iç denizimiz ve özellikle buralarda hani Körfez'i geçtim ben. Buralarda bile denize ayağınızı sokmaya çekinirsiniz. Yani bunda da tabii siz daha iyi biliyorsunuz. Bir sürü belediye var kıyısı olan. İşlerini mi yapmıyorlar? Ne oluyor?
0: Şimdi Marmara bizim yaramız gerçekten. Yani böyle bir iç deniz herkese nasip olmuyor. Herhalde böyle güzel iç denizi olan başka ülke var mıdır? Ben bilmiyorum en azından. Marmara etrafında 7 tane ilimiz var. 5'i büyük şehir. İkisi il. Çanakkale ve Yalova. Ama diğerleri büyük şehirler. 25 milyon insan yaşıyor burada. Ortalama 8,5 milyon metreküp atık su pompalanıyor her gün. Ve bunun 7 milyonu İstanbul kaynaklı.
1: Ve ne kadar arıtmalı acaba bunu?
0: Şimdi bizim iktidarımızdan sonra, bizim başlattığımız projelerden sonra İstanbul'da da yapılmış biyolojik arıtma tesisi yapılmadı İstanbul'da.
1: Temel atmama töreniyle başlatıldı işte zaten.
0: Zaten temel atmama töreni bizim Ali Beyköy'de başlattığımız, yerini hazırladığımız, kaynağını bulduğumuz, projesini hazırladığımız yer temel atmama töreniyle çevreye ne kadar duyarlı olduklarını gösterdiler. Şimdi İstanbul'da müsilaj işte geçen sene, 2-3 sene önce oldu, şimdi olmadı. İşte gelecekle ilgili bir umut besleyebilir miyiz? Bu şartlarda zor. Çünkü müsilaja neden olan, Marmara'nın kirlenmesine neden olan etkenler devam ediyor.
1: Ev atıkları ve fabrika atıkları değil
0: mi? Ev atıkları, fabrika atıkları, kimyasallar,

0: şüphesiz bu ebatlıkların içerisinde azot ve fosfor bileşenleri, küresel ısınma, yani denizin kendisinin ısınması, dolayısıyla o fitoplanktonların artması neticesinde oksijensiz ortamın artması, orada denizin kendisine ait ekosistemin bozulması, bunların hepsinin sadece neticesi müsilaj, ama bunun altında asıl canlılar sıkıntı çekiyorlar. Marmara'ya hayat veren canlıların kendisi gidiyor. Hiç alışık olmadığımız Akdeniz'den gelen sıcak iklim şeyleri, deniz hayvanları geliyorlar.
1: Geliyor.
0: Tabii geliyorlar. Dolayısıyla Marmara'yı mesela bizim dönemimizde, yani 1994 ve sonrasında Kadir Bey'in döneminde biz Karadeniz'le Marmara'yı mukayese ettiğimizde Karadeniz'den kirli suyun Marmara Denizi'ne gelmesinden endişe ederdik.
1: Halbuki şimdi en temiz sahiller bu Karadeniz'in işte, buraları, köprünün altı falan, üçüncü köprünün altı.
0: Bütün Karadeniz.
1: En temiz orası kaldı.
0: Şimdi bizim zamanımızda biz Karadeniz'den bize gelen sudan endişe ederdik. Evet. Ama şimdi Karadeniz'den bize daha temiz su geliyor. Çünkü Marmara daha kirli.
1: Peki bunun için... Ne yapalım? Böyle olağanüstü hal mi ilan edelim? Ne yapmak lazım
0: şimdi
1: yani?
0: Bunun için her şeyi aslında, bakın şimdi kanun çıkardık. Bu müsilaj komisyonun başkanlığını yaptım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu konuda çok çalıştık. Bütün bu Marmara'nın etrafındaki belediyelerle tek tek görüştük. Onlarla ilgili yapılması gereken çalışmaları söyledik. Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle görüştük. Şimdi şöyle bir kanun çıkardık. Bu atık su arıtma tesislerinin en büyük giderleri enerji giderleri. Enerji giderlerinin yarısını devlet karşılıyor. Yani siz mesela belediye başkanıysanız
1: pompa çalışıyor.
0: Her türlü pompa, arıtma, temizleme, atıkların bertaraf edilmesi vesaire, onların hepsi enerjiyle ilgili. Bunun yarısını devlet karşılıyor. Bunu yaptık. Özellikle Tekirdağ'da o bölgedeki sanayi atıklarının kontrol altına alınması için ciddi hükümler çıkardık. Cezaları çok arttırdık. Ama ben hani biraz zihni sinir projesi gibi olacak ama yani Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda sadece Haliç'in çamurlu sularını daha ötelere
1: pompalar koymuştuk.
0: Pompalarla öbür uzak yerlere taş ocakları münasebetiyle boşanmış yerleri dolduruldu. Hem Haliç kurtuldu, hem o taş ocakları hayat buldu. Bir şey daha yaptı. Bütün İstanbul'un çepeçevre kolektörlerle döşedi. Özellikle bu Haliç'in olduğu bölgelerde falan boylu
1: evet,
0: boyunca.
1: Evet, çok iyi hatırlıyorum
0: evet,
1: o günü.
0: Kolektörler
1: dalan başlamıştı aslında.
0: Evet. Ve dolayısıyla da artık atıkların direkt denize dökülmesi engelleniyordu. Tabii o zaman o şartlarda fiziksel arıtma yapılıyordu. Yani kaba salınıyordu ve denizin ortalarına doğru, özellikle Karadeniz'de akıntı ilişkisi olan yerlere basılıyordu.
1: Boğazın ortasına veriliyordu evet, ki dağılsın yani, diye değil mi?
0: Evet, Marmara'da birikmesin diye. Ama artık Türkiye ve dünya değişti. Artık o şartlar da yok. Şartlar daha çok ağırlaştı. Yani kirlilik şartları daha çok ağırlaştı. Şimdi acaba o zaman Cumhurbaşkanımızın hani İstanbul'da çevresini yaptığı kolektörler acaba bütün Marmara'nın etrafında yapılabilir mi?
1: Ya ondan önce ama bir belediyelere diyeceksin ki bu fabrikayı arıtması şu yoksa yaşatma.
0: Bu konuda çok ciddi tedbirler aldık.
1: Pisliği de sen arıtmıyorsan sen de yaşama. Belediyeye bunu dememiz...
0: Bunu yapıyoruz. Bakın bir şey söyleyeyim. Bak şimdi hakkını verelim. Şu Marmara'nın en sıkıntılı yeri aslında İzmit.
1: Körfez.
0: İzmit Körfezi'dir. Bakın zaten görüyorsunuz şöyle derinleme körfez.
1: Hiçbir su hareketi yok.
0: Hiçbir su hareketi yok. Temizleme imkanı yok vesaire. Ama Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız geçmişten bugüne kadar o kadar muazzam iş yaptılar ki çevreyle ilgili. Bakın bütün buradaki fabrikaların yoğunluğu aslında Tekirdağ ve çevresindeki fabrikaların yoğunluğundan daha fazla.
1: Çok fazla.
0: Üstelik de buradaki fabrikaların deniz ilişkisi bunlardan çok daha önemli, çok daha iç içe. Ama burada kirlilik olmadı. Yani normal şartlarda Marmara'da gördüğümüz bu kirliliği biz körfezin, yani açık tıkanmış bir körfezin deki eşit oranda kirlilik olmuş olsaydı
1: Marmara çok daha mı temiz olurdu?
0: İzmit Körfezi eskiden Haliç'in olduğu durumdan çok daha kötü olurdu. Bir de iyi örneklerimiz de var. Yani burada İzmit Büyükşehir Belediye Başkanımızı geçmişten bugüne kadar tebrik ediyoruz. Çok hassas bir şekilde

0: şekilde çalışıyorlar ve dikkat ediyorlar.
1: Ama yani bu o kadar büyük bir milli ama servet kaybı ki yani işte Bodrumlara, Antalyalara gidiliyor tatili. Halbuki Marmara, en güzel bizim, denizi, evet, tuz oranı, işte etrafın güzelliği falan, o kadar üzülüyorum ki ben.
0: Marmara'yı şu anda yarım metre altını göremezsiniz. Denizin en durgun olduğu zamanda da göremezsiniz.
1: O evet, şeyden, kapkara plankton, böyle bir...
0: Planktonlardan görmeniz mümkün değil. Ve o planktonlardan dolayı da ışık da yok. Yani canlının yaşayabileceği, evet, bir metre sonrasında ışık da
1: normalde
0: yok.
1: Normalde mercanlar falan varmış altında,
0: hiç,
1: değil mi?
0: Hiç ışık yok. Çünkü şimdi onların da ışığa ihtiyacı var. Yani ışık alacaklar, fotosentez yapacaklar vesaire. Orada da yok. Dolayısıyla Marmara, tabii bu atık su arıtma tesisleriyle birlikte Marmara'nın etrafında yoğunlaşmış bu baskıdan da Marmara'yı süreç içerisinde kurtarmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Aslında sırf Marmara değil, bütün kıyı sahillerinde bence aynı ya, sorun yani, var değil
0: Marmara
1: mi?
0: Marmara bizim denizimiz. Bizim denizimiz ya. Yani hani burada yani yine Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii o şeyi, yani bu hani böyle bir şey olursa Marmara'yı sanki rahatlatabileceğiz diye düşünüyorum.
1: Yani bu kıyıda da çünkü mesela acayip bir kara sinek var. Bütün sahilde çöpler mi toplanmıyor? Ne oluyor? Şimdi, bir şey oluyor. Siz,
0: tabii İzmir'i görmediğiniz için burada gördüm, sineklerden bahsediyordunuz mu?
1: İzmir'de yani şey yapıyorlar. Böyle herkes bir yöntem geliştirmiş. Birisi mesela bir kova sinek ele geçirmiş. Nasıl yaptın diyorum. Elektrikle çarparak diyor. Öbürü evet, kimyasal bulmuş. Şimdi elini öldürüyor.
0: Düşünün bu şu İzmir'deki yerel yönetim mantığı olsaydı ne yapardınız yani? Çamurdan çıkılmazdı yani.
1: Kokudan.
0: Çamur, koku, her şey olurdu. Onun için yani yerel yönetimler son derece önemli.
1: Ya bu deniz işi, yani denize teması olan yerlere çok ayrı bir şey yapılması lazım.
0: Biz onun için çok büyük cezalar koyduk, onu söyleyeyim. Yani sadece bu değil mesela, bu atık su falan değil. Dışarıdan gelinen gemilerin kendi suları var. Sistine suları var, onların takibi var. O sistine sularının, atık sularının parmak izleri var. Onlar da artık teknolojik olarak takip edilebiliyorlar. Dolayısıyla yani teknelerin yanaşması, o büyük şeylerin, gemilerin, mal ve yük getiren gemilerin takibi falan da artık, evet, teknolojik olarak mümkün.
1: Peki son olarak Kanal İstanbul. Geçen gün iki tane gemi kazası oldu. Yani İstanbul'un bir LPG tankeriyle patlaması an meselesi.
0: Kanal İstanbul'un karşı çıkmalarının en büyük nedeni, çevreden konuşuyoruz ya. Efendim Kanal İstanbul olursa, eğer şurası Kanal İstanbul yeri.
1: Evet.
0: Karadeniz'den kirli sular Marmara'ya akacakmış. Halbuki şurada şu Kanal İstanbul aslında Marmara'nın şeyle Karadeniz'le bütünleşme açısından temizlenmesine bile katkıda bulunacak. Şahsen bırakın Kanal İstanbul'u. Bu affedersin.
1: Burada Kanal İstanbul.
0: Ha, Kanal İstanbul. Evet. Şu Kanal İstanbul. Şu yol. Yani Kanal İstanbul'a paralel olarak bu tarafta da kanalların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Hani bu kapalı kalan kanal olur. Hı. Yani açık kanal olur, kapalı. Kapalı kanalın amacı burada da suların sirkülasyonu, şu Kocaeli Körfezi'nin
1: Kanal İstanbul'un ama olması, sirkülasyondan daha ziyade
0: taşımacılık.
1: Çünkü sirkülasyon Boğaz'ın binde biri bile olmayacak, evet, belki, evet, o. Yani evet.
0: Hayır, yok yok, onu çevrede çevreciler onu şey olarak koyuyorlardı ya, bir engel olması açısından yani, koyuyorlardı ya. O açıdan söylüyorum.
1: Ya Kanal İstanbul'un bir kuruş bile geliri olmasa, o LPG tankerinin patlama riskinden dolayı hiçbir tanesinin geçmiyor olması ya, lazım zaten.
0: Burada bir boğazımızın daha fazla olmasının ne zararı var?
1: Geçelim yani masaya, masada, evet, konuşmaya devam
0: ne
1: edelim.
0: Ne zararı var? Bize, ülke olarak bize faydası olur.
2: Bir soru sorabilir miyim?
1: Tabii tabii, Kemal Bey buyurun.
2: Mustafa Bey.
1: Tamam.
2: Ya çoğunu açıkladı Mustafa Bey ama. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne belediye başkanlarımız geçtiler. Peki şu anda aklınızda bir şey var mı? Mesela geçer geçmez şu iş yapılamıyordu da o dönem, şimdi yapılacak diye bir örnek var mı aklınızda? Marisa ile ilgili mesela, ya da Afyonkarahisar ile ilgili.
0: Yok yani
2: öyle bir proje örnek var mı? Yani şu yok, duruyordu, yapılamıyordu. Şimdi hayata geçecek. İşler daha iyi gidecek. Şu anlamda somut bir şey var elimizde. Onu artık yapacağız partimiz içerisinde.
0: Yani böyle bir örnek vermek çok hani ne kadar doğru bilmiyorum. Aklımda da yok doğrusunu söylemek gerekirse.
2: Çalışmak lazım.
0: Ama normalde şehirle ilgili bütün projelere destek veriyoruz. Yani bakanlığımız veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda son derece hassas. Dolayısıyla hani birinin AK Parti yerel

0: hizmet anlayışıyla bütünleşmesinin temelinde ben daha farklı gerekçelerin olduğunu görüyorum. Yani huzur istiyor yani. Huzur ortamı istiyor. Rahat etme istiyor.
1: Mobbing
0: yani,
1: istemiyor değil
0: yani
1: mi?
0: Yani evet, bir sürü gerekçeleri var.
2: Başkanım, Sayın Başkanım, ben de bir soru sormak istiyorum.
0: Ben bugün...
2: Şimdi bu özellikle bazen işte bu ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyeleri ile ilgili merkezi hükümetle alakalı özellikle muhaliflerden çok işte yetki karmacası, yetki çatışması vesaire gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Ama baktığımızda gerçekten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra, yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yerel yönetimler sisteminin daha bir uyumlu hale getirmesi için bir çalışmanız var mı? Birinci sorum bu. İkinci sorum da bu İBB, CHP'li İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne baktığımızda, yani bütçe açısından vatandaşa özellikle yatırımların yansımadığını, yani vatandaşın aslında biraz önce trafikten bahsettik ve diğer konularda aslında İstanbul'da yaşamanın çok zor bir hal aldığını hepimiz İstanbul'da yaşayarak buna şahitlik ediyoruz. Bu anlamda da İBB bütçesinin CHP döneminde yatırımlara veya doğrudan vatandaşın günlük hayatına yansımadığına ilişkin çokça İstanbullulardan bu konuda dertli olduğunu görüyoruz. Evet. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir İstanbul'da ilgili?
0: Şimdi bir önce yani yerel yönetimlerde hizmet anlayışının iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi. Kamuoyunda çok gündem olan bu denetimin modern toplumlarda özellikle batılı ülkelerle mukayese edildiğinde varsa bir eksiği onların tamamlanması.
1: Bir de belediyelerde fazla mı yetki var, az mı yetki var, ne var yani, hepsi, bir sorun
0: hepsini,
1: var.
0: Hepsi içinde aslında bunlar. Yani yerel yönetimleri ilgilendiren A'dan Z'ye şüphesiz olumlu yönleri var ama süreç içerisinde bu son özellikle CHP öyle bir şey yaptı ki, yani siyaseti, bizim en büyük özelliğimiz AK Parti'nin 25 yıllıktır Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bu liderliğinde yapılan şey siyaseti ve siyasetçiye itibar kazandırmaktı ya. Yani Cumhurbaşkanımız için şöyle deniyor, yani söylediğini yapan, yaptığının da arkasında duran bir lider. Yani eskiden ne deniyordu? Ya siyasetçinin ne söylediğine bakmayın siz, en son yaptığına bakın derlerdi ya. Genelde öyle, dünyada da öyle. Ama biz bu 25 yılda bu itibarı kazandırabilmek için çok uğraştık yani.
1: Ama CHP'de şey, hala yaptırmam
0: işte
1: şeyinde
0: aynı söylendi. İşte CHP bunu yerle bir etti, onun için evet. Söylüyorum. Yani bu ayyuka çıkmış söylentiler, bu sıkıntılar, bu yerel yönetimlerle ilgili belediyenin partinin ilişkileri, ona dayalı bir vesayetin oluşturulması falan, bunlar bütün herkes üzüyor. Yani biz sadece muhalefet partisi olarak değil, yani biz üzülüyoruz bu durumdan. CHP aracılığıyla siyasetin böylesine tartışılıyor, böyle bir zeminlerde tartışılıyor olmasından ben edep ediyorum yani.
1: Yani şimdi, yerinden yönetim en iyisidir derken bir anda yerinden biz, yönetim baş belasıdır gibi bir şey çıktı
0: yani
1: ortaya
0: şimdi
1: yani.
0: İşte bunun için yani süreç içerisinde yani bunları daha iyileştirmeye dönük çalışmalarımız var şüphesiz. Ve hani Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda ilgili bir sunum da gerçekleştirdik. Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Yani ancak bu kadar söyleyebilirim. Evet. Ama sırf denetimle ilgili değil bu. Yani demokrasinin gelişmesi sadece yerel yönetimlerde belediyelerle vatandaş ilişkisinin seçimden seçime değil. İki seçim arasında görev başındayken de vatandaşın belediye meclisine gündem belirlemede müdahil olması.
2: Aslında hesap sorabilmesi.
0: Müdahil olması. Önün açılması. Veya belediye meclisinde alınmış kararların vatandaşların belli bir oranı müdahil olduğunda onun yeniden gözden geçirilmesi.
2: Doğrudan demokrasi.
0: Tabii doğru. Ya bu tür şeyleri. Çok yani önemli, aslında gerçekten. Bu denetimin bizatihi kendi kaynağı olan vatandaş tarafından yapılmasının en uygun olduğunu düşünüyoruz. Yani bu tür bir çalışma içerisindeydi. Yani vatandaşın kaynağı, yerel yönetimler burada kullanıyor. Bunun nasıl kullandığının takip edilebilmesinin yolu bu kullanım esasında seçimden seçme değil. İki seçim arasındaki süreç içerisinde yapılan bütün çalışmalara vatandaş müdahil olabiliyor mu? Şu anda çok mümkün değil.
1: Peki AK Parti'de hiç sorun çıkmıyor mu mesela bu konuda veya çıkarsa ne yapıyorsunuz?
0: Şimdi bizdeki durumu söyledim mesela, aylık toplantılarımız var, sürekli teşkilat toplantılarımız var,

0: 72'si AK Partili.
1: Çoğunluğu yani.
0: Çoğunluğu AK Partili. Bunlardan 217'si CHP'li, 78'i Cumhur İttifakımız olan AK MHP, 6'sı DEM Partili. Şimdi sırf bu rakamlar bile, yani kim herhangi bir hata yapıyorsa onun hukuk açısından, soruşturulması açısından hemen önü açılıyor. Biz bu konuda çok katı tutumumuz son derece katı. Sayın, bakın bir daha söylüyorum. Yani gözünün yaşına bakılmaz. Çünkü demin de söyledim, 25 yıllık bir emek var. Bırakın geçmişe ait, dünya kadar insanların emekleri var. İnsanların abdestli bu işlere yola koyulmuş insanlar var. Ağzı dualı insanlar var. Bunların hepsinin vebali var üzerimizde. Dolayısıyla asla müsamaha gösteremeyiz müsamahayı. Yani bunu da kendi arkadaşlarımız bilirler. Bunu sadece ilki olarak tabii ki ilkemiz var ama bunun içinde bir sürü şeylerimiz var. Kontrol yöntemlerimiz var. Bir defa bakın, teşkilatımız son derece zinde. Yani çok aktif. Otokontrol açısından son derece ciddi, güçlü bir teşkilat yapılanmamız var. Mesela genel merkezde yerel yönetimler olarak en fazla başkan yardımcısı olan benim. Hatta bu konuda epey eleştirildim. 17 tane başkan yardımcımız var bizim. Şimdi normalde teşkilat başkanının başkan yardımcıları var. Onun altında da il temsilcileri var.
2: Hani Genel Başkanım, bir şey sorabilir miyim? Bütün bu transferleri doğrudan kim, siz mi yürütüyorsunuz?
1: Ya Uncu, bir anlatsın bu,
0: ben şunu anlatayım.
1: Onu bir bitirsin, ondan sonra. Yok,
0: benim başkanım çok mümkün değil.
1: Yok, bitirsin onu bir de.
0: Transferleri mümkün değil. Evet, şimdi yani teşkilatı örnek göstermiştik. Teşkilat başkanımız, genel başkan yardımcımız, yanın altında onun yardımcıları ve il temsilcileri var. Ama yerel yönetimlerde böyle bir yapılanma yok. Yerel yönetimlerde genel başkan yardımcısı, ona bağlı 17 tane başkan yardımcıları ve o başkan yardımcılarının hepsinin de kendi bölgelerindeki belediye başkanları var. Aracımız yoktur bizim yani. Biz belediye başkanlarımızı sürekli alanda şey yaparız, sahada bakarız, çalışmalarına bakarız. Güzel projeleri varsa diğerlerine örnek olarak gösteririz. Yani neticede çok iyi bir çalışma modelimiz var. Çok iyi bir denge denetim modelimiz olduğunu söyleyebilirim.
3: CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının da aslında açıklamalarına baktığımızda basında genel itibariyle CHP üst yönetimiyle iletişim kuramadıklarından şikayet ediyorlar başkanım.
0: Bizim belediye başkanlarımız her an Cumhurbaşkanımıza temas halindeler. Peki, onu söyleyeyim. Peki, çok rahatlıkla. Peki, her an.
1: Şimdi siz siyasetçisiniz diye soracağım. Otokontrol falan var dediniz. Peki CHP'deki nasıl bir ruh halidir? Büyükşehir operasyon yapılmış. Hala baklava kutusunda, yok otel odasında. Aynı yaptıkları şeye devam ediyorlar. Yani o nasıl...
0: Onu anlamakta zorlanıyorum ben hakikaten.
1: Yani size belki sormamam lazım, yok, ama.
0: Ben anlatmakta zorlanıyorum ama CHP'nin parçalı bir yapısı var CHP'nin. Demin de izah etmeye çalıştım.
1: Ya insan yani, korkmaz mı yani başıma ne gelecek diye?
0: Bir şey diyemem. Ama şunu biliyorum. İstanbul'da öyle ilçeler vardır ki hani orada yaşayanlar, yani CHP'nin çok yoğun olduğu yerlerde, burada da yani bir seçmenlere söylüyorum yani şöyle, mesela belediye başkanlarının ismini bilmezler ama oraya kimin belediye başkanı olarak atanacağını genel merkez, herkes o ismi bilir, falancanın adamıdır.
1: Başkan burası, önemli değil, kimin adadı.
0: Kimin adadı önemlidir. Zaten problem oradan çıkıyor. Dolayısıyla belediye başkanı, milleti hizmet etmemiz gereken millet onun için çok önemli değil. Nasıl olsa oyunu alıyor. Ama asıl onu oraya yerleştirene dönüp hizmet etmeye çalışıyor.
2: Ama oraya yerleştirmenin de bir bedeli var biliyorsun. İşte. Muhittin Böcek, Gökhan Böcek bizzat genel başkan.
1: AK Parti'de nasıl çalışıyor? Bir tane herhalde sistematik var ve tek irade Tayyip Erdoğan değil mi? Yani o sistematiği çalıştıran irade o.
0: Genel merkezimizin bir hafızası var. Yani ben hani yerel yönetimlerden çok rahatlıkla biliyorum. Müthiş bir insan kaynağımız var. Yani 25 yıllık iktidar olmanın avantajlarını görüyoruz. Dezavantajları da var şüphesiz ama avantajları var. Bir defa yetişmiş insan kaynağımız çok fazla. Kurumsallaşmamız son derece düzgün. Bunun demin de söyledim, bir dava bilinciyle hareket edildiğini ve bunda herkesin çok hassasiyetle bu konuyu sürekli gündemde tutmaları gerektiğini herkes biliyor.

0: Peki burada. Geçen seçimde niye o her zamanki gösterdiği başarıyı gösteremedi AK Parti yerel seçimde?
1: Yani
0: ve ne bugün, oldu, bu değişti mi?
1: Bir defa değiştiğini görüyoruz. Yani anketlerimizden yaptığımız anketlerde bunu rahatlıkla görüyoruz. Aslında onu 2024'ün şartlarına göre değerlendirme.
0: Ekonomi falan mı giriyor?
1: 2024'ün birden çok şeyler var. Sadece ekonomi değil aslında. Yani aslında süreç içerisinde bizim de kendimizi değerlendirmemiz gerektiğini görüyoruz biz. Yani yerel yönetimlerde de, genel siyasette de. Çünkü şurada dönüp baktığımızda yine toplumun %70'i AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'ye oy verdi. Dolayısıyla bizim topluma söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Eğer herhangi bir aksama varsa dönüp kendimize dönmemiz, kendimizi yeniden gözden geçirmemiz, check etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bence bu konuda da...
0: O metal yorgunluğu söylemi vardı Cumhurbaşkanımızın.
1: Yani metal yorgunluğu söylemi vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Başka şeyler de vardı ama neticede şu anda AK Parti kendisini yenileyen bir yapı. AK Parti sürekli kendi küllerinden doğabilecek bir gücü var. Bir altyapısı var, bir sinerjisi var. Bir de tarihten aldığı bir sorumluluğu var AK Parti'nin. Yani AK Parti'nin belediye başkanı sadece belediye başkanı değil ki. Yani bu geçmişten bugüne kadar bir defa bir medeniyetin kendi ilçesindeki temsilcisi AK Parti'nin belediye başkanı. Sadece çöp toplayan biri değil. Yani bu ülkenin geleceğine aynı zamanda insan yetiştiren bir çalışma içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz belediyede.
2: Başkanım, şöyle bir etki var. Belki de sizin avantajınız diyeyim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu partinin DNA'sında belki de hizmet dediğimiz kavram yok. Şöyle bir olayı İstanbul'da, Sakarya'da, Antalya'da ben kendi tecrübelerimle gördüm. İnsanlar gitmiş, oy vermiş, ittifak yapmış. İttifakın da bunda çok etkili olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle bu şehirlerde, yerelde.
1: Kent ittifakı.
2: Kent ittifakı ortaklaşa bir şey seçmişler. Ama daha sonra Cemil Marmara için anlattı. Ben de dünyanın en güzel sahillerinin, denizlerinin bulunduğu Antalya için söylüyorum. Yani bu şehri özellikle o sahillerdeki belediyeler dahi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olmasına rağmen korkunç bir şekilde izbe hale getirdiler.
0: Bütün yani çok kıyılar kısa sürede, çok önemli.
2: Bütün şehrin en dünyanın incisi güzel kıyılar Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Ve bunlar çok kısa sürede, bakın daha önce AK Partili belediyelerde olan var, bir düzgün hali var. Çevre Bakanlığı'nın elinde olanlar da var. Hala yine kurtarılmış belki biraz düzgün yerler var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olan yerler hızla korkunç bir izbe hale geldi. İnsanlar da şunu da gördüler. Hizmet durdu. Hizmet, rüşvetle bile insanlar kalktılar, iş yaptırmaya çalıştılar. Bari dediler parasıyla yaptıralım bunu. Onu da alamadılar. Şunu demek istiyorum. Yani Türkiye bu son yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri bir kez daha test etme fırsatı
0: bir
2: gördü.
0: Ama zaten bu kıyılarda hep CHP hakimdi. Şimdi mesela biz programın son bölümünde Mavi Vatan Yasası'nı konuşacağız Yunanistan'la ilgili. Ne yazık ki Yunanistan'daki adalar bizden daha temiz. Yani bu ya çok acıklı bir durum var burada. Bir de mesela şimdi şey oluyor, bu Dubai battı çöktü. Buraya bir turizm ve finans gelecek. Onun için hazır mıyız biz? Nasıl bir çalışma yapılacak?
1: Ben Abdurrahman Bey'in sorusunu hani bütün bu bana çok soruluyor.
0: Kim yapıyor?
1: Da, evet, bu geçişleri falan kim organize ediyor dedi.
2: Biz hayır, şöyle diyoruz, sizin... Mustafa Bey başında diyoruz. Biz orada gördüğümüzde Mustafa Bey
1: Sayın Başkanım. Biz de orkestra şefimiz, Cumhurbaşkanımız yani.
3: Fatih, belediye başkanlığınızdan beri biliyoruz. Evet. FETÖ mağdurusun. Evet. Zekeriya Öz tarafından kumpasa getirildiniz. O süreçleri tecrübenizle yani burada bir tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız.
1: Cumhurbaşkanımız A'dan Z'ye bütün bu geçişlerle yakından ilgileniyor. Onu söyleyeyim.
3: Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'daki herkesi birebir biliyor. İsmiyle, cismiyle biliyor. Her yakından o kadar yakından takip ettiğini ben de şahidim yani. Ama tabii bu alttaki bu koordinasyonu
1: şüphesiz bize sekreterya görevi düşüyor. Biz de onu layıklı yerine getirmeye gayret ediyoruz.
4: ediyoruz yani.
5: Ben bir araya girerek Cumhurbaşkanı'nı anlatmak istiyorum. İlk geldiği günlerde biz onu

0: Helikopterle İstanbul üstünde gezdik. Bütün çöplükleri, gölleri, su havzalarını, gecekondu bölgelerini, her birinde daha geldiği günlerde yapılacak her şeyi hiçbir şeye bakmadan anlattı. Sabahtan akşama kadar ormanlar gezildi. Yani Tayyip Bey'in böyle bir
1: A'dan Z'ye
2: mikro yönetimi, her şeyi mikro bazda da makro bazda da yönetiyor, değil mi?
0: Evet.
1: Yani bir de bizim son başbakanımız söyler hep. Cumhurbaşkanımız rahatı sevmez, rahatını seveni hiç sevmez. O da var yani. Sürekli takip eder, koşuştur.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Mart seçimlerinde iş başına geldiği zaman Sayın Başkan Yardımcım ilk yaptığı şey şuydu, biliyorsunuz, hemen kadrolaşmak, eş dost akraba kim varsa hemen belli kritik kadroları atamak idi. Tabi bu yolsuzluklar, irtikap ve rüşvet vesilesiyle bazı büyükşehir belediye başkanlıklarına değişimler gerçekleşti. Özellikle mecliste çoğunluk Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olduğu için AK Parti'ye geçen belediyeler oldu. Bu baştan yapılan bir sistematik bozukluk, sizler geçince belediye alınca düzeldi mi? Yani haksız yere yapılan atamalar, eş dost akraba grupları, onda bir değişiklikler yapıldı
2: ne
3: mı?
2: Ne oluyor çünkü mesela haksız kalkma, atama yapılmış, sizi geçiyor belediye.
3: AK Parti'nin çünkü çok önemli geleneği var bu konuda, ya çok birikim var.
1: Ve neticede belediye başkanımız, yani AK Parti'ye geçtikten sonra rozeti Cumhurbaşkanımızdan tarafından takılan ve bizim artık yol arkadaşımız, beraber yürüdüğümüz yol arkadaşlarımız. Belediyelerin bu tür şeylerine girmiyoruz biz, yani bu tür iç işlerine falan girmemiz çok doğru da değil zaten. Ama bu şirketlerin işte bu yeniden çalışmalar, reformla ilgili bu çalışmalarda şirketlerin istihdam kapısı olması, aslında genel bütçede çalışanlara ayrılan payın %30'un üzerine çıkması, bazı zamanlarda şirketler dahil edildiğinde %40'ın üzerine çıkması, bunlar genel problemlerimiz bizim. Yani bütün yerel yönetimleri ilgilendiren problemler. Bunlar ancak işte bir yeniden yasal düzenlemeyle hayata geçirilebilir. Eminim bir belediye başkanlarının hepsi de bunu bekliyorlardır. Yani onlar da baskı altındalar. Onlar da bu tür taleplerle karşılaşıyorlar sürekli. Ama onları genel olarak değerlendirmekte fayda var.
4: Başkanım, evet. Mesela bu CHP'li soruşturmalarda şöyle konular görüyoruz.
2: Çok kısa.
4: Mesela bir CHP'li belediyede ihale alan müteahhitten baştan bir komisyon alınıyor. Sonra bu müteahhit hak edişini almaya gittiğinde ikinci defa bir daha komisyon veya bir rüşvet isteniyor. Maalesef çoğu CHP'li belediyelerde bu durum yaşanıyor. Bunlarla alakalı özellikle bu hususların hani ihale sisteminde önüne geçmek için bir çalışma şüphesiz yürütülüyor mu? İkinci husus, bir de bu belediyecilik kaynaklarının vatandaşa tam anlamıyla asli belediyecilik hizmetleriyle veya diğer konularda yansıması amacıyla merkezden bir çalışma yürütülüyor mu? Bunu sormak
2: istiyorum.
4: Yani
2: mesela ruhsatta çok rüşvet veriliyor. Daha merkezileştirme düşünülüyor.
1: Yok. Ya belediyelerin yetkililerinin azaltılması ile ilgili
4: en
1: bir çalışma
4: olmaz. En azından görevler anlamında
1: olmaz
4: yani.
1: Olmaz.
4: Asli çünkü görevler anlamında.
1: Yani yerel yönetimler bir önemli. Var. Demokraside de son derece önemli. Sonra
2: bir ya kötü örnekten şey çıkartılmaz,
1: evet, yani
2: diyorsunuz.
1: Evet, çünkü iyi örnekleri de var. Yani yerel yönetimlerden gelip çok başarılı olanlar da var. Kendi hizmet ettiği süre içerisinde vatandaş tarafından çok sevilenler de var. Neticede yerel yönetimler bizim aynı zamanda insan kaynağımız, yani siyasette insan kaynağımız. Herkesi aynı kefeye koymanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Ama tabii ki insanları vicdanlarıyla baş başa bırakmak insanlara yapılan en büyük kötülüktür. Bir de o var. Yani baktığınızda Alev Balatlı'nın söylediği gibi, yani her hukuki olan meşru değildir. İşte o hukuki ile meşruiyet arasındaki sıkışmışlığın önünü açmamız gerektiğini düşünüyorum ben.
2: Evet, şimdi son şeylere giriyoruz. Nasıl sürprizler bekleyelim? Daha bekleyelim mi transfer sürprizleri?
1: Ya bizim böyle sürpriz beklentimiz yok. Normal kendi sürecimizi devam ettiriyoruz. Gayet iyi gidiyor. Bu konuda yani normal çalışmalarımız devam ediyoruz. Evet, çalışmalarımız.
2: Evet. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür geldiğiniz ederim için. Söyleyeceğiniz...
1: Ben teşekkür ederim. Özlemiştim onu söyleyeyim.
2: Valla çok Canan özledik sizi. Bu kadar ara vermeyin.
1: Evet, gelirim. Hayır. Bu... Çok memnun olurum. Ben de çok mutlu oldum onu söyleyeyim.
2: Her zaman bekliyoruz. Evet, çok teşekkür eyvallah ediyoruz geldiğiniz için. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyoruz. Birazdan buradayız.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel ölçekte son yıllarda enerji alanında yapılan yatırımların %80'i nükleer ve yenilenebilir enerji projelerinde yoğunlaşıyor. Başta küçük modüler reaktörler olmak üzere nükleer enerji alanında geliştirilen yeni teknolojiler hem daha güvenli hem de daha verimli enerji üretimi için önemli fırsatlar sunuyor. Uzmanlara göre küresel enerji dönüşümünde yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımları önümüzdeki dönemin en belirleyici başlıklarından biri olmaya devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Sokakta çıkan tartışmada üniversite öğrencisi darbe edilerek bıçaklandı. Olay Manisa'da yaşandı. Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Emrullah D. ile sokakta karşılaştığı iki kişi arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Üniversiteli genç şüpheliler tarafından önce sopayla darp edildi. Ardından da defalarca bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 6 yerinden bıçaklanan genç, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis tarafından yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Yol verme tartışmasında 3 kişi hayatını kaybetti. Olay Antalya'nın Serik ilçesindeki Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde meydana geldi. Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Ali Tunç'la yoldan geçen Ahmet Bayar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar yanında bulunan tabancayla gruba ateş açtı. Bilgin Korkut'la Oğuz Avcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Emre Sarvansa arkadaşı Ali Tunç tarafından araçla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Savran yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Ahmet Bayar silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Üç kişinin cenazesi ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Esnafa kazmayla saldırmaya çalıştılar, meydan dayağı yediler. Görüntüler Taksim Meydanı'ndan. Bir dönerciye giden iki kişi iddiaya göre çalışanlara küfretti. Çıkan tartışmada uzaklaştırılan müşteriler ellerinde kazmalarla dönüp çalışanlara saldırdı. Durumu gören çevredeki esnaf yardıma koştu. Saldırganlara meydan dayağı attı. Olay yerine sevk edilen polis tarafları güçlükle ayırdı. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Motosikletli unsurlar helikopterden inme ve binme eğitimi yaptı. Milli Savunma Bakanlığı son yılların en kapsamlı Efes 2026 tatbikatını gerçekleştiriyor. Efes 2026 tatbikatı Ege Ordu Komutanlığı SEK ve İdaresi'nde icra ediliyor. Tatbikatta motosikletli unsurlar Şinok helikopteriyle inme binme eğitimleri yaptı. Efes 2026 tatbikatında 50 yerli silah ve sistem ilk kez sahaya çıktı. Tatbikata 10 bini aşkın personelle 50 ülkeden gözlemci ve birlik unsurları katılıyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Arkadaşı tarafından keserle darp edilen genç 3 gün sonra hayatını kaybetti. Muhammed Hasan Koca ve arkadaşı Muhammed Ali Gök birlikte iş yapmak için Konya'dan Adana'ya gitti. İki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın

0: düğmesi üzerine Gök Keser'le kocayı darp etti. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 20 yaşındaki Muhammed Hasan Koca tüm müdahaleye rağmen 3 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Katil zanlısı 29 yaşındaki Muhammed Ali Gök Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Önce araçları kundaklandı, şimdi de restoranı kurşunlandı. Yer İstanbul'un Beşiktaş ilçesi. Bir kişi silahla gelip Bebek'teki restorana peş peşe ateş açtı. Üstelik içerisi müşterilerle doluydu. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Saldırganın kaçışı çok sürmedi. Bölgeden geçen ekip onu kıskıvrak yakaladı. Aynı iş adamının daha önce de lüks araçları kundaklanmış, kendisine ait villa ve kayınvalidesinin evi kurşunlanmıştı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Sürücü kısa sürede yakalandı. Yaptığı ihlal pahalıya patladı. İstanbul Esenyurt'ta bir kişi trafik kurallarını çiğneyip dakikalarca makas attı. Maganda hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlarda kayıt altında olduğunun farkında değildi. Kısa sürede yakalanan sürücüye 96 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken otomobili de 60 gün trafikten men edildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Kaza yapan araç alev aldı, korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Şişli'de lüks otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç cadde üzerinde kapalı dükkana daldı. Otomobildeki iki kişi araçtan hemen indi, saniyeler sonra ise araçtan alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın söndürüldü. Ancak hem araçta hem de dükkanda ağır hasar oluştu. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Şuradan girdi. Ve içerisi dolu yolcuydu. Şuraya kadar.
2: Yol kenarına bırakılan inşaat demiri İETT otobüsüne ok gibi saplandı. Facianın eşiğinden dönüldü.
5: Valla oradan bir otobüs geçti. Orada demir var orada karşıda. O demirden arabanın altından demir giriyor. Kadına bacağına girdi.
2: Akıllara durgunluk veren kaza İstanbul Fatih'te yaşandı.
4: Buradan girdi. Ve içerisi dolu yolcuydu. Şuraya bak.
2: İETT otobüsü park halindeki araç nedeniyle daralan yolun sağ şeridinden geçmeye çalıştı. Yol kenarına bırakılan inşaat demiri otobüsün altını delerek içeri girdi. Bir kadın yolcu ayağından yaralandı.
5: İtfaiye geldi, ambulans geldi, polise falan geldi. Arabanın altından girdi demir. İçeri girdi, kadının ayağına saplanıyor.
6: A Haber Radyo.
7: Sevgili izleyiciler, CHP'deki rüşvet hikayesi dizilere benzedi. Bizim uzun dizilere benzedi. Her birinden 3-4 dizi çıkar gibi geliyor bana. Evet, bunları konuşacağız şimdi. CHP'de rüşvet iddiası şoförün telefonunda çıktı.
8: Evet, hadi şimdi bakalım. Abdurrahman, istiyorsan gel. Seninle beraber şey yapalım. Konuyu bir ele alalım. Bu arada... Buna geçmeden önce kısa not. Bugün kara para para aklama, kumar.
9: Evet, Adana merkezli.
8: Adana merkezli bir şey yürüyor. Onunla ilgili bize vereceğin bir son dakika bilgisi, gelişme var mı?
9: Adana merkezi yaklaşık 2 milyar dolarlık devasa bir 200'ün üzerinde kişinin adının karıştığı gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu operasyonda klasik IBAN'ların kullandırılması, yasa dışı bahis gibi operasyonlar.
8: Tefecilik, yasa dışı bahis, aynen, para aklama, aynen, hepsinin içi içe olduk. Çok, aynen, kirli bir operasyon. Şimdi, galiba değil mi?
9: Aralarında en ünlüsü Rasim Ozan Kütahyalı olduğu için onun da yaklaşık 35 milyon para girişi var. 40 milyon civarında çıkışı var. Kendisinin ise Perpa'da bazı esnaflar üzerinde kredi kartının borçlarını ödettiği ile ilgili bir takım şeyler
8: ama
9: var.
8: Ama onun dışında yani bu kara para operasyonu
9: sürekli devam
8: sürekli
9: ediyor.
8: Devam eden bir şey değil mi?
9: Sürekli. İki gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaydım mesela. Sürekli aklama büro, terörizmin finansmanı aklama bürosu tarafından sürekli operasyonlar yapılıyor. Yani halen peş peşe operasyonlar hazırlığı var.
8: Çünkü bu rüşvet iddialarının kara para aklaması da büyük ihtimalle o tip mekanizmalarla yapılıyor değil mi?
9: Kesinlikle. Kapalı Çarşı, Laleli gibi böyle piyasalar dediğimiz bankacılık sistemine, kripto dediğimiz farklı para hareketlerini MASAK tarafından inceleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye özelinde bütün illeri kapsayan bir şekilde soruşturma ağı genişletti. Bunun içinde borsada manipülasyonlarından kara para aklaması, Payfix gibi, mesela Payfix 1-2-3 gibi birçok operasyonlar yapıldı. Yaklaşık yani ben size söyleyeyim, bugüne kadar 100 milyar doların üzerinde operasyonlar yapıldı. Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'le beraber başlayıp halen devam eden süreç şu evet. anda inanılmaz bir şekilde bence Türkiye dünyada en çok mücadele eden, kara parayla mücadele eden ülkeler sıralamasında bir numaraya çıktı diyebilirim evet. bu yönüyle. Yani papara gibi biliyorsun birçok özellikle yasa dışı bahisin para hareketlerinin döndüğü yasa dışı kanalların tamamı kapatıldı. Onlarla ilgili de mücadele ediliyor. Kıbrıs merkezli, offshore merkezli birçok kara para trafiği.
8: Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor.
9: Hiç,
8: yani.
9: Kimliği neyi kim olursa olsun işte Futbol Federasyonu'nda şike olaylarını da biliyorsun. Onlara yönelik de hakemlere yönelik çalışmalar oldu. Futbolculara oldu. İş adamlarına oldu. Türkiye gerçekten bakın Cemil Bey son dönemde son 2 yıldır inanılmaz derecede İstanbul merkezli devasa bir operasyonlar yapılıyor. Şimdi yavaş yavaş Sayın Adalet Bakanımız bütün bu operasyonları illere, diğer illere de yayılmaya başladı. Birden fazla illerde.
8: Yani sadece belediyelerde olan bir şey değil. Bütün Türkiye bağırsaklarını temizliyor.
9: Kesinlikle. Yani özellikle yasa dışı olan uyuşturucu, biliyorsunuz uyuşturucu ile ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü, gümrükler olsun, İstanbul Başsavcılığı hem torbacıları, hem kullanıcıları, hem baronları, hem üst baronları, hem uluslararası küresel güçteki her bütün baronlara yönelik her seviyede operasyonlar yapılıyor. Şu anda zaten uyuşturucu kullanımı da bayağı düştü. Çünkü talep olmadığı zaman arz da olmuyor. Evet. Kullanıcılara yönelik özellikle bu gençleri ağına düşüren gece kulüplerinde, İstanbul'un gece kulüplerinde hemen hemen her gece kulübüne neredeyse içen, bunu sanki legalmiş gibi içen o gençlere yönelik sürekli operasyonlar evet. yapılınca sanat dünyasına, dizi dünyasına birçok evet. noktada bunun karşılığı oluyor. İnsanlar şunu Cemil Bey, ya garibana dokunuluyor ama zengine bir şey olmuyordu. İşte gariban
8: tamamen bozuldu böyle.
9: Şimdi o sistem bitti. Evet. Ki konumu, statüsü ne olursa olsun operasyonları.
8: Evet, şimdi CHP'ye gelelim.
9: Evet, CHP'ye. Şimdi biliyorsunuz biz yaklaşık bir aydır
8: şoförün telefonundan çıktı diyor. Kimin şoförü bu?
9: Bu Veli Ağbaba'nın İstanbul'da kullandığı bir şoför.
8: Veli Ağbaba kim?
9: Veli Ağbaba Malatya milletvekili, genel başkan yardımcısı CHP'de, aynı zamanda Özgür Özel'in sağ kolu diyebileceğimiz kişi.
8: Bir iddiaya göre ama Özgür Özel Veli Ağbaba'nın sağ kolu diyorlar.
9: Olabilir. Çok uzun yıllardır çok yakın arkadaşlar. Genel merkezde belediye başkanlarının, büyükşehir belediye başkanlarının seçilmesinde yani yeniden aday olmasında da etkili olan isimlerden biri. Bana göre CHP'de şu anda
8: en etkili kişi mi?
9: En etkili kişi, genel başkandan sonra en etkili. Bu kişi de Gökhan Cumalı'nın bu bilirkişi raporunun özetini görüyoruz şu anda. Birazdan açıklayacağım. Gökhan

0: Cumalı aslında bir şoför.
1: Gökhan Cumalı, Veli Ağababa'nın şoförü.
0: İstanbul'daki şoförü.
1: İstanbul'daki şoförü.
0: Sadece Veli Ağababa'ya hizmet etmiyor. Genel Başkan Özgür Özel'e de hizmet veriyor. Mercedes Vito tarzı bir V300 model bir Mercedes kullanıyor siyah. İstanbul'a Genel Başkan da gelse, Veli Ağababa da gelse hem ailelerine hem kendilerine özel hizmet veren bir kişi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yakinen çalışıyor. Hatta kendisi üzerine şirketler de kurduruluyor. Birçok ihaleler de alıyor Veli Ağababa tarafından şirketler.
1: Peki şimdi burada olayda ne olmuş? Arabada bir çanta mı kaybolmuş, para mı kaybolmuş, ne olmuş?
0: Şimdi Veli Ağababa İstanbul'a geldiğinde işte bu Gökhan'la... Gökhan'a şunu atıyor, çantamı açan oldu mu? Yok başkanım diyor. O da diyor anlamadım, dün para koydum çantaya eksilmişti diyor. Kimse binmedi başkanım diyor. Bilemedim diyor, ben dün saydım diyor, bilerek saydım, paralar yoktu. Mesela bir de...
1: Çok mu eksik başkanım diyor, arıyorlar orada. Ne kadar eksik olduğunu konuşuyorlar herhalde.
0: Aynen, mesela... Bir de başka bir kargo ile bir kargo firmasının ismiyle Veli Ağababa bankacılık sistemi ile kullanmıyor paraları. Genelde hatta bankalar paramıza el koyabilir diye bazı açıklamalar vardı Cemil Bey. Paraları bir kargo firması üzerinden paketliyorlar, oradan yolluyorlar. 100 bin dolar. Mesela burada bu olayda bu Gökhan Ovalı'nın telefonunda, WhatsApp'ında ele geçirilen WhatsApp'ında şifresinden sonra bir bilirkişi raporu düzenleniyor. 28 sayfalık bilirkişi raporunda başkanım diyor. Şoför diyor, şeye diyor, Veli Ağababa, başkanım günaydın, hafta sonu teslim aldığımız emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş. Ancak 94 bin küsür lira çıktı.
1: Arasından çekmişler yani, öyle mi?
0: Balyanın plastik kelepçesini ben kendim açtım. Belki paketlenirken eksik kalmış olabilir diye. Paralar geliyor, teslim alıyor ve Veli Ağababa'ya teslim edilirken eksik olur.
1: Birisi çekmiş içinde.
0: Veli Ağababa da diyor nasıl olur diyor, eksik olur. Efendim diyor, ben diyor bu şekilde kapalıydı. Hatta fotoğrafını çekiyor. Paralar geldikçe bu şoför alıyor bu...
1: Balyaları. Ne parası peki bu belli?
0: İşte ne parası olduğunu biz de merak ediyoruz. Şu anda bu şoför ifade verdi. Şimdi tekrar ceza...
1: Peki Veli Ağababa mesela gidip demiş mi benim 6 bin dolarım çalındı falan, bir polise haber vermiş mi?
0: Hayır, yok. Zaten biz Sabah gazetesinde bu haberleri yaptıktan sonra Veli Ağababa bugün bir sosyal medyasında bir açıklama, o para bana aittir. Size ait para kargoyla nasıl size geliyor onu da anlamış değilim. Yani kendi kendinize kargoyla para yollamak yani hayatın olağan akışına ters bir durum.
2: Kesinlikle
0: paranız
2: aykırı.
0: Varsa
2: efendim,
0: bankaya yatırırsın.
2: Hayatın olağan akışına aykırı bir. İkincisi, şimdi basına ben de biraz baktığımda, şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu Gökhan ismindeki şüpheli hakkında fuhuş soruşturmasından dolayı yapılan bir işte soruşturmadan aslında rüşvet soruşturmasına gidilmiş ve orada incelenen bu dijital materyallerin dosyaya giren bilirkişi delilleriyle beraber kayıt dışı para transferinin sebebinin gerekçesi araştırmaya başlamış ve bir rüşvete aracılık etme ve rüşvet soruşturması. Bakın, rüşvete aracılık etme suçunda rüşvete aracılık eden kişinin kamu görevlisi olması şart değildir Türk Ceza Kanunu'na göre. Onun altını çizeyim ve bir de burada bir kargoyla 100 bin doların gelmesi bir defa hayatın olağan akışına aykırı. Yani bununla ilgili mutlaka savcılık çok derinlemesine ve geniş bir soruşturma yürüttü, apaçık ortada diye düşünüyorum.
0: Şimdi bu olay nasıl ortaya çıktı? Hani biraz önce Aydoğan Bey dedi fuhuşa aracılık. Aslında bir kadın ticareti yapılırken bu işleri kadınları pazarlayan bir kişiye yönelik operasyon yapılıyor. Onun telefonunda bir tane başka bir kişi çıkıyor. O kişiyle irtibatlarına bakılınca oradan buraya geliyor. Sonra bakıyor ki o kadın ticaretini yapan kişi CHP'de bir kişiye önemli isimleri bu telekız dediğimiz kişilerin pazarlanması için, yani getirip götürülmesi için para transferleri yapıyor. Sonra bu kişinin ifadesi alınıyor. Siz bu kadınları kime pazarladınız? İşte CHP'de şu kişilere veriyorduk. Bu kişi kim diye. O kişi gözaltına alınca onun telefonundan Gökhan Cumalı çıkıyor. Gökhan Cumalı

0: Telefonuna girince Veli Ağbaba çıkıyor. Aslında doğrudan bu şoföre yönelik, yani Veli Ağbaba'nın şoförü diye gözaltına alınmıyor. Aslında
1: dolaylı olarak bulunuyor.
0: Fuhuş bir aracılık sürecinde parça parça ilerlenirken buraya geliyor. Şu anda bu kişi cezaevinde, Gökhan Cumalı. Veli Ağbaba dündür evvelsi gün bu kişiyi ziyarete gidiyor. Neden konuştun diye. Muhtemelen bir baskı yaptı cezaevinde. Şu anda sanırım İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevinde kendisine yönelik Veli Ağbaba tarafından Gökhan Cumalı'ya bir baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin de bir yeniden bir ifade alma durumu var. Şimdi Veli Ağbaba'yı nereden biliyoruz? Geçen hafta biliyorsunuz Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek tarafından, biz Sabah gazetesinde de Cemil Bey, eğer o şeyler de varsa buraya verebiliriz.
1: Var mı bir şey daha?
0: İfadeler. Şimdi Gökhan Böcek...
1: Özkal Yanım'la ilgili sesi varmış Veli Ağbaba'nın mesela. Eski ses. İşimize yarar mı?
0: O şey varsa Özkan Yalım'ın da söyleyeceğim birazdan. Şimdi Muhittin Böcek biliyorsun önce oğlu bir itirafçı oldu. İstanbul'a gelip itirafçı oldu. Biz dedi, babam dedi yeniden aday olabilmek için dedi.
1: Bu işte ek ifadesi.
0: Evet, bu kurultay öncesi, bu da çok önemli. 1 milyon 200 bin TL diye ifadelerde geçen şey aslında 1 milyon 200 bin dolar. Ben onun perde arkasını öğrendim.
1: 20 milyon dolar diyenler var mesela.
0: 20 milyon demedi ama ifadesinde bu Özkan Yalım'ın kurultay öncesi Denizli'de buluşuyorlar. Denizli bölgesinde 1 milyon dolar orada parayı teslim ediyor. 200 bin doları da Manisa'daki evine, Özgür Özel'in evine, 200 bin villasının duvarına poşette bıraktım diyor. Bunlar ifadede var. Yalnız tabii orada ifadeye geçerken 1 milyon TL diye geçiyor. Şimdi Özkan Yalım cezaevinden haber yolluyor. O 1 milyon evet. TL'dir. 1 milyon dolar kurultay öncesi, 2023 kurultay öncesi 1 milyon dolar götürdüm. Daha sonra da diyor 200 bin dolar daha benden aldılar. Bu Özkan Yalım'ın ek ifadesinden şeyler. Mesela ne diyor? Kahramanmaraş yahut Gaziantep delegelerinden bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki tane çocuğunun İstanbul'daki belediyelerin birinde işe alınmasını istediğini, ancak bu şartla Özgür Özel'i destekleyeceğini iletti. CV'leri WhatsApp üzerinden gönderdiler. Evet. Yani her şey çıkar üzerine kurulu. Özkan Yalım'ın yine başka bir ifadesinde CHP'nin 1200 delegesinin çocukları yönünden bir çalışma yapılarak kurultaydan iki ay önce veya iki ay sonra CHP belediyeleri ve belediyeler bağlı şirketlere işe alınan delegelerin çocukları ve yakınları tespit edilebilir. Yani o kurultay Kemal Kılıçdaroğlu'yla girdiği kurultay öncesi pazarlıkların döndüğü, paraların döndüğü devasa bir ifşaat var. Yine Özkan Yalım'ın ifadesinden özel için imza veren kişiler çeşitli talepler karşılığında imza verdim. Bu taleplerle Veli Ağbaba ile ilgileniyordu. 115 delegeden imza topladım. Bu 115 adet imzalı evrakı o zaman seçim evet. koordinasyon merkezinin yetkilisi olan ve şu anda CHP genel sekreteri olan Selin Sayek Böke'ye verdim diyor. Özel'in kullanımına tahsisli aracın VIP dönüşümü için ödenen 170 bin Euro evet. Yaklaşık 10 milyon TL artı parayı şahsi hesabımdan değil Uşak Belediyesi'nin hesabından yapıldı. Bana şoförün kendi, genel başkanın kendi şoförü üzerinden iletilen talimat, Özgür Bey'in makam aracının VIP'e çevrilmesi ve ödemesinin Uşak Belediyesi tarafından yapılması. Daha sonra babasının adı üzerinden evet. o Mercedes'ler yapılıyor. Bunu bizatihi ben bu arada adliyede de Özkan Yalım'ın ifade girerken görmüştüm. 5 saatlik ifadesi. Yine Özkan Yalım'ın özel WhatsApp üzerinden irtibata geçerek para istedi. Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarladı. 1 milyon TL ayarladım. Aslında bu 1 milyon dolar olacak. Bu düzeltildi.
1: TL değil, dolar, evet.
0: Dolar olacak. Bana mesaj atarak Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine

0: koy şeklinde mesaj göndermişti. 14 Ekim.
1: Bunlar da tescilli mesajlar değil mi?
0: Tabii burada bakın şurada eğer ekrana verebilirse yönetmen arkadaşımız o WhatsApp yazışmalarını. Şimdi bunu önce söylüyor. Savcı diyor ki Cumhuriyet Savcısı. Özkan Bey siz diyor 1 milyon dolar istedi diyorsunuz. Bunu neye göre söyleyeceksiniz? Elinizde bir kanıt var mı? Var efendim diyor. Benim telefonumu getirirseniz diyor.
1: İşte değil mi?
0: Evet. Telefonumu getirirseniz burada. Telefonumu getirirseniz ben şifresini girerim. Özkan Bey aslında ilk gözaltına alındığında Cemil Bey telefonun şifresini hatırlamıyorum diyor. Sonra partiden ihraç edildikten sonra birden hatırlamaya başlıyor. Ondan sonra gelip kendi ifadesiyle Özkan yarın sağlam bir paket olarak benim arabada benim valize koyalım. 21.48 civarı. Özkan yarın sağlam bir paket olarak
1: Denizli'de... Özgür Özel'le yazışıyor değil mi?
0: Evet, evet. Özgür Özel. Özgür Özel yeni nosu...
1: Ve bunu inkar etmedi değil mi Özgür Özel? Bunu ben yazmadım.
0: Hayır, inkar etmedi. Zaten hepsi kayıtlı. Devletin elinde şu anda İstanbul Cumhuriyet Bazı. Sonra şimdi bunu bu ifadelerden sonra savcı şunu diyor. Elinde belge var mı diyor. WhatsApp'ını getirip gösteriyor. Savcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel'in Denizli'de ve Yalım'ın bir de başka bir arkadaşıyla üçünün orada oturduğu bas kayıtları da şu anda dosyaya girdi. Evet. Yani Özkan Yalım'ın o 1 milyon dolar parayı daha sonra götürüp teslim ettiği, verdiği yerde hem Yalım'ın hem de Özgür Özel'in hem de diğer arkadaşının iş adamının orada bas kayıtları da çakışıyor. Yani burada Özkan Yalım şu anki kendi genel başkanına iftira atacak hali yok. Burada şey var, mesajlar evet. Var. Para verdiğini nereden aldın, nereden çekip nereye verdiğini ispatlıyor. Bas kayıtlarıyla Denizli'de de orada kayıtlıyor. Hepsi bunlar bu haliyle dosyada mevcut. Evet. Şimdi ben şimdi bir yerden bir yere para verebilirsin Cemil Bey. Belediye başkanı genel başkanına yardım eder. Ama siz belediyenin kaynaklarından çalıp onu alıp veriyorsanız veya VIP arabasını 170 bin euro artı KDV ile onu VIP hale getiriyorsanız kendi cebinizden yapıyorsanız yapabilirsiniz. Onu kimse karar. Ama siz belediyenin iştiraklerinden o parayı alıp sahte faturalarla başka bir şey gösteriyorsun. Evet. Bu devletin belediyesini soyup soğana evet. Çevirerek bir kurtuluş. Bilinçli bir şekilde yapılan
1: ne
0: bir
1: demek bu?
0: Eylemdir.
1: Geçelim masaya birazcık. Ne şu, demek bu CHP için kurtuluş? Evet,
2: şu Veli Ağbaba konusu açılmışken oradan
1: kapatma
2: devam edeyim.
1: Kapatma mı gelir? Butlan mı gelir? Ha. Hiçbir şey gelmez
2: onu,
1: mi?
2: Onu, ne olur şöyle yani? Devam edelim. Mesela bu inkar etti. Hem Özgür Özel inkar etti. Hem Veli Ağbaba inkar etti. Değil mi bu Gökhan Böceğin para götürdüm verdim ifadelerini? O olay şöyle gelişiyor.
0: Yarın çok bomba bir haber Sabah gazetesinde evet. Yayınlanacak.
1: Söyle söyle. Öyle olmaz.
0: Şimdi bu konuyla inkar ettiklerine ilişkin çok önemli
2: bu,
0: bir...
2: İnkar ettiler ya, bu olayın aslı şu. Kurultayda Muhittin Böcek Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.
1: Hmm.
2: Özgür Özel de ben aday yapmam diyor. O hep şunu diyorlardı. O zaten bizim adayımız falan belediye başkanımız diyorlardı ya. Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için
1: parayla oluyor ancak öyle mi?
2: Son dakikaya kadar şey yapmıyorlar. Sürekli telefon trafiği var. O para Veli Ağbaba'nın parayı istediği nedir? Özgür Özel.
1: Peki nedir senin adını? Aldığın dedikodular, kulisler, izlenimler, butlan mı, kapatma mı, Kılıçdaroğlu gelmesi evet. mi, hiçbir şey olmaması mı, Özgür Özel'in dokunulmazlığının kalkıp yargılanması mı nedir yani?
2: Ne şu an butlan kararının görüşüldüğü mahkemeye bütün bu delegelerin iradesinin sakatlanması ile ilgili bu soruşturmalar, bilgiler, belgeler gönderildi. Ben daha önceki süreçte de
0: şimdi sürekli kurtuluşum sürekli yeni belge geldi mi gönderiliyor.
2: Şimdi yani. Gidişatı söyleyeyim. Yani bu mevcut belgeler ışığında zaten ortaya çıkan bu kaos, karmaşa durumunda bu davanın görüşülmesi biliyorsunuz ne zamana ertelenmişti? Ağustos'a ertelenmişti.
3: Temmuz'a ertelenen Temmuz'a ceza davası, hukuk butlan davası istinafta karar aşamasına evet. gelmiş.
1: Her an açıklanabilir bu, mi?
2: Abi, şimdi o Temmuz'dan sonra bakın yani. Temmuz'dan sonra Ağustos'ta gibi bu konuda bir karar o Temmuz'daki ceza davasının da sonucuna bakılarak mutlaka

0: kutlanın gelmesi çok yüksek ihtimal.
1: Şimdi evet, ben biraz hukuki olarak
2: biraz önce Adem Soytekin'in de savunmasını gönderdim. Adem Soytekin de beyanlarında şöyle bir şey diyor. Yani
1: ne diyor?
2: Onu kısaca söyleyeyim.
1: Adem Soytekin kimdi hatırlatalım.
2: Adem Soytekin isim var orada, ki. Bakın şu an ekrana verelim.
1: Geldi orada gidelim.
3: Müteahhit üstünden. Kendisi.
2: Evet evet bu çok önemli.
3: Beylikdüzü, Tiptaş gibi birçok yerde.
1: Müteahhit değil mi? İhale alan müteahhit.
3: İhale yani. Alan.
2: Bakın burada Adem Soytekin ifadesinde diyor ki.
1: Ne diyor?
2: Daire verilen şahısların birçoğunun siyasi manada özgür ağırlığı olan ve etkin kişilerdir diyor CHP içerisinde. Bu daireler kurultay sürecinde de etkili kişilere verilmiştir diyor. Bu Kiptaş'tan verilen daireler
3: vardı. Çok önemli
2: vardı,
3: bir ifade Cemil Bey. Çok önemli.
2: Çok önemli ve bu...
1: Bu kapatma açısından, mutlan açısından.
2: İBB Ekrem İmamoğlu yolsuzluk davasında Adem Soytekin savunmasında bunu gündeme getirince savcı da bu ifadelerin özellikle kurultay ceza davasında yani Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi'ndeki Temmuz ayındaki duruşmada Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesini düşünüyor. Şimdi Adem Soytekin tanık olarak kurultay ceza davasında gidip ifade verecek. Niye? Kiptaş'taki dairelerden bahsediyor. Kiptaş'tan daireler verildiğini söylüyor ki Kiptaş biliyorsunuz İBB'nin iştirak şirketidir. İnşaat ve diğer alanlarda önemli bir...
1: Bedavaya mı veriyorlar bu daireleri?
2: Burada dairelerin kurultay sürecinde etkili kişilere verildiğini yani bu dairelerin aslında kurultayda Özgür Özel'in kazanması için delegelere verildiğinden bahsediyor. Şimdi biraz önce Kurtuluş Bey bahsetti. Hem bu ifade hem bakın biraz önce Özkan Yalım'ın ifadelerini anlattınız. Özkan Yalım da etkin pişmanlıkta verdiği o ek ifade İstinaf Mahkemesi'ne, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Yani mutlak butlan hukuk davasına. Yine Adem Soytekin'in bu ifadeleri de gönderildi. Ve istinafa da aslında istinaftaki hukuk mutlak butlan davası da bu giden belgelerle beraber artık bir karar aşamasına geldi. Ne zaman karar açıklanır bilmiyoruz. Yarın da kabul veya ret yönünde yani yerel mahkemenin kararının kaldırılması yönünde de veya istinaf başvurusunun reddi ne ilişkin de bir karar verilebilir. Veya Temmuz ayındaki o işte Adem Soytekin'in de ifadesinin tanık olarak dinleneceği hatta elimi basında görmedim ama belki bu davada Özkan Yalım da kurultay ceza davasında tanık olarak davet edilebilir. Orada da dinlenebilir çünkü burada
1: hepsi
2: Özkan Yalım'ın
1: bağlantılı.
2: Tabii yani. Hepsi kurultayda işte asıl ana konu neydi? Delegelerin iradelerinin satın alındı.
1: Yani o yolsuzluktan paraları çalıp o çaldıkları paralarla kurultayı da ele geçirip falan
2: İstanbul'dan,
1: öyle bir düzen mi var?
2: Tabii
1: ne var?
2: İstanbul'dan CHP genel merkeze kadar aslında CHP'nin kendi içerisinde parayla CHP siyasetinin dizayn edildiği, satın alındığı, delegelere işte Özkan Yalım bahsediyor, bazı işte diğer CHP'liler de bahsediyor. Belediyelerde işe alındıkları il veya büyükşehir belediyelerinde daireler verildiği, Kiptaş'tan ve başka yerlerden daireler verildiği, para dağıtıldığı, market kartları dağıtıldığı vesaire. Şimdi bu Gökhan Cumalı'nın...
1: Bunun da bir açıklaması var galiba.
2: Biraz önceki
1: evet... Zeynel Emre'nin mi varmış? Bu şu Zeynel Emre diye biri varmış. Bir onun açıklamasını dinleyelim.
2: Bakalım.
4: Araç alıyor. Aracın içi de ilk başta yapılıyor.
3: Bu skandal ya.
4: Sonra aracın içinin dizaynına yönelik Özkan Yalın ben bunu yaptıracağım diyor. Yani genel merkeze ben bunu partisine hediye edecek. Kim bilebilir ki onun Uşak Belediyesi'nden bunu ödetmiş olacağını. Tabii bunun üzerine biz hemen ilgili şirketle yazışmaya girdik. Eğer bunu Uşak Belediyesi ödediyse biz bu miktarı ödeyelim. Uşak Belediyesi size geri versin bunu. Ve bizim yani rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
3: Şimdi evet, Cemil Bey, yani 10 sözcüsü. Milyona küçük diyor. 10 milyon, 170 bin euro.
1: Hani Türkiye batmıştı, şey olmuştu, Türkiye çapında küçük rakamlar diyor buna. Burada bence çok ciddi bir çelişki.
2: Yani parti, CHP çok, bence burada CHP sözcüsünün açıklaması, CHP'yi çok zor duruma önümüzdeki dönem süreçte sokacak. Çok vahim bir açıklama yapmış. Yani nasıl siz bunu meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz?
5: Yani o dizayn edilen araba gibi iki tane daha araba.

0: bağlanırmış yani o paraya.
1: Hayır yani araba işinde de kazık yemişler. 170 bin dolara yapılmaz o araba. Evet. Yani oradan da birisi götürmüş belli ki. Bir de üstüne üstlük yani olmayacak bir şekilde. Kemal Bey gülümsediniz, bir şey mi diyecektiniz?
2: Ha bir de diyor ki kim bilebilirdi diyor yani. CHP sözcüsü değil mi bu?
1: Evet CHP yani, sözcüsü.
2: Kim bilebilirdi derken 179 bin euroluk bir ödeme yapılmış Uşak Belediyesi tarafından genel başkanın makam arabasını dizayn etmek için. Kim bilebilirdi bunu? Yani sözcü olarak sizin değil mi? Orada bir akçeli iş dönüyor, bir şey dönüyor. Daha hakim olmak gerekiyor partiye. Yani demek orada bir parçalı yapı var. Belediyeler, genel merkez. Genel merkezde birkaç tane klik var. Veli Ağbaba değil mi? İçinde olduğu. Ya da isimlerini çok hatırlamıyorum. Böyle çok radikal çıkışlı tipler var. Onlar işi götürüyor. Genel merkezden bağımsız çalışıyorlar. Demek ki CHP'nin içerisinde bir paralel yapı oluşmuş. Kimsenin kimsenin haberi yok. 179 bin euroluk bir ödeme, ufak bir rakam, asgari ücret ne kadar?
1: Kaç ya bir de 170
3: yani bin... 10 milyon TL'ye ya, herhalde tekabül ediyor. Evet,
1: 170 evet, bin evet. Euro ya. Ya
3: bu paraya
1: araba...
3: küçük bir para diyor.
1: Orada, hayır orada ciddi yani orada da çalmışlar. Yani o arabayı yaparken de çalmışlar. Ya araba kaç para yani 170 bin lira yapıyorsun?
3: Yani içi bir de 10 milyon.
1: Veli Ağbaba'nın sesi varmış. Bir de onu dinleyelim.
4: Uşak'ta belediyeyi aldınız. Biz askeri ücretin %30 fazlasını veriyorduk. Siz askeri ücretin...
5: Bak Özkan Yalım'a söylerim. Defterini dürer. Özkan Yalım 31 Mart'ta sana ne yaptı? 31 Mart'ta iktidarın bütün olanakları kullanmana rağmen Özkan Yalım hepinizi yerle bir etti. Süpürdü vallahi. Özkan Yalım'a da selam olsun. Özkan Yalım var ya. Vallahi iktidarın bütün olanaklarını kullandılar. Hep beraber çalıştılar. Ne oldu? Özkan Yalım toz yurtladı bunlara. Helal olsun Özkan Yalım'a. Şimdi destan yazıyor Uşak'ta.
3: Dün böyle söylüyordu.
1: Evet, destan yazmıyorlar da ne yazıyorlar? Kurtuluş. Yani, kötü bir korku filmi mi?
6: Yolsuzluğun destanını yazıyorlar. Gerçekten yolsuzluğun destanını yazıyorlar. Bir tane arabaya 170 bin artı KDV iş dizaynı
2: 10 milyon 450 bin lira
6: yani,
2: tutuyor.
6: 2,5-3 milyonluk bir tane arabaya onun 3 katı fatura kestirmişler. Sonra diyorlar ki destan yazıyorlar. Yani biz Uşak'ta destan yazdı. Yani destan yazdığınız hikayeler aslında böyle. Sadece Uşak değil, birçok ilde de çıktı bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin destan yazma evet. tarzı bu.
3: Bir de israf geçelim. CHP sürekli açıklamalarında şeffaf belediyecilik,
2: Cemil
3: israf
2: Bey,
3: vurgusu
2: biz
3: yapıyor.
2: Biz Özkan Yalım'a niye...
1: Bitirsin bir sözünü.
3: Şimdi CHP sürekli hatta seçime girerken, yerel seçime girerken CHP'nin en büyük vaatlerinden biri şeffaf belediyecilikte. Hesap verebilir belediyecilikte. Ama biz şunu gördük Uşak'ta Özkan Yalım'da. Kendi şirketindeki çalışanların maaşlarını belediyeden ödüyor. Kendi şirketindeki çalışanların sigortalarını şirket belediye dediğin, üzerinden ödüyor.
7: Şirket dediğin?
1: Kendi özel şirketi.
7: Şirket değil ya herhalde, pavyon.
1: Pavyon mu?
7: Pavyon. Evet. Şirket diyor.
3: Şimdi, yani iş yeri diyelim.
1: Abdurrahman
2: biz diyelim. Kurtuluş'la yayın öncesinde. Şimdi bir insanın özel hayatı olur. Sevgilisi olabilir, evlidir, şudur. O bizi ilgilendirmiyor. Gerçekten. CHP'de kimin ne yaptı?
1: Ama sevgiline devlet parasını yediremezsin kardeşim.
2: Şimdi siz sevgilinize ev alıyorsunuz. Ve bir dokuma halı tezgahı, belediyeye ait özel dokuma yani Uşak halılarının...
1: Kimin sevgilisi bu?
2: Özkan Yalım'ın evine hediye yolluyorsunuz. Yani o halılar 100-200 bin liralık halıyı. Bir de alıyorsunuz siz pavyonda çalışan, kendisine ait restoran diyorlar ama pavyon yani. Gece kulübündeki kişileri sigortasını belediyede gösteriyorsun. Orada çalışıyor.
3: Çok vahim bir durum bu. Abdurrahman Bey gerçekten... Bakın şeffaf hesap verilebilir belediyecilik diyor CHP Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı. Sen kalkıyorsun kendi çalışanını belediye üzerinden hem sigortalı yapıyorsun hem maaşını belediyeden ödüyorsun. Ve bundan sonra da bunu gündeme getirdiğimizde de ya böyle şey olur mu? Zeynel Emre de çıkıp oradan diyor ki ya çok küçük bir paraymış.
7: Tamam Zeynel Emre bunu açıklıyor da şu WhatsApp mesajını açıklasalardı. Yani Özgür Özel'in mesajını mavi çantaya sağlam bir şekilde koyalım.
2: O sonra yetmiyor. Emaneti. 1 milyonu diyor koyuyor, ya. 200 daha veriyor.
1: O 200 benim anladığım ev parası. Gider cep şeysi diye, cep harçlığı diye alıyorlar. Geri kalan

0: Mesela Gökhan Böcek gidip biliyorsunuz 1 milyon euro veriyor Veli Ağbaba'ya. Yarın detaylarını da göreceksiniz. Bütün hepsini şeyleriyle, bas kayıtlarıyla, ifadeleriyle sabahta yayınlayacağız. Şimdi veriyor babasını, niye aday yapmıyorlar biliyor musun? Çünkü kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.
1: Ama parayla onu da aşıyor mu?
0: Sonra tabii Özgür Özel kazanınca bunlar sen diyor Kemal'i destekledin. Biz diyor şey diretiyorlar. Sonra haber yolluyorlar. Tamam aday mı olmak istiyorum? 1 milyon yolla. 1 milyonu yolluyor. Neyse o 1 milyonu
2: Gökhan Böcek'in ifadelerine
0: Gökhan Böcek teslim mı ediyor. Sonra geliyorlar adayı nerede açıklıyorlar? Antalya'da aday açıklarken.
3: Emel aday açıklanırken bile artı 200 bin dolar para alıyorlar.
0: Nereye? Arabaya koyun
1: işte. İşte bu ihalelerde hem ihaleyi verirken alıyorlar hem ödemeyi verirken alıyorlar ya. Onlar evet. Şey yapmışlar yani.
0: Şimdi Kurtuluş'ta bomba bilgiler var aslında. Orada ne bilgiler var yani? Yani
1: ne bomba bilgi var Kurtuluş sende?
3: Bomba bilgiler şöyle söyleyeyim. Yani tuz baştan kopmuş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sadece mesele rüşvet değil, bu irtikap değil, işte bu bir şekilde işi kılıfına uydurarak belediyenin bütçelerini soyma değil. Bunun ötesinde daha yoz ilişkiler, çürümüşlük, bu parti içinde, parti ilişkileri içerisinde çok ciddi derecede ayyuka çıkmış ve hep şikayet ediyorlar ya hani savcılık efendim hemen sosyal medyaya düşürüyor. Savcılık sosyal medyaya düşmemesi için de o kadar büyük çaba gösteriyor ki sosyal medyaya düşseydi şu an Türkiye'de yani trend topik olmuştu birçok konular. Bu hem birçok isim için de geçerli ama ben söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi'nde tuz baştan kokmuş. Bu mutlak butlan dua etsinler bence Cumhuriyet Halk Partisi'ne temizlik olarak gelir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kötülük olarak bile gelmez. Bir temizlik olarak gelir. Benim önceki günkü yazımda da bahsettim. Ya Özgür Özel'in yapacağı şey bunu mutlak butlana da bırakmamak. Partisini kurultaya götürmek. Kendi 3 troikası var ya şu an ciddi anlamda yolsuzluklarla suçlanan. Biz kendimizi temizleyeceğiz. Bunun için aday değiliz de deyip partiyi düzgün bir şekilde kurultaya götürüp yenilemeye çalışsınlar. Yoksa bu iş mutlak butlana kadar gider. Bu kadar ifadeler ortada. Ya yargının da yapacağı bir şey yok. Bu kadar yargının önüne siz kurultay delegelerinin iradesini sakatlamak için bu kadar büyük rüşvet döndüğü ortaya çıktıktan sonra en sonunda ne karar verecek? Bu kararı verecek yani.
1: Sen ne diyorsun CHP için? Toparlanır mı CHP?
4: Bence dağılması lazım. İçinde bir grup var eskiden kalma. Sahici siyasetçi olan ben Mersin'e gittim orada gördüm. Onlar esaslı adamlar fakat onların bunlarla alakası yok. Bunlar tamamen tepeden gelmiş ve bir örgüt olarak gelmiş oturmuş gibi bunların üstünde. Onlarla ince damarlar iletişimler yok aralarında. O kesimin belki yardımı olur. Paralı bir kesim var CHP'nin tabanında. Belki onlarla ilişki halinde yeni bir parti kurulur. Adı CHP mi olur onun da bilemiyorum artık bu kadar yolsuzluk davasından 4 sonra.
1: 4 bölüm var değil mi? Kılıçdaroğlu'cular, Kurtuluş.
3: Fraksiyonlar. Bugünkü mevcut troika. Yani Ali Mahir, Veli Ağbaba, Özgür Özel. Bunlar Ekrem İmamoğlu'na.
1: Birinci grup değil mi bu?
3: Bunlar birinci asıl grup. Bir ikincisi Kılıçdaroğlu büyük grup olarak. Üçüncüsü eski teşkilat başkanı.
5: Evet, neydi ismi?
3: Yani onlar da ayrı bir hareket olarak parti içerisinde. Başka da birli ufaklı bir sürü fraksiyon var. Bunlar da bu büyüklere taraf olarak kendilerine göre denge, pozisyon alan ekipler. Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir bölünmüşlük değil aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi fraksiyonlar tarihi. Bölünmüşlük tarihi.
4: Ama buradan, bu sefer yolsuzluk üzerinden
3: evet,
4: bölünmüşlük
3: bu sefer
4: var.
3: Ya ben şöyle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bizi sinir etti. Bir sürü iftiralar dağıttı. Yani insanları gerçekten siyaseti FETÖ'nün sufleleriyle siyaset yaptı. Fakat iktidarı yani 2023 seçimlerinden sonra yolsuzluk, kamuyu zarara uğratanlardan hesap sorma söylemi üzerine seçim kampanyasını yürüttü. Yani taktik olarak aslında doğru bir noktada duruyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu gönderdiler. Yolsuzluğun soygunu merkezi oldu Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun

0: CHP üyeleri ile yerel yönetimlerdeki başkan meclis üyeleri CHP ile ilişkilerini derhal kesmelerine, istifa ederek bulundukları görev yerlerini boşaltmalarına, bunu yapmadıkları takdirde haklarında en hızlı yoldan ihraç ve disiplin uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi diyor. 2000 yılında Cumhuriyet Halk Partisi bunu bütün il ve ilçelere bu genelgeyi gönderiyor. Ama bugün baktığımızda yolsuzluğu eleştirenler CHP'de kapının önüne koyuluyor. Disiplin mekanizması işletilip kesin ihraç ediliyorlar. Evet, biz... Bakın nereden nereye.
1: Evet, şu tutuma hep şaşırmıştık aslında. Yani bu Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi neden haklarında yolsuzluk iddialarıyla soruşturmalar başlatılan isimlere sahip çıkıyorlar? Bunların önüne özellikle kendilerine atıyorlar. Bütün gündemleri bu oldu. İşte mitingler yapmaya çalışıyorlar. Buna şaşırmıştık. Bunun sebebi bugün çıkan belgeler ışığında anlaşılıyor ki kendileri de bu yolsuzluğun bir parçası olduğu peki, için
0: Cemil o genelgeyi bana verebilirsin.
2: Hangi genelgeyi?
0: O, ben şimdi gönderdim arkadaşlara.
2: Tamam, onu verelim.
0: 2000 yılındaki Kurtuluş
3: Cemil Bey. Şimdi siz
0: önemli yani
3: bir genel başkan olarak yani Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı'ndan 1 milyon dolar istiyorsunuz. Sonra 200 bin. 1 milyon doları Demirhan Gözaçan adlı kişiye Denizli'de verir. Şimdi siz belediye başkanınızdan 1 milyon dolar istiyorsunuz. İşte Muhittin Böcek'ten istiyorsunuz. Bu adamlar bu parayı yani nereden bulacaklar? Siz resmen aslında yolsuzluğa işaret ediyorsunuz. Yani adama,
2: sen git rüşvet al diyorsun.
3: Nereden
2: rüşvet al bana
3: bu,
2: ver diyorsun.
3: Sen şimdi öyle bir para istiyorsun ki benim arabama 10 milyon 450 bin lira yenileme yap diyorsun. 1 milyon dolar mavi valizime koy diyor. Veli Ağababa'ya oraya koy. Bu paraların kaynağı ne diye sormuyor. Bir genel başkan bunu sormaması mümkün mü? O paranın nereden alınacağını, nereden toparlanacağını bilmemesi mümkündür. Yani siz sevgilileriniz olabilir, karılarınız olabilir, çantalarınız olabilir, ne yapıyorsanız yapın. Ama siz bu devletin yani İller Bankası'ndan, devletin kasasından belediyelere aktarılan bu paraları hilleyle, hulleyle bu paraları çalmasına müsaade ediyorsun. Sen bana vereceksin diyor. Nereden bulursan bul diyorsun belediye başkanı. Ondan sonra da bu adamlar tabii ki her türlü cesaretli, her türlü yolsuzluğu yapar. Sen
0: bakın yani, şu an verildi mesela.
2: Evet, gidelim
0: bir üstüne. Bir bunu konuşalım.
2: Gel
0: bu çok önemli.
2: Konuşalım onu.
0: Yani bu gerçekten gündemde konuşulması gereken Kurtuluş Bey de belki evet, gelmek istersen.
2: Ama yani bu, ama bu arada
0: şimdi nereden
2: Kılıçdaroğlu'nun da yani söylediklerine saçımızı başımızı az yolmadık Türkiye'nin
0: bu,
2: aleyhine.
0: Bu 2000 yılı ama Deniz Baykal dönemi.
2: Ha, Deniz Baykal dönemi
0: tabii,
2: öyle
0: bakın,
2: mi?
0: Bakın 2011-2000 tarihli evet, evet. CHP'de bütün il ve ilçe başkanlıklarına yazılan genelge.
2: Evet.
1: Yani şöyle söyleyeyim, bu bir çok böyle balık hafızalı bir şeye döndüğümüz için çok hatırlamıyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Deniz Baykal, Ecevit övündüğü aslında temel şey ya biz emekçiyiz.
2: Hayır, şimdi Ecevit için şöyle bir şey denirdi. Orkestra şefi. Çalmaz ama çaldırır diye. Yani Ecevit'in kendisi hiç çalmadı ama yani
1: Cumhuriyet
2: çok da olaya hakim birisi de değil
1: Cumhuriyet
2: Ecevit'in.
1: Halk Partisi'nde para o kadar çok dönmedi demek istiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu döneminde şunu örnek vereyim. Ataşehir Belediyesi'nden kızına bir tane rezidans dairesi verilmiş. İşte bunu
2: onu
1: da
2: geri mi iade etti? Onu da
1: geri iade etti. İade bakın geri yani. İade etti. Şunu demek istiyorum. Yani mesele ideolojik olarak saplantılar da en az bu yolsuzluk kadar problemli olabilir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu yeni Ekrem İmamoğlu'yla kıyaslanmayacak kadar şey... daha düzgün, steril bir zeminde duruyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na dediler ki niye kongre yapmıyorsun, niye parti İmamoğlu'na vermiyorsun? Ben diyor partiyi çalmayan, çırpmayan, temiz olan birine bırakmak istiyorum diyor.
0: Güvenli bir limana mı
1: ben,
0: diyor?
1: Bunu evet, ifade bu ediyor ya. Yani. Ben diyor çalmayan, çırpmayan, temiz birine bırakmak istiyorum
0: emanet
1: bu partiyi. Yani bunu ona emanet edeceğim diyor. Burada tabii insanlar bunun Kılıçdaroğlu güzellemesi olduğunu sanıyorlar. Bir de şöyle sanıyorlar. Ya Kılıçdaroğlu hep yeniliyor ya. Onun için bunu söylüyorlar. Kılıçdaroğlu gelsin istiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun yanında kim yenildi? Kılıçdaroğlu da bir troikaydı. Ekrem İmamoğlu vardı yanında. Mansur Yavaş vardı. Hep beraber yenildiler. 6 tane nasıl ittifak ortağı vardı. Hep beraber
0: nasıl
1: yenildiler.
0: Nasıl devrildi Kılıçdaroğlu?
1: Burada biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'la

0: ilgili bir sempatimiz yok. Biz bir farkı ortaya koymaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin...
1: İşte ben de onu çok fark var mı yok mu?
0: Var. Şöyle fark var. Parayla ilgili bir fark var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Ekrem İmamoğlu'yla beraber çok büyük bir para dönmeye
1: yani
0: başladı.
1: Türkiye'ye verdiği zarar veya vermek istediği zarar açısından bir fark var mı? Niyet olarak diyorum.
0: Partiyi söz konusu ediyoruz. Kendi açılarından bu partiyi söz konusu ediyoruz. Yani bu partiyi değerlendirdiğimizde Özgür Özel diyor ya, bizi niye değerlendirmiyorsunuz? Yani niye bizi konuşmuyorsunuz dedi. Konuşuyoruz. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'le beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ne para girdi. Kurultayı parayla aldılar. Yönetimi parayla aldılar. Bütün belediye başkanlıklarını parayla dağıttılar. Yani kim aslında gelecek, kim gidecek parayla. Ya bu kadar para... Bu tabloyu ortaya çıkardı demek istiyoruz yani.
1: Şöyle bir genelge şimdi yayınlansa CHP'de ne olur?
2: Bakın bu genelgeye baktığımızda ne diyor? Burada diyor ki siyaseti dürüst yönetimi ön planda tutmak CHP'nin ve CHP'lerin temel hedefidir. Bence bugün bütün CHP'de yaşanan bu olaylara, bu yolsuzluk tartışmalarına, davalara vesaire baktığımızda 2000 yılında nereden nereye geldiğini, yani eski CHP'deki buradaki bakın en çabuk şekilde diyor ya istifa etsinler diyor, yolsuzluğa bulaşan ilçe başkanları vesaire, partide bulaşanlar, rüşvete veya bu tür işlere bulaşanlar, bu kuruluşlarla işbirliği içinde olduğu belirlenen her kademedeki, yani CHP örgütlerindeki CHP üyeleri, yerel yönetimlerdeki belediye başkanları, meclis üyeleri, evet, CHP ile ilgili ilişkilerini derhal kesmelerini,
0: şunu söylüyoruz,
2: istifa etmelerini.
0: Var mı bir yönetim iradesi? Böyle bir genelge yayınlayacak bir yönetim iradesi var mı şu an Cumhuriyet Halk Partisi'de?
1: Yok. Şimdi geçelim masaya. Yalnız bir işin acıklı tarafı var. Kemal Bey, şimdi CHP değişmiş, kötüye doğru gitmiş ama oyu artmış. Yani bu biz 5. kol faaliyeti veya psikolojik savaşta bir zafiyet mi gösteriyoruz? Yani bu kadar bir pisliğin, oyunun artması bir psikolojik savaşın sonucu olabilir ancak, değil
3: mi? Şimdi şöyle bir tablo var. Cumhuriyet Halk Partisi, ben batan bir gemiye benzetiyorum. Batan gemide mallar paylaşılır, talan edilir. Mallar da belediyeler. Belediyeler üzerinden elde edilen tüm olanaklar, imkanlar apar topar. Bu çete tarafından, çete olduğunu ben söylemiyorum. Yani
1: söylüyor.
3: Hukuk söylüyor. Örgüt, daha doğrusu öyle söyleyelim. Bu örgüt... Canan Hanım da ifade ettiği gibi üstüne çökmüş CHP'nin ve malları talan etmeye çalışıyor. Bunun böyle tek tek münhasıran bir olay olduğunu ben düşünmüyorum. Bu örgütlü bir faaliyet.
1: Ama bunun anlatılması şimdi ve bunun sonucunda oyların artması.
3: Yani oyların artması konusunu anketlere bakarak söylüyorsunuz herhalde.
1: Hayır, seçim sonucuna bakarak söylüyorsunuz.
3: Mart seçimine diyorsun. Evet. Konjonktür farklı. Mustafa Bey de ifade etti. Yani konjonktür çok farklı.
1: Ama işte zaten o konjonktürü oluşturan bir psikolojik savaş mı var?
3: Ondan önceki süreçte bunları pek yakından takip etmiyordu kamuoyu. Çok profesyonel Abdurrahman Bey gibiler takip ediyordu. Yani 2023 seçimlerinden önceki durumu sizler biliyordunuz. Anlatıyordunuz da aslında, değil mi? Ama seçimlere giderken bu durum kamuoyu tarafından çok fazla tutulmadı. Bu tez çok, yani tez derken hukuki gerçekler çok ön plana çıkmadı. Ne zamanki belediyeler elde edildi, ekonomik sorunlar var, emeklilerin durumu var. O dönem konjonktürde başka sorunlar varken 6 milyon oyun sandığa gitmesine engel olundu o dönem. O da bir projeydi. Yani tek tek 6 milyon insanın bir araya gelmesi mümkün değil. Bir proje var ortada. Dolayısıyla bu projede yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi öyle ya da böyle aldı. Şimdiki anketlere bakıyorsunuz çok gerilerde. Yani bunun etkisi çok net gözüküyor şu anda. Onun için vatandaşlarımız da artık şuna kanaat getirdi. Ya ortada bir belediye var. Belediyenin bir bütçesi var. En büyük şehir belediyesinden ya da normal il belediyesine kadar, belde, köy, ilçe, hepsinin bir bütçesi var. Cumhuriyet Halk Partisi belediye reisleri bütçenin yarısını çalmışlar. Bir büyük kısmı. Şimdi hizmetlere bakıyorlar, yok. Bunları da seçmiş oldular çeşitli gerekçelerle. Bugün için aynı gerekçeleri bulamıyor artık Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ya da başka seçmen grupları. Bulamadıkları için şimdi batan bir CHP'den bahsediyoruz. Bunu CHP de biliyor. Bunu halk da görüyor.
1: Dış şeyinden nedir bunun?
3: Bunun
1: dış bağlantısı.
3: Dışarıdaki ayağı şu.
2: Hocam bir casusluk soruşturması vardı biliyorsunuz.
1: Ya onun dışındaki dış ayağınız yani.
3: Şöyle, altılı masadan itibaren ben okuyorum konuyu. CHP'nin içinde bulunduğu altılı masa grubu yine bir projeydi. Yani Macaristan'da görüldü bunun muadili.

0: O projede Amerika'nın desteğini, İngiltere'nin desteğini yakından görüyorduk. Fakat olaylar olmaya ya da işte hukuken bazı şeyler ortaya çıkmaya başladıkça dış ayakta çektik.
1: Mesela İsrail, Özgür Özel veya CHP kazansın diye herhalde çok şey yapar değil mi?
0: Yani İmamoğlu kazansın diye biliyorsunuz baştan çok istiyorlardı. Ona çok yatırım yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devlet aklı ona müsaade etmedi. Şimdiki kadrolar kazansın çok isterler elbette ki. Çünkü İmamoğlu'nun bir federasyon konuşması var. Aklı ziyan yani 24 eyalet olacak, hatırlar mısınız? Şu olacak, bu olacak. Tam onların istediği siyasi bir yapı ortaya çıkacak. O yüzden şu anki Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, bu klik devletin başına geçsin isteyen kimdir diye sorarsanız bir numara Amerika ve İsrail gelir.
1: Evet.
0: Uyumlu çalışırlar çünkü. Uyumdan kastettiğim...
1: Parçalanır Türkiye yani onların uyumu bu.
0: Şu, beraber çalışabilirler. Mavi vatan çöpe gider. Masal diyen bir zihniyet var çünkü orada. Yani savunma sanayi ürünlerimiz derhal durdurulur. Olanlar da müzeye kaldırılır. Çürüsün için bekletilir hangarlarda filan. Onun dışında Libya'da, Somali'de, Suriye'deki varlıklarımız derhal geri çekilmek için tezkere verilmesi
1: lazım. Afrika'da yok oluruz bir an.
0: Afrika'daki elektrik sayımız 44-45 civarı şu anda. AK Parti öncesi 13 rakamı vardı. Belki 5'e 6'ya indirilir. Bir kişiye 5 ülke veriliyordu o zaman. Ne bileyim Mali'deki büyükelçi etraftaki 5 ülke ona çekilir. İşte şimdi deniz yetki alanlarıyla ilgili kanun çıkacak. Belki onu geri çekecek.
1: Şimdi onu çok detaylı konuşacağız
0: yani,
1: o
0: diyeceğim
1: kanunu.
0: Şu,
2: terörsüz Türkiye süreci devam ediyor hocam, ondan da o da var, bahsetmek
0: tabii.
2: Lazım.
0: Terörsüz
2: o da
0: Türkiye
2: yani.
0: Konusu tabii orada da bir hamle yapacaklar da çok bir yaparlar da yani başa geçmiş olsalardı. Onda da ciddi bir geri adım atılabilirdi. PKK terör örgütünün işte bu süreç içerisinde elde edemediği bir takım birçok politik kazancı şimdi tek bir mermi atmadan elde edebilirlerdi. Şimdi bütün bu yapılanların hepsi yaklaşık 50 sene bizi geri götürür. Çünkü evet, bugün şimdi atılan tüm adımlar gelecek 100 yılında Türkiye'nin yeniden şekillenmesiyle ilgili çok müspet konular.
1: Evet,
0: o yüzden CHP'nin, sadece para yeme konusu değil yani konu.
1: Evet, CHP'nin geleceği, kaderi Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor. Şimdi CHP ile ilgili son kulislerde şöyleymiş, yazıyor şeyde. Kılıçdaroğlu dönüş hazırlığı yapıyor. Doğru mu Kurtuluş? Kesin mi? Emin miyiz dönüş hazırlığı yaptığından?
3: Yani bakın bir örnek daha vereceğim. Diyeceksiniz ki ya bu Kılıçdaroğlu'nu fazla mı övüyorsunuz? Ya bir ofis tuttu, kirasını ödeyemedi, boşalttı adam. Ya bakın bir ofis tuttu, kirasını ödeyemedi, boşalttı. Avukatının işte yanına geçti. Ben Kılıçdaroğlu'nun bir defa zaten öncelikle parti içinden 20 milletvekili yemek yediler. Kılıçdaroğlu'na yakın 20 milletvekili yemek yedi. Kılıçdaroğlu istiyor, isteyen bir ekip var Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
1: Yani net bu, o zaman Kılıçdaroğlu yani, dönüş hazırlığı yapıyor.
2: Sessiz bekliyor.
3: Yani Kılıçdaroğlu kendisi dedi bakın çok ciddi bir baskı var. Biz şu an tabloyu pek göremiyoruz ama biraz önce Mustafa Bey vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 18 belediye başkanı geçti, AK Parti'ye geçti. Biri çıkarı için geçti, biri korktuğu için geçti de 16'sı niye geçti, 18'i niye geçti? Çünkü evet, dağılmış durumda. Mevcut yönetim, CHP yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'ni dağıttı.
1: Kulisteki bilgiler
3: parça parça yaptı.
1: Şunlar.
2: Ben canlı ve, kulis verebilirim.
1: Ver, kulis ver.
2: Ankara'da bir yerde Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştım. Tesadüf böyle. Yani o da beklemedi. Ben de işte konuştuk. Dedim ki Sayın Genel Başkanım en çok sizi A Haber'de dedim. Bizim yayınlarımızı izliyor muydunuz? Bizim programı dedim. En çok sizi eleştiren en çok bizdik dedim altılı masada. Ama dedim açık söyleyeyim. Sizin bir hırsızlığınızı konuşmadık. Bir yolsuzluğunuzu konuşmadık. Sizin altılı madı, beş benzemesi konuştuk. En çok eleştirenlerin başında bizdik dedim. Ama sizle ilgili bir yolsuzluk şey yapmadık. Siz ne düşünüyorsunuz dedim ya bu yolsuz, bu parti, bu CHP. Vallahi dedi hayretle izliyorum. Ben de dikkatle izliyorum dedi. Mutlak butlan davasını yorum yapmadı. Ben dedi yapmayayım
1: nerede
2: dedi.
1: Nerede karşılaştınız?
2: Ankara'da.
1: Ankara'da bir yerde.
2: Bir yerde karşılaştık. Böyle bir ben girerken onlar çıkıyordu ayaküstü. Ama dedi eğer dedi bu şeyleri dikkatle izliyorum. Ben de şaşırıyorum. Hayretle izliyorum diyor. Yani partinin kendi içinde mutlaka evet, bir temizlik yapması gerektiğini görüyor. Parti bambaşka bir parti haline geldi. Ben de dikkatle evet, izliyorum. Peki mutlak butlan davası gelirse aday mısınız, şu musunuz? Onlara cevap

0: vermek istemedi. Evet. Ama bu süreci...
1: Ben varım diyor orada yani.
0: Yokum demedi.
2: Onun isteğine yok. Bağlı mı? Buttan çıktığında
1: şimdi
2: onun
1: tercihine
2: bağlı.
1: Şimdi reklama gitmeden önce şu son kulisleri toplayalım. 15 milletvekili varmış yanında. Fakat 40 milletvekili de mevcut durumdan çok...
3: Bu sayı artar. Sessiz bir bekleyen bir çoğunluk var. Öyle konuşuyor.
4: Yani mutlak putlan çıksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında bu milletvekilleri, bazı belediye başkanları çok çabuk konsolide olacak.
1: Evet, bir de yedek parti hazırlığı varmış. Evet.
3: Ekim Partisi.
4: Yani
3: Ekim Partisi.
4: Şeyin Özel'in yedek partisi hazır.
1: CHP için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sen bizi bir reklama yolla.
5: Evet, CHP'yi...
1: Mavi Vatan konuşacağız dönüşte.
5: Dönüşte Mavi Vatan konuşacağız ama işte galiba CHP'yi giderek biraz fazla konuşacağız. Çünkü CHP'nin, daha doğrusu muhalefet partisinin olması gerekiyor Türkiye için. Doğru düzgün bir muhalefet partisi gerekiyor. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
6: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,82 olurken 24 ay sonrası beklenti %18,43 seviyesinde gerçekleşti. Ankete göre 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerde katılımcıların %45,20'si enflasyonun %22 ile %24,99 aralığında olacağını öngördü. 24 ay sonrası için ise en yüksek olasılık %47,79'da %16 ile %19,99 bandına işaret etti.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: İşin babası da Devlet Bey'dir.
6: Çift motorlu yapı, süpersonik hız, yüksek manevra kabiliyeti. Kaan, modern savaşın tüm gereksinimleri için tasarlandı. 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek olan Kaan'ın son teslimi ise 2030 yılında gerçekleşecek. İlk hedef 2030 yılı sonuna kadar 20 adet Blok 10 Kaan uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etmek. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Kaan çıkışı yaptı. Yeni bir hikaye başlıyor mesajı verdi. Daha iyilerini yapacağız dedi ve ekledi. Kaan projesi her geçen gün ilerliyor. Süreç tamamlandığında bu alanda artık yeni bir hikaye başlayacak. Kaan bizim için ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın dedi. Kaan'ın yetenekleri ise göz dolduruyor. Öyle ki 14 metre kanal açıklığına sahip olan Kaan'ın uzunluğu ise 21 metre. 1.8 Mach hıza ulaşabilen Kaan 55 bin feet'e kadar yükselebiliyor. Düşük görünürlük ve kızılötesi iz özelliğiyle de dikkat çeken milli muharip uçağı süper cruise kabiliyetine de sahip.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Özellikle yüksek rakımlarda bu mantar çıkıyor.
6: 2000 rakımda yetişiyor, kilosu 2000 liradan satılıyor.
9: Gerçekten uzmanlarımızın da çok faydalı bir mantar çeşidi olduğunu söylüyor.
6: Erzincan'da baharın gelişiyle birlikte vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplamak için dağların yolunu tutuyor. Özellikle 2000 rakımın üzerindeki bölgelerde yetişen ve yüksek protein değeriyle bilinen çaşır mantarını toplamak isteyenler, zorlu arazi şartlarında saatlerce yürümek zorunda kalıyor.
9: Bu kadar nasipli olamayız. Gerçekten çok güzel bir mantar bulduk. Tam da çaşır bitkisinin kökünde çaşır mantarı. Bismillah diyelim, keselim.
8: Toplaması meşakkatli ama gerçekten yemesi çok lezzetli. Çok değerli bir mantar. Hem spor yapıyoruz hem de spor sonrasında da sağlıklı bir şekilde karnımızı doyuracağız.
6: Keşiş Dağı ve Munzur Dağları eteklerinde yetişen mantarın kilogram fiyatının 2000 liraya ulaşması ise dikkat çekiyor. Doğada damar veya evlek olarak adlandırılan bölgelerde yetişen çaşır mantarı çoğunlukla aynı kök üzerinde birden fazla çıkıyor.
9: Bereketli bir sezon olsun bütün doğa severlere, bütün mantar toplayıcılarına.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Başhekim Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden aracıyla geçmiş. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, yıllar sonra cinayete kurban gitti ortaya çıkan Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ile ilgili soruşturma detaylarını paylaştı.
1: Dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklu olan Çağdaş Özdemir'in Gülistan'ın son görüldüğü noktadan aracıyla geçtiği belirlendi.
0: Soruşturma kapsamında dönemin jandarma komutanı Tuğgeneral Sinan Şen de ifade verdi.
1: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan 12 kişinin yanı sıra yeni ifadeler de alınmaya devam ediyor. Onlardan birisi dönemin Tunceli Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sinan Şen. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında yaklaşık 3 saat süren bir ifade verdi.
0: Tunceli'ye atanan Başsavcı Ebru Cansu, Gülistan Doku dosyasını raftan indirip tekrar inceleme başlattı. Soruşturmada dönemin valisi Tuncay Soner de oğlunun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de tutuklandı. Soruşturma kapsamında 7 tutuklu Elazığ'dan Erzurum'a nakledildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Üniversiteli genç anne ve babasını öldürdü, kanlı elleriyle parkta oturdu. Aile faciasının adresi Konya'nın Meram ilçesi. Hukuk Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Cihan Dinçer, evde ikisi de veteriner hekim olan annesi Nazife Çiğdem ve babası Gökhan Dinçer'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan Dinçer mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasını öldürüp evden ayrıldı. Kendisini de bacağından yaralayan Dinçer kanlı elleriyle mahalle parkına giderek bir banka oturdu. Dinçer'i o halde görenler polise haber verdi. Cihan Dinçer yanına gelen polislerin ellerin neden kanlı sorusu karşısında suçunu itiraf etti. Gözaltına alındı. İtfaiyenin yardımıyla Dinçer ailesinin evine giren polis ve sağlık ekipleri kan donduran manzarayla karşılaştı. Evlatlarının bıçak darbeleriyle hayattan kopardığı 56 yaşındaki Nazife Çiğdem Dinçer ve 57 yaşındaki Gökhan Dinçer'in cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dinçer çiftinin Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekim oldukları öğrenildi. Anne baba katili olan Cihan Dinçer'in psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı iddia edildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Ticaret Bakanlığı olarak da bizim üzerimize yüklenmiş veya üstlenilmiş görev ise piyasalarda fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler yoluyla mücadele yapmaktır.
5: Vatandaşların en sık şikayet ettiği alanlarda sıkı denetim yapıldı. Fahiş fiyat fırsatçılarına ağır darbe vuruldu. 1258 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı yıl içinde 4 ayrı toplantıda fahiş fiyat artışlarını masaya yatırdı. Yapılan denetimlerde temel gıda, e-ticaret, sebze meyve ve ekmek simitle ilgili ciddi ihlaller tespit edildi. Temel gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat tespit edilen 13 işletmeye 9 milyon 643 bin lira ceza kesildi. Ekmek ve simit tarifelerine uymayan 75 işletmeye 12 milyon 953 bin lira para cezası uygulandı. Yabancı menşeli platformlara getirilen kısıtlamalardan sonra yerli e-ticaret sitelerinde yaşanan fiyat artışları da mercek altına alındı. Bu alanda 840 işletmeye 151 milyon 718 bin lira ceza verildi. En yüksek ceza ise sebze ve meyve fiyatlarındaki olağanüstü artışlara kesildi. 330 işletmeye tam 215 milyon 115 bin lira idari para cezası uygulandı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, zincir marketler, bayramlık ürün satışı yapan işletmeler, otogarlar ve toptan satış noktalarının yakın takip altında

0: olduğunu da altı çizildi. Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak için denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Cumhuriyet Halk Partisi olarak ya her gün yolsuzluk iddialarının üstünü örtmeye ya da savunmaya çalışan bir parti haline geldi.
3: Böyle bir oturup büyüklerle bir konuşup önceden bu gidişe bir dur dememiz lazım. Genel merkeze kadar uzanan bu yolsuzluk dosyasından CHP bunun altında kalamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bununla anılamaz.
0: Yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Parti yönetimi ise her fırsatta yaşananları savunmaya çalışıyor.
4: Belediyelerimiz ve partimiz saldırı altında, saldırı görüyor, zulüm görüyor.
0: CHP'de yolsuzluk ve rüşvet iddialarına bir yenisi daha eklendi. O belgelere Sabah gazetesi ulaştı. Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aile şoförü Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan kargo ile gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları ortaya çıktı. O fotoğrafta 2024 yerel seçimlerinin hemen arifesinde 4 Mart'ta gerçekleşen yazışmalarda VIP şoför Cumalı'nın "Başkanım günaydın, emaneti bugün teslim aldım, getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94.800 dolar çıktı" yazdığı görüldü. Veli Ağbaba'nın da "tamam" diyerek cevap yazdığı görüldü. 16 Ocak'taki bir diğer mesajda ise Veli Ağbaba'nın VIP şoföre "para nerede" yazdığı görüldü. Veli Ağbaba ile Gökhan Cumalı arasında 4 Ağustos 2025'te geçen bir başka yazışmada ise Ağbaba, "Gökhan çantamı açan oldu mu, dün para koydum çantaya eksilmiş, dün saydım koydum" dediği, Cumalı'nın ise cevap olarak "yok başkanım, kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep, çok mu eksik başkanım" yazdığı görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kargo şirketinden transfer kayıtlarını isterken mesajların ortaya çıkmasının ardından VIP şoför Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacak.
5: A Haber Radyo.
6: Sevgili seyirciler, Canan Barlas'la gündem tam gaz devam ediyor. Şimdi iç konuları birazcık kabasını aldık. Daha önemli stratejik konulara doğru geliyoruz. Türkiye bir mavi vatan yasası çıkarmak üzere. Bu mavi vatan yasasına göre Adalar Denizi'ndeki 3000'den fazla ada var. Fakat bunun asıl 144 tanesi tam tanımlanmamış durumda. Bunları sanırım tanımlayacağız, değil mi Kemal Bey? Ne olacak şimdi, bu mavi vatan yasası nedir tam?
7: Şimdi aslında şöyle...
6: Gidip tahtada konuşarak tamam. Şey yapalım.
7: Şimdi elimizde bir tane kanun var.
6: Evet.
7: 1982 yapımı bir kanun var. 2674 sayılı kanun. Bu kanun karasuları kanunu. Eski bir kanun. 1982 evet. Tarihli. Burada çok boşluklar var. Yine aynı tarihte 1982 tarihli bir deniz sözleşmeleri hukuku var, biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler tarafından yapıldı. Aynı dönem çıktı bu kanun ve o sözleşme. Şimdi burada açıklar neler? Şunlar açıkta kaldı. Mesela iç sular diye bir tanım yok bizim kanunumuzda. Yani karasuları kanunu, iç sular. Karasuları tanımı var sadece. O da işte 6 mil, 12 millik karasuları da tanımlı değil Akdeniz ve Karadeniz'de. Karadeniz tanımı sadece. Dolayısıyla bitişik bölge tanımı yok. Münhasır ekonomik bölge tanımı yok. Kıta sahanlığı tanımı yok.
6: Bunlar kanunla mı tanımlanması lazım?
7: Aslında örf ve adetler var. Uluslararası hak açısından örf ve adetlere göre gidiyordu bu işler. Uluslararası örf ve adetler. Deniz Sözleşmesi 82 tarihli bunların hepsini tanımladı. Ama bizim iç hukukumuzda karşılığı yok bunların. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin tanımlanması gerekiyor şu anda.
6: Evet.
7: Bu açığı böyle hukuken kapatmak durumunda.
6: Nasıl bir
7: bu
6: tanımlama bir... yapılacak şimdi?
7: Şöyle, şimdi karasuları zaten belli. Bu kanunda, yeni çıkacak kanunda şu olacak. Karadeniz, 172 bin kilometre karelik Karadeniz'deki 12 millik bizim münhasır ekonomik bölge tanımı kanuna girecek. Bu bir. 6 mil burada kalacak yine eskisi gibi. 6 millik bir karasularımız olacak. Akdeniz'de de 12 mille çıkart 12 millik karasuları iç hukukta kanunda tanımlanacak.
6: Bir karasuyu var, bir karasular. Kıta sahanlığı var, değil mi?
7: Şimdi bir de münhasır ekonomik bölge var. Kıta sahanlığıyla bunlar aynı. Kıta sahanlığı bunun biraz topografik, coğrafi adı. Yani 133 metre derinliğine kadar olan bölgeydi eskiden bu.

0: mesela karasularını tanımladığınız hattan itibaren devam edin. 133 metre derinliğe indiğiniz andan itibaren
1: kıta sahanlığı
0: diye geçiyordu. Şimdi o 200 mil olarak değişecek. Yani 133 metre derinlikten ziyade karasularını tanımladığınız
1: 200 mil o zaman bayağı aşağılara buralara
0: 372 kadar. 372 kilometre yapıyor. Yani 200 mil 372 kilometre yapıyor. Dolayısıyla 200 millik münhasır ekonomik bölge. Çünkü bunu tanımlamanız lazım ve Birleşmiş Milletler'e bildirmeniz lazım. Eğer böyle bir bildirge yapmazsanız eğer sizin münhasır ekonomik bölge haklarınızdan istifade etme şansınız yok. Eskiden dedim ya örfler, adetler, gelenekler, uluslararası hukuk gereği bazı şeyler vardı ama iç hukukta ve uluslararası sözleşmelerde peki, bunun tanımlanması gerekiyor. Peki, birinci konu bu. Şimdi diğer konu haklarla ilgili. Yetkiler ve haklar. Bunu siz tanımladınız 200 millik bir ekonomik bölgeyi. Neyi kullanacaksınız burada? Denizin içini yani balıkçılık vesaire gibi denizin üstünü ne demek istiyoruz? Denizin üstünde mesela şu bölgede bizim Oruç Reis sismik araştırma çalışması yapıyor değil mi? Neye istinaden yapıyor? İç hukukta karşılığı yok. Neye göre yapıyorsunuz? Örf ve adet bunu gerektiriyor. Çünkü biz deniz sözleşmesine de imza atmadık.
1: Navtek yayınlıyoruz, yapıyoruz.
0: Navtek yayınlıyorsunuz. Navtek dedi, ben orada şu çalışma yapacağım. Oraya herhangi bir askeri faaliyet yapmayın demek içindir. Onun için bu bölgede deniz üstünde bir tane petrol platformu kurduğunuzda platform sizin kara toprak parçanız gibi egemenlik
1: hakkını kullanmanız demek. Peki şimdi asıl sorun benim gördüğüm burada. Şimdi buraya biz mavi vatan demişiz ama ben denizden buradan çıkıp geldiğim zaman aşağı doğru bir sürü yerde Yunan bayrağı çekmek zorundayım. Küçük küçük. Adalardan dolayı.
0: Evet maalesef. Şimdi burada asıl sorun Ege bölgesi hakikaten. Ege bölgesinin 6 millik bir karasularımız var. Burada 12 millik kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölge konusu değil. Burada açı ortay var. Ortay hat var daha doğrusu.
1: Evet.
0: Biz diyoruz ki bu iş ortay hatla hakkaniyete göre çözülür. Ortay hat ne demek?
1: İkisinin ortasından geçen. İki ana kıtanın tam ortası oluyor değil mi?
0: Evet aynen öyle. Dolayısıyla iki ülke karşılıklı olarak bu ortay hatta kanet esasına göre denizlerdeki tüm yetkilerini eşit olarak kullanıyor. Bir de diyoruz ki burada Doğu Ege adaları var. Bakın Yunanistan'a ait adalar.
1: Evet.
0: İşte şurası Boğaz Önü adaları. Şurası Saruhan adaları. Şu bölgede Menteşe adaları. Yani 12 adalar dediğimiz bölüm. Buradaki adalara Yunanistan diyor ki bunların da karasuları var. Bunların
1: yani
0: da,
1: her adanın kıtası, bir tane koca kıta gibi kendi kara suyu olduğunu iddia ediyor.
0: Kara suyu olacak artık kıta sahanlığı olacak diyor. Mesela Meis Adası var değil mi? Meis Adası Türkiye'ye 2 kilometre mesafede. Yunanistan'a 580 kilometre mesafede. Aradaki mesafeye bakın. Diyor ki bunun zaten kıta sahanlığı olduğunda Akdeniz'in tamamını karşılıyor bakın. Bu bizim yaptığımız harita. Şimdi bütün bunları yaparken.
1: Bir öncekine geri gelelim.
0: Yaparken adamlar dediler ki. İspanya Sevilla Üniversitesi'nden bir tane profesör, yanında bir de yardımcısı var. Çıktı, Sevilla haritası diye bir harita yayınladı. Bir baktık Sevilla haritasında biz şuradayız. Şöyle bir şey, bir üçgen yapmışlar şurayı. Şöyle gidiyoruz. Kıyılara paralel bir gidiş var. 12 millik, 6 millik bir gidiş var. Yani 6 mil kadar ancak kullanabiliyoruz. Şurası tamamen şey gölü, Yunanistan gölü. Adaların kıta sahanlığı var, karasuları var, bir sürü hakkı var dağıtmışlar. Sevilla haritasını Avrupa Birliği'ne taşıdı Yunanistan. Tabii ki Amerika itiraz etti buna böyle harita olmaz diye. Biz de bunun karşılığında Mavi Vatan diye bir doktrin geliştirdik. Ama bu doktrin bir teori, bir tez hayata geçti. Ama bunun iç hukuktaki karşılığını kanunlaştırmamız lazım.
1: Şimdi biz ne yapacağız kanunda böyle santim santim tanımlayacağız mı?
0: Tabii
1: bunu?
0: Böyle şeyle metrik. Hesaplamalara göre koordinatlar vereceğiz aralıklı olarak. Bütün etrafımızdaki Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki tüm ekonomik bölgelerimizi, münhasır ekonomik bölgelerimizi tek tek çizeceğiz.
1: Peki ne değişecek bunun sonunda?
0: Kanun olduğu zaman artık iç hukuktan aldığımız yetkiyle biz bu bölgedeki tüm haklarımızı kullanabileceğiz.
2: Hocam Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz Ege Denizi yerine
1: Adalar Denizi
2: olarak kavram olarak kullanmaya başladı ve tamam, Yunanistan'ı panikletti biliyorsunuz bu en son. Bu aslında müfredatla alakalı bir gelişmeydi ancak Mavi Vatan'ın iç hukukta artık kanunlaşmasıyla beraber muğlaklık ortadan kalkacak.
0: Evet,
2: ve 152 adacıkla ilgili hukuki statü konusunda bizim karasularımızda ve 200 milde kaldıkları için aslında

0: Yunanistan'ın buradaki hukuki manada haksızlığı ve hukuka aykırı çabaları aslında hepsi çöp olacak. Ben böyle görüyorum.
1: Yani oraya en son gelelim diye. Önce bir
0: en son gelelim ama bakın hocam, bu Adalar Denizi'ni bizlerin de kullanmasıyla beraber çok şeyin de aslında değişeceği uluslararası anlamda da konuşulmaya başladı.
2: Bakalım ne değişecek. Tabii. Ben o kadar...
1: Tabii evet. Yani şimdi Akdeniz ve Karadeniz'de bir sorun
2: geçtik
1: yok.
2: Geçtik ona, Ege'de çok.
1: Akdeniz'deki sorunu çözdük. Ege'deki sorun adalar sorunu. Mesela şurada da ada grubu var. Şurada bir adalar grubu var. Saronlar dedikleri.
2: Onlarla bizim
1: ona
2: pek
1: bir şey
2: alakamız yok.
1: İşte şurada spor atlar var şu bölgede. Bir de kicklaplar var. Biz buna dokunmuyoruz ya. Sen de buna dokunmayacaksın Yunanistan. Yani bizim burada ilan ettiğimiz, kanunlaştırdığımız ekonomik bölge ve karasularla ilgili kanun konusunda biz burada Cumhurbaşkanı'na özel bir yetki veriyoruz. Diyoruz ki Cumhurbaşkanımıza zaten o yetki eskiden de vardı ama o yetki şuydu. Karasularını uzatma yetkisi vardı, genişletme yetkisi vardı. 3'ten 6'ya, 6'dan 12'ye çıkartma yetkisi. Ama şimdi özel statülü denizlerde yetki belirleme sorumluluğu Cumhurbaşkanı'na ait. Yani şu bölgede olabilecek herhangi bir yetkiyle ilgili sorunu Cumhurbaşkanı tek başına karar verebilecek.
2: Peki.
1: Onun için adalar konusu 1912 Uşi Anlaşması ya da Büyükelçiler Konferansı, 1923 Lozan Barış Anlaşması, 1947 Paris Barış Anlaşması. Bu anlaşmalarla beraber şu adalarda yetkilerimiz var bizim, haklarımız var, silahsızlandırmak var.
2: O 144 tane ada diyorlar, onlar hangileri?
1: Adacık.
2: Adacık, kaya gibi mi?
1: Adacık, kayacık vesaire. Yani egemenliği tam
0: ada
1: olarak...
0: Ada ve adacıklar. He? Ada ve adacıklar, 152.
1: Ada, adacık, kayacık, kayalık var diye yani. Statülendirilmiş. Bunlar...
2: Nerede bunlar?
1: Bunlar şu Doğu şeyde, Ege'de, şu bölgede.
2: Bu bölgede.
1: Evet. Dolayısıyla egemenliği tam olarak kimde olduğu belli olmayan yerler. Kardak bunların bir örneği.
2: Dolayısıyla herkes mesela şimdi diye. Şurada bir tane adayı bir sahip çıktığımız zaman eğer bunun kıta sahanlığı varsa bunun da olmuş oluyor o zaman, değil mi?
1: Yani tabii. Şimdi oraya getirelim mesela isterseniz. Bu biraz da arka plan okuması olacak ama. Yani bu kanunun asıl niyet ve maksadı...
0: Cemil Bey geçmiş programlarda anlatmıştı. Öyle, bir örnek vermişti. Belki onu tekrar verebilir.
1: Yani bu bölgedeki az önce egemenliği belli olmayan ada adacık dedik ya, bu bölgelerdeki ada adacıklarla ilgili belki diyeceğiz ki bu adacık bizim ekonomik bölgemiz ya da karasularımızın içinde olduğu için biz bunun doğal uzantısı ve sahibiyiz.
2: Sahibiz diyeceğiz.
1: Bu sefer ne olacak? Karşı olarak o taraf ne yapıyordu? Adaların hani kıta sahanlığı var diyor ya. Bizim de var o zaman. Ya bu sefer Yunanistan bu anlamda geri adım atabilecek. O yüzden panik haldeler şu anda.
2: Peki şimdi burada acayip bir silahlanma olduğu söyleniyor bu adalarda.
1: Evet.
2: Ve silahsız konumda olmasına rağmen bu kanunla birlikte o adaların silahlanmasını uygulamak üzere harekete mi geçmiş olacağız?
1: Yok. Ne olacak? O kanun,
2: o kanun
1: adaların saydığım anlaşmalar var diye 12'den 47'ye kadar 3 tane anlaşma var. Bu anlaşmada adaların isimleri tek tek yazıyor. Hangi adalar silahsız konumda? Hangi adalara silah ve asker konumlandırılmayacak diye teker teker sayılan adalar var.
2: Tamam,
1: ismen.
2: Bunlarda da silah var.
1: Orada silah var. Biz şu anda bir kanuna ihtiyaç duymadan
2: bunu
1: o bölgedeki
2: zaten
1: adaları silahsızlandırmak için askeri ve diplomatik tedbirler alabiliriz.
2: Onun için bir kanuna ihtiyaç yok.
1: Bu kanun
2: yok.
1: Onu söylemiyor. Bu kanun tamamen bu bölgedeki bizim haklarımızın korunmasını söylüyor. Ama yine söylediği gibi burada bizim ekonomik bölgemizde kalan ve karasuyumuz içerisinde kalan adaları, kayalıkları biz zaten bizim doğal uzantımız olduğu için bize aittir diye deklare edebiliriz. Edersek şimdi çok kişi eleştirecek bizi. Bir taraf işte biliyorsunuz kim olduğunu. Ya diyecek işte orası yaparsanız Yunanistan'ın yaptığının aynısını olacak falan filan değil. Biz diyoruz ki bakın burada bir ortay hattı çizdik. Hakkaniyet dedik. Uluslararası hukuk da bunu söylüyor zaten.
0: Hocam uluslararası hukukta da aynısını söylüyor. Burası kara suları ve 200 mile kadar Türkiye'nin egemenliğinde olan bölge, bakın.
2: Ama imza atmadık biz ona.
0: Bir örnek vereyim Cemil Bey.
1: 200 mil değil, 12 mil.
0: Sayın
1: 6 mil diyelim.
0: Önceki dönem enerji bakanlarımızdan Sayın Berat Albayrak döneminde ki bu denizlerdeki sondaj yapmayla ilgili mimarlarından biridir. Kendisi o dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Mavi Vatan bizim vazgeçilmezimizdir ve Doğu Akdeniz'deki bu işte petrol doğalgaz aramaları ile ilgili ilk Türkiye'nin çok önemli atılımlarından birini

0: yaptı. Burada aslında münhasır ekonomik bölgeyi Mavi Vatan Kanunu ile iç hukukta bu aslında boşluğu, muğlaklığı giderme ile beraber Türkiye hem petrol doğalgaz çıkarma açısından bu münhasır ekonomik bölgede hem de ruhsat verme de önemli. Bakın ruhsat verme yetkisi de Türkiye'de bu alan içerisinde Türkiye evet. dilediği işte bu kuruluşa ruhsat verme yetkisini de kullanabilir. Yani bu anlamda da hem işte petrol hem doğalgaz anlamında hem çıkartma hem canlı cansız varlıklar ve balık mesela balıkçılıkla alakalı da bu alan içerisinde Türkiye'nin balıkçılık faaliyetlerini de yapma konusunda çok sıkıntılar oluyordu. Evet, şimdi bu alan da genişliyor. Bu da önemli yani balıkçılık tezi açısından.
1: Yunanistan hep böyle botlarla lazım. Görürsünüz ya gelir bizim balıkçıları taciz eder falan.
0: Evet, evet.
1: Bunun gerekçesi şu, hemen ada var dibinde Türkiye'nin. O adanın kıta sahanlığına girdiniz kardeşim deyip bizim balıkçıları kovuyor oradan sürekli.
2: Evet. Yani bizim balıkçılarla da ilgili şöyle bir şey söyleyelim. Çok aşırı troll yapıyorlar. Altları yapıyorlar. Yunanistan'da avlama yani balık avlama alanları ve süreleri çok daha kısıtlı. Yani orada balık fışkırıyor. Bizim buralarda ne yazık ki balık yok. Evet, böyle bir gerçek
1: o
2: var.
1: O ayrı bir düzenleme.
2: Orada. Ayrı bir düzen. Şimdi benim burada merak ettiğim buradaki bizim hayatın akışı değişecek mi bu yasayla birlikte?
0: 152 ada.
2: 152 adada.
1: Yani siyasi irade şöyle bir karar alabilir bu kanundan sonra. Yetkisi olacak çünkü ondan sonra. Diyecek ki biz şu adalar bizim yetki alanımıza dahil olduğu için bu adalarda biz bayrak bulundurabiliriz. Yani adayı kullanabiliriz. Adanın bize ait olduğuna dair belki onunla ilgili yeni bir kanun da ihtiyaç olabilir. Yani bu adaların 152 tane tam olarak belirsiz olan adaların kayacıklarında bize dahil olduğuna dair bir kanun çıkartılabilir. Hayatın akışı öyle değişir. Dolayısıyla buradaki kıta sahanlığı hikayesi bambaşka bir yere gidebilir. Dediğimiz gibi ama şunu da yapmaz belki siyasi yere der ki ben bu yetkimi saklı tutuyorum. Karşı tarafın yapacağı hamleye göre biz de yeni hamleler yapabiliriz. Çünkü iç hukuk buna artık müsaade ediyor. Uluslararası sözleşmeler de buna müsaade ediyor. Mavi Vatan doktrini deniz yetki alanlarıyla ilgili kanunla taçlandırırsak eğer biz buradaki bütün denizle ilgili yetki, hak, hukuk ne varsa tamamını kullanabiliyor vaziyette olacağız. Kanun çok önemli. 1995 tarihli meclis kararı bile şu anda kasus belli. Şu anda silahsızlanma ve hatta şey diyelim 12 bine çıkartmayla ilgili blokaj yapıyor ya. Bu kanun da karşı tarafın egemenliği tam belli olmayan adalarla ilgili tasarrufunu da bloklaştıracak, engelleyecek. Gidiyor mesela Kardak benzeri bir adada, ona benzer işte bir sürü ada var. O adalara gidiyor bayrak dikiyor. 4 tane Yunan askeri koyuyor. Ya da oraya bir tane 2 tane aile koyuyor. Orada onu parayla yaşatıyor. Bir şekilde bir kulübede yaşatıyor. Sonra diyor ki bu ada, adacık Yunanistan'ın toprakları içerisinde ya da karasular içerisinde. Niye mesela bakın şuraya bakın şimdi Midilli Adası'nın etrafında kayacıklar var değil mi şöyle. Midilli Adası'nın karasuları var diyelim kaç mil olabilir? 6 mil. Bir de kıta sahanlığı olduğunu düşünün şöyle 372 kilometre şöyle bir alan yapıyor. Buradaki bütün adacıklar diyor ki benim. Neden? Midilli Adası Yunanistan'a ait olduğu için etrafındaki kıta sahanlığının
2: halbuki içine kalan adacıklar. Halbuki o adalar tanımlı değil değil mi?
1: Değil. Kime ait olduğu belli değil.
0: Şimdi karasularının genişliği aslında kanunda tekrar tanımlanacak doğru mu hocam?
1: Tabii. Karadeniz'e 12 diyecekler, Akdeniz'e evet. 12, Ege'ye evet. 6 diyecekler. Karasuları tanımı olacak. Münhasır ekonomik bölge ilan edeceğiz. 200 mil kadar olduğunu söyleyeceğiz.
0: Evet. Bu da artık zaten şimdi egemenliğimiz içinde
1: bitişik
0: olduğunu
1: bölge var bir de
0: kanunla aradayım. Da ortaya koymuş olacağız. Yani tabii. iş düzenlemeyle
1: tabii,
0: birlikte.
1: Aynen öyle.
2: Şimdi birazcık hafif hafif savaş moduna da girelim. Şimdi burada bu adaları aslında askeri olarak Yunanistan'ın koruması imkansıza yakın bir şey değil mi? Yani gerçek bir Allah korusun çatışma çıksa veya savaş çıksa
1: yani Yunanistan kendi ana kıtasını bile koruyacak halde değil şu anda. Bırakın adaları korumasın. Yani baksanıza şuraya yani Türkiye'ye kimisi 10 kilometre, kimisi 2 kilometre, 4 kilometre, 5 kilometre uzunlukta mesafede adalar var. Yunanistan'a ait adalar anlaşmayla. Onları bile şu anda koruyamıyor. Şu adaların hepsini silahsızlandırmak zorunda. Bütün askerleri çekmek zorunda.
0: Uluslararası anlaşmalarda
2: peki yapabileceğiz mi biz bunu?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Bir NOTAM'a bakar. Dersiniz ki bir NOTAM verirsiniz. NOTAM'la açıklarsınız daha doğrusu. nota verirsiniz Yunanistan'a.
2: Bunu dersiniz ki silah var burada, işte resimleri bu mu diyoruz?
1: Kanıtlar var zaten, dosyalar var elimizde şu anda. Bütün adalardaki asker sayıları ve garnizon sayıları belli.
3: O zaman verirler.
1: Silah cinsleri de belli şu anda. Amerikan silahları da var o bölgede. Bütün bunların hepsini bir dosyayla Birleşmiş Milletler'e, kanunların da bize olan desteği, uluslararası hukukun da desteğini kanıtlarsınız. Bu paket halde Birleşmiş Milletler'e bunu gönderirsiniz. Bir de Avrupa Birliği var biliyorsunuz.
2: Müthiş bir yaygara kopar orada.
1: Müthiş. Avrupa Birliği var biliyorsunuz. Avrupa Birliği de şeye yakın duruyor. Yunanistan tezlerine yakın duruyor. Dolayısıyla ona da bir belge aktarırsınız. Uluslararası Adalet Divanı'na da gidebilirsiniz. Biz sözleşmeye dahil olmadığımız için pek Adalet Divanı'na gitmek istemiyoruz. Çünkü itiraz ettiğimiz maddelerden biri oydu. Gidilebilir belki. Buradaki sözleşmeler, anlaşmalar gereği adanın silahlandığını tespit eder, ispat edersek eğer bunu ilgili yerlere aktarırız. Bir süre bekleriz. Yunanistan'la hatta ikili görüşme de yapabiliriz bu anlamda diplomatik açıdan. Baktık ki olmuyor. Baktık ki olmuyor.
2: Abluka mı alıyorsun?
1: Biz oradaki askerlerin boşaltılmasıyla ilgili süre veririz. Deriz ki kardeşim 48 saatlik süreniz kaldı. Ama bu çalışmalar belki 6 ay sürecektir.
2: En belki son 2 yıl sürecek. Belki 1 yıl.
1: 48 saatlik süre içerisinde boşalttınız. Boşaltamadınız. Uluslararası kanunların bize vermiş olduğu yetkiyi kullanarak biz bu bölgede abluka ilan ediyoruz.
2: Ve etrafını çeviririz.
1: Tabii Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız bu bölgede, Hava Kuvvetleri de destekler. Bu bölgede adanın, o asker yerleştirilen adaya, adanın etrafına giriş çıkışları engelleriz. Savaşa giden yoldur aslında bu. Arkasından yine olmazsa eğer biz adaya bir küçük bir müfreze gönderir. O askerler alır, tutuklarız. Bakın Yunanistan'a
2: yargılarız değil mi?
1: Askeri yargılamak doğru olur mu orada bilmiyorum. Hukuken bakmak lazım ama Yunanistan'ın yargılanmasıyla ilgili devlet olarak Uluslararası Adalet Divanı'na dava açılabilir. Oraya askeri yollayan kimse, oranın başbakanı kimse o esnada ya da Genelkurmay Başkanı kimse o kişiyi de...
2: Sanık olacak o öyle mi?
1: Tabii onu da yargılama. Bizim yetkimiz yok. Onu da ceza mahkemesi de yargılatır. Çünkü uluslararası hukuku ihlal etmişler. Bu çok radikal bir görüş aslında. Yani oradan o silahları ve askerleri çıkartabilecek son nokta kuşatmadır ve adaya çıkartmadır. Başka türlü olmaz çünkü. En sonunda 152 tane adanın bizim bölgemize dahil olduğu için tekrar tekrar söyleyelim. Bizim de oralarda bayrak bulundurma hakkımız oluşabilir. Tıpkı Yunanistan'ın yapmış olduğu gibi. Yoksa Ege Denizi'ndeki Yunanistan'ın Anadolu'ya doğru ilerleyişi adalar üzerinden durmayacak gözüküyor.
2: Sürekli durmayacak. Yeni bir taleple geliyor.
1: Meclise çıktılar biliyor musunuz? Asker gönderdiler meclise. Nasıl gönderdiler? Bir tane yolcu vapuru, turist vapuruna bindirmişler 10 kişiyi. Sivil kıyafetli, sırt çantalı. İçlerinde,
2: sonra üniformaları.
1: Sonra içeri girdiler. Bir tane kulübe yapmışlar bunlara bir yerde, yüksek bir yerde. Bayrak diktiler. Askeri üniformayla silahlı fotoğraf çektirdiler. Ortada da kim var biliyor musunuz? Yunanistan Cumhurbaşkanı.
2: Hadi ya.
1: Ya. Yani böyle bir tablo. Burada bir kol ordu var Yunanistan'ın. Yani şu denizlerden sorumlu bir büyük bir kor amiral var başlarında. O yetkili bütün adaların şeyinden, emniyetinden, güvenliğinden. O sürekli geziyor. Genelkurmay Başkanı Yunanistan'ın sürekli inatla egemenliği belli olmayan ya da silahsızlandırılmakla mükellef olduğu adada gidip fotoğraf çektiriyorlar. Yıllarca bunları yaptılar. Mesela ne oldu biliyor musunuz? İki defa NATO'ya bunlar dediler ki adanın bir tane Rodos'ta ya da Midilli'de NATO tatbikat yapsın. Biz masrafları karşılayalım. NATO'nun o zamanki Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Amerikalı Oramiral dedi ki kardeşim bu adalar hukuki olarak silahsızlandırılmakla mükelleftir. Siz NATO'yu bu işin içine dahil edip orada tatbikat nasıl yaparsınız? Reddetti. İki defa reddettiler. Yunanistan buna benzer çok hamleler yapıyor.
2: Yunanistan'ın içinden de çok sesler geliyor. Ya aptallık etmemiz, Türkiye ile baş edemeyiz. Toplumlarında bir sorunu yok falan diye. Yunanistan'ın içinden de çok ses geliyor ama İsrail mi kışkırtıyor? Ne yapıyor İsrail bunları? Kışkırtıyor. Amerika mı kışkırtıyor?
1: Ben olsam ne yapardım biliyor musunuz? Söyleyeyim ben şahsi kanaatim. Bu adaları satın alırdım Yunanistan'dan. Tek tek alırdım. Yani çünkü çok zor bir şey değil. Hatta Yunanistan 4-5 sene önce adaların bir kısmını satışa çıkarttı.
2: Bu bayağı büyük yalnız. Mesela bu Midilli satın almaya kalksan bayağı bir
1: ya
2: para.
1: Midilli kalabilir ama o dediğim gibi irili ufaklı silahsızlandırılmış adaların tamamını teklif ederim. Alaska'yı nasıl satın aldılar Sovyetler Birliği'nden o dönem Amerikalılar? Onun gibi satın alırım.
2: Hayır, zaten Yunanistan'ın batmasına da bu adaları şey yapıyorlar. Çünkü bu adaların hepsine çöpünü toplayacak, elektrik verecek, insan getirecek, götürecek yani çok büyük bir masraf ve Yunanistan'ın ekonomisinin kötü olması

0: Aslındaki asıl sebep de bu diyorlar.
1: O yönü de olabilir. Çünkü idame etmek, ikame etmek çok zor. İkmal çok zor. Denize bağlısınız. Adalarda insanları yaşatıyorsunuz orada. Ve tek gelirleri turizm.
0: Evet.
1: O yüzden adaların bakımı, takibi, kontrolü ve güvenliği hakikaten Türkiye dışında başka bir ülke yapamaz burayı. O yüzden bu bölge satın alınabilir. Söylediğim askeri tedbirler uygulanabilir. Uluslararası kurumlara müracaatla hallolabilir. Ama burada Yunanistan inatla iki yerden güç alıyor. Aldığı güçlerden bir tanesi Amerika. Dedaç dahil oradaki 4-5 üstten 10'a çıkarttılar üst bölgelerini. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu sıklıkla dile getiriyor. Yani 5'e çıkar, 5 tane daha kurdunuz diyor. Amerikalıların bir desteği var. İki, İsrail çok kışkırtıcı dediğiniz gibi. Neden kışkırtıyor? Çünkü bir de Kıbrıs diye bir gerçeğimiz var biliyorsunuz o bölgede. Kıbrıs'ta ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bölgesinde İsrail üsler kuruyor.
0: Peki bizim bu burada mesela buralara niye gelmiyor bu mavi alan? Şu uçta bizim mesela değil mi?
1: Yani şöyle haritamız biliyorsunuz şu aradan geliyor burası. Şöyle. Şurada bitiyor. Dolayısıyla şu bölge Lübnan'la aramızdaki şeyin anlaşması, adanın anlaşması var. Bizim mavi vatan tezimiz burada sonlanıyor. Dolayısıyla bu bölgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizim için bir devlet statüsünde olduğu için biz 2011'de KKTC ile New York'ta bir anlaşma yaptık. Münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptık. Deniz yetki alanları anlaşması yaptık. Neden yaptık? 2003, 2007, 2009. 3 anlaşma yaptı Güney Kıbrıs Yunanistan'la beraber. İlk anlaşmayı Mısır'la yaptı, Lübnan'la yaptı ve İsrail'le yaptı. Biz bunun üzerine 2019'da Libya'yla bir anlaşma yaptık.
0: Sonra Mısır'la da yaptık galiba değil mi?
1: Mısır'la yapamadık, daha. Ama anlaşma şöyle prensipte anlaşıldı. Hatta Libya'yla yaptığımız anlaşmada bütün Akdeniz'deki ülkelerin minosur ekonomik
0: bölgelerini... Biz bu Libya'yla yaptığımız anda zaten Akdeniz'e girmek bizden sorulmuş oluyor değil mi?
1: Hatta Mısır şuraya kadar geldi biliyorsunuz şöyle. Şu bölgelere kadar geldi. Eskiden şöyle bir şeydi. Yani Sevilli haritasında.
0: Evet.
1: Çok daha fazla alan kazanmış oldu. Şimdi burada yapılması gereken şey Libya ile yapıldı. Mısır'la bir anlaşma yapılması gerekiyor.
0: Bak harita böyle işte.
1: Mısır'la. Bakın ne kadar uzamış. Yani Türkiye MEB'i koyduğu andan itibaren uzamış durumda. Siz yok dediniz ama bakın Suriye taraflarında var orada.
0: Evet
1: bizim.
0: Varmış.
1: Var. Suriye ile bir anlaşma yapmamız lazım. Lübnan'da anlaşma yaptık. Meclis onaylamadı.
0: Onaylamadı.
1: İsrail'le anlaşmaya hiç bence gerek yok. Filistin'de bir anlaşma yapmamız lazım. Filistin yönetimiyle Ramallah'la. Belki bu anlaşmalar yapılırsa İsrail burada yalnız kalacaktır.
0: Evet, hazır harita gelmişken bir de şu genel duruma da bir gelelim. Bir genel Orta Hürmüz haritasından şey yapalım. Evet, şimdi Mavi Vatan Yasası'nı özetlersek çok şey değişecek bu yasayla.
1: İki şey değişecek. Ben size hemen özetleyelim. Bir tanesi Cumhurbaşkanımıza özel deniz yetki alanı verme yetkisi. Çok kritik bir yetki. O Adalar Denizi dediğimiz bölgede istediği noktayı bir statülendirebilecek.
0: Bayrağı dikecek istiyorsun.
1: Aynen öyle. İkincisi bizim egemenliği belli olmayan ve aramızdaki en temel problem olan ada ve adacıkların statüsünü belirleyeceğiz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz o adacıklar üzerinde alanımıza girdiği andan itibaren sahiplenme hakkımız.
0: Ondan sonra da belki bu silahsızlandırma işlerine
1: peş peşe
0: girelim.
1: 12 mil hikayesi, Fırat'lı hikayesi biliyorsunuz. Bütün bu aradaki problemler egemenliği belli olmayan adaların çözülmemesinden kaynaklanıyor.
0: Evet, şimdi son duruma gelelim. Nedir şimdi, son özet?
1: Şimdi şöyle.
0: Körfez'de.
1: Bir kere Körfez kapalı hala, onu söyleyelim.
0: Hiçbir şey değişmedi.
1: Hiçbir şey değişmedi. İki taraf için de kapalı. Yani Amerikalılar kapattığı için kapalı.
0: Ateşkes olmuş, olmamış bilmem ne bir şey fark etmiyor.
1: Hiç fark etmedi. Çin görüşmesi çok kritik idi. Beklentimiz vardı. Ama Amerikan-Çin görüşmesinde de beklenenler gerçekleşmedi. Çin çok büyük ihtimalle Amerika'ya çok büyük... bence tehditlerde bulundu. Yani öyle bir tablo çıktı ki Amerika Birleşik Devletleri geri döndü ve dedi ki İran'a saldırmanın tam öncesindeyiz, fırtına öncesi sessizlik dedi. Demek ki Çin de İran'ın tezlerini savunuyor. Her ne kadar Trump yok ya büyük başarıyla döndük işte biz şunları istiyoruz. Şimdi yayınlanan bir tane bugün 5 maddelik bir gerekçe var. Amerika'nın İran üzerinde Hürmüz'ü açacaksın. Gümrük almayacaksın, tazminat vermeyeceğim. Nükleer silahlarının 9 tane testinin sadece biri kalacak.
2: 400 kilo uranyumu vereceksin.
1: 400 kilo.
0: Ya birinci güne geri dönüldü, hiçbir şey değişmedi.
1: Tıpa aynı. İran da mukabil cevap verdi.
0: Aynını söyledi o da. Ben de onu yapmayacağım, bunu yapmayacağım.
1: Evet, onu yapmayacağım, bunu yapmayacağım. En baştaki prensiplere sahibim, sadığım dedi. Şimdi savaşın arefesine tekrar döndük.
0: Evet. Yani
1: petrol ne kadar?

0: mesela bugün bakmadım ama Brent petrol.
1: Bilmiyorum,
0: şu an Hürmüz kapalı. Hürmüz kapalı. Savaşacak olan askerlerin bölgedeki vaziyetleri duruyor. Gemiler duruyor. Uçak gemilerinden sadece tek bir değişiklik oldu. O da Gerald Ford Amerika'ya geri döndü.
1: Başkası mı geldi?
0: Başkası gelecek. Gerald Ford niye döndü? Çünkü bak canlı 109'a çıkmış.
1: Canlı Brent petrolde buymuş 109.
0: Yani 109'a çıkmış.
1: Düşün. Yani hep yani bu savaşın başından beri paylaşıyoruz burada. Amaç burada savaşı kimin kazandığı değil, tedarik zincirlerinin çökertilip küresel çete dediğimiz dolar matbaasını elinde tutan güçlerin insanları sıfırlaması, şirketlere el koyması, arazilere, mallara el koyması.
0: Yani ona şu doğru an, gidiyor galiba.
1: Şu anda yaşadığımız evet. Bu. Bunu geçtiğimiz aylarda savaşarak yapıyorlardı. Şimdi daha ucuza yani ucuz demeyelim de daha kolay yapıyorlar.
0: Yani
1: gene
0: savaş dışı bir yöntemle.
1: Savaş dışı bir yöntemle yine kapatmış durumdalar. Evet,
0: abluka ile yapıyorlar şu anda. Abluka çok işe yaradı gibi gözüküyor. Çünkü çift taraflı abluka hem Amerikalılar kaybediyor hem Amerikalılar kazanıyor. Hem İran kaybediyor hem İran kazanıyor. Değişik bir durum. Burada tek sıkıntı Birleşik Arap Emirlikleri Cemil Bey. Birleşik Arap Emirlikleri o kadar çok bu işte istekli ki İran'ı tam bitirmek istiyor. İsrail kadar neredeyse istekli bu konuda.
1: Bayeli, ama İsrail, İran'da bugün gitmiş Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki nükleer tesisin yedek jeneratörünü vurmuş.
0: Yapabilir.
1: Yani yedek jeneratörü vurmak ne demek? Bak sana şimdilik dokunmuyorum. Bak yedeğini bile vururum. Yedeğini yani...
0: Asılını bırakıyorum. Yedeğini vurmak şu demek. Asılını da vurabilecek kabiliyetim var.
1: Kabiliyetim demek. Var demek evet. Değil mi?
0: Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu kuzeyde bir ada var. Küçük Lavan adası galiba. Onu ele geçirmeyi planladığını dair söylentiler çıktı. Oraya bir harekat planlıyor diye söylendi. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail şu anda müştereken bölgede bir kara ordusu teşkil etmeye başladılar dışarıdan. Amerika Birleşik Devletleri 70 bin kişilik kuvveti tutuyor. Bunun 15'ini ablukaya ayırdılar. 15 bin kişi orada. 100 parçalık bir gemi var. Gemi bloğu var, filo var. Bunların hepsi şu anda yerli yerini koruyor. Burada yapılacak olan şey bundan sonra büyük ihtimalle bu beklentiler İran'ın teslim olmasıyla sonuçlanmayacaksa eğer bir şiddet beklentisi bende maalesef var. Bunu nasıl yaparlar tahmin etmek çok zor. Ama yine de kara birliklerini görüyoruz. Deniz ve hava kuvvetlerini görüyoruz. Müştereken bu üç kuvvetle beraber Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'i yanına alarak orada çok şiddetli bir saldırı beklentim benim hala sıcak duruyor. Korkarım ki çünkü bütün bunların maliyeti bekleme.
1: Cesaret edebilecek mi Amerika böyle bir şey?
0: Bekleme maliyetleri çok fazla. Hani siz dediniz ya ablukadan kaynaklı bir petrol artışı hala sıcak duruyor. Askeri kuvvetlerin bölgede bekletilmesinin maliyeti çok yüksek. Hem psikolojik travmatik şeyler oluşturuyor. Hem onların takviyesi, ikmali çok çok çok ciddi maliyetler. Bir an evvel bu harekat konusunda kararı Trump'ın vermesi lazım. Ama İsrail çok istekli ve ısrarlı olduğu için Amerika Birleşik Devletleri oradan birliklerini çekemiyor maalesef geriye. Evet. Tabii bu saldırılar gerçekleştiğinde çok büyük bir yıkım ve kırım olacaktır. İki taraf için de söylüyorum. Bu kırım ve kıyımın sonucunda Amerikalılar çok şiddetli kayıplarla karşı karşıya kalırlarsa
1: asıl körfez ellerin, yok olacak yani.
0: Hem o yok olacak. Amerikalılar öyle bakmıyor konuya. Amerikalılar diyor ki körfezi açacağız, açıp rahatlatacağız, işte özgürleştireceğiz falan filan. Onların dertleri İsrail üzerinden biraz farklı. Evet. Bu kadar sıkışır İranlılar direnişi hala devam ederse karada ve denizde seçenek olarak ellerinde tek bir şey kalıyor Amerikalıların. O da maalesef nükleer.
1: Yani ama yani nükleerle de ama orada, nükleer atarak da Hürmüz açılmaz ki, at nükleeri, adam iki tane sürat motoruyla durduruyor gemileri.
0: Yok, öyle şöyle yani sizin söylediğiniz nükleer kullanmayacak tezi biliyorum ben, o küreselcilerin nükleer hariç her şeyi
1: kullanacak. Çünkü taktik de olsa bir atıldığı zaman cin şişeden çıkmış oluyor. Tabii, onu kimse
0: ya tutamaz. Öyle bir beklenti var.
1: Hayır bir de ama nükleer Hürmüz'ü açmaya yetmiyor.
0: Yeter.
1: Nasıl yetecek?
0: Siz İran'a bir tane, Tahran'a bir nükleer bomba atın.
2: Teslim olur yönetim yani.
0: Biter ya, biter. Japonya nasıl teslim?
1: Ya işte 32 tane şeysi var her biri, o füzelerle, müzelerle. Ya orada İran'ın...
0: Bunlara dair devam edecek bir şey var.
1: İran'ın ben buradan geçirmiyorum demesi yetiyor. Ben seni geçerken vururum dediği anda hiçbir sigorta...
0: Amerika'da kaç tane nükleer silah başlığı var?
1: 5500 tane.
0: 5622 adet. Ya açıkladılar onu. Evet. 5200 adet Rusya'da var. 5622 adet irili ufaklı nükleer başlık var. 440 kilogram diyorsunuz ya. Toplam dünyada ne kadar biliyor musunuz?

0: Müzakerelerle, mahkemelerle netice alınarak ya da işte...
1: Dışişleri rahatsız oldu yani attığınız manşetler,
0: evet,
1: öyle mi?
0: Evet, çok dışişleri çok rahatsız oldu. Birkaç zaman daha manşet vermediler bana. Neticede bu çok eski bir hikaye. Acaba niçin şimdi ortaya atıldı şu sırada? Herhalde bunun bir sebebi vardır diye
1: var,
0: düşünüyorum.
1: Var, çünkü İsrail Yunanistan'a sürekli, evet, gaz veriyor, kışkırtıyor.
0: Evet.
1: Yunan halkı da aslında buna uyanmış durumda. Evet. Uzağa düşmemeye çalışıyor.
2: İsrail şeye geldi, Ege'ye geldi, bizim dibimize geldi bu küresel smut filosuna. Tabii müdahale ederken
3: Girit Adası'nın açıklarında
2: geldi, burada müdahalede bulundu ve Savunma Bakanı da şunu açıkladı: Ege'de istikrarı sağlamak, evet, için biz burada olacağız.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Evet, bu bugüne geldi. Bu adalar meselesini nasıl çözülür bilmiyorum. Orada olan 3000 tane adayı yani biz otursak burada 2 ay çalışsak biz bile bölemeyiz. Nasıl bölecekler bu 3000 adayı Allah?
1: Silah koymasınlar yeter diyelim. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar.
4: Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan bu coşku yalnızca bir yürüyüşün değil, köklü bir tarihin, güçlü bir kimliğin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir.
7: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde geleneksel olarak düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşü büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Türk Günü yürüyüşüne ilişkin Türk-Amerikan toplumuna video mesaj gönderdi.
6: Türk-Amerikan toplumu 80 yılı aşkın geçmişiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrılmaz ve saygın bir parçası haline gelmiştir. Sizler bulunduğunuz her alanda elde ettiğiniz başarılarla Türkiye ile Amerika arasında bir dostluk köprüsü kuruyor, kültürümüzü ve değerlerimizi en güçlü şekilde temsil ediyorsunuz. Bu anlamda sizler Türkiye için birer vatandaş diplomat konumundasınız. Üstlendiğiniz bu kıymetli misyon, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı anlayışın ve diyaloğun derinleşmesine önemli katkılar sunmaktadır.
7: Duran birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
6: Türkiye bu gücünü birlik ve beraberliğimizden almaktadır. Bu dayanışma ruhuyla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Türk Günü yürüyüşü bu ortak ruhun, bu güçlü aidiyetin ve anlayışın en somut tezahürüdür.
7: Türkiye'nin bölgesel ve küresel başarısına da parantez açtı. Ağırlığımız her geçen gün artıyor dedi.
6: Bugün jeopolitik eksenini kuran, dış politikasını öncelikleri doğrultusunda şekillendiren, işbirliklerine önem veren ülkemiz, yapıcı, insan merkezli ve dengeli dış politikasıyla küresel sorunların çözümünde güvenilir bir aktördür.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Trenin çarptığı otobüs alev topuna döndü. Çok sayıda kişi can verdi. Dehşet anları Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kayda geçti. Herkes birkaç saniye sonra yaşanacak faciadan habersizdi. Yoğun trafik nedeniyle hemzemin geçitte duran halk otobüsü rayların üzerinde mahsur kaldı. Hemen yanında çok sayıda motosiklet ve otomobil de vardı. Tam o sırada yük treni kaçacak alanı kalmayan otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs, yanındaki motosiklet ve araçlar raylar boyunca metrelerce sürüklendi. Ardından alev topuna döndü. O dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.
9: Otobüs kırmızı ışıkta sıkışıp kalmıştı. Araçlar ilerleyemiyordu. Görevlilerle tren sürücüsü arasında nasıl bir koordinasyon vardı bilmiyoruz. Yük treni hiç yavaşlamadan rayların üzerindeki otobüse doğru geldi. Çarpmanın ardından araç bir anda alev aldı.
8: Kaza başkent Bangkok'taki Makkasan bölgesinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Alevler ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınabildi. Kazada en az 8 kişi hayatını kaybetti.

20'den fazla yaralıysa çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tayland basınında yer alan bilgilere göre yaşamını yitirenlerin tamamının otobüsün içindeki yolcular olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Bundan böyle Mayıs ayının son haftasını Milli Aile Haftası, Milli Aile olarak hafta bu suretle kutlamak toplumsal farkındalığın artırılmasını da sağlayacağız.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir ilke imza atıyor. Aile ve nüfus 10 yılı kapsamında Milli Aile Haftası'nda 81 ilde aile odaklı programlar düzenlenecek. İnsanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen Türkiye vizyonu kapsamında artık her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Kurban Bayramı vesilesiyle bu yıl 25-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek hafta kapsamında Türkiye genelinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ekipleri huzur evleri, çocuk evleri ve çocuk evi siteleri gibi 7 gün 24 saat hizmet veren kuruluşların yanı sıra engelli aileleri, şehit yakınları ve gazi aileleri, koruyucu ailelerle, evlat edinmiş ailelere ziyaretlerde bulunacak. Ziyaretlerde bakanlığın hizmet modelleri arasında yer alan aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim, koruyucu aile, evlat edinme, ALÜ 183 hizmetlerine ilişkin bilgi verilecek. 3 kuşak bir sofra buluşmaları kapsamındaysa aynı aileden 3 kuşağı bir araya getiren bayram sofraları kurulacak. Bayramın bereketi ve sevinci sofralardan gönüllere, gönüllerden de kuşaklara akacak. Öte yandan Milli Aile Haftası kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
3: A Haber Radyo canlı yayın.
4: Çıkaldı.
5: Bir ihbar için yola çıktılar, belki birkaç saat sonra evlerine döneceklerini düşündüler ama gittikleri iş merkezinde çıkan çatışma iki polis memurunu hayattan kopardı. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen asayiş ekipleri binaya girdikleri sırada saldırıya uğradı. Silahlı saldırgan polis ekiplerine bir anda ateş açtı. Polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç ağır yaralandı. O anlarda bina çevresi savaş alanına döndü. Polislerimiz etraftaki sivillere zarar gelmemesi için de mücadele verdi. Ekipler önce saldırgana teslim olması için çağrı yaptı ancak şüpheli ateş açmayı sürdürünce çatışmanın şiddeti de arttı. Üstelik saldırganın psikolojik rahatsızlığı olduğu da açıklandı.
6: Normalde psikolojik bir rahatsızlığı olan İstanbul'da yaşayan bir vatandaş tedavi görmesiyle ilgili mahkeme kararı da alınıyor.
5: Çıkan çatışmada saldırgan yaralı ele geçirildi. Ağır yaralanan iki polis memuru ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar dakikalarca onları hayatta tutabilmek için mücadele verdi ama iki kahraman polis kurtarılamayarak şehit düştü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada şehit polisler için başsağlığı mesajı yayımladı. Polis ekibinin görev için çıktığı o bina şimdi iki şehidin son adresi olarak hafızalara kazındı. Geride gözyaşlı aileler, yarım kalan hayatlar ve milletin yüreğine düşen büyük bir acı kaldı.
4: İstanbul Küçükçekmece'de mesai bitiminde evine giden polis memuru şüphelendiği motosikleti durdurmak istedi. Silahını çıkarmak isteyen şüphelilerden biri polis tarafından etkisiz hale getirildi. Kaçan zanlının geride bıraktığı çantada yapılan incelemelerde suikast planı ortaya çıktı.
7: Mesaisini

0: tamamlamış evine gidiyordu. Dikkati ve soğukkanlılığıyla olası bir suikastı önledi. Küçükçekmece'de görevli bir polis memuru plakası katlanmış motosikletteki iki kişiden şüphelendi. Dur ihtarına uymayan şüphelilerden biri silahını ateşlemeye çalıştı. Ancak silah tutukluk yaptı. O anda polis memuru hızla müdahale etti, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Diğer şüpheli ise kaçtı. Kaçarken bıraktığı çantada uzun namlulu otomatik silah ve cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonunda yapılan incelemede şüphelilerin suikast hazırlığı içinde olduğu, kullandıkları motosikletinde çalıntı olduğu ortaya çıktı. Elinden yaralanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri kaçan zanlıyı ve olayla bağlantılı diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
1: Ve Gülistan 9 dosyası. Soruşturmada çok kritik iki yeni ayrıntı ortaya çıktı. Gülistan'ın kaybolduğu gün dönemin devlet hastanesi başhekiminin aracının genç kızın son görüldüğü yerde olduğu tespit edildi. Bir başka dikkat çeken gelişme de yine o dönem görev yapan il jandarma komutanının soruşturma kapsamında ifade vermesi oldu.
2: İfadeyi örtbas ettiler.
3: 5 Ocak 2020'de kaybolduğu Gülistan Doku 6 yılın ardından yeniden açılan dosyada karanlığı aralayabilecek yeni detaylar ortaya çıktı.
4: Benim kızım bir mezarım olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
3: Dosyaya giren plaka tanıma sistemi kayıtları genç kızın son görüldüğü bölgedeki hareketliliği gündeme taşıdı.
5: Resmi belgeyi yok etmek ve delilleri karartmak suçlamasıyla tutuklanan dönemin devlet hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir'in Gülistan Doku'nun son görüldüğü noktadan aynı gün aracıyla geçtiği tespit edildi.
2: Gülistan Doku kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine direndiği için şiddete uğramıştı.
3: Ancak Gülistan başına gelenlerle ilgili hastaneden rapor almak istediğinde iddiaya göre bazı detayların üzeri örtülmeye çalışıldı.
2: Baş şüpheli Tuncay Sönen'in oğluna yönelik beyanda bulununca orada o ifadeyi örtbas ettiler. Bu örtbaslayan bir görev de bu başhekim Çağdaş Özdemir'e aitti.
3: Üstelik sadece tutuklu başhekim değil, soruşturmadaki en kilit isimler o gün aynı noktada bulunmuştu.
2: Erdoğan Elaldı, Çağdaş Özdemir, Şükrü Eroğlu, Mustafa Sönel, Umut Altaş hepsi Gülistan'ın böyle bulunduğu yöre yönelik olarak bir hareketlenme içinde olduklarını biz anlıyoruz.
3: Dosya bir kaybolma vakasından öte organize şekilde gizlenmeye çalışıldığı öne sürülen bir cinayet şüphesiyle ilerliyor.
2: Çağdaş Özdemir'in de artık örtbastan ziyade Gülistan'a yönelik olarak gerçekleşen insan öldürme olayından da artık sorumlu hale geliyor.
3: Soruşturmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
5: Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sinan Şen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi. 3 saat süren ifadesinde kendisine kritik sorular soruldu.
3: Silinen kamera kayıtlarının akıbeti, arama çalışmaları sırasında ihmal olup olmadığı o sorulardan sadece birkaçıydı.
6: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
3: Gülistan'dan halen bir iz yok. 30 kişilik özel ekip Tunceli topraklarını santim santim aramaya devam ediyor.
7: İnşallah daha anneler ağlamasın. Biz ağladı, daha kimse ağlamaz.
1: İranlı Ferhunde Sevgim Agami 20 yıldır İstanbul'da yaşıyordu. 11 Nisan'da bir anda ortadan kayboldu. Çevresindeki herkes onu ararken acı haber geldi. Talihsiz kadının cansız bedeni Kırşehir'de bulundu. Şüpheli erkek arkadaşıydı. Aracında yapılan kimyasal inceleme cinayete dair bütün detayları ortaya çıkardı.
3: Önce boğdu, sonra cansız bedenini başka şehire götürdü. Kayıp aranıyordu, bir mesajla dosyası cinayet masasına devredildi.
8: Ben onun tasması vardı, tasmayla bana vurmaya kalktı. O şey ipik ne? Bu arada biz şey yaptık, boğuşu şey yaptık. Tasma herhalde, ben de saçına falan giydim boynuna. Ondan sonra baktım nefes almıyor.
3: 68 yaşındaki İran vatandaşı Farhunda Sevgi Makami 20 yıldır İstanbul Maltepe'deki evinde köpeğiyle yaşıyordu. Yaşlı kadın 11 Nisan'da ortadan kayboldu.
9: İlk başta o şüpheleniyor. Evlerin camı açık oluyor. Normalde açık bırakan bir kadın değilmiş.
10: Komşuları ona Ferhunde diyordu. 68 yaşındaki kadın evinde oturuyordu. Her ne oldu?

0: Olursa camlarını açık, yemekleri ise ocağın üstünde yani dışarıda bırakıp köpeğini de alıp bir anda evden çıktı.
1: Uzun süre ona ulaşamayan komşuları ve yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
0: İran uyruklu kayıp kadına ilişkin cinayet şüpheleri ise apartman grubundan komşularına attığı mesajla güçlenmiş oldu.
2: Ablama mesaj atıyorlar ve bina grubundan. Diyorlar ki ben iyiyim, tatile gittim, geleceğim. Ama öyle bir durum yok çünkü kadın İranlı olduğu için yazmayı bilmiyor Türkçe.
0: Sadece ses atıyormuş herhalde.
2: Evet, sadece ses kaydı atıyor WhatsApp gruplarına.
3: Sürekli sesli mesaj gönderdiği için aslında bir şüphelendik.
1: HTS kayıtlarında yaşlı kadının son görüştüğü kişinin 49 yaşındaki erkek arkadaşı olduğu belirlendi. Kamera kayıtlarında da Makami'nin son olarak aynı ismin arabasına bindiği tespit edildi.
0: İkili önce birlikte yemek yedi, ardından aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmıştı. Başladı. O sırada yaşlı kadının yanından hiç ayırmadığı köpeği de arabadaydı. Ölümü de ne acı ki köpeğinin tasmasıyla oldu. Cansız bedenini şüpheli adam arka koltuğa bıraktı. Sonra da parçalara ayırdı.
1: Gözaltına alınan şüpheli suçlamaları reddetti. Araçta yapılan luminolde ise gerçekler ortaya çıktı. Gözle görülmeyen veya silinerek yok edilmeye çalışılan kan izlerinin bulunmasını sağlayan luminol yöntemle kan lekeleri tespit edildi. 49 yaşında şüpheli cinayeti ve sonrasında yaşananları itiraf etti.
4: Akşam oldu, sen sabah bekledin. Arabanın içinde kaldı o.
5: Tabii.
4: Arabanın içinde kaldı otoparkta, evet.
5: Arabada siyah camlıydı. Orada kaldı.
6: Tartışmış mı, artık gezmeye mi gitmiş? Çok tatlı bir kadındı, çok iyi bir kadındı. Köpek tasmasıyla, veya kadın vurmuş onu o tasmayla, o da elinden almış, sıkmış.
1: Katil zanlısı olduğu belirlenen 49 yaşındaki müteahhit tutuklandı, şüpheli 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7: ...15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, İstanbul Pendik'teki sahil yolunda karşıdan karşıya geçmek isterken araba çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. İlk belirlemelere göre Işıl'a çarpan sürücü hem aşırı hızlıydı hem de kırmızı ışıkta geçmişti. Aradan bir yıl geçti ama adli tıp raporu hayatını kaybeden genç kızı kusurlu çıkardı. Rapora göre bölgede hız tespiti yapılamadığı için 15 yaşındaki Işıl kusurlu. Evlatlarını yitiren acılı aile son raporla birlikte bir kez daha yıkıldı.
8: Biz ona rapor demiyoruz. Bir saçmalık belgesi geldi bize.
9: Hem hayatını kaybetti hem de kusurlu sayıldı. Üstelik buna yapılamayan tespit gerekçe gösterildi. Işıl Öykü Dinç'in ailesi biricik kızlarının ölümünün ardından bir kez daha yıkıldı.
10: Cumartesi günü olarak kızımın sene mevlidini okutacaktık evimizde. Evimize postacı geldi. İki tane tebligat getirdi adli tıp kurumundan. Ve bu tebligatı açıp baktığımızda inanamadık.
11: 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç 18 Mayıs 2025 tarihinde evine gitmek üzere İstanbul Pendik Sahil Bulvarı'ndan işte tam bu noktadan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. O sırada hızlı bir otomobil genç kıza çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. İşte bu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin evine adli tıp grubundan rapor geldi ve o raporla aile darma duman oldu.
8: Hakim duruşmada ATK'dan istediği hız tespiti yapılmasını ve yeni bir olay yeri krokisinin çizilmesini istedi. ATK bize hız tespiti yapamadığını söyledi ve biz bu raporu kesinlikle kabul etmiyoruz. İtirazımızı yapacağız. Yaptırdığımız keşifte gayet açık ve net olarak hızı 94.40 kilometre çıktı. Aracın kırmızı ışıkta geçtiği tespit edildi.
11: Adli Tıp Kurumu'ndan hazırlanan rapora göre sürücünün yeşil ışıkta geçtiği ve hız tespiti yapılamadığından kaynaklı sürücünün kusursuz olduğu, vefat eden Işıl Öykü Dinç ise kusurlu olduğu tespit edildi. Ancak Dinç ailesi bu rapora tepkili. Çünkü iddia göre birinci duruşmada iptal edilen ifadeyi baz alarak değerlendirildi.
9: O ifade kaza anında Işıl'ın yanında olan arkadaşına aitti. Ama iddialara göre o ifade baskı altında verilmişti.
10: Arkadaşı kızımın tişörtünün arka tarafından tutmuş, dur yapma demiş. Kızım kendisine sen bana karışma demiş. Birinci duruşmada da çıktı, dedi ki bir gürültü duydum, kafamı sola çevirdiğimde Işıl havada uçuyordu dedi. Şu cümleleri sarf etti, bu cümleler bana ait değil, ben böyle cümleler kurmadım dedi. Tüm bunların ışığında daha ilk duruşmada zaten kızın sözde karakol ifade tutanağı zaten iptal edildi.
9: Adli tıp kurumu

0: savunma işte bu mahkemede değişen ifadeyi değil, karakoldaki sözleri geçerli saydı. Hayatını kaybeden genç kız asli kusurlu sayıldı, ona çarpan sürücü ise hatasız gösterildi.
1: Bir senedir biz kızımla birlikte o toprağın altındayız. Yarın kızımın tam bir senesi dolacak. 18 Mayıs'ta kızımın kaza yaptığı yerde kızım için bir anma töreni yapacağız. Ben adalet istiyorum.
2: Gerçekler ortaya çıksın. Her şey adil, şeffaf bir şekilde yürütülsün. Ve sonunda da kimin payına ne düşüyorsa herkes onu alsın, kenara çekilsin. Artık evladımızın acısını yaşamak istiyoruz.
3: Ben sarılacağım.
4: Narkotik polisi Ankara'da nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen yarış atı taşıma aracını durdurdu. Dev aracın içinden 27 kilogram uyuşturucu çıktı.
5: Önde yarış atlarını taşıyan araç, arkada polis ekipleri. Nefes kesen takibin adresi Ankara.
6: Sağ çek aracı.
5: Ankara Emniyeti gelen ihbar üzerine harekete geçti. At taşıma aracıyla uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan zehir tacirleri polisin radarına takıldığı operasyona narkotik köpekler de katıldı. Yapılan aramada yarış atlarının bulunduğu bölmeye gizlenmiş 27 kilo uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.
4: İlginç bir kazayla devam edeceğiz. İstanbul'da seyir halindeki bir belediye otobüsüne inşaat demiri saplandı. Ama bu demir aracın camlarından değil altından içeri girdi. Üstelik de bir yolcuyu yaraladı. İşte faciadan dönülen o kaza.
5: Metrelerce uzunluktaki inşaat demiri İETT otobüsünün altını deldi, içeri girdi, tavana kadar uzandı. Şoke eden olayda bir yolcu yaralandı. İstanbul Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsü park halindeki araçlardan yolun sağına doğru yanaştı. O noktada da inşaat demirleri vardı. Otobüs demirlerin üzerine çıkınca şoförün hiç beklemediği bir olay yaşandı. Demirlerden biri otobüsün altını deldi.
7: Şiş otobüsün içine girdi.
8: Şuradan girdi.
7: Ve içerisi dolu yolcuydu. Şuraya kalır.
5: Yolcu koltuğunun altından çıkan inşaat demiri tavandan şoför kabinine kadar uzandı. O esnada demirin çıktığı koltukta oturan bir yolcu ayağından yaralandı.
8: Arabanın altından gibi demir içeri girdi, kadının ayağını saplanıyor.
5: Otobüsün içini görenler gözlerine inanamadı. Demir itfaiyenin yardımıyla kesildi.
3: Kapının altından girdi ya.
7: Şu hale bak ya.
5: Yaralı yolcu hastanede tedavi altına alınırken şoför ve inşaat görevlileri karakola götürüldü.
4: Yeşilırmak'ın taşması sonucu Amasya'da 9 yerleşim biriminde taşkınlar meydana geldi. Seralar su altında kalırken ikinler zarar gördü. Bir yanda sular tahliye edilirken diğer yanda hasar tespit çalışması başlatıldı.
9: Yeşilırmak taştı, tarım arazilerini su bastı. Görüntüler Amasya'da kaydedildi.
10: Sivas'tan doğup Tokat ve Amasya'dan geçip Samsun'da denize boşalan Yeşilırmak nehrinde son günlerde meydana gelen yağışların etkisiyle taşkın oluştu. 8 köy, bir belde ve bir mahalledeki 4500 dekardan fazla tarım arazisi sular altında kaldı.
11: Seralarımız komple suyun altında kaldı. Irmağın çok aşırı derecede geldiğinden dolayı yani bir önlem alma şansımız olmadı.
12: Aşırı su yükselmesi de bu olay başımıza bir 99 yılında gelmişti. 1999'da. Ondan sonra tekrar bu ikinci oldu. Yalnız bu ondan fazla.
13: Yeşilırmağımız taştı. Hasadımız 10-15 gün vardı domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten.

0: Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz? Gübre borcunu nasıl vereceğiz?
1: Taşkınların yaşandığı bölgeye devlet su işleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Seralardan su tahliyesi için çalışma başlatıldı.
2: Bölgede yaşanan taşkın sonrasında devlet su işlerine bağlı ekipler de hemen bölgeye sevk edildi. İşte büyük araçlarla o selin yaşandığı alana müdahale ediliyor.
1: Valilikten yapılan açıklamada çiftçinin zararının karşılanması ve hasar tespit çalışmasına başlandığı bildirildi.
3: Meteoroloji peş peşe uyarılar yayımladı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok il için sağanak alarmı verildi. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim bizlere aktaracak. Sözü Hasan'a bırakalım.
4: Sinan, çok teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum. Az önce senin de ifade etmiş olduğun gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını yaptı. Özellikle başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere yağışları geri geldiğini ifade edelim. Önce İstanbul'dan bahsedecek olursak İstanbul'da aslında bugün oldukça değişkenli bir havaya şahit olduğumuzu ifade edebilirim. Genel olarak sağanak yağış hakimdi İstanbul'da, ancak bölge bölge sağanak yağış vardı. Ve hatta öyle ki özellikle Bağcılar, Esenyurt bölgesinde ise dolunun yağdığına bile şahit olmuştuk. Ancak şu anda İstanbul genelinde hava sıcaklığının stabil olduğunu, hava durumunun stabil olduğunu söyleyelim, ancak değişkenlik gösterecek. Özellikle yarından sonra yine bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Peki diğer bölgelerde nasıl olacak? Ankara'ya baktığımız zaman da Ankara'da da genel olarak özellikle bu hafta içi yağışların hakim olabileceğini ifade etmek istiyorum. Ege bölgesine baktığımız zaman Ege'de de yine aynı şekilde yer yer sağanak yağış olması bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde esasında durumun biraz daha tersine döndüğünü söyleyebilirim. Ankara'da yine sağanak yağış devam edecekken İç Anadolu'nun diğer bölgelerinde yağışların daha az olacağına işaret ediliyor. Peki Karadeniz bölgesine bakacak olursak, Karadeniz'de de yine aynı şekilde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli rüzgarın ön plana çıktığını söyleyelim. Kıyı kesimlerinde de yine deniz taraflarında ise hava koşullarının olumsuz olabileceği Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediliyor. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz'de aralıklı sağanak yağış beklenirken Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yoğun sis ve kuvvetli rüzgarın etkisi bekleniyor. Tabii yağışların geçici olacağını ifade edelim. Bu yağışlar yalnızca bu hafta içini kapsayacak yağışlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasına baktığımız zaman artık önümüzdeki haftadan sonra Haziran'a yaklaşıyoruz. Haziran'a yaklaştıkça yurt genelinde sıcaklıkların ani bir şekilde artacağı yönünde olduğu söyleniyor ki özellikle 40 derecelere kadar ulaşabilir, ancak tabii ki ona gelene kadarsa önümüzdeki hafta için ülke genelinde genel olarak yağışın olabileceğini söyleyelim Sinan.
3: Hasan Zahit Ezim'e teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Devam edelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kaan'ın Türkiye için sadece bir başlangıç olduğunu belirterek savunma sanayinde daha güçlü projelerin geleceği mesajını verdi. Savunma yatırımlarında kararlılık mesajı veren Erdoğan, daha iyilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı. 2028 yılından başlamak üzere 2030 yılı sonuna kadar 20 adet Blok 10 Kaan uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. İşte detaylar geliyor.
5: İşin babası da Devlet Bey'dir.
6: Çift motorlu yapı, süpersonik hız, yüksek manevra kabiliyeti. Kaan, modern savaşın tüm gereksinimleri için tasarlandı. 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek olan Kaan'ın son teslimi ise 2030 yılında gerçekleşecek. İlk hedef, 2030 yılı sonuna kadar 20 adet Blok 10 Kaan uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etmek. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Kaan çıkışı yaptı. Yeni bir hikaye başlıyor mesajı verdi. Daha iyilerini yapacağız dedi ve ekledi. Kaan projesi her geçen gün ilerliyor. Süreç tamamlandığında bu alanda artık yeni bir hikaye başlayacak. Kaan bizim için ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın dedi. Kaan'ın yetenekleri ise göz dolduruyor. Öyle ki 14 metre kanal açıklığına sahip olan Kaan'ın uzunluğu ise 21 metre. 1.8 Mach hıza ulaşabilen Kaan 55 bin feet'e kadar yükselebiliyor. Düşük görünürlük ve kızılötesi iz özelliğiyle de dikkat çeken milli muharip uçağı süper cruise kabiliyetine de sahip.
3: Mavi Vatan'da Yunanistan'ın oldu bittilerine artık geçit verilmeyecek. Türkiye 44 yıl sonra Karasular Kanunu yeniden güncelliyor. Bayramdan sonra meclise sunulacak deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifiyle Türkiye kıta sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetler Türkiye'nin iznine tabi olacak.
7: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
6: Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yeni yasal düzenleme de sona yaklaşıldı. Kurban Bayramı'ndan sonra meclise sunulacak deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifiyle Türk kıta sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetler Türkiye'nin iznine tabi olacak.
8: Türkiye, Mavi Vatan yasasıyla beraber hem artık mil sınırı belli olacak denizlerde, hem de yetki alanları ve deniz park alanları ile ilgili Yunanistan ortaya koyduğu tezleri tamamen yasal çerçevede cevabını vermiş olacağı yeni bir süreci başlatma çalışmaları olarak bunları ifade etmemiz gerekir.
6: Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışılan deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifi 14 maddeden oluşacak. Türkiye yeni yasayla birlikte Karadeniz ve Akdeniz'deki karasularını 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili haline getirecek. Yasayla birlikte kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge net olarak tanımlanacak.
7: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
6: Yasayla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek. Ege'de Yunanistan'la sınırlandırma müzakerelerine girilmesi halinde dikkate alınacak temel kuralların yer aldığı taslakta Ege'de ve tüm denizlerde sınırların tespitinde ilgili ve özel koşullar dikkate alınacak. Yunanistan'ın Ege'de deniz parkları ve balıkçılık yasaklarıyla yaptığı ihlallere karşı güçlü bir yasal çerçeve oluşturulacak.
8: Mavi Vatan sadece bir askeri, jeopolitik doktrinlerin hukuki zırha bürünmüş bir devlet politikası haline geliyor ki Mavi Vatan yasası Türk denizlerinin müstakil millisi olarak da bizim bunu değerlendirmemiz gerekir. Toprak vatan sınırla korunur, Mavi Vatan hukuk donanma ve güçle korunacağı yeni bir döneme de girdiğimizi söylememiz gerekir.
6: Ayrıca kanunda boğazlar konusunda Montrö Sözleşmesi'nin saklı olduğu vurgulanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile yapılan deniz yetki alanları sınırlandırması mutabakat zaptına da olumsuz bir etkide bulunmuyor. 44 yıl sonra yeniden güncellenen Karasuları Kanunu'yla Türkiye, enerji, balıkçılık, çevre ve güvenlik alanlarındaki haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alacak.
7: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan Mavi Vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
3: CHP'de rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Genel Başkan Özgür Özel'in özel şoförü de tutuklanmış, cep telefonu incelemeye alınmıştı. Şoförün Veli Ağbaba ile yaptığı öne sürülen mesajlaşmalarda kargoyla gelen binlerce dolarlık para trafiği konuşmaları soruşturma dosyasına girdi.
9: Eğer bizim boğazımızdan bir kuruş geçtiyse Allah bizim bin belamızı versin.
10: Baklava kutularından valizlere uzanan rüşvet skandallarına bir de kargo poşetleri eklendi. Özel ve ailesinin özel şoförünün CHP'li Veli Ağbaba ile mesajları ortalığı karıştırdı.
11: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil.
10: Ağbaba'nın hemşerim dediği iş adamı Turgut Koç, fuhuşa aracılıktan tutuklanırken Özel'in şoförüyle bağlantısı olduğu belirlenmişti. Telefonu incelenen şoförün çeşitli tarihlerde Veli Ağbaba ile mesajlaştığı iddia edildi. Veli Ağbaba ile Gökhan Cumalı arasında 4 Ağustos 2025'te geçtiği iddia edilen bir yazışmada Ağbaba, Gökhan çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya, eksilmiş, dün saydım koydum mesajı atarken Cumalı'nın cevap olarak yok başkanım kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep, çok mu eksik başkanım yazdığı görüldü. Mesajlaşmalar soruşturma dosyasında yerini aldı.
9: Genel başkan konuşurken laf atmak yok mu partinin adabında? Dur abi.
10: Kartal Belediyesi ise kredi skandalıyla çalkalanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir kadın personelin okuma yazması zayıf çalışanların mobil bankacılık hesaplarını kullanarak 50 milyon liradan fazla parayı hesabına geçirdiği iddia edildi. Kadının gözüne kestirdiği işçileri arayarak hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai ücreti yatırıldı, bu parayı acilen belediye hesabına göndermezseniz işten çıkarılacaksınız dediği ve bu şekilde hesap bilgilerine ulaştığı konuşuluyor. Polis kayıplara karışan kadını arıyor.
12: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
10: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nde başlatılan ve 25 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında organizasyon şirketi sahibinin ifadesi rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Şirket sahibi garibanların lokmalarını bile çaldılar derken aşevi yemeklerinin hayali faturalarla ödendiğini, bu yolla belediyeye 8 milyon liraya yakın para verdiğini ayrıntılarıyla anlattı.
13: Çürüme bir yerden başlamışsa bünyeyi sarıyor. Yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ele geçirmişsiniz.
10: Daha önce aile boyu kıyak atamalarla gündeme gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde de sular durulmuyor. Başkan Ahmet Akın'ın milletvekilliği döneminde sekreterliğini yapan Hülya Cebeci'yi özel kalemi yaptığı, boşalan koltuğuysa oğlu Deniz Cebeci'ye verdiği konuşuluyor. Hülya Cebeci'nin iştiraklerden aldığı huzur hakkıyla gelirinin 500 bin TL'ye ulaştığı da skandal iddialar arasında.
3: Eğitimde, okullardaki güvenlik konusunda önemli adımlar atılmaya başlandı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki üzücü saldırıların ardından gündeme gelen veli randevu sistemi düzenlemesi de yeniden ele alınıyor. Artık öğretmen veli görüşmeleri daha kontrollü ve planlı hale gelecek. Yeni sistemle birlikte veliler öğretmenlerle çevrim içi de görüşebilecek ve bakanlık her iletişimi yakından takip edecek.
14: Veli randevu sistemini daha etkin hale getiriyoruz.
10: Veliler randevusuz okula giremeyecek, her isteyen istediği anda okuldaki çocuğunu da öğretmenini de göremeyecek. Veli öğretmen buluşmaları dijital ortama taşınıyor.
15: Hem veli hem öğretmenim çalışan veliler için zor. Öğretmenlerin zamanlarını ayarlaması zor oluyor. Daha rahat iletişim kurabilirdik. Sürekli görüşmektense online iletişim kurmak daha kolay olurdu bizim için.
10: Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yaşanan son saldırılardan sonra velilerle öğretmenleri bir araya getiren veli randevu sistemini yeniden masaya yatırdı. Mevcut uygulamada veliler e-devlet bilgileriyle yalnızca okulrandevu.map.gov.tr adresine giriş yaparak öğretmenlerden randevu alabiliyordu.
15: Sistemden randevu alıyoruz. Öğretmenimizle o şekilde görüşüyoruz. Daha verimli oluyor bizim açımızdan.
10: Yeni sistemde ise veliler e-okul mobil uygulaması, BİP üzerindeki okul ve veli asistanı ve MEBİM gibi farklı kanallar üzerinden de randevu talep edebilecek.
16: Amaç sadece randevu düzenini sağlamak değil, okul koridorlarında yaşanabilecek olası gerilimi de önlemek ve veli ile öğretmen arasındaki iletişimi daha güvenli bir zemine taşımak.
17: Çok güzel olur. Hiç olmasa biz de çocuğumuzu emniyetli bir yere teslim etmiş hissiyatında kalacağız. İşimize gücümüze rahatla geleceğiz.
10: Okul yönetimi de gerekli durumlarda veli için randevu oluşturabilecek. Randevu süreçleri SMS ve e-posta bildirimleriyle veliye ulaşacak.
15: Annem babam çalışıyor ve hani gelip gitmesi zor olabilir. İnternet üzerinden konuşmaları daha mantıklı olabilir bence.
10: Bakanlık yalnızca randevuyu değil, görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini ve hangi içerikle yapıldığını da sistem üzerinden takip edecek.
18: Daha iyi olur evet. En azından görüşmelerimiz bakanlık aracılığıyla takip edilirse daha şeffaf olur.
16: Milli Eğitim Bakanlığı özellikle çalışan velilerin sürece daha aktif katılmalarını sağlamak için çevrim içi görüşme seçeneğini de devreye almayı planlıyor.
10: BİP altyapısı üzerinden öğretmen ve velilerin çevrim içi görüşme yapabilmesine imkan tanınacak.
3: Balkonunu kirleten güvercinlerden bıkan bir İsviçreli yapay zekadan yardım istedi. Bakın ortaya nasıl bir düzenek çıktı.
10: Yapay zeka ile mühendisliği birleştirdi, güvercinlerle girdiği savaşa yeni bir boyut getirdi. İsviçre'de bir adam balkonuna pisleyen güvercinlerden illallah etti. Bunu önlemek ve pisleyen güvercinlerden intikam almak içinse yapay zeka destekli bir düzenek kurdu. Tamamen otomatik ve 7/24 kesinti

0: Siz çalışan düzenek, bir kamera, pilli su tabancası, iki küçük motor ve diğer birkaç teknik ekipmanla işliyor. Balkona kurulan kamera sürekli kayıtta ve yapay zeka modeliyle de entegre. Bu sayede güvercinler geldiğinde kamera onları hemen algılıyor, tam da o anda sisteme monte edilen su tabancası devreye giriyor ve güvercine tam isabetle su püskürtüyor. Balkonunun pislenmesinden muzdarip olan adam geliştirdiği bu düzenek sayesinde güvercinlerle girdiği savaşı kazandı. Düzeneğin çalıştığı anları sosyal medyada paylaşınca da konu kısa sürede gündem oldu.
1: Neredeyse artık sağlam bir bina ayakta kalmadı.
2: Biz dahi buraya girerken ciddi kısıtlamalarla karşılaştık.

0: Ve gece ajansında değerli konuklarımız var. Dünya gündemini konuşacağız. Savaşı, barışı, her şeyi masaya yatıracağız. Hemen konuklarımı takdim edeyim. Askeri stratejist, doçent doktor Kemal Olçar. Kemal Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi geceler. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hocam. Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Furkan Kaya. Furkan Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. İyi geceler. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hocam. Uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Necmettin Mutlu. Necmettin Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii önce ABD'ye gidelim. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Yaptığı paylaşımda İran için saatin işlediğini belirtirken derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur dedi. Ayrıntıları konuşacağız elbette. İrfan Sapmaz bizi bekliyor Washington'da. İrfan sözü sana bırakayım.
4: Merhabalar Sinan, değerli konuklarımıza da merhabalar. Şu anda Donald Trump Çin'in intikamını alıyor galiba. Son 15 dakikada 15-20 paylaşım yaptı. Bir taraftan da onları takip etmeye çalışıyorum. Söylemiştim ama bunun acısını çıkartacak diye Çin'de çok fazla paylaşım yapamamıştım malum. Onun için ben şu an itibariyle işte son 48 saattir Donald Trump'ın olası İran'a yönelik bir takım operasyonların olabileceği yönde çeşitli iddialar var. Tabii bunları Donald Trump yaptığı paylaşımlarla güçlendiriyor. Onun için ben özellikle de tüm çevrelerde, benim takip ettiğim çevrelerde bu nasıl yorumlanıyor, neler konuşuluyor onları bir öncelikle aktarmak istiyorum. Böylece konuklarımız da izleyicilerimiz de son en azından 24 saat içinde nerede olduğunu daha rahat anlayacaklar diye düşünüyorum. Şimdi özellikle de bugün Donald Trump'ın True Social'da paylaştığı fırtına öncesi sesi.
0: Bir araya gireceğim. Şimdi bu görüntüler Donald Trump'ın paylaştığı görüntüler. Bunlar yapay zeka.
4: Evet. Yapay zeka, evet yapay zeka.
0: Lütfen devam et.
4: Evet. Şimdi Trump'ın True Social'da paylaştığı fırtına öncesi seslilik mesajı tabii Washington'da İran'a karşı askeri baskının yeniden artırılabileceği yönünde yorumlanmaya devam ediliyor. Paylaşım New York Times'ta atfedilen İran'a saldırılar bu hafta başlayabilir iddiasıyla birlikte dolaşıma girerken bu iddiayı doğrudan tabii New York Times haberinden alıntılar yapılarak dünyaya duyuluyor. Associated Press, Wall Street Journal, Axios, Washington Post'un son haberleri ABD-İran geriliminde diplomatik sürecin ciddi biçimde kırılganlaştığını gösteriyor. Associated Press'e göre Trump, İran'la ateşkesin yaşam desteğinde olduğunu söyledi ve Tahran'ın son teklifini kabul edilemez olarak buldu. Aynı haberde Hürmüz Boğazı, İran'ın nükleer tavizleri, yaptırımlar ve bölgedeki askeri baskının müzakerelerin ana düğüm noktaları olduğu aktarılıyor. Bu arada Sinan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Trump'la görüşme yapacağını söylemesi Washington Tel Aviv koordinasyonunun yeniden hızlandığı şeklinde değerlendiriliyor. Axios daha önce de Trump'la Netanyahu arasında İran savaşının gidişatını doğrudan etkileyen kritik telefon diplomasi yaşandığını yazmıştı. ABD ana akım basınındaki ortak okuma şu: Trump yönetimi İran'a karşı askeri seçeneği tamamen masadan kaldırmış değil, fakat Beyaz Saray aynı anda diplomatik baskı, ekonomik sıkıştırma ve askeri caydırıcılığı birlikte yürütüyor. ABD basınında 3 ana değerlendirme

0: öne çıkıyor Sinan. Birinci değerlendirme, askeri hazırlıkların arttığı yönünde. New York Post, Pentagon'da İran'a yönelik daha sert saldırı seçenekleri için yoğun hazırlık yapıldığını yazdı. Haberde bölgedeki Amerikan askeri varlığı ve olası hava operasyonları vurgulandı. İkinci değerlendirme, savaşın iç politikada Trump için risk oluşturduğu yönünde. Washington Post Kongre'de İran savaşını durdurmaya dönük girişimlerin başarısız olsa da Cumhuriyetçi kanata rahatsızlığı arttırdığını yazdı. Associated Press de Senato'da bazı Cumhuriyetçilerin demokratlarla birlikte savaş yetkilerini sınırlama girişimine destek verdiğini aktardı. Üçüncü değerlendirme ise bölgesel yayılma riski. Wall Street Journal, Associated Press, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Baraka nükleer santralin çevresine yönelik drone saldırısının İran ateşkesi üzerindeki baskıyı arttırdığını ve nükleer güvenlik kaygılarını büyüttüğünü yazdı. Şu aşamada saldırı kesin başlıyor demek doğrulanmış bir bilgi değil, en azından buradan baktığımız zaman. Ancak ABD'nin akı medyasındaki tablo şu: Sinan, Trump'ın mesajı rastgele bir paylaşım olarak görülmüyor. İran'a karşı yeniden askeri baskı kurabileceği, Netanyahu ile koordinasyonun arttığı ve ateşkesin ciddi biçimde kırılganlaştığı değerlendiriliyor. Tabii Donald Trump bugün Truth Social hesabından da yaklaşık son 10-15 dakikada inanılmaz paylaşımlar yaptı. İran'a yönelik paylaşımlar ağırlıktaydı. Yani eli her an düğmedeymiş gibi, işte senin de söylediğin gibi yapay zeka üzerinden yapılan bir takım paylaşımlar şu anda gelmeye devam ediyor. Axios'a konuşan Trump, bu arada İran'ın daha iyi bir anlaşma teklifi sunmaması halinde ABD'nin İran'a öncekinden çok daha sert vuracağını söyledi. Axios'a göre Trump, İran'la anlaşma istediğini vurgulasa da Tahran nükleer program konusunda anlamlı taviz vermemesi nedeniyle askeri seçeneğin yeniden masaya geldiğini değerlendiriyor. Axios, Trump'ın bugün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile İran dosyasını görüştüğünü, habere göre Trump salı günü Beyaz Saray Durum Odası'nda, ki cumartesi günü de Güvenlik Konseyi'nin topladığı haberler var tabi bu arada da, salı günü Beyaz Saray Durum Odası'nda üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle İran'a karşı olası askeri seçenekleri ele alacak. Reuters da bu Axios haberi aktardı, ancak bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtti Reuters. ABD ana akım medyasındaki genel değerlendirme, Trump İran'a karşı diplomasi kapısını kapatmıyor tamamen, ancak askeri baskıyı açık biçimde aktarıyor. Axios, Trump'ın hala bir anlaşma beklediğini fakat İran'ın son teklifini yetersiz bulduğunu yazdı. Reuters açıklamayı da oradan İran'a hızlı hareket etme uyarısı olarak veriyor. Tabii bu arada özellikle Washington çevrelerindeki yansımaları da aktarmak istiyorum. Biraz önce Pentagon oradan geçtim. Pentagon parkında, ki yani binlerce aracın park edildiği bir yerden, ki Pentagon'da sadece 24 bin kişi çalışıyor. O açıdan da parkın tamamıyla boş olduğunu söyleyebilirim. Yani işte hem pizza satışlarında düşük pizza satışları, artı parkların dolu olmaması en azından bugün için.
1: Ne oluyor İrfan? Pizza satışları artarsa orada bir toplantı falan mı oluyor? Hazırlık mı var?
0: Evet, bu pizza satışlarını Türk izleyicisi çok sevdi işin açıkçası. Evet, işte pizza dükkanları var Pentagon'a çok yakın.
1: Yani mesaiye kalıyoruz. İmajı mı oluyor?
0: Mesaiye kalıyoruz. İçeride, evet, Pentagon'da küçük bir mol var. Ama mesela bugün pazar günü o mol açık olmuyor genelde. O açıdan da bu tip öğleden sonra saat 4'ten sonra, yani mesai bittikten sonra pizza satışlarında eğer çok ciddi bir artış varsa, demektir ki aynı zamanda tabii ki Pentagon parkı doluysa, bu demektir ki içeride çok ciddi bir hareketlilik var demek. Ama tam anlamıyla tabii bu doluluktan dolayı da bir saldırı var demek anlamına gelmiyor. Ama bir hazırlık olduğu, hazırlıkların devam ettiği yönünde de yorumlar yapılmaya başlıyor. Şimdi askeri çevrelerde ana yorum, Trump'ın açıklaması sadece siyasi mesaj değil, tabii askeri baskıyı artıran bir uyarı olarak görülüyor. Pentagon ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper, Senato'daki açıklamasında İran'ın saldırı kapasitesinin ciddi biçimde zayıflatıldığını, ancak tamamen ortadan kalkmadığını söyledi. Bunlar konuşuluyor aynı zamanda şu anda askeri şehirlerde. Askeri okumaya göre İran hala füze, İHA, küçük botlar ve Hürmüz Boğaz üzerinden sınırlı ama maliyetli misilleme kapasitesine sahip. İstihbarat çevrelerindeki ana kaygı, Washington Post'un aktardığı gizli ABD istihbarat değerlendirmesine göre Sinan, İran savaşı Çin'e stratejik avantaj sağlıyor. Rapor, savaşın ABD'nin mühimmat stoklarını zorladığını, yaptığını, küresel konumunu yıprattığını ve Pekin'e diplomatik ekonomik alan açtığını değerlendiriyor. Bu nedenle istihbarat hattında soru şu: İran'a daha sert darbe vurmak mı, yoksa Çin'e karşı uzun vadeli güç kaybını önlemek mi? Think Tank çevrelerine bakacak olursak, Stratejik Uluslararası Çalışmalar Merkezi

0: analizlerinde ABD ve İsrail'in İran'a karşı klasik askeri anlamda üstünlük sağladığını, ancak savaşın artık sadece ateş gücüyle ölçülemeyeceğini vurguluyor. Bu merkeze göre İran'ın Hürmüz Boğazı, İHA'lar, deniz mayınları ve küçük botlarla yürüttüğü strateji ABD'ye doğrudan askeri yenilgi tattırmaktan çok savaşın maliyetini yükseltmeye dayanıyor. Dış İlişkiler Konseyi çizgisine bakacak olursak, İran savaşının ABD politikasındaki bazı varsayımları doğruladığını ama aynı zamanda Washington'ın savaş sonrası strateji eksikliğini açığa çıkardığını yazıyor. Bu merkeze göre yine mesela artık yalnızca ABD İran'ı vurabilir mi değil, vurursa Hürmüz Körfez ülkeleri, enerji fiyatları, müttefikler ve Çin dosyası nasıl yönetilecek, bu sorunun peşinde.
1: Şimdi İrfan, yavaş yavaş petrol piyasaları, enerji piyasaları fiyatlamaya başladı bile. Şimdi Netanyahu-Trump görüşmesi olunca acaba savaş devam mı edecek sinyali geldi. Böyle olunca da az önce baktım, 109-110 dolardı Brent petrol. %3-4 bandında yükselmişti. Bir savaş olursa, Allah korusun, devam ederse daha da yükselir herhalde.
0: Abi şimdi Netanyahu Donald Trump'la bir telefon görüşmesi yapmasının arkasında da tabii bir hedef var. Biliyor ki Netanyahu Donald Trump'la telefon görüşmesi yapması tansiyonu yükseltecek, petrol fiyatlarını yükseltecek. Bir anlamda bilinçli olarak bu telefon görüşmelerini yapıyor, sürekli yapıyor zaten. Yaptığı her görüşmenin arkasından gözler bu kez ne konuşuldu, bir operasyon mu var sorusuna çevriliyor. Bu kez Amerikan ana akım medyasındaki ya da İsrail'deki ana akım medya savaşı pompalamaya başlıyorlar. Şimdi bugünkü Donald Trump'ın son yarım saat içerisindeki paylaşımlara bakarsak her an Donald Trump'ın bir operasyon yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sürekli olarak tansiyonu yükseltici yapay zeka ile üretilmiş grafiklerle birlikte Donald Trump bir anlamda savaşı pompalıyor görünüyor. Ama bu şu demek değil, evet Donald Trump başladı işte bu gece ya da birkaç saat içerisinde. Çünkü bu tip paylaşımları biz çok gördük, dikkat edersen Sinan. Çok konuştuk değerli konuklarımızla da. Onun için ben Washington DC'den bir Beyaz Saray Pentagon muhabiri olarak haberin. Yani evet, Donald Trump şimdi tansiyonu yeniden yükseldi. Hemen bir gece 12'den sonra bir saldırı başlayabilir gibi bir şey söyleyemiyorum tabii. O açıdan, ama Donald Trump bu yapabilir mi? Yapabilir. Donald Trump durduracak bir şey yok. Ama tabii ki ben işte bir an önce Pentagon örneğini verdiğim gibi, pizza örneğini verdiğim gibi, akademik istihbarat çevrelerde, think tank çevrelerinde neler düşünüyor, onların analizlerini özellikle aktararak bir anlamda da seyirciye, izleyicilerimize, konuklarımıza olabilir mi? Donald Trump vurabilir mi bu hafta sonu ya da bu gece 24'ten sonra? Artık onun yorumunu onlara bırakıyorum tabii ki.
1: Vuramaz diyemiyoruz. Değerli hocalarıma yöneleceğim. İrfan Sapmaz'a sorular var mı? Necmettin Hocam, Furkan Hocam, Kemal Hocam.
2: Var mı sorabiliriz. Yani İrfan Bey oradaki pizza satışlarını falan da epey düşürmüş olabilir. Dolayısıyla oradaki pizzacılar çok büyük bir öfke duyabilirler. Şimdi tabii Pentagon ayrı bir şey. Orada faaliyetler olgunlaştırılıyor. Orada Merkez Kuvvetler Komutanlığı çok kritik bir komutanlık. Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgede şu anki harekatı yürüten bir yapı. Onun yanına Asya Pasifik, Hint Pasifik Komutanlığı da dahil oldu. Avrupa'dan Müttefik Kuvvetler Komutanlığı karargahından da ekipler geldi. Avrupa'dan da askerler çekilmeye başlandı. 5000 asker çekilecek.
0: Çok özür diliyorum şimdi bir paylaşım daha, arkası gelmeye devam ediyor. Amerikan bayrağının göbeğinde lejideki arkadaşlar bakarlarsa İran, bütün oklar İran'a yönelmiş vaziyette. Paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İşin açıkçası Donald Trump'ı durdurmak mümkün değil.
3: Fırtına öncesi sessizlik diye de bir paylaşım yapmış herhalde.
0: Evet, gördüğünüz gibi sürekli geliyor bu arada. Yani Donald Trump baktığımız zaman tansiyonu gerçekten yükseltiyor. Gerçekten bir saldırı mı var? Bunun mesajını mı veriyor? Tabii yorumlamak çok zor. Buyurun Kemal Hocam.
2: Yani Pasifik'ten geldiler. Avrupa'dan kuvvetler geldi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı tahkim edildi. Bayağı bir doldu. Yani 50 bin rakamı geziyor. Biz 70 bin civarı olduğunu söylemiştik harekatın ortalarında filan. Gemiler hala orada. Bu Gerald Ford ayrıldı gitti. Ben onun bakım için gittiğini tahmin ediyorum. Yerine mutlaka bir tane takviye gelecektir. Bu kadar birlik, bu kadar askeri gruplar o bölgede sefer görev yerlerinde, denizdekiler deniz açıklarında, karadakiler sığınmış durumdalar bir yerlere, Katar'a, Kuveyt'e, Ürdün'e. Üst bölgeleri çok öyle aleni olmaz orada. Çünkü İran oraları tespit eder, Çin vasıtasıyla istihbarat topluyorlar, vururlar. Yani böyle iptidai koşullarda Amerikan birlikleri bölgede hem karada hem denizde bekliyorlar. Şimdi bu bekleme maliyeti var. Hem travmatik bir psikolojik travmatik sonuçları var askerler açısından diyelim. Ve oradaki ikmal de çok sıkıntılı. Yerinden ikmal yapamıyor Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'dan getirmesi gerekiyor ikmal maddelerini. Gıda buna dahil, su dahil, içecek, yiyecek her şey dahil. Yedek parça oradan gelmesi lazım. Bu sirkülasyon ne kadar sürdürülebilir Amerika için İrfan Bey? Yani asker gözüyle belki tahmin etmek kolay olmaz ama sizin şey yapabilirsiniz. Yani oradaki basında çıkan bir haber var mı bu konularda?
0: Şimdi bu konuda yani zaman konusunda herhangi bir haber yok ama tabii Donald Trump şimdi bir anında şunu yapmaya çalışıyor. Netanyahu İsrail Amerikası, yani İsrail Amerikası derken Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobi ve çevrelerini kastediyorum. İşte think tank kuruluşları, ana akım medya, aynı zamanda askeri endüstriyel kompleks dediğimiz yapıları bahsediyorum. Şimdi onların üzerindeki baskılarını Donald Trump bir anlamda Orta Doğu'da o saydığınız işte 50 bin ama haklısınız ben size katılıyorum. 70 bin civarında bir Amerikan ordusundan bahsediliyor. Bu orduların oradaki kalış süresini uzatarak maliyetleri bir anlamda faturaları Pentagon'dan Kongre'ye gönderiyor. Yani bunlara bir anlamda bunların ekmeği buradan. Maalesef bunu söylemek acı yani tırnak içinde de olsa bu askeri endüstriyel kompleks trilyonlarca dolar işte 901 milyar dolardan malum 1,5 trilyon dolara çıktı. Donald Trump onun için bu uzatmalardaki Donald Trump'ın en büyük amacı bunlar üzerlerine daha fazla gelmesinler. Günlük olarak buradaki bu işte 70 bine yakın Amerikan ordusu 3 savaş gemisi, destroyerler bunlara bir anlamda faturayı imzalamış oluyor Donald Trump. Üzerindeki baskıyı bu şekilde azaltmaya çalışıyor. Ha, bu şu demek mi? Yani orada her an Donald Trump bunlara emir verebilir mi? Verebilir. Ama ben en azından içeride özellikle biraz önce okuduğum yorumlarda dikkat ederseniz Amerika'daki tüm çevrelerde Donald Trump'ın üzerinde ekonomik bir baskı var. İşte Washington Post kendisi de söylüyor ki ben sokakta yaşayan bir televizyoncu, bir gazeteci olarak zaten bunu hissediyorum. Dün yine arabamı işte 6 galon, 7 galon bir benzin aldım. 30 dolar, 40 dolar para ödedim. 4.44, 5 dolar en ucuz şu anda. O açıdan çok ciddi bir baskısı var. Yani artık şu kesinleşmiş vaziyette Kemal Hocam, Donald Trump'ın bu İran meselesini uzatmasının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Amerikan halkına, orta kesimden özellikle bahsediyorum, çok rahatsız orta kesim, %32'ye düştü, kendisi söylüyor bunu Donald Trump, İran'a herhangi olası bir savaşta destek. Şu anda 500 dolar şuradan binmiş vaziyette. 901 milyar dolardan 1 trilyon dolara çıkarılan bir Pentagon bütçesinden. 500 dolarda şu anda benzin artı benzin ürünleri ile hareket eden ya da üretilen birçok evlere giren birçok mallara gelen zamlardan dolayı da bir 500 dolar. 500 artı 500 1000 dolar binmiş vaziyette. Bu Amerika'da çok büyük bir para. Gerçekten büyük bir para. Çünkü insanlar saati 7,5 dolar minimum. Bazı eyaletlerde 50 eyalet var malum. Bazı eyaletler de maksimum 15-15,5 dolara binmiş vaziyette. Yani bir insanın maaşı 2600-2700 dolar. Bunun 1000 doları zaten gitmiş vaziyette. O açıdan şimdi eviniz de kiradaysa Amerika'daki işte mesela Washington DC, Maryland, Virginia pahalı bir yerdir. İşte ev kiraları 2500 dolardan 3000 dolardan başlar. Hadi en ucuz diyelim ki işte bir arkadaşım aradı. Bir çocuğu bir yerde okuyacakmış. Ev kirası ne kadar? 1100 dolar iki oda falan. Çok iyi dedim. Burayla mukayese edersen Chicago'da. Çok iyi dedim bu fiyat yani. Necmettin onun için ama 1000 dolar...
1: Özür diliyorum. Necmettin Hocam işaret etmiştiniz. Evet. Hızlandırmak babında.
3: Ha evet. İrfan Bey aslında seçim tokadı geliyor diyor. Hızlı bir şekilde seçim tokadı geliyor diyor. Yani işte Miami gitti.
0: Bütün Amerikan ana akım söylüyor Necmettin Hocam bunu.
3: Evet. Miami gitti. Florida, Texas. Hatta bu seçim bölgelerini yeniden çiziyorlar değil mi? Gerrymandering denilen tartışmalar var. Seçim bölgelerini yeniden çizip aslında o işte senatodaki çoğunluğu kaybetmemeye çalışıyor. Ama Çin'deki ziyaretin Amerikan iç kamuoyuna yansıması ne oldu? Yani Çin'den döndükten sonra işte Trump seri açıklamalar yaptı. 2-3 tane Boeing sattık. İşte bu aslında iş demek, para demek falan diye aslında ekonomi vurgusu da yaptı. Bir de Tayvan'a döndükten sonra biraz sattı gibi açıklamalar yapıyor. Yani bizim takip edebildiğimiz kadarıyla Tayvan bizi ilgilendirmez diye. Ya bu işi bir anlatma çabasına girdiler Rubio ile birlikte. Acaba Amerikan kamuoyu ne düşünüyor Çin ziyareti hakkında genel olarak?
0: Şimdi çok büyük bir beklenti yoktu zaten. Zaten çıkmadı da en azından şu ana kadar yansıyan. İşte 200 Boeing 15-20 milyar dolardan bahsediliyor. Hadi işte büyük gövdeli olursa bu Boeing uçakları birkaç milyar daha dolar daha oynayacak deniliyor.

0: istemiyor Tayvan için. Onun için şimdi tıpkı bu İran meselesinde olduğu gibi İsrail için de çatışmak istemiyor, savaşmak istemiyor bu İran meselesiyle ilgili. Fena vurdu çünkü İran'ı ve çıkamıyor bu işin içinden şu an itibariyle. Kasım seçimlerinde şu anda görünen çok büyük ihtimalle kaybedecek gibi görünüyor. Hem Senato'da ki çok konuştuk haber ekranlarında, hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde. Zaten Demokratlar da bunun üzerinden vuruyorlar. Onun için çok büyük bir beklenti yoktu. Çok da fazla büyük bir şey çıkmadı. İşte Donald Trump yine Saray'daki paylaşımlarıyla bir anlamda işte şov yapıyor. İşte mesela biraz önce yaptığı bir paylaşımda dikkatimi çekmişti. Çin devlet başkanı arkasında yürüyor. Burada ne kadar önde yürüyor görünse de kendisi de önünde yürüyor. Ama tabii Amerikan halkı cebine bakıyor. Amerikan halkı partizan bir toplum değil. Yani cebine bakan bir toplum. Amerikan toplumu. Bunun farkında Donald Trump. Onun için hep dönüp dolaşıp geliyorum. Şu an itibariyle Donald Trump İran'a yönelik büyük çaplı operasyonlar, büyük çaplı saldırılar başlatmaz diye düşünüyorum buradaki havayı yansıtarak. Ama işin arkasında başka bir hesabı var mıdır Donald Trump? Onu evet. Tabii bilemem.
1: İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyoruz. Değerli bilgiler paylaştın. Tabii son 24 saatte neler yaşandı arkadaşlarımdan o Barco vizyonu paylaşmalarını rica edeyim. Son 24 saatte yaşananları artık biz de konuşmaya başlayalım değerli hocalarımla. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer enerji santraline İHA saldırısı yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri konuyu araştırdığını söylüyor, kimin tarafından yapıldığını. Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la İran savaşını görüştü. Trump, İran için zaman daralıyor. Anlaşma olmazsa geriye bir şey kalmayacak diyor. Zaman başından beri konuştuğumuz şey, sürekli zaman veriyor. Bakalım şimdi ne olacak? İsrail, Lübnan'ı yine vurdu. 19 kişi hayatını kaybetti. O İsrail, katil İsrail, Gazze'de yemek dağıtım noktasına saldırdı. 3 kişi maalesef yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralının olduğunu söyleyelim. Son 24 saatte daha bir sürü şey yaşandı ama öne çıkanlardı bunlar. Tabii ki detayları konuşacağız. ABD, İran tepkiler. Line'ı, teklifler line'ı ekrana gelecek ve artık yavaş yavaş üzerine konuşmaya başlayacağız. Kemal Hocam, ben sizi böyle davet etsem, lütfen buyurun konuşalım. İran'a ABD'nin 5 şartı, İran'ın ABD'ye yanıtı. Tazminat asla ödemeyeceğiz dedi ABD. Zenginleştirilmiş uranyumu vereceksiniz dedi. İran'da sadece bir nükleer tesis kalabilir. İran'ın dondurulmuş varlıkları iade edilmeyecek. Lübnan'da savaşın durması müzakereye bağlı. Bu 5 madde ABD'nin şartı, İran'ın yanıtı da oldu. ABD savaş tazminatı ödemeli dedi İran. Uygulanan yaptırımlar kalkmalı. Savaş tüm cephelerde sona ermeli. Bloke edilen paralar serbest kalmalı. Hürmüz'de egemenliğimiz tanınmalı.
2: Şimdi 79 gün oldu değil mi? 28 Şubat'tan bugüne kadar 79 günün 40 günü savaşarak geçti. Geri kalan işte 39 günde müzakere ve anlaşma çabalarıyla geçti. Şimdi savaş dönemine geri gidelim, 40 günlük döneme. Ne oldu o dönem? Sürekli İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurdu. İran da bunlara karşılık verdi. Bir anda küt diye 40. gün savaş, ateşkes diye bir şey ilan ettiler. Tam ateşkes değil o. Ve atışlar durdu. O günden itibaren çeşitli noktalarda müzakereler başladı. İşte önce değil mi? Şeyde İslamabad'da Pakistan'da görüşmeler başladı. Araya bir aracı bulucu gruplar girdi, kişiler girdi. Pakistan Genel Başkanı, Pakistan Başbakanı çok büyük bir çabaydı gerçekten de. Lübnan'la ilgili konularda Amerika Birleşik Devletleri'de bir görüşme hazırlandı. Orada bir müzakere çalışması yapıldı. Şimdi Çin'de bir görüşme yapıldı bu arada, fiilen, fiziken. Gittiler, görüştüler. Her iki tarafta bir şeyler söyledi. Çin tarafı biraz ketum davrandı. ABD çok daha açık davrandı ve bir şeyler anlattı orada. Dedi ki İran konusunda Çin'in desteği kalktı falan filan. Şimdi geldik 80. güne, yarından itibaren bir bakıyoruz ki başa dönmüşüz.
1: Başa dönmüş. Şu savaş planı line'ını da arkadaşlarımdan rica edeyim, onu da verelim.
2: Bu arada neler değişti onu söyleyeyim. Hocam, siz buyurun önce.
1: Hemen bir paylaşayım. Buyurun. Bu iki sayfa olması lazım. Gelecek hafta İran'a yönelik saldırılar yeniden başlayabilir. Yoğun bir hazırlık var. Savaş başlarsa öncelikle İran'ın askeri ve altyapı hedefleri havadan vurulacak. İran'daki uranyumu ele geçirmek için özel harekat birlikleri sahaya inebilir. Ki böyle bir hazırlık olduğu.

0: Görüyoruz. Evet. New York Times yazdı bunu. Bölgede 5000 deniz piyadesiyle 82. Hava İndirme Tümenine bağlı 2000 asker talimat bekliyor. Bunlar paraşütçüler herhalde hocam.
1: Hava indirme birlikleri, evet. Evet.
0: Trump emir verirse bu birlikler İran'ın İsfahan kentindeki nükleer tesislere girebilir. Bunu tartışırız birazdan. Olur tamam. mu olmaz mı? İran'ın petrol ihracatının merkezi Hark Adası'na da bu birlikler çıkarma yapabilir. Bunlar olabilir mi?
1: Aylardır bizim konuştuğumuz değil mi plan? New York Times bunu oturup açıklamış, koymuş ortaya. Şimdi
0: başa döndük dediniz.
1: Başa hocam. Döndük. Bakın hiçbir şey elde edilememiş. Bu başa dönme bu demek. Yani ilk 28 Şubat sabah 8.30'da Ali Hamenei'nin bulunduğu toplantının havaya uçurulmasıyla lider öldürülmesi faaliyetiyle başlayan bu savaşın hemen saat 8.29'daki pozisyona döndük. Hiçbir şey olmamış. Ha, bu arada ne oldu? Milyarlarca dolar havaya gitti. İran'ın altyapı üst yapı çöktü. Amerika oraya binlerce asker yığdı. Gemi yığdı, uçak gemisi yığdı. Şimdi bu bir kurgu muydu acaba değil mi? Düşünüyorsun. Yani hiçbir şey elde edemediğim bir savaş. Tarihte ilk defa görülen bir savaş. Yani o kadar milyarlarca lira masraf yaptın. O kadar insan kaybı var. O kadar altyapı üst yapı ortadan kalkmış durumda. Ve petrol 60 dolarlardan 110 dolarlara çıkmış itibariyle. Şu an şu dakika itibariyle öyle. Şimdi doğalgaz %50 artmış Avrupa'da. Şimdi enflasyon, küresel enflasyon %9 artmış.
0: %10 en kötü artmış. Durumu Avrupa yaşıyor hocam.
1: Evet, yani ne oldu peki? Nasıl bir sistem kurdunuz siz?
0: Analiz ekranına gidelim.
1: Olur
0: hocam?
1: Orada anlatalım.
0: Bakın, arkadaşlarımdan da
1: yani tabloyu biraz daha geniş hazırsa, baktığınız evet. zaman Amerika Birleşik Devletleri İsrail dümeninden gittiği için şu anda buralarda debelenip duruyor. Yani bu arada İsrail ne kazandı? Onu söyleyeyim. Katil İsrail devleti ne kazandı? Çok basit ve sistematik anlatalım diye söylüyorum. Bir tek İsrail devletinin kazandığı yer şu Lübnan'da Litani Nehri. Güneyi. Orada da boğuşuyor şu anda. Kazançlı da değil. Onu da anlatırız. Yani Hizbullah'ın o kamikaze dronları, FPP dronları şu anda tank tank, asker asker, yani o katil sürüsünü tek tek avlıyor. Şimdi bakıyorsunuz Amerika buralarda Hürmüz kapatıldı. Şuradan İran kapattı, şuradan İran kapattı, şuradan da Amerikalılar kapattı.
0: Açalım mı Hürmüz'ü hocam?
1: Olur. Şimdi her taraf kapanmış durumda. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri yerle bir oldu. O yüzden az önce söyledim. Yani Amerikalılar çok konforsuz ortamdalar şu anda, Amerikan askerler. Eskiden konforluydu. Katar'ın en iyi yerlerinde, Kuveyt'in en iyi yerlerinde, Bahreyn'in en iyi merkezi yerlerinde üst bölgeleri vardı. Bir eli yağda, bir eli baldaydı askerlerin. Sürekli gidiyorlar. Dubai'deki otellerde tatil yapıyorlardı adamlar. Şimdi o bitti. Araziye çıktılar. Çöllerde yaşıyorlar şu anda Amerikalılar.
0: Bir kısmı da gemide.
1: Bir kısmı gemide. Büyük kısmı gemide. Komuta kontrol merkezi Bahreyn'deydi bunların. Çekildiler Lincoln'la değil mi? Umman açıklarında amiraller gemilerde yaşamak zorunda kalıyor. Küçücük odalarda yaşıyorlar. Ne değişti? Değişen bir şey yok. İşte İsrail katil devleti budur. Amerika'yı da peşinden sürükler, mahveder. Bölge ülkelerini de mahveder. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri daha kötü vaziyette.
0: Hocam
1: çünkü
0: Trump'ı aramasının sebebi ne? Devam mı edelim diyor savaşı?
1: Başından beri devam edelim diyor. Çünkü bir harekat planı var. Bakın dedim ya, 40 gün savaştılar. O 40 günlük bir plan var hareketten ortada. Yani öyle plansızlık olamaz zaten bu konularda. Hiç kimsenin yoksa bile Pentagon'un bir planı illaki vardır. O plan da bu değil ama. Ya, o kadar çok değişti ki. 40 gün bombaladılar. Kayıplar verdiler. Amerika 2 tane C-130 kaybetti. A-10 Thunderbolt kaybetti. F-18EA kaybetti. F-35 vuruldu. Biliyorsunuz F-16 düştü. 4 tane Kuveyt'in attığı atışla, DOS atışıyla. Ya bir sürü uçak kaybetti. İnsan da kaybetti biliyorsunuz Amerikalılar. Az sayıda olsa. İranlılar 3000'den fazla insan kaybetti. Şimdi bu tablo içerisinde geldiğimiz noktada analiz yapalım. Analizi şöyle bitirelim ya da yapalım, başlayalım. Şimdi bu saatten sonra katil Netanyahu bu kadar benim basitçe anlattığım hikayeyi şöyle anlatıyor. Farklı dille anlatıyor. İran'ı vurduk. İran'ın bilmem balistik kapasitesi çok düştü. Füze kapasitesi. Liderlik dağıldı.
0: İran hiç öyle demiyor hocam.
1: Bakın ben anlatıyorum. Netanyahu'nun anlattıkları bu işte. Gidiyor Trump'a diyor ki şu anda İran diye bir devlet yok. Sayenizde yıktık. Son bir darbeye ihtiyaç var. Bölgeye biz kara, deniz ve hava indirme harekatları yaparsak İran'ın

0: işlerini de sonlandıracağız. Demokrasiye de geçiş yaptıracağız. Balistik füze menzil ve sayısal olarak azaltacağız. 440 kilogramlık şey uranyum da yarısı İsfahan'da, yarısı Fordo'da. Adres de veriyor adam.
1: Öyle mi acaba?
0: Değil. Ama böyle anlatıyor işte. Ya benim anlattığım gibi anlatır mı Netanyahu? Sadece bir kararınıza bakıyor diyor. Birleşik Arap Emirlikleri bizden tarafta diyor. Ürdün bizden tarafta diyor. Suudi Arabistan ortada diyor. Şimdi, ne bileyim işte.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nin de başını yakacaklar.
0: Yakacak, yaktı zaten. Yemirlik falan kalmayabilir yakında. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri şu anda buradaki en sıkıntılı ülkelerden bir tanesi. O kadar berbat durumda ki bugün İranlılar şeyi vurdu değil mi? Nükleer santral. Evet. Ama yedeğini vurdular biliyorsunuz. Aslında vurmadılar. Demek ki ben aslını da vururum.
1: Bu mesaj mı hocam?
0: Tabii ki mesaj. Ben senin yedeğini vuruyorsam aslını da vurabilecek kapasitem var demek. Netanyahu aldığı raporlarla, Mossad tarafından yazılmış raporlarla Trump'a gidiyor. Ve Trump'a durumu böyle anlatıyor. Siz genel durumu, askeri durumu, siyasi durumu, ekonomik durumu kendi kafanızda yarattığınız kurguya göre aktarırsanız Trump'a, Trump da CIA'ya çok güvenmiyor. FBI'ye çok güvenmiyor. Dışişlerine falan çok güvenmiyor. Pentagon'a da çok güvenmiyor. Güvendiği tek kişi Netanyahu.
1: Daha da kötü.
0: Daha kötü işte. Sıkıntı da o. O yüzden diyor fırtına öncesi sessizlikteyiz diyor. Nereden çıktı bu şimdi? Ya Çin sana demedi mi kardeşim? İran, Hürmüz vesaire buralarda bir barış anlaşması yapın değil mi? Körfezi açın. Bizim derdimiz o değil. Bunu hiç söylememiş gibi hemen ziyaretin arkasından yaptığı ilk açıklama İran savaşında şu anda fırtına öncesi sessizlikteyiz diyor. Bu şu demektir. New York Times'te yazmış bugün işte gösterdiniz. Savaşın kapısındayız. Şiddetle vuracağız diyor. Demek ki Netanyahu'nun telefonu basına aktarıldı. Ya da Netanyahu denen katil devlet ya da onun reisi ya da onun istihbaratçıları Amerikan basını, Washington Post, işte New York Times falan gibi o tür yerlere aktarmışlar bu savaş çığlıklarını. Bir şeyler başlatacaklar. Sonuçta burada Netanyahu'ya bel bağlayan ve onun aktardığı veriler üzerinden siyasi bir karar veren Trump bu bölgede ikinci bir 40 günlük savaşı başlatmak üzere bir takım çalışmalara başlatmış.
1: Ne yapabilir hocam?
0: Ne yapabilir? Şunu söyleyelim. Şimdi burada elde mevcut kuvvetlere baktığımızda yapılacak harekat çeşidi de belli zaten.
1: Başka bir haritaya geçeyim mi hocam? İster misiniz? Hürmüz
0: olabilir. Biraz daha geniş bir harita bulalım. Şimdi bu çok büyük ama.
1: Bu da çok şey oldu.
0: Bu kalsın. Bu kalsın. Şimdi bu coğrafya İran hariç. Bakın büyük çizeceğim biraz ama anlaşılsın diye. Şuradan bakalım. Ya da ikonlardan gidelim daha rahat olur. Hiç karıştırmayalım ortalığı. Bakın. Amerikalılar. Bakın burada. Burada. Irak'ta. Suriye'de şu kısımda. İsrail'de varlar. Burada Kuveyt'te varlar. Bahreyn'de, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde varlar. Bakın şöyle tabloya. Tamamında neredeyse değil mi? Tamamında Orta Doğu'nun Arabistan Yarımadası'nın içerisinde 70 bin asker. Bakın hemen şeye geçelim. Uçak gemilerine geçelim. Kızıldeniz'de ve Umman açıklarında yani Arap Denizi'nde var. Gemiler var bunun etrafında bir sürü. Sayısı bir sürü niye ifadesini kullanıyorum?
1: Şimdi uçak gemilerini koruyucu gemiler bunlar.
0: Tabii. Yani. Sayısı yok. Bunları sadece koruyucu gemiler değil. Bakın buralar demek ki almıyor orayı. Heh. Bir de şu bölgelerde bakın abluka demiştik ya. Şurada şu bölgelerde Merkez Kuvvetler Komutanı'nın söylediğine göre 100 parça. Şurada 100 parçalık gemi var. Kızıldeniz'de filo var. Bir de Akdeniz'de var bunların filosu biliyorsunuz. Orada da faaliyet halinde. Gemilere bakın. Neredeyse kuşatmışlar yarımadayı değil mi? Arap evet. Yarımadası'nı kuşatmışlar.
1: Nasıl bir plan yapıyorlar
0: şimdi,
1: hocam?
0: Bunlar ne biliyor musunuz? Bu askerler şunlar. Hatta bunların içerisinde şeyler var. Füze sistemleri de var biliyorsunuz. Şuralarda. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da füze sistemleri.
1: Savunma sistemleri bunlar herhalde.
0: Tabii hava savunma sistemleri var. Füze sistemleri var. Ya bu kadar birliğin içerisinde baktığımız zaman 82. Hava indirme tümeni var. Bunlar havadan iniyor. Tam tabiri bu. 82. Hava indirme tümeni Irak harekatı, Somali harekatı, Afganistan harekatı yani sayısız tarihinde harekat icra etmiş. Gerçekten

0: Tecrübeli askerler. Ve yetişmiş askerler bunlar. Bunlar 2000 hava
1: artı söylüyorlar.
0: Daha fazla olabilir. Bunlar bir şekilde bakın. Şunu şey yapalım da. Bunlar hava indirme harekatı yapılacak anlamına geliyor. Bu ne demektir? Hava indirme C-130 uçaklarıyla kalkıp özel tasarlanmış C-130. İki tanesini biliyorsunuz İran'da bıraktılar onları yakarak. Kalkacak C-130 yukarıdan paraşütlerle şu bölgede bir harekat icra edecekler gibi gözüküyor. Hatta şöyle yapalım. Şu bölgede niye bu bölgeler olduğunu da söyleyeceğim. Kıyıda Bandar Abbas özellikle şu bölgede ve Casp bölgesinde belki Şahabar bölgesinde hava indirme harekatı. Yani havadan inecek bunlar.
1: Hocam İran'ın savunması yok mu burada?
0: Tamam şimdi önce bir Amerikan planı. Saldırısını bir aktarayım, planını aktarayım. Ondan sonra İran'ın karşı kuvvet şeyini reaksiyonunu söyleriz. Ondan sonra bir de ne vardı ellerinde? Özel kuvvetler değil mi? Uranyum için. İsfahan'da özellikle. Özel kuvvetler. Özel kuvvetlerle işaret olmadığı için şuradan şöyle gösterelim. Bakın İsfahan şurada. İsfahan'a bunlar özel kuvvetler. Bunlar da uçar birlik harekatı. Hava hücum harekatı yapacaklar. Hava hücum harekatı ne demek? Helikopterlerle atma demektir. Helikopterlerle buraya askerleri atmayı planlıyorlar. Bir sürü belki 50-60 helikopter aynı anda bu bölgelerde İsfahan'a hava hücum harekatı. İçinde özel kuvvetler olacak. Uranyumu arayıp bulup teslim alıp geri götürecekler. Plan bu. Bakın hava indirme yaptılar. İşte hava hücum harekatı yaptılar. Bir de
1: şu an bile şurada, çok zayiat kokuyor hocam.
0: Değil
1: şu
0: mi? Hissediyorsunuz yani hissediyorsunuz.
1: Şu helikopterleri gördüm zaten. Tamam.
0: Bütün bunları yapmak için bir şöyle yapalım. Muhakkak bunlardan önce bir nasıl gider bu bilmiyorum ama şöyle.
1: Dokunduğunuz yere gidecek hocam.
0: Öyle mi? Şöyle. Burada bakın. Mutlaka ağır bombardıman yapılacak. Bu bölgelerden şuraya. Belki uçak gemisinden kalkacak bazı şeyler. Şu bölgelere yoğun bir hava taarruzu yapılacak. Bu bölgelere. Hava taarruzu. Füzelerle atışlar yapılacak. Onunla ilgili ikon var mı bilmiyorum ama var herhalde. Şu bölgelerden yine. Belki İsrail'den bile olabilir bu. Ürdün'den. Herhalde şöyle değil mi? Yine gidiyor. Şu bölgelerden. Şu bölgelere yoğun bir. Özellikle Baye'den şu bölgelere çok yoğun bir hava füze saldırısı olacak. Bütün silahları kullanacaklar. Hatta şu gemilerden çok büyük ihtimalle yine buraya atışlar yapılacak. Bu bölgelere yoğun atışlar yapılacak. Şimdi bu atışlar, füze saldırıları, hava saldırıları, taarruzları uçaklarla gemilerden ve kara parçalarından yapıldıktan sonra bu harekat esnasında aynı anda şu bölgelere özel kuvvetler çıkartması yapılacaktır. Şu bölgelere özel kuvvetler çıkartması. Onu nasıl işaretleyelim? Yine asker işareti koyalım. Gizlice şu denizden hava, daha doğrusu hava değil de amfibi harekat yapılacak. Bölgelerde amfibi harekat için bu bölgede USS Baxter var, Tripoli tipi çıkartma gemileri var. Şimdi tablo bu. Bu tabloyu hayata geçirmek için size bir mühimmat lazım, uçak lazım, işte rampa lazım, bir de kara birliği lazım. Artı vekil güç lazım. Burada eksik olan ne? Bu sadece Pentagon'un elinde bulunan imkanlar. Vekil güç lazım.
1: Şimdi soru sorayım mı?
0: Tabii.
1: Şimdi İran sizin anlattığınız planı aşağı yukarı tahmin ediyordur.
0: Kesinlikle. Birliklerin karakterine bakarsanız yapılacak harekat çeşidi belli. Yeri de belli.
1: Ne yapacak İran?
0: Bunların hepsini temizleyelim. Değil mi?
1: Olur.
0: Karışacak çünkü. Şuradan temizleyebiliriz belki.
1: Değil mi hocam?
0: Yok duruyor. Gitti tamam. Çok güzel. Şimdi İran'a bakalım. İran'da tabii aynı şeyleri kullanmak zorundayız. İran'ın burada neyi var? Kıyı birlikleri var. Şurada Bandar Abbas'ta. Şurada çok büyük bir yığınak var. Bandar Abbas bölgesinde. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da orada biliyorsunuz. Burada Casp bölgesinde 1. Deniz Kuvveti var. Hatta şurada şu bölgelerde kesinlikle içeriye gemilerin girmemesi için bizim böyle Çanakkale Harbi'nde olduğu gibi kıyı başında çok ciddi top mermilerini atabileceği top rampaları var.
1: Vardı. Tanks... Az önce vuruldular.

0: Hayır.
1: Hiç savaş başlamamış diyelim. Hı-hı. İran'ın hazırlıklarını söyleyelim.
0: Evet.
1: Az önceki Amerikan planını boş verin şimdi. Onu yok kabul edin. İran'ın mevcut hazırlıklarını anlatıyorum ben. Tabii ki savaş başlayınca kimin hangi tarafın üstün geleceğini şu an tahmin etmek çok zor. Tabii. Bunun matematiksel hesabı var aslında. Yani saldırılarda yetenekleri karşılıklı matematiksel formüllerle hesaplıyorsunuz. Savaşın sonucunu da matematiksel olarak çıkartabiliyorsunuz ama bu kafa karıştırır. Ben şimdi Amerikalıların planını söyledim. İran'la bu bölgelerde çok ciddi tahkimatlar yaptığını biliyoruz. Bir. İki, çok ciddi tank savar imkanları var. Hı hı. Şu bölgede, şu bölgelerde tank savarlar var. Gelen gemilere tank savar atışları yapabilirler. Ve füze rampaları var. Yani bu hava savunma gibi kabul etmeyelim bunu. Normal şu bölgelerde yüzlerce füze, balistik füze atabilecek rampaları var. Şimdi bunlar devrim muhafızlarını deniz kuvvetleri ve kara kuvvetleriyle müşterek yaptıkları çalışmalar. Bir de ellerinde BESİÇ kuvvetleri var. O da meskun mahalle girerlerse Amerikalılar, karadan bir girdi yaparlarsa onları durduracak paramiliter güçler. Artı bu bölgede kara kuvvetleri var. Şeyin devrim muhafızın onunla. Bir de milli ordusu var. Bunlar meskun mahal muharebeleri ya da pusu faaliyetleri.
0: O paraşütçüler inerse.
1: İşte o tür indirim harekatlarında, hava hücum harekatlarında, özel kuvvetlerin kıyı başı tutmak için şu bölgelerde yapacağı harekatlara karşı hem tahkim, hem beton koruganlar, hem de geri planda halkı bile silahlandırdılar. Halkın direnişini sağlayacak bir takım örgütlenmeler içerisindeler. O yüzden burada yapılacak olan şey ne dedi Netanyahu? Bir kim demişti? Amerikalılar mı? New York Times demiş, değil mi? New York Times ne dedi? Havadan, değil mi? Saldıracağız. Çünkü İran'ın bütün bu hazırlıklarını çok iyi biliyor. Bunlar için ne lazım Amerikalılara? Bol miktarda mühimmat, bol miktarda asker, bol miktarda uçak, bol miktarda helikopter lazım. Ve karşı tarafa ne lazım? Yine mühimmat lazım. Balistik mühimmatlar gerekiyor. Tank savar mühimmatı gerekiyor. Ve takimli mevzilerde kalan top mermisi gerekiyor. Artı askerlerin o bölgede iyi motive olması gerekiyor. İranlılar iyi motive olmuş, onu söyleyelim. Böyle bir harekatta İran'ın yaptığı bu hazırlığa karşı bu mevcut güçle İran...
0: Televizyonlarda silah kullanmayı gösteriyorlar hocam artık.
1: Tabii ya, o kadar ilerledi durum. Bu tabloda İran'ın kabiliyetleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yığınaklandığı askeri birlikler kapasitesini karşılaştırdığımız zaman bu harekata Trump ve Netanyahu beraber karar verecekler. Netanyahu sorsan yarın sabah başlar.
0: Ne olur hocam?
1: Yani çok büyük bir savaş ortaya çıkar. Ele ele o uranyumu elde etmek için İsfahan'a indirime yapacak olan, uçar birlik yapacak olan birlikler belki oradan geri çıkamayabilirler. Bakın, geri çıkamayabilirler. Hapsolurlar. Sonra başka pazarlık dönmeye başlar. İkincisi, çıkartma yaparken amfibi harekat en hassas nokta çıktığın yerdir. Çıkartma harekatıdır. Bizim Efes tatbikatını izlediyseniz eğer, bizim o çıkartmayı yapana kadar ne kadar çok atış yaptık karşıya, değil mi? İHA'larla, SİHA'larla, top mermilerle. Dolayısıyla çıkartma harekatında hava taarruzları ve füze saldırıları yeterli yumuşatma yapmazsa ve tahkim edilen koruganlardan atılan atışlarda amfibi harekat çıkartma esnasında çok büyük zayiat verebilir. Errain'i kurtarma filmini hatırlayın. Hani görsel anlamda şey yapın diye, karşılaştırın diye söylüyorum. Artı Amerikan birlikleri çok büyük zayiat verebilir. Gemileri batırabilirler. Orada Amerikan askerleri çok fazla zayiat verdiği için de harekatın insicamı bozulabilir. Harekatın emniyeti ortadan kalkabilir. Belki harekatı bir yerde durdurup CENTCOM geri çekilmeyi teklif edecek hale bile gelebilir. Bu çok riskli bir konu. O yüzden kara düşünüyorlar. Nasıl yapabiliriz?
0: İran'da geri adım atmıyor hocam. Virgül koysak.
1: Bir iki eksiği var, onu tamam söyleyeyim. Biri vekil güç yok, bir de müttefik yok. Amerika müttefik bulamıyor bu harekat için. Bir de vekil güç bulamıyor şu an.
0: Teşekkür evet ediyorum hocam. Furkan hocam, sizi böyle davet etsem. Şimdi Kemal hocam belli bir noktaya getirdi aslında. Savaş olursa ABD çok zayiat vereceğini söylüyor.
2: Evet.
0: Bu savaş yaşanır mı? Önce öyle başlayayım. Yani Trump'ın tehditleri ortada. Gerçi yapay zeka görüntüleri atıyor. Paylaşıyor bir yandan. Dün fırtına öncesi sessizlik tweet'i paylaşmıştı. Arkadaşlarıma söyleyeyim, varsa onu da verelim. Bu savaş olacak mı?
2: Aslında Donald Trump bu işin nasıl diyelim, simülasyon tarafını, oyun tarafını biraz daha iyi başarıyor. Algı tarafında tabii bu harbin kendince üstünlüğünün kendisine ait olduğunu ve işte söylemleriyle bir şekilde yakarız, yıkarız, yok ederiz. Zaman da

0: alıyor zamanda ama bu ne zaman?
1: Şu Trump'ın yeni zamanın, açıklamalarını da isteyeyim. Evet,
0: bu zamanında bir biliyorsunuz ölçeği yok. 24 saat dedi, 48 saat dedi, 15 gün dedi, 20 gün dedi. Ama o kum saatinin genişliğini ve büyüklüğünü şu an kimse göremiyor. Ama tabii şu önemli. Buydu değil mi? İşte İran zamanı daha zaman daralıyor.
1: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. İşte zaman çok önemli.
0: Yoksa'dan sonrasını getiremiyor mesela. Mesele burada zaten. Amerika Birleşik Devletleri'ni biraz evvel Kemal Hocam çok güzel haritada gösterdi. Şimdi hocamın çizdiği haritayı Amerika Birleşik Devletleri'nin Genelkurmay koridorlarında, odalarında 1000 defa çizmişlerdir. Yani bugün CENTCOM komutanı başta olmak üzere Amerikan Genelkurmay Başkanı, savunma bakanları, savunma bakanı, onların avaneleri oturup bunları 50 defa Donald Trump'a göstermişlerdi. Haritalar işaretlemişlerdi. Verecekleri zayiat, bunun maliyeti bırakın. Her şeyi onu da bir kenara bırakın. Hani diyelim ki Sayın Başkan
1: hocam,
0: deseler...
1: Hocam o zayiat seçim kaybettirir size.
0: Ona geleceğim zaten. Deseler ki Sayın Başkan 10 bin askeri kaybedeceğini göze alırsan biz bu savaşı kazanırız dese bile... Donald Trump 10 bin askerini feda edemez. Çünkü şu anki savaşlar silsilesi, Kemal Hocam da, Recmettin Hocam da çok iyi bir tarih olarak baktığımız zaman cephe savaşları dönemi bitti artık. Yani 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı bunun son cephe savaşlarıydı.
1: Galiba ve şey de bitti hocam.
2: Hatta artık cephe
0: pahalı,
2: bitti.
0: Cephe bitti yani.
1: O pahalı bombalar, işte kilometrelerce giden maliyet, büyük füzeler... Asimetrik savaş dönemi başladı yani.
2: Ukrayna'da robot köpekli bir mevziyi ele geçirdi.
0: Ukraynalarla. Şimdi besiyorsunuz, bakıyorsunuz Çin'de işte geçen biliyorsunuz fuar vardı Çin'de. Orada artık mesela işte robot ona sırtına tekme atıyor, yere düşüyor ve yere bir insan gibi kalkabiliyor yerden. Yani darbe aldığı anda şimdi artık savaş teknolojisi robotik teknolojiye doğru gidiyor. İnsansız hava uçakları mı bizim mesela işte şeyden bahsediyoruz. Kızılelma'dan bahsediyoruz. Dünyadaki ilk belki bu kadar donanımlı bir savaş uçağı, insansız. Şimdi insan maliyetini siz kaybını en aza indirmeye çalışırken Amerika Birleşik Devletleri gibi biz bu işin işte efendim en büyük adamıyız, biz bu işi başlatan devletiz derken siz buraya 50 bin asker, 100 bin askerle girip ve sonu olmayan, kazancı olmayan bir savaşa 460 kiloluk uranyum için mi 50 bin askeri feda edecek? Bu mu mesele? Veya sırf rejimi düşürmek için mi İran'a 50 bin askerini sokacak veya 60 bin askerini sokacak? Ama ben bu iddialı bir laf edeyim size. Amerika Birleşik Devletleri yıkılır, İran yıkılmaz. Ama devlet diyorum. Yani rejim değişebilir, hükümet değişebilir ama devlet yıkılmaz. İran devleti yıkılmaz. Türkiye devleti de yıkılmaz. Mesajımı alıyor bazıları. Şimdi dolayısıyla İran ve Türkiye devletleri gibi buranın kadim, köklü medeniyet devletleri yıkılmayacağını onlar da çok iyi biliyor. Bildikleri
1: hocam,
0: için...
1: Şimdi televizyonlarda... Şimdi arkadaşlarım bir yandan paylaşıyorlar. Şimdi şurada Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını al ve nefesini tut. Şu anda televizyonlarda artık silah sök tak nasıl kullanılır eğitimini vermeye başladılar.
0: Halk şimdi hocam besiçlerden bahsetti. 1,5 milyon değil mi hocam, aşağı yukarı 1,5 milyona yakın bir besiç gücü var. Ve bunların işte kimisi hani eli silah tutan insanlardan bahsediyoruz. Siz meskul mahalle savaşına girdiğiniz zaman... ki bunun örneklerini Afganistan'da gördüler, Irak'ta gördüler, Suriye'de. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kazandığı bir savaş yok. Diyecekler ki Saddam. Saddam'ın hikayesini hepimiz biliyoruz. 91 ilk Körfez Harekatı, 2002. Körfez Harekatı. İçeriden zaten teslim
1: savaş
0: alındı
1: Irak.
0: 6 haftada teslim ettiler Bağdat'ı. İçeriden teslim aldılar devleti. Libya'nın nasıl Kaddafi'nin düşürüldüğünü biliyoruz. İçeriden teslim alındı bu devletler.
1: Belki
0: ama
1: İran için de böyle ummuşlardı en başta.
0: İran içeriden teslim alınamadı. Alınamazdı. Bakın Şah bir piyondu. Şah piyonunu oynadılar. Şah çektiler kendilerince satrançtaki gibi. Olmadı. O da sevindi. Babamın tahtını alacağım diye. Size özgür. Ama öyle bir girdi ki İsrail'le barışacağız. Yani o kadar çok onların vekil gücü olduğunu, onların anons sesi olduğunu gösterdi ki Şah. Halk zaten dedi ki ya biz bunu istemiyoruz. Bizim amacımız bu ülkeyi başka bir emperyal ülkenin masasında meze yapmak değil. Biz özgürlük istiyoruz. Biz refah istiyoruz. Şimdi o zaman ne dedi İranlılar? Biz evet rejime karşıyız. Biz sokaklarda yürüdük ama mesele eğer emperyalizmle mücadeleyse, mesele eğer işgale karşı direnmekse, mesele Irak gibi olmamaksa, Afganistan gibi olmamaksa o zaman biz dedi devletimizin, bakın devlette şey başka bir şey, hükümet. Devletimizin arkasındayız dediler ve bölünmedi İran. İşte Kürt kartı oynandı, işte Türklere dediler, hayır. İran'ın tamamı Türk dedik.
1: Hala da bazı planlar olduğunu söylüyorlar.
0: Tabii ki. Şimdi dolayısıyla burada gösterilenler, efendim biz

0: halk olarak hazırız. Ve biliyorsunuz İran'da şöyle bir şey de var, anlayış da var. Hepimiz biz yaşayan şehitleriz derler.
1: Evet.
0: Bu çok önemli. Yani biz, bizi öldürseniz, işte bizim dini liderimizi öldürdünüz, Larijani'yi öldürdünüz, bütün Genelkurmay kadrosundan çok ünlü isimli fizikçileri öldürdünüz. İşte Kasım Süleymani gibi bir de şey vardı, meşhur fizikçileri vardı, o silah sistemini yapan. Hepsi öldürüldü bunlar değil mi? Ama hala daha devlet çökmedi. Hala daha teslim alınamadı. İşte ben yine burada söylediğimi hatırlıyorum. Diyelim ki hocamın çizdiği senaryo başarılı oldu. Efendim buradaki işte saldırılarla falan hep Tahran'a girdiler ve Tahran Kalesi'ne diyelim sembolik Amerikan bayrağını diktiler. Ne olur hocam? Hiçbir şey olmaz.
2: After victory.
0: Bir senede o halk o bayrağı oradan yırtar atar. Trump bunu da biliyor. Yani Trump o kadar zavallı pozisyona düştü ki şu anda Sinan Bey. Ne yapacağım? Yani nasıl çıkacağız bu içinden? İşte hocam çizdi. Gemilerle Arap Yarımadası'nı sarmış. Binlerce askeri çekmiş. Bir de prestij, yani karizma çizilecek. Amerika, Çin'deki hareketlerini gördünüz.
1: Şimdiye kadar çizilmedi mi hocam?
0: Çizildi ama çizilmeye devam ediyor. Yani 3 tane senaryo deseniz 3 senaryoda da çıkacak bir yazacak bir zafer yok. Ne yapar? Hürmüz'ü açtım der. Mesela İran zaten Çin'de de onu konuştu. Desteği, yani şimdi bu Çin Amerika'dan petrol alacak diye dediler ki acaba Çin Amerika'ya boyun mu eğiyor? Hayırdır ne oluyor dendi. Ama Tukidides tuzağından bahsederken biliyorsunuz Xi Jinping aslında o yine burada konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ekonomistin kapağında yer alan Napolyon'un sözü düşmanın hata yaparken rahatsız etme onun sözünün tam olarak oynayan en önemli aktörlerden biri. Ve Oscar'lık bir tiyatro oynadı Çin Amerika'ya karşı. O bayraklarla, çocuklarla, zıpladılar.
3: Sunsuz'un değil mi sözü?
0: Nasıl hocam?
3: Sunsuz'un sözü.
0: Çin, evet. Evet. Şimdi dolayısıyla buradaki mesele aslında İran'ı teslim almak, yani İran'ı işgal etmek meselesi değil. Halkı fethetmek önemli. Siz halkı fethedemezseniz yapacağınız hiçbir şey yok. Uranyum, işte hocam anlattı yine, aynı şey konuşmuştuk. Uranyum tesisinde zaten 12 günlük savaştı, biz bunları yok ettik, teslim aldık demedi mi?
1: Dediler.
0: İmha ettik değil mi? Sonra videoları gördük. Kamyonlarla taşınan uranyumlar vardı. Şimdi dolayısıyla Sinan Bey, buradaki mesele bence cambaza bak oyununa geliyor. Cambaza bak oyununa geliyor.
1: Sonradan anladık ki bu tesisler yerin 100-150 metre altındaymış. Hiç evet. Ulaşamamışlar bile.
0: Ama şimdi Sinan Bey, işte ben şunu söylüyorum hep. Cambaza bak oyununda olduğu gibi bizi sürekli Hürmüz, İran, İran diyerek arka tarafta ne oluyor? Şimdi Hindistan'la bayı anlaştı. İttifak anlaşması imzaladılar. Aynı bayı yine burada ifade etmiştim. Akebe Limanı'nı kiraladı. Aynı bayı İsrail'le işbirliği yapmaya başlıyor.
1: O altıgen ittifak
0: kuruluyor. Altıgen ittifak şu anda yavaş yavaş kana ete kemiğe bürünmeye başladı. Biz İran'ı konuştukça bunlar ete kemiğe bürünmeye başladılar Sinan Bey. O zaman biz biraz dikkatleri İran'dan çekip efendim Kıbrıs...
1: Hocam daha önce arkadaşlarım hazırlamışlardı. Evet. Demiştik ki Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'in güdümüne mi girdi? Çok da oldu yazalı.
0: Evet.
1: O zamanlar tahmin ediyorduk. Daha sonra böyle oldu.
0: İşte dediğim gibi yani buradaki biz en başta bu Gazze katliam başladığı zaman da aynı şeyi konuşmuştuk. Evet, Somaliland meselesi burada belki yazmışsınızdır ama Somaliland meselesi, Cibuti, Eritre, yani Afrika'nın Afrika boynuzu kıyılarında Bayan'ın yapmış olduğu yatırımlar aslında İsrail'in yatırımları. Neden?
1: Hocam Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbeyi kuruyor İsrail.
0: Evet.
1: Demir kubbe korur mu Birleşik Arap Emirlikleri'ni? İsrail kendini koruyamadı.
0: Delik deşik oldu. Ya artık Körfez'i kimse koruyamaz. Körfez şunu diyecek. Biz kendi söküğümüzü kendimiz dikebilir miyiz? Biz Türkiye'ye rol model alabilir miyiz? Biz onlara destek olmaya hazırız her zaman. Ama deseler ki biz artık kendi söküğümüzü dikeceğiz. Biz emperyalizmle aynı masada yemek yiyemeyiz derlerse o zaman belki bir şeyleri başlatırlar. Ama akşamdan sabaha bunun olması imkansız. Şöyle toparlayayım son olarak uzatmadan Sinan Bey. Şöyle bir harita daha var mı şu Arap Yarımadası? Demin hocam çizdiği bir harita vardı.
1: Hemen açalım hocam.
0: O Akabe Körfezi'ni... Şimdi son olarak da şunu söyleyeyim. Bu geçen yine konuştuğumuz Akabe Limanı'nın kiralanma hadisesiyle beraber Afrika boynuzuna Somaliland meselesi üzerinden İsrail'in oraya demirlemesi, oradaki varlığını arttırması, Bay ile işbirliği yaparak ve Akabe Limanı ile beraber bu bir sonraki aşama dediğimiz Ben Gurion Kanal Projesi hadisesi ve yine daha önce de ifade etmiş olduğum gibi artık sırtını Basra'ya ve Doğu Asya'ya dönen, artık nasıl görürüz bilemiyorum ama Hayfa başta olmak üzere Doğu Akdeniz'in limanlarını kontrol etmek isteyen İsrail'in yüzünü şöyle göstereyim kırmızı kalemle. Limassol limanında kendilerine bağlılığını düşünecek olursak burada bir şer üçgeni oluşturmaya çalışacaklar. Bunun içinde şey de dahil.

0: Mısır'da da, yani Mısır'ı da aynı şekilde teslim almak isteyecekler. Dolayısıyla şu anda bizim yapmamız gereken mavi vatan yasası, belki konuşuruz zamanımız kalırsa, ama sadece Doğu Akdeniz'i ilgilendiren mesele mavi vatan yasası aslında Basra'yı da ilgilendiren mesele. Burası mavi vatan değil ama buradaki hadisenin, fay hattının kırılması, depremin, tsunami dalgası buraya vuracak. Benim bütün endişem o. Dolayısıyla Türkiye'nin ivedilikle, son olarak da onu söyleyeyim, Suriye ile mutlaka bir MEP anlaşması yapmak zorunda. Planladıkları
1: kanaldan söz ettiniz hocam.
0: Ben Gurion kanal projesi.
1: Şu galiba.
0: Ha işte, evet, evet. Bunu da Gazze katliam başlamadan evvel ben bilakis Indian Times'ta okudum. Buna bir makale ayırmışlar. Yani Ben Gurion kanal 50 milyar dolarlık. Tabii çok büyük bir maliyet var. Ama işte Akabe Limanı ile beraber yarı kara koridoru ve işte açılması, ikinci Süveyş kanalına alternatif rota oluşturulması, Mısır'ın bir şekilde bypass edilmesi veya baskılanması, ama hadisenin tamamen Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den ve bizim mavi vatan dediğimiz buradaki sulardan koparılarak ana karaya hapsedilme hadisesi.
1: Hocam Gazze'nin de içinden geçiyor.
0: Tabii tabii, Gazze'den geçiyor işte. Zaten mesele bu. Gazze'de bir uluslararası liman, burada liman bölgesi haline getirecekler. İşte Limassol'dan zaten buraya bir iskele kurmuşlardı, hatırlayın. Amerikan askerleri yardım getirecek bahanesiyle. Yani dediğim gibi bu işin grand stratejisinde, jeopolitik okumasındaki harita bize sadece İran odaklanmamamız gerektiğini gösteriyor.
1: Mavi vatanla ilgili çok önemli düşünmemiz gerekiyor.
0: Tabii mavi vatan bizim artık namusumuz. Denizlerdeki misak-ı milliğimiz, 463 bin kilometre olan bu alanı artık Türkiye korumak zorunda. Ama Yunanlar da rahat durmuyor biliyorsunuz. Onlar da şimdi bir karşı yasa ilan etmeye çalışıyorlar. Bir oldu bittiye getirmeye çalışacaklar. Ama dediğim gibi Türkiye'nin hakları bakidir. Türkiye'nin çizdiği sınırlar bellidir. Kasus belli dediğimiz savaş sebebi olacak hadiseler de bellidir. Dolayısıyla burada Yunanistan inşallah başkalarının dolduruşuna gelmez. Çünkü dediğim gibi İsrail burada Yunanistan'ı biraz da tetikliyor bize karşı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde zaten biliyorsunuz adanın tamamının temsilcisiymiş gibi hareket ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Kazakistan temaslarında da Kıbrıs meselesini masaya koyduğunda
1: yeni bir yasa geliyor hocam. Yeni bir yasa geliyor. Onu konuşuruz ilerleyen, evet, dakikalarda. Evet. Mavi vatanla ilgili bazı alınacak kararlar var.
0: Tabii.
1: Önümüzdeki haftalarda tabii Yunanistan'ı tedirgin etmeye başladı şimdiden. Konuşuruz hocam ilerleyen dakikalarda. Yani bir virgül koyalım.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Necmettin hocamı davet edeyim. Necmettin hocam lütfen buyurun. Tabii bir savaş çıkacak mı? Aslında bütün senaryo bununla ilgili. Bir savaş meydana gelecek mi? İstemiyoruz bunu ama. Bir harita paylaşayım. Hangi haritayı istersiniz hocam? Hürmüz'ümü açayım? İran haritası mı?
2: Nasıl arzu ederseniz. Ama tabii geniş harita da iyi olabilir. Savaş çıkacak mı? Şimdi Kemal hocam da, değerli hocalarım gayet projeksiyonları ayrıntılarıyla anlattılar.
1: Hocam, talepleri bitmeyen bir ABD var.
2: Evet.
1: Bu taleplerin hiçbirini de karşılamayan bir İran var. Hatta tazminat isteyen bir İran var. Kilitlenmiş durumda. Hürmüz de açılmıyor.
2: Şimdi bu kısma kadar birçok ayrıntıyı konuştuk. Konuşmadığımız detayları konuşalım. Şimdi Air Force One'da Trump şöyle bir ifade kullanıyor. Uranyum bir halkla ilişkiler meselesi. Ve bugün konuştuklarını yarın unutuyorlar. Bize dediler ki aletimiz, teçhizatımız yok. Gelin çıkartın. Yani yerin altı vurdunuz. Tesisler yıkıldı. Yerin altına gömüldü. Gelin çıkartın dediler. İsfahan'da ve Ford'da da iki parça uranyum var. Biz de Çinlilerle, İran'ın ona şunu söylediğini ifade ediyor. Bizim teçhizatımız yok, gelin çıkartın. Bir gün sonra vazgeçtiler diyor. Fakat orada altı çizilmesi gereken mesele şu. Bu bir halkla ilişkiler meselesi. Yani Trump muhtemelen uranyumu buradan alacak, kafasındaki ana odak o olduğunu düşünüyorum. Sonra da Amerika'ya gidip işte diyecek ki arkadaşlar, İran'ın elinde 400 kilogram uranyum vardı.
1: İşte güzellikle mi olacak bu, savaşla mı?
2: İşte ya, eğer bir operasyon olursa, ki ben olacağını düşünüyorum, uranyum olacaktır. Uranyumu çıkartma operasyonu olacaktır. Yani tam ölçekli bir operasyon.
1: Kemal Hocam'ın söylediği o, birlikler inecek.
2: Evet.
1: Bir operasyon olacak, şov yapacaklar.
2: Şimdi İran cephesinden baktığınız zaman uranyum teslim etmeyi kesinlikle kırmızı çizgi olarak görüyorlar. Meşet'te verilen bütün mesajlarda uranyum vatan toprağı gibidir. Kesinlikle verilemez. Nükleer programdan İran vazgeçmeyecek. Bu net. Fakat uranyum teslimi noktasında da devrim muhafızlarının kırmızı bir çizgisi var.
1: Uranyumla ilgili bilgiyi arkadaşlarımdan bu line'a paylaşabilirlerse İran'la. Tam geliyor. Hocam, aha, ne kadar uranyumu var artık ezberledik gibi.
2: Evet, ezberledik.
1: Kilogram. %60'a ulaşan zenginleştirilmiş uranyumu bulunuyor. Bu da silah yapımında kullanılan %90'lık saflık seviyesinden bir adım uzaklık.

0: Evet. 200 kilo uranyum İsfahan'daki tünellerde depolanıyor. İran bu uranyumla yaklaşık 10 nükleer bomba üretme olanağına sahip.
1: Bunlar defalarca konuştuğumuz başlıklar. İsfahan'daki tesise biliyorsunuz işte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bu olaylar olmadan önce gidip kamera bile kurmuştu. Yani işler o noktaya kadar varmıştı. İzleniyordu uranyum zenginleştirme süreçleri. Fakat burada işte bu 440 kilo %60 uranyumu Trump alıp götürürse Amerikalıları 5 ay sonra satacağı çok güzel bir hikaye olabilir. Yani arkadaşlar biz gittik 32 milyar doları harcadık. İşte
0: nükleer silah yapmalarını
1: engelledik diye bu hikayeyi satabilirler. Çünkü bu konuyla ilgili çok ciddi problemleri var Sinan Bey. Bakın bütün anketlerde en son itibari anket burada Ipsos anketiydi. Yani birçok anket yapılıyor ama Ipsos itibari bir kurum. %35'lere kadar şu an Trump'ın görev onu hatta onun da altına kadar düştü. Trump işte baktığınız zaman Miami'de 30 sene sonra bir tane kadın aday geliyor seçimleri kazanıyor. Florida gidiyor. Texas Trump'ın kalesi. Cumhuriyetçilerin kalesi Texas gidiyor. Yani gümbür gümbür gelen bir yerel dalga var. Buna karşı işte seçim bölgelerini yeniden çiziyorlar. Senato'da 3'te 2 çoğunluk gitmesin diye. Neden? Azledilmek için işte 3'te 2 çoğunluk isteniyor Senato'da. Dolayısıyla yani burada Cumhuriyetçiler konunun farkında. Taban bölünmüş. Genç magacılar başka bir yerde. Joy Kent'ler takıl kalsınlar. Başka bir yerde, Rubio'lar başka bir yerde, toz duman. Dolayısıyla burada ona bir hikaye lazım, anlatı lazım. Bu 5 ayda anlatacağı. Bu da uranyum çıkartmadan geçiyor. Ki önceden yaptığı operasyonlar da, operasyon da bence uranyum çıkartma operasyonuydu. Biliyorsunuz orada eğer asker esir düşseydi ikinci bir rehine krizi olacaktı muhtemelen, düşmedi. Ama Trump muhalifi Wall Street Journal onu yazdı. İçeriden sızıntılara dayanarak yazdı. Trump o asker çıkartma operasyonunu küfürlerle seyrediyor. Yani küfrederek seyrediyor. Çıkartın şu askeri diye. Yani o kadar sıkışıyor. Dolayısıyla şimdi Pentagon'un Trump'ın önüne götüreceği senaryoda burada uranyum çıkartmayı garanti etmesi lazım. Bunu nasıl garanti edecekler bilmiyoruz.
0: İran verecek mi?
1: İran'ın da bunu nasıl verecek onu da bilmiyoruz. Bir de işin tabii Hürmüz meselesi var.
0: Belki, belki senaryo olarak ikna edebilirler buna. Bu savaşı bitirelim. Şu operasyonu biz yapalım ve buna izin verin şeklinde
1: bu bir arka kapı diplomasi olabilir ama şimdi Furkan Hocam güzel bir şey söyledi. Asimetrik harpten bahsetti. Şimdi İran'ın asimetrileri Hürmüz üzerinde devam ediyor. Şimdi bir de önümüze denizaltı fiber optik kablo diye bir mesele çıktı biliyorsunuz. Ya yani şimdi şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Google, Amazon, Meta burada deniz altında fiber optik kabloları kullanıyor. Bize para versin diyorlar. Yani İran burada Hürmüz'de yeni bir de facto rejim, yeni bir düzen inşa etmeye çalışıyor. Gemiler para versin ki buna dair bir sigorta sistemi de ilan etmişler, duyurusunu yapmışlar. Şunu söylüyorlar, diyorlar ki geçmek isteyenler için özel sigortamız var. Yani buradan gitmek isteyenler için özel sigorta yapıyoruz.
0: Hocam, yeni bir sigorta türü. Bir Hürmüz haritası açalım
1: evet,
0: oraya
1: daha iyi. Daha geniş olabilir. Şimdi ama işin kötü tarafı şu. Şimdi
0: olabilir.
1: Sigorta polisesini.
0: Bu da olabilir, buyurun.
1: Evet, sigorta sistemini ilan ediyor ama burada tabii Amerikalılar bekliyor. Ve CENTCOM'un son açıkladığı rakamlarda 81 tane geminin biz durdurduk, yönünü değiştirdik diyorlar. Ama İran artık asimetrilere yükleniyor. Yani denizaltı fiber optik kabloların burada gündeme getirilmesi önemli bir hadise. Çünkü bu geçmişte yaşanmıştı. Hatırladığım kadarıyla Kızıldeniz'de bir gemi vurulmuştu Husiler tarafından. Daha sonra işte onun çapası kablolara takılmıştı. Küresel internette onun %30 bir etkisi olduğu ifade edilmişti.
0: Hocam biz onunla ilgili bir line hazırlamıştık. Olur. Arkadaşlarımdan isteyeyim internet kabloları diye bir line'ı vardı.
1: Olur olur.
0: Onu da buraya verirsek hem paylaşmış
1: oluruz. Burada şu mesele önemli. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir saldırı yapıldı. Şimdi o saldırı yapılan yerle ilgili.
0: Hocam bakın, şunu göstereyim bir dakika. Hürmüz Boğazı'ndan geçen denizaltı internet kabloları bölgeyi küresel dijital ağın kritik merkezlerinden biri haline getirdi. Basra Körfezi'nden geçen 7 büyük internet kablo sistemi bölgeyi Asya, Avrupa ve Afrika'ya bağlıyor. Çok önemli. Hatlar özellikle Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi ve Arap Körfezi girişinde yoğunlaşıyor. İran medyası denizaltı kablolarının olası bir baskı unsuru olarak kullanılabileceğine dikkat çekti. Keseriz diyorlar hatta.
1: Şimdi evet keseriz diyorlar. Fakat burada aslında arka taraftan fısıldadıkları şey şu. Google, Meta, Amazon yani küresel dijital devler burada kabloları kullanıyorlar. Bize ücret ödesinler. Fısıldadıkları şey bu.
0: Ha, şimdi para mı istiyorlar?
1: Para istiyorlar. Yani burada denizaltı fiber optik kablolarla ilgili para istiyorlar.

0: bugün anılması gereken mesele şu. Birleşik Arap Emirlikleri diyor ki bize yapılan drone saldırısı batıdan geldi diyor. Açıklama yapmışlar hatta. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapmışlar. Bu da çok enteresan bir ayrıntı. Neden biliyor musunuz? Şimdi vurulan yer şu Birleşik Arap Emirlikleri'nin en batısı. Şurada bir bölge. Şimdi diyor ki batıdan geldi drone. Yani eğer İran yapmışsa İran'ın drone'u böyle gitmiş. Öyle mi? Batıya gidip daha sonra güneye dönmüş. Ya burada dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri dolaylı olarak bize bu drone İran'dan gelmedi demek istiyor. İma ediyor. Burada iki tane alternatif çıkıyor aslında ortaya.
1: Nereden gitmiş hocam drone?
0: Yemen ya da Suudi Arabistan.
1: Daha aşağıdan.
0: Tabii tabii. Ya Yemen ya da Suudi Arabistan. Bakın burada bu daha... o demek. Şimdi şu Baye'nin en batısında bir bölge. Buraya bir drone saldırısı yapılıyor. Nükleer tesis vuruluyor biliyorsunuz. Buraya bir drone saldırısı yapılıyor. Baye bugün açıklama yapıyor. Diyor ki batıdan geldi drone. Bu ne demek? Yani İran şu noktaya saldırı yapmak için batıya drone gönderip drone daha sonra güneye mi dönüyor?
2: Irak'tan hayır. Gelmiştir hocam ben. Irak'ta İsrail üssü bulundu ya.
0: Şunu yani dolaylı olarak Suudi Arabistan ya da Yemen'i kastediyorlar. Ya da Irak'ı kastediyorlar. Şimdi bu bahsi şu yüzden açtım. Artık Körfez ülkeleri bölündü. Sinan Bey. Bakın şu an yine bu Mağrib analizi, İsrail'in analizi. Diyorlar ki Irak şuradan Tenef'i kullanarak petrol taşıyor. Banyas'a varıyorlar. Irak'tan bahsediyorlar. Kamyonlarla petrol taşıyorlar. Şimdi Türkiye biliyorsunuz Ürdün'le ve Suudi Arabistan'la üçlü mutabakat imzaladı. Kuveyt ve Bahreyn'de sürekli İran yanlısı gruplara yönelik operasyonlar bildiriliyor. Katar zaten başka bir ligde. Baye OPEC'ten çıktı. Umman nötr. Yani artık tek bir körfezden bahsetmek mümkün değil. Hizalanmalar şu an tam gaz devam ediyor. Bu hizalanmada, şu mevcut hizalanmada nötr kalan bir taraf oldu. O da Mısır. Yani bu Mısır'ın enerji bağımlılığı maalesef İsrail'le olan enerji asimetrisi Doğu Akdeniz denkleminde çok etkiliyor. Yani Mısır'ın o İsrail enerji asimetrisinden bir şekilde ben çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hizalanmada İran Baye'yi ısrarla hedef alarak bence doğru bir hamle yaptı. Baye izole oldu şu an.
1: Mısır'ı da yanına çekmeye çalışıyor değil mi şu sırada?
0: Çekmeye çalışıyor şu an ve enteresandır bakın İran'la Suudi Arabistan şu an Baye karşıtlığında birleşti. Yani bu bölge için çok önemli bir hizalanma bana sorarsanız. Evet. Yani bu yıllardır yapılamayan bir hizalanma çünkü. İran ve Suudi Arabistan'ın Baye'yi izole etmesi. Yani bu AİM'deki Hindistan üzerinden çizilen koridorları, Güney Kıbrıs'ı hepsini şu an çöpe atacak bir hizalanma var. Yani bölgenin hayrına bir hizalanma var. Ama burada Mısır biraz nötr kaldı. Ve tabii ki bildiğimiz gibi Lübnan. Yani iki ülke Mısır ve Lübnan. Şimdi Lübnan'la yaptıkları görüşmelerde ben sürekli şuna odaklanmaya çalışıyorum. Orada bu Kara ve Kaniş denilen iki tane saha var. Biliyorsunuz bu operasyonlardan önce bunu anlatmıştık. İşte Lübnan biraz daha aşağıda diyor, İsrail biraz daha yukarıda diyor. Daha sonra İsrail ordusu bir açıklama yaptı. Bu sahaları kapsayan bir egemenlik alanı bildirdi. Hı hı. Şimdi bu 45 gündür yaptıkları görüşmelerde ona dair bir işaret yok. Yani bu sahaların kaderi ne oldu hala belli değil. Buraya odaklanmak lazım bir de. Tabii ki yani işin finali...
1: Hocam işte bu savaş çıkarsa evet. Biz oraya odaklanamıyoruz.
0: Evet yani
1: zaten
0: şöyle...
1: Zaten onu istiyorlar.
0: Şimdi bakın Türk İnterland'ı...
1: Açık açık da yazdı basınları. Dedi ki İran savaşı çıkmalı yoksa Lübnan'ı sorguluyorlar dedi.
0: Şimdi Türk İnterland'ında uzmanlaşmamız, ilgilenmemiz gereken çok fazla başlık var. Yani bu bizim kaderimiz. Coğrafya kader. Gerçi kader olmayan kader değildir diyen görüşler de var. Fakat bizim odaklanmamız gereken çok fazla başlık var. Fakat bunun şöyle bir özelliği de var. Bütün bu denklemler gelip Doğu Akdeniz'de gerçekten sıkışıyor. Yani Doğu Akdeniz, bakın işte biz Hürmüz'ü konuşurken bir anda Babelmen'de konuşmaya başladık. Somaliland'i konuşmaya başladık. Şimdi yarın hatta Somaliland'i tanıma dalgası yapılacağı ile ilgili de sürekli bilgi servis etmeye başladılar. Yani bölgedeki bütün denklemler
1: hep
0: Türkiye...
1: Hep de geçiş güzergahları.
0: Hep de geçiş güzergahları. Yani Fransızlar Charles de Gaulle'u Kızıldeniz'e gönderiyor. İngilizler Dragon gemisini bölgeye yönlendiriyor. Bakıyorsunuz Kongo'da Ebola vakaları ortaya çıkıyor. Hepsi de altın madenlerinde. Enteresandır. Yani dolayısıyla bizim bütün bu konuştuğumuz başlıklar dönüyor, dolaşıyor. Bizi Kıbrıs'a getiriyor. Biraz daha Doğu Akdeniz'i biraz daha yazıp çizebileceğimiz bir harita bakmaya çalıştım. Ama buradan bakalım isterseniz. Evet, şu da. Evet. Evet, bu da olabilir. Şimdi bakın, yine bu haftaki gelişmelerden bir tanesi. Şurada İstanköy'de bir tane kablo gemisi. Türk kablo gemisi, kablo döşeme için keşif faaliyetleri. Yürütürken Türk hücum botları geliyorlar, uyarı yapıyorlar. Diyorlar ki burası bizim egemenlik sahamız. Şimdi 3000 tane ada olan bir deniz, Adalar Denizi. Türk tezi şunu söylüyor, diyor ki bu benzersiz. Ve burada 6 milin üstüne çıkamazsın Yunanistan'a. Yunanistan'da diyor ki işte burada bir kaşa 2 kilometre mesafede Meis diye bir adacık var. Bize ait, biz 12 mile çıkarız. Yani şimdi biraz daha basit anlatalım. Türkiye şu an işte sadece bu Adalar Denizi'ne ait değil bu arada. Umarız yasada da bu Adalar Denizi olarak geçer.
1: Yeni yasada
0: umarız. Ege değil de Adalar Denizi olarak geçer. Çünkü 3000 tane adanın, adacığın, kayalığın olduğu bir denizde deniz yetki alanlarını sadece Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku'na sığınıp da temellendiremezsin diyor Türk tezi. Ve hakkaniyetli. Hakkaniyetli değil diyor. Şimdi Karadeniz, Akdeniz ve Ege'yi tek yasada birleştiriyor Türkiye. Belli ki gelecek TSK ve Dışişleri Ortaklığı'nda konsensusunda yapılıyormuş. Yani şu konuşumuz bütün denklem gelip Doğu Akdeniz'e sıkışacak. Ve hocamın söylediği gibi Kızıldeniz'in batısında sıkışacak. Bu hat bizim, ki Türkiye'nin Cezayir hamlesi de tam olarak bu yüzden geldi. İşte TEBU'nun gelip külliyede Sayın Cumhurbaşkanı ile el ele verdiği pozlar. İlerleyen günlerde Tunus'la, Libya'yla gelişecek. Fransızları bir daldan dala atlıyoruz ama bunların hepsi bağlantılı. Macron'un işte ısrarla karşıt açıklamaları. Dolayısıyla yani eğer İran'dan başladık, İran'a dönelim. İran'da eğer bir operasyon olacaksa ben uranyum çıkartma operasyonu olacağını düşünüyorum. Trump'ın buradan tek çıkış senaryosu.
1: Hocam vuracaklar mı?
0: Uranyum için operasyon yapacaklarını düşünüyorum.
1: Tamam. Evet. Teşekkür ediyorum. Devam ederiz ben hocam. Bir virgül koyalım. Şimdi Furkan hocamın bahsettiği bir konu vardı. Dedi ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne o dronlar nereden geldi? Hocam Irak dediniz.
2: İşte bu Irak'ta bir çoban. İsrail üssünü buldu ya, gizli üssünü. Acaba oradan mı fırlattılar? Değil mi hocam?
1: İsrail, Irak üs yeni. Arkadaşlarımdan rica edeyim, onunla ilgili bir hazırlık yaptılar. Paylaşalım hemen. Hemen açayım şuradan. İsrail, İran'a saldırılarda kullanmak üzere Irak'ın batısındaki çölde iki gizli üs kurdu. Nuhayb bölgesindeki çölde üssü gören 29 yaşındaki çoban İsrail askerlerince öldürüldü. Çobanın gördüğü üs İsrail tarafından Haziran 2025'teki 12 gün süren savaşta da kullanıldı. Hocam o kadar gizliymiş ki.
2: Evet.
1: Kimse fark etmemiş. Çoban fark etmiş sadece. Iraklı yetkililer ülkenin batısındaki çölde ikinci bir gizli üssün daha bulunduğunu doğruladı. Yani bir tane daha varmış, bilinen, bilinmeyen de olabilir.
2: Kim bilir, bilinmeyen daha kaç tane üs vardı. Kullandılar, kapattılar. Yani bunların rakamını tespit etmek çok zor. Tespit etmek çok zor.
0: Şimdi bununla ilgili şunu söyleyeyim. Bunu New York Times yazdık. Bunu ilk sızdıran Washington Post'tu. Şimdi bu
1: yenilendi hocam. İkinci,
0: evet, yenilendi. New York Times o bilgiyi alıp üstüne çıkmış. Yani biraz da İsrail aleyhtarı hale getirmiş. Ama ilk sızdığı şekliyle bu İsrail aleyhtarı değildi. Ben bunun sızdırıldığını düşünüyorum. Bilerek, isteyerek, kontrollü şekilde sızdırıldığını düşünüyorum. Yani işte hatta ilk sızdırıldığı şekle çobanın öldürüldüğünü de eklemişler. Yani ilk sızdırıldığı şekliyle muhtemelen bu mesaj. Ya bakın, biz Irak'ta gizli üste kurabiliyoruz. Sizi operasyonda yapabiliyoruz. Mesajı. Yani kontr istihbarat bence bu yani. Onu ifade etmek lazım.
1: Kemal hocam, sizi böyle davet etsem şu bize bu Irak'taki gizli üssün yerini de gösterirsiniz. Hem nasıl oluyor hocam, kimse fark etmiyor, buraya bir üs kuruyorlar. Furkan hocam bahsetti, buradan gelme ihtimali var. Sahte bayrak operasyonu gibi bir şey. Olabilir. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne atılan dronların belki de savaşın içine çekmek için, İran'ı vursun diye. Olamaz mı?
3: Tabii, çeşitli senaryolar var. Ama şöyle söyleyelim. biraz daha küçük belki bölge haritası olursa oradan daha net gösterebiliriz.
1: Hemen bakalım hocam, evet. Bölge haritasına

0: Yok, bu da değil. Şu olabilir.
1: O iyi. Tamam. Şimdi bakın. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerini az önce ben değil mi? Şekilsel olarak göstermiştim. Şimdi şurada bir üst bölgesi var. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Bayraklarla gösterelim onu olmazsa. El Tanf dedikleri. Şurada. Değil mi? Bu bölgede bir tane var. Bayrakta bir çok büyük.
0: Boşalttılar hocam orayı galiba. Artık.
1: Yok.
0: Duruyor mu hala?
1: Tabii tabii. Suriye, Ürdün, Irak üçgeninde. Şurada bir Kule 22 var. Hemen uzağında. Orayı boşaltmaları mümkün değil. Şimdi dolayısıyla o biraz önce ifade ettiğiniz El Ambar bölgesinde bir üst bölgesi. Şurası çöllük bir arazi. Şöyle yapalım. Şu bölge biraz çöllük bir arazi. Tabii elle silmeye çalışıyorum taraftan. Şu bölge, yani şu batı kısmı, doğu batı kısmı çöllük bir arazi. Şurada şey var, İKYB var. Şurada Süleymaniye var değil mi? Şu bölgede Şii gruplar var. Şurada da Bağdat var. Şimdi bu bölge kontrolden biraz uzak. Yani merkezi yönetimin biraz kontrolden uzak. El Ambar şehri var. Aşiretler var orada. Ve çöl. Büyük bir kısmı çöl. Dolayısıyla sanki buradaki El Ambar bölgesindeki Husaybi miydi? Tam olarak ismi orada yazıyordu az önce. Şu bölgede bir üst bölgesi Amerikalılar tarafından, İsrail tarafından kurulduğu iddiası var. Katil İsrail devletinin şurada. Sanki bu El Tanf ve Kule 22'nin uzanımı gibi. Nasıl burada bir El Tanf üssü var. Hemen bir yakında ileri üst bölgesi var. Kule 22. Onun da ilerisinde bir üst bölgesi gibi gözüküyor. Ve şu kontrol gerçekten çok kolay bir kontrol değil. İrak açısından baktığımız zaman. Kürdistan
0: bölgesi. Hocam göz mü yumulmuş? Fark etmemişler.
1: Fark etmemişler muhtemelen. Yani çok göz yumma gibi gözükmüyor çünkü burada. Şöyle yapalım.
0: Hepsi. Gitti.
1: Ha gitti. Şimdi bu bölgede sanki fark edilmemiş gibi gözüküyor. O da El Ambar bölgesinde.
0: İki tane üstten bahsediyorlar.
1: Eski Amerikan
0: üstü. Bir ülke bunu fark etmez mi?
1: Eder. Etmeli. Yani bu bölgede Irak topraklarında şu El Ambar bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin eski üst bölgeleri var. Sanki Amerikan üst bölgelerinden teslim almışlar gibi gözüküyor. Ya ona bakarsanız yani şu coğrafyada Amerika Birleşik Devletleri'nin ait üst bölgelerinin kaç tanesini somut olarak ev sahibi ülkeler biliyordur sizce? Mesela Suriye'de.
0: Şimdi oradan buraya Birleşik Arap Emirlikleri'ne drone atmış olabilirler mi?
1: Yani drone ulaşabilir mi mesafeden? Hangi tip drone olduğu önemli tabii. Yaklaşık mesafeye baktığınız zaman değil mi?
0: Ya İran'ın droneları İsrail'e kadar uzanıyorsa o da oradan.
1: 60, işte 60 olabilirler ama sonuçta şöyle bir mesafeyi kat ederken şu mesafeye kat ederken kaç tane ülke geçiyorsunuz? Bir kere Irak'a geçeceksiniz.
0: Suudi Arabistan'a geçeceksiniz.
1: Suudi Arabistan'a geçeceksiniz. Sonra Körfez'i geçeceksiniz değil mi? Baya'ya kadar geleceksiniz. Ve bu dronlar, bizim dronlar gibi gelişmiş dronlar değil. Yani bu kadar mesafeyi belki 5-6 saatte falan kat edebilecek dronlar. Kaç tane göndermiş olabilirsiniz?
0: Saati önemli değil hocam. Ama, nasıl olsa ama, provokasyon olsun yani.
1: Şöyle Baya ile anlaşmalı olabilirsiniz. Ki anlaşmalılar şu anda. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail anlaşmalılar. Dolayısıyla İran etiketi yapıştırılarak Birleşik Arap Emirlikleri hangi noktaya düşeceğini çok iyi bilir. Bu anlaşmayla beraber bunlar birlikte gel benim topraklarımı vur. Dolayısıyla burada bu işi yap. Ama şu bölgede, bu bölgede radarlara bakalım. Tamamı Amerikan radarları. Böyle bir şeyi çıkartmaz ortaya. İşte ne bileyim Akdeniz'de bir radar sistemi var. Amerikalıların radarları
0: hocam,
1: var.
0: Amerikalılar 2-3 gün önce demişlerdi ki gerilimi arttırma planımız var.
1: Tamam işte yani bayadan başlamışlar demek. Yani bu ihtimal olabilir. Bu ihtimal olabilir. Çünkü böyle bir drone'un çıkış noktası, seyir yörüngesi ve vuruş noktası radarlar tarafından çok rahat tespit edilebilir. Yani Katar'daki radar bunu tespit eder. Kuveyt Bahreyn'deki ufak tipli ölçekli radarlar bunu tespit eder. Yani bunu hatta Akdeniz'deki Alec Berk gemisi de tespit eder. İran'daki radarlarını da tespit etmesi gerekir normal koşullarda. Ama İran demek ki o kadar sıkıntılı ki radar konusunda şu anda. Şu hareketi yapan uzun mesafe ve uzun uçuş gerektiren bir drone sürüsünü bile tespit edemiyor. Etseydi yörünge takibiyle beraber İran derdi. Çıkış noktası şurası, vuruş noktası burası. Ama burada bir anlaşma sanki var gibi gözüküyor. Sinan Bey, yani Birleşik

0: Tırnaklar şeklinde yapılmıştır. Bütün hikaye orada dönüyordur. Aksi halde oranın ikmali, bakın çok yakın olduğunu söyleyelim. El Tanflus bölgesine, Kule 22'ye, Suriye'den gelen bir takım güzergahlar, yollar boyunca ikmal de yaparsınız karadan. Havadan bir şey indirmezsiniz, helikopter, uçak vesaire gibi bölgeye. Ve karadan yapılan bir takım konvoylarla ikmalinizi yaparsınız.
1: Hocam oranın ben de orada emniyetini korumasını çok yaparsınız. Özür dilerim, bölüyorum ama hocam. Ben de işin orada şurasında. Şimdi Wall Street Journal, İsrail karşıtı bir yayın organı değil. Hatta yanlısı bir organı.
0: Evet.
1: Şimdi böyle bir kurum neden böyle bir bilgiyi sızdırır? Ya burada belli ki bu bilerek daha sonra New York Times bunu alıp çoban öldürüldü, öyle oldu, böyle oldu diye üstüne çıkmış. Bilginin üstüne çıkmış. Yani dolayısıyla bu belli ki kendileri tarafından sızdırılmış yani. İşin o kısmı çok önemli. Bence.
2: Sızmasını
1: yani,
2: istemişler.
1: Yani. İstemişler bu, diye düşünüyorum.
0: Bu koşullarda bilgi varsa onu sızdırmak da çok zor değil hocam. Yani Washington Post ya da başka bir New York Times gibi de şeyler, gazeteler illa böyle bir bilgiyi aktarmak için tek eline ihtiyacımız yok. Mutlaka yani bir şekilde sızmış da olabilir. Bir şekilde orada da yer almış olabilir. Bilerek de yapmış olabilirler. Ama burada bir kaotik ortam çıkartma peşindeler anlaşılan. O üst bölgelerini açığa çıkartarak birinin oraya müdahale etmesini bekliyor olabilirler. Ya birileri oraya müdahale etsin. Irak makamları olabilir. Başka bir takım ülkeler olabilir. Biraz önce söylediğiniz o sahte bayrak gerçekten olma ihtimali yüksek.
3: Savaşların şekli de değişti.
0: Önceden,
3: yani artık dronları kullanıyorlar. Provokasyon yapıyorlar
0: tabii,
3: bir
0: çok
3: şekilde.
0: Çok fazla materyal var havada şu anda. Bu bölgede kaotik bir ortam.
3: Geleceğin savaşları artık dronlarla olacak herhalde.
0: Öyle gözüküyor tabii. Yani havadaki o küçük çaplı dronlar bile, büyük dronlar, kamikazeler özellikle çok etkin. İşte ilk insanın görüş yaptığı FPP dediğimiz drone tipi çok etkili. 4 motor kanatlı ve bunlar yönlendirilebiliyor çok rahat bir şekilde.
3: İsrail fabrikasını ya da kuruyormuş şimdi.
0: Çok rahat bulursunuz bunu. Bunun sivil tip gibi. Yani ufak şu boyutlarda bir şey zaten. Çok büyük değil. Ya da tarımsal alanda kullanılan büyük ilaçlama dronları var. Görmüşsünüzdür belki. Onlar çapında büyüklüğünde. Ve bunlar üzerine bir tane patlayıcı taktığınız zaman bir tane sensör ya da ufak çaplı bir radarla seyir yapabiliyorsunuz. Bir de gözlükle takip ediyorsunuz. Hocam, 50 tanesini tek radarla kontrol ediyorsunuz. Onun için
3: hocam bunlar Hizbullah'ın dronları.
0: Evet. Evet.
3: Yani bakın, İsrail'e saldırılarda kullanıyorlar.
0: Bakın bir görüş var, yani bir gören bir göz var burada. Bir komuta kontrol aracına, bir zırhlı araca rahatlıkla istediği noktada, mesela burayı vurmak istemiş demek ki, şoför mahallini vurabiliyor. Yani şoförün oturduğu yer. Ya da mesela şöyle dersiniz, 4 tane asker var bir tane zırhlı aracın içerisinde. 4 tane de sadece bir tanesini vurmak istiyorsunuz. O da aracın komutanı. Aracın komutanına kadar yaklaştırıp, bekletip
3: gidiyor hocam.
0: Evet, bakın.
3: Seçti.
0: Evet, aracı seçti ve patlattı. Bu kadar basit. Bir de bu araçların, zırhlı araçların şöyle bir şeyi var. Mesela tankların zayıf tarafları var. Yani mesela en güçlü tarafı ön taraf, işte yan taraf diyelim. Ama en zayıf taraf kule ile gövde üstü arasındaki o boşluk var ya, montajın yapıldığı yer. Direkt o aralığa sokuyor direkt şey, kamikaze drone'u. Ve bunu da dediğim gibi göstere göstere yapıyor. Uzaktan takip ediyor. Mesela bunu 50 tane drone'u, bu tür drone'ları tek operatör havalandırıp tek bir hedefe doğru hepsini yönlendirebiliyor.
3: Şimdi İsrail basını diyor ki Hizbullah'ın fiber optik drone'larının tespit edilmesi ve engellenmesi çok zor diyor. İşte ortaya bu görüntüler çıkıyor.
0: O yüzden fiber optik zaten. Herhangi bir uydu bağlantısına ihtiyaç duymadığı için.
1: Kablolu.
0: Tabii kabloyla uçuyor. Yani bir tane kablo var. O çok ince böyle balık oltası şeklinde.
1: Yani jamming'e elektronik istihbaratı takılmıyor yani.
0: Tabii. Mesela Fransız tipi Milanlar var, tank savar silahları. Onların da fiber optik kabloları var. Daha doğrusu tel güdümlü. Tel gidiyor doğrudan hedefe doğru, arkada bir tel. Siz onu telle güdüyorsunuz havada. Yönlendirebiliyorsunuz. Bunlar da öyle bir şey. Fiber optik kabloyla kullanılan 2-3 kilometre mesafeli bir takım drone sistemleri. O yüzden hiçbir radar tespit edemiyor. Hiçbir elektronik harp karıştırıcılığına maruz bırakmıyorsunuz. Ya da bir lazerle falan. Yani
3: garantili bir sistem gibi bir şey.
0: Tabii tabii. Kendiniz kontrol ediyorsunuz yani. Diyor bunlar ki, da Hizbullah tarafından kullanılıyor şu anda.
3: İsrail hedefli suikastler ve altyapı saldırıları Hizbullah'ın kapasitesini zayıflatabilir. İsrailiye saldırılarından korunma amacıyla koruyucu ağ sistemleri konuşlandırdı. Hocam şimdi bir kubbe yapıyorlarmış.
0: Evet.
3: Yeni bir kubbe. Drone kubbesi. O Netanyahu'nun açıklamaları vardı arkadaşlarımdan. Rica edeyim onu paylaşabilirseniz. İran konusunda her türlü senaryo hazırlık yapıyoruz.

0: Trump'la görüşeceğim dedi. O ayrı. Bir de bu var. Hizbullah'ın dronları engellenemez. Şimdi geliyor. İran konusunda her türlü senaryoya hazırlık yapıyoruz. Dostum Trump'la görüşeceğim. Görüşmede İran'la ilgili gelişmeleri ve Çin ziyaretine ilişkin izlenimleri ele alacağız. Aldılar ele. Görüştüler de zaten. Hizbullah'ın fiber optik İHA'larını etkisiz hale getirme zorluğuyla karşı karşıyayız. Bakın konuşmalarda geçmiş. Bu özel bir tehdit türü. İHA saldırılarına karşı çözüm bulmak için özel bir ekip kurdu.
1: İşte o fiber optik güdümlü olan SİHA'ların havada imhasını sağlayacak sistemler kurması lazım. Çok da sesli çalışan sistemler değil. Yaklaşıncaya kadar çok geldiğini hissetmiyorsunuz. Çok yakın mesafede drone olduğunu fark ederseniz tedbir alabilirsiniz. Aksi halde çok geç sayılır. Tanklara, tekerlekli taktik tekerlekli zırhlı araçlara
2: hocam ya da bir de
1: sabit oldu, bir takım tesislere.
2: Şey oldu değil mi artık yani bu drone ekosisteminde artık mevcut durum. Dronları engelleyemeyeceğiz. Acaba tıpkı drone asimetrisinde olduğu gibi acaba drone savar sistemler kurabilir miyiz? Çünkü
1: o var zaten hocam. Drone savarlar normal kablosuz olan.
2: Mikrodalga silahları falan konuşulmaya başlıyor.
1: Tabii ejderha var bizde işte mikrodalga silahı.
2: Ejderha bir de Gökberk var herhalde.
1: Tabii Gürz var, Korkut var ama bunlar tabii mekanik silahlar.
2: Drone'a karşı drone.
1: Evet drone savarlar var elimizde. Bir kişinin kullanabileceği şekilde tüfek şeklinde olanlar var. Büyük bir tesisi koruyan daha büyükler var. Bunu mikrodalga sistemleriyle yakabiliyorsunuz çipleri. Lazerlerle direkt vurabiliyorsunuz. Lazer sistemleri ya da mühimmatla mermiyle vurabiliyorsunuz. Ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti envanterinde bulunan SİHA savar ya da kamikaze drone savar sistemleri dünyada bu kadar toplu örneği yok. Mesela Çelik Kubbe'nin içerisinde hem normal mühimmat, 35'lik mühimmatla vurabiliyorsunuz. Gürz, Korkut gibi. Sungurlar var mesela. Onlar füze şeklinde. Tolga var. Tolga. O MK'nin yapmış olduğu. Onda da lazer sistemleri var. Bir de 12-17'lik tüfekler var.
2: Şu an drone kubbesinden bahsediyoruz.
0: Dronlara karşı değil mi hocam?
1: Enfal 17. Hepsi drone'a karşı.
2: Türk işi
1: yani
2: drone
1: SİHA'lara karşı öyle söyleyeyim. Bir de efendim.
2: Türk işi drone kubbe.
1: Yani
0: bir de lazerler vardı hocam.
1: Lazerler evet. Belli bir spektrumda
0: ısı gönderiyor, yakıyor.
1: Isı gönderiyor ve yakıyor. Çipleri yakıyor. Mikrodalga daha etkili. İşte havadaki 40 tane, 50 tane kamikaze drone'un çipini aynı anda bir spektrum içerisinde yakabiliyorsunuz mikrodalga etkisiyle. Bunlar şu anda denenmiş ve envantere girmiş olan silah sistemleri Türkiye'de. Buna benzer sistemler geliştirmek istiyor İsrail şu an.
0: Aselsan açıklamıştı. Çok hoşuma gitti hocam.
2: Geçimiz günlerde ben şey gördüm hocam. Ukraynalı bir keskin nişancı. Adam Ukrayna basınına demeç vermiş. Ya işsiz kaldık diyor. Keskin nişancı. Bir de efsanelerinden Kavalski ismi yanlış hatırlamıyorsam. Normalde önceden biz birliklere, tugaylara girdiğimiz zaman hani yıldız gibi karşılıyorlardı. Herkes bizi keskin nişancıyız diye. Evet. Artık kimse bizi umursamıyor. Herkes drone operatörlerinin peşinden gidiyor
1: pilotlar
2: diye.
1: Pilotlar da yakında maalesef o duruma düşecekler biliyorsunuz. Mesela bizde suikast füzesi var. Neşter diye. Geçen Saha Expo'da ortaya çıkarttılar, lansmanı yaptılar. Neşter patlayıcı yok üzerinde. Hedefe doğrudan gidiyor. Bir füze aslında o. Normal seyir füzesi. Tam hedefe geldiğinde dörtlü bıçak sistemi var. Tam ön tarafta dörtlü bıçaklar açılıyor ve suikast yapacağınız
2: keskin
1: sadece
2: nişancı.
1: Bir kişiyi küt diye işte keskin nişancı. Suikast füzesi tam adı bu. Neşter adı. Dolayısıyla o bıçaklarla patlamadığı için yan etkisi sıfır. İsrail ne yapıyor? Bu katil devlet. Adam bir tane bombayı bir atıyor. Bir kişi için atıyor ama oradaki yüzlerce insanı ortadan kaldırıyor bir anda. O da suikast yapıyor ama yan etkisi çok yüksek. Dolayısıyla bizdeki silah sistemleri çok daha etkin. Hele hele bunlardan bizde de var biliyorsunuz.
0: Hocam şimdi fabrika kuruyormuş İsrail. Evet. Drone fabrikası. İsrail ordusu 200 Haredi askeri istihdam etmeyi planladığı bir FPV drone fabrikası.
2: Yani Haredilere de çözüm bulmuş olurlar. Haredileri evet, askeri alamıyorlar ya. Onları da hadi siz de fabrikada çalışalım diye çözüm bulacaklar muhtemelen.
3: Geri hizmet.
0: Tesis Çin'de üretilen pahalı dış kaynaklı FPV dronlarına olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. İlk ultra ortodoks askerler eğitim aldıktan sonra Haziran'da drone montajcısı olarak göreve başlayacakmış. Tesisin aylık on binlerce drone üretme kapasitesine ulaşması bekleniyor.
1: Bunların fiyatları da çok ucuz. Yani 5-6 bin dolarlık bir şey aslında. Belki daha ucuzları da var. Dolayısıyla patlayıcı yüklü. Bakın patlayıcılar var. Radarları var ve pervaneleri var. Yani bu kaldırıyorsunuz. Elinizde bir tane dediğim gibi bir operatör onlarcasını hükmedebiliyor.

0: Bir de bunların petek gözü gibi, yani arı peteğin gözü gibi göz yuvaları var. Bir tıra yerleştiriyorsunuz onlarcasına. Bunlar tırın içerisinden aynı anda havalanıyor. Bir tane operatör kontrolünde istenilen hedefe gidiyor. Mesela bir uçak var, hedef diyelim. Uçağı nereden vurursanız en büyük etki yaratırsınız? Tankından, değil mi? Yakıt tankından. Ve kanat altındaki yakıt tanklarından bir tanesini patlatıyor. Ukrayna'da bunu yaptılar, Moskova'da. Büyük uçak onlar gerçi. Yani dolayısıyla mesela diyelim bir tank var, 3 tane kapak vardır tankın. Bir tanesi şoföre ait, bir tanesi araç komutanına aittir. Bir de arka kapak vardır. Komutanın olduğu kapağın içerisinde yaklaşık 50 santimlik bir çapta daire olduğu için, küçük bir daire. Onun üzerine drone'u getirip el bombasını ya da patlayıcıyı direkt o küçük bir delikten içeri atabiliyorsunuz. Ya da drone'u onun içine sokabiliyorsunuz. Ya da taktik tekerlekli araçlar var. Bunların en önemli şey, taşıdığı malzemeye göre değişir. Komuta kontrol aracı ise eğer, içindeki komutanın bulunduğu sağ taraftaki, arka sağ taraftaki koltuğa direkt şahsı görerek, tanıyarak, 4 kişi varsa
1: komutanım şeyi söyleyeceğim. Ona. Şimdi Hırvatlar da herhalde, yanlış hatırlamıyorsam, temel askerlik eğitimine drone eğitimini eklemişler. Temel askerlik eğitiminin içeriğine. Böyle bir şey acaba bize de lazım mıdır?
0: Bizde profesyonel ekipler var. Yani Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın içerisinde astsubay arkadaşlar, uzman çavuş arkadaşlarımız.
1: Ya askerlik eğitiminin içine drone operatörü.
0: Erbaş ve erlerin drone, ama tabii drone'u kullanmak biraz profesyonellik gerektiriyor. Hmm. Yükümlülere böyle bir eğitim verilmesine ihtiyaç var mı bilmiyorum ama bazı şeyler, yükümlü askerlerin yapabileceği işlemler de var. Drone'larla ilgili işte onu hazırlamak, monte etmek vesaire gibi, ama uçuş operatörlüğü, yani sevk operatörlüğü çok farklı bir konu. Hırvatistan'dakini bilmiyorum ama o daha...
1: Amerikalılar da her asker bir drone kullanabilecek diye bir ara bayağı bir
0: ya şöyle işlediler. Mesela tüfek taşıyorsunuz ya normalde operasyonlarda. Bir tane de yan tarafta drone taşıyor. Paketli olacaksınız belki. Hem ufuk ötesi görüşü, hem sütre gerisindeki görüşü, hem de belki de küçük bir patlayıcıyla karşı tarafta büyük bir etki yaratırsınız. Drone dediğimiz şey ufacık bir şey şöyle. Onun için onu sivil maksatla da kullanıyorlar. Dolayısıyla ez cümle burada İsrail o kadar çok zayiat verdi ki şeyde, Güney Lübnan'da Hizbullah'ın göndermiş olduğu bu ilk görüş dronlarında.
2: Onlar da aynı yöntemi kullanmak
0: çok
2: istiyorlar.
0: Çok büyük zayiat verdiler. Hem karşılığında onlarla saldırmak istiyor, hem onlara karşı tedbir almak istiyor. Alacakları tedbir kabloluysa eğer, fiber optik kabloluysa eğer, çok da fazla yok gibi gözüküyor. Onun için mesela tankların üzerine şey koymuşlar, Branda. Sanki güneşlik gibi duruyor. O aslında güneşlik değil o. Yukarıdan gelebilecek drone saldırıları, el bombalarına karşı alınmış tedbirler. Ama hocam, şu anda İsrail böyle bir şeyi ihmal etmiş gibi gözüküyor.
2: Hocam teşekkür ediyorum. Ben size uğurlayayım. Furkan hocam, şimdi arkadaşlarımdan rica edeyim, şu bölgeye gidelim en iyisi. Mossad'ın raporu var. Line Mossad rapor, onu paylaşalım. Furkan hocam, böyle davet edeyim, konuşalım ayakta. Daha rahat olur. Tabii savaş başlarsa İran rejimi yıkılır diyor. Başa dönüyor gibiyiz ama tabii sizin de bahsettiğiniz o, hani İran devleti asla yok olmaz. Amerika yok olur, İran
3: Amerika
2: yok olmaz.
3: Amerika yıkılır, İran yıkılmaz.
2: Şimdi Trump Netanyahu'ya İran uranyumunun ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeyeceğini taahhüt etti. Hala istiyor zaten uranyumu. İran yönetimi saldırıların yeniden başlatılması dahil her türlü senaryoya hazırlık, İsrail yönetimi saldırıların yeniden başlatılması dahil her türlü senaryoya hazırlık yaptı. Mossad Netanyahu'ya sunduğu raporlardan saldırılara geri dönülürse Tahran yönetiminin yıkılması hızlanır. Yıkılır mı hocam yönetim?
3: Yıkılmaz. Aslında Mossad'ın vermiş olduğu mesaj şu: saldırılara geri dönülürse Netanyahu koltuğunda kalmaya devam eder mesajı. Çünkü biliyorsunuz seçimler de yaklaşıyor İran'da, İsrail'de. Ve işte Naftali Bennett ve Lipid, yani yanlış hatırlamıyorsam, ikili bir koalisyon olabilir. Orada da hazırlıklar devam ediyor ve Netanyahu'nun yargılanması biliyorsunuz Kudüs Bölge Mahkemesi'ne devam ediyordu. Ve savaş biterse eğer ve hükümetten düşerse Netanyahu büyük ihtimalle tutuklanacak. Dolayısıyla onun bir şekilde koltukta kalabilmesi için savaşın da devam etmesi gerekiyor. Ya İran'da bir savaşın ya da Gazze'de katliamın devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla vermiş olduğu, yani Mossad'ın vermiş olduğu rapor aslında biraz Netanyahu'nun siyasi ömrünü uzatmak üzere saldırılara geri dönülsün. Şimdi burada biraz evvel işte konuşuyoruz, geçen hafta da konuştuk, evvelki hafta da konuştuk hocamlarla. Yani biz bunu simülasyonu

0: kafamıza canlandırabiliyoruz. İsrail de aynı şekilde bu simülasyonu görmüyor mu, canlandırmıyor mu? Veya en başa dönelim, saldırılardan 80 gün önce 28 Şubat'a dönelim. O 28 Şubat'ın arifesinde Netanyahu 8. defa Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip Donald Trump'la 3 saat görüştüğünde şu cümle çok kritikti. Saldırmazsan biz saldırırız. Ve biz saldırırsak da sen de bizi korumak zorunda olacağın için sen de bu savaşa dahil olursun. Onun için dediğimizi yap diyerek orada biraz seslerin yükselmesi, Trump'ın bu savaşa girmek
1: ne
0: istememesi.
1: Ne oluyor hocam? İsrail Amerika'yı mı yönetiyor?
0: Şimdi bu tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan şeyine benziyor.
1: Ama görüntü
0: ama
1: öyle.
0: İşte ben hep şunu söylüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu babalarının ve ondan sonraki süreçlerde özellikle 20. yüzyıldan itibaren o lobitokrasi dediğimiz anlayış, işte demokrasi diyorlar. Hayır, onlara demokrasi yok. Lobitokrasi, lobilerin inşa ettiği bir demokrasi sistemi tırnak içerisinde Amerika Birleşik Devletleri başkanını o koltuğa oturtanların direktifleriyle veya onların zihniyetiyle hareket etmesi. Etmeyenlerin
1: yani
0: sonunun
1: cumhuriyetçi ya da demokrat fark etmiyor.
0: Fark etmiyor. Yani
1: kim gelirse gelsin.
0: John F. Kennedy'de gördük. Bunu işte Abraham Lincoln'de gördük. Diğer başkan gibi. Yani bunlar sadece ölmesi de gerekmiyor. Yani şu Epstein dosyaları bile veya her ay suikaste uğrayan bir başkan Donald Trump. Yani her ay bir başkan suikaste uğrar böyle veya böyle. Şimdi Epstein dosyaları bir yandan işte demokrasinin kılıcı gibi kafalarında sallandırılıyor ve İsrail'in İşte o survive diyorlar ya, İsrail'in işte devam veya make America great again değil, make Israel great again, İsrail'i büyük İsrail haline getirme. İşte MAGA'nın açılımı gerçekten MAGA mı yoksa MIGA mı? Ya İsrail'i mükemmel yapmak için mi MAGA'cılar bu yola çıktılar, Donald Trump'ı iktidara getirdiler? Şimdi dolayısıyla İsrail'in mükemmel olması demek, büyük olması demek ne? İşte orada da biraz iddialı düşünüyorum bence, ama ki bunu Kissinger yazdı. Hocamlar da hatırlar belki, 2035'te İsrail diye bir devlet kalmayacak. Ve her 80 senede bir İsrail'de, işte hiçbir Yahudi devleti, Yahuda devleti 80 seneden fazla yaşamamış. Acaba vakti geliyor mu İsrail'in yıkılmasını? Ya zaten Siyonistler İsrail devletinin yıkılmasını istiyorlar. İsrail devletinin yok olmasını istiyorlar. Ve İsrail İran'ın nükleerleşerek kendisine saldırmasını da istiyor. Şimdi böyle bir İsrail sonuna kadar savaş, sonuna kadar saldırı demesinin arkasında ben bir şey görmüyorum. Bir art niyet görmüyorum. Çünkü zaten doğal şeyleri bu. Zihniyetleri bu. Dolayısıyla bu büyük ya, Armageddon savaşını hep dedik ya, işte Türkiye ile İran'ı savaştırmak, İslam dünyası içerisinde bir iç savaş çıkarmak, Türk'ü Türklerle kırdırmak ve Türk'ün, hep söylüyoruz, İslam'ın kılıcı ve kalemi Türklerdir. Eğer Türkler olmazsa İslam çöker, Allah muhafaza. Dolayısıyla Türklerin ayakta kalması lazım ki İslam dünyası ayakta kalsın. Şimdi dolayısıyla bu raporlar hep bu işin salvosu. Rejim yıksan ne olacak? Yani mesele rejim yıkmak meselesi değil. İşte Mujtaba Hamaney, baba Hamaney öldü, oğul Hamaney geldi. Biraz daha isimleri saydık. Ünlü isimler öldürüldü. Ne oldu?
1: İşte diyorlar ki o isim de giderse belki rejim dağılır.
0: Hayır, böyle bir şey yok. Yani rejim dağılması meselesi, bu isim gitmesi alakalı değil. Bu için, yani bu diyoruz ya, Irak değil, Afganistan'dı, Libya değil. Libya'da ne oldu? Kaddafi benim evlatlarımdınız diyordu işte. Evlat değil mi? Haram yapıyorsunuz, haram işliyorsunuz, günah işliyorsunuz. Adamı linç ettiler. Irak'ta Saddam Hüseyin'in sonunu biliyoruz. Suriye'de neler olduğunu biliyoruz. Afganistan, imparatorluklar mezarlığı değil mi hocam? 20 sene 20 trilyon dolar, gene hiçbir şey yok. Şimdi İran diyorum ya, Amerika çöker, İran çökmez. Dolayısıyla bu iki kadim medeniyet, yani Türklerin medeniyeti, Anadolu medeniyeti ve İran medeniyeti birbiri eklemlenmiş vaziyette. Birbiriyle omurgalaşmış, menteşeleşmiş. Dolayısıyla kırmaları zor. Omurga kırılırsa iki omurgayı da etkiler. Mesele sadece İran hadisesi olmadığını da hep konuştuğumuz üzerinden, mesele Türkiye ve Türkler olduğunu da net bir şekilde görüyoruz Sinan Bey. Dolayısıyla toparlamak gerekirse aslında bu uranyum hadisesi, efendim yok işte rejim düşmesi hadisesi, bunlar finalize olacak veya neticeye varacak bir hadise değil, olamayacağını kendilerini de biliyorlar. Dolayısıyla işte konuştuğumuz üzere bir zafer hikayesi yazılacak. İsrail'de de bir şekilde Netanyahu nasıl hükümette kalacak? Artık bunların hesabı kitabı içerisinde kimlerle koalisyon yaparlar, kimlerle kol kola girerler, bunları göreceğiz.
1: Teşekkür ediyorum hocam.
2: Bu konuyla ilgili çok kısa bir ilave yapayım.
1: Hocam zaten size söz vereceğim. Buyurun.
2: Bu Mossad'ın başına danışmanını atadı Netanyahu. Konuşturmuş. Yani duymak istediği şeyi söyletmiş.
1: Hocam buyurun.
2: Onu ifade etmek lazım. Çok yeni gelişme. Mossad'ın başına danışmanını atadı. Hatta İsrail'in içinde bu bayağı ciddi bir tartışma konusu oldu. Danışmanını nasıl atar falan diye. Yani bu sipariş yapılmış bir açıklama. Onu ifade etmek lazım. Bunu Kemal Hocam'ın söylediği gibi gidip Trump'a bizim istihbarat servisimizin böyle bir raporu var diye bugün diyor ya, her 3-4 günde bir görüşüyorum, konuşuyorum dostum Trump'la

0: diyor, koyar mı? Şimdi David Barney, bu son atadığı isimden önceki isim, ondan bir önceki isim Cohen. Yossi Cohen'di. Zihnim beni yanıltmıyorsa. David Barney'dan önceki isim şunu söylüyor, diyor ki biz çok simülasyon yaptık İran'a saldırıya yönelik. Fakat her yaptığımız simülasyonda böyle bir manzara yoktu. Yani bunlar bunu neye çalışarak, yükselen aslan operasyonu falan diye bunu yaptılar bilmiyoruz diye David Barney'i eleştiriyordu. Mossad'ın son iki başkanından söz ediyorum. Dolayısıyla burada Netanyahu'ya sipariş verilmiş bir rapor bu. Yani İsrail istihbaratı en az bizim kadar oradaki şartları çok iyi takip ediyorlar. Bakın şu an orada ekonomik kriz var mı? Bir, onu takip ediyorlar. İki, halkta problem çıkıyor mu, onu takip ediyorlar. Yani biz burayı ablukaya aldıktan sonra acaba bu İran'ın dolaşım sistemi, sürekli sirküle olması gereken petrol rafineri sistemi çalışıyor mu? İki şeyi gözlemliyorlar.
1: Çalışıyormuş hocam.
0: Çalışıyormuş.
1: Üç günde böyle havaya uçacak dedikleri o sistem çalışıyormuş.
0: Çalışıyormuş. Bir de depolamış İran bunları. Yani bugün hatta Körfez basını ifade ediyordu. Yüksek 170 milyon varil gibi bir rakam ifade ediyorlar. Bunları stoklamış. Demek ki ille de göndermesi gerekmiyormuş. Stoklayabiliyorlarmış. İçeride bir ekonomik kriz var mı? Evet, ekonomik zorluk var. İşte ekmek fiyatları. Bir
1: enerji krizi de var ufak ufak.
0: Enerji krizi var. Bender Abbas'ta işte yakıt kuyrukları falan rapor ediliyor ama CIA bunu da biliyor. Yani orada bu İran'ın sürdüremeyeceği bir şey değil yıpratma savaşında. Bir de acı eşi yüksek İranlıların. Şimdi yani, İrfan hocam, Bey anlatıyor ya, bir dolar oynuyor. Arabamın deposunu doldurdum falan diye anlatıyor İrfan Bey. Şimdi bir dolar oynuyor. Amerika'da yer yerinden oynuyor da. Yani şimdi çobanın üst keşfettiği bir coğrafyadan söz ediyoruz. Düşünsenize, yani çobanların tepesinden füzeler gidiyor coğrafyada. Dolayısıyla risk toleransı aynı değil. Burada İran bu savaşı ekonomik olarak sürdürülebilir. Bunun altını çizmek lazım.
1: Hocam, yeni başkanın biyografisi, Belarus doğumlu, istihbarat kökenli değil.
0: Bu sıkıntılı bir isim.
1: Ordunun en şahin komutanlarından, operasyonel geçmişi tartışmalarla dolu. Ajandasında İran'a daha sert hamleler bulunuyor. Netanyahu'ya mutlak sadakatiyle öne çıkıyor. 7 Ekim 2023'te dizinden vuruldu.
0: Yani Netanyahu'nun adamı bu. Ve ayrıca bu, yani bu söylemek lazım, bu enteresan bir eğitim programından mezun. Onu hatırlamaya çalışıyorum şu an. Roman Goffman ismini duyunca. Bu özellikle Batı Şeria'daki yerleşim eğitim programlarını kuran isim. Yani asimetrik bir isim istihbarat anlamında. Ama gördüğümüz gibi yani Netanyahu burada sağ kolunu üstteki fotoğraftan göreceğimiz üzere getirip istihbarat kurumunun başına yerleştirmiş.
1: Yani Mossad'ın o raporu gerçeği yansıtmıyor değil mi hocam?
0: Netanyahu'nun
1: saldırsalar da rejimi
0: gerçeği değil, Netanyahu'nun Amerikalılara satmak istediği şeyi yansıtıyor. Ya bunu bir İran'da rejimin değişmeyeceğini, elit çatlatması dediler, elit çatlatma teorisi dediler. İran'da devlet sürekli, medeniyet sürekli değil dediler. İran'da işte tarihine bakın, sürekli klikler arası bir değişim var dediler ama olmadı. Ya hep beraber gördük, olmadı. Yani burada özellikle devrim muhafızları arasında bir çatırdama olmadı. Nitekim işte devrimin çocuklarını, işte İran İslam devriminin sembol isimlerini ortadan kaldırmalarına rağmen ya Kalibaf'ı Çin'den sorumlu danışman olarak atamışlar şimdi. Son gelişme, çok taze. Dolayısıyla İran halkı da bakın, yani 2009'dan beri, bu benim de şahsen şaşırdığım bir vaka. 2009'dan beri yaprak kımıldasa sisteme karşı sokağa dökülen halk, söz konusu böyle bir Amerikan-İsrail karşıtlığı olunca sistemin arkasında, rejim demeyelim, alınan arkadaşlar, İranlı arkadaşlar alınıyorlar bazen, sistemin arkasında bir anda birleşti. Ya bu açıkçası, hani şimdi askeri meselelerin bir matematiği var. 2 artı 2 4 ediyor ama sosyal meselelerde 2 artı 2 4 etmiyor işte. O da buydu. Dolayısıyla burada savaşla İran'ı içeriden çökertemeyecekler. Çok net.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim, biz teşekkür ederiz.
1: Hocam, ağzınıza sağlık. Furkan hocam çok teşekkürler. Katıldığınız için, konuştuğunuz için ağzınıza sağlık. Kemal hocam çok teşekkür ediyoruz. Artık yavaş yavaş noktalama vakti. Gece Ajansı'nı değerli izleyenler, noktalayacağız. Gündemde önemli gelişmeler var. Onları paylaşacağız. Şimdilik hoşça kalın diyelim Gece Ajansı'ndan.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmeleri aktaracağız. Tekirdağ'dan gelen acı haber, 2 ocağı ateş düşürdü. Silahlı kavga ihbarına giden iki polis memuru uğradıkları saldırıda şehit oldu. Görev başında hayatını kaybeden polislerimiz Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç'tan geriye gözyaşı ve yüreklere düşen derin bir acı kaldı.
1: Bir ihbar için yola çıktılar, belki birkaç saat sonra evlerine döneceklerini düşündüler ama gittikleri iş merkezinde çıkan çatışma iki polis memurunu hayattan kopardı. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen asayiş ekipleri binaya girdikleri sırada saldırıya uğradı. Silahlı saldırgan polis ekiplerine bir anda ateş açtı. Polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç ağır yaralandı. O anlarda bina çevresi savaş alanına döndü. Polislerimiz etraftaki sivillere zarar gelmemesi için de mücadele verdi. Ekipler önce saldırgana teslim olması için çağrı yaptı ancak şüpheli ateş açmayı sürdürünce çatışmanın şiddeti de arttı. Üstelik saldırganın psikolojik rahatsızlığı olduğu da açıklandı.
2: Normalde psikolojik bir rahatsızlığı olan İstanbul'da yaşayan bir vatandaş tedavi görmesiyle ilgili mahkeme kararı da alınıyor.
1: Çıkan çatışmada saldırgan yaralı ele geçirildi. Ağır yaralanan iki polis memuru ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar dakikalarca onları hayatta tutabilmek için mücadele verdi ama iki kahraman polis kurtarılamayarak şehit düştü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada şehit polisler için başsağlığı mesajı yayımladı. Polis ekibinin görev için çıktığı o bina şimdi iki şehidin son adresi olarak hafızalara kazındı. Geride gözyaşlı aileler, yarım kalan hayatlar ve milletin yüreğine düşen büyük bir acı kaldı.
0: İtalya'nın Modena kentinde dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapan cadde korkunç bir saldırıya sahne oldu. Gaza yüklenen sürücü indikten sonrasında çevresindekileri bıçakla kovaladı.
1: Aracını kasten insanların üzerine sürdü, yetmedi, araçtan inip insanlara bıçakla saldırdı.
3: Arabanın kapısını zorla açtım. Ben yaralı kadına yardım etmeye çalışırken kaçtı. 4-5 kişi peşine düştük. Sonra bir bıçakla ortaya çıktı.
1: Dehşeti yaşayanlar saldırıyı işte böyle anlattı.
3: Boğuşmaya başladık. Beni iki kez bıçakladı. Biri göğsüme geldi, biri de başıma. Birini engelledim ve sonunda onu durdurabildim.
1: Modena'nın kalabalık bir caddesinde yaşandı kabus. Bir dükkana çarpıp camını kıran şüpheli kaçmak istedi. Gaza yüklendi ve önüne çıkan herkese çarptı. 8 kişiyi yaraladı saldırgan. 4'ünün durumu ciddi. Sağlık görevlileri çarptığı bir kadının bacaklarını ampute etmek zorunda kaldı.
4: Non ha le gambe sta donna.
1: 30 yaşındaki sürücü psikolojik tedavi görüyordu.
5: L'autore di questo gesto.
6: Korkunç olayın faili yakalandı. Birkaç kişiyi de bıçaklamış. Şimdi olayı anlamamız gerekiyor.
1: Polis terör ihtimalini araştırıyor.
0: İstanbul'da kundaklanan lüks araçları geçtiğimiz haftalarda ekranlara getirmiştik. O araçların sahibine ait bu kez bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Üstelik içerisi müşterilerle doluydu.
7: Önce araçları kundaklandı, şimdi de restoranı kurşunlandı. Yer İstanbul'un Beşiktaş ilçesi. Bir kişi silahla gelip Bebek'teki restorana peş peşe ateş açtı. Üstelik içerisi müşterilerle doluydu. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Saldırganın kaçışı çok sürmedi. Bölgeden

0: Geçen ekip onu kıskıvrak yakaladı. Aynı iş adamının daha önce de lüks araçları kundaklanmış, kendisine ait villa ve kayınvalidesinin evi kurşunlanmıştı.
1: İstanbul Beyoğlu'nda bir dönerciye giden iki kişi iddiaya göre çalışanlara küfretti. Uzaklaştırılan müşteriler bir süre sonra ellerinde kazmayla geri dönerek esnafa saldırmaya çalıştı. Meydanda tekmeli yumruklu kavga çıktı.
0: Esnafa kazmayla saldırmaya çalıştılar, meydan dayağı yediler. Görüntüler Taksim Meydanı'nda. Bir dönerciye giden iki kişi iddiaya göre çalışanlara küfretti. Çıkan tartışmada uzaklaştırılan müşteriler ellerinde kazmalarla dönüp çalışanlara saldırdı. Durumu gören çevredeki esnaf yardıma koştu. Saldırganlara meydan dayağı attı. Olay yerine sevk edilen polis tarafları güçlükle ayırdı. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı.
1: Sırada yurttan derlediğimiz haber turu var.
2: Adana merkezi 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. O isimler arasında yer alan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ifadesinde suçlamaları reddederek hesabındaki para hareketliliğinin alacaklarına karşılık oluştuğunu söyledi. Kahramanmaraş'taki konut şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı. 3 saatlik çalışma sonunda alevler kontrol altına alınırken bir işçi hayatını kaybetti, 6 işçi de yaralandı. İstanbul Avcılar'da yaşanan trafik tartışması büyüyünce yumruklar konuştu.
3: Sen dur bak, ben sana ne yapacağım? Sen dur ben sana ne yapacağım?
2: Önünü kestiği otomobilin camlarına vuran sürücü aracına binip uzaklaştı.
4: Küfür ediyor, saldırıyor.
2: Antalya'da tur şoförlüğü yapan Mehmet Özkan aracını aldığı profesyonel boksör Roberto Scotas'ın saldırısına uğradı.
5: Niye bunu şarda koymadın diye kafama yumruklarla vurmaya başladı.
2: Darp edilen sürücü direksiyon başında ne yapacağını şaşırdı.
5: Kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum, inemiyorum çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor.
2: Mehmet Özkan konuyu uluslararası mahkemelere taşımaya hazırlanıyor. İstanbul Beyoğlu'nda iki gün önce tartıştığı motosikletliye hırslanan genç sabaha karşı motosikleti bulup ateşe verdi. Alevler 3 motosiklete daha sıçradı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara'ya maç için giden taraftarları taşıyan minibüs Malatya'ya dönüş yolundayken devrildi.
6: Çok şükür ölümümüz yoktur. Ambulanslar geldi.
2: Sivas'ta meydana gelen kazada 3'ü ağır, 25 kişi yaralandı. Antalya'da serinlemek için denize giren tatilci bir anda gözden kayboldu.
7: Tabii yardım istedi, oradan el kaldırdı ya, beni kurtarın diye, gelemedi geriye.
2: Can kurtaranlar hemen suya girip yardıma koştu ancak yaşam savaşı hastanede son buldu.
8: 3-5 kişi birden boğulma tehlikesi geçirdiler. Bütün hepimiz beraber yeti çıkardık.
2: Boğulma tehlikesi geçiren bir diğer tatilciyi de can kurtaranlar sudan çıkardı.
7: Kum.
2: Bu görüntülerde Sinop'ta kaydedildi.
9: Misafir arkadaşlarımız tekrar geldiler.
2: Denize açılan balıkçı gemisine yunus sürüsü adeta dans ederek eşlik etti.
9: Sabah bu arkadaşlarla gidiyoruz. Dönüşümüzde bu arkadaşlarla.
1: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Yaklaşık 18 milyon emekli 4000 liralık ikramiye tutarını 17-22 Mayıs tarihlerinde hesaplarında görecek.
4: Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek

0: yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz.
1: Emeklilerin yüzünü güldüren bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimini duyurmuştu. Bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı bildirilmişti. Yaklaşık 18 milyon emeklinin faydalanacağı 4'er bin liralık tutarlar hesaplara yatırılmaya başlandı. 4A kapsamındaki emeklilerden ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar mevcut günlerinde ikramiyelerini alabilecek. 23-24 olanlar 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlarsa 22 Mayıs'ta ödemelerini alacak. 4B Bağkur kapsamındaki emeklilerin ödeme günleri 25-26 Mayıs olanların 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlarınsa ikramiyeleri 22 Mayıs'ta yatırılacak. 4C kapsamında olanlarınsa bayram ikramiyeleri 20 Mayıs tarihinde ödenecek. Bakanlık hiçbir emeklinin mağdur olmaması için banka sistemlerini ve ödeme kanallarını hazır hale getirdi. Özellikle yoğunluğun önlenmesi amacıyla ödemeler bayramdan önce tamamlanacak.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kaan'ın Türkiye için sadece bir başlangıç olduğunu belirterek savunma sanayisinde daha güçlü projelerin geleceği mesajını verdi. Savunma yatırımlarında kararlılık mesajı veren Erdoğan, daha iyilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı. 2028 yılından başlamak üzere 2030 yılı sonuna kadar 20 adet Blok 10 Kaan uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Ayrıntı geliyor.
3: İşin babası da Devlet Bey'dir.
1: Çift motorlu yapı, süpersonik hız, yüksek manevra kabiliyeti. Kaan, modern savaşın tüm gereksinimleri için tasarlandı. 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek olan Kaan'ın son teslimi ise 2030 yılında gerçekleşecek. İlk hedef 2030 yılı sonuna kadar 20 adet Blok 10 Kaan uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etmek. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Kaan çıkışı yaptı. Yeni bir hikaye başlıyor mesajı verdi. Daha iyilerini yapacağız dedi ve ekledi. Kaan projesi her geçen gün ilerliyor. Süreç tamamlandığında bu alanda artık yeni bir hikaye başlayacak. Kaan bizim için ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın dedi. Kaan'ın yetenekleri ise göz dolduruyor. Öyle ki 14 metre kanal açıklığına sahip olan Kaan'ın uzunluğu ise 21 metre. 1.8 Mach hıza ulaşabilen Kaan 55 bin feet'e kadar yükselebiliyor. Düşük görünürlük ve kızılötesi iz özelliğiyle de dikkat çeken milli muharip uçağı süper cruise kabiliyetine de sahip.
2: Yunan basını Türkiye'nin geliştirdiği karadan karaya füze sistemlerini kaleme aldı. Haberde 2026 yılının Türkiye'nin yeni nesil füze sistemleri için kritik bir dönüm noktası olacağı ifade edildi.
4: Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği füzeler bir kez daha dış basının gündeminde. Bu kez Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi Türk füzelerini mercek altına aldı. Gazetede yayımlanan analizde Türkiye'nin karadan karaya füze sistemleriyle Yunanistan'ın geniş bir bölümünü menzil içine aldığı iddia edildi. Haberde ayrıca Türkiye'nin uzun menzilli füze üretim kapasitesini hızla arttırdığı belirtildi. Analizde 2026 yılının Türk savunma sanayisi için yeni nesil füze sistemlerinin seri üretiminde kritik eşik olabileceği de ifade edildi. Aktarılan füze sistemleri arasında Kasırga, Yıldırım, Bora, Tayfun, Atmaca, Cenk ve Gezgin projeleri yer aldı. Haberde özellikle Tayfun füzesinin mevcut durumda yaklaşık 561 kilometre menzile sahip olduğu, gelecekte ise 1000 kilometrenin üzerine çıkabileceği ifade edildi.
2: İran medyasına göre ABD müzakereler için 5 ana şartını İran'a bildirdi. Tazminat ödenmemesi ve ateşkes için garanti verilmemesini içeren şartlar tansiyonu yükseltti. İran da kendi şartlarını açıkladı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir nükleer tesis yakınlarına İHA saldırısı düzenlendi.
1: ABD müzakereler için şartlarını açıkladı. Tahran'sa görüşme için taleplerini sıraladı. Müzakereler yine çıkmaza girdi. İran

0: Medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Buna göre Washington, İran'a yeni bir teklif sundu. Müzakereler için 5 ana şart öne sürdü. İran'a tazminat verilmeyeceği belirtildi. Uranyumun ABD'ye teslim edilmesi istendi. Sadece bir nükleer tesisin aktif kalabileceği ifade edildi. İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmayacağı söylendi. Ateşkes için garanti verilmedi, müzakerelere bağlı olacağı vurgulandı. İran'da herhangi bir görüşme için şartlarını açıkladı. Maddeler tam olarak zıttı. Tam ateşkes istendi. Yaptırımların kaldırılması talep edildi. Dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gerektiği ifade edildi. Tazminat şartı koşuldu. Hürmüz'de tam egemenliğin İran'da olacağı vurgulandı. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni saldırıları ima ederken İran ordusu gözdağı verdi. ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırısının daha ezici sonuçlar doğuracağını belirtti. Saldırıların ABD'yi şaşırtıcı senaryolarla karşı karşıya bırakacağı ifade edildi. Washington'ın yine bir bataklığa saplanacağı söylendi. İranlılarsa savaşa hazırlanıyor. Halka camilerde silah eğitimi verildi. Körfez'de de gerginlik üst seviyede. Birleşik Arap Emirlikleri, Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınına İHA saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Yaralanan olmazken nükleer santraldeki radyasyon seviyesinde bir anormalliğin tespit edilmediği açıklandı.
1: Ukrayna savaşın başından bu yana en geniş çaplı İHA saldırılarından birini gerçekleştirdi. Rusya 586 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise sınırdan 500 kilometre içerideki saldırıları meşru diyerek savundu.
0: Ukrayna Rusya'ya savaşın en büyük İHA saldırılarından birini düzenledi. Başta başkent Moskova olmak üzere Rusya'nın dört bir yanından patlama sesleri yükseldi, can kayıpları yaşandı. 5. yılında tüm şiddetiyle süren savaşta stratejik üstünlüğü insansız hava araçları sağlıyor. Ukrayna bu kez sınırın 500 kilometre içerisine saldırı düzenledi. Hedefte Rusya'nın askeri tesisleri, petrol rafinerileri ve depoları vardı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın kilometrelerce uzaktan bile görüldü. Saldırılardan sivil bölgelerde ciddi hasar gördü. Kamikaze dronlar yüksek katlı binalara isabet etti. Orta kısımlarda yıkım meydana geldi. Onlardan biri Krasnogorsk bölgesindeki bir apartmandı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Düşen molozlar yoldan geçenleri yaraladı. Araçlar da İHA'ların hedefi oldu. Yanarak kullanılamaz hale geldi. Kamikaze dronlardan biri apartmanın çatısına isabet etti. Saldırı anı çevre binalarda yaşayanlar tarafından kayda alındı. İlk açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. 586 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Moskova yakınlarındaki Şeremetyevo Havalimanı'na vurulan İHA'lardan birinin parçaları düştü. Ciddi bir hasar oluşmadı. Saldırılar sırasında Himki'de 1 ve Mıtışçı'da 2 olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Moskova petrol rafinerisindeki inşaatta çalışan 12 işçi de yaralandı. Saldırılar sırasında altyapı tesislerinde de hasar meydana geldi. Saldırıya ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal medyadan açıklama yaptı. Saldırıların meşru olduğunu savundu. Rusya'nın savaşı uzatmasına ve kentlerimize yönelik saldırılarına verdiğimiz karşılıklar tamamen meşrudur ifadesini kullandı.
1: CHP'de rüşvet iddiaları yeni bir boyut kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aile şoförü Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan parti içindeki kirli para trafiğine dair somut fotoğraflar ortaya çıktı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ya her gün yolsuzluk iddialarının üstünü örtmeye ya da savunmaya çalışan bir parti haline geldi.
3: Böyle bir oturup büyüklerle bir konuşup önceden bu gidişe bir dur dememiz lazım. Genel merkeze kadar uzanan bu yolsuzluk dosyasından CHP bunun altında kalamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bununla anılamaz.
0: Yolsuzluk

0: Rüşvet iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Parti yönetimi ise her fırsatta yaşananları savunmaya çalışıyor.
1: Belediyelerimiz ve partimiz saldırı altında, saldırı görüyor, zulüm görüyor.
0: CHP'de yolsuzluk ve rüşvet iddialarına bir yenisi daha eklendi. O belgelere Sabah gazetesi ulaştı. Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aile şoförü Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan kargo ile gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları ortaya çıktı. O fotoğrafta 2024 yerel seçimlerinin hemen arifesinde 4 Mart'ta gerçekleşen yazışmalarda VIP şoför Cumalı'nın "Başkanım günaydın, emaneti bugün teslim aldım, getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94.800 dolar çıktı" yazdığı görüldü. Veli Ağbaba'nın da "tamam" diyerek cevap yazdığı görüldü. 16 Ocak'taki bir diğer mesajda ise Veli Ağbaba'nın VIP şoföre "para nerede" yazdığı görüldü. Veli Ağbaba ile Gökhan Cumalı arasında 4 Ağustos 2025'te geçen bir başka yazışmada ise Ağbaba, "Gökhan, çantamı açan oldu mu? Dün para koydum, çantaya eksilmiş. Dün saydım koydum" dediği, Cumalı'nın ise cevap olarak "yok başkanım, kimse binmedi arabaya. Kilitliği de hep, çok mu eksik başkanım" yazdığı görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kargo şirketinden transfer kayıtlarını isterken, mesajların ortaya çıkmasının ardından VIP şoför Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacak.
2: Kartal Belediyesi'nde kadın bir personel mesai arkadaşlarını dolandırdı. Fazla mesai parası yanlış yatırıldı diyerek kandırdığı, mobil bankacılık üzerinden hesaplarını boşalttığı iddia edildi. Bu yöntemle 50 milyon liradan fazla haksız kazanç elde ettiği ileri sürüldü.
0: Görevli personel mesai arkadaşlarını yaklaşık 50 milyon lira dolandırdı. Belediye olayla ilgili soruşturma başlattı. Dolandırıcılık Kartal Belediyesi'nde yaşandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan ve işçilerin fazla mesai tutanaklarını düzenleyen kadın çalışan, dış temizlikte görevli, okuma yazması zayıf ve internet bankacılığını kullanmayı bilmeyen işçileri hedef aldı. İşçileri tek tek arayan kadın çalışan, "hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai yattı, parayı iade etmezseniz işten atılırsınız" diyerek korkuttu. Panikle yanına gelenlerin telefonlarını alan kadın, mobil şifrelerini kullanarak hesaplardaki parayı kendi hesabına aktardı, hatta bazı işçiler adına da kredi çekti. Dolandırıcı personelin çok sayıda belediye çalışanını mağdur ettiği ve toplamda 50 milyon lirayı aşan haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Durumu anlayan işçiler belediye yönetimine şikayete gitti. Ancak polise ya da savcılığa gitmemeleri yönünde mobbing uygulandığı öne sürüldü. Kartal Belediyesi olayla ilgili disiplin süreci başlattı. Bir süre önce kansere yakalandığını iddia ederek tüm alacakların ödenmesini talep eden kadın personele ise henüz ulaşılamadığı belirtildi. Mağdur işçilerin zararlarının kadının ailesi tarafından ödenmeye başlandığı bildirildi.
2: Narkotik polisi Ankara'da nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen yarış atı taşıma aracını durdurdu. Dev aracın içinden 27 kilogram uyuşturucu çıktı.
3: Önde yarış atlarını taşıyan araç, arkada polis ekipleri. Nefes kesen takibin adresi Ankara. Ankara Emniyeti gelen ihbar üzerine harekete geçti. At taşıma aracıyla uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan zehir tacirleri polisin radarına takıldığı operasyona narkotik köpekler de katıldı. Yapılan aramada yarış atlarının bulunduğu bölmeye gizlenmiş 27 kilo uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.
2: Avrupa'nın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olarak gösterilen ve Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan Joseph Ioannis Leydekers'ın suç ağına yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak Hollandalı baronun kardeşi İstanbul Pendik'te yakalandı. Haber Özel Haberler şefi Mehmet Karataş operasyonun perde arkasını anlattı.
4: Yat.
0: Kırmızı bültenle aranıyordu. Uluslararası çeteye İstanbul'da MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla bir darbe daha vuruldu.
5: Kendisiyle birlikte aynı zamanda kardeşi de yine Avrupa'nın en çok aranan isimleri ve hatta Europol'un kendi sayfasında aranan bir isim olduğunun altını çizeyim.
0: İstanbul Emniyeti ve MİT ortak bir çalışma yürüttü. Hedefte Hollanda yetkili makamlarınca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında kırmızı bültenle aranan şüpheli vardı.
5: Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala var. Bunlar yine bu bahsettiğimiz Leydekers örgütünün yöneticileri abisi kardeşiyle birlikte. Hı hı. Bunlar üste bulunan iki kişi. Abdullah Alp Üstün ve yine aynı şekilde Hasan Lala yakalandı. Onlar da İstanbul'da otomotiv üzerinden kara parayı aklamakla görevlilerdi. Hayır. Örgütün şu an itibariyle dediğimiz gibi üst düzey olarak aranan 4 kişiden 3 tanesi şu an itibariyle uluslararası uyuşturucu ağına yönelik yapılan bu operasyonla 4 kişiden 3'ü getirildi.
0: Ekipler izini sürdü ve 16 Mayıs sabahı operasyonun düğmesine basıldı. 51 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leydeker, Spendik'te yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
5: Abisi Hollanda tarafından geçtiğimiz aylarda kırmızı bültenle arandığını duyurdu. Ve artık onun kırmızı bültenle aranan bir isim olduğunu ifade etmesinin ardından Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı, İstihbarat ve İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdiler. Ortak operasyon neticesinde abisi yakalandı.
0: Şüphelinin kardeşi Johannes Leydekers'le birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı ve suçtan elde edilen gelirle çeşitli mal varlıkları elde ettiği tespit edildi.
5: Ve Wilhelmus Adrianus isimli bu yakalanan kişi Türkiye ayağını yürütüyormuş iddiaya göre. Özellikle de Avrupa'dan Türkiye'ye gelen uyuşturucu ağını yönetmekle görevli olduğu biliniyordu. Ama yapılan bu operasyonla Hollanda'da kırmızı bültenle aranan bu kişi de yakalanmış oldu.
2: İsrail ordusu uzatılan 45 günlük ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki beldelere hava saldırıları düzenledi. Yine hayatını kaybedenler oldu. Hizbullah ise ateşkesi ihlal eden İsrail ordusuna misilleme saldırıları düzenledi.
6: İşgalci İsrail yine ateşkes dinlemedi. 45 gün uzatılan Lübnan ateşkesine rağmen İsrail ordusu ard arda saldırılar düzenledi. Netanyahu hükümeti Lübnan'ın özellikle güney kesimlerine haftalarca bomba yağdırdı. Ortaya çıkan manzara Gazze'yi aratmadı. Son olarak ateşkesin 45 gün uzatılması kararı alınsa da İsrail ordusu yine katliamlarını durdurmadı. Savaş uçakları ve insansız hava araçları güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zaftar beldesini hava saldırılarıyla hedef aldı. Ülkenin doğusundaki Suhmur beldesi de benzer saldırılara sahne oldu. İsrail ordusu ayrıca güneydeki Sur kentini de yoğun bombardımana tuttu. Tarım alanları, evler, iş yerleri, çiftlikler havaya uçuruldu. Aralarında sağlık görevlilerinin de olduğu birçok kişi hayatını kaybetti. Düzenlenen saldırılara Hizbullah'tan da misillemeler gecikmedi. Ateşkesi denen İsrail ordusuna pusu kuruldu. Patlayıcı infilakı sonucu biri ağır 4 İsrail askerinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 3000'e, yaralı sayısının ise 9000'in üzerine ulaştığı bildirildi.
2: Amerikan eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki soykırıma ortak oldukları için yine protesto edildi. Bir kadın Blinken'ın yanına yaklaşarak, ellerinizde yarım milyon çocuğun kanı olması nasıl bir his diye sordu. O anları getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
7: To have the blood of half a million children on your hands.
8: Please,
7: thank you. No, I'm just being very...
8: Please.
7: Yeah, but what about the kids that he's bombed?
6: Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken halka açık bir etkinlikte protesto edildi. Bir kadın Blinken'a yaklaşarak ABD'nin Gazze'deki soykırıma verdiği desteği eleştirdi. Ancak Blinken Gazze'de katledilen binlerce çocuk hakkında konuşmak istemedi. Sadece "lütfen çocuklar var" diyerek uzaklaşmaya çalıştı.

0: What a beautiful day.
1: It is indeed.
0: Isn't it? It's so amazing.
1: Yeah.
0: How does it feel to have the blood of 500,000 children on your hands?
1: Thank you.
0: No, I'm just being very...
1: Please.
0: Yeah, but what about the kids that he's bombed?
1: Please.
2: And maimed?
0: I'm not harassing you. I'm just asking very calmly.
1: Thank you.
0: You guys have been involved in the slaughter.
1: Please, with the children.
0: Of
1: please.
0: Yeah, yeah.
1: Please, the
0: children? Like, you care about children, or is it just your children?
1: Please.
0: Is it just your children,
1: please,
0: sir?
1: Ma'am.
0: Yeah, the man doesn't make it any nicer.
1: Please, ma'am.
0: I feel sorry for your children.
1: Please, ma'am.
0: One day they'll grow up and read the news.
2: Excuse me. Please, leave.
3: Blinken'ın eşi bu esnada lütfen uzaklaşır mısınız talebinde bulundu. Ancak Blinken'ı protesto eden kişi bulundukları yerin halka açık olduğunu hatırlatarak hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.
0: Yeah, the man doesn't make it any nicer. I feel sorry for your children. One day they'll grow up and read the news.
2: Excuse me. Please leave.
0: I'm not leaving. This is public.
3: Blinken daha önce de çok defa Gazze'deki soykırımdan dolayı protesto edilmişti. Senato'da yapılan toplantıda göstericiler Blinken'ın arkasındaki sıralarda kana bulanmış elleri sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırmıştı.
4: Eurovision şarkı yarışmasında bir ilk yaşandı. Komşu Bulgaristan ilk kez birinci oldu. Öte yandan İsrail'er ne kadar Eurovision'u fonlayarak propaganda aracı olarak kullansa da yarışmacısı boykot edildi. Şarkı söylediği anlarda protesto sesleri duyuldu. O anlarda Filistin bayrağı açıldı.
5: Yuhalandılar, boykot edildiler. Milyonlarca dolarlık reklam verdiler ancak yine de başaramadılar. Komşu Bulgaristan, Eurovision'u İsrail'in elinden çekti aldı. Avrupa'nın ikiyüzlü politikası henüz yarışma başında kendini gösterdi. Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya bir kez daha yarışmaya alınmadı. Ancak Gazze'de katliam yapan İsrail'e hiçbir yaptırım uygulanmadı. Tel Aviv yönetimi propaganda çalışması yaptı. Halk oylamasında puanını artırmak için reklamlara servet harcadı. Kendisini dünyaya masum göstermeye çalıştı. Ancak tüm çabalarına rağmen tepkileri susturamadı. İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda İsrail katıldığı için Eurovision'u boykot etti. 70. Eurovision şarkı yarışmasının finali bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı. Yarışma öncesi yüzlerce kişi Viyana sokaklarındaydı. İsrail'in katılımı protesto edildi.
6: Soykırım yapan bir ülke olan İsrail'i dünya çapındaki bir müzik etkinliğine davet etmek insanlığa bir hakarettir.
5: Yarışma finali başladı. İspanya Devlet Televizyonu tam o anda ekranı kararttı. Eurovision bir yarışmadır ama insan hakları yarışma konusu değildir. Kayıtsızlığa yer yok. Filistin için barış ve adalet mesajı yayınladı. İşgalci İsrail'in temsilcisi şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarını dalgalandırdı. Yarışma büyük skandala da sahne oldu. İsrailli yarışmacı propagandayla az kalsın halk oylamasında birinci yapılacaktı. Halk oylaması puanıyla ilk sıraya yerleştikleri anda salondan yoğun protesto sesleri yükseldi. Bulgaristan temsilcisi Dara'nın Bangaranga şarkısı yarışma öncesi favorilerden değildi. Ancak Bulgar şarkıcının renkli performansı jüri ve halk oylamasında sürpriz şekilde en çok oyu aldı. Toplamda 516 puana ulaşan Bulgaristan ilk kez Eurovision'u kazandı. Birinci olan Bulgar şarkıcı Dara Türkiye'ye bir mesaj gönderdi, eşinin Türk olduğunu söyledi.
7: Teşekkürler Türkiye.
8: Teşekkürler Türkiye. Eşim de bir Türk. Yakında geleceğim.
4: Tunceli'deki Gülistan 9 soruşturmasında aile avukatı dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir'in Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçtiğine dair kayıtları olduğunu açıkladı. Soruşturmada dönemin Tunceli İl Jandarma Komutanı Sinan Şen Erzurum'da tanık sıfatıyla ifade verdi.
9: Başhekim Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden aracıyla geçmiş. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, yıllar sonra cinayete kurban gitti ortaya çıkan Gülistan 9 soruşturması sürüyor.

0: hakkında yaklaşık 3 saat süren bir ifade verdi.
1: Tunceli'ye atanan Başsavcı Ebru Cansu, Gülistan Doku dosyasını raftan indirip tekrar inceleme başlattı. Soruşturmada dönemin valisi Tuncay Soner de oğlunun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de tutuklandı. Soruşturma kapsamında 7 tutuklu Elazığ'dan Erzurum'a nakledildi.
2: Antalya'nın Selik ilçesinde gece yarısı yaşanan yol verme tartışması kısa sürede faciaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavga sırasında silahların çekildiği olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen orman muhafaza memuru silahıyla birlikte teslim oldu.
3: Yol verme tartışmasında 3 kişi hayatını kaybetti. Olay Antalya'nın Serik ilçesindeki Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde meydana geldi. Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Ali Tunç'la yoldan geçen Ahmet Bayar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar yanında bulunan tabancayla gruba ateş açtı. Bilgin Korkut'la Oğuz Avcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Emre Sarvan'sa arkadaşı Ali Tunç tarafından araçla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Savran yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Ahmet Bayar silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. 3 kişinin cenazesi ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
2: 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, İstanbul Pendik'teki sahil yolunda karşıdan karşıya geçmek isterken araba çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. İlk belirlemelere göre Işıl'a çarpan sürücü hem aşırı hızlıydı hem de kırmızı ışıkta geçmişti. Aradan bir yıl geçti ama adli tıp raporu hayatını kaybeden genç kızı kusurlu çıkardı. Rapora göre bölgede hız tespiti yapılamadığı için 15 yaşındaki Işıl kusurlu. Evlatlarını yitiren acil aile son raporla birlikte bir kez daha yıkıldı.
4: Biz ona rapor demiyoruz. Bir saçmalık belgesi geldi bize.
5: Hem hayatını kaybetti hem de kusurlu sayıldı. Üstelik buna yapılamayan tespit gerekçe gösterildi. Işıl Öykü Dinç'in ailesi biricik kızlarının ölümünün ardından bir kez daha yıkıldı.
6: Cumartesi günü olarak kızımın sene mevlidini okutacaktık evimizde. Evimize postacı geldi. 2 tane tebligat getirdi adli tıp kurumundan. Ve bu tebligatı açıp baktığımızda inanamadık.
7: 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç 18 Mayıs 2025 tarihinde evine gitmek üzere İstanbul Pendik sahil bulvarından işte tam bu noktadan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. O sırada hızlı bir otomobil genç kıza çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. İşte bu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin evine adli tıp kurumundan rapor geldi ve o raporla aile darmaduman oldu.
4: Hakim duruşmada ATK'dan istediği hız tespiti yapılmasını ve yeni bir olay yeri krokisinin çizilmesini istedi. ATK bize hız tespiti yapamadığını söyledi ve biz bu raporu kesinlikle kabul etmiyoruz. İtirazımızı yapacağız. Yaptırdığımız keşifte gayet açık ve net olarak hızı 94.40 kilometre çıktı. Aracın kırmızı ışıkta geçtiği tespit edildi.
7: Adli Tıp Kurumu'ndan hazırlanan rapora göre sürücünün yeşil ışıkta geçtiği ve hız tespiti yapılamadığından kaynaklı sürücünün kusursuz olduğu, vefat eden Işıl Öykü Dinç'in ise kusurlu olduğu tespit edildi. Ancak Dinç ailesi bu rapora tepkili. Çünkü iddiaya göre birinci duruşmada iptal edilen ifadeyi baz alarak değerlendirildi.
5: O ifade kaza anında Işıl'ın yanında olan arkadaşına aitti. Ama iddialara göre o ifade baskı altında verilmişti.
6: Arkadaşı kızımın tişörtünün arka tarafından tutmuş, dur yapma demiş. Kızım kendisine sen bana karışma demiş. Birinci duruşmada da çıktı, dedi ki bir gürültü duydum, kafamı sola çevirdiğimde Işıl havada uçuyordu dedi. Şu cümleleri sarf etti, bu cümleler bana ait değil, ben böyle cümleler kurmadım dedi. Tüm bunların ışığında daha ilk duruşmada zaten kızın sözde karakol ifade tutana zaten iptal edildi.
5: Adli Tıp Kurumu işte bu mahkemede değişen ifadeyi değil, karakoldaki sözleri geçerli saydı. Hayatını kaybeden

0: Genç kız asli kusurlu sayıldı, ona çarpan sürücü ise hatasız gösterildi.
1: Bir senedir biz kızımla birlikte o toprağın altındayız. Yarın kızımın tam bir senesi dolacak. 18 Mayıs'ta kızımın kaza yaptığı yerde kızım için bir anma töreni yapacağız. Ben adalet istiyorum.
2: Gerçekler ortaya çıksın. Her şey adil, şeffaf bir şekilde yürütülsün. Ve sonunda da kimin payına ne düşüyorsa herkes onu alsın, kenara çekilsin. Artık evladımızın acısını yaşamak istiyoruz.
3: Ben sanacağım.
4: İstanbul Esenyurt'ta bir kişi trafikte makas atarak ilerledi ama yaptığı yanına kalmadı. Magandaya 96 bin lira ceza kesilip ehliyetine el konuldu.
5: Sürücü kısa sürede yakalandı. Yaptığı ihlal pahalıya patladı. İstanbul Esenyurt'ta bir kişi trafik kurallarını çiğneyip dakikalarca makas attı. Maganda hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlarda kayıt altında olduğunun farkında değildi. Kısa sürede yakalanan sürücüye 96 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken otomobili de 60 gün trafikten men edildi.
4: Türkiye'nin gururu TOGG, Almanya'da yeniden görücüye çıktı. Yerli ve milli otomobilimize ilgi yoğundu. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın katıldığı test sürüşüne yüzlerce kişi katıldı. Pek çok vatandaş ise ilk sürüşün ardından finansman imkanlarından faydalanarak TOGG'larını satın aldı.

0: gerçekten olağanüstü bir iş çıkarmış Türkiye.
1: Kesinlikle düşünüyorum almayı.
2: Yani mühendislerimizi tebrik ederim.
3: Çok da karar kıldı.
4: Evet, kızım ilk aracı aldı.
5: Harika.
6: Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG Almanya'da görücüye çıktı. Test sürüşüne yüzlerce kişi büyük ilgi gösterdi.
7: Bir değil, iki değil, beş değil. Bugün tam 15 adet TOGG Almanya'da vatandaşların test sürüşü için hazır bekliyor. Almanya'daki gurbetçiler Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un teknolojisini, konforunu ve performansını test edecek.
8: Güzel, memnunum. Süper. İç dizaynı çok güzel. Kullanış şeyinden de çok rahat yani. Yani stabil, güzel.
7: Nasıl buldunuz TOGG'u?
0: Çok iyi bulduk TOGG'u.
9: Milli gururumuz.
0: Evet, aynen öyle. Milli gururumuz. Her şey düşünülmüş ve şimdi de binip bir sürüş testi yapmayı düşünüyoruz.
7: Almanya otomobilin ana memleketi ama TOGG da onlardan aşağı kalır yanı yok herhalde.
0: Tabii ki de yok. Yani destekliyoruz sonuna kadar ve çok gurur duyuyoruz tabii ki de.
7: Türkiye'nin yerli ve milli otomobili T10X modelinin içerisindeyiz. Almanya'da bu model ki uzun menzilli yaklaşık 46.190 euro peşin fiyatına satılıyor. Ancak 10.000 euro peşinat ve 48 ay 0 faizle finansman seçeneği de sunuluyor. Nasıl buldunuz? Motoru falan nasıl?
5: Harika.
7: Düşünür müyüz almayı?
5: Tabii ki.
7: Eğer hoşunuza giderse.
5: Randevu aldım. Testini de yapacağım, evet.
7: Hoşunuza giderse?
5: Evet. Alacak. Hoşum gidiyor zaten.
7: Alacak mısınız?
5: Nasıl bir savunur?
10: En çok beni tasarım etkiledi açıkçası. Yani duruşu, ondan sonra içindeki rahatlığı çok etkileyici.
6: Vatandaşlar Avrupa yollarında TOGG görecekleri için de oldukça heyecanlıydı.
1: Dediğim gibi güzel bir gurur. Hele şu anda Avrupa'da da kullanabileceğimiz için gerçekten çok mutluyum.
11: Ben TOGG'u zaten Ankara'da gördüm. Gurur verici. Bizim de artık bir arabamız var.
12: Aa, süper araba. Bakacağız şimdi, bir yakından izleyeceğiz bir arabayı. Nasip olsa kesin de almayı düşünüyorum. Peki, aslında insanın bir arabada aradığı her şey TOGG'da bulunuyor.
6: TOGG deneyimini yaşayanlar soluğu satın alma ofisinde aldı.
7: Evet, bugün buraya test sürüşü için gelen vatandaşlar uygun finansman imkanlarında yararlanarak ilk araçlarını aldılar bile.
4: Evet, kızım ilk aracı aldı. İlk elektrikli aracı imzayı attık. Hayırlısı.
7: Hayırlı olsun, güle güle kullanın.
13: Güle inşallah.
4: Sağ olun. İnşallah kazasız belasız Allah'ım sürmeyi nasip etsin.
7: Evet, hayırlı olsun herhalde ilk aracı aldınız.

0: Teşekkür ederim. Kızımızı aldık. Çok mutluyuz. Hele de Türk arabası bineceği için daha da mutluyuz.
1: Avrupalı Türkler TOGG'u diğer elektrikli araçlardan daha fazla beğendiklerinin de altını çizdi.
2: Dün biz aslında başladık. Baktık. İlk baktığımda sanki üniversite öğrencileri bir platform hazırlamış getirmiş. Baktığımız versiyonu 42 bin liralık, beğenmedik. Çok da karar kırıldık inşallah. Kendi arabamız, gururumuz.
3: Biz bu Fiat Morna 4x4'ünü aldık.
4: Müthiş bir araba. Allah yapanlardan razı olsun.
5: New York'ta geleneksel olarak düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşü büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Geçit töreni ve sonrasındaki kutlama programı coşku dolu anlara sahne oldu. Başkan Erdoğan da Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi.
1: Bayraklar dalgalandı, mehter marşları çalındı. New York kırmızı beyaza boyandı. Türk Günü yürüyüşü büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Türk-Amerikan toplumunun 43.sünü düzenlediği geleneksel yürüyüş, New York'ta binlerce Türk'ü bir araya getirdi. Etkinliğe ABD'deki Türk misyonu temsilcileri, bürokratlar ve Türkiye'den giden sanatçılar katıldı. Binlerce kişi de Manhattan sokaklarındaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Türk dünyasından da yoğun katılım olduğu görüldü. Yürüyüş Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından koordine edildi. Bayrak çekme ve geçit töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Mehteran Birliği Türk marşlarını okudu. Türk sanatçıların ve folklor ekiplerinin performansı coşkulu saatler yaşattı. Dijital kamyonlarda New York sokaklarında dolaştı. Türkiye'nin tarihi ve turistik yerleri ve kültürel değerleri tanıtıldı. Başkan Erdoğan da etkinliğe özel video mesaj gönderdi. Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir ifadesini kullandı.
6: Aziz kardeşlerim, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır.
1: Yürüyüş coşkulu, ancak çıkış noktası acı bir hikayeye dayanıyor. ABD'deki Türk diplomatlar Ermeni terör örgütü Asala tarafından şehit edilmişti. Tepki amacıyla ilk olarak 1981'de yürüyüş düzenlendi. Son yıllarda bu yürüyüş Türk kültürünün tanıtıldığı geleneksel bir kutlamaya dönüştü.
5: İstanbul'da daha önce pek görülmemiş bir festival vardı. Gazi Osman Paşa'da toplanan gençler onlara tahsis edilen duvarları grafitiyle doldurdu.
7: Sprey boyalar alındı, duvarlar sanat eserine dönüştü. Gençler şehir kültürünü yeniden yorumladı.
8: Özgürlük demek, istediklerimi bir sınırlama olmadan istediğim şekilde ifade edebileceğim bir alan. Resim öğretmeniyim aynı zamanda.
9: Duygularınla, hislerin duvarla buluşması en büyük özgürlük sanatı. Grafiti mahlaslarla birlikte şehrin tam da ortasında Gazi Osman Paşa'da duvarlarla buluştu.
10: Farklı yüzeyler, farklı duvarlar, farklı şehirlerde olsun, farklı bölgelerde. Yani keyif veriyor.
9: Dünyanın dört bir yanından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için davet edildiler ve kendi takma isimleriyle birlikte işte bu duvarlara farklı farklı sanat eserlerini çizdiler.
7: Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin grafiti festivali uluslararası ve yerel sanatçıları bir araya getirdi.
11: Avrupa'dan davetli olarak katıldı.

0: Almanya Berlin'den geliyorum. Yapmış olduğumuz işe yardımcı oldu. Bize yol gösterdi grafiti. Nasıl her yerde her gencin bir Instagram account'u vardıysa bizim de eskiden nickname'imiz vardı, bunu yazıyordu.
1: Bu olmadan ne yapacağım bilmiyorum. En fazla 2 hafta yapmadan durabiliyorum. Ellerim titriyor yapmazsam.
2: 4 jenerasyon grafitici burada. Yani 85'li yıllarda duvar boyayan arkadaşlarımız, abilerimiz de burada. 10 yaşında kardeşlerimiz de burada. Gençlerimiz bu şekilde duygularını ifade ediyorlar ve her biri gerçekten büyük sanatçılar.
3: Hem grafiti yapıyorum hem de yaklaşık 4-5 senedir tekstil işiyle uğraşıyorum. Grafitinin getirdiği ruhu biraz tekstilde göstermeyi tercih ettim.
4: Yani güzel bir iş ama sadece grafiti değil, belki daha farklı şeylere de yönelik bir şeyler yapabilirim.
5: Kaç yıldır yapıyorsun?
6: Grafiti 19 yıl oldu. Grafiti sanatıyla ilgileniyorum. Özgürlük sanatı zaten, duvar. Kimse size bir şey demiyor yani, siz yapıyorsunuz.
5: Buraya kadar gelmişken değerli izleyenlerimize ve kanalımıza biz de bir anı bırakmış olalım ve ATV'yi çizelim. Farklı bir şey çizmek isterdim tabii ama ancak bu kadar geliyor elimden.
7: İstanbul'da Sadabat yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel 32. yağlı güreş müsabakaları Kağıthane'de güreşseverleri buluşturdu. Organizasyonda Türkiye'nin önde gelen baş pehlivanları Er Meydanı'nda kol bağladı.
8: Buna derler Er Meydanı, gönül sevmez Ser Meydanı, yüreksize yorgan döşek, koç yiğide Ver Meydanı.
9: Kisvetler giyildi, paçalar bağlandı. Pehlivanlar Er Meydanı'na çıktı.
10: Halka, herkese çok teşekkür ediyorum güreşe vermiş olduğu desteklerden dolayı.
11: Geleneğimizi devam ettiriyoruz şu anda öyle. Çok güzel bir şey, atmosfer, ortam.
9: Geleneksel 32. yağlı güreş müsabakaları Kağıthane'de güreşseverleri buluşturdu. Hasbahçe Kırkpınar'ı aratmadı.
12: Sadabat devrinden, Lale devrinden başlayan ve bugün ömrümüze gelen bir serüven ve burada atı sporumuzu yaşatıyoruz. Güzel bir şekilde yaşatmış oluyoruz.
13: İstanbul'un kültürel miraslarının en güzel yaşandığı yerlerden bir tanesi Sadabat Yaz Şenlikleri. Şenlikler kapsamında baş pehlivanlar el bağladılar ve etkinliğe katılım oldukça yüksek.
14: Çok mutluyum. Hem babam sayesinde bunlara ilgi duymaya başladım. Çok heyecanlanıyorum bir de.
15: Kalabalık muhteşem. Her sene gelmeye çalışıyoruz.
9: Organizasyonda 22 baş pehlivan mücadele etti. Baş pehlivanlar ellerinde Türk bayraklarıyla protokolü selamladıktan sonra protokolle hatıra fotoğrafı çektirdi. Farklı yaş gruplarından 600 sporcu Er Meydanı'na çıkarak kıyasıya rekabet etti.
7: Bahar mevsiminde yurdun doğusunda kar etkili oldu. Van'da 5 aydır ulaşıma kapalı olan Van-Bahçesaray Karayolu'nda çalışmalar devam ediyor. Başkale ilçesinde ise yüksek kesimler karla kaplandı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış ve bahar ayı aynı anda yaşanıyor. Doğanın renk cümbüşüne göçmen kuşlar da eşlik ediyor.

0: Bahar mevsiminde doğuda kar etkili oldu. Van'da kış şartları nedeniyle 5 aydır ulaşıma kapalı olan Van-Bahçesaray Karayolu'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler çalışmalar kapsamında yol üzerindeki kar tüneline ulaştı.
1: Yoğun kar yağışı ve düşen çivilerden dolayı yol ulaşıma kapandı.
0: Ulaşıma kapanan yolun Kurban Bayramı öncesi açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bayram tatilini aileleriyle geçirmek isteyen Bahçesaraylılarsa yolun bir an önce ulaşıma açılmasını bekliyor. Başkale ilçesinde ise iki gündür etkili olan sağanak yerini kara bıraktı. Mayıs ayında ilçenin yüksek rakımlı bölgeleri beyaza büründü. Karla kaplanan tepeler bölgede kış manzaralarını yeniden ortaya çıkardı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kışın son izleriyle baharın canlı renkleri bir araya geldi. 2368 rakımlı Handere geçidinde karlar arasından çıkan çiğdemler ve sarı çiçekler doğanın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Sarıkamış'ta uzun bir kış sezonunun ardından bahar nihayet geldiğini hissettirdi.

0: geldi. Yağmurların ardından doğa canlanmaya başladı. Her tarafta sarı, mavi, kırmızı çiçeklerle bezendi. Bunun yanında kuşlar geldiler, sulamaları özellikle.
1: Doğanın bu renk cümbüşüne bir de göçmen kuşlar eşlik ediyor.
2: Avrupa'dan futbol diyeceğiz. Bir karşılaşmanın özet görüntüleriyle bülteni noktalayacağız.
3: Simone Sozza düdüğü çaldı. Genoa Milan maçı başladı. İyi seyirler. Geldi orta içeri, penaltı noktasına kontrol. Frendrup pasını çıkardı. Gelişine şut dışarıya, Malinovski. Oturmadı top ayağına, yine dışarı. Şimdi Amorim. Bu arada çok büyük hata. Çok büyük hata. Penaltı. Penaltı. Nkunku'ya yapılan müdahale. Kartı görüyor Beylov. Penaltı kazanıyor Milan. İşaret geldi hakemden. Nkunku topun gerisinde. Christopher Nkunku geliyor. Nkunku ve gol! Milan önde 1-0. Genoa 0, Milan 1. Malinovski geldi. Ruslan Malinovski! Asfaltta dışarı. Out. Şimdi ceza sahası içi, gol pozisyonu, vuruş, gol! Atekame! (Gülüyor) 2-0. Şimdi rahat bir nefes alıyor Milan. Şimdi rahatlıyor Allegri. Genoa 0, Milan 2. Kısa kullandı Malinovski. Şimdi Amorim yükseltti topu. Markandalli çevirdi. Gol pozisyonu. Karambol yaşanıyor. Vuruş. Gol. Gol. Gol. Gol. İğne deliğinden Vazquez. 2-1. Vazquez sahne aldı. Son bölümde farkı 1'e düşürdü Genoa. Kullanıldı free kick. Şimdi Aaron Martin yaptı ortasını uzak tarafa. Kafayla indirdi Markandalli. Yine hamle. Ekuban'dan önce müdahale.

İyi akşamlar. Evet, bir gün evvel dünya barışı oluyor diye heveslendik. Trump Çin'e gitti ve neredeyse barışı imzaladılar dediler. Bu arada büyük tarım anlaşmaları oldu, ticari anlaşmalar oldu. Artık bu iki dev bir araya geldikten sonra savaş da olmaz, düzelir ortam giderek yavaş yavaş dedik. Bir gün sonra Trump İran'a doyamadık vurmaya diye demeç verdi. Amerikan gazeteleri bunları yazdı, yeniden İran'a vuruyor diye. Hatta Hürmüz Boğazı'ndaki adayı da vuracak diye. Derken bu Ege'deki Mavi Vatan Kanunu çıkacak, oradaki adalarla ilgili kanun çıkacak. Bu gayet önemli bir yasa. Orada 3000 tane ada var. Onların paylaşımı mı olacak, nasıl olacak belli değil. Bu 7